0: Sen yat, ben biraz daha bakacağım abi.
1: Hayır abi, ne aradığımızı da bilmiyoruz ki, ona göre bakardık en azından.
0: Oğlum geç yat işte.
1: Suhiye ve Muavenatı İçtimai Vekaleti.

0: Baksana, hastane raporu değil mi bu?
1: Belediye tarih 1967. Ne oluyor? Annem 6 yaşında.
0: Buradan ne çıkar?

0: Hocam selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Ben dün gece İstanbul'dan geldim de. Bir hayat muhat meselesi var. Şunlara bakar mısınız hocam?
1: Hayırdır inşallah. Bunlar nedir böyle?
0: Bunlar evimizden çıktı hocam.
1: Al kardeşim, al al al.
0: Daha bakmadınız bile.
1: Bunlar hayırlı şeyler değil. Bunlardan uzak durun, yakın bunları.
0: Hocam ne olur bize yardım edin. Bakın benim gidecek başka bir yerim yok.
1: Bunlarla ilgili benim elimden bir şey gelmez. Bu tür şeylerin üzerine siz de gitmeyin.
0: Hocam peki ben ne yapayım, nereye gideyim?
1: Bak kardeşim, Asaf diye birisi var. Git onu ara bul. Bu işlerle ilgilidir, bunları ona göster.
0: Peki ben nereden bulurum bu Asaf'ı?
1: Taylıeli köyünde, kime sorsan gösterir. Küçük bir yer zaten, Allah yardımcınız olsun.

0: Kusura bakmayın. Köyden boyu tarif ettiler de Asaf'ı siz misiniz?
1: Asaf benim ama hoca değilim. Siz kimsiniz?
0: Bana ayırabileceğiniz bir 10 dakikanız var mı? Ben sizi biraz daha yaşlı hayal etmiştim.
1: Size yardım edebileceğimi kim söyledi bilmiyorum ama ben artık bu konularla ilgilenmiyorum.
0: Bakın, ben annemle...
1: Bak, ben artık bu konularla ilgilenmiyorum. Durumunu anlıyorum.
0: Neyi anlıyorsunuz? Daha bunlara bakmadınız bile. Ben ne yapayım, nereye gideyim, bana bir şey söyleyin. Tek bir kelime Arapça bilmeyen annem Arapça konuşup yazdığı için hastaneye mi kapatayım? Polise mi gideyim? Televizyon kanalına falan mı çıkartayım? Bunların görüntüleri de var. Ben bunların hepsini düşündüm. Bana yapmam gereken şeyi söyleyin ama ilgilenmediğinizi söylemeyin. Çünkü ilgilenmek zorundasınız.
1: Bak Can.
0: Bakın ben size annemi kaybediyorum diyorsam annemi ilgilenmek zorundasınız.
1: Bak bu duruma nasıl bir anlam yükledim bilmiyorum. Kısaca sana şunu söyleyeyim. Durum eğer gerçek anlamda algıladığın gibi olsaydı burada olamazdın. Ne sen ne de annen. Bu kağıtların hepsi vefktir. Yani dini açıdan bakarsak tesirli dua demektir. Dilekler sistematik bir şekilde rakamlar ve harflerle ifade edilir. Ebced alfabesiyle yani. Ha bu arada annenin Arapça bilmediğini nereden biliyorsun?
0: Çünkü ben hayal görmüyorum.
1: Hayal gördüğünü söylemedim. Sadece bunu seninle paylaşmamış olabilir o kadar. Kısaca sana şunu söyleyeyim. Bahsettiklerin gerçekten çok ciddi şeyler. Senin hayal ettiğin o varlık, o enerji bu tarz şeylerle uğraşmaz. Hani söyledin ya, televizyona mı çıkmam gerekiyor diye. Eğer durum tahmin ettiğin gibi olsaydı, bir yere çıkmanıza gerek kalmazdı. Haber olurdunuz zaten.
0: Yani kısaca bir doktora gidin, bol bol dua edin falan diyorsunuz siz de diğerleri gibi.
1: Bir doktora gidin tabii. Dua etmek de bir yoldur ama o konu... Neye inandığına göre değişir.
0: Sonuç, ilgilenecek misiniz?
1: Son birkaç yıldır yaşadığım şeyler yüzünden ben buraya yerleştim. İşte bu bahçede yaşıyorum. Sonuç bu.
0: Anlıyorum.
1: Bunları okumak için hepsine ayrı ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Ya bunu senin için yaparım. Dikkat çekici bir şeyler bulursam da iletişime geçeriz.

0: neredesin lan sen? He? Neredesin?
1: Oğlum Kağıtlar Camii'nin imamına göstermeye gittim.
0: Hangi cami abi? Her yere baktım yoktun.
2: Ya köydekilere bu durumu nasıl anlatacağız?
1: Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi lan?
0: Ne söylemesi lan? Köyde doğru dürüst adam mı var? Sen bana niye haber vermiyorsun abi giderken?
2: Melih ne oldu abi?
0: Gel abi. Bak.
1: Bunu o mu yaptı?
0: Evet. Dün gece gibi kendinden geçti. O kadar bağırdım hiç cevap vermedi. Sonra da bıçağı yere bir attı. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladı.
2: Ya beni niye aramıyorsun abi?
0: Lan telefon mu çekiyor?
1: Nerede şimdi?
0: İçeride uyuyor. Ben de kaç saattir buradayım.
1: Aferin abi. Kadını yalnız bırak. Bravo.
0: Ulan korkuyorum diyorum sana. Sen de haber vermeden gitmişsin zaten. Sana da bir şey olsa alnımdan.
1: Melih tamam. Asaf abiyi getirdim. Bize yardım edecek.
0: Hoş geldiniz.
3: Durumu anlattığından biraz daha ciddi.
1: Nasıl?
3: Duvarda yazan kelime Aramici bir yazı. Şın yazıyor. Yani Efkaleş'in sembolü.
1: Efkaleş'in nedir?
3: Sümerler, Babil ve Asurlardaki yazıtlarda izine rastlanan gizli bir ifrit tarikatı. Efkaleş'in de bu tarikatın viziridir. Tarikatın gerçek adı ait olduğu alemce de bilinmez. Ama bütün cinler alemi tarafından yediler olarak tanınır. Bu tarikatın izine daha önce ben de rastlamıştım. Bilinen hiçbir dile ait olmayan şifreli yazılar bunlar. Bu sembol de bu tarikata ait.
1: Ben hiçbir şey anlamıyorum.
3: Yediler. İblisin soyundan gelir ve ona itaat ederler. Hazreti Süleyman kendisine bahşedilen mühürle bu sapkın tarikatı iblisin hizmetinden çıkardı. Ancak o öldüğünde iblis en sevdiği hizmetkarlarını tekrar hizmetine soktu. Kutsal metinlerde der ki, onlar yedidir. Onlar iki defa yedidir. Onlar hem yerde hem gökte yedidirler. Yerde ve gökte iblise hizmet eden yedi ifritten oluşan iki grup var. Ve yeri göğü birbirine bağlayan gizli bir kapı. Efkaleş'in bu tarikata bağlı ifritlerin baş veziri ve kapının koruyucusudur. Bu ifritler hem iblisin izinden giden insanların kötü isteklerini gerçekleştirmeye hem de meleklerin korudukları gayb kapılarını dinlemeye çalışırlar. İkincisinde asla başarılı olamadılar. Olamazlardı. Ama ilki için aynısını söyleyemem. İnsanlardan pek azı bu tarikatın varlığına ulaşır ve onları kendi kötülüklerine vekil kılar. Sanırım sizlerden birisi onlara ulaştı.
1: Neyin içine düştük biz böyle ya?
3: Dün gece de annem buraya bıçakla vurdu demiştin değil mi?
1: Evet.
3: Bana hemen buraya kazacak bir şeyler getirin.
0: Ben hallederim.
3: Bu sembol eksik. Bu da şu demek. Henüz tam teslimiyet hali yok. Efkaleş'in bir bedeni tam olarak teslim aldığında mühür tamamlanır. Ben bu sembolün tamamlanmış halini de görmüştüm.

0: Arapça yazılmış.
1: Okuyabilir misiniz?
2: Can, oğlum nerede kaldınız?
1: Buradayız anne, yok bir şey. Melih, baksana.
3: Derya teyze, gel. Misafirimiz var.
0: Nusaybin'in hadimleri. Ebu Haya. Ebu Hasa. Ebu Mesa. Ebu Şasır. Ebu Nasır. Ebu İbyan. Ebu Elkam. Mucizeyi ve hakikati işitenlerin soyundan gelenler. Hazreti Süleyman'a hizmet etmiş kavmin soyundan gelen hadimler. İblisin izinden giden Fatma ve ona hizmet edenlere mani olmanız için emir üzere vekil olduğunuz işi yapın. O Fatma ve vekillerinin ellerini ve ayaklarını bağlayın. Zehirli dillerini susturun. Allah'ın rahmeti ve lütfu üstünüze olsun.
1: Bu nasıl bir şey?
0: Bunu sanırım deden yazmış ve sizleri korumak için bırakmış.
1: Kimden?
0: Fatma'dan.
1: Bize niye böyle bir şey yapsın?
0: Bundan daha önemlisi, bunca zaman sizi koruma altına alan hadimler varsa şimdi neden koruyamıyorlar? Esas soru bu.
1: Asaf'a peki şimdi ne yapacağız?
0: Derya Hanım'la tanışabilir miyim artık?
4: Buyur Asaf Hanım.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Derya Hanım.
5: Ben de bir şeyler hazırlıyordum. Buyurun.
0: Zahmet etmeseydiniz hiç.
6: Can, bana bakar mısın?
4: Sizin için ben geliyorum abi.
6: Kim o adam abi? Nereden buldun bunu?
4: Ya bir imam yönünden dedi. Konuya niye o bile falan dedi. Ne oldu?
6: İmam bir şey demedim abi.
4: Demedi. Ne var ne yok. Hepsine yakın uzak durun falan dedi.
6: Can, bak bence her şeyi bırakıp bir hastaneye gidelim. Derdimizi artık bir doktora anlatalım.
4: Melih, sıkıldıysan git.
6: Tamam, adam kimdir nedir tanımıyoruz, bir de eve getiriyorsun ya.
4: Melih, cidden sıkıldıysan git.

0: Annem, Taylayil diye bir köy var. Görmen lazım. Çok güzel.
1: Siz orada mı oturuyorsunuz?
2: Buradayım bir süredir.
1: Sonradan yerleştiniz demek.
2: Öyle oldu biraz.
3: İstanbul'dan mı geldiniz?
2: Yok, yurt dışındaydım.
3: Hadi ya, nereden?
2: Kudüs'teydim en son. Birkaç yıl önce buraya yerleştim.
0: Aa, çok güzel valla.
1: Hay Allah, bardaklar burada, su yok. Akıl kalmadı.
0: Anne, sen böyle biz hallederiz, tamam.
1: Yok oğlum, getirdim ben.
2: Annen solak mıdır?
0: Yok, neden?
2: Elinize sağlık bu arada.
3: Vallahi çok güzel olmuş Dalia teyze.
2: Sol elinde yemek yemek zor olmuyor mu Derya Hanım? Derya Hanım.
4: Men hu amelu hayriye Derya.
5: Gidiyor Allah'a diyor haram.

0: mısınız Derya? Derya Hanım, suyu alabilir miyim?
1: Pardon?
0: Su istemiştim.
1: Duymamışım, kusura bakmayın. Çocuklar nerede bu arada? Kesin beğenmediler çorbayı.
0: Bahçeye çıktı onlar. Bunlar aradığım şeyler değil.
2: Yapacak hiçbir şeyimiz yok, öyle mi?
0: Can, bak bu basit bir olay değil.
2: Hiçbir şey yapmayacağız yani. Bu mu?
0: Ben onu söylemiyorum. Mührü daveti bulmamız lazım. Eğer bildiğim bir dilde yazıldıysa mühre karşı bir şeyler yapabilirim.
3: Peki ya bulamazsan o zaman ne olacak?
0: Bulamazsam tek çare kalıyor. O da feragat etmemi gerektirir. Ama bunun için de Efkaleş'in annenin bedeni tam olarak teslim alması lazım.
2: Yalvarıyorum, bana anlayabileceğim bir şey söyleyin. Bunun tam olarak annem teslim mi alması gerekiyor?
0: Evet.
2: Ama neden?
0: Yeter artık Can, bak çok fazla soru soruyorsun. Hem bunları bilerek bana yardımcı olamazsın.
2: Tamam, bize bir şey söyleyin. Ne yapalım onu söyleyin o zaman.
0: Bakın, sizden istediğim tek şey korkuya kapılmamanız. Şu ana kadar her ne yaşadıysanız bunlar sadece şahit olduklarınız. Annenin bedeni tam olarak ele geçtiğinde ruhen zayıf düşerseniz... Onlara kapı açmış olursunuz. Onlar ne isterse onu görürsünüz.
3: Sen neler anlatıyorsun ya? Can, neyin peşindesin sen abi? Gidelim abi artık buradan, anneni bir hastaneye falan götürelim.
2: Senin korkuların yüzünden ben annem akıl hastanesine kapatmayacağım Melih.
3: Bunlarla uğraştıkça iş daha da kötüye gidiyor, görmüyor musun?
2: Sana buraya ben mi gel dedim? Beğenmiyorsan gidebilirsin abi.
0: Yeter, kesin artık tartışmayı.
2: Ah anneanne, anneanne, ne yaptın sen?
0: Bunu soracağım kişi bellidir.

Ertuğrul'u eşyelesi epasu ano. Ertuğrul'u eşyelesi epasu ano. Ertuğrul'u eşyelesi epasu ano.

0: yaptın sen çocuk? Ne yaptın sen? He?
1: Yalvarırım, bırak gideyim, ne olursun.
0: Nasıl yakarsın onları? Bana sormadan nasıl yakarsın Melih?
1: Bırak gideyim, ne olur.
0: Bak, can bedel yakayıp kendine gel, tamam mı? Bu köyde tanıdığınız biri var mı?
1: Bir kadın vardı, çarşaf getirmişti.
0: Nerede? Evini biliyor musun? Çabuk yürü. Çabuk.

0: Ben artık bir yere gelmiyorum.
1: Melih bak, korkma.
0: Sana niye güveneyim? Ha? Kimsin sen? Neyin içine sürüklüyorsunuz beni?
1: Melih bak, korkma. Korktukça zayıf düşüyorsun. Buradan tek başına çıkamazsın. Ama söz veriyorum, seni çıkaracağım, tamam mı?

0: kimse yok. Burada sadece biz varız.
1: Beni de çıkaracağına söz vermiştin.

Aksemtu aleyküm ya ervahü rabbil alemin. Bir hakkın bismillahirrahmanirrahim. Necip ya meymune var. Necip ya meymune var. Necip ya meymune var. Bir hakkın errahmanirrahim. Ya Rauf, ya Atuf, ya Cebrail aleyhisselam. Semihan, Mutihan, ente ve hüddameke ebyat. Bir hakkın Muhammed'in Mustafa aleyhisselatü vesselam. Ve bir hürmeti, melaiketi, müvekkeline bir kavmi arşil hevza. İnyâke nâbudu ve inyâke nesteyim. Ya Serim, ya Karim, Ecip ya Mikail, Semihan, Mutihan. Ey ruhani melekler, ey ulvi ve sufli alemde olan melekler, ey Fatiha'nın hizmetçileri, cevap verin ve bana gelin. Bana yardım edin ve bütün işlerimde benden yana olun. Hidayetli Fatiha ve Kur'an-ı Azim hakkı için. Sizin itikad ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için. Allah'ın kulun olan Erefil Uhayder'i bana muhassar edip emrime ver. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Çünkü sen her şeye kadirsin. Çünkü sen her şeye kadirsin. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ahsenallahu ilah men ahsene ileyhi. Min ervahil bi hakkın memune vanu. Min kavmi cannil müminin. Tezdadu biha sirra ve ala sirrüküm. Esselamu aleyküm eyyühel ervahut. Meymune banu min kavmi cannil.

0: Kimsin sen?
1: Kovulduğumuz gün ona verdiğim sözü tutuyoruz. Biz yolumuzdan sapmadık ama siz saptınız.
2: Değerli Eskalaş'ın ilerami.
0: Annem nerede?
1: Annen mi? Vaadimiz karşılığı bize adanmış hadi çam. O artık bizim aramızda. Bize adanmış olan bizimdir.
0: Sus.
1: Sen de bizim yolumuzdan yürüyeceksin. Bizim sesimizle konuşacaksın. Bizi hep görecek, hep...
0: Sus.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Almanya lojistik alanında dünya çapında öncüler arasında yer alıyor. 3 milyondan fazla taşıma alanında profesyonel olmuş kişi, malların her türlü taşıma aracıyla, su, kara ve hava yoluyla zamanında varış noktalarına ulaşmasını sağlıyor. Onlar olmadan hiçbir şey işlemez. Kemerlerinizi bağlayın. Zugspitze, Almanya'nın en yüksek dağıdır. 2600 metre rakımda bir dağ istasyonu bulunur. Burası yıl boyunca kullanılan kar küreme araçlarının üssüdür. Atölye şefi Rainer Rauch bugün araçlardan birine veda etmek zorunda.
1: Bir kar küreme aracını vadinin aşağısına indiriyoruz. Bu araç burada tam 20 yıl boyunca hizmet verdi. Artık burada emekliliğe ayrılıyor. Biraz daha az çalışacak.
0: Ancak bu aracı öylece aşağı sürmek mümkün değil. Her yük meşhur Zugspitze dişli treniyle taşınıyor. Sorun şu ki 90 yılı aşkın süredir kullanılan tünelin genişliği yalnızca 2 metre 88 santimetre. Fakat kar küreme aracı 3 metre 50 santimetre genişliğinde.
1: Taşıma sırasında en büyük zorluk aracı bir vagonun üzerine yüklemek. Bunun için önce paletleri ve kar küreme bıçağını sökmemiz gerekiyor. Ardından dikkatlice yerleştirmeliyiz.
0: Ayrıca garajda depolanan bir kar küreme bıçağı da taşınmalı.
1: Önce küreme bıçağını araca monte ediyoruz ve hidrolik bağlantıları yapıyoruz. Yan panelleri açarak bıçağın fazla yer kaplamamasını sağlıyoruz. Daha sonra bıçak tekrar sökülecek. Aksi halde tünele sığamayız.
0: Dişli tren tüm yıl boyunca çalışıyor. Tünelin kesinlikle zarar görmemesi gerekiyor.
1: Hidrolik hortumlar doğru bağlanmalı. Aksi halde araç beklenmedik şekilde hareket edebilir.
0: Rainy ve ekibinin günlük rutininde alışkanlık diye bir şey yoktur. İşleri dağ havası kadar değişken.
1: Pistleri hazırlıyoruz, makinelerle ilgileniyoruz, kayak işletmelerine yardımcı oluyoruz. Teleferik görevlilerinden biri hastalanırsa biz devreye giriyoruz. Aynı zamanda patlayıcı kullanma yetkimiz var. Yani aslında her işe koşan insanlarız.
0: 2000'lerin başında 455 beygir gücündeki 300 Polar isimli bu model Alman üreticinin en popüler modellerindendi.
1: Önce küreme bıçağını söküyoruz. Ardından paletleri çıkarabilmek için aracı uygun konuma getiriyoruz. Küreme bıçağını indiriyoruz. Sonra aracı bıçak olmadan girişin önüne getirip en iyi şekilde nasıl konumlandıracağımıza bakacağız. Paletleri gevşetip çıkardıktan sonra aracı paletlerden ayıracağız.
0: Kar aracının paletleri takılı haldeyken tünele sığması imkansız.
1: Her paletin zincir kilitleri var ve bunlar hep farklı noktalarda bulunuyor. Zincir kilitlerinin aracın altında kalmaması, kabin hizasında olması gerekiyor ki civataları kolayca sökebilelim.
0: Bu yüzden ekip arkadaşı Alois, namı diğer Louis, aracı tünele mümkün olduğunca yaklaştırıyor. Tünel doğrudan raylara açılıyor.
1: Böyle bırakabilir miyiz? Yoksa evet. Birkaç metre daha mı ilerleyelim? Ne dersin?
2: Şunlar sorun çıkarabilir.
1: Tamam, baksana. Diğer tarafa geçiyorum. Devam et Louis. Dur.
0: Mükemmel. Artık sökme işlemine başlayabiliriz.
3: Kabin kapağını açıyorum ki civatalara çok daha kolay ulaşabilelim.
0: Ancak paletlere geçmeden önce koruyucu kaplamalar sökülmeli. Bu acemilerin yapabileceği bir iş değil. Rainy ve ekibi sadece kar araçları konusunda değil, mekanik konularda da eğitimli.
4: Her zaman ters yöne baskı yaparak açmalıyız.
1: Bu işin bir parçası. Herkesin süreçleri öğrenmesi gerekiyor.
4: Böyle mi?
1: Evet. Burada bütün kar aracı şoförleri mekanik eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Ancak eğitimin ardından kar araçları konusunda uzmanlaşmaları gerekiyor. Çünkü bunlar otomobillerden çok daha farklı makineler. Çırağımız bir atölyede çıraklık yapıyor ama gerçek işi asıl burada öğreniyor.
0: Zugspitze'de çalışmanın en keyifli yanlarından biri de bu.
5: 5 yıldır burada çalışıyorum. Dağlarda çalışmak ve bu manzara içinde olmak inanılmaz bir şey. Ekip harika. Ve ayrıca kar araçlarıyla çalışmak da insana her zaman farklı bir deneyim sunuyor.
0: Sonuçta bir kar aracının vadinin aşağısına indirildiği her gün görülen bir şey değil. Paletleri sökerken ekip ağır zincirlerin ayaklarına düşmemesi için dikkatli olmak zorunda.
5: Bu işte ekip çalışması her şey demek.
0: Ancak zincir kilitlerinden biri sıkışıyor ve açılmıyor. Çekiç devreye giriyor.
5: Ben buradan destek oluyorum. Son halkada biraz sıkışma var, tamam mı?
0: Biraz zorlanınca açıldı. Rayne teleskopik yükleyiciye çelik zincir bağlıyor. Kar aracı bu şekilde itilecek.
1: Şimdi aracı yavaşça geri çekiyoruz. Bu ilk adım. Ardından zinciri açacağız. Manitou ile arkadan destek vererek öne iteceğiz.
0: Manitou teleskopik bir yükleyici. Kar aracını itmek için bu makineyi kullanacak. Ancak kar küreme aracı zincirleri kendi başına bırakabiliyor.
5: Dur. Tamam.
0: Bu hiç de kolay bir iş değil. Çünkü paletler sadece kauçuktan değil, çelik uçlu bileşenlerden de oluşuyor. Ayrıca çok ağırlar.
1: Evet, zincir bir ton ağırlığında. Üstüne yüksek rakımdayız. Bu kadar ağır şeyler taşıyınca biraz daha fazla nefes nefese kalıyorsunuz. Hadi biraz ittir Louis.
0: 300 polar kullanım sırasında yaklaşık %75'e kadar eğimi aşabiliyor. Zincir olmadan bu 6 silindirlik makine hiçbir şey yapamaz.
5: Şimdi zincir tamamen indirilecek ve ardından zincirleri tek tek toplayıp onları trene yükleyeceğiz.
0: Bu durumda bile pist aracı yaklaşık 6,5 ton ağırlığında. Tünelde köprü vinci devreye giriyor ve itiş gücü sağlıyor.
5: Vinç rayı da Manitou gibi arkadan kaldırabilir ve içeri girebilir.
0: Pist aracının birkaç küçük tekerleği var ama zincir olmadan bunlar işe yaramaz.
1: Sadece onlar tahrik sağlıyor. Şu anda makine sürülemez ve fren yapılamaz. Ancak bir alışveriş arabası gibi ittirerek hareket ettirebilirsiniz.
5: Hadi çekelim. Evet, tamamdır.
0: Sıradaki aşama Baviera Zugspitzbahn'la seyahat etmek ama önce ekibin Pistin Bully'yi vagona yüklemesi gerekiyor.
2: Tamam. Şimdi burada duruyoruz. Sonra geri kalanını ayarlayacağız.
0: Yaklaşık 250 kilometre kuzeyde Nürnberg'deki Bayernhafen'da bugün iki tarafa bir gemiye yüklenecek. Bu elektrik dönüştürücüler yeni rüzgar türbinleri için tasarlandı ve sadece ilki 333 ton ağırlığında. Nakliye gemisi geldiği anda ağır yük montaj uzmanları işe koyuluyor.
6: Pekala baylar, gemi geldi, şimdi kaldırıyoruz. Sen hemen gemiye geç, içeri gir ve yönlendirmeyi yapıp tamamla, oldu mu? Pekala. Ben şimdiden kaldırmaya başlıyorum.
0: Bugün ekibin lideri teknisyen Wolfgang Wolle Beckmann.
6: Evet, bugün iki trafo yükleyeceğiz. İlki dün akşam geldi. Çoktan bağladık. Ağırlığını ve diğer her şeyi ayarladım. Şimdi sadece düğmeye basıp kaldırıyorum ki gemi yerine oturduğunda hemen suyun veya geminin üzerinden taşıyıp yerine koyabilelim.
0: Trafo çelik halat kaldırma sistemine bağlı.
6: Başlıyoruz.
0: Çelik halat kaldırma sistemi özel olarak tasarlanmış bir yapı ve bilgisayar kontrollü olarak hidrolik sistemle çalışıyor.
6: Önce motorları çalıştırıyoruz. Güzel bir şekilde devreye giriyor. Sonra kaldırmaya başlıyoruz.
0: Bu trafonun hareketi oldukça yavaş. Milim milim yukarı çekiliyor.
6: Şöyle bir bakarsak trafo aslında havada asılı. Burada 333 ton olarak ayarladık. Biraz daha ağır olabilir. Sensörlere bağlı ama sıkıntı oluşturmuyor bize. Bu tam anlamıyla bir oyuncak gibi. İnsanlar bunu görünce etkileniyor. Heyecan verici buluyorlar. Ama benim için artık sıradan bir iş oldu. Yine de egomu biraz okşamıyor değil.
0: Göründüğü kadar kolay değil. Her hareket dikkatlice koordine ediliyor.
6: Tim, yükseklik tamam değil mi?
7: Taşımaya hazır mı yoksa bekleyelim mi?
2: Gönder hadi.
0: Gemi hazır. Teknisyen Till Tolman çelik halat kaldırma sisteminin kontrolünü devralıyor. 333 tonluk trafoyu gemiye taşıyacak. Trafo traverslere bağlı çelik halatlarla askıda duruyor. Bu traversler hidrolik olarak çok hassas bir şekilde hareket ettiriliyor.
7: Sistem aslında çok basit. İleri ittirince üstteki silindiri açıyorum ve trafo hidrolik ray üzerinde ileri doğru kayıyor. Rayları 400 bara kadar açıyorum. Silindirler sona gelince duruyorum. Sonra kolları dikkatlice geri çekerek basıncı azaltıyorum. Ve silindirleri tekrar içeri çekip yeniden konumlandırıyorum. Dev bir oyuncak gibi düşünün. Tek zor olan kurulum aşaması. Yükleme işi eğlenceli çünkü her zaman farklı bir şey oluyor. Yeni insanlar tanıyorsunuz, her seferinde farklı bir gemi kaptanı oluyor. Her zaman anlatacak bir şeyler çıkıyor.
0: Şimdi sırada ekibin üçüncü üyesi teknisyen Niko Schmitz var.
8: Şimdi gemiye iniyorum. Ortasını ölçüp aşağı kaydırmaz lastikler yerleştiriyorum. Bunu yapmasam da muhtemelen kaymaz ama yine de yapmamız gerekiyor. Aracın ortasına göre trafonun gemiye tam merkezde yerleşmesini sağlayacağız. Geminin sol ve sağ tarafında ışıklar var. Bunlar bize trafonun ortada olup olmadığını, geminin yana yatıp yatmadığını gösteriyor. Önemli olan trafoyu tam ortalayarak geminin dengede durmasını sağlamak. Böylece düzgün bir şekilde ilerleyebilir.
0: Ağırlıktan ötürü geminin yan yatmaması çok önemli.
7: Evet, taşıma işi şimdilik tamam. Bu 300 küçük arabanın bir anda taşınması gibi bir şey. Az buz bir iş değil. O yüzden her seferinde zorlayıcı oluyor. Ama bu iş her zaman eğlenceli.
6: Sonuçta burada tabak çanak taşımıyoruz. 333 tonluk bir trafo taşıyoruz. Bu işe saygı duymak gerekiyor. Ayağınıza 1 kiloluk bir şey düşse bile canınız yanar, öyle değil mi? Tabii ki her şey olabilir. Ama şu ana dek büyük bir kaza yaşamadık. Henüz bir gemiyi batırmadık. Yine de büyük konuşmayayım.
0: Köyün doğusunda bir fabrika. Burada yüksek kaliteli endüstriyel ekipmanlar ve üretim makineleri üretiliyor. Sevkiyat bölümünde ürünler dünyanın dört bir yanına taşınmaya hazırlanıyor. Ambalaj uzmanları Stefan Trilling ve Kevin Alves ürünün hangi malzemeden yapıldığını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini tam olarak biliyorlar.
9: İçinde kocaman bir mıknatıs olan bir kontrol kabini var. Şimdi onu paketleyeceğiz.
0: Bu kontrol bileşeninin maliyeti firma sırrı olarak kalıyor. Çin'deki bir sanayi tesisine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Taşıma güvenliği için şu anda hala bir palete vidalanmış durumda.
9: Zor olan kısmını anlatayım. Kontrol dolabını vince asmak, ardından paletten ayırmak, sonra tamamen yere yatırmak ve daha sonra da tekrar kaldırıp sandığın içine yerleştirmek zorundayız. Bu oldukça zor.
0: 60 santimetre derinliğindeki bu kontrol dolabı bir vinç yardımıyla özel yapım bir paketleme kasasına kaldırılacak. Cihazın ağırlığı yaklaşık 300 kilo civarında.
9: Dikkat etmen gereken şey zincirlerin doğru şekilde halkalara takılmış olması. Eğer zincirden çıkarsa büyük bir gürültü kopar ve içerideki büyük mıknatıs düşerek her şeyi mahveder. Hadi o zaman asalım bakalım.
0: Stefan ve Kevin kontrol dolabını kaldırmadan önce onu palete sabitleyen vidaları söküyorlar.
9: Kaldır. Ellerini çek. Dikkat et.
10: Tamam.
0: Tavan vinci 4 ton yük kaldırabiliyor. Ancak kontrol dolabı sallanabileceği için adamların dikkatli olması gerekiyor.
9: Bir tartalım bakalım kaç kilo geliyor. Tamamıyla 257 kilo. Ağırlığı bu.
0: Bu ağırlığın yere indirilmesi hassasiyet gerektiriyor. İçindeki malzeme darbelere karşı hassas ve zarar görmemesi lazım. Stefan paketlenecek ürünler konusunda her seferinde yeniden heyecan duyuyor.
9: Farklı bir şey yapmak güzel. Her seferinde yeni parçalar, bazen büyük, bazense küçük işler yapıyor olmak bize farklılık katıyor. Buradaki paketleme işi hoşuma gidiyor. Dünyanın dört bir yanına neler gönderildiğini, müşterilerin ne sipariş ettiğini görmek gerçekten oldukça keyifli.
0: Nakliye sandığı OSB olarak da bilinen Yonga levhadan özel olarak üretilmiş. Kontrol dolabı şimdi içine yerleştirilecek. Zugspitze 10 pist aracı sürekli çalışıyor. Bugün eski bir model vadiye indirilecek. Tek yol 2 metre 88 santimetre genişliğindeki dişli tren tünelinden geçiyor. Atölye şefi Rainer Rauch ve ekibi bu ünlü modeli yüklemeye hazırlanıyor.
1: Makine bu taşıyıcıya yerleştirilecek. Bu bir döner tablo. Daha sonra makine döndürülerek vadiye indirilecek. Bütün işin püf noktası bu. Eğer içeride dönemezsek, vagonun üzerinde çeviriyoruz. Ardından her şey sabitleniyor ve aşağı gönderiliyor.
0: Ekip kar paletlerini şimdiden sökmüş durumda. Onlar da vadiye götürülecek.
1: Şimdi kas gücü devreye giriyor. Bunları bir rulo et gibi sarmamız gerek.
0: Her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan paletleri taşımak için 3 kişi gerekiyor.
1: Evet, burada biraz nefes nefese kalmak normal. Çok yüksek bir akımdayız.
0: Bu yükseklikte hava basıncı %25'ten fazla düştüğü için solunum havasında daha az oksijen molekülü bulunuyor. Sonuç olarak efor sarf etmeden bile daha sık nefes almak gerekiyor.
1: Günlük işlerden farklı olan şeyleri yapmayı seven biriysen burası çok ilginç bir hale bürünür. Ama herkes için uygun değil. Burada çalışmak için farklı zorluklarla başa çıkabilmek gerekiyor. Her gün bugünkü gibi güzel olmuyor. Bazen -25 dereceye kadar inen soğuklar ve kar fırtınaları oluyor.
0: Tünelin içinde çalışmalar devam ediyor. Pist aracı şu an tavan vinci ile havada tutuluyor. Ancak bu vagonu hareket ettirmek için tek başına yeterli değil.
1: Burada bir bağlantı noktası var. Daha sonra vinç halatını buraya sabitleyeceğiz. Bu halat aracı içeri çekmeye yardımcı olacak. Önce bağlantıyı yapıyoruz. Ardından bir makara sistemi yerleştirerek halatı aracın üzerine geri çekiyoruz. Böylece ileri doğru çekerek yukarı alabiliyoruz.
0: Pist aracına monte edilen vinç yaklaşık 4,5 ton çekme kapasitesine sahip. Ancak işe devam etmeden önce Zugspitze yolcu treni çalışmaların arasına giriyor.
1: Şimdi halatı karşıya geçireceğim ama trenin buradan yolcularla ayrılmasını beklememiz gerekiyor. Tren hemen kalkacak. Biraz beklemek zorundayız.
0: 20 dakika içinde bir sonraki tren gelecek. O zamana kadar pist aracının yüklenmiş ve 90 derece döndürülmüş olması gerekiyor.
1: Bekle biraz. Bu böyle iyi görünüyor. Luis, vinç başında kal. Tobias, vinç sistemini kullanacak. Ben de buradan yönlendireceğim.
5: Aracın hem önünü hem arkasını sabitledik. Ön tarafı vinçle çekiyoruz. Ve ayrıca arkadan da biraz destek veriyoruz.
1: Tamam, şimdi çekiyoruz.
0: Pist aracı yavaşça ilerlemeye başlıyor. Lastiklerin tam olarak dar raylara oturması çok önemli.
1: Biraz dur.
0: Araç yönlendirilemiyor.
1: Dağ tarafına doğru kaydırmamız gerekiyor.
0: Bunun için ekip aracı vinç gücüyle biraz yukarı ve kas gücüyle yana kaydırıyor.
1: Alois, nasıl görünüyor sence?
5: Bence hiç fena değil.
1: Bence de. Bir daha deneyelim. Luis, şimdi güçlü bir şekilde çek.
0: Rainy ve ekibinin fazla deneme şansı yok. Bir sonraki yolcu treni yola çıkmak üzere. Tren gelmeden önce aracın vagonunun üzerine 90 derece döndürülerek yerleştirilmiş olması gerekiyor.
5: Burası tamam.
0: Ekip tekerleklerin rayda kaldığını kontrol ediyor.
1: Halatı çıkar.
5: Şimdi tam
1: evet,
5: oldu.
1: Şimdi planımızın biraz gerisindeyiz. Hızlı hareket etmeliyiz. Sonra tren rahatça istasyona girebilir. Sonra da diğer işlere vakit ayırabiliriz.
0: Döner tablanın motoru yok. Fakat bilyalı yataklar sayesinde 4 kişi 6,5 tonluk makineyi kas gücüyle döndürebiliyor.
1: Evet, arada biraz uğraştırdı ama sonunda hallettik.
5: Oldu.
0: Her şey yerli yerinde. Şimdi sadece emniyet tertibatı eksik. Onunla da tren kondüktörlüğü eğitimi alan Christoph Jahnik ilgileniyor.
10: Burada dikkat edilmesi gereken şey paletli aracın bu raylara sıkıca sabitlenmiş olması. Aşağı inerken herhangi bir sapma ya da dönüş yapmaması gerekiyor. İçinde bir döner tabla var. Bu yüzden onu sıkıca sabitlemek çok önemli.
0: Lokomotif makinisti Hatto Papara her şeyi dikkatlice kontrol ediyor.
2: Paletli aracı garajdan teslim aldık ve buradan itibaren sorumluluk bizde. Profili korumamız gerekiyor. Tünelin belirli bir genişlik profili var. Bunu aşmamamız lazım. Daha geniş olursak bu çok kötü olur. Kemer tamam. Kısacası evet, aşağı inerken her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız.
0: Paletli araç yaklaşık 2 metre 50 santim genişliğinde.
2: Harika, 10,5. Güzel. Bu kadar.
5: Freze ve kar küreme aracını da yükleyelim. Zincirleri bağlayalım ve sonra da vadiye inebiliriz.
0: Tüneldeki en dar nokta 2 metre 88 santim. Paletli araç, freze ve küreme aracı vagona düzgünce oturmalı.
1: Memnunuz. Makine yüklendi. Kimseye bir şey olmadı. Her şey sağlam. İyi durumdayız.
0: Aipzi'ye giden hat yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda. Schuck-Spitzbahn tüneli 1930'dan beri kullanılıyor. O zamanlar böyle büyük makineler düşünülmemişti tabii. Bu yüzden burada işler biraz sıkışık hale geliyor. Bayernhof'un Nürnberg'de ağır yük uzmanlarından oluşan bir ekip iki transformatörü bir gemiye yüklüyor. Bunlar kuzeyde bir rüzgar çiftliğine götürülecek. Ancak önce 300 tondan fazla ağırlığı olan trafoların güvenli bir şekilde yüklenmesi gerek.
2: Gemi hareket ediyor.
11: Niko, bilgin olsun. Geri gidemeyiz, tamam mı? Biraz erken olur. Bekle. Sarkaç hareketi bitsin, sonra devam et, olur mu? Çünkü trafo bizim üstteki hidroliklerimiz için fazla ağır. Sadece ileri gidebiliriz.
2: Anlaşıldı patron.
7: Tamam Niko, güç ünitesi ısındı. Düşük hızda ilerleyebiliriz. Ben erken durdum, tamam mı? İlk trafo için biraz hareket payımız var. İkinci trafoda geminin ağırlık dengesini ayarlayabiliriz. Ama en iyisi her zaman tam ortalama yapmak. Böylece her şey yerine oturur. Şimdi komut alarak tam isabet yapmaya çalışıyorum. Umarım her şey yolunda gider. Yoksa yeni bir çözüm bulmamız gerekecek. Pekala, devam edelim.
0: Trafonun tam ortaya indirilmesi gerekiyor. Ancak bu kolay bir iş değil, çünkü hafifçe sallanıyor. Montajcı Tim Tolman, gemideki meslektaşı Niko Schmitz'in kesin talimatlarına güvenmek zorunda.
12: 200 bar seviyesindeyiz. Biraz daha var.
11: Şimdi 19.2 ton. 17, 16. Yük serbest, yük serbest.
0: Kaldırma düzeneği trafonun tonlarca ağırlığını milimetrik hassasiyetle gemiye indiriyor.
2: Daha iyi yapılamazdı. Beni bir kere övsene. Yeni olduğum için sadece bir kez öv yeter.
11: Tamam, överim.
0: İlk trafo tam ortada duruyor.
7: Mükemmel zamanlama. Daha iyisini yapamazdık.
0: Ancak iş henüz bitmedi.
7: Şimdi halatları kaldırmak için kenara alıyorum. Normalde büyük direkler varsa buraya koyarım ki yukarı çekilirken takılmasınlar. Çünkü eğer takılır ve trafonun yanlışlıkla tekrar yukarı çekilmesine sebep olursa ve düşerse, bu hem gemi hem de trafo için çok kötü olur. Bunu istemeyiz.
2: Sol taraf serbest durumda.
7: Tamam, artık hiçbir şey takılıp kalamaz. Hidrolik sistemini değiştirmek için yukarı çıkalım.
0: Bunun için Tim'in kaldırma silindirine ulaşmak üzere en üste çıkması gerekiyor. Orada makineyi elle ayarlayacak.
7: Üstteki silindirlere push pull deniyor. Anlamı itme çekme. Adı üstünde, itme ve çekme işlemi için kullanılıyor. Aslında bu kancalarla donatılmış basit bir hidrolik silindir. Bu kancalar raylara takılabiliyor. Yön değiştirmek gerektiğinde kancaları diğer tarafa geçirmek gerekiyor. Sarı bayraksa bizim için görsel bir işaret. Düşerse ya da düşmezse bu bize ek bir ağırlık karşılığı olarak yardımcı oluyor.
0: Şimdi taşıyıcı halatlar traverslerden çıkarılıp gemiden uzaklaştırılabilir. Böylece ikinci trafo yüklenebilir. Gemi uygun konuma gelirken şimdi ağır yük taşıyıcısı Marco Gorke devreye giriyor. O trafoyu akşam fabrikadan limana getirmişti.
13: Burada 311 tonluk bir yükü 16 dingil üzerinde taşıyoruz. Çok dikkatli olmamız ve virajları yavaş yavaş almamız gerekiyor. Gerçi normal yüklerle de bu yapılmalı. Eğer devrilirse en iyi ihtimalle malzeme hasarı olur. Tabii böyle bir şey yaşarsam nasıl atlatırım hiç bilmiyorum.
0: Marco 311 tonluk yükü uzaktan kumandalı bir sistemle taşıyor.
13: Bu aslında kendi kendine giden bir araç. Tır gerektirmez. Buna powerpack unit deniyor. 4 akslı bir taşıma sistemi. 2. ve 3. akslar hidrolik tahrikli. Bu manevra yaparken çok büyük avantaj sağlıyor. Normalde 8 metrelik çekiciye gerek kalmıyor. Bu da dar alanlarda çok iyi bir hareket kabiliyeti sağlıyor bize. Böylelikle işimizi daha hızlı halletmiş oluyoruz.
0: Marco ağır yük modülüyle bu devasa yapıyı kaldırma iskeleti yönünde sürüyor. Köln'ün doğusundaki Wenden'a geri dönüyoruz. Bir endüstriyel malzeme üreticisinin nakliye uzmanları hava kargosuyla Çin'e gönderilecek 2 metrelik kontrol panelini paketliyor. Bu işten sorumlu olanlar ekibin yeni üyesi Kevin Alphys'in liderliğindeki paketleme uzmanları. Ekip için tehlike kaynağı ise tavan vinci.
14: Her zaman önemli olan vincin baş hizasından yukarıda tutulması. Dikkatli olmak zorundayız.
0: Nakliye şefi Joshua Köhle ve paketleme görevlisi Stefan Trilling'le birlikte zincirler takılıyor. Bunların kesinlikle eşit uzunlukta olması lazım, yoksa kontrol paneli yana yatabilir. Hatta en kötü ihtimalle devrilebilir.
9: Evet. Eşit uzunluktalar.
0: 17 yaşındaki Kevin işe başlayalı sadece 6 ay olmuş ama işe ve ekibe çok çabuk uyum sağlıyor.
14: Bu kesinlikle bambaşka bir iş ama zamanla deneyim de kazanıyorsun.
0: Ekip arkadaşları da deneyimlerini paylaşmaktan çekinmiyor. Taşıma kasası özellikle yüzeyin korunması için kullanılıyor. Kontrol paneli doğrudan ahşabın üzerine yerleştirilmiyor.
9: Evet, hadi şu güzel parçayı getir.
0: Bu güzel parçanın çizilmesini önlemek için ekip karton parçaları seriyor.
14: Buraya bu tarafıyla yerleştirmeliyiz.
9: Evet, karton koymamız gerekiyor. Yoksa şikayet gelir ve dolap geri döner. Bu yüzden buraya karton koyuyoruz ki tamamen duvara dayansın. Zarar görmesin.
0: Taşıma kasası özel olarak ölçüye göre yapıldığı ve her tarafında yaklaşık 10 santim boşluk var.
9: Yavaşça indir.
14: Üst tarafa geçmeliyiz.
9: Üste mi dayanacak?
14: Evet.
9: O zaman üste bir şeye ihtiyacımız var. Gerçi hayır, gerek yok. Zaten
14: evet,
9: halkalar var. Tamam.
0: Halkalar otomatik olarak ahşap duvara karşı koruma sağlıyor. Burada paketleme uzmanlarının fazladan kağıda ihtiyacı olmuyor.
9: Ve işte güzel parça kasaya girdi.
0: Kontrol paneli yatay olarak taşınıyor. Kasanın içinde kaymasını önlemek için Stefan ve Kevin onu çam tahtalarıyla sabitliyor.
9: Kulak tıkacı takalım. Şimdi bunları çakacağız ve biraz gürültü olacak. Kulaklarımızı koruyalım.
0: Bu kasa bugün Frankfurt Havalimanı'na gitmeli. Tabii güvenlik kontrolünden onay alabilirlerse. Oradan hava kargosuyla Çin'e gönderilecek. Son olarak kasa bağlanıyor ve...
9: Şimdi şablonlar geliyor. Üst işareti, su sıçramasına karşı koruma ve kırılma tehlikesi işaretiyle.
0: Aslında yük, meslektaşı Joshua tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kamyon kapıda hazır.
9: Yoshi?
3: Evet.
9: Birinci kasa hazır.
3: Hazır mı?
9: Bu hazır.
3: Belgeler de tam mı peki?
9: Evet. Her şey kontrol edildi, sabitlendi.
3: Tamam. Mükemmel. Evet. O zaman ben bunu götürebilirim, değil mi?
9: Evet.
3: Tamam.
0: Joshua Köhle mesleğinin önemini çok iyi biliyor.
3: Eğer biz olmazsak kimse bitmiş ürününü alamazdı. Çünkü üretim her zaman önemlidir. Ama sonrasında paketleme de bir o kadar önemlidir. Çünkü paket düzgün olmazsa parça hasar görür. Nakliye komisyoncusu burada durabilir ama hazır paketleme olmadan o müşteriye hiçbir şey götüremez.
0: Havalimanına giden ilk etapta bile yük güvenliği önemli. Hasar riskini düşük tutmak için Joshua kasaları yükleme alanına eşit ve boşluksuz dağıtıyor.
3: Tamam. Tamam, biraz bekle. Tamam, biraz kaldır. Tamam, harika.
0: Kaymazmaklar doğru tutuşu sağlıyor. Yükleme görevlisi Yaşua için de yükün doğru sabitlenmesi önemli. Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin 22. maddesi bunun nasıl olması gerektiğini açıklıyor.
3: Sonra her şey yüklendiğinde tekrar kontrol ediyorum. Her şey düzgün mü diye bakıyorum. Çünkü bu şey artık benim sorumluluğumda. Yani tıra düzgün yüklenmemişse ya da yüklemeyi yapılmamışsa ehliyetimi kaybedebilirim.
0: Bu forklift sürücüsü için de geçerli. Tabii eğer kendi şirketinde yüklemeden sorumlu kişi olarak belirlenmişse. Son olarak iki adam kasaları bağlıyor ve köşe koruyucular yerleştiriyor.
3: Aslında her şey tam da bizim düşündüğümüz gibi gitti. Hata yok. Her şey mükemmel. Tam da olması gerektiği gibi.
0: Şimdi yükün sadece gümrük ve güvenlik kontrolünden başarıyla geçmesi gerekiyor. Garmisch-Partenkirchen'deki IPT, Zugspitz-Dişli demir yolunun hedefi. İzin verilen 40 tonluk ön yük kapasitesiyle bu lokomotif sınıfındaki en güçlü dar hat dişli lokomotiflerden biri. Kondüktör Hato Papara bir kar temizleme aracını yüklemiş ve bunu güvenli vadiye indirmiş. Şimdi de bunu trenden indirmesi gerekiyor.
2: Her şeyi yolcu trenleriyle, misafir trenleriyle koordine etmeliyiz ki onlara engel olmayalım. Bu yüzden yanımda yardımcı olan meslektaşlarım var. Her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlıyorlar ve güvenliği temin ediyorlar.
0: Yolcu tarifesi mutlak önceliğe sahip. %99.7 yıllık dakiklik oranıyla Zugspitzbahn 2021'de Bavyera'nın en dakik tren bağlantısıydı.
2: Lütfen 52 numaralı makası ayarla ve kilitle.
15: Evet, onaylıyorum. 52 numaralı makas yükleme rayına ayarlandı ve dolaşmaya karşı kilitlendi.
0: Lokomotif özel üretim ve 2017'den beri burada kullanılıyor. Bir diğer özelliği ise tek kişilik operasyonu mümkün kılan kablosuz uzaktan kumandası.
2: Vagonu böyle bırakıyorum değil mi? Uygun. O zaman evet, kapatıyoruz öyle değil mi?
1: Evet, elektrik kesilsin.
0: Buradan itibaren paleti araç atölyesi ekibi devralıyor. Makine şu anda bir döner tabla üzerinde ve boşaltma için 90 derece döndürülüyor. Tobias Aderholt, pis buldozerini vagon üzerinde germe kayışlarla sabitliyor.
5: En güvenli nereye takarız ona bakıyorum. Şimdi döndürürsek tekerlekli yükleyiciyle almamış oluyoruz. O zaman aşağı yuvarlanmadığından emin olmamız gerek.
0: 25 yaşındaki Tobias memnun. Paletli araç şasiye sabitlendi. Ekip şimdi döner çemberle aracı pozisyona getirebilir. Bu iş her gün yapılan bir şey değil. Rainy ve ekibi nasıl devam edeceklerini tartışıyor.
1: İki seçeneğimiz var. Aşağıdan girip böyle kaldırabiliriz ya da bir şekilde sabitlememiz gerek.
5: Tamam ama sürekli kayıyor. Yani eğer dayarsan evet. Çıkamaz.
1: Tamam.
0: Bu şu anlama geliyor, tekerlekli yükleyici, paletli aracı rampada frenlemeli.
1: Devam et.
0: Cihaz taşıyıcısındaki hidrolik hortumların zarar görmemesi için ortaya sabitleniyor. Alois Kirmayer 6,5 tonu tutabileceğinden neredeyse emin.
10: Tekerlekli yükleyici bunu frenler diye düşünüyorum.
0: Yine de dikkatli olmalı. Her şey onun yükleyicideki haline bağlı. Paletli araçta oturan meslektaş Tobias ise sınırlı hareket kabiliyetine sahip.
5: Artık frenim yok tabii çünkü zincir aşağıda ve sadece önde SVS ile fren yapabiliyorum. Yani sadece açılıp kapanıyor. Bu yüzden makinedeyim. Yani makine üzerinde artık kontrolüm yok. Sadece önde SVS hareket edebiliyor.
0: SVS, pulluğun takıldığı sözde hızlı değiştirme sistemi. Şimdilik kullanılmıyor.
1: Artık aşağıdayız.
0: Artık park yardımcısı olarak kullanılıyor. Paletli araç sürücüsü Toby, pist buldozerini bununla pozisyona itiyor. Şef Rainer Rauch memnun.
1: Taşıma iyi geçti. Görüyorsunuz ki burada her zaman iyi bir ekip çalışması var. Dikkat etmek gerekiyor, yoksa baştan yürümez. Burası oldukça sıcak, o yüzden şimdi tekrar dağa çıkıyoruz.
0: Bu arada pist buldozeri IPZ'de ilk karı bekliyor. Bayern Limanı'nda ara zaman ağır yük uzmanları iki devasa trafo yüklüyor. İlki zaten geminin yükleme alanında. Şimdi sıra ikincisinde. Bunu kamyon şoförü Marco Gorke kendi kendine hareket eden araçla pozisyona getiriyor.
13: Küçük bir çocuğun uzaktan kumandalı arabasını sürmek gibi. Ama tabii farklı boyutlarda. Burada dikkat edilmesi gereken şey iyi düşünmek.
0: Montajcı Till Tolman 311 tonluk trafoya 4 tel halat takıyor. Bu halatlar kaldırma iskeletiyle gemiye kaldırılacak.
7: Halat 150-200 kilo civarında. Evet, elle hareket ettirebiliyorsun ama hoş değil.
0: Trafo mükemmel şekilde asılı. Marco kilidi açabilir.
7: Buradaki her şey indi değil mi?
16: Burada hiçbir şey kalmadı.
7: Tamam, güzel. Meslektaşın senden daha atletik.
13: Onlar da orada daha alçakta.
7: Evet.
13: Evet. Orada tamamen üstte
7: tamam,
13: değiller.
7: Tamam, o daha hızlı. Daha fazla deneyimi var. Çok iyi.
0: Ekip çalışıyor. Trafo kendi kendine hareket eden araçtan gemiye doğru güvenli bir şekilde geçiş yapsın diye uğraşıyorlar.
7: Fren açık. Yukarı çıkabilirsin.
0: Ekip lideri Wolfgang Beckmann kaldırma platformunu bilgisayar üzerinden kontrol ediyor. Trafo yavaşça yukarı doğru hareket ediyor. Her şey bilgisayarla yönetilse de dikkat şart.
11: Evet, tabii ki her zaman bir meydan okuma. Yine de eğlenceli.
0: Bu arada meslektaşı Tim kendi kontrol kabininden hidrolik sistemi yönlendiriyor ve kaldırma platformuyla trafoyu parça parça gemiye doğru sürüyor. Ancak o anda ekip lideri Wolfgang'ın müdahale etmesi gerekiyor.
11: Görüyorsun, ip sıkı değil.
12: Evet.
11: Gemi sürekli ileri geri sağa sola hareket ediyor.
12: Evet.
11: Sonradan sorun yaşamamak için kaptana haber vermemiz gerek. Motoru çalıştırsın ve iple aşağıdaki duvara karşı kendini itip sabitlesin, tamam mı? Evet, yoksa bunu yerleştiremeyiz. Asla yapamayız bunu.
12: Tamam, ben söylerim.
11: Tamam. Motoru çalıştırmamış ve ipleri o kadar gevşek bırakmış ki gemi limandaki suyla birlikte hareket ediyor. Böyle olmasını istemiyoruz. Biz tam oraya yerleştirmek istiyoruz ki gemisi devrilmesin. Eğer bunu başaramazsak bir kere deneyeceğiz ama olmazsa yukarı aşağı yukarı aşağı yapacağız ve bu sonsuza kadar sürebilir. Hep yakıttan tasarruf etmek istiyorlar ama böyle olmaz.
0: Gemi mürettebatı Wolfgang'ın talimatlarını uyguluyor. Halatları sabitleyip motoru tam güçle akıntıya karşı yönlendiriyorlar. Ama bu bile yeterli olmuyor. Trafo yük bölümüne indirilirken göstergeler geminin suda yana yattığını gösteriyor. Yeşil noktalar bir su terazisi gibi çalışıyor ve yükün ağırlığının nasıl dağıldığını, ağırlık merkezinin nerede olduğunu ortaya çıkarıyor.
11: Noktaları gördünüz değil mi? Bu yüzden tekrar yukarı aşağı çekiyoruz. 50 milimetre daha ileriye gidip tekrar indiriyoruz. Trafonun ağırlık merkezini geminin tam ortasına, yani gerçekten merkeze yerleştirmek için çok zaman harcayıp sallama durana kadar bekleyip sonra indirirsen, bu yöntem tekrar kaldırıp indirmekten daha kısa sürüyor. Bazen kusursuz oluyor, bazen de bugün gibi şansımız yaver gitmiyor.
0: Gemi yana yatmış haliyle manevra yapamaz. Bu yüzden 311 tonluk trafoyu tam ortaya yerleştirmek için ikinci denemeyi yapmak zorunda.
7: Evet, mükemmel oturdu. İndirip çıkarmak için bırakabilirsin. Her şey yolunda.
0: Herkes memnun. Ağır yük kahramanları bunu başardı.
11: Pekala, her şey tamam. Şimdi karaya çıkın, her şeyi toplayın. Lütfen arpaları da unutmayın, olur mu? Konteyneri kapatın ve eve gidin.
7: Emredersiniz.
11: Ben şimdi biraz daha yukarı çekip sonra yana geçeceğim.
7: Tamam.
11: Niko, yukarı mı çıkıyorsun?
17: Justin.
11: Bizde herkes kahramandır. Ekip çalışması en önemli şey ve bizim ekibimizde güzel bir kimya var. Aramızdaki takım oyunu Almanya milli takımından daha iyi.
0: Onlar gerçek lojistik dünya şampiyonları. Toplam ağırlığı neredeyse 650 ton olan iki trafo şimdi Schleswig-Holstein'a doğru yola çıkıyor. Wetzlar Hessen'ın merkezi. Bu salonda hava kargoları kapsamlı bir güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Çin'deki bir üretim tesisi için yüksek teknolojili kontrol kabini de Frankfurt Havalimanı'na ulaşmadan önce bu röntgen tünelinde kontrol edilmeli. Taşımadan sorumlu kişi yardımcı depo müdürü Dietrich Pfeiffer.
3: Taşınması yasa dışı maddelere karşı kontrolü yapıyoruz. Yani silahlar, türlü patlayıcı nesneler, ve saklanmış maddeler gibi.
0: Özel izin sayesinde burada kontrol edilen kargolar ekstra bir denetim olmadan uçuşa gönderilebiliyor.
3: Devam et. Tamam. Damian, bugünkü kutular neden küçük?
13: Sayısı da az. Tamam. Küçüğü direkt forkliftle hallederim.
3: Tamamdır.
13: Tamam.
0: 33 yaşındaki Dietrich ve ekibi özel bir yetkiye sahip. Düzenlenmiş görevliler olarak adlandırılıyorlar ve Federal Havacılık Dairesi adına güvenlik kontrolü gerçekleştiriyorlar. Depo görevlisi Andy Pelch mal girişini üstleniyor.
17: Bu bir sürpriz yumurta gibi. Neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Şimdi mal kabulü, güvenlik kontrolleri dahil, kargo hasarlı mı, herhangi bir özellik dikkat çekiyor mu diye bakacağız. Çünkü bunu kargo kabulünde belgelemem gerekiyor.
0: Kutular birkaç saat önce paketlenmiş ve ilk bakışta iyi görünüyor. Yine de her biri tıpkı havalimanındaki valizlerimiz ve çantalarımız gibi taranıyor ama daha da büyük bir makinedi.
17: Hava güvenliği kontrol personeli yani uzman, duruma göre ya tamam bu şekilde uçağa gidebilir der ya da hayır bu kontrol yöntemi bana yeterli gelmedi diyerek başka bir yorum yapar.
0: Sadece hava güvenliği kontrol personeli Anke Eichmann gönderilere yeşil etiket verebilir. Bu kargonun uygun olduğu ve Almanya'dan ihraç edilebileceği anlamına gelir. Ancak ikinci kutuda paketlenmiş kontrol kabininde röntgen cihazı alarm veriyor.
17: Şu an maalesef kötü kartı seçtik. Bunu açmamız gerekiyor. İçinde sadece küçük bir yük var. Bu da önemli bir detay. Cihaz sorun olabilir diyor. Bakmalıyız. Bu yüzden hiç kolay bir iş değil çünkü nerede olduğunu bilmiyoruz. Bize en fazla sağ sol gibi ipucu verebiliyor.
0: Röntgen cihazının neden alarm verdiği bilinmiyor. Andy ve meslektaşları kutuyu açıp detaylıca incelemek zorunda. Andy'nin bir tahmini var.
17: Yeni bir sistem olduğu için önceden temizlenmiş olacaktır. İçerisinde şu anda işe yarayan maddeler veya solüsyonlar olabilir.
0: Patlayıcı şüpheli maddeler dikkatlice aranıyor.
14: Kendi güvenliğim için kutuyu önce dışarıdan kontrol ediyorum.
0: Çünkü patlayıcı varsa ölümcül olabilir.
14: Tamamdır.
0: Dışarıdan patlayıcı tehlikesi yok. Şimdi kutunun ve kontrol kabininin açılması gerekiyor. Burada tekrar tehlikeli ve yasak maddeler aranıyor. Kontrolü geçebilecek mi acaba?
17: Tehlikeli görünen bir şey yok. Kutu güvenli. Hiçbir yasak eşya gizlenmemiş. Şimdi tekrar düzenli bir şekilde paketleyebiliriz.
0: Bu güvenlik kontrolü Federal Havacılık Dairesi tarafından kabul ediliyor. Mühür sayesinde tır yükünü doğrudan kargo terminaline teslim edebilecek.
18: Teşekkür ederim.
17: Mükemmel.
18: Sana da teşekkürler.
17: İyi tatiller.
18: İyi yolculuklar.
17: Güle güle.
18: Görüşürüz.
0: Kargo terminaline 80 kilometre var.
17: Gerçekten de her gün yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Çünkü müşterileri mutlu etmeye çalışıyoruz ve bunu şimdiye kadar hep başardık.
0: Kahramanlar görevlerini başarıyla tamamladı.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: We're
4: Bugün sizin yapmanıza gerek kalmasın diye uzayan, eğilen, kavrayan ya da bükülen aletleri göreceğiz. Aydınlatıp kavrayan kedi patisi gibi.
6: Sadece açıyorsunuz, tutuyor ve çekiyorsunuz.
4: Merdiveniniz için özel bir alet kutusu. Kamyonet kasanızdaki tüm çöpleri toplayacak bir tırmık. Ve dar noktalara saklanmış şeyleri görmek için bir kamera. Ayrıca lakaları masa testeresine yerleştirmeye yarayan bir alet. Ve hiç beceremeseniz bile sizi yüzüstü bırakmayacak bir matkap.
8: Çok önemli çünkü tek elinizi kullanabiliyorsunuz.
4: Ayrıca güvenlik de önemli. Bir kova dolusu halat düşmenize asla izin vermeyecek. Çok güçlü küçük bir matkabımız var. Sizin için çizgileri oluşturacak bir alet. Ve hiç eğilmeden uzayan mezuraların nasıl yapıldığını öğrenmek için bir fabrikaya gideceğiz. Daha fazlasını da göreceğiz birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün de sınırları zorluyoruz. Bu boroskop gibi yukarıya, aşağıya ve her yöne giden aletleri inceliyoruz. Şu tepkiye bir göz atalım. Evet, harika, öyle değil mi? Bu tahtanın altına bakarken benim gözlerim olacak. Elektrik kablolarını nereye yerleştirmem gerektiğine bakalım. Size ne diyeceğim bakın. Kaybettiğiniz eşyaları aramak için de bu alet gayet uygun. Bir duvarın arkasını ya da bir motorun içini mi görmek istiyorsunuz? Bu boroskop işinizi görecektir.
23: Bulmak istediğiniz her şeyi her boyda deliğin içinde arayabilirsiniz. Daha küçük deliklere bakmak için de bir parçanın içine yerleştirebilirsiniz. Bakın işte orada.
4: Boroskopun esnek fiber optik kablosu her yöne dönebilir ve kıvrılabilir.
23: Bir duvara sokabileceğiniz yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir kablonuz var ve istediğiniz her yöne doğru hareket ettirebiliyorsunuz.
4: Renkli ekranıyla, karanlıkta bile aradığınız şeyi size gösterecek müthiş bir alet.
23: Elbette koca bir duvarın içine bakacaksanız çok karanlık olduğu için ışığa ihtiyaç duyarsınız. Işığı açmak için ledin üzerindeki bu tuşu yukarı ve aşağı hareket ettirebilirsiniz.
4: Ayrıca bu flash bellek sayesinde daha sonra izlemek isterseniz video kaydı da yapabilirsiniz. Bu boroskop ucuz değil ama gözünüzle göremeyeceğiniz şeyleri görmenin bir bedeli olmalı, değil mi?
23: Zaman ve para tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Aslında tüm mesele de bu.
4: Eli işe yatkın insanların genelde bir takım çantası olur. O ağır çantayla merdivenin tepesine çıkınca ne olur?
24: Aletle dolu çantayla dengenizi korumanız gerçekten çok zordur. Özellikle de sağa sola dönüp bakmanız gerekiyorsa.
4: İşte bu alet de tam burada devreye giriyor. Merdiveninizin tepesine oturması için tasarlanmış bir takım çantası.
24: Bir merdiven serisi oldukça elverişlidir çünkü bütün aletlerinizi tam önünüzde tutar. Çoğu zaman yaptığınız işe odaklanabilirsiniz ve size lazım olan aleti aramakla uğraşmak istemezsiniz.
4: Onu merdiveninizin tepesine takın ve işinize bakın.
24: Genelde merdiveninizin sesini kullanırsınız. Tek seferde ne kadar taşır? Belki 3-4 adet tornavida. Bu çantanın en iyi yanı her alet için özel cebi ya da bölmesi olması. İhtiyacınız olan alete kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Özellikle buradaki gibi merdivenin üzerine eğildiğiniz işlerde.
4: Aletleriniz düzgün şekilde dizilmişken ve elinizin altındayken ihtiyacınız olanı seçmek ve merdivenden gerisin geriye düşmemek daha kolay olacaktır.
24: Aramakla uğraşmak istemezsiniz.
4: Onu merdiveninizin tepesine takın ve işinize bakın.
24: Genelde merdiveninizin sesini kullanırsınız. Tek seferde ne kadar taşır? Belki 3-4 adet tornavida. Bu çantanın en iyi yanı her alet için özel cebi ya da bölmesi olması. İhtiyacınız olan alete kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Özellikle buradaki gibi merdivenin üzerine eğildiğiniz işlerde.
4: Aletleriniz düzgün şekilde dizilmişken ve elinizin altındayken ihtiyacınız olanı seçmek ve merdivenden geri...

0: olmasa manuel olarak yapmak çok zordur. İhtiyacım olduğu zaman nerede bunlar, değil mi? Ama onları düşünmeyin. Buradaki uzantı sayesinde tek başıma çalışabilirim. Tahtayı üzerine yerleştiriyorum. Döndürüyorum. Ve işte kesmeye hazır. Şuna bakın. Belimi zorlamıyorum ve daha güvenli. Bir kişinin tek başına koca bir kontrplağa kesmesi oldukça zor olabilir.
1: Bu işi tek başına halledebilmeniz için oldukça yaratıcı ve aslında çok güçlü olmanız gerekiyor.
0: Ama bu yeni aletimizle kontrplakları tek başınıza kesmek çok kolay.
1: Bu parça masanızın tam altına sabitleniyor. Kontrplak da buraya oturuyor. Size manivela gücü sağlıyor. Kontrplağın bir ucundan o tutuyor. Onu kaldırdığınız zaman kendini bırakıyor ve yolunuzdan çekiliyor. Ve siz de rahatlıkla kaydırabiliyorsunuz.
0: Bu alet yanınızda kontrplağı kaldırmanıza yardımcı olacak bir arkadaşınızın olması gibi.
1: Bir parça kontrplak çok fazla ve oldukça ağır. Bu her şeyi kolaylaştırıyor. Bir arkadaşınızla çalışıyormuşsunuz gibi.
0: Metal askı sistemi oldukça basit bir konsept. Ama şüpheniz olmasın, işe yarıyor.
1: Elbette bu alet varken bütün gün kontrplak taşıyabilirim ve hiç de yorulmam. Bu böyle basit bir aletin bu kadar etkili olabilmesi harika bir şey.
0: Standart bir masaya kolayca monte ediliyor. $50 fiyatıysa işinizi kolaylaştırdığını düşününce hiçbir şey.
1: Evet, bunu ben neden düşünmedim?
0: İşte el beceriniz olmasa bile küçük işlerinizi kolaylaştıracak yeni bir matkap. Akıllı matkap toplanır vida tutucusuna sahip. Böylece vidaları elle tutmak zorunda kalmıyorsunuz.
2: Çok önemli çünkü tek elinizi kullanabiliyorsunuz.
0: Mıknatıslı, vidalar düşmüyor.
2: Vida tutucuya sabitleniyor. Bu sayede vidanın kontrolünü hiç kaybetmiyorsunuz.
0: Daha fazla kontrol isterseniz diye doğru güç oranı için 6 debriyaj seçeneği var.
2: Eğer tam güç çalışmasını istemezseniz gücü kısabilirsiniz.
0: Akıllı matkap parça seti ve matkap kullanılmadığı zaman şarj etmek için kullanılacak bir saklama kutusuyla geliyor.
2: Her şey bir noktada toplanıyor ve aynı zamanda şarj da edilebiliyor. Pillerini çıkarıp şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz.
0: Hepsi el matkabında toplanıyor. Savaşçılar için fena bir hafta sonu değil.
2: Muhteşem bir şey.
0: O olmasa ne yapardın?
2: Bilmiyorum.
0: Birazdan her şey dahil bir güvenlik kiti ne kadar koruma sağlayabilir?
3: Eğer biri düşerse ikinci şans olmaz.
0: Bunu görmek için bir düşüşün G kuvvetini ölçüyoruz. Ayrıca 007'nin bununla neler yapabileceğini de hayal edebilirsiniz.
4: İnanılmaz bir ustalığa sahip.
0: Kavramak için havalı bir alet. Birazdan. Arabanızı tamir ederken bir cıvatayı düşürürseniz...
4: Lanet olsun.
0: Bulma konusunda bol şans. Tabii aydınlatmalı esnek kavrama aletiniz varsa başka.
5: Bu motor üzerinde çalışmak için ideal. Ya da birçok bölmenin, erişilemeyen kısımların bulunduğu her türlü ekipman üzerinde. Küçük vidaları ve cıvataları düşürdüğünüzde her zaman yere düşmezler. Ve bu onları almak için tek şansınız olabilir.
0: Küçük ama kuvvetli olan LED size yol gösteriyor.
5: Işık açıkken de en dar yerlere girebilecek şekilde tasarlandı. Daha sonra tutmaya hazır olduğunuzda açıyorsunuz, kavruyorsunuz ve çekiyorsunuz.
0: Işık ve kıskaç bir aradayken ağzınızda bir fener olmasına gerek kalmayacak.
5: İki elinizde kullanabiliyorsunuz. Bir elinizle üçlü fener tutmanıza gerek kalmadan alabiliyorsunuz. Tek başınızayken de halledebilirsiniz.
0: Ve iş bir şeyleri tutmaya geldiğinde bu kıskaç hem güce hem de hassasiyete sahip.
5: Yoğun bir beceriye sahip. Belli bir oranda açabiliyorsun. Ayrıca düz. Bu sayede yere düşen her şeyi kavrayabiliyor.
0: Yer, arabanızın zemini ve hatta lavabonun içi. Evet, bir daha yüzüğünüzü düşürdüğünüz zaman bu alet günü kurtaracaktır. İş güvenliğinden daha önemli bir şey yok. Ben de kemerimi bağlıyorum çünkü yükseklerde çalışırken başınıza nelerin geleceğini bilemezsiniz. Bu olmadan oraya çıkmak istemezsiniz. Ev tadilatlarında da güvende olmayı isteriz ama her zaman dikkatli olamıyoruz. Özellikle de yükseldikçe. Ama onlar bu takımın hayat kurtarabileceğini biliyor.
3: İster olukları temizliyor, çatıyı tamir ediyor, ister yılbaşı ışıkları asıyor olun. Düşmelere karşı korumanız çok önemlidir.
0: Çatı ustası koruyucu takımı bütün tertibatı bir yerde bulunduruyor. İlk olarak koşum takımı. Doğru takıldığı zaman sizi yüzdeye dahil olmaktan kurtaracaktır.
3: Bir metrenin üzerinde bir yükseklikten düştüğünüz zaman bedeninize bir tonluk baskı uygulanır. Ama şimdi 6, 7 hatta 60 metreden de düşseniz hayatınız kurtulabilir.
0: Koşum takımı da dahil ihtiyacınız olan her şey burada.
6: Bu takım birkaç temel parçayı içeriyor.
0: Can halatı, çatı çapısı ve bir de kordon. Yine de dikkatli olmanız gerekiyor.

0: Ama en kötüsü gerçekleştiği zaman en azından korunuyor olacaksınız. Bu güvenlik ürünleri yıllardır Carolina Concord'da üretiliyor.
1: Bu iş yaklaşık 11 yıl önce başladı. İki beyefendi bu şirketi garajlarında kurdu.
0: Şirket büyük bir firma tarafından satın alındı ve ürün yelpazesi genişletildi. Bir günde 400 adet tüm vücut için koşum takımı üretiliyor. Kordon gibi diğer ekipmanlar da. Şok emici halat da takıma dahil.
1: Biri düşerken yayılan enerji emiyor. Baskıyı 400 kiloya kadar düşürüyor.
0: Bu kadar büyük bir kuvveti emebilmesi için dokumanın içine bir pet dikiliyor.
1: Ve buradaki bu ayrılır dokuma yaklaşık 5 santime kadar açılıp ayrılabilir.
0: Koşuma gelirsek dokuma halatının boyuna göre otomatik olarak ayarlanıyor.
1: Sadece dokumayı kesmekte kalmıyor. Aynı zamanda içindeki keçeyi de ısıtıyor ki bu çok önemlidir. Kenarlar yıpranmaz.
0: Güzel bir şekilde birbirlerine dikiliyorlar. Dikiş iplerinin renkleri bile çok önemli.
1: Dikildiği ortada, yani bir güvenlik denetmeli bunların dikildiğini bilecek.
0: Dikilen bir diğer şey de etiketler. Her bir kayışta bir tane olduğundan emin oluyorlar.
1: Bu yanlış bir gösteri etiketi. Bu şekilde dikilmiş bir kayış önünüze gelirse güvenlik denetmeni onu operasyondan çıkarır.
0: En sonunda bütün teçhizat sorunsuz bir şekilde bir araya geliyor. Şimdi sırada test sürüşü var. Her 500 kayıştan bir tanesi kancaya takılıyor.
2: Göreceğiniz şey marketteki kişinin kendin yap ürününü test etmek için kullanılan temel bir sistem.
0: 100 kilo ağırlığındaki arkadaşımızı yukarıya çıkarıp düşmesine izin verecekler. Evet, biraz sarsıntılı olabilir ama yere çakılmaktan iyidir.
2: Evet, bu başarılı bir denemeydi. Standartlara göre mankenin üstünden çıkmaması gerekiyor. Hareketsiz pozisyonda 30 dereceden daha yatık olmaması gerekiyor.
0: Şimdi ise halatı test edecekler ve bu sefer gerçekten yükseğe çıkarıyorlar. Mankene uygulanan basınç 400 kilogramdan az olduğu sürece başarılı sayılabilir.
2: Gördüğünüz ikinci testimiz vücuttaki basıncı azaltması gereken şok emici kayışın başarısını ölçüyor. Paketin tamamı dolu. Düşüşün bir sonucu olarak enerjiyi topluyor.
0: Amaç sadece yere çakılmanızı engellemek değil. Aynı zamanda sizi geri çekecek gücü de kontrol edebilmek.
1: Benim amacım ortalama bir insanın düşüş korumasının ne kadar önemli olduğunu anlaması. Çünkü biri düşünce ikinci şansı olmaz.
0: Böyle bir güvenlik düşüş takımınız varsa ikinci şansa ihtiyacınız olmaz. Belki bu aletlerden birkaç tanesine göz atmak istersiniz. Aradığınız her şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Hatta alışveriş bile yapabilirsiniz. Görecekleriniz bitmedi. Izgaranızdaki bu kadar kiri nasıl temizlersiniz? Yanlış anlamayın, arabanızın bagajından bahsediyorum. Dümdüz gidip açı vererek bir atışta işaretleme yapıyorsunuz.
3: İşte bu kadar basit.
0: Ayrıca çok güçlü olan küçük bir alet. Evet. Bu matkap ani fırlamalara karşı kontrolünü kaybetmiyor. Bunu da elimizin altında tutacağız birazdan. Bir kamyonetin kasasını temizlemek oldukça zor bir iş olabilir. Kabasından kurtulduktan sonra kalanlar kanalların içine doluyor.
4: Pekala, bu kasanın içine dolan çöplerden kurtulmak gerçekten çok zor.
0: Bir fırça kullanabilirsiniz ama bu işleri daha da berbat eder.
4: Gördüğünüz gibi taşları kanallardan çıkarmak mümkün olmuyor.
0: Kaplama tırmığı kamyonet yatağındaki taşlardan kurtulmak için tasarlandı.
4: Tartışmasız. Kaplamanızın şekline uygun tasarlanmış. Böylece içine dolan bütün taşları temizliyor.
0: Kaplama tırmığı her çeşit kaplamaya uyması için 3 modelde oluklu kesime sahip. Size uygun olanı seçin ve işe koyulun.
4: Gerçekten basit bir alet ama gerçekten çok etkili. İleri ve geri yaptığınız an kaplama 1 dakika içinde temizlenmiş oluyor.
0: Kaplama tırmığı sert, geri dönüştürülmüş plastikten üretilir. Dayanıklıdır ama kaplamanıza zarar vermez. Kum, ağaç kabuğu ya da taş. Bu tırmık sizi her çeşit kirden kurtaracaktır. Tüm işlerinizi yapabilecek kompakt lityum bir matkap ister miydiniz? Hadi bakalım, anlat.
5: İşte en yeni ürünümüz. Biz ona T matkap diyoruz. Çünkü T şeklinde tasarlandı. Ayrıca artık lityum teknolojisi ve fırçasız motor kullanıyoruz.
0: Fırçasız motor daha az çekim gücüyle daha çok iş yapması demek.
5: Bir şarjda daha fazla vida monte edebilirsin.
0: Değişebilir başlığı sayesinde birçok özelliğe erişebiliyorsunuz. Ve tek bir hareketle takıp çıkarabilmenizi sağlayan hızlı değişim sistemi. Evet.
5: Bu en sevdiklerimden bir tanesi. Biz ona eksantrik diyoruz. Bu şekilde takılıyor. Bununla duvarda istediğin büyüklükte delik açabilirsin.
0: Aa, derin bir delik açmam gereken bir duvar varsa rahat davranabilirim,
5: evet,
0: demek.
5: Evet, vidayı sökmenize gerek olmuyor. Tutucusu hizanın kaymasını engelliyor.
0: Üstelik oldukça hafif. Arkasında da bir kontrol paneli var. Titiz iş yapmak istiyorsanız en kısık ayarı alabilirsiniz. A1'e. Daha kuvvetli bir dönüş isterseniz 25'e kadar yükselebilir. Evet, bu matkabın derinlik algılayıcısı da var. Harika. Her seferinde aynı seviyede olacak. Bayıldım. Ama şimdi birkaç santimlik tahta üzerinde asıl ölçümüz olan doğru açı testini yapacağız.
5: Sıkıca kavruyorsun ve tüm gücünle sabit duruyorsun. Tamam. Herhangi bir sakatlanmadan sorumlu tutulmak istemiyorum. İstediğin kadar baskı uygula ve o deli aç.
0: Baskı uyguluyorum, öyle mi?
5: Aşağıya doğru, tek seferde.
0: Evet, oluyor. Dümdüz ilerliyor. Sorun yok. Evet. Bu ürün kompakt tasarımıyla büyük güce sahip. Evet, oluyor. Oluyor, oluyor, oluyor. Tek başınıza düz bir çizgi çizmeyi denediniz mi? Hiç kolay değil.
6: Doğru olmayacak. Aynı noktadan yapamayacağım. Bir de sabit tutmaya çalışmak var. Şimdi çizgimi nasıl çekeceğim? Bir çiftere daha ihtiyacım var ama yok.
0: Bu kıskaç size fazladan bir el sağlıyor. Tek seferde çizgi çekmenizi sağlayan basit bir mantığı var. Önünüzdeki malzemeye sabitlenir ve işin bir ucundan tutar.
6: Çizgimi buraya, köşeye kadar çekiyorum. Güzel ve gergin bir şekilde. Daha sonra artık bir elim serbest olduğu için çizgilerimi çekmeye başlayabilirim. Çivi yok, malzemeye zarar vermiyor. Sadece kesim yapmak için bir çizgi.
0: Kıskaç ayrıca belli bir noktadan tutarak mezuranızla ölçüm yapabilmenize de olanak sağlıyor.
6: Metremi tutarken bir elim boşta olduğuna göre ihtiyacım olan noktayı işaretleyebilirim.
0: Kıskaç sadece küçük bir plastik parçası ama işaretleme konusunda size çok yardımcı olabilir. Birazdan daha iyi bir mezura yapmak. Ne kadar uzarsa uzasın bükülmeyen. Metali nasıl şekillendirdiklerini görmek için piyasanın ikonlarından birini ziyaret edeceğiz. Bir fabrika turu yapalım. Birazdan. İstediğiniz noktaya ulaşmadan çok önce bükülen mezuralar sizin de sinirinizi bozmuyor mu? Bence de. Evet, 4 metrelik yeni metal mezurası yapmışlar ve bu bükülmüyor. Şuna bakın, uzadıkça uzuyor. Bu kadar temel bir alet için muhteşem bir yenilik. Daha iyi bir mezura elde etmek için neler yapıldığını görmek ister misiniz? Connecticut'a gidiyoruz. Bunun gibi basit bir aleti geliştirmek mümkün müdür? Evet, mümkün olduğunu düşünüyorlar. Şuna bakar mısınız?
7: Ürünümüz daha büyük, daha hızlı ve daha sağlam.
0: Oldukça geniş. Sıradan bir mezuradan %30 daha geniş. Ama yine de kontrol altında tutmayı hedefliyorlar.
7: Oldukça kompakt olmasını istedik. Böylece kullanıcı metreyi kemerine takabilecek, alet kutusuna atabilecek ya da çakısına asabilecek.
0: Hepsini bir araya getirebilmek yeni bir bakış açısı gerektiriyor.
7: Üretim şeklini, çalışma prensibini ve dahili mekanizmaların birbiriyle olan bağlantılarını değiştirmek zorunda kaldık. Bir metreyi istendiği şekilde yeniden icat ettik.
0: Hepimiz bir mezuranın nasıl kullanıldığını biliyoruz ama nasıl üretildiğini muhtemelen hiç görmediniz. Connecticut, Britanya'daki fabrikada mezura yapımı daha sonra inceltilen büyük bir metal bobinle başlıyor.
1: Büyük boydaki ham maddemizi alıyoruz ve piyasada ihtiyaç duyulan metre boyutlarına göre kesiyoruz. İhtiyaç duyulması halinde aynı anda 12 türde şerit kesebilir.
0: Çeliği güçlendirmek için ısıtıp kıvrım veriyorlar.
1: Onu yaklaşık 1000 derecelik sertleştirme fırınına koyuyoruz ve sonrasında materyali soğutuyoruz. Bunu yaparken de aslında şekil verme işlemini gerçekleştiriyoruz.
0: Şekli bu aleti bu kadar güçlü yapan özelliklerinden biri. Isı da o şekilde kalmasını sağlıyor.
1: Bunu sarıp açtığınız zaman onu eğiyorsunuz ve doğal şekline aykırı bir kuvvet uyguluyorsunuz.
0: Hala kızgınken bir kat boya atılıyor. Genelde yeşil ya da sarı renkte. Daha sonra numaraların basıldığı basım aşamasına geçiliyor.
1: Bu lastik bandın üstüne basmak istediğimiz yazıların aynası olacak. Siyah mürekkebi sürüyoruz. Elimdekinin aynısı basılıyor. Üzerine mürekkep dökülecek ve sonra yüzeyine bir plaka basılacak.
0: Mylar tabakası malzemeyi koruyacak.
1: Bunu ortadan ikiye kırarsam, ayırırken Mylar tabakasını görebilirsiniz. Bu boyayı koruyor. Yani aşındırıcı bir ortamda soyulması mümkün değil.
0: Ve daha fazla koruma için de bıçak zırhı adlı fazladan bir kat atıyorlar.
7: Aslında helikopter pervanelerini kum fırtınasından korumak için kullanılan bir malzeme.
0: Tutarlı olması için bilimsel yaklaşıyorlar.
1: Bu makine aralardaki tüm bantların eşit olduğundan emin olmak için kritik noktaların ölçümünü yapıyor.
0: Aynı zamanda kapanma mekanizmasını da hazırlıyorlar.
1: Merkezdeki ufak deliğin içine girerek onu besliyor. Daha sonra üstüne makarayı yerleştiriyor.

0: yapıyoruz.
1: Son olarak hepsi kabın içinde birleşiyor. Her yıl milyonlarca mezura piyasaya sunuluyor.
2: Bir yılda dünyanın çevresini 2'den fazla kez çevreleyecek uzunlukta metre satıyoruz.
1: Peki bu mezura diğerlerinden ne kadar farklı?
0: İkimiz de uzatmaya başlıyoruz ve gördüğünüz gibi normal bir metreye göre daha gergin.
1: Daha güçlü, daha kıvrımlı bir mezura 4 metreye kadar daha güçlü bir duruşa sahip. Bu da işinizi daha hızlı ve kolay şekilde yapacaksınız demek.
2: Bant ne kadar uzağa gidebilirse bir işi başkalarının yardımı olmadan yapabilme ihtimaliniz yükselir. Bu da zaman ve para kazandırır.
1: Mezuralardan bahsetmek gerekirse bu firma bu işi arşa çıkarmış. Gelecek sefer görüşmek üzere. Oldu. Oldu. Yok, galiba beceremedim. İnandık. Ne? Önce güvenlik.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
5: Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Kırpma ve cilalama işleri için birçok alet göreceğiz. Mesela bu üçü bir arada çivi tabancası, köşeleri yapabilen bir zımpara makinesi, kartonpiyere şekil veren bir alet. Ne kadar güzel şeyler bunlar böyle.
1: Şimdi duvara takacakmış gibi tutmanız gerekiyor.
0: Ve iki kat iş gören bir mengene. Ayrıca belinize takabileceğiniz bir boya kutusu.
2: İşleri çok kolaylaştırıyor.
0: Sürülebilen bir mala. Bu gerçekten harika. Ve gönye ölçümlerinde tahmine yer bırakmayan bir testere. Ayrıca eski usul çalışmayı sevenler için marangoz aletleri.
3: Kendilerine neandertaller diyorlar.
0: Burada elektriğe gerek yok. Marangozluktan bahsetmişken işte asla inanamayacağınız bir proje.
4: Direksiyon da aracın geri kalanı gibi tahtadan yapılma.
0: Tamamı tahtadan yapılmış bir araba. Bu işi bitirebilmek için kendi aletlerini icat etmeleri gerekmiş.
4: Biz ona dönen McGee adını verdik.
0: Ama bu ahşap şaheserler yollara hiç çıkabilecek mi? Hepsi az sonra burada. Merhaba, ben Chris Grandi. Eğer projenizde cila yapmanız gerekiyorsa muhtemelen zımpara da yapmanız gerekiyordur. Bu şerit zımpara diğerlerinden farklı çünkü ufak şekli sayesinde sıkışık yerlere girebiliyor. Ayrıca zımpara için daha fazla yüzey alanı var. Bakın şimdi. Süpürgelikleri bile yapabilirsiniz. Şimdi şuna bakın. Tutma yeri ayarlanabiliyor. Yani her açıda rahatça kullanabilirsiniz. Bu modele yarış arabası demelerinin sebebi şekline bakınca anlaşılıyor.
5: Yarış arabasına benziyor. Arka tekeri büyük, ön tekeri ise küçük. Başka bir tasarımda bunu bulamazsınız.
0: Alçak burunlu eşsiz tasarımı çok daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor.
5: Ön kolunu kaldırıp bu kapağı açabilirsiniz. Başka hiçbir zımparada bu özelliği bulamazsınız. Şeritin burnu ile bile iş yapabiliyorsunuz.
0: Bu sayede köşeler ve kenarlarda zımpara yapmak her zamankinden daha kolay. Ekstra konfor için tutma yerinin 3 farklı ayarı var. Zımpara kağıdını değiştirmeniz gerekirse de...
5: Hız değiştirme özelliği de bulunuyor. Bu kadar basit. Bu kolu çekiyorsunuz ve işte tamamlandı.
0: Ağırlığından bahsedersek yarış arabasının sizi yavaşlatmayacağından emin olabilirsiniz.
5: Sadece 900 gram ağırlığında. Hareket kabiliyeti yüksek. Köşeleri bununla yapabilirim. Oysa büyük hantal zımparamla çok daha zor olurdu.
0: Peki yarış arabası zımpara yarışına girerse ne olur? Görünüşe göre açık ara farkla kazandı. Bu aletin üçü bir arada cila takımıyla işleri çok basit hale getirmişler.
6: İki aletimiz var. İlki kompresör. 7,5 metre hortumla geliyor.
0: Evet.
6: Ve yanında klipsleri de geliyor.
0: Kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır.
6: Yağ yok.
0: Tamam.
6: Yağ zaten ihtiyacı
0: evde
6: yok.
0: Evde ortalığı kirletmeyecek.
6: Kesinlikle.
0: İz bırakmayacak. Yağ sızdırmayacak. Ve sizi yormayacak da. Evet, bu yaklaşık 9-10 kilo o kadar. Değil mi?
6: 10 kilo.
0: Öyle
6: kesinlikle
0: tahmin etmiştim.
6: Evet.
0: Bence de. 10 kilodan fazla olsa incinebilirdim. Acaba yakıt tankından ne kadar güç çıkar? Evet. Bu da ikinci aletimiz.
6: Ufak parçaları ateşlemekle kalmıyor. Orta boy parçayı da bu aletle ateşleyebiliyorsunuz.
0: Anladım. Başsız ve başlı çiviler arasında hızlı geçiş yapmak ve sıkışmaları önlemek için de kolay değiştirme özelliği var. Kolay erişim.
6: Kolay erişim.
0: Bunu sevdim. Başka neyi sevdim biliyor musunuz?
6: Aletleri sabitleyebilirsiniz ama eğer çalışma yüzeyine hava üflemek istersen bir dene. İşte oldu.
0: Evet.
6: Ya da istersen serinlemek için kullan. Hava mı sıcak? Al sana
0: biraz
6: serinlik,
0: esinti
6: aynen
0: olsun.
6: Öyle. Evet.
0: Aletin cila seti sayesinde bir amatör bile kendi işini halledebilir. Eğer kartonpiyer kesimi yapmayı denerseniz kafanızın içinde geometri hesabı yapmanız gerekir. Çünkü genelde kesim şekli monte şeklinin tersi olur. Fakat bu alet sayesinde zihin jimnastiği yapmanıza gerek kalmıyor. Hadi bakalım, gösterelim. Tam oldu. Kendi kartonpiyerinizi kestiyseniz kolay iş olmadığını bilirsiniz. Ve kesmesi sadece işin yarısı. Bu alet kartonpiyer kesimini kolay hale getiriyor.
1: Normalde bu işi yapma yöntemi testereyi baş aşağı yerleştirip tersten kesmek olurdu. Bu kısım aletin tabanı tavana dek gelir. Arka tarafı ise duvarınıza. Daima bunun doğru konumda olduğunu kontrol etmeniz gerek. Bunu yapmak için 3 ele ihtiyaç var. Aletimizi koyuyoruz. Artık kartonpiyeri ters tutmuyorum. Şimdi sanki duvara takacak konumda tutuyorum. tavan kısmı olması gerektiği gibi yukarıda ve bıçak doğruca tahtanın içine giriyor. Yani daha temiz bir kesim oluyor. Daha sonra düzeltme gerekmiyor. Ve sonuç olarak ortaya çok temiz bir iş çıkarmış oluyoruz.
0: Ayrıca belli açıları kesmek için modları da var.
1: Plastiğe kazınmış olan bu çizgilere denk geliyor ve alt kısmını böylece 38, 45 ya da 52 dereceye göre ayarlayabiliyorsunuz.
0: Bu aletle işinizi yapmak için yılların deneyimine ihtiyacınız kalmıyor.
1: Eski usulde yapmanın sıkıntısı çok fazla yanlış kesim yapmak. Çok fazla israf edilen parça oluyor ve karton pierre kesimi pahalı bir iştir.
0: Malzemeyi doğru tutuyor olmak tek seferde kesimi bitirmenize yardımcı olacak. Karşınızda mengene teknolojisinde yeni bir gelişme. Adını Duo Clamp koymuşlar çünkü çift özellikli. Hem sıkıştırabilir hem de parçalamadan genişletebilir.
5: Bu parçayı çevirmemiz yetiyor. Böylece size hem sıkıştırma hem de germe işlemlerini bir arada sunuyor. Avantajlardan birisi pek çok sıkıştırma ve germe aleti olmadan atölyenizde alandan tasarruf ediyorsunuz. Bu alet tam olarak ikisi bir arada görevi görüyor.
0: Büyük düz çeneler şaşırtıcı miktarda sıkma gücü sunuyor ve sadece tek elle kullanılabiliyor.
5: Bu iki kutuyu bu şekilde yan yana koyalım. Aletimizi de alalım ve bu ikisini sıkıştıralım. Ve işte oldu. 350 kilo tork basıncı ile ihtiyacınız olan çoğu şeyi sıkı tutabilir.
0: Bu aletin dokunuşları hassas da olabilir. Sıkmalı kolu sayesinde ince ayar yapabileceksiniz.
5: Bu ahşap parçaları tam olmalarını istediğimiz yerde değiller. Onları ayırabilirim ve araya bir şey sıkıştırabilirim. İhtiyacım olan tam olarak buydu.
0: Sıkıştırma ve germe. Hem kullanışlı hem de güçlü.
5: Böyle bir alet hayatımı kolaylaştırıyor.
0: Az sonra gönye kesimleriyle uğraşmaya son. Bu testereyle bir kere ölçüp doğru yapabilirsiniz. Ayrıca Splinter'la tanışın. Bu okul projesi tamamen tahtadan yapılma bir arabayı meydana getirmiş. Göz atacağımız bazı şaşırtıcı aletler olacak.
4: Biz ona dönen MacG adını verdik.
0: Daha yani şeylerle karşınızda olacağız. Ayrılmayın. Henüz işimizi bitirmedik. Kesme işleri artık bu alet sayesinde çok kolay.
7: Genellikle gölge testeresinde belli açı seçerseniz, merdivenle yukarı çıkıp ölçümü kontrol edersiniz, sonra aşağı inersiniz. Masaya geçer sonra kesersiniz. Tekrar yukarı çık, tekrar ölçüm yap, tekrar aşağı in. Umalım doğru. Da ölçü doğru olsun.
0: Doğru.
7: Bu alet işimizi çok daha kolay ve basit hale getirecek.
0: Nasıl olduğunu göster bakalım.
7: Bu aletler beraber geliyor. Buna açı bulucu diyoruz.
0: Duvara tutuyorsunuz ve ölçü alıyorsunuz.
7: Şimdi asıl güzel tarafına geldik.
0: Hazırım.
7: Masayı oynatmanın yerine aleti kilitleyip parçaları oynatıyoruz.
0: Evet.
7: Şimdi de parçaları kilitleyip aleti oynatıyoruz. Şimdi iki açı da hazır halde.
0: İkisini de çözdün. Yani hesap kitapla uğraşmayacaksınız. Evet. Şimdi sıra ikinci aşamada.
7: Şimdi iki parçan var.
0: Oo.
7: Oldu işte.
0: Parçaları kesmek bundan daha kolay olamaz. Bu alet bütün işi kontrol altına alıyor. Bunlarla çalışmayı hatırlar mısınız? İzci kampındayken bütün günümü yarış arabalarıyla oynayarak geçirirdim. Fena değil bence ama ahşap otomobillerin geldiği noktayı görmek istiyorsanız eğer Kuzey Carolina'ya gitmeniz gerekiyor. Orada içten yanmalı destanını yazan bir sanatçıyla tanışabilirsiniz. Bu adam tutkusunun peşinden gitmiş.
8: Merhaba, benim adım Joe Harmon. Durham, Kuzey Carolina'dayım. Burası çok soğuk, o yüzden gelip atölyeme bakmak ister misin?
0: Joe ahşap işlemeyi ve arabaları çok seviyor. O yüzden endüstriyel dizayn diplomasını alması için bir proje hazırlaması gerektiğinde kararı belliydi. Splinter'a merhaba diyeyim.
8: Mezuniyet projemin her zaman hayalini kurduğum şeyi yapmak için mükemmel fırsat olduğuna karar verdim ve kendi arabamı tasarlayıp üretmeye başladım.
0: Splinter normal bir araba değil.
8: Araba neredeyse tamamen ahşaptan yapılma.
0: Doğru duydunuz. Ahşap.
8: Ahşaptan yapılmaması gereken bir şey gibi görünse de yapmanın bir yolunu bulmak için çalıştık.
0: Ahşap tekerler, ahşap süspansiyon, ahşap direksiyon. Ama aracın gövdesini ahşaptan yapmak biraz deha gerektiriyor.
8: Ahşabın kullanımında yaptığımız en büyük yenilik bence gövde için kullandığımız örgü yapısı olmalı.
0: Aracın dışı aslında örgü halinde. esnek bir katman oluşturan bir kaplama.
8: Örgü iç içe geçiyor. Yani duruma göre bu örgüler sıkışıp genişleyebiliyorlar.
0: Böyle ince işçilikle hazırlanmış ahşap kolay bulunmuyor. O yüzden John'un kendi aletlerini ve metotlarını geliştirmesi gerekti.
8: İnternette dokuma tezgahlarını araştırdık. Nasıl çalıştıklarını öğrendik. Tahtayı örecek şekilde yeniden tasarlamamız gerekti.
0: 0.3 santimlik ahşap iplikler kesebilmek için doğrayıcı dedikleri bir alet tasarlamış.
8: Ahşap kaplamayı alıyoruz ve bu aletten geçiriyoruz. Bunun içinde bıçaklar var ve bu bıçaklar ahşabı düz şeritler haline getiriyorlar.
0: Bir sonraki sorun şeritleri büyük kumaş gibi parçalar haline getirmek. Bu dört kollu dokuma tezgahı tüm şeritleri geriyor ve örüyor.
8: Böyle bir kumaşı elle örmek için gereken zaman inanılmaz. Bu tezgah size elle çalışmaktan 30-40 kat daha hızlı yapıyor.
0: Havası alınmış poşetler ahşabı gövdenin şekline sokuyor. Enjekte edilen reçine sertleşince şekil sabit kalıyor. Aracın içini üretmek kendi dertlerini ortaya çıkarmış.
8: Burası oldukça dar bir yer ama biraz da sıcak ve aynı zamanda hoş. Fazla kısıtlayıcı değil. İnsana iyi geliyor. Direksiyon da arabanın büyük kısmı gibi ahşaptan yapılma. Koltuklarında örgü olduğunu görebilirsiniz. Geleneksel bir örgü türü kullandık.
0: Bu kadar karışık bir proje aletlerle dolu bir atölye gerektiriyor. Zımpara işini hayal etsenize.
8: Bunlar arabada kullandığımız zımpara kağıtlarının yarısı bile değil.
0: Ve her noktaya ulaşabilmek için Joe her açıyı işleyebilen bir mekanizma tasarlamalıydı.
8: Biz ona dönen MacGee diyoruz. Bu alet şasiyi döndürerek eğilmeden ya da dibine girmeden farklı açılar üzerinde çalışmamızı sağlayan aslında bir ızgara sayılır. Her yöne rahat dönebiliyor.
0: Bu mezuniyet projesi güzel görünüyor olabilir ama bundan fazlası da var.
8: Arabanın güzel yanı çok iyi çalışıyor olması. Ve bu yüzden bir gün sokağa uygun hale getirmek istiyorum. Ama arabanın çıkarttığı bazı fikirler arabadan daha önemli.
0: Tahtadan yapılamayan tek parça 700 beygir gücündeki motordu. O da tamamlandığında Splinter yola çıkabilir. Sürücü dikkatli olsa iyi olur. Ahşap bir arabada çizilmeler kalıcı olur. Az sonra sürebileceğiniz kadar büyük bir mala. Evet! Elleriniz doluyken boya kovası taşımanın yeni yolu. Ayrıca her zamankinden daha sıkı ve daha hızlı kelepçeler. İşte bunlar oldukça şık aletler. Oh, biri yeni oyuncak bulmuş. Evet. Dünya Beton İşçiliği Ticaret Şovu'nda profesyonellerin kullandığı bir malaya bindim. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bu devasa motorlu mala sıradan elle tutulan malayla aynı mantıkla çalışıyor ama daha büyük. Buz pateni ringindeki arabalar gibi. Üzerine bindiğinizde de istediğinizi yapabilirsiniz. Ben yan yan sürmeyi sevdim. Bu modelin dakikada 160 tur dönen 12 malası var. Bu aşağıdaki malalar çalışmaya başladıklarında araç biraz yükselerek rahat hareket sağlıyor. Yönler bu kolla belirleniyor ve istediğin tarafa gidiyor. 60 beygir gücüyle günde 4600 metrekare alan beton düzeltebilirsiniz. Ve yaparken çok da eğlenebilirsiniz. İşiniz bittiğinde de güzelce düzlenmiş bir yüzeyiniz olacak. Oo, güzel oldu. Eğer ahşap doğramayla ilgili planlarınız varsa işinizi çok daha fazla hızlandıracak bir aletimiz var.
9: Bu aletleri çok seviyorum çünkü ahşapları bir araya getirmeden önce masada birleştirmemi sağlıyorlar. Sonra da çivilerini çakıyorum, işim bitmiş sayılıyor. Bir araya getirmeme gerek yok.
0: Bu zaman kurtaran bir iş olabilir. Tek seferde yapmak zaman alıyor çünkü.
9: Normalde tek tek parçaları koyarsınız. Belki tam oturmazlar ve testere alıp ucundan kırpmanız, sonra da geri getirmeniz gerekir.
0: L şeklinde olan bu kelepçelerle bağlantı noktalarını çok daha hızlı yapabilirsiniz. Sadece yapıştırıcıyı sürün, hizaya getirin ve sıkıştırın. Nikel kaplama kollar tahtayı bastırarak yerinde durmasını sağlayacak.
9: Bu eklemi bir arada tutuyor.
0: Oldukça sıkı oldu.
9: Arada hiç boşluk kalmadığını görebilirsiniz.
0: Temizleyip kurumaya bırakın. Kelepçeler çerçevenin boyuna göre ayarlanıyor.
9: Bu şekilde dışa doğru baskı uyguluyor. Bu şekilde ise içe doğru baskı uyguluyor.
0: Yapıştırılan her eklemde bu aleti kullanmanız mümkün.
9: Şimdi bu kelepçelerin ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde tamamlanmış proje duvarda çivilenmiş olandan çok daha iyi duruyor ve uzun dayanıyor.
0: Bu kelepçeler kapı ve pencere çerçevelerini hızla halletmenizi sağlıyor.
9: Kelepçelemek. Bunu yapmayı seviyorum.
0: Boyayı dökmeden gezmek ama ellerinizi de boşta bırakmak mı istiyorsunuz? Bu boya kemeri kovalarla oynadığınız denge oyununa son veriyor. Çünkü bu alet kovayı belinize bağlıyor.
2: Boyama projelerini çok basitleştiriyor.
0: Çünkü 5 kiloluk kovayı yanınızda taşımanız gerekmeyecek. İstediğiniz kadarını doldurun ve daima elinizin altında olsun. Kovanın aynı zamanda fırça tutacağı da var.
2: Güzel bir şey çünkü her zaman fırçayı koyacak bir yerimiz olmuyor. Bu aletle damlayanlar yine kovaya damlıyor.
0: Cebinizde kovayla beraber iki elinizde serbest kalabilir. Hassas iş yapmanız gerektiğinde çok kullanışlı.
2: Bir an tavanda boya yaparken diğer anda duvarın dibini boyamaya geçebilirsiniz.
0: İşiniz bitince...
2: Bu kemerle temizlik çok kolay çünkü değiştirilebilir bir kabınız var.
0: Ve işiniz tam olarak bitmediyse kapağını kapatıp ertesi gün devam edebilirsiniz. Kemer işinizi kolay ve rahat hale getiriyor. Az sonra elektriği bırakıyoruz. Burada tek güç kaynağı el yapımı güzellikten geliyor.
3: Bu aletlerden birinin elinizde olması sizi daha iyi iş yapmak için teşvik ediyor.
0: Miras bırakacak kadar güzel aletlerin tanıtımı az sonra. Her keskinin aynı olduğunu mu sanıyorsunuz? Tekrar düşünün. Bunlar balık kuyruğu modeli keskiler. Kırlangıç kuyruğu kesimleri düzeltmek için harika. Marangozlar ve mobilyacılar her çeşit aleti kullanır. Yeni çıkanları görmek istiyorsanız Lee Nielsen el aletleri etkinliğine uğramanız yeterli. Biz çok hoş şeyler bulduk. Dünyadaki en güzel aletlerin bazıları bu etkinlikte gösterime çıkarılıyor. Burada aletleri iş başında görebilirsiniz.
3: Burada temel amaç el aletleri hakkında eğitim vermek ve insanların eline aletleri ulaştırmak.
10: İşte böyle.
0: Bugün gösteri Kaliforniya'da bir ticaret okulunda gerçekleştiriliyor.
3: Odak noktamız endüstriyel sanatlar hakkında dersler vermek. Çoğu insanın ilgisini çekiyor.
0: Gösterinin odak noktası ise eski usul aletler. Buradakilerin bazıları başka alet kullanmıyor.
3: Kendilerine Neandertaller diyorlar. Ve elektrikli aletler kullanmayı tamamen reddediyorlar.
10: Burada herkesin sakallı olduğunu görüyorsunuz. Beni ciddiye almaları için benim de sakal bırakmam gerekti.
0: Peki klasik aletlerde en son moda ne acaba? Balık kuyruğu adında bir keskiye ne dersiniz? Başı normal bir keskinin başından daha geniş. Bu sayede kırlangıç kuyruğu yaparken daha içe girebiliyorsunuz.
10: Bu köşeye ulaşamıyorum. O yüzden balık kuyruğu keskimi alıp o köşeye biraz daha dikkatli bakacağım.
0: Daha iyi temizlemek parçaların birbirine daha iyi oturacağı anlamına geliyor. Ama aletlerini gösteren tek marka bu değil. Diğer markamız ömür boyu kullanacağınız türde özel yapım aletler üretiyor.
2: Böyle bir alet sizden sonra torunlarınızın bile kullanmak isteyeceği bir aile yadigarı olmalı.
0: Her alet bir sanat eseri. Mesela bu el yapımı Gönyeburun rendesi.
2: Bıçağı burada yani dibinde ama bu şekilde yan tutuluyor.
0: Her geçişte çok ince parçalar keserek yüzeyi mükemmel hale gelene kadar kesiyor.
2: Parçaların çoğu 1 santimetrenin binde biri kalınlığında. Ayrıca yüzeye baktığınızda çok camsı durduğunu görebilirsiniz.
0: Güzel ve pürüzsüz olmuş. Gösterideki çoğu parçanın açma kapama tuşu yok. Ama hassasiyetten eksikleri de yok. Bu alete bir göz atın.
3: Bu parçanın adı 48 numara. Kırlangıç kuyruğu bıçağı. Çok sert bir kesim aleti olarak tasarlandı.
0: Saniyeler içinde kırlangıç kuyruğu kesmeye başlayabilirsiniz. Sonra da birbirine oturacak bir parça yaparsınız. Nasıl ama?
3: Aletin kendi canı vardır. Bunlardan birine sahip olmak bile sizi daha iyisini yapmaya teşvik eder.
0: Eğer çok ilham gelirse de kendinizi aniden eski usul alet aşıklarından biri olarak bulabilirsiniz. Aynı inancı paylaşan nadir bir tür. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hey! Evet! Nasıl ama? Ha? Beni anladınız mı? Wow! Wow, wow, wow. Evet.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Açılı avuç içi taşlama makineleri. Elektriğin gücü avucunuzun içinde. Çilek sepetleri. Topladığınız küçük meyveleri taşımak için ideal. Ve tüm yönlü hoparlörler. Sevdiğiniz müziğin sesi her yöne ulaşsın. Ama önce... Nasıl yapılmış? 20. yüzyılın ortalarında icat edildiğinden bu yana açılı avuç içi taşlama makinesi atölyelerin vazgeçilmez bir aleti oldu. Daire şeklindeki kafayı değiştirerek kesme, zımparalama, parlatma gibi pek çok farklı iş görebilen bu aletler metal işlerinden inşaata ve acil kurtarma operasyonlarına kadar her alanda kullanılıyor. Güçlü cihazın çalışması yüksek sıcaklık ve sürtünme yarattığı için kafalar zamanla aşınıyor. Ama işin iyi tarafı kolayca değiştirilebiliyorlar. Hem de elleriniz aşınmamış oluyor. Üretim, saf alüminyum külçelerin fırında eritilmesiyle başlıyor. Erimiş alüminyumdan dişli yuvaları dökülüyor. Dökülen parçalar seramik taşla birlikte bir tamburda döndürülerek parlatılıyor. Bir robot dişli yuvalarını bir işleme makinesine aktarıyor ve biten parçaları topluyor. Makinenin içinde bilgisayarlı bir kesici orta yatak yuvasına dişler açıyor ve parçanın şeklini düzeltiyor. Ardından elektrik motorunun döner mili yapılıyor. Otomatik bir sistem önce milin uçlarına karton diskler takıyor. Sağdaki parçada diskleri görüyorsunuz. Ardından milin bir ucuna kolektör denen parça yerleştiriliyor. Bakır ve plastikten yapılma kolektörün işlevi, enerjiyi döner mile aktararak taşlama makinesinin kafasını döndürmek. Yine sağda kolektör takılmış mili görüyorsunuz. Döner kollar milin her iki ucundaki oyuntulara bakır tel sarıyor. Teller elektromıknatıs görevi yaparak enerji verimini yükseltmeye yarıyor. Sonra makine döner mil çeperindeki girintilere hem mili yalıtan hem de bakır telleri sabitleyen kapaklar takıyor. Bakır telleri alet çalışırken çıkacak tozdan korumak için tellerin üstüne nozüllerden jel reçine sıkılıyor. Döner aletler motorun duran parçası olan statörün her iki yarısına bakır tel sarıyor. Bir robot statörün iki yarısını birleştirme düzeneğine yerleştirerek kaynakla birleştiriyor. Ardından enjeksiyon kalıp yöntemiyle taşlama makinesinin plastik dış gövdesi yapılıyor. Bir robot gövdeyi baskı işlemleri için bir platforma aktarıyor. Kabartma logoya göze çarpması için tampon baskı yöntemiyle gümüş rengi mürekkep basılıyor. Plastik gövde statörün üzerine geçirildikten sonra havalı bir presle basılarak yerine oturtuluyor. Sonra makinenin açma-kapama düğmesi bağlanıyor. Döner milin bir ucuna tahrik dişlisi ve frenden oluşan dişli sistemi takılıyor. Sonra döner mil grubu statörün içine oturtuluyor. Otomatik bir sistem parçaları birbirine vidalayarak taşlama makinesinin motorunu tamamlıyor. Ardından bir nozül dişli kafasına yağ dolduruyor. Kafa üzerine mil ve emniyet kaplini yerleştirildikten sonra parçalar mekanik bir sistemle vidalanıyor. Sıra motora elektrik kablosu ve fiş bağlantısının yapılmasında. Müzik
Elektrik telleri plastik bir kapak içine alınıyor. Ve kapak metal bir şablon kullanılarak vidalarla yerine sabitleniyor. Taşlama makinesi artık kalite kontrol testine hazır. Bu testte makine açma düğmesiyle çalıştırılarak motor performansı bilgisayarlı bir sistemle ölçülüyor. Kalite kontrolden geçen avuç içi taşlama makinesi imalathanede zor işleri kolaylaştırmaya hazır. Nasıl yapılmış? Çömlek ve plastiğin icadından çok çok önceleri doğanın bereketi kayın ağacı kabuklarından yapılan sepetlerle taşınırdı. Hem hafif hem de doğal reçinesi sayesinde su geçirmez ağaç kabuğundan sepet yapma geleneği günümüzde hala devam ediyor ve ahududu ve çileklerinizi taşımak için harika bir kap oluşturuyor. Ama kullanılan malzemenin basitliğine karşın bu sepetlerin yapımı çok zaman ve maharet isteyen bir iş. Hayretle izleyeceğiniz bir bölüme hazırsanız başlayalım. Bu sepetin yapımında iç kısmına zarar vermemek için ağaçtan dikkatle soyulmuş kayın kabuğu kullanılıyor. Sepetin patronu kartondan çıkarılmış. Sepet ustası kabuğu inceleyerek delik ya da ciddi bir kusur var mı diye kontrol ettikten sonra öbür yüzünü çeviriyor. Kabuğun iç yüzü sepetin dışına gelecek. Usta çelik kalemle kabuk yüzeyini patronun etrafından hafifçe çiziyor. Kabuk patrona göre çizilen yerlerden kesiliyor. Kavisli yerleri kesmek için kıvrık ağızlı makas kullanılıyor. Sonra köşelere birer delik açılıyor. Bu deliklerin amacı kabuğun katlandığı zaman yarılmasını önlemek. Sivri uçlu bir pergel kullanılarak kesilen şeklin çevresine dikiş çizgileri çekiliyor. Kabuk bu çizgiler üzerinden hafifçe delinerek iğne delikleri tek tek işaretleniyor. Yan kenarlar yukarı doğru kıvrılarak daha sonra kalıcı kıvrımları oluşturacak kat yerleri yapılıyor. İşaretlenen iğne delikleri delme presiyle genişletiliyor. Kabuğun üzerine nemli bir havlu serilip ütüleniyor. Bu işlem kabuğu yumuşatarak sepetin şekil verirken kat yerlerinden yarılmasını önlüyor. Sepetin kenarları üst üste bindirilip kıskaçlarla tutturuluyor. İğne deliklerinden bazılarına da tahta pimler sokuluyor. Bu pimler sepet dikilirken parçaların kaymasını önlüyor ve kıskaçların çıkarılabilmesine imkan veriyor. Bir söğüt dalının iki ucu dikkatle inceltiliyor ve bir borunun içinde sıcak suda bekletiliyor. Bir gece suda bekleyerek yumuşayan ve esnekleşen söğüt dalı tahta bir kalıpla halka şekline getiriliyor. İnceltilen uçların üst üste gelmesi halkanın her yerinin aynı kalınlıkta olmasını sağlıyor. Halka sepetin ağzına içten kıskaçla tutturulup birkaç dikişle yerine sabitleniyor. Söğüt halkanın işlevi çilek sepetinin ağzına sağlamlık kazandırmak. Ardından kenarlar açılan deliklerden dikiliyor. İplik olarak ladin kökü kullanılıyor. Kökün sivri ucu da iğne yerine geçiyor. Daha esnek olması için kök de ıslatılıyor. Dikkatle atılan birkaç iğne ardı dikişten sonra kenarların sıkı bir şekilde birleştiği kontrol ediliyor. Sepetin ağzının çevresine hemen söğüt dalı halkanın altından delikler açılıyor ve ladin kökü bu deliklerden geçirilerek sepetin ağzı sarılıyor. Bu sarma işlemi sepetin ağzına hem sağlamlık hem de şıklık kazandırıyor.
Ardından sepete sap yapmak için bir parça sedir ağacı kabuğu uzun ince şeritler halinde kesiliyor. Sedir kabuğu önce 5 kollu bir örgü halinde örülüyor, sonra da iki ucuna birer fiyonk şekli veriliyor. Sap bu fiyonklardan sepete dikiliyor. Kayın ağacı kabuğundan bir çilek sepetinin yapımı yaklaşık bir gün sürüyor. Ama bu emeğin meyvesini yıllarca yiyeceğinizden hiç kuşkum yok. Acaba burada kaç porsiyon meyve vardır? Bu sepetin böğürtlenlisi de var mı acaba? Az sonra. Aradan sonra geleneksel üretimden ultra modern üretime geçerek tüm yönlü hoparlörlerden bahsedeceğiz. Merak etmeyin, konuyu tüm yönleriyle araştırdık. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Ses sisteminiz için en uygun hoparlörün seçiminde müziği nasıl dinlemek istediğiniz çok önemlidir. Tek yönlü hoparlörler sesi tek bir yönde yayarken, tüm yönlü hoparlörler her yöne yayar ve ses tavan ve duvarlara çarparak yansır. Kulağa hoş geliyor, öyle değil mi? Burada gördüğünüz tüm yönlü hoparlörün iki ana sistem kasası, iki de derin bas kasası olmak üzere 4 kasası var. Kasalarda ses frekanslarını hoparlörden dışarı yayan sürücüler bulunuyor. Üretimin ilk aşaması bilgisayarlı bir freze ile pirinç levhalardan ana sistem kasaları için montaj plakaları kesilmesi. Her kasada alçak, yüksek ve orta frekanslı ses dalgaları üreten ikişerden 6 tane sürücü bulunuyor. Derin kas kasalarında ise en alçak frekansları üreten 6'şar sürücü yer alıyor. Pirinç montaj plakalarının yüzeyi taşlanıp düzeltilerek cilalama ve krom kaplama işlemlerine hazırlanıyor. Ardından frezeyle pirinç halkalar yapılıyor. Bu halkalar alçak frekans üreten wooferların tabanı olarak montaj plakasına takılacak. Akustik özellikleri nedeniyle bu parçalarda pirinç tercih ediliyor. Estetik bir görüntü elde etmek için halkalar siyaha boyanıyor. Montaj plakaları ise elektrolizle galvanize krom kaplanıyor. Sıra ana sistem kasalarındaki yüksek frekanslı sesleri üreten tweeterlarda. Önce yarım silindir şeklinde kalıplara reçine emdirilmiş karbon elyaf şeritleri yerleştiriliyor. Karbon fiberin üstündeki koruma filmi soyulduktan sonra iki uca metal şeritler konuluyor. Bu şeritlerin işlevi fırınlama sırasında ısıyı karbon elyaf şeride aktarmak ve reçinenin dışarı sızmasını önlemek. Kalıplar birleştirilip kelepçeyle sıkıştırılıyor ve programlı bir fırında değişen sıcaklıklarda 45 dakika fırınlanıyor. Reçineli karbon elyaf şeritleri ısı etkisiyle kalıbın şeklini alıyor ve böylece sertleşiyor. Karbon elyaf şeritleri kesme presiyle ince ince şeritler halinde kesiyor. Her bir tweeter, bakır tel sarımından yapılmış bir halka olan ses bobinine 24 ince karbon elyaf şeridi yapıştırarak oluşturuluyor. Şeritler arasına fırçayla silikon sürülüyor. Ardından tüm yüzey yine silikonla kaplanıyor ve en üste alüminyum bir kapak yerleştiriliyor. Orta frekanslı ses üreten sürücüler de aynı şekilde yapılıyor fakat daha kalın ve sert karbon elyaf şeritler kullanılıyor. Bu şeritler orta frekanslı sesleri daha ince ve esnek olan tweeter şeritlerine kıyasla daha iyi yayabiliyor. Şeritleri tam yerine yerleştirmek için cımbız ve kürdan kullanılıyor. Bu iş için keskin göz, maharet ve tecrübe gerekiyor. Tweeter gibi orta frekanslı ses sürücüsü de 45 dakika fırınlanıyor ve yine değişen sıcaklıklardan oluşan bir döngüden geçiyor. Sürücü fırından çıkıp soğuduktan sonra iç tarafa sesi emen köpük şeritler yapıştırılarak karbon elyaf şeritler arasındaki boşluklar kapatılıyor. Bunun amacı sesin hoparlörden dışarı yayılacağına içeri doğru yayılmasını önlemek.
Ardından elektrik sinyallerini aktaran kablolar yerlerine lehimleniyor. Elektrik sinyalleri ses bobinini yukarı doğru hareket ettiriyor. Sürücünün mıknatısı ise bobini tekrar aşağı çekiyor. Tekrar tekrar inip kalkan bobin, karbon elyaf şeritleri esneterek ses frekanslarını üretiyor. İç tarafa karbon bir çubuk takılıp sürücü içindeki boş kısım sesi emen yünle dolduruluyor. Bunun amacı da yine sesin sürücüden dışarı yayılmak yerine içeri doğru yayılmasını önlemek. Sürücünün mıknatısı içindeki ince bir oyuğa yağ sıkıldıktan sonra ses bobini buraya yerleştiriliyor. Yağın içinde elektrik sinyallerini bobine ileten demir bulunuyor. Mıknatıs çubukları üzerine alüminyum bir montaj plakası vidalanıyor. Sonra da ses söndürücü özellikte sert bir disk yerleştiriliyor. Twitter'ın mıknatısı montaj plakası üzerine oturtuluyor ve elektrik kabloları ortadaki boşluktan geçiriliyor. Twitter'lar böylece tamamlandıktan sonra sıra woofer'lara geliyor. Kavun şeklindeki her woofer'da 12 alüminyum segman yer alıyor. Segmanlara akustik köpük yapıştırılıp kesilerek segmanla aynı şekle getiriliyor. Montaj sırasında woofer tepe üstü duruyor ve segmanlar ses bobiniyle montaj plakası arasına diklemesine yapıştırılıyor. Ortada yapısal bir sütun yer alıyor. Hoparlörün sürücü kabloları tüm sütunun içinden geçiyor. Segmanlar hizalanıp yerlerine sabitlendikten sonra kenarları yapıştırıcıyla kaplanıyor. Ardından segmanlar arasına lastik contalar yapıştırılarak aradaki boşluklar kapatılıyor ve hava çıkışı engelleniyor. Segmanların oyuntularına bakır şeritler yerleştirilip kancalı uçları üstte ve alttaki deliklere geçiriliyor. Pirinç, alüminyum ve bakırın akustik nitelikleri birleşerek doğal bir ses dengesi oluşturuluyor. Orta sütunun çevresindeki boşluk sesi söndüren malzemelerle dolduruluyor. Önce uzun ve kaba lifli sentetik yalıtım yünü konuluyor. Bu tabakanın üzerine kalın liflerin ses bobinine dokunmasını önleyen bir bariyer olarak pamuk yalıtım yünü yerleştiriliyor. Daha önce yapımını gördüğümüz, şimdi üzerinde woofer'ların mıknatısı da takılmış olan boyalı pirinç halka takılıyor. Ardından orta sütuna bir ayırıcı ve bir uç parçası takılıp ses bobininin iki kablosu sütunun içinden geçiriliyor. Bu kabloların ve diğer sürücülerden gelen kabloların uçları hoparlörün geçiş bölümüne bağlanacak ana kabloya lehimleniyor. Woofer bu aşamada düz çevrilerek orta sütunun içine sıvı bir ses sönümleme bileşiği dolduruluyor. Bu sıvı aynı zamanda kabloları da sabitliyor ve koruyor. Sıra hoparlörün montaj aşamasında. Önce orta ve yüksek frekanslı cross kabloları sürücülerin kablolarına lehimleniyor. Twitter'ın bağlantı kabloları da daha önce orta frekans sürücüsü üzerine takılışını gördüğümüz Twitter mıknatısına bağlanıyor. Bu grup woofer'ların üzerine monte ediliyor. Ardından geçiş ya da cross konektörleri takılıyor. Cross bölümünün elektriksel bileşenleri frekans gruplarına ayırarak her frekansı uygun sürücüye aktarıyor. Geçiş bölümü hoparlörün tabanına yerleştirildikten sonra üstü arasına kalın bir tahta yerleştirilmiş montaj plakalarıyla kapatılıyor. Uçları vidalı, paslanmaz çelik taşıyıcı sütunlar sistemi bir arada tutuyor ve ağırlığı hoparlör yapısından zemine aktarıyor. Yapısal destek amaçlı alüminyum bir çapraz bağlantı parçası atıldıktan sonra üzerine ikinci bir sütun grubu takılıyor. Woofer'ın tabanındaki halka montaj plakasındaki bir deliğe oturtuluyor ve vidalarla sabitleniyor. Twitter'ın ses bobini Twitter mıknatısına yerleştiriliyor.
Sonra kablolar Twitter'ın kapağındaki iki konektöre lehimleniyor. Böylece alttaki üç sürücünün montajı tamamlanmış oluyor. Ardından bunların aynısı olan üstteki üç sürücü de ters olarak monte ediliyor. Böylece iki Twitter kasanın orta kısmında karşı karşıya geliyor. Üst sürücülerin cross bölümü de yerleştirildikten sonra sürücülere bağlanan kabloları birleştiren konektör takılıyor. Tamamlanan hoparlör seti farklı tonlarla test ediliyor. Hoparlörün ürettiği frekanslar, setten tam 1 metre mesafeye yerleştirilen bir mikrofonla alınıp bilgisayarla analiz edilerek kontrol ediliyor. Hoparlör testi geçtikten sonra woofer bobinlerinin üzerine dekoratif parmaklıklar takılıyor. Bu hoparlör seti artık sevdiğiniz müziği yaymaya hazır. Ama herkesin sevdiği bir müzik seçmeye çalışsanız iyi edersiniz, yoksa komşularla aranız bozulabilir.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kartuşlu tıraş bıçakları. Kısa kesip hemen konuya giriyoruz. Çikolatalı muzlu kek. İnsanı baştan çıkaran muhteşem lezzet. Satış otomatları. Bozukluğunuz varsa aç susuz kalmaktan korkmayın. Otomatlar hizmetinizde. Ve dalış bilgisayarları. Nefesimizi tutup dalgıçları koruyan teknolojiye dalıyoruz. Ama önce... 20. yüzyıl ortalarında geliştirilen kartuşlu tıraş bıçakları keskin bir zeka ürünü. 5'e varan bıçak sayısı sayesinde kullanıcı tıraşını daha az hareketle tamamlayabiliyor. Dolayısıyla tıraş hem kısa sürüyor hem de daha temiz oluyor. Körelen bıçaklarsa atılıp değiştirilebiliyor. 1970'te piyasaya çıkan ilk tıraş kartuşunun tek bir bıçağı vardı. O günden bu yana üreticiler kartuşa her gün daha fazla bıçak ekleyerek kusursuz bir tıraş sağlamaya çalışıyor. Kartuş yapımı fabrikaya kilometrelerce uzunluğunda sarımlar halinde gelen çelik şeritlerle başlıyor. Şeritler sağlarak düzgün hareket etmelerini sağlayan kılavuz makaralar üzerinden kesme makinelerine giriyor. Döner silindirler çelik şeridi ilerleterek şeride eşit aralıklarla delikler açan zımbadan geçiriliyor. Açılan deliklerin amacı çeliği bıçağa dönüştürecek makinelerin şeridi rahatça tutabilmelerini sağlamak. Makineler çelik şeritleri kızgın bir fırından geçirerek 1100 Celsius dereceye kadar ısıtıyor. Şeritler buradan bir soğutma bölmesine, oradan da tekrar bir fırına giriyor. Sıcaklıktaki bu aşırı iniş çıkışlar çeliğin molekül yapısını değiştirerek daha sert ve sağlam olmasını sağlıyor. Ardından şerit toplanıp, bu kez bileği taşları arasından geçirilerek bir yanı gotik kemer kesitli çok keskin bir bıçak ağzına dönüştürülüyor. Şerit makineden hızla geçerken kameralarla kontrol ediliyor ve bilgisayara yollanan görüntülerle kusurlu yer varsa tespit ediliyor. Sıra ağzı bilenen çelik şeridin kesilip ayrı ayrı bıçaklar haline getirilmesinde. Mekanik bir zımba şeridi düzgün bir şekilde kesiyor. Bir teknisyen şişe geçirilen bıçakların ağızlarını kontrolden geçiriyor. Paslanmayı önleyen ve dayanıklılığı artıran kaplamalar uygulamasının ardından bıçaklar fırınlanıyor ve kaplamaların yüzeye yapışması sağlanıyor. Bir başka bölümde tıraş bıçağının plastik kartuşu yapılıyor. Bu makine plastik tanecikleri eriterek sıvı plastiği kalıplara enjekte ediyor ve basınç uyguluyor. Tıraş bıçağı kartuşu şeklini alan plastik soğuyunca sertleşiyor. Kartuşlar yuvarlak bir besleme hattına dökülüyor. Bu hat kartuşları ön tarafı üste gelecek şekilde dizip bir sonraki makineye aktarıyor. Bu makine çok sayıda koluyla bir ahtapotu andırıyor. Robot kollardan ilki kartuşları döner bir tablo üzerindeki bir düzeneye yerleştiriyor. Tabla dönerek kartuşu montaj hattındaki bir sonraki robota veriyor. Robotlar hızlı ve sıralı hareketlerle her kartuşa 5'er tane bıçak takıyor. Bıçaklar buraya gelmeden önce delikli kısımlar kesilip atıldığı için bıçaklar yerine tam oturuyor. Robotlar hızlı ve tam ölçülü hareketlerle çalışıyor. Ayrıca keskin bıçakları emniyetli bir şekilde idare edebiliyorlar ve parmak kesme derdi kalmamış oluyor. Sonra kartuşların önüne birer arka kapak yerleştiriliyor ve bu kapaklara birer metal parça oturtuluyor. Koruyucu anot denilen bu metal parçaların görevi korozyon etkilerini kendilerine çekerek bıçakları korumak. Anot yerleştirilen kapaklar çevrilerek bıçaklı kartuşun üzerine kapatılıyor ve bastırılarak yerine oturtuluyor. Böylece bıçaklı kartuşun yapımı tamamlanmış oluyor. Robotlu sistem tamamlanan kartuşları yine kalite kontrolü

kontrol kameraları bulunan bir bölüme aktarıyor. Eğer sorun görülmezse kartuşlar bir başka mekanik sisteme geçiyor. Burada kartuşların üzerine tüketiciyi koruma ve bıçakları kullanım anına kadar keskin tutma amaçlı geçici bir plastik kapak takılıyor. Robot kollar şeffaf plastik koruyucuları ikişer ikişer alıp makinedeki yuvalara yerleştiriyor. Ardından kartuşlar plastik koruma kapaklarına oturtuluyor. Koruyucu kapakları takılan kartuşlar bir kanaldan kayarak toplama kabına dökülüyor. Artık kartuşlar satışa hazır. Her zaman sinek kaydı tıraşlı dolaşabilmeniz için hizmetinizde. Nasıl yapılmış? Pek çoğunun kuru yemiş ya da süt ürünlerine alerjisi olduğu için artık birçok okul kantinlerde satılan yiyeceklerin alerji yapıcı madde içermemesini talep ediyor. Bu alerjiler bazen o kadar ağır olabiliyor ki alerji yapan maddeyi yalnızca solumak ya da ellemek bile ölümcül reaksiyona sebep olabiliyor. Çocuklar için üretilen bu çikolata, parçalı, muzlu, küçük kekler hiç kuru yemiş ve süt ürünü içermiyor. Bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için bu fabrikada üretilen hiçbir üründe bu malzemeler yer almıyor. Daha ileri bir önlem olarak kullanılan malzemelerin tümü de tesislerinde kuru yemiş ve süt ürünleri bulundurmayan tedarikçilerden alınıyor. Keklerin yapımında ilk aşama hamurun hazırlanması. Su, kanola yağı ve şeker karıştırılıp ardından da muz püresi yapılıyor. Bütün malzemeler iyice karıştırılıyor. Ardından un, deniz tuzu, kabartma tozu ve bakteri ve küf oluşumunu engelleyen limon tuzu gibi koruyucu maddeler ekleniyor. Son malzemeler ise yumurta ve çikolata parçacıkları. Ama sütlü çikolata kullanılmıyor çünkü bu kekler tamamen sütsüz olmak zorunda. Kullanılan çikolata kaşer parve sertifikalı, yani ürünlerine hiç et ve süt karışmayan bir üretici tarafından bu fabrika için özel üretiliyor. Hazırlanan hamur pompayla otomatik üretim hattını besleyen büyük bir tekneye aktarılıyor. Hattın girişinde her biri 20'şer kek alan 600'den fazla fırın tepsisi sprey nozüllerinin altından geçirilerek içlerine hafifçe kanola yağı püskürtülüyor. Yağlama pişen keklerin kalıba yapışmasını önlüyor. Tepsiler daha sonra hamur dağıtma makinesinden geçiyor ve burada her kek kalıbına 45 gram hamur bırakılıyor. Bir partide 6666 kek birden üretiliyor. Hamur dolu tepsiler çok katlı dikey bir fırına giriyor ve fırının farklı sıcaklıktaki 13 pişirme bölgesi arasında dolaşarak pişiyorlar. 27 dakika sonra kekler pişmiş oluyor, ancak çok sıcak oldukları için paketlenemiyorlar. Dolayısıyla hattın sıradaki bölümü yine çok katlı dikey bir soğutma ünitesi. Ünitenin pervaneleri sıcak havayı emip dışarı atarken bir yandan da içeri filtreden geçirilmiş soğuk hava basılıyor. 25 dakika sonra buradan çıkan tepsiler artık ılınmış oluyor. Tepsiler bir robot yardımıyla ikişer ikişer boşaltılıyor. Robot iğnelerini batırarak kekleri tutup kaldırıyor ve iğnelerini çekerek kekleri havalandırmalı bir yürüyen banda bırakıyor. Bu bantta kekler iyice soğutuluyor. Bant, kekleri paketleme bölümüne giden daha dar bir banda aktarıyor. Burada kekler elle tek sıra halinde dizilerek bir rayla paketleme makinesine gönderiliyor. Her kek yaklaşık 9 santime 5 santim boyutlarında ve 4 santim kalınlığında. Hepsi başta 45 gram hamurdan üretildiği halde pişirme sırasında buharlaşan su nedeniyle son ağırlık 40 grama iniyor. Kekler her keki tek tek inceleyen bir sensör altından geçerek paketleme makinesine giriyor ve baskılı şeffaf plastikle sarılıyor. Plastik filmin iki yanı keklerin alt tarafında hafifçe üst üste biniyor. Makine ısı ve basınç uygulayarak iki kenarı yapıştırıyor. Ardından filmi kekler arasından keserek kapatıyor.
Artık çikolatalı muzlu keklerin her biri ayrı ayrı paketlenmiş durumda. Paketlenen kekler sayılarak satış için karton kutulara yerleştiriliyor. Her kutu 20 kek alıyor. Kutu bir yapıştırma makinesine aktarılarak kapağın kulakçıkları yapıştırılıyor. Paketin üzerinde keklerin içinde kuruyemiş ve süt ürünleri, yapay tatlandırıcı ve renklendiriciler bulunmadığı açıkça belirtiliyor. Fabrikada üretim süreci boyunca çeşitli kalite kontrol testleri uygulanıyor. Örneğin pişmeden önce hamurun kıvamı ve asitlik düzeyi kontrol ediliyor. Ayrıca son ürün de test ediliyor. Saat başı bir kek lokma lokma kesilerek bir nem ölçme cihazına yerleştiriliyor. Kekin istenen kıvamda olması ve kuru olmaması açısından nem seviyesi çok önemli. Bence son olarak bir de lezzet testi yapılması gerek. Bu konuda severek yardımcı olabilirim. Az sonra satış otomatları, bozuklukları hazırlayın. Bilgiler tek tek geliyor ve dalış bilgisayarları. Konuya derinlemesine dalıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Satış otomatları olmasa ne yapardık? Bu makineler dükkanlar kapalıyken birçok ihtiyacımızı karşılar. İlk modern satış otomatları 1880'lerde İngiltere'de ortaya çıktı. O zamanki otomatlarda yiyecek değil, kartpostallar satılıyordu. Ama artık otomatlarda sıcak yemekten elektronik aletlere kadar her şey bulunuyor. Susadınız mı? İstediğiniz içeceği seçin. Tuş takımını kullanarak numarasını girince seçtiğiniz içecek ve fiyatı LED ekranda görünecek. Siz parayı atınca ekranda verdiğiniz para görünecek ve makine önce içeceğinizi sonra da para üstünü verecek. Tek kelimeyle dahice. Satış otomatları genellikle başında kimsenin durmadığı yerlere konulduğu için sağlam olmaları gerekir. Her otomatın kaynakla birleştirilmiş çelik bir gövdesi vardır ve buzdolabı, LCD ekran gibi diğer parçalar bu gövdeye eklenir. Montaj süreci otomatın ödeme ve görüntüleme sisteminin ve kumanda kartının takılmasıyla başlıyor. Tek bir birim halinde üretilmiş LED ekran ve tuş takımı yerine yerleştiriliyor. Birim gövdedeki yerine vidalandıktan sonra kumanda kartı yerine güzelce sabitleniyor. Ve LED ekranla tuş takımı karta bağlanıyor. Sıra bozuk para girişinde. Bu parça 16 farklı bozukluğu tanıyacak şekilde ayarlanabilir. Müşteri makineye para attığı zaman bozuk para girişi atılan paranın değerini kumanda kartına gönderir, kart da tutarı LED ekrana yansıtır. Kart daha sonra ödenen parayla seçilen ürünün fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak para üstünün yine bozuk para girişinden verilmesini sağlar. Ardından kağıt para girişi takılıyor. Bu parça verilen bir banknotu optik okuyucuyla tarayarak değerini belirler. Mor ötesi ışığınla floresan baskı mürekkebini ve manyetik tarayıcıyla manyetik mürekkebi okuyarak banknotun sahte olmadığını kontrol eder. Ve banknotun değerini kumanda kartına bildirir. Para kabul parçalarından gelen veri aktarım kabloları kumanda kartına takılıyor. Ürün verme motorlarını çalıştıran kabloyla atılan bozuk paraları toplayan ve para üstü veren iki bozuk para haznesinin veri kabloları da bağlanıyor. Sonra makine kapak panelleriyle kapatılıyor. Ardından satış otomatının buzdolabına yerleştirilecek ürün raflarının montajı yapılıyor. İlk adım panele ara bölmeler monte ederek sıralar oluşturmak. Sıra genişliği otomatın satacağı ürünün boyutlarına, ağırlığına ve ambalaj türüne göre ayarlanıyor. Tüy gibi hafif cips paketlerinden cam şişelere varıncaya kadar birçok farklı ürün olabiliyor. Bir satış rafında 6 sıra olabiliyor. Soğuk havaya en iyi dayanan ve rutubete maruz kaldığında paslanmayan bir malzeme olduğu için raflar tamamen paslanmaz çelikten üretiliyor. Her rafın arkasına bir motor takılıyor. Raflar buzdolabına yerleştirildikten sonra bu motorlar kumanda kartına bağlanıyor.
Müşteri bir ürün seçip parasını ödeyince kart ürünün bulunduğu rafın motorunu çalıştırarak ürünün çıkarılmasını sağlıyor. Aynı ürünün konulacağı raflara takılan motorlar birbirine de bağlanıyor. Böylece bir raftaki ürün biterse bağlantılı raftaki ürün devreye girebiliyor. Motorlar ürünleri çelik bir yay yardımıyla ileri doğru hareket ettiriyor. Her motora o raftaki ürünün boyutlarına göre 7 farklı boydaki çelik yaydan bir tanesi takılıyor. Bir müşteri seçtiği ürünün parasını ödeyince motor 360 derece dönerek yayı bir tur çeviriyor. Böylece en öndeki ürün bırakılıyor ve arkasındaki ön sıraya geçiyor. Tüm ürün rafları yerine takıldıktan sonra buzdolabının termostatı ayarlanıyor ve ürünler dolduruluyor. Yapılması gereken son iş makinenin test edilmesi. Önce kağıt parayla bir ürün satın alınıyor. Burada 4 şeye bakılıyor. Kağıt para rahatça girebiliyor mu? Kağıt para kabul parçası kumanda kartına doğru bilgi veriyor mu? Kart işlem değerini doğru hesaplıyor mu? Ve de doğru motoru çalıştırıyor mu? Ardından aynı test bozuk para girişiyle tekrarlanıyor ve sensörlerin paranın boyutlarını, ağırlığını ve kimyasal bileşimini doğru algıladığı ve kumanda kartına doğru bilgi gönderdiği teyit ediliyor. Satış otomatları konusunda 19. yüzyıldan bu yana çok ilerleme kaydedildi. Umarız para üstü ya da ürün almak için makineye vurmanın gerektiği günler geride kalmıştır. Nasıl yapılmış? Bir saat markaları ürünlerinin 30 metreye kadar su geçirmez olduğunu ifade ediyor. O derinliğe dalacak kişi sayısı pek fazla değildir. Ama dalacak olursanız muhtemelen kolunuza saat değil hayatınızı kurtarabilecek bir bilgisayar olmasını tercih edersiniz. Hadi konuya dalalım ve bakalım dalış bilgisayarları nasıl yapılıyor. Dalış bilgisayarları süre ve derinliği takip ediyor ve güvenli bir şekilde su yüzüne çıkabilmek için gereken hesapları yapıyor. Çıkışın kademeli yapılması gerekiyor, yoksa dalgıç vurgunu yiyebilir. Bir dalış bilgisayarı yapma süreci 4 devre kartının basılı olduğu bir panelle başlıyor. Panel bir yürüyen bantla devre makinesine aktarılıyor. Makine panelin üzerine hassas bir şekilde bir metal kafes şablonu yerleştiriyor. Otomatik bir rakle yardımıyla şablonun açık bölgelerinden devre kartlarının üzerine lehim macunu yayılıyor. Lehim macunu yapıştırıcı işlevi görerek kartın yüzün üzerinde minik elektrik bileşeninin yerinde durmasını sağlayacak. Ardından sıra bu bileşenlerin kartlara yerleştirilmesine geliyor. Bir robot parçaları plastik şeritler üzerinden alarak lehimli yerlere yerleştiriyor. Üstelik bunu saatte 13.000 parça hızıyla yapıyor. Bu parçalar arasında mikro işlemciler, sensörler ve bellek çipleri yer alıyor. Bu işlemin ardından devre kartları çeşitli ısıtma ve soğutma bölgeleri olan bir fırına giriyor. Bu bölgelerden geçerken lehim partikülleri eriyerek parçaları devre kartlarına yapıştırıyor. Soğutma bölgelerinden geçerken de lehim sertleşerek bağları sağlamlaştırıyor. Artık devre kartlarının tüm gerekli parçaları tamamlanmış durumda. Bir teknisyen devre kartlarının bulunduğu paneli otomatik bir optik muayene makinesine yerleştiriyor. Bu makinede bir kamera panelin fotoğraflarını çekip bir bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar devre kartlarını tarayarak eksik ya da yanlış yerleştirilmiş parça veya lehimleme hatası olup olmadığını kontrol ediyor. Sorun yoksa paneller programlama bölümüne aktarılıyor. Bu bölümde bir teknisyen paneli proplar altına yerleştiriyor. Proplar panel üzerine inerek mikro işlemcilere program yüklüyor. Böylece mikro işlemciler canlanarak kartın tüm fonksiyonlarını kumanda edebiliyor. Bir başka teknisyen daire testere kullanarak panelleri kesiyor. Sonra 4 dairesel devre kartını ayırıyor ve elektriği ileten yüzeye sahip bir tepsiye yerleştiriyor. İletken yüzey, dalış bilgisayarına takılacakları zamana kadar kartları mekanik ve elektriksel şoklardan koruyor. Şimdi sıra dalış bilgisayarının yapımında. Teknisyen, ekran aydınlatma ışığının arka tarafına bir titreşim mekanizması yerleştiriyor ve ikisini birden ekranın arka tarafına oturtuyor. Üstüne plastik bir çerçeve koyup yanlarına kauçuk konektörler yerleştiriyor.
Bu küçük kauçuk parçalar devre kartıyla dijital ekran arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Bir başka teknisyen ekran ünitesi üzerine devre kartını yerleştiriyor. Geçici olarak bir pil takıp dijital ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Gerektiği şekilde çalıştığını gördükten sonra bir süreliğine bir kenara bırakıyor. Bir sonraki üretim aşamasında ekran temizleniyor ve basınçlı hava püskürten bir aletle tüm toz parçacıkları gideriliyor. Teknisyen dalış bilgisayarını yüksek basınca dayanıklı plastikten bir gövde içine yerleştirip bastırarak oturtuyor. Modülün cam kapağını temizleyerek ekranın üzerine yerleştiriyor. Bu kapak ekranı sudan koruyacak. Sıradaki parça metal bir halka. Bu halka camın etrafına oturarak camı gövdeye birleştirecek. Teknisyen bilgisayarın tersini çevirip metal halkayı arkadan gövdeye vidayla sabitliyor. Bilgisayarın pili titanyumdan bir arka levhaya oturtuluyor. Ardından bilgisayarın arka tarafına yerleştirilerek vidalarla sabitleniyor. Böylece dalış bilgisayarının yapımı tamamlanmış oluyor. Geriye bir tek kayışını takmak kalıyor. Ondan sonra bu dalış bilgisayarı bir dalgıca çok önemli güvenlik bilgileri vermeye ve vurgun yemekten korumaya hazır olacak. Gitme vaktimiz geldi. Lütfen herkes çıkışa geçsin.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Süper ince cam. Büyük ihtimalle her gün kullandığınız ama hiç haberinizin olmadığı bir ürün. Palet sökme makineleri. Tahta paletlerin zahmetsizce hakkından gelen makineler. Mini pastalar. Herkesin bayıldığı minik lezzet toplarının sırlarını açıklıyoruz. Ve dikişsiz paslanmaz çelik borular. Boş bir şeye benziyor derseniz hakkınız var, öyle zaten. Ama önce... İnsan saçından daha ince ve plastik kadar esnek süper ince cam şimdiden akıllı telefonlardaki parmak izi tarayıcıdan çerçevesiz ekranlara kadar birçok üründe kullanılmaya başlandı. Fakat imalatçılar bu yeni cam türünün potansiyelini daha yeni keşfetmeye başlıyorlar. Geleceği parlak bir ürün diyebiliriz. Esnek ve şeffaf yüzeylere ihtiyaç olduğunda incelik önemli bir avantajdır. Süper ince cam kağıt gibi kıvrılabilir ve bir kimyasal süreç sayesinde çok da dayanıklıdır. Süper ince camın yapımında kireç, kum, karbonat ve potas gibi standart malzemeler kullanılıyor. Malzemeler kullanılacakları zamana kadar ayrı silolarda depolanıyor. Fabrikanın içinde kabloyla çalışan otomatik bir araba dolaşıyor. Kuru malzemelerin depolandığı siloların boşaltma kanalları açılınca, araba kanalın altına gelip malzemeyi alıyor. Araba malzemeleri tartarak gerektiği kadar aldıktan sonra kapağı otomatik olarak kapatıyor. Daha az miktarda kullanılan gizli malzemelerse partiye elle katılıyor. Bu malzemeler optik berraklık ve elektriksel hassasiyet gibi özellikleri güçlendiriyor. Araba topladığı malzemeleri bir karıştırıcıya aktarıyor. Karıştırılan malzemelere geri dönüştürülecek kırık ya da atık cam parçaları da katılıyor. Her şey iyice karıştırıldıktan sonra karıştırıcının dibine forklift huni şeklinde bir konteyner yaklaştırılıyor ve karıştırılan malzemeler bu konteynere aktarılıyor. Malzeme dolu konteyner buradan sonraki bölüme taşınıyor. Burada konteyner bir vinçle kaldırılarak gaz ve elektrikle çalışan bir fırının üzerindeki bir besleme sistemine yerleştiriliyor. Huninin tabanındaki bir kapak açılıyor ve karışım besleme mekanizmasına akıyor. Küreye benzer bir parça karışımı 1500 Celsius derecelik muazzam sıcaklıkta bir fırına sürüyor. Üretimin kesintisiz devam etmesi için kürek sürekli olarak malzemeyi eklemeyi sürdürüyor. Bu fabrikada üretim gece gündüz aralıksız devam ediyor. Eriyen cam karışımı bal kıvamına geliyor. Hazırlanan cam dar bir yarıktan akarak fırından çıkıyor. Camın süper ince boyutunu bu yarık sağlıyor. Cam ağır ağır soğutularak katılaşırken iç stresinden arınıyor. Süper ince camın kalınlığı 25 mikrona kadar inebiliyor. Yani saçtan bile ince olabiliyor. Bu incelik sayesinde de çok esnek oluyor. Cam, 60 santim uzunluğunda kesintisiz, esnek bir şerit halinde merdaneler arasında ilerliyor. Ve bu süreçte normal cam gibi çatlayıp kırılmıyor. Ardından minik kamera ve sensörlerle kontrol edilerek hava kabardığı gibi defolar aranıyor. Defolu yerler bir bilgisayarla kaydedilerek cam parça parça kesilirken buralar atlanıyor. Döner bir makara cam şeridi sarıyor. Tabakaların birbirine yapışmaması için cam bir plastik kaplamayla korunuyor. Makaraya sarılan süper ince cam şerit 500 metreye ulaşınca otomatik bir sistemle kesiliyor ve makara göbekten çıkarılıp bir askıya aktarılıyor. Operatör makarayı iterek aktarma işlemini tamamlıyor ve askıdaki makarayı bir sonraki bölüme taşıyor. Bir laboratuvar teknisyeni camdan bir parça keserek bir mikrometreye yerleştiriyor. Örneğin kalınlığı ölçülerek süper ince olduğu teyit ediliyor. Bir başka teknisyen daha geniş bir parçayı bir kesim tablasına yerleştiriyor. Parçayı tam hizaladıktan sonra kesiciyi çalıştırıyor. Makineyle çizilen cam bu çizgilerden kırılarak akıllı telefon ve saatler için küçük ekranlar haline getiriliyor. Son teknisyense camı parlak bir ışık altında inceleyerek çizik olup olmadığına bakıyor ve kusursuz olduğunu teyit ediyor. Ekibin bir elemanı camın ne kadar esnek olduğunu göstermek için ince bir şeridi kıvırıp düğüm atıyor. Bu gördüğünüz şeyin cam olduğunu unutmayın. Daha sonra süper ince cam kimyasal bir işlemle daha da güçlendiriliyor ve çatlama ya da kırılma ihtimali iyice azaltılıyor. Yani Sakar seyircilerimiz için oldukça sevindirici bir haber. Çok yakında telefon ya da tablet camlarının çatlaması tamamen geçmişte kalabilir. Nasıl yapılmış? Tahta nakliye paletleri kırılınca, tamir gerektirince ya da ömrünü doldurunca atılmaları kolay olmayabilir. Ama şimdi göreceğimiz palet sökme makinesi, çivileri kesip tahta parçalarına ayırarak hurda tahtaların öğütücüye, tekrar kullanılabilecek olanların ise geri dönüşüme gönderilebilmesini sağlıyor. Palet sökme makinesi, güçlü şerit testeresiyle paletin döşeme tahtalarını kalıp tahtalarına birleştiren çivileri kesebiliyor. Makinenin gövde panelleri çelik sacdan yapılıyor. Bilgisayarlı bir lazer kesici parçaları istenen şekilde kesiyor. Parçaların kenarları upcant presle kıvrılarak düzgün köşeler oluşturuluyor. Şekil verilerek hazırlanan panel parçaları boyanmaya gidiyor. Makinenin yapısal parçaları ağır çelik profillerden yapılıyor. İstenilen uzunlukta kesilen profil parçalarının pürüzlü kenarları avuç içi taşlama makinesiyle düzeltiliyor. Takılacak diğer parçaların yerleri işaretlendikten sonra matkapla delikler açılıyor. Ardından profiller kaynakla birleştirilerek yapı ortaya çıkarılıyor. Yüzey asitle temizlenerek yağ kalıntıları gideriliyor ve mekanik parçalar takılmadan önce yapı boyanıyor. Makinenin elektrik motorunun takılacağı plaka civatalarla sabitleniyor. Ardından her iki yandan birer tekerlek takılıyor. Sıra motor redüktörün takılmasında. Makinenin dakikada 2800 devirli motoru da redüktöre takılıp sabitleniyor. Redüktör, motor hızını kontrol ederek tam olarak testere için gereken hızı sağlıyor. İki yandaki tekerleklerin hemen üzerinden yapıya bir testere kılavuzu monte ediliyor. Makine gövdesinin önü takıldıktan sonra ağır çelik tezgah yerine yerleştiriliyor. Ardından sıra şerit testereye geliyor. Keskin dişli testerenin güvenlik koruması makine çalışır duruma gelinceye kadar çıkarılmıyor. Teknisyenler testereyi tezgahın iki yanındaki tekerleklere hizalıyor ve kılavuz tekerlekleri arasından geçiriyorlar. Testerenin gerginliği bir civatayla ayarlanabiliyor. Testere çelikten yapılıyor ama dişlerde daha sert ve daha dayanıklı bir malzeme olan karbit kullanılıyor. Makine gövdesinin yan bölümleri takılarak tekerlek ve testere kılavuzlarının üzeri kapatılıyor. Ardından emniyet kafesini indirip kaldıran iki havalı silindir takılıyor. Kafesin amacı operatörü korumak. Makinenin kılavuz kolunu çalıştıran diğer bir havalı silindir de arka tarafa takılıyor. Kılavuz kol, şerit testere çalışırken paleti çevirmeye yardımcı oluyor. Emniyet kafesi tezgahın üstüne monte edildikten sonra havalı silindirlere basınçlı hava veren hortumlar bağlanıyor. Makinenin arka tarafına da bir emniyet kafesi yerleştiriliyor. Ve havalı silindirler için bir basınç düzenleyici takılıyor. Makinenin kumanda paneli gövde üzerine monte edilerek motora ve hava sistemine bağlanıyor. Ayrıca tezgahı yükseltip alçaltan ve kılavuz kolu çalıştıran pedallar da panele bağlanıyor. Makinenin ön kısmına acil durdurma kordonu takılıyor. Makinenin anında durması için kordonun tek bir kez çekilmesi yeterli oluyor. Operatör makineyi test etmek için tezgaha bir palet yerleştirip koruma kafesini indiriyor ve paleti parçalıyor. Pedala basarak kolu sağa doğru ilerletiyor ve makine çelik çivileri tereyağı gibi kesiyor. Artık ömrünü doldurmuş paletlerin hakkından gelmeye hazır. Az sonra mini pastalar, bu bölüme bayılacaksınız. Ve dikişsiz paslanmaz çelik borular. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin ne?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk kalk kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Tekrar hoş geldiniz. Üzeri krema ya da şeker kaplı mini pastalar kimseyle paylaşmanız gerekmeyen birer ziyafettir. Tek başınıza afiyetle yiyebilirsiniz. Bu fikrin ilkinden çıktığını bilmiyoruz ama mini pastalar 100 yılı aşkın zamandır yapılıyor ve pastadaki payının %100'den aşağı olmasından hoşlanmayanların ruhunu okşuyor. Bu mini pastalar belki ufak olabilir ama herkese yetecek kadar var. Çünkü seri üretim yapan bir fabrikada binlercesi bir seferde üretiliyor. Süt ürünleri ve kuru yemiş içermeyen bu pastacıkların ilk malzemesi kanola yağı. Miktarı ölçülmüş yağ dev bir karıştırma kabına dökülüyor. İçine kabartma tozu, deniz tuzu ve başka düşük miktarlı malzemelerden oluşan bir karışım ekleniyor. Ardından büyük bir paket şeker katılıyor. Bu hazırlanan partiden 15 bin mini pasta çıkacak. Fabrikanın yanındaki bir silodan karıştırma kabına pastalık un akıtılıyor. Çikolatalı pasta yapmak için kakao ekleniyor. Karıştırıcı çalıştırılarak malzemeler karılıyor. Sıra yumurtada. Yumurta hem hamurun bağlayıcı unsurunu oluşturuyor hem de pişme sırasında kabartma etkisi yapıyor. Yumurtalar çikolatalı karışıma fazla çırpılmadan karıştırılıyor. Hamur pompayla bir sonraki bölüme aktarılıyor. Bu işlem sırasında fabrikanın sıcaklığı çok önemli. Fazla sıcak olursa karışım çok sıvı, fazla soğuk olursa da çok katı olacağı için pompalanamıyor. Pompa, sıvı hamuru bir besleme hunisine basıyor. Hattın başka bir bölümünde fırın tepsileri bir yürüyen bantla taşınıyor. Bir makine vakumlu başlıklarla kağıt kalıpları tutup çeviriyor ve tepsilerdeki bölmelere yerleştiriyor. Besleme hunisinde bulunan hamur, açılan vanalardan tepsilerdeki kağıt kek kalıplarının içine akıyor. Sistem, hamur akışını kontrol ederek kalıpların belli bir düzeye kadar dolmasını sağlıyor ve kekin pişerken kabarabileceği kadar yer bırakıyor. Bir pastacı tepsilerden rastgele birini alıp tartıyor ve tartılan tepsiyi tekrar yürüyen banda bırakıyor. Bant, tepsileri fırına taşıyor. Tepsiler fırında 25 dakika boyunca farklı sıcaklık bölgelerinde bir kattan bir kata geçerek pişiyor ve diğer taraftan çıkıyor. Pişme sırasında kekler kabararak kalıpların üst hizasını aşıyor. Pişen kekler bir soğutma odasına giriyor. Burada 20 dakika kalan kekler hava üfleyen fanların altında soğutuluyor. Soğuk havayla katılaşan kekler buradan paketleme aşamasına aktarılıyor. Bir robot keklerin ortasına iğneler batırarak keki kağıt kalıpla birlikte tepsiden alıyor. Ve paketleme bölümündeki yürüyen banda bırakıyor. Burada çalışanlar kekleri bölmeli plastik kaplara 12'şer 12'şer diziyorlar. Kekler daha süsleneceği için paketlerin üstü kapatılmıyor. Hattın ilerisinde yumuşacık çikolata kreması bir besleme hunisinden aplikatörlere akıyor. Keklerin üzerine spiral şeklinde krema sıkılıyor. Böylece boyu 2 santimetre yükselen kekler daha da tatlanarak birer mini pastaya dönüşüyor. Biraz ileride şekerli pasta süsleri bir başka besleme hunisine dökülüyor. Bir dağıtıcı, krema sıkılmış mini pastaların her birine bir miktar süs şekeri serpiyor. Ardından bir ray, plastik kutuların açık duran kapaklarını kıvırıp kapatıyor. Bir pres kapaklara bastırarak kapanmalarını sağlıyor. Bir merdanenin altından geçen mini pasta kutularına kendinden yapışkanlı etiket uygulanıyor. Mini pastalar fabrikadan çıkmadan önce bir teknisyen üretim hattından bir örnek alıp test ediyor. Küçük kaplara biraz kek ufalayarak bir makineye yerleştiriyor. Makine kekteki su miktarını mikroskobik düzeyde ölçerek kekin yeterince nemli olup olmadığını belirliyor. Bir başka testte ise kekin dokusu değerlendiriliyor. Örnekler bu son testi de geçtikten sonra sıra lezzet testine geliyor. İşte bu aşamada ben devreye giriyorum. Ama programdan sonra yasaklamak istiyorum. Nasıl yapılmış? Mekanik ekipmanlarda kullanılan dikişsiz borular, dikişli yani kaynaklı borulara kıyasla daha sağlam olur ve daha fazla basınca ve gerilmeye dayanabilir. Bunun nedeni dikişsiz boruların kenarları kaynakla birleştirilen bir çelik şeritten değil, som çelik çubuklardan yapılmasıdır. Güvenilirliğin çok önemli olduğu üretimlerde, örneğin uzay araçlarında, nükleer ekipmanlarda ve tıbbi cihazlarda dikişsiz paslanmaz çelik borular tercih edilir. İmalatçı firma, farklı uzunluk, çap ve kalınlıkta paslanmaz çelik borular satın alıyor. Üretimin ilk aşaması, müşterinin ısmarladığı boru ölçüsüne en uygun boydaki işlenmemiş borunun seçilmesi. Her borunun boyu metreyle, dış çapıysa büyük bir mikrometreyle kontrol ediliyor. Et kalınlığını ölçmek içinse daha küçük bir mikrometre kullanılıyor. Ardından borular tartılıyor. Eğer işlenmemiş borular bütün teknik şartlara uyuyorsa üretime başlanılıyor. Her borunun bir ucu bu döner kalıplama makinesine sokuluyor. Makine borunun ucunu inceltip sivrilterek daha küçük çaptaki bir kalıp içine girebilecek şekilde hazırlıyor. Teknisyenler çelik bir çubuğa yağ sıkıp borunun diğer ucuna sokuyorlar. Ardından inceltilmiş ucu çekme kalıbının içine geçiriyorlar. Bu araba borunun kalıbın içine sokulan ucunu diğer taraftan tutup çekerek içindeki çubukla birlikte kalıbın içinden geçiriyor. Kalıp borunun dış çapını küçültürken içteki boruda istenen iç kalınlığı sağlıyor. Bu süreçte boru çeperi inceliyor ve boyu uzuyor. Sonraki makinede boru iki merdane arasından geçirilerek dıştaki baskı uygulanıyor. Bu işlem boruyu hafifçe genişleterek boru çeperiyle içteki çubuk arasında çok ince bir boşluk oluşmasını sağlıyor. Bu sayede içteki çubuk bir başka makine tarafından çıkarılabiliyor. İşlem bitince borunun sivriltilmiş ucu kesiliyor. Borular gruplar halinde yağ giderme ünitesine yerleştiriliyor ve bir temizleme solüsyonuyla çekme işlemi sırasında borulara bulaşan tüm yağ kalıntıları temizleniyor. Ardından teknisyenler boruları kurutma tanklarına alarak aşağı doğru bakacak şekilde hafif bir açıyla yerleştiriyorlar. Boruların içinden yarım saat kadar hava üflenerek temizleme solüsyonu süzülme ve buharlaşma yoluyla borulardan atılıyor. Boruların içini iyice temizlemek amacıyla teknisyenler her borunun içine bir keçe topağı sokup üstüne temizlik solventi püskürtüyorlar. Basınçlı havayla keçe topağı borunun içinden geçiriliyor. Topak borunun içinden geçerken iç çeperleri temizlik solventiyle siliyor. Daha sonra borular bir banda bağlanarak 30 dakika boyunca bir fırından geçiriliyor. Fırının içindeki sıcaklık 1000 Celsius derecenin üzerinde. Bu yüksek sıcaklık çekme işlemi sırasında sertleşen çeliği yumuşatıyor. Bu işleme tav vermek deniyor ve bu sırada borular hafifçe kıvrılıyor. Bu yüzden bir düzeltme makinesinden geçirilmeleri gerekiyor. Bu süreç borular tam müşterinin istediği çap ve kalınlığa indirilene kadar en baştan tekrar tekrar uygulanıyor. İşlenmiş borular başlangıçtaki uzunluğunun 40 katına kadar uzayabiliyor. Yapısal bütünlüğünü teyit etmek için boruların çevresinden elektrik geçiriliyor. Akımın kesilmesi boruda bir kusur olduğunu gösteriyor. Teknisyenler bu defolu noktaları testereyle kesip attıktan sonra boruyu keserek müşterinin istediği uzunlukta parçalara bölüyorlar. Testereyle kesilen kenarlarda çapak denilen pürüzler kalıyor. Kenarlar çapak alma makinesiyle düzeltiliyor. Son adım, paslanmamaları için boruların asit çözeltisine daldırılarak üzerinde kalmış demir taneciklerinin temizlenmesi. Böylece tam boyutlandırılmış ve normal bir kaynaklı borunun dayanması mümkün olmayan zor kullanım şartlarına dayanıklı, dikişsiz bir boru elde ediliyor. Ne yazık ki programımız da burada son buluyor.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
10: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Potas. Bu maddenin sizi şaşırtacak bir yönü var. Deri bileklikler. Takı konusunda farklı bir dokunuş. Yabani pirinç. Farklı bir tahıl hakkında bilgi taneleri. Ve Alyan anahtarları. Gücünüze güç ve kontrol katan el aletleri. Ama önce... Potas yaygınlıkla tarımsal gübre olarak kullanılır. Yer altından konvansiyonel maddecilik yöntemleriyle ya da sıcak tuzlu su basma yöntemiyle çıkarılır. Sıcak tuzlu su potas ve tuz kristallerini eritir, ardından tekrar yüzeye pompalar.

toplanır ve çökeltme havuzlarında bekletilerek potas çözeltiden ayrılır. Potas ya da kimyasal adıyla potasyum klorür, KCI olarak gösterilen bir bileşiktir. Tarımsal gübre olarak kullanılmak üzere granül hale getirilebilir ya da daha fazla saflaştırılarak sanayide kullanılabilir. Kanada'daki bu potas madeninde maden yatağı yüzeyin 1 kilometre altında bulunuyor. Maden 3 maddeden oluşuyor. Potasyum klorür, kil ve sodyum klorür ya da bildiğimiz adıyla tuz. Kaya yüzeyi sürekli maden çıkarma makinesiyle kesiliyor. Makinenin her birinde 3 kol bulunan 2 döner motoru var. Her kolda ultra güçlü karbitten yapılmış 6 çift uç bulunuyor. Bu uçlar kayayı parçalıyor. Döner kolların makinenin içine çektiği maden, oradan bir dizi yürüyen banda aktarılıyor. Yukarıdan kayaya tutturulmuş polimer tabakaları, madenin içine basılan temiz havayı yönlendiriyor. Maden yürüyen bantlarla yavaş yavaş kaya yüzeyinden uzaklaştırılıyor. Bu potas madeninde farklı noktalarda aynı anda 10 makine birden çalışıyor. Makinelerin taşıyıcı sistemi toplam 35 kilometre uzunluğunda yürüyen banttan oluşuyor ve tüm bantlar bir seferde 45 ton taşıyabilen dev bir asansörlü haznede birleşiyor. Yüzeye taşınan maden bir depolama teknesine boşaltılıyor. Bir diğer yürüyen bant madeni işlemek üzere imalathaneye taşıyor. Burada maden önce bir dizi titreşimli kafese dökülüyor. Ufak parçacıklar aralıklardan geçerek bir sonraki bölüme gidiyor. Büyük parçalarsa kafesin üstünde kalıp akan tuzlu su yardımıyla öğütücüye aktarılıyor. Küçük parçalar ince yüzdürme havuzuna akarken, dibe çöken iri parçalar alttan kaba yüzdürme havuzuna geçiyor. Her iki boydaki parçacık da kimyasal işlemlere tabi tutuluyor. 5 dakika süren kimyasal işlem, potasyum klorür parçacıklarının hava kabarcıklarına tutunup su yüzeyine çıkmasını sağlıyor. Kaba yüzdürme havuzunda yüzey paletlerle sıyrılarak üstten yüzen potasyum klorür bir toplama kabına dolduruluyor. Kil ve tuz parçacıkları ise havuzun diğer ucundan süzülüyor. İnce yüzdürme havuzunda da aynı şekilde potasyum klorür parçacıkları hava kabarcıklarına tutunarak yüzeye çıkıyor ve havuzun üstünden toplama kabına akıyor. Toplanan potas santrifüjden ve kurutucudan geçirilerek nemden arıtılıyor. Kurutucudan çıkan potas titreşimli bir eleme makinesinden geçirilerek 3 gruba ayrılıyor. Çok büyük parçacıklar tekrar öğütücüye gönderiliyor. Çok küçük parçacıklarsa sıkıştırma makinesinde sıkıştırılıp levha haline getiriliyor ve tekrar kırılıyor. Oluşan yeni parçacıklar yine titreşimli eleye aktarılıyor. Son ürüne uygun boydaki parçacıklar nakliye deposuna aktarılıyor. Granül haldeki bu potas tarım gübresi olarak kullanılacak. İçeriği %95 potasyum klorür ve bir miktar kil ve tuzdan oluşuyor. Düzenli olarak alınan örneklerin potasyum klorür içeriği kontrol ediliyor. Test için örnek öğütülerek toz haline getiriliyor ve paslanmaz çelik bir kap içinde sıkıştırılarak tablet şekli veriliyor. Ardından tablet röntgenli bir floresans analiz cihazına yükleniyor. Örnek önce enerji soğuruyor, sonra bu enerjiyi floresan ışıma halinde yayıyor. Analiz cihazı bu ışınları ölçerek örnekteki potasyum klorür derişimini belirliyor. İmalathanede endüstriyel kullanıma uygun potas üretimi de yapılıyor. %99 potasyum klorür içeren daha yüksek kaliteli bu ürün beyaz bir toz şeklinde. Bu ürünü elde etmek için %95'lik potas sıcak suda çözdürülerek içindeki tuz ve kil miktarı azaltılıyor. Sonra buharlaşma ve soğutma yoluyla kristal haline getiriliyor. Böylece geride neredeyse saf potasyum klorürden oluşan bir ürün kalıyor ve işlem tamamlanıyor. Nasıl yapılmış? Deri bileklikler binlerce yıldır kullanılıyor.
eski Yunan ve Roma askerleri hem süs hem de koruma amacıyla deri bileklik kullanırmış. Günümüzde ise bu kalın takılar sıra dışı birer aksesuar olarak kullanılıyor. Her parça elle yapılıyor ve takanın kişisel tarzını yansıtan orijinal bir ürün oluyor. Bileğe kol ağzı gibi oturan bu kalın bileklikler dikkati bileğe çekmek ya da en sevdiğiniz giysinizi nasıl yapılmış? Deri bileklikler binlerce yıldır kullanılıyor. Eski Yunan ve Roma askerleri hem süs hem de koruma amacıyla deri bileklik kullanırmış. Günümüzde ise bu kalın takılar sıra dışı birer aksesuar olarak kullanılıyor. Her parça elle yapılıyor ve takanın kişisel tarzını yansıtan orijinal bir ürün oluyor. Bileğe kol ağzı gibi oturan bu kalın bileklikler dikkati bileğe çekmek ya

0: ucu dikkatle birleştiriliyor. Bu bileklik kolda gevşek duracak geniş bir tasarım. Metal gövdenin iç ve dış kısmında kullanılacak çeşitli deri parçaları var. Önce iç taraf için bir parça seçiliyor. Çelik gövdenin şekli bir kağıda çizilerek patron çıkarılıyor. Patron kesilerek deriye yapıştırılıyor. Sonra deri patrona göre dikkatle biçiliyor. Kağıt patron çıkarıldıktan sonra derinin arka yüzüne yapıştırıcı uygulanıyor. Deri parça yapışkanlı tarafı alta gelecek şekilde çelik gövdeye yerleştiriliyor ve bastırılarak iyice yapıştırılıyor. Bilekliğin dış tarafı için boyalı derilerden pırıl pırıl yarı değerli taşlara kadar pek çok seçenek var. Bu bileklik için bir kuarts ve bir parça balık derisi seçiliyor. Tabaklanmış balık derisi hem çok şık hem de çok dayanıklı. Deriyi biçmek için bu kez çelik gövdenin dışından alınmış bir patron kullanılıyor. Ölçünün doğru olduğundan emin olmak için parça önce kontrol ediliyor. Sonra kuartsın arka tarafında yapıştırıcı sürülerek taş derinin ortasına yerleştiriliyor. Deriye yapıştırılan taşı tamamen yerine sabitlemek için çevresine boncuklu bir kenar işleniyor. Boncuk işleme, boncuk iğnesiyle yapılan ince bir iş. Bu iğnelerin baş kısmı ince boncukların deliğinden geçebilecek kadar ince. Boncuk ipi ise dayanıklı polietilenden yapılma. Boncuklar grup grup dağılıp gitmelerini önleyecek bir keçe üzerine dökülüyor. İlk 3 sıra 2 mm çapında gümüş rengi boncuklardan yapılıyor. Boncuklar kuartsın çevresine dikilerek sabitleniyor. Boncuklu çerçeve hem taşı yerine sıkıca tutturuyor hem de bilekliğin estetik değerini artırıyor. Gümüş boncukların dikilmesi bitince en üste bir sırada cam boncuk dikiliyor. Bir tam 10'da 7 mm çapındaki bu boncuklar daha ince ve işlenmesi daha zor. İp, boncukların içinden dörder kere geçirilerek taşın çevresinde sıkı bir bant oluşturuluyor. Çelik gövdeye güçlü bir yapıştırıcı uygulanıyor. Dekoratif amaçlı siyah bir dantel, çilekli kenarı gövdenin dışına taşıyacak şekilde gövdenin iki yanına yapıştırılıyor. Ardından balık derisinin arka tarafına yapıştırıcı uygulanıyor. Deri, dantel kaplanmış çelik gövdeye sarılıp bastırılarak sıkıca yapıştırılıyor. Bilekliğin kenarlarına da gümüş rengi boncuklar işleniyor ve iki deri parçası çepeçevre dikiliyor. Boncuklu kenarın taşın çerçevesine uyumlu olması da dekoratif bir etki yaratıyor. Böylece bileklik birinin takı koleksiyonunda yeni bir parça olarak yerini almaya hazır. Pekala, şimdi bu bilekliği takınca ne giysem acaba? Az sonra, yabani pirincin peşinde sularda dolaşmaya çıkıyoruz. Son bölümü ise Halyan anahtarlarıyla kapatıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında tütür topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'ü buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien.
10: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.

0: nasıl yapılmış?
1: Tekrar hoş geldiniz. Yabani pirinç taneleri ince, uzun ve karadır ve çok belirgin bir kuru yemiş lezzeti vardır. Ama yabani pirincin aslında bir pirinç türü olmadığını duyunca şaşırabilirsiniz. Zizania'da denilen bu tahıl, Amerika, Kanada ve Asya'nın bazı bölgelerindeki göllerde yetişen buğdaygillerden yarı sucul dört bitki türünden elde ediliyor. Yüzyıllar boyunca Amerikan yerlileri bu bitkilere bereketli ve besleyici bir besin kaynağı olarak çok değer vermiştir. Taşıması kolay, besleyici ve bozulmayan bir gıda olan bu muhteşem tahıl, kanoyla yolculuk eden Kürt tüccarlarıyla takas için de kullanılırdı. Bugün kültür çeşitleri de yetiştiriliyor olsa da, göl ve nehirlerin sığ bölgelerinde yetişen yabani pirinç hala geleneksel yöntemlerle toplanıp işleniyor. Yani hala kano, sedir ağacından sopalar ve harman sepetleri kullanılıyor. Sepetler ağaç kabuğundan örülüyor ve kurutulmuş kara ladin kökleriyle bağlanıyor. Pirinç genellikle Eylül başında bitki su yüzeyinden en az yarım metre kadar uzandığı zaman toplanıyor. Pirinç yetişen alanlarda kürek çekmek bitkileri kökünden sökeceği için kano çatallı bir sırıkla ağır ağır ilerletiliyor. Bitki bir çubukla kanonun içine eğilip diğerleriyle hafifçe vurularak sapı kırmadan olgun tohumlar kanonun içine dökülüyor. Bu çok hassas bir işlem. Vuruşun, bitkinin sapını kırmadan tohumları dökecek şiddette olması gerekiyor. Her tohum taneyi saran lifli bir kabukla çevrili. Karaya çıkınca toplanan tohumlar sepet ya da çuvallarla taşınıyor. Sıradaki adım tohumların güneşte kurutulmak üzere huş ağacı kabukları, branda bezi ya da düzgün bir kaya yüzeyinde yayılması. Bitkilerde genellikle bir takım kurt ve böcekler bulunuyor. Kurutma işlemi bu minik canlıların da uzaklaşmasını sağlıyor. Bütün tohumların yeterince güneş görmesi ve iyice kuruması için öbekler düzenli olarak karıştırılıyor. İyi kurumazsa pirinçler kısa sürede küflenir. Hava durumuna bağlı olarak güneşte kurutma süresi birkaç saatten birkaç güne kadar değişebiliyor. Ardından sıra tohumların ateşte kavrulmasına geliyor. Kavurma işlemi kalan tüm rutubeti uçurarak pirinçlerin bozulmadan istenildiği kadar saklanabilmesini sağlıyor. Ayrıca pirince hoş bir lezzet veriyor. Yüzyıllarca bu işlem pirinçleri söğütten örülmüş bir raf üzerine yayıp altında ateş yakarak yapılmış, böylece sıcaklık ve duman pirincin içine işliyormuş. Sonraları ateşte oturtulan demir döküm kazanlarda yapılmaya başlamış. Yabani pirinç taneleri tazeyken yeşil ve esnek olur ama kavurma işleminden sonra kararır ve büküldüğü zaman ortasından kırılacak hale gelir. Sıradaki adım tohumların dövülerek tanelerin kabuktan ayrılması. Önce kavrulan tohumlar bir sepette soğutuluyor, sonra da tekrar kavruldukları kazana dökülüyor. Demir döküm gereçler yaygınlaşmadan önce dövme işlemi için bir çukur kazılıp içi tahta ya da deriyle kaplanırmış. Dövme işlemi içinse hala aynı geleneksel araçlar, yani ayaklar kullanılıyor. Ayakların her basışı kabukları ufalayarak pirinç tanelerini kabuktan çıkarıyor. İşte pirincin dövülmeden önceki ve sonraki hali. Son adım, ufalanan kabukları uçurup taneleri ayırmaya yarayan harman ya da savurma. İki ayrı geleneksel harman tekniği var. Biri pirinci bir harman sepetinde bu şekilde tekrar tekrar savurmak, diğeri de bir sepetten diğerine dökmek. Tüy gibi hafif kabuklar havalanınca rüzgarla uçup gidiyor. Sonunda geride yalnızca taneler kalıyor. Günümüzde yabani pirinç artık geyik derisinden torbalar içinde değil, bu naylon poşetler gibi modern malzemelerle saklanıyor. Tanelerin rengi toplandıkları yere ve toplandıktan ne kadar sonra kavrulduklarına göre değişiyor. Yabani pirinç protein ve lif açısından zengin, kalorisi ve yağı düşük bir besin. Yani bir dahaki sefere besleyici bir yemek yapmak için malzeme ararken aklınızda olsun. Ne de olsa artık nasıl yapıldığını da öğrendiniz değil mi? Nasıl yapılmış? Alyan anahtarları ulaşılması güç yerlerde bulunan vida ve cıvatalarla rahatça erişmek üzere tasarlanmıştır. Altıgen kesitli yuvarlak başlı uçları vida deliklerine rahatça girerek vidaları sıkıp gevşetebilir. Bu alyan anahtarlarının uzun kolu da dar yerlere erişebilme imkanını artırıyor. Alyan anahtarları genellikle farklı boylarda anahtarlardan oluşan bir alet seti halinde bulunur. Üretim 4 metre boyunda altıgen kesitli çelik çubuklarla başlıyor. Önce kısa bir parça test edilerek çeliğin hem yeterince sert hem de esnek olduğu teyit ediliyor. Bir başka parçaya elmas uçlu bir aletle bastırılarak bir oyuk açılıyor. Elmas ucun girdiği derinlik, çeliğin sertliğini gösteren diğer bir ölçü. Çelik tüm testlerden geçerse, 4 metrelik çubuklar kısa parçalar halinde kesiliyor. Kesiti bozmamak için altıgen profilli bir kesme presi kullanılıyor. Ardından her parçanın ucu bir tornada bilgisayarlı aletlerle şekillendiriliyor. İşte çubuğun şekillendirmeden önceki ve sonraki hali. Bir başka bilgisayarlı tornada altıgen açıları bozmadan parçanın ucuna küresel bir şekil veriliyor. Parçalar otomatik bir sistemle bakır rezistanslı bir ısıtıcıya yükleniyor. Rezistans parçanın bir noktasını 600 Celsius derece ısıtarak yumuşatıyor. Ardından mekanik bir alet çeliği bu yumuşak yerden bükerek L şekline getiriyor. Alyan anahtarları yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sıradaki adım çeliğin iyice sertleşmesi için anahtarların ısıl işleme tabi tutulması. Parçalar bir fırında kızdırıldıktan sonra yağa daldırılarak soğutuluyor. Ardından biraz daha düşük ısılı bir fırında tekrar kızdırılıyor. Isıl işlem çeliği güçlendiriyor ama geride bir kalıntı bırakıyor. Yıkama ve kumlama işlemleri parçaları temizliyor ama mat görüntüyü gideremiyor. Bu nedenle parçalar içinde seramik taşlar ve parlatma solüsyonu bulunan titreşimli bir makineye aktarılarak temizlenip parlatılıyor. Manyetik bir yürüyen bant, anahtarları taşlar arasından toplayıp mısır taneleriyle dolu bir tambura aktarıyor. Anahtarlar tamburda dönerken mısır taneleri parlatma işleminden kalan nemin tümünü emiyor. Anahtarlar böylece pırıl pırıl oluyor ama daha yapılacak işler var. Askılara asılan anahtarlar sırayla nikel ve krom banyolarına daldırılıyor. Askı parçalara elektrik vererek nikel ve kromu çekmelerini sağlıyor. Böylece anahtarların üzerinde parlak ve paslanmaz bir kaplama oluşuyor. Sonra her anahtar bir aletle döndürülerek bir sensöre gösteriliyor. Sensör anahtarın uzun kolunun tam düz olup olmadığını kontrol ediyor. Gerekirse çelik düzeltilebiliyor. Sıra anahtarların toz boyayla boyanmasında. Boya hem dayanıklı bir kaplama oluşturuyor hem de anahtarın boyunu belirtiyor. Boyayla kaplanan anahtarlar bir robot kolla baskı bölümüne aktarılıyor. Mekanik bir aletle düzgünce sıralanan anahtarlar buradan başka bir robot kolla alınıyor. Bu robot her anahtarı bir tampon baskı makinesine yerleştiriyor. Burada anahtarlara marka ve seri numarası basılıyor. Ardından robot anahtarları alıp bir yürüyen banda yerleştiriyor. Tamamlanan anahtarlardan bazıları rastgele seçilerek ölçüleri kontrol ediliyor. Uçlar ölçü şablonundaki deliklere tam oturuyorsa üretilen parti kalite kontrolden geçiyor. Ardından anahtar takımının plastik kabı yapılıyor. Bu makinenin plastiği eritip bir kalıba basarak kaplar üretmesi yalnızca birkaç saniye sürüyor. Makineden alınan kaplar bir kasada toplanıyor. Kaplar ikişer ikişer bir lazer altına yerleştiriliyor. Koruyucu kapak indirildikten sonra plastik kabın üstüne lazerle marka bilgileri yazılıyor. Renk kodlu anahtarlar boylarına göre kaptaki yuvalara yerleştiriliyor. Böylece setin yapımı tamamlanmış oluyor. Çok faydalı ve bazen de çok gerekli bir alet olan alyan anahtarı düzgün bir iş yapmanın anahtarıdır dersek yanlış olmaz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerinde?
3: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Westerwald'a gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük Amerikan araçları ticareti yapan firması olan Morlock Motor'dayız.
12: Tamam mı? Başlatın.
11: Eğer ortada acil bir durum varsa tüm mevcut personel seferber edilir. Tam anlamıyla hepsi.
13: Gerçekten hiç vaktim yok. Ne yapıyorsunuz şimdi, mola mı?
11: Ama yangın bile çıksa çıraklar her zaman desteklenir ve zorlanır.
14: Pestik herif, şu yağı buradan silmemişsin.
15: Hayır, sildim.
14: O çocuk bize yardım edecek. Eğer dediğimizi yapmazsa direkt eve gidebilir.
13: Empatim kötü mü? Empati ne ki?

0: Morlock Motors sadece ikinci el araç satmaz. Aynı zamanda bir fikir atölyesidir. Ekip şimdiye kadar birçok prototipi tekerlek üstüne koydu. Personel taşıyıcıdan aile kamyonuna ve kısaltılmış Hummer'a kadar.
1: Zaten bir tamircinin olayı bu. Sürekli özel bir şey yaratmak zorundasın. Eğer hep aynı şeyi yaparsan bu kimseyi tatmin etmez.
0: Peter Slough'tan çıkan araçların sıradan olmadığı artık biliniyor. Mihail'in çevresi de bunu duymuş. Günaydın.
1: Eko, kardeşim. Tanıştırayım. En yakın dostlarımdan biri Gecko. Şimdi ışıklı reklam panoları satıyor. Kendisinin bir reklam tırına ihtiyacı var. Ve tabii onu da benden alacak. Ama tabii patronların işini doğru yapması gerekli.
2: Fuar alanlarına koyabileceğimiz, ışıklı tabelalarımızı sergileyebileceğimiz bir tanıtım aracı istiyorduk.
1: Senin için harika bir araç buldum. Kahveni sonra alırsın, gel. Gel göstereyim hadi.
2: Havalı bir çekici tırı istiyorduk. Amerikan tarzı bir araç olacak. Arka tarafa da devasa ışıklı panoları monte edeceğimiz bir römork. Mihail de çok fazla soru sormayıp doğrudan işe koyulduğu için tam aradığım kişi o.
0: Bu White Road Commander 2 1975'ten 1983'e kadar ABD'de üretildi. Bu proje için biçilmiş kaftan.
2: Mükemmel Mihail, tamamdır.
0: Nadir bulunan bir tır.
1: Şimdiye kadar elimizden 12 bin civarında araç geçti ama... Hiç Cummins motorlu, iki akslı bir White kamyonu mu olmamıştı doğrusu? Adam hep böyle bir şey istiyordu ama ben hep dedim ki bu aracı burada kimse kullanmaz. Hiç kimse de yok ki böyle bir şey. Ama biri gerçekten gelip böyle bir araçla çıktı işte ortaya. Bak şimdi. Bu aracın özellikle nadir olmasının sebebi yalnızca iki aksı sahibi olması ve eski tip sınıf 3 ehliyetiyle kullanılabilmesi. Evet, Almanya'da bu tarz bir aracı sınıf 3 olarak kaydettirebilmen için iki akslı bir çekici ve tek akslı bir römork lazım. Eğer çekici 3 akslıysa tek akslı römorkla kullanamıyorsun. Kurallar böyle. Yapacak bir şey yok.
0: 12 metrelik ve sadece 2 tekerlekli bir römork çekiciden bile daha zor bulunuyor. Mihail için bile.
2: Şimdi bir şekilde römork bulmamız lazım. Mümkünse şu köşe kısmı olmasın, düz olsun.
1: Evet.
2: Sonra evet. Üstüne şu dev ışıklı panoları monte ederiz.
1: Bak şimdi, senin için önemli olan şey şu. Arkada sadece bir aks olacak ki ehliyetinle sürebilesin. Tek akslı römorku artık hiçbir nakliyeci sipariş etmiyor. Yani bu tür römorklar 80'lerin başından kalma. Şimdi ucuz ve iyi durumda olan bir tane bulmalıyım. O da pek kolay değil doğrusu. Benim işim de onları arayıp bulmak. Evet, işimize bakalım. Hadi geç şu tarafa.
0: Çekici 1983 model. Ve dönemin tipik donanımıyla geliyor.
2: Her şey yerinde burada değil mi? Hadi bakalım, geri görüş kamerası nerede? Buradaymış. Park sensörü de mi yok?
1: Bak sevgili dostum. Ne park sensörü, ne geri görüş kamerası, ne otomatik vites, ne klima, ne de elektronik park yardımı var. Yani... Para sıfır, sorun sıfır. O zamanlar böyle süslü püslü saçmalıklar almazdınız. Tüm bu parayı en büyük motoru sipariş etmek için harcardınız. Elektrikli camlar, koltuk ısıtıcılar gibi gereksiz zımbırtılar o zamanlar yoktu. O zamanın adamları tam anlamıyla erkekti. Yazın essin diye cama indirirlerdi. Isıtma mı, klima mı? Hadi oradan derlerdi be, ne ısıtması.
2: Evet. Bu araç aşırı havalı. Gerçekten çok havalı eski bir tır. Tam ihtiyacımız olan şey.
0: White, dikkat çeken bir reklam kamyonuna dönüştürülene kadar patronun çocukluk arkadaşı da birkaç hafta daha beklemek zorunda. Dün deniz aşırı ülkelerden yeni mallar geldi. İki nadir parça dört gözle bekleniyordu.
1: Bu aracı uzun zamandır istiyordum. Bu bir Kaiser M715, vinçli. Belki adı tam olarak öyle değildir ama kimin umurunda? Böyle bir şey hep istemişimdir. Nihayet benim oldu.
0: Araçların nadirliği, bazı iyileştirme gerekliliklerinin göz ardı edilmesini sağlıyor.
1: Bu müthiş bir araba. Eskiden herkes Daktari'yi izlemiştir. Onlar da böyle bir şey sürerdi. Kaiser Jeep, Amerikan ordusunun en temel araçlarından biridir. Dev lastikleri olan, canavar gibi benzinli bir motora sahip, çok sert bir pick-up kamyondur. Yakıt tüketimi neredeyse bir savaş tankını aratmaz. Ama açık söylemek gerekirse biraz yavaş gider. Ne eksik? Dağıtıcı parmak ve ateşleme bobini.
3: Ama Michel, pas yok değil mi?
1: Biliyorum, bu yüzden ikisini de aldım.
0: Ve Julie, Miss Morlock USA işin içindeydi. 3 ay önce ihracat için gereken her şeyi ayarlamıştı.
4: Şuna bir bak, vinçli olan benim favorim. Çünkü böyle bir vinçli, insan gerçekten bir yere saplanmak ve kendini çıkarmak ya da senden daha küçük ve dandik kamyonu olan birini çekmek istemez mi? Onlar bebek kamyonlarıyla gelince, sen askeri kamyonunla gelip onları bir çukurdan çıkarıyorsun. Bu gerçekten çok havalı bir şey. Oh! Aşırı havalı. Bu Michael'a uygun. Ekstra yastıklı koltuklar. Dürüst olmak gerekirse, Michael ve çocuklar bunları bitirdiğinde inanılmaz olacaklar. Hepsi orijinal, harika.
1: Bu M715'ler özellikle neredeyse paslanmamış durumda ve üstelik biri vinçli. Bulması neredeyse imkansız. Son 15-20 yıldır gördüğüm ilk iyi ikisi bunlar açıkçası.
0: Atlantik üzerinden yapılacak 2 aylık yolculuk için Julie değerli yükü düzgünce sabitlemek zorunda.
4: Bu kısımdan gerçekten de nefret ediyorum. Bu işimin en berbat kısmı. Her zaman yapmak zorunda kalıyorum. Ah.
1: Julie herhangi bir işten gocunsaydı ve işin ucundan tutmasaydı, Amerika'daki benim için yanlış bir partner olurdu. Benim gibi bu işleri yapan biri, Amerika'da topuklu ayakkabılarla dans eden süslü kadınları istemez yanında.
4: Ah.
1: Bu işleri de yapabilmesi gerekir. Ama aynı zamanda böyle bir şeyi konteynere öyle bir bağlayabilmeli ki buraya geldiğinde içinden sadece salata çıkmasın.
0: Tennessee'den Petersloh'a yapılan taşımacılık araç başına yaklaşık 3500 euro tutuyor.
4: Kelimenin tam anlamıyla çörek gibi görünüyorum.
2: Bunu çok istediğin için mi tutuyorsun?
1: Hayır, hazırlayıp satacağız. Sonra giderler. Bu daha iyi. Çünkü eğer tutarsam, o zaman başka güzel bir şey almak için param olmaz. Böyle bir araca gerçekten ihtiyaç duyan ya da bununla ilgilenen biri varsa, İyi durumda bir tane alma fırsatı da tam olarak burada.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Wow, baloncuklu bir ton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Mihail, arkadaşı Giko'nun ilerideki ışıklı kamyonu için uygun bir römorku bulmak üzere 8 hafta arama yaptı. Ve sonunda buldu.
19: Bak şimdi, sorun şu. Artık kimse tek dingili römork sürmüyor. Bu bulabildiğimizin en iyisiydi. Şasi en az pasta olanı, diğerleri bildiğin milföy gibiydi. Evet, tüm internet sitelerinde arıyorsun. Truckscout, Maschinenhuker, Mobil. Tanıdık ve tanımadık 200 kilometre çevresindeki tüm Türk ve Arapları arayıp soruyorsun. Sonunda Tanrı'ya şükür işte böyle bir şey buluyorsun.
6: Türkler ve Araplar mı?
19: Türkler, Araplar, bir de Yunanlar. Ya fast food restoran ya da tır ticareti yaparlar. Gel üstüne bak. Çünkü sen bu kadar yetenekli bir şoför olduğun için.
6: Evet.
19: Sana arkadan direksiyonlu bir tane aldık. Nasıl? Beğendin mi? Bu parça hareket ediyor. Salıncağın üzerinden geçiyor. Ama burası tabii ki bozulmuş. Tamir etmemiz gerekli. Tek çare var. Kumlamaya vereceğiz. Şimdi şu parçaları sökebilmemiz için direksiyon çubuğu çıkmalı, plaka sökülmeli ve kumlanmalı ki kontrol edebilelim.
18: Gecko ve Mihail'in planladığı kamyondan şu anda yok. Bu projedeki çoğu şey öncü çalışma.
19: Şimdi sana ne yapmak istediklerini anlatayım. Buraya yukarı doğru eğimli bir iskelet yapmak istiyorlar.
10: Hayır.
19: Eğimli. Eğimli
10: düz.
19: Değil mi?
10: Evet.
19: Düz. Bir de o çıktı. Peki.
10: Neden? Işık kutularımız komple etrafı dönecek şekilde yapılıyor. Altyapıları var. Burada bir çerçeve kaynatıyoruz. Ben onları bizde önceden kesiyorum. Sen sadece kaynak yapacaksın. Ölçüm yapalım mı?
19: Daha ölçüm yapamazsın. Hadi başla ölçmeye.
18: Ürün tasarımcısı Pascal şu ana kadar altyapıyı sadece kağıt üzerinde planladı. O da epey kaba bir şekilde. Sonunda bu yapı neredeyse 1600 led taşıyacak.
16: Evet, temel olarak buraya komple bir ışık çerçevesi gelecek. Tamamen aydınlatılmış bir römorkumuz olacak. Şu anda dış kabuğu yapıyoruz ve ölçümünü alıyoruz.
18: Dış kabuk sonrasında esas reklam yüzeyi olacak.
10: Pascal şimdi teknik çizimi yapacak. Biz de arka tarafa eklenecek tüm parçaları kesip vidalayacağız. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bu yapı arkada çok ağır olmamalı. Çünkü bunu basit ehliyetle sürebilmemiz lazım.
18: İki ekip ortak bir hedefle paralel bir şekilde çalışıyor. Tüm ekipman toplamda 7,5 tonu geçmemeli.
20: Şu anda arka aksın direksiyon çubuğunu sökmeye çalışıyorum.
18: Çünkü direksiyon çubuğu beşik plakasına bağlı ve o çıkmalı.
20: Bu römorkun birkaç yılı devirdiğini düşünürsek, her şey paslanmış ve sıkışmış durumda. Bu yüzden bu eski hurdayı sökmek çok zor bir iş. O pimi bir şekilde oradan çıkarmam gerekiyor. Eğer şimdi bana bu iş kolay mı zor mu diye sorarsanız cevabım

0: Ortalama diyelim. Şimdi biraz arkasına ateş verelim. Bakalım çıkacak mı?
1: Basti 1000 derecenin üzerindeki ısıyla o inatçı Pim'le birlikte Bilyalı Baş'a ateş veriyor. Aynı anda Bogdan şaseye bağlı direk yuvalarını söküyor.
2: Burada tutucu vardı. Onu kestim. Şimdi taşla düzleştirmem gerek. Düzgün olması lazım. Yoksa kötü şeyler olabilir.
3: Bu şey artık reklam taşıyacağına göre şu kenarlardaki bordür kilitleri ve askı noktalarına hiç ihtiyacımız yok. Çünkü birincisi çirkin ve gereksiz. Ve ikincisi ne çıkarsa ağırlıktan tasarruf olur. Bizim de olabildiğince hafif olmamız gerek.
1: Basti sıkışmış Pim'e sağlam bir ısı uyguluyor.
0: Ateş, ateş, ateş.
1: Bu durumda muhtemelen son çare.
0: Gerçekten rezalet.
3: 30 yıldır birbirine kaynamış metal parçalarda genelde en sonunda sadece oksijen kaynağı işe yarar. Tüm parçayı güzelce kıpkırmızı yaparsın, böylece biraz yumuşamış olur.
2: Hadi artık Basti, hadi. Basti, Basti. Şuna bir bak. Tamam. Bak, biraz çekince iş bitecek. Basti, sen bir saat bununla oynarsın iş biter.
0: Tabii, tabii, ne demezsin.
1: Ama o Pim'i çıkarmak, hedefe giden uzun yolda sadece küçük bir başarıydı. Direksiyon mili hala altına bağlı olan sele plakasını bırakmaya yanaşmıyor.
0: Önce bir bakayım. Bakalım kendiliğinden çıkacak mı? Eğer çıkmazsa o zaman biraz hileye başvuracağız.
1: Basti inatçı direksiyon miliyle bir saattir savaşıyor. Vakit nakit olduğuna göre Mihail işi aniden kendi meselesi ilan ediyor.
3: Onu orada yakalayamıyorsun değil mi? Evet dostum.
1: Sabır ve tükürükle her şey olur derler. Mihail bunun bir kısmını zaten karşılamış.
0: Vay canına.
1: 20 dakika boyunca ustanın uyguladığı nazik şiddet de sonuç vermiyor. Artık taksiyi değiştirme vakti.
3: Şuna bak, bu ne? 19. Sende 19 var mı? Ön taraf 21 mi? Ver bakayım. Evet, tam oturdu. Bu 22. Yok, yok, yok, 21 tamam. 19'luğu getir. Kalın olsun. Kalın bir pense. Şu Amerikan pompası pensesinden. Tamam mı? Hiçbir şey normal değil. Her şey illa özel, karmaşık ve mutlaka değişik olacak. Ah Amerikalılar. Dostum vaktim yok. 19'luk anahtarı istiyorum. Molaya mı çıktı o?
4: Kim?
3: Basti.
4: Nerede bilmiyorum.
1: Görünen o ki Mihail'in en belirgin meziyetlerinden biri sabır değil.
3: Rezillik resmen. Hepsi beceriksiz. Yeni alet çantası falan yok. Hepsine cinsiyet değiştirme operasyonu yapacağız. Lanet herifler. Aa, bir pense daha lazımdı. Evet. Evet, tezgahın altına atmışlar.
1: Vazgeçilmez bir yardımcı. Çünkü şimdiye kadar çıkarılmaya direnen Bilyeli başlıktan sonra sıra ona bağlı olan direksiyon bilinde.
5: Yok.
1: Böylece sele plakasının sökülmesi mümkün olacak.
3: Dostum, evet şimdi oldu.
0: Ah, güzel.
3: Bu dünyadaki tüm rezalet illa burada toplanmalı değil mi? Sorun şu ki bu mili yerinden çıkaramıyoruz çünkü mil döndükçe şu plakaya çarpıyor. Hiç de iyi olmuyor tabii.
6: Göster bakayım.
3: Bak, bu blok plakaya çarpıyor. Şimdi bu parçayı çevirebiliriz ama bunun için römorku kaldırmamız gerekli. Biz başka türlü yapacağız. Sonra da plakayı keseceğiz. Zaten öyle yapmayı planladık. Evet. Kirayı ödememiş bu kuş çıkacak. Plaka boşta olacak. Biz de çevireceğiz ve bunu açabileceğiz. Hiç sorun değil.
1: her derde deva kesici alet kaynak makinesi ikinci kez sahnede. Umarız bugünlük son kezdir.
3: Bak, iş şuraya sokmayı dene. O kadarı bile yetebilir.
1: Direksiyon mili dönebiliyor. Mihail'in planı işe yarıyor gibi. En azından şimdilik.
3: Hayır. Şimdi arka kısım yerine oturuyor değil mi?
0: Evet, arkası oturuyor.
3: Harika. Harika yapmışlar.
1: Nasıl çevrilirse çevrilsin, yine bir gerileme oluyor.
3: Normalde bu şöyle olurdu. Biri sol dişli, biri sağ dişli iki başlık olurdu. Mili çevirdiğinde açılırdı ve parçalar birbirinden ayrılırdı. Ama şimdi şöyle olmuş. Her iki başlık da sağ dişli. Şimdi bunu çevirince bir tarafı dışarı alırken diğer tarafı içeri sokuyorsun. Yani mili boşta bırakamıyorsun. Ve şimdi burada da bu rezaletle uğraşacağız. Korkunç. Gerçekten korkunç. Lanet olsun. Bir şekilde halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz.
1: Yani eski plana geri dönülüyor. En azından bilyeli başlıklardan biri eninde sonunda kaynak makinesine teslim olmalı.
3: Evet, biraz ısıtalım. Sonra hafifçe vurarak ve biraz çekiştirerek çıkartmaya çalışalım. Bakalım becerebilecek miyiz?
1: Savaş resmen 3 saattir sürüyor.
3: Evet, ama işte bu yüzden tamircisin. Olmuyor diye bırakamazsın. Oradasın, o zaman o işi halletmek zorundasın. Çünkü olmuyoru zaten diğerleri söylemiş. Senin oluyoru bulman lazım. Olmuyor, vida çıkmıyor, bu parça yerinden gelmiyor, kaynak yapılmaz, sökülemez gibi şeyleri demek başkalarının işi. Asla bir tamircinin ağzına yakışan laflar değil bunlar. Bunu bilir, bunu söylerim.
1: Başkaları demişken, Mihail ve Basti yeni römorkla uğraşırken, Olaf ve Igor da onun gelecekteki çekicisine el atıyor.
2: Bu neredeyse bir senedir burada diyor.
1: 1983 model White tır yarın muayeneye girecek. Ama Cummins Diesel hala naz yapıyor. Tabii ki devreye giren yine klasik bir yöntem.
4: Tamam mı? Çalıştır.
3: Fren balata spreyi kullanırsan alev geri sıçrayabilir. Ama bazı şeyler çok uzun süre beklerse, ilk başta daha kolay tutuşan bir karışım gerekir. Balata spreyi zaten tinerle alkol karışımı. Yani dikkatli olmak gerekir. Alkol dizelden her zaman daha kolay tutuşan bir maddedir.
1: O yüzden en iyisi 3 kat fazla doz.
3: Demek ki balata spreyi biraz fazla gelmiş. Eğer hiçbir ustanın yüzünde kıl kalmamışsa o zaman fazladır.
4: Hadi çalıştır bakalım.
1: Sprey desteği sayesinde ekip kısa sürede başarıya ulaşıyor. Sadece 80 metre ötede ise diğer ekip hala bilyeli başlıklarla boğuşuyor.
3: Hayır, pimi ısıtma. Sadece plakayı ısıt. Tamam, gel kapat aleti. Kaldıraçla gir işin içine, hadi.
1: İstenmeyeni zorlamak gerçek bir Alman klasiği. Bu durum da can yakıyor. Hem de çok.
0: Çıktı.
3: Kötü mü?
0: Hayır.
5: Empatin nerede senin?
3: Empatin mi? Empati ne ki? Basti zaten 20 yıldır usta. Bunu zaten iyi biliyor. Üstüne vurdukça bir noktada çıkar. İdeal olan o sırada altında durmamandır. Yani hem Basti'ye sarılıp hem de aynı anda o parçaya çekiçle vurman mümkün değil.
0: Vay canına.
3: Her tır tamircisinin ayağına en az bir kere çekiç düşmüştür. Herkes en az bir kez çukura yuvarlanmıştır.
1: Kayıplar kabul edilebilir düzeyde. Çünkü bu zorlu mücadele işe yaradı. 4 saat sonra direksiyon mili teslim oldu.
6: Dostum işte bu. Evet.
1: Artık sele plakası da kumlamaya hazır.
3: Evet, bu iş bitti. Her zamanki gibi başta olmayacakmış gibi geliyor ama yeterince vurunca oluyor. Zor kullanmak çözüm değil ama işe de yarıyor.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Wow, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
18: Günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk.
18: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Tansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: White Road Commander 2, 3 hafta boyunca baştan sona elden geçirildi ve defalarca test sürüşüne çıkarıldı. Bugün geleceğin gösterişli tırı bir kez daha sıkı denetçilerin bakışlarına maruz kaldı.
11: Denetimden geçti. Yük sınıfı düşürüldü. İstediğimiz her şeye sahip. H plakayı da aldık. Zor olan kısmı 83 model bir tır olması ve en az 4 milyon kilometre yapması. Bu da iz bırakıyor tabii. Ama ikinci denemeden geçti. Ben bile şaşırdım.
10: İlgili römorkta da gözle görülür ilerlemeler kaydetmiş durumda. Kullanmış olan beşik plakası tekrar yerleştirildi. Günter römorka yeni boya atıyor. Yalnız başına. Bu planladığı gibi değil.
12: Günel Leo nerede?
13: Şimdi motoru temizliyor.
10: Günter'in torunu Leo aslında bugün bir şeyler öğrenmeliydi. Mesela titizlik gibi.
13: Şuradaki pisliği gördün mü? Ne kadar kirlenmiş.
14: Evet biliyorum ama bu pislik kolay kolay çıkmıyor.
13: Bizim akopatsımız var. Kızları etkilemek istemiyor musun?
14: Evet.
13: Aklın bunlara çalışır. Tek düşündükleri kızlar.

0: Sonra da bütün gece oyun oynuyorlar. Bütün gece. Sonradan da neden şişmanlıyorum diyorlar. Çünkü bütün gece hareket etmeden oturuyorlar.
1: Günter çırağını da getirmiş. Bonca işi tek başına yapamaz.
0: O sadece taşıyıcı gibi bir şey.
1: Torun boştaysa çalışacak tabii, öyle değil mi?
2: Yeni nesil temel astarlama ve boyama sırlarına dikkatlice alıştırılıyor.
0: Bu daha çocuk oyuncağı. Zor değil. Gel buraya. Gel.
3: Torunun mu?
0: Yardım etsin ki bir şeyler öğrenmeye başlasın.
4: Tamam, ver bakalım.
0: Bende cep telefonu falan yoktur. Asla. Direkt evine gidebilir.
2: Torun burada laf dinlemiyor.
0: Leo, kapandı mı? Kapandı mı? Daha çok malzeme sürmen lazım.
5: Günter hayatı boyunca boya yaptı. Torunu da bu işle ilgilenmeye başladıysa Günter için bu büyük bir onurdur. Torununa bunu öğretebilmek.
0: Leo, pislik herif. Şuradaki yağı temizlememişsin.
4: Hayır, temizledim.
0: Hayır.
5: Günter her zaman böyle. Aman tanrım. Günter bu işin bir parçası. Eğer onun tarzıyla baş edemiyorsan yapacak bir şey yoktur. Yutman lazım. Günter böyle biri. İyi biridir ama onun tarzına alışabilmen gerekir.
0: Boyadığım parçaya bir baksana. Ne hale gelmiş.
4: Evet.
0: Hiç iyi değil. Hiç.
4: Biliyorum.
0: Şuna bir bak. Patron bunu göre hemen homurdanır. Boya tamamen kapatmalı. Anladın mı beni?
2: Belki tabancayla daha iyi olur. Önemli olan Leo'nun hijyen kurallarına uyması.
0: Bana ne? Yoksa kızlar der ki... Şuna bak. Ne halde, kemikleri bile boyalı. Hep başıma gelirdim. Böyle şeyler çok yaşadım.
2: Leo en azından maske konusunda dedesinden daha dikkatli.
0: Doktor bana bir şey söyledi. Televizyonda beni görmüş. Dedi ki neden maske takmıyorsun? Dedim ki 72 yaşıma girmek üzereyim. Bu yaştan sonra bir de maske mi takacağım? Artık faydası olmaz. Hadi işte böyle devam et. Aşağı yukarı ama hala tam olmadı. Hala biraz savruk. Leo, çapraz yapma. İyi olan bu değildi.
5: Eğer birine bir şey öğreteceksen net talimat vermelisin. Ne yapacağını açıkça bilmesi lazım. Yoksa nasıl öğrenebilir ki?
2: Ya da en basitinden göstererek anlatmak gerekir.
0: İşte böyle. Zor muymuş sence?
4: Hayır.
0: Ama sen hep yanlış yapıyorsun.
4: Tamam, ver bakalım.
0: Düzgün bir çizgi çek. Hep aşağıdan yukarı, tamam. Hah, şurayı da yap.
2: 12 metrelik römorktan sonra Günter'in ağzından neredeyse bir övgü çıkacak gibi oluyor.
0: Daha pratik yapması lazım. Hala tam kavrayamadı. Ama hoşuna gidiyormuş.
5: Amaç Leo'nun Günter'den olabildiğince çok şey öğrenmesi. Günter'den boya yapmayı öğrenirsen hayatın boyunca bir işin olur. Ve her zaman bir şeyler yapabilirsin. Çünkü Günter büyük ustadır.
0: Biraz temizleyip bitirelim artık. Bugünlük bu kadar yeter.
2: Leo bunu ikinci kez söyletmez. Kimi bir an önce gitmek ister. Kimileri ise sırf Petersloh'ta bulunabilmek için uzun yol kat eder. Tıpkı bu ikisi gibi.
6: Evet, Morlock Motors'a geldik.
7: Süper.
6: Vay canına, burası harika. Mükemmel. Ben Robert. Bu da oğlum Marvin. Buraya geldik. Güzel arabaları görmek istiyoruz.
2: Seçenekler arasında yüzlerce otobüs, pikap ve kamyon var. Çoğu Amerikan üretimi ve çoğunlukla yeşil renkte.
6: İnanılmaz. En çok istediğim şey buradaki her şeyi almak olurdu. Keşke param yetse hepsi oyuncak gibi. Bence de. Büyük çocuklar için askeri oyuncaklar.
7: Güzelmiş.
6: Boyası da çok güzelmiş. Evet, açıldı. Şuna bir bak, harika değil mi?
7: Evet, her tarafını basınçlı suyla yıkayabilirsin.
6: Ne paspas var ne halı, hiçbir şey yok. Baş ağrısı olmayan bir araba. Bin kirlet fark etmez. Otur. En çok istediğim şey buradaki her şeyi almak olurdu. Keşke param yetse hepsi oyuncak gibi. Büyük çocuklar için askeri oyuncaklar.
7: Güzelmiş.
6: Boyası da çok güzelmiş. Evet, açıldı. Şuna bir bak, harika değil mi?
7: Evet, her tarafını basınçlı suyla yıkayabilirsin.
6: Ne paspas var ne halı, hiçbir şey yok. Baş ağrısı olmayan bir araba. Bin kirlet fark etmez.

0: gidiyoruz. Balığa gitmek için, Thüringen'de biraz ormanda dolaşmak için. Ailecek geziye çıkmak, mangal yapmak, balık tutmak ve arabayla ormanda dilediğimiz gibi dolaşmak için. Hepsi bu.
1: Bugün müşterilerle ilgilenme işi tamircimiz Carl'da. Ru bölgesinden gelenlere hemen ABD'den gelen iki yeni aracı tanıtıyor.
0: Bu da neymiş böyle? Bize ne gösteriyorsun? Bunu daha önce hiç görmedim.
2: Benim için de ilk.
1: M715 4 çeker sürüş sistemine sahip ve en engebeli arazilerde bile balık avı gezilerine dayanabilir.
0: Bu şey çelik mi? Çelik. Başka bir şey olamaz.
3: Çeki demiri burada. Üstü açık. Tekrar kapanmaz. Evet. Hep açık kalacak. Bu da Babalar Günü arabası.
0: Babalar Günü'nde yaşlı ayakta dikilirken genç çocuk sürer. Böyle bir partiyi biz daha önce yaptık. Üzerine birkaç kişi binebilir. Havalı bir araba.
3: Bence de harika. Buradan tırmanıp binebilirsin. İşte bu şekilde.
0: Çizik falan yapma. Tamam. Pekala. Hadi gaza bas. Evimize gidiyoruz. Aynen
3: gerçekten
0: öyle.
3: Gerçekten çok
0: kesinlikle.
3: Güzel.
0: Ben de kendimi burada yukarıda hayal ediyorum. Aşağıda oturmak istemem. Burada yukarıda olmak isterim ki her şeyi görebileyim. Bu gerçekten çok havalı olurdu. Bununla güzel güzel dolaşırdık. Gerçekten harika bir araba.
2: Peki bu arabayı mı yoksa diğerini mi tercih etmeliyiz?
0: Bitince geriye sadece eğlence kalıyor. Kimse bilmiyor buna. Bu normal bir şey değil çünkü.
3: Evet. Yani Kaiser Blazer'a kıyasla tam anlamıyla bir canavar. Her şey büyük, her şey gürültülü. Bolca metal ve vinç var. Gerçekten büyülendim.
4: Kaiser Jeep M720'ye karşı açılan bir ihaleyi kazanmıştı. M720 öne doğru açılan bir burna sahipti. Tıpkı askeri araç gibi. Manuel vitesliydi ve V8 motoru vardı. Daha yüksekti. Daha fazla yük taşıyabiliyordu ama daha pahalıydı. Bu yüzden Amerikan ordusu zamanında Jeep'i almaya karar verdi. Sadece 33 bin adet üretildi.
2: Gerçekten çok güzel eski arabalar var. Var elbette. Haksız mıyım? Ama insanın sevebilmesi gerekiyor. Zevk meselesi. Kadınlar gibi. Kimi sarışını sever, kimi esmeri.
3: En sonunda hepsini alırız biz.
2: Hayır hayır. Şaka bir yana. Dediğim gibi önce biraz bilgi toplayalım. Sonra
3: doğru
2: bakalım ne çıkacak.
3: Tamam.
2: Ortaya.
3: Bizim de düşünmemiz öyle gerekiyor.
1: Ama... Norbert ve oğlu Marvin'in ilgisi artmış durumda. Şimdi işin detaylarını çözmek patrona kalıyor.
2: Kim o? Bu gelen arabalara yani kırmızıya ve sarıya tüp alabilir miyiz?
4: Evet.
2: Evet mi? Böyle bir şey ne kadar mal olur? Hadi içeri gelin.
4: Yeni bir Kaiser'e tüv ve H plakası alacaksan yaklaşık 22 bin tutar.
3: 30 binin altında.
4: Ama benzinli hidrolik aslında... direksiyon yok. Otomatik şanzıman yok. Bu araç 67 model civarı. Düşünsenize. Evet. Yani baştan sökmek gerekiyor. Tüm burçları, rulmanları, keçeleri, çapraz mafsalları elden geçirmelisin. Tesisat yeni hale getirilecek. Depo sökülecek, yakıt pompası değişecek. Evet, ancak o zaman
0: yani
4: yeniden
0: lastik takılacak, sonra H sınıfı muayeneye girmesi gerekiyor. Tüm paket.
4: Bu araçları bizden şu an satın almak isterlerse işe başlamamız bir yılı bulabilir. Sipariş listemiz gerçekten çok uzun. Ne kadar beğenirsen beğeneyim. O arabayı sıradan çıkarıp kendim uğraşamam. Sırf yazın dondurmacının önüne çekmek için olsa bile. Ki açıkçası havalı olacağını düşünüyorum. Ama yine de yapmam.
0: Evet, bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi gördük, buraya geldik. Pazartesi ararım, sonra gerçekten böyle bir projeye girer miyiz diye bakarız. Ama dürüst olmak gerekirse sabırsızım. Bir yıl bekleyeceksem şimdi istiyorum. Gerçekten
4: başka
0: öyle.
4: Yolu yok.
0: Hayır, başka yolu
4: ama
0: yok.
4: Ama şimdi şunu doğru. Düşünebilirsiniz. Ya bir yıl bekleyeceksiniz
2: bir araba
4: ya da
2: alırsınız.
4: Çöp bir araba alırsınız.
0: Aynen öyle. Beklemek zor oluyor. Ben de şimdiye kadar hiç araba sipariş edip bir yıl beklemedim.
4: Evet.
0: Eğer arabaya ihtiyacım varsa paramı alırım, giderim, satın alırım ve alıp götürürüm.
4: Evet.
0: Sonra da sabah onunla yola çıkarız.
4: Biz hallederiz.
3: Kendine iyi bak. Teşekkürler.
4: Görüşürüz. Tamamdır.
0: Sağ ol. Görüşürüz.
4: Tamam. Biraz düşünürsün. Peki, sonra en pahalı arabayı sipariş edersin. Herkesin
0: evet, aynen olur. Öyle. Görüşürüz.
4: Tamam.
0: Ben sana ulaşırım.
3: Evet, haklısın.
0: Çok sağ ol. Hoşçakal.
4: Müşteri aracı almamaya karar verdi ki bunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Belki başka bir şey bulur. Ne bileyim, o kadar iyi olmayan ama en azından hemen binebileceği bir şey. Tabii sonradan anlayacağı bir şey var. Şimdi bulduğu arabaya o kadar çok zaman ve para harcayacak ki aslında bizden bir yıl beklese tamamen bitmiş bir araç alabilirmiş. Pişman olacak.
5: Ay aynı araç, aynı

0: Sen neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: White Tron römorkunu neredeyse 1600 LED ışıkla aydınlatacak sistem reklam amaçlı dikkat çekecek. Müşteri gerekli altyapıyı kendisi getirmiş. Bu yapının normal yüklemelere dayanıp dayanamayacağını küçük bir test gösterecek.
16: Burası zaten kopmuş.
8: Bu çok çabuk oldu.
20: Bunu böyle bırakamazsın. Bu böyle olmaz.
21: Bizim sorunumuz zaman sıkıntısından dolayı geçici bir çözüm bulmak zorunda kalmamızdı. Bütün bunları sadece buraya monte edebilmek için yaptık. Yani önümüzdeki 10 yıl boyunca bu alt çerçeve ile üst yapı arasındaki bağlantıyla idare etmeyeceğimizi zaten biliyorduk. Morlock ekibi de zaten sağlam bir çözüm bulabilelim diye buradalar. Onlara gerçekten minnettarız. Onlar olmasaydı çözüm bulamazdık.
19: Yapının hem hafif olması hem de bükülmemesi gerekiyor. Fakat tam da bu oluyor. Çünkü alttaki taşıyıcı sistem de çalışıyor. İlk fikirse...
20: Sana dediğim gibi buraya üçgen bir saç parçası ve aşağı doğru bir vidalama.
22: Tamam. Tamam.
20: Üste de kalın bir yay koyarız.
22: Evet, evet. Yapılabilir tek çözüm bu yapının araca göre hareket edebilmesi. Kloski şimdi oraya bazı bağlantılar yapacak ve tüm yapıyı yaylarla sabitleyecek. Ondan sonra bu yaylarla yapıya uygulanması gereken o baskı uygulanabilecek. Eğer yapı bükülürse ve kuvvetler aşırı artarsa yay sıkışacak ve hiçbir şey zarar görmeyecek. Bu işten de sıyrılacağız.
19: Yapı 3 ayrı segmentten oluşuyor. Her biri için metal ustası Klotski ayrı bir süspansiyon sistemi kuruyor. Böylece büyük yüzey bozukluklarını da emebilecek.
20: Parçalar taşıyıcıya sıkı şekilde kaynaklandı. Sac yapıya kaynaklandı. Aradaki yay ise esnek bağlantımız.
19: Bu römork yapısının süspansiyon sistemi çalışıyor mu? Bunu pratik test gösterecek.
0: Burayı zincirleyeceğiz ve kaldıracağız ki bağlantıları takabilelim.
19: Koski entegre yayla 12 bağlantı plakasını römorka kaynaklıyor.
20: Ben neredeyim böyle?
2: Sonundayız.
20: Harika bu.
19: Her yay esnek yerleştirilmiş üçgen bir plakaya baskı yapıyor. Bu plakalar da yapının iskeletine kaynaklanıyor.
2: Teoride şimdi bunu levye ile kaldırabiliriz değil mi?
20: Teoride evet.
2: Neden sadece teoride peki?
20: Yaylar epey sert olacak. Ama gördüğün gibi. Yaylanıyor. Beklendiği gibi. Güzel. Bütün mesele bu zaten.
19: 6 saat sonra 3 segmentten ikisi monte edildi bile.
20: Dur. Biraz daha. Halat ver. Tam isabet. Oturdu. Şimdi sadece çalıştırmam gerekiyor. Gerisi tamam. O zaman iş bitti demektir.
10: Ama bugün değil herhalde.
20: Evet, bugün kaynaklayacağım bunu. Bugün sabitlenecek.
10: Şimdi mi?
20: Çocuklar pazartesi devam edebilir. Plan buydu. Oldu işte. Hiç zor değil.
19: 3 hafta sonra boyacı Günter de işini tamamladı. Toplamda 1572 led araca monte edildi. Bunlar artık devasa, her zaman değiştirilebilir reklam yüzeyini arkadan aydınlatacak.
21: Buradaki bütün sistem, yani kamyonu aydınlatmak için kullandığımız yapı aslında bir alüminyum çerçeve. Bu alüminyum çerçevenin üzerine gerilmiş bir kumaş kaplanıyor. Bu baskılı bir kumaş ve bu kumaş silikon benzeri bir şeyle çok güçlü bir şekilde bu çerçeveye geriliyor. Şu anda burada gördüğümüz çerçeveler temelde saatte 120-130 kilometre hızındaki rüzgarlara bile dayanabiliyor. Yani burada epey bir gerginlik var.
19: Tırın ışık sistemine dönüştürülmesi işini Mihail'in çocukluk arkadaşı Giko üstlenmişti. Beklenenden daha kapsamlı bir projeymiş.
22: Kötü bir kahve ister misin?
23: Evet.
22: Harika.
23: Tamam.
22: Her projede olduğu gibi başta herkes bunun 2-3 haftada biteceğini sanıyordu.
23: Tırın sonunda bitmiş olmasına çok sevindim. Gerçekten.
22: Evet. Bütün o saçmalıklar gelene kadar. Her şey ışıklandırılana. Fren sistemi oturana ve muayene tam istediğimiz gibi geçene kadar neredeyse 9 ay sürdü bu iş.
19: Toplamda yaklaşık 150 saatlik bir emek var.
22: Geko, neden bunu doğru düzgün anlatmadın ki? Şunu okurken örneğin, şuraya bak, bam yazmışsınız. Anlıyorum ki sen yazmışsın. Ne yazıyorsunuz siz oraya? Hı? Evet, cevap istiyorum, ne yazıyorsunuz?
23: Evet. Evet. Cihaz çalışıyor mu?
21: Çalışıyor.
23: Hadi çalıştır.
21: Tamam, Marcel.
22: Baksana, fena değil değil mi?
23: Harika. Motor yani jeneratör biraz gürültülü ama yine de güzel. Evet evet, harika.
19: Morlocklar ledleri çalıştırmak için 15 kW'lık güçlü bir jeneratör eklemişler. Ayrıca bu yapı öyle tasarlanmış ki tırı aynı zamanda bir geçit töreni aracı olarak da kullanabiliyorlar.
23: Bak, burada da seyyar tuvalet var.
22: Seyyar tuvalet mi?
23: Ekstra bir şey var burada. Bak şuna, korkuluklu bir şey. Gayet iyi.
19: Ama gerçek bir başarı sadece müşterinin memnuniyetiyle sınırlı değil.
23: Süper. Harika olmuş.
24: Gerçekten çok havalı. Güzel görünüyor.
22: Ama şimdi uygun konfigürasyonda bir tır bulup müşterinin tam istediği gibi dönüştürürsen, o zaman iş bittiğinde senin için hep harika olur. Ve tabii tüm ekip için de öyle olur. İyi çalışmak gerekli, doğru konfigürasyona ulaşmak lazım. Şimdi Olaf'la birlikte yola çıkıyoruz. Sonra Ingo'yu buraya rahatlıkla geri bırakabilirler. Ne dersin? Ben de senin kanepende yatacağım çünkü bütün içeceklerini içeceğim. Bizde işler böyle yürür.
19: Bu gece biraz uzun geçecek gibi. Yeter ki birisi en sonunda ışığı kapatsın.
22: Yavaş ol.
1: Tamam. Sanki burada bir şey yavaş yapabiliyor
22: musun? Şimdi oradan da düş, dizini kır. Sonra bir de bunun için para bekle. Sen kaç yaşındasın? Daktari vardı. O şaşı gözlü aslanla aptal şempanzesi vardı hani.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
27: Abi ne yapıyoruz şu an?
28: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
29: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
30: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
31: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'lik yeni paketlerinde. Sevince.
19: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
32: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
32: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tekrik. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Programımızın bu bölümünde...
7: Bu büyük babanın sürdüğü türden bir İngiliz arabası değil.
6: Canına.
7: Şu an ne halde bilmiyorum. Her şey çok hızlı kontrolden çıktı.
6: Yakıt nasıl görünüyor?
8: Limon yeşili.
7: Çerçevede bir çatlak buldum. Hay, dünyada benzeri yok. Benim olduğuna inanamıyorum. İşte bu.
9: 4.7 Stroker. Çok büyük umutlarımız vardı. Böyle bir motor takası daha önce hiç yapılmamıştı.
6: Bir Chevy Small Block için mi yapılmış?
10: Evet.
6: Vay canına.
9: Çok heyecanlıyım. Bu gerçekten inanılmaz.
6: Hayatımda çok ilginç müşterilerle tanıştım. Hep beklenmedik yerlerde. Chris de bunlardan biri. Gerçek bir araba tutkunu. Ne yapmak istediğini duymak için sabırsızlanıyorum.
7: Tony.
6: Ne haber?
7: Seni görmek güzel dostum.
6: Nasılsın?
7: Çok oldu değil mi?
6: Evet, şu anda tam olarak neredeyim?
7: Burası otomotiv ihracatı yapan bir yerdi. Buradan yüz binlerce motor geçti. Dünyanın dört bir yanındaki distribütörlere parça ihraç ediyorlardı.
6: Bu gerçekten inanılmaz.
7: Üreticilere de.
6: Yola sapınca bir ev gördüm. Sonra bütün bu binalar çıktı karşıma. Etrafta tam 7000 motor var. Vay canına.
7: Evet, kesinlikle. Triumph'ımı burada saklıyorum. Tamam. Ne yapacağımıza karar verene kadar tabii. Bir göz atalım mı?
6: Hadi gidip bakalım. Evet.
7: İşte bu.
6: Dostum, bu çok iyi.
7: Biliyorum, güzel bir araba değil mi?
11: İngiliz kararlılığı.
7: Metal işlerinin büyük kısmı tamam ama önümüzde daha çok iş var.
6: Kaporta işi aslında oldukça iyi görünüyor.
7: Bu arabayı alalı 5 yıl oldu.
6: Tamam.
7: Neredeyse bitirilecekti. Tam o noktada tamirhanenin sahibi emekliye ayrıldı, dükkanı kapadı, sonra da beni aradı.
6: Gel arabanı al dedi.
7: Araba bitmemişti.
6: Tamam.
7: Egzoz yok. Frenler tamamlanmamış. İçi tamamen yeniden yapılacak. Üstü restore edilecek.
6: Evet.
7: Proje herkesin beklediğinden çok daha uzun sürdü ve işler kontrolden çıktı. Tam olarak ne durumda bilmiyorum. Önümüzde çok iş var, onu biliyorum. Yani sana ihtiyacım var.
6: Chris'in durumuna gerçekten üzüldüm. Harika bir tamirhanede harika işler yaptırmış ama ne yazık ki proje bitmeden dükkan kapanmış. Onun için kötü bir zamanlama, benim içinse belki de mükemmel.
7: 101 bin kilometredeyken aldım.
6: Dostum bu harika.
7: Orijinal karbüratörleri var, restore edilmiş. Motorun arkası ve altı biraz bakım istiyor tabii ki. Önceki tamirhanedeyken gerçekten güzel özel işler yapılmış. Ön taraf daha önce hiç görmediğim türden.
6: Vay canına.
7: 1973 modelindeki küçük plastik montajlara kıyasla çok daha agresif bir görünümü var.
6: Evet. Güzel küçük bir hava girişi var. Fiberglass mı bu?
7: Hayır, çelik.
6: Tamamen çelik mi? Vay canına, fiberglass sanmıştım. Dostum bu harika. Eski kaporta ustalarının yaptığı işler gerçekten muhteşem olabiliyor, değil mi?
7: Adam bunu eski tamponlardan ve sacdan yaptı.
6: Peki ben ne yapacağım?
7: Bitireceksin.
6: Aa, tamam, bitireceksin. Mükemmel.
7: Hayır, ciddiyim. Şu an ne halde bilmiyorum. Getirmeden önce süspansiyon biraz karmaşıktı. Yani sana şöyle söyleyeyim, çocukken kullandığımız ahşap kızaklar gibiydi. Yolda zıplayıp duruyordu.
6: Sanırım. Yani standart bir görünüm istemiyorsun, tahmin ediyorum.
7: Hayır, tamam. Bu büyük babanın sürdüğü türden bir İngiliz arabası değil.
6: Değil tabii.
7: Krom tamponlar, yani sinyal evet. Lambaları falan. Lambaları söktük. Agresif bir ön bölüm taktık. Arabanın kalanı da buna uymalı tabii ki.
6: Yani tam bir restorasyon.
7: Tam restorasyon.
6: Anladım. Bir İngiliz arabasını Amerikanlaştırmak için çok heyecanlıyım. Bu harika olacak.
7: Harikasın Tony.
6: Evet. Kamyonumu ve römorkumu alıp geri geleyim, yükleriz, tamam mı?
7: Mükemmel.
6: Mükemmel.
7: Sağ ol.
6: Harikasın dostum, hadi yapalım. Bu işin en güzel yanı bu. Aklına bile getirmeyeceğin şeyleri özelleştiriyorsun. 70'lerin İngiliz arabasını alıp 60'ların Amerikan arabasına dönüştüreceğimi gerçekten asla düşünmezdim. Atölyedeki çocuklar bu işi çok sevecek. Arabayı garaja götürmek için sabırsızlanıyorum.

0: Anthony.
1: Hey. Günaydın beyler.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bir sonraki projemize bakıyorum.
0: Güzel. İçinde LS motor var mı?
1: Hayır, henüz yok.
0: İyi görünüyor. Ne var elimizde?
2: Nedir bu?
1: Bu 1976 model Triumph TR6.
2: Yıllar önce böyle bir arabası olan bir kızla çıkıyordum.
0: Yani çocuklar binerdi. Eğlenceliydi.
2: Ben hiç çocuk bindirmedim.
1: Bu büyük bir başarı olurdu.
2: Bu arabaları sürmek çok eğlenceli.
1: O kadar çevik değil.
2: Bitti mi?
0: O kadar çevik değil.
1: Arabayı almış, bir kaporta atölyesine göndermiş. Bu sürede atölyenin sahibi emekliye ayrılmaya karar vermiş. Dükkanı kapatıp gel arabanı benden al demiş. Yani arabanın işi yarıda kalmış. Adamın kaldığı yerden devam etmemiz, arabayı çalışır ve sürülür hale getirmemiz, bitirip boyamamız gerekiyor. İşte işimiz tam olarak bu.
0: Tamam.
1: Hayalindeki arabalardan biri 60'ların Kobra'sı. Kobra hissiyatı veren bir şey istiyor. Çirkin tamponlar gelecek, büyük çirkin arka lambaları kaldırıp yerine daha temiz bir şey koymamızı istiyor. Bunu yapabiliriz değil mi? Neyse, yapılacaklar listesi çıkarmamız, sonra arabayı kaldıraça alıp ne yapılması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Sonra boyaya gidecek. Boyadan döndüğünde de içine bakarız.
2: Evet.
1: Harika.
0: Listeye başlayalım.
1: Mükemmel. Hadi yapalım.
0: Evet, hadi yapalım.
1: Tamam, güzel, hadi.
0: Her şey yerli yerinde görünüyor.
1: Karbüratörler de restore edilmiş.
0: Çok temiz görünüyorlar. Bak, içinde hala orijinal parçalar var.
1: Doğruyu söylemek gerekirse bu karbüratörler sorun çıkarmasıyla ünlüydü.
0: İçinde büyük bir vakum diyaframı var. Jeti kontrol ediyor. Üzerinde de büyük bir iğne var.
1: Yani bu bir...
0: Genellikle bunlar boş bulunur.
1: Tamam, sanırım motorun altında ne olduğu hakkında iyi bir fikrimiz var. Hadi kaldıralım ve arabanın geri kalanına bakalım.
0: Bir göz atalım.
1: Tamam, güzel, hadi. Bu iyi. Arabanın altı oldukça temiz. Kampana fren yok. Sadece fren balatası, üzerine jantlar var. Aslında o kadar da kötü bir halde değil doğrusu. Fren sistemini tamamen değiştireceğimizi biliyoruz. Yeni jant ve lastik takacağız. Ama kaporta işini yapan adam gerçekten iyi bir iş çıkarmış.
0: Evet.
1: Bu Amerikanlaştırılmış aracı tamamlamak için 4 vidadan 5 vidaya dönüşüm yapacağız. Frenlerin çalışması için her tarafa yeni disk frenler koyacağız. Karbüratörlerin ve motorun düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Gerçek bir kobra havası vermek için köşeli arka lambaları söküp yerlerine şık 60'lar tarzı yuvarlak lambalar takacağız. Son olarak bu Amerikanlaştırılmış İngiliz arabasının iç mekanını döşememiz gerek. Bu sefer işimiz gerçekten zorlu.
2: İnanılmaz. Bitti mi?
0: Plan bu. Tamam Eddie, sanırım hazırız. Bu TR6 motorundan bakarak öğrenebileceğimiz her şeyi öğrendik. Artık çalışıp çalışmadığını görelim. Yakıt nasıl görünüyor?
2: Limon yeşili, şuna bak.
0: Bunu o karbüratörlere veremeyiz, mümkün değil.
2: Doğru. Pek sağlıklı bir koku değil bu.
0: Ne zamandır tankta olduğunu, nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama bu eski yakıtla arabayı çalıştırmayı denemeyeceğiz. Tankı boşaltıp temizleyeceğiz, taze yakıt dolduracağız, boruları da temizleyeceğiz. Yeni alüminyum tank, yani içinde pas ve kir yok.
2: Hayır, tank temiz.
0: Bu her neyse o karbüratörlere girmeyecek. Çünkü zaten başlı başına sorunlu bir yapıları var. Elimizden geldiğince boşaltacağız. Taze yakıt dolduracağız ve kaldıracağı alacağız. Hepsi bu. Yukarı! Filtreyi çıkaracağız. Böylece en azından yakıt pompasına temiz ve taze yakıt gittiğinden emin olacağız.
2: Evet.
0: Tamam Eddie, işte bu.
2: Yakıtı temizlemiş olduk.
0: Eski yakıtı çıkardık. Taze yakıt koyduk. Boruları temizledik. Şimdi karbüratörün ne yapacağını göreceğiz ve çalışıp çalışmadığına bakacağız.
2: Şanslı hissediyor musun?
0: Kendime güveniyorum. İtalyan usulü.
2: Egzozu yok. Ateşlenince çok gürültülü olacak.
0: Bu hatta yakıt yok.
2: Karbüratöre yakıt verdiğimizde ateşleniyor ama çalışmaya devam etmek istemiyor. Ateşlenme bobinini çıkaracağız, yani kıvılcım olmayacak. Ve yakıt pompasının karbüratörlere yakıt basıp basmadığını görmek için motoru çevireceğiz.
0: Dur.
2: Yakıt var. Yakıt pompasının çalıştığını biliyoruz. Karbüratörlerin içindeki iğnelerin sıkışıp yakıtın içeri girmesine izin vermemesi de ihtimal dahilinde tabii. Tony birine vuruyor, gevşetmeye çalışıyor. Arabayı çalıştıracağız. Tony her şeyi deneyecek. Karbüratör temizleyicisini hile olarak kullanıyoruz. Karbüratöre püskürtürsün, araba bir tepki verirse ateşleme var demektir ve fazladan yakıt gereklidir. Temizlemek için değil, ateşleme kaynağı olarak kullanıyoruz bunu.
0: Karbüratörler düzgün çalışmıyor. Bunu çözeceğiz. Ama çalıştı ve bir süre devam etti. Bu iyi bir şey tabii.
2: Evet, çalışıyor ve temiz çalıştığında güzel bir ses çıkardı.
0: Yola girdik.
2: Henüz değil.
0: Rampa başladı.
2: Evet.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek atıştır.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
20: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
21: Bu harika. Ama birkaç dokunuş ihtiyacı var galiba. Olamaz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
23: Gümrük
22: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
0: Tamam bak, çalışıyor mu?
22: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Evet.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Hani?
1: Bir müşterimle, Eric'le buluşuyorum. Özel jip parçaları üreten bir şirkette çalışıyor. Bana göstermek istediği çok özel bir projesi varmış. Bu adamın jip konusunda her şeyi bildiğini düşününce kötü bir şey olamaz. Günaydın Eric.
2: Merhaba dostum.
1: Nasılsın bugün?
2: İyiyim, sen?
1: Burada çok fazla jip var.
2: Her zaman böyle.
1: Bunlar gerçekten iyi görünüyorlar.
2: Teşekkür ederim.
1: Hangisi üzerinde çalışacağım?
2: Şunun üzerinde çalışmayın.
1: Tamam.
2: Bunu hatırlıyor olabilirsin. Daha önce görmüştüm.
1: Ya evet. Fuar jipi.
2: Evet.
3: Frank'in Wrangler.
1: Tamam. Bunun olayı ne? Üzerinde çalıştığım jiplerin çoğundan çok daha iyi görünüyor.
2: Evet, harika görünüyor. Ama çalışmasıyla ilgili bir sorunumuz var. Fuar için yaptık. Hı-hı. Üreticimiz harika iş çıkardı. İçili yaptı.
1: Evet, çok güzel görünüyor.
2: Dışarıdaki her şeyi yaptı. Süspansiyonları, jantları, lastikleri, boyayı, her şeyi.
1: Karefarlar, beğendim.
2: Evet, özgün görünüyor.
1: Evet.
2: Piyasada sadece birkaç tane var. Fikir aslında şuydu. Şirketimizin sahibinin işe başladığında kullandığı orijinal jipe saygı göstermek istedik. Yaptıklarını tamam. Takdirle karşıladığımızı göstermek
1: 30 yıllık
2: istedik.
1: İş hayatı. Evet. Anlıyorum.
2: 1989 Sahara'ydı. Bu arabayla aynı renkte. Biz de modern bir jip yapmak istedik. 2020 model aldık. Her şeyi çıkardık ve içine 90'ların başından bir motor koyduk.
1: Tamam.
2: 4.7 Stroker, çok büyük umutlarımız vardı. Böyle bir motor takası daha önce hiç yapılmamıştı.
1: Bu takasın daha önce yapılmamış olmasının kesinlikle bir sebebi var. Genellikle insanlar eski arabalara yeni motor takar. Eski motoru yeni arabaya takmak çok nadir görülen bir şey. Pek mantıklı değil açıkçası.
2: Modern bir jip aldık ve onu 90'ların jipi gibi çalıştırmaya
1: evet,
2: çalıştık.
1: Evet, eski bir YJ gibi.
2: Çalıştırdık.
1: Evet.
2: Fuar alanına kendi gücüyle girdi ama çok geçmeden ciddi bir sorun olduğunu fark ettik. Çok uğraştık ama iş düzgün çalışmadı. Bu yüzden seni aradım.
1: Mükemmel.
2: Sadece eski haline, olması gerektiği haline getirmemiz
1: İlk
2: gerekiyor.
1: İlk günden olması gerektiği gibi.
2: Evet. Her gün buraya geldiğimde öylece durduğunu görüyorum. Bu beni çok üzüyor.
1: Evet. Fuar için yapılan araçlarda bu çok sık yaşanıyor. Sonuna kadar zorluyorsun, bitiriyorsun ve en iyi bir sonraki araca geçiyorsun. Bu jipi ailede tutmak istemeleri harika. Ekibimle birlikte üzerinden geçeceğiz. Sorunu bulup jipi düzelteceğiz. Ve en önemlisi o kırık kalbi onaracağız.
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi yükleyelim.

0: Bir tane daha.
1: Bir jip daha.
0: Fena sayılmaz.
1: Evet, çalışmıyor olması dışında bu kadar da kötü sayılmaz.
0: Ha, ne güzel.
1: Ve gerçekten harika. Çünkü ne olduğunu tam anlayamıyorsun.
0: Evet, eski görünüyor ama öyle değil.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yapan adam 90'ların jipini ve 2020 modelini birleştirmeyi başarmış. Motor takası dışında her şey yerinde. Çalışmıyor. Römorkla çekmek zorunda kaldım. İçeri almak için de mutlaka çekmemiz gerekecek çünkü hareket etmiyor.
0: Pekala. Neye bağlayacağız bunu? Tamam, hazır. Evet, hadi.
1: Doğrudan valfin kapağı yok ve bir kıyı kolu eksik.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden çalışmıyor. Kıyı kolları eksik işte, görüyorsun.
0: Parçaların geri kalanını buldum.
1: Gerçekten mi?
0: İşte.
1: Oho.
0: Yarım bir itme çubuğu.
1: Dostum.
0: İşte kıyı kolumuz metal metale temas etmiş. Bu da diğer yarısı.
1: Bu gerçekten uzun bir itme çubuğu.
0: Ve bir de eğri.
1: Ve fena halde eğri. Evet, sanırım sorunun bir kısmını bulduk.
0: Kesinlikle motor içi bir sorun var.
1: Buna da bir bakalım.
0: Tamam.
1: Distribütörü bağlı değil. Üstelik bazı bujiler de eksik. Kontağı açalım. En azından ateşleme modülünün çalışıp çalışmadığına bakalım. Tamam mı?
0: Tamam. Ekran açıldı.
1: Bu iyi.
0: Elektronik yakıt enjeksiyonu sistemi motorun 350 ve 8 silindir olduğunu söylüyor.
1: Bu Chevy Small Block için mi ayarlanmış yani?
0: Evet. Bu yüzden düzgün çalışmak istemiyor olabilir.
1: Bu motoru gereğinden fazla yakıtla besler ve büyük bir soruna yol açar.
0: Evet.
1: Motoru çevirelim ve itme çubuklarının hareket edip etmediğini görelim mi?
0: Evet.
1: Altıncı silindirde hiç hareket yok.
0: Harika.
1: Dördüncü silindirde itme çubuğu sadece böyle yapıyor.
0: Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Bu ikinci motor.
0: Evet.
1: Sadece yaklaşık 300 mil sürdükten sonra sorun çıkarmaya başlamış, o kadar.
0: Tamam.
1: Yani nispeten yeni. Şimdi soru şu. En az iki silindir lobunu mahvetmiş. Yani motorun içi ne kadar kötü?
0: Muhtemelen oldukça kötü.
1: Evet. Hadi ekibi toplayalım ve sökelim. Motoru çıkarmamız gerekiyor bence.
0: Tamam.
1: Bu 1976 Triumph gerçekten harika bir araba ve daha da harika hale getirmek için müşterim dikdörtgen ve köşeli olan arka lambaları sökmemizi ve yerine 60'ların arabalarında görülen türden lambalar koymamızı istiyor. 70'lerin Camaro'sunda ya da Corvette'inde görebileceğiniz türden bir şey. Yani köşeli lambaları keseceğiz ve Amerikan arabası görünümü vermek için 2 adet yuvarlak LED lamba takacağız. Bunları yüzeye monte etmek yerine içe monte edeceğiz.
0: Tamam.
1: Yani bagajın içine hayalet kaynak sapları çekeceğiz ve düzgün oturmasını sağlayacağız. Önce ön plakayı kesmemiz gerekiyor. Böylece en azından yerleştirmeye başlayabiliriz.

0: Metal oldukça kalın.
1: Güzel. Çünkü kalın olmasını istedim.
0: Evet.
1: Evet. Lambaların nereye gideceğini işaretleyeceğiz. İşte biri. Plazma kesici alacağız. Deliği olması gerekenden küçük keseceğiz. Sonra tam yuvarlak görene kadar zımparayla açacağız. İki arka lambayı istediğim yere yerleştirdim. Ve bu özel yuvarlak halkaları yaptık. Arka lambayı düzgün monte ediyoruz ve kenarın etrafındaki plastiği gizliyoruz. Artık tıpkı 60'ların korveti gibi görünüyor. Başka birinin projesini devraldığında müşterinin vizyonunun seninkiyle örtüşüp örtüşmediğini anlamak biraz zor oluyor. Umarım aldığımız iş Chris'in araba için istediği genel havaya uyar. Neyse ki daha önce bu araçla ilgilenen atölye özel kaporta işini oldukça iyi yapmış. Bu yüzden bugün TR6'yı arkadaşım Jay'in atölyesine bırakıyorum. Ve bu İngiliz arabasına güzel bir boya yaptıracağız. Günaydın Jay.
2: Ne haber?
1: Nasılsın dostum?
2: İyiyim. Ne haber?
1: 1976 Triumph TR6. Bu çok ilginç bir müşteri. Alışılmadık arabaları alıp daha da alışılmadık hale getirmeye bayılıyor. Ama zevkli. Dedi ki her şeyin yuvarlak olmasını istiyorum. Arkadaki büyük köşeli lambaları kaldırmak istiyorum. O 70'lerin İngiliz görünümünü yok etmek
2: evet.
1: istiyorum diyor. Amerikan spor araba görünümü istiyorum. Kobra gibi bir şey.
2: Evet, sanırım bu araba için en doğru yol bu. Şık, sade, çok temiz görünüyor. Peki boya şeması konusunda ne düşünüyorsun?
1: Bu oldukça basit olacak. Beyaz istiyor çünkü.
2: Tamam.
1: Sadece metalik olmayan beyaz.
2: Tamam.
1: Sonra vinil siyah yarış şeritleri ekleyeceğim ve arka panel siyah folyoyla kaplanacak.
2: Güzel. Bunun çoğu rötuş işi. Arka lambalar biraz endişe verici çünkü yükselmiş durumda. Bak görüyor musun?
1: Evet.
2: Ya metal eklemem ya da... Bu halkayı içeriye almam gerekiyor. Çünkü oraya bir dolgu koymak istemiyorum. Görüntüsü bozulsun istemem doğrusu.
1: Pürüzsüz olacak.
2: Tamam.
1: Ama lambanın yaklaşık yarım inç çıktığını görünce daha bitmiş bir
2: evet.
1: görünüm vermek için halkalar koymaya karar verdik.
2: Yani biraz volkanik bir görünüm istiyorsun.
1: Evet.
2: Tam olarak nereye varmak istediğini biliyorum. Buna aşinayım. Hallederiz.
1: Mükemmel.
3: Şu an motordan sıvıyı boşaltıyoruz.

0: Aradığımız en önemli şey motordaki metal parçacıklar. Bir itme çubuğunun kırıldığını ve bazılarının itmediğini bulduk. Kan melinin aşındığından şüpheleniyoruz ama bunu ancak tamamen söküp inceleyince anlayabiliriz. Yağın ne kadar kötü olduğuna bir bakalım. Şu tapanın üzerindeki metal parçacıklarına bak.
1: Üzerinde bayağı bir miktar var.
0: Tüm o metalik girdap görünüyor. Bu bana motordaki bir şeyin aşındığını söylüyor. Söküp bakana dek anlayamayız. Kıyı kollarını sökmeye başlayacağım. Bu motor tam olarak 4.9 litrelik. Ama 87'den 2006'ya kadar her Jeep'te bulunan 4 litrelik düz 6'ya dayanıyor. Yani 19 yıl boyunca kullanılmış.
1: Kim yepyeni bir arabaya bu kadar eski bir motor koyar ki?
0: Tanıtım açısından mantıklı ama teknik açıdan hiç mantıklı değil. Bu levhayı böyle çıkarıyorum. Böylece daha detaylı incelediğimde her şey düzenli oluyor ve nereden geldiğini biliyorum. Anladığım kadarıyla kafayı sökmem gerekebilir. Aa, işte geliyor. Çok fazla karbon birikmiş. Ama şimdi kafayı söktük ve belirgin bir hasar görmüyorum. Motor çok yanıyordu. Bunu bu karbon birikiminden anlayabilirsiniz. Bir motor çok yandığında motora giren hava miktarına kıyasla çok fazla yakıt verildiği anlamına gelir.
1: İşte itme çubuğu. Yaptığı şey şu. Kan mili döndüğünde bir lobun altına giriyor. Kayarak bunu yukarı aşağı itiyor. Çubuk bunun üzerine oturuyor ve kıyı kolunu açıp kapayan subaba itiyor. Bu şekilde bir hareket gerçekleşmiş oluyor.
0: Muhtemelen bunlarda fazla aşınma görmeyeceğiz. Aşınma kan milinin kendinde olacak.
1: Bu çıkmak istemiyor.
0: Vay canına. Şuna bak.
1: İşte bu yüzden çıkmak istemedi. Vay canına.
0: Üstünden yaklaşık 3 milimetre alınmış. Şimdi neden itmediğini ve neden bu kadar metal olduğunu anlıyoruz. Kan milini çıkaracak mısın?
1: Tamam. Şöyle. İşte bu.
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Ve bu uç.
1: Bak nasıl, görüyor musun?
0: Vay canına.
1: Neredeyse tamamen düzleşmiş.
0: Neredeyse dümdüz.
2: Kan mili gibi görünüyor.
1: Ha, tam zamanında.
2: Tamam, bana iyi haberler ver.
1: Hayır.
2: Hayır mı?
1: Şuna baksana.
2: Oo, yuvarlaklaşmış.
0: Evet. Evet.
1: Yani oldukça aşınmış görünüyor. Evet.
2: Bu iyi değil.
0: Gerçekten öyle.
1: İşi bitmiş dostum. Bir sonraki de öyle olmaya başlıyor.
2: Çubuklar nasıl peki?
1: Oldukça kötü.
0: Evet.
1: Üzerlerinden birkaç mikron alınmış ve aşınmışlar. Evet.
2: Bu bana düz tip bir kam için gerekli olan çinko katkısının motora hiç eklenmediğini söylüyor. Sorunun temel nedeni kimsenin motora çinko katkısı koymamış olması. Düz tip kam çinko katkısı gerektirir. Tamam, önümüzde çok iş var. Tanrım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne? Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
19: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Brandon, gel buraya. Şu supapları sızıntı için test edelim. Supapların doğru şekilde oturduğundan ve sızdırmadığından emin olmak zorundayız. Onları suyla dolduruyorsun, sonra basınç testi yapıyorsun. Burada bir supaptan sızıntı var. Tam bir jacuzzi gibi. Onu sökeceğiz, işleyeceğiz. Ben bir silindir yapacağım, sen de diğerini yaparsın.
0: Tamam.
22: Bu bir supap yağ sıkıştırıcı.
0: Havalı mı? Harika.
22: Ne yani, havalı bir tane yapmayacağımı mı düşündün?
0: Havalı olanların yapıldığını bilmiyordum.
22: E işte bak, her ikisi de çıkıyor. Sonra bu düğmeye basıyorsun. Bırakıyor. Biraz macun alıp döndürüyorum. Böylece macun yuvadan tamamen çevresine geliyor. Supap macununun içinde aşındırıcı madde var. Yani yuvayla supap yüzeyi arasında kesiyor ve onları birbirine uyduruyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Böylece temas mükemmel oluyor. Aralarında hava boşluğu kalmıyor. Sonra böyle döndürünce kaldırıp tekrar bırakıyorsun. Böylelikle sadece teması değiştirmiş oluyorsun.
0: Tamam.
22: Altındaki şeyleri de alıyorsun. O supap macununun hepsi sızdırmasına neden olacak.
0: Evet.
22: Yani hepsini temizleyeceğiz. Önemli olan yüzle yuva arasında macun kalmaması. Ne kadar temiz olduğunu görebiliyorsun. Şimdi supap yüzeyinin temiz kesildiğini görebilirsin. Ve supap yuvasının da temiz olduğu ortada. Artık ikisi birbirine mükemmel şekilde oturacak.
0: Kıdemli biriyle çalışmak gerçekten ilginç bir deneyim. İşleri doğru şekilde nasıl yapacağını öğreniyorsun. Bunu dışarıya göndermek yerine tamamen değiştirmek müşterilerimiz için daha uygun maliyetli. Bize de zaman kazandırıyor. Her şeyi bünyemizde tutuyoruz. Bu supaplar aslında mükemmel. Hiç kabarcık yok. Şu suyu temizleyeceğim.

0: Ne haber dostum?
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim dostum.
0: Dostum harika iş çıkarmışsın.
1: Değil mi?
0: Gerçekten çok güzel görünüyor.
1: Sağ ol dostum. Tek katlı şeffaf kaplama sistemiyle geçtim üzerinden. Güzel bir şey.
0: Özel kaporta işiyle nasıl gitti?
1: Gerçekten zorlayan şey küçük dağcın etrafını yükseltip düz yüzeyle harmanlamak oldum. Zor olan kısmı buydu.
0: Fabrikadan çıkmış gibi görünüyor. Her şey son rötuşlarda. Alt kısımları siyah yapmışsın.
1: Evet, her şeyi uyumlu yapmaya çalıştım.
0: Mükemmel. Bu aklımdaki tüm soruları yanıtlıyor. Sanırım sıradaki şey bunu yüklemek olacak.
1: Hadi.
2: Motorda metal bulduk, yıkadık, tüm yatakları değiştirdik. Şimdi yeni kam milini takma zamanı.
3: Hey Biray, bak Noel Baba ne getirmiş. Yeni bir kam mili.
4: Evet.
3: Takmaya hazır mısın?
2: Evet, işte eski olanı. Ne kadar mahvettiklerini gerçekten görebiliyorsun.
3: Geceyle gündüz gibi.
2: Şimdi kam milini taktık. Supap mekanizmasını ve kıyı kollarını da takmalıyız.
3: Pekala. Yeni çubukları taktık, yerleştirdik ve oturttuk. Şimdi kafayı takmaya ve supap mekanizmasının geri kalanını yerleştirmeye başlıyoruz.
2: Kafanın contasını eşleştirmek istiyorum. Tüm portlarla hizalanıp hizalanmadığına bak.
3: Beğendim.
2: Evet.
3: Bence güzel.
2: İşte kafa.
3: Oho. Teşekkür ederim efendim.
2: Evet. Bunlarla başlıyorum.
3: Evet, oldukça iyi görünüyor.
2: Güzel.
0: Dostum, bu arabayı içeri iterken yardım eder misin?
5: Tabii. Harika görünüyor.
0: Değil mi? Evet. İşte oldu. Şu arka panel boyandıktan sonra tam 68 model korvet gibi görünüyor. Şu küçük kavis, ördek kuyruğu.
5: Evet.
0: Mükemmel. Chris'in ısrarcı olduğu en büyük şeylerden biri belirli bir jant tipiydi. Sorun şu ki o jant sadece 5 vidadan mevcut. Saydın mı bilmiyorum.
5: 4 vida gerekiyor, evet.
0: 4, yani yapacağımız şey fabrika süspansiyonunu sökmek. Tam 5 vidaya dönüşüm yapmak. Büyük fren dönüşümü. Sonra çalışır hale getirince kaldıraçtan indirebiliriz.
5: İçini de yapacak mıyız?
0: Kesinlikle.
5: Bana uyar.
0: Hadi ayarlayalım.
5: Harika.
0: Parçaları getirdim.
5: Her şeyi getirmişsin. Bu bir göbek düzeneği. Göbeğe cıvatalarla tutturulur. Ve gördüğünüz gibi yeni jantlarımız için 5 vidalı. Önde 2 pistonlu kaliperden 4 pistonlu kalipere geçiyoruz. Frenlemeye yardımcı olacak. Daha iyi bir teknoloji. Arkada da kampana frenden disk frene geçiyoruz.
0: O eski kampana sisteminden kurtulmak frenleme sırasında yaşanan ısı sorunlarını azaltacak. Bu da çok daha iyi bir kaliper kurulumunun önünü açıyor olacak.
5: El freninin ayrı olması ve hala orijinal kabloyu kullanması güzel. Böylece yükseltilmiş kalipere sahip olup aynı zamanda el freni de kullanabiliyoruz.
0: Küçük bir yarış kaliperini standart montaj noktasında kullan olanak tanıyor. Ama en büyük sorunlardan biri bu kadar küçüldüğünde hiçbir zaman gerçek anlamda entegre edemeyeceğim. Bu yüzden şirket standart kabloya bağlanan yardımcı bir kaliperi monte etmeyi düşündü. Yani bir yarış kaliperiyle standart konumda bir kalipere bağlı standart hatta sahibiz. Bu gerçekten harika. Dostum, bu araba tam istediğin yerde milim şaşmadan duracak. Gerçekten buna inanıyorum.
5: Evet. Aha, bu kırılmış. Diferansiyelin monte edildiği yerde çerçevede bir çatlak buldum. Diferansiyelin çerçeveye bağlandığı yerde sadece temizleyip kaynak yapacağım. Diferansiyele destek vereceğim. Vidaları bağlayacağım ve her şeyi tamamlayacağım.
0: Bu jantı özel mat siyah toz boyayla yaptırdık. Sevinçle söyleyebilirim ki adam haklıydı. Jant bu arabayı tamamlıyor.
5: Evet.
0: Brandon ve John Jeep motoru üzerinde çalışıyordu. Beklenenden çok daha fazla sorun çıktı. Motorun artık bir Chevy small block değil, 6 silindirli olduğunu belli edecek doğru ayarları yaptık ve şimdi çalıştırmaya hazırız. Ya da öyle sanıyoruz.
2: Kırık bir itme çubuğuyla geldi ve tüm bir kam mili gerekti.
0: Silindir kafasını kam milini değiştirmek için sökmemiştik.
2: Evet, söktüğümüzde tüm supapların sızdırdığını fark ettik. Yani tüm supapları işledik.
0: Oo, güzel güzel. Şimdi silindir yeniden yapıldığına göre çalıştıralım ve nasıl gittiğine bakalım.
2: Evet, hadi çalıştıralım.
3: Hadi yapalım.
2: Biraz gaz vermemiz gerekiyor. Hazır mısın?
0: Evet.
2: Devir sayısını yükselt.
3: 25'e çıkmak ister misin?
0: Henüz değil.
2: Tamam.
0: Bu araba harika ses çıkarıyor.
3: Evet, oldukça güzel ses dostum.
0: Sanırım şimdi sadece ön kısmını kapatmamız gerek ve Eric'e gönderilmeye hazır. Harika, mükemmel. Evet. Beyler, mükemmel bir iş, aferin.
3: Teşekkür ederim.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması.
4: Satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık.

0: lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Ne haber dostum?
15: Tony, ne haber? Seni
14: nasılsın?
15: Görmek güzel. İyiyim.
14: Seni görmek güzel.
15: Evet, geri getirdiğin için sağ ol.
14: İyi haber şu ki çalışıyor ve iyi durumda. Eric'in jipi ilk bana getirdiğinde gerçekten üzgün olduğunu anlayabiliyordum. Eric ve şirket için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Beklenenden çok daha fazla iş çıktı ama çocuklar işin hakkını verdi. Umarım Eric de bizim kadar heyecanlıdır. Sana göstermek için çok heyecanlıyım. Çok daha iyi çalışıyor ve çok daha iyi gidiyor.
15: Tamam.
14: Sesini duyabiliyor musun?
15: Duyabiliyorum.
14: Ya da görebiliyor musun?
15: Uzun zamandır duymamıştım.
14: İşte geldi.
15: Evet.
14: Yaşıyor. İyi görünüyor değil mi?
15: Yani çalışıyor ve gidiyor mu? Düzeltilmesi gereken şeylerin listesi neydi?
16: Kısa bloğa kadar sökmek zorunda kaldık. Kullanılan yağ yanlıştı. Bu da kam milini mahvetmişti. İki supap hiç basmıyordu. Kam milini ve itme çubuklarını değiştirdik. Kafayı yeniden yapılandırdık. Supapların arkasında çok fazla karbon birikimi vardı. 6 saat oturup tüm supapları işlemek zorunda kaldım.
15: Elle mi? Vay canına.
14: Ve tüm o karbon birikimi V8 yakıt enjeksiyonunun ve hatalı ayarın sonucuydu. O kadar çok yanıyordu ki bujileri, supapları tıkamıştı. Supaplar düzgün açılmıyordu. Arkasında karbon birikmişti. Bu katlanan sorunlar motorun saatli bir bomba haline gelmesine yol açtı.
15: Ve giderek daha da kötüleşti.
14: Evet.
15: Yani tekrar sürebilir miyim?
16: Kesinlikle.
15: Onu bir fuar arabası olarak yaptık. Şirketin tarihine saygı göstermek için. Ama gerçekten parkurlara çıkarıp sürmek isterim. Asıl istediğim buydu. Siz olmasaydınız sadece bu otoparkta duran eski bir fuar arabası olacaktı.
14: Burada parkur olmayabilir ama kesinlikle sürmek zorundayız dostum.
15: Ben de isterim.
14: Hadi yapalım.
16: Atölyede görüşürüz.
14: İyi iş çıkardın Brandon.
15: Sağ ol Brandon.
16: Tekrar İyi eğlenceler.
14: Hadi bakalım. Gidiyoruz.
15: Bunu sürerken güzel anılarım var ama düzgün çalışmıyordu. Şimdi gerçekten kendi gücüyle sürebilmek ve her an bozulacak diye endişelenmemek çok heyecan verici.
14: İşte bu. Ateş.
15: Daha önce hiç bunu yapmamıştı.
14: Ateş püsküren altı silindir.
15: Şuna bak, gaz vermiyorum bile, sadece rölantide. Bu inanılmaz. Vites değişimi çok güzel.
14: Sanki yeni bir araba gibi.
15: Evet.
14: Yeni bir 2020 model 1989.
15: Evet.
14: Yeni bir Wrangler gibi sürüyor. Sadece 6 silindir. Çok daha iyi ses çıkarıyor.
15: Daha havalı ses çıkarıyor.
14: Evet, kesinlikle öyle.
15: Evet. Trafik ışığında durup motorun öleceğinden endişelenmeden sürmek harika.
14: Zaten biz de bunu hedefledik. 1989 model bir 2020 Wrangler'a binebilmeni istedik dostum. Ve tabii evet. Gidip sosisli sandviç alabilmeni.
15: Evet, sosisli sandviç alacağım. Evet. Bugün de gidelim.
14: Hadi
15: sosisli
14: götürelim
15: sandviç
14: birkaç tane.
15: Alalım. Tony. Bunu yaptığın için sağ ol. 2,5 yıldır bekliyordum. Yola çıkmak için

0: sabırsızlanıyorum. Dostum harika olacak. Güzel gidiyor değil mi? Ha, ne dersin?
1: Evet. Kamera için söylemiyorum. Gerçekten harika çalışıyor. Çok iyi. Çok heyecanlıyım dostum. Gerçekten inanılmaz.
2: Bunlar yapılandırıldığında doğru hizalanmamışlardı. Bu bir yan çekişli karbüratör. Ortada bir pistonla çalışıyor. Jetten giren ve çıkan orta kısım var. Böylece yakıt beslemesini arttırıyor. Yani pistonun yukarı aşağı hareket etmesi gerek. Bu yataklar aşınmaya başlar. Ardından pistonlar doğru şekilde veya uyum içinde hareket edemez. Bu aşağı çekişli karbüratörde ise hava içinden geçerken yakıt sağlayacak jetler var. İçinde bir güç valfi bulunuyor. Yan çekişten daha verimli bir karbüratör olduğunu söyleyebilirim.
3: Güzel. Bunların yerine bunları koyacağız.
1: Evet.
3: Muhtemelen biraz daha beygir gücü ekleyecek.
2: Evet. Dramatik bir değişiklik
3: güzel
2: olacak.
3: Hadi yakıt hattını bitirelim. Bağlantıları bitirelim. Muhtemelen çalıştırmaktan çok da uzak değiliz.
2: Hayır, yakınız.
3: Hadi bir hikaye anlat bana.
2: Bir zamanlar altın saçlı kız ve üç ayı vardı.
3: Hayır, hayır, duymak istediğim bu değil. Eski kız arkadaşlarınla ilgili hikayeleri duymak istiyorum.
2: Eski kız arkadaşlarım yok. Çıktığım ilk kızla evlendim.
3: Tamam.
2: 29 yaşında evlendim. 3 çocuğum oldu. Ve gördüğün gibi bugün işte buradayım. Kardeşimle lüks içinde yaşıyorum. Çünkü başka yapacağımız bir işimiz yok. Hayat böyle. Annelerimizi dinleyip doktor olmalıydık. Kontak çevirmeye hazırız dostum.
3: Hadi çalıştıralım.
2: Karbüratörler çalışıyor.
3: Çok güzel çalışıyorlar. Bak ne kadar güzel rölantide bekliyor.
2: Evet, gerçekten öyle.
3: Çok fazla akseleratör var.
2: Evet, çok fazla. Bu beni çok mutlu etti. Harika çalışıyor.
3: İnanılmaz.
2: Evet.
3: Kapat, son ayarı yapalım.
2: Bu beni heyecanlandırdı. Çok güzel oldu.
0: Vinyl ustam Alex özel yarış şeritlerini ve sarı vurgularını yerleştirdi. Artık tüm dış görsel işler tamamlandığına göre içine geçmemiz gerek. Müşterinin araç için çok özel bir fikri var. 70'lerin çatlamış ve kurumuş ahşap kontrol panelini alıp yerine çok daha modern bir spor araba görünümü vermeye çalışacağım. Her gösterge için kablo demetlerini bantla sarıp etiketleyeceğim. Sonra yeni gösterge için güç ve toprak girişini yeniden kullanabileceğim tüm yeni kabloyu döşemek yerine sadece sensör girişini döşemem gerekecek. İşte gösterge paneli çıktı. Bir sonraki adım göstergeleri yerleştirmek. Yeni mat siyah vinil üzerindeki görünüşleri harika. Sarıyla harika görünüyor bence. Şimdi tek yapmam gereken onu araca takmak ve en yorucu kısım göstergelerin kablolarını bağlamak.

0: 60'ların Amerikan arabasını 70'lerin İngiliz arabasıyla birleştirmek istedik. Mat siyahla mükemmel oldu. Arka lambaları takarak görünümü tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Düzgün oturması ve istediğim görünümü elde etmek için açıklığı lambanın boyutuna 10.000'de bir toleransla yaptım. Yani inanılmaz derecede sıkı oturuyorlar. Hafif bir açıyla sokmak ve eşit şekilde girmeleri için neredeyse körlemesine sıkmak zorundayım. Modern LED görünümü ve düz siyah arka panel arasında işte hedeflediğimiz Amerikan spor araba görünümü. Ve gerçekten bu tam da istediğimiz şey. Araba tasarımında en sevdiğim şeylerden biri başından beri var sanılacak modifikasyonlar yapmak. Yani tam anlamıyla ne yaptınız siz demesini istiyorum. Bu en büyük iltifat. Sanki hiçbir şey yapmamışız gibi görünmesini istiyoruz. Bunu seviyorum. Tam istediğim buydu. Oldukça kolay bir kurulum olmalı. Yani fazla bir şey yok değil mi?
1: Evet, umarım. Nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi.
1: O kabarcık nedir?
0: Bununla uğraşıyorum.
1: Sadece soruyorum.
0: Bu gecenin uzun geçeceğini hissediyorum. Sessiz de geçmeyecek, değil mi?
1: Hayır, geçmeyecek.

0: Tüm gece boyunca içiyle uğraştık. Şimdi sahibi yeni arabasını almaya gelene kadar temizlememiz gerekiyor.
1: Bu arabayı alalı 5 yıl oldu. Bir ay sürdüm. Çok iniş çıkış oldu. Çok yön değişikliği ve plan değişikliği oldu. Sonunda bitmiş olması gerçekten heyecan verici. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Ne haber dostum? Nasılsın? Seni görmek güzel.
1: Araba inanılmaz olmuş. Çok harika görünüyor. Vay. Bayıldım.
0: Mutlu olmana çok sevindim.
1: Çok harika olmuş. Orijinal gövde çizgileri zamanında benzersizdi ama İngiliz dişli ön tarafı, köşeli arka lambaları ve her yerde yan göstergeleri vardı. Bunların hepsi çıkmış gitmiş ve yerine başka şeyler gelmiş.
0: Az ama öz.
1: Öyle. Kobra jantları.
0: Evet, dünyada onlara sahip tek TR6 sende dostum.
1: Harika duruyor.
0: Kobra jantlarının oturması için araca özel 5 vidalı bir dönüşüm kiti yaptırdık. Ve bu gerçekten iyi oldu.
1: Bayıldım. Jantları çok sevdim.
0: Disk frenler var.
1: Evet.
0: Yani bir yarış kaliperiyle standart montaj noktası var ve standart hatta bağlı yükseltilmiş bir el freni kaliperi.
1: İnanamıyorum. Peki nasıl bir araya geldi?
0: Krom olan her şeyi siyaha çevirdik. Beyazın karşısında krom yerine siyah çok daha öne evet. çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Siyah havasını bağlamak için arkaya da gittik.
1: Hemen görmek istiyorum.
0: Ve yaptık.
1: Oo!
0: 4 lamba.
1: Oo, çok güzel.
0: Köşeli lambaları kırdık.
1: Mükemmel.
0: Ve yuvarlak led arka lambalar 70'ler korvet görünümünü taklit etmek için özel olarak kalıplandı. Bu gerçekten modern 70'ler görünümünü sağladı.
1: Çok Amerikan vari. Ön tarafı kobra, arka tarafı korvet. Ve kobra jantları. Yani bu artık İngiliz arabası değil.
0: Bir de şunu görene kadar bekle. Şuraya İç bak. Mekan. Tam deri döşeme. Sonra bu güzel rahat deri koltuklar var. Orijinal gösterge evet. paneli tabii. Üzerini işledik, sonra döşettik.
1: Harika
0: ve
1: olmuş.
0: Deri kapattık. Geri kalanıyla uyumlu olsun diye kurtaramadığımız tek şey ise karbüratörlerdi. Orijinal karbüratörler restore edilmiş olmasına rağmen düzgün çalışmıyordu. İç vakum sızıntısı vardı. Bu da çalışmamalarına neden oluyordu.
1: Anladım. Belki de bu yüzden sürerken berbat geliyordu
0: evet,
1: bana.
0: Evet, durmadan gaz vermek zorundaydın. Karbüratörleri o yüzden yükselttik. Ve şimdi çok daha iyi çalışıyorlar. Bunu hissedeceksin.
1: Harika.
0: Evet.
1: Küçük bir yarış arabası yapmışsın.
0: Gerçekten öyle. Ama artık güvenli.
1: Evet.
0: Hemen çalışıyor. Harika. Küçük bir araba.
1: Sesini duymak istiyorum. Gürültülü mü?
0: Hem de nasıl? Bu şey çok güzel ses çıkarıyor.
1: Ne? Nasıl? Tony bu benimle konuşuyor.
0: Evet. Yani şimdi görünümü, hissi ve sesiyle bir kobra gibi ama güvenilir bir silindiri var.
1: Tony, son bir şey kaldı. Sürebilir miyiz artık?
0: Kesinlikle.
1: Bu arabayı 5 yıldır sürmüyorum.
0: Öğrenmek için mükemmel bir gün. Hadi bin.
1: Hadi yapalım. Benimle geliyor musun?
0: Aa, tabii ki. Bu geziyi kaçıramam dostum.
1: Daha önce böyle çalışmıyordu.
0: Ama şimdi çalışıyor. Gösteri zamanı dostum.
1: Araba inanılmaz. Dünyada benzeri yok. Çok heyecanlıyım. Benim olduğuna inanamıyorum doğrusu. Özlemişim. 5 yıl öncesine kıyasla çok daha iyi kesinlikle.
0: Artık ne değil peki?
1: Eski ahşap kızak
0: Eski
1: değil.
0: Eski ahşap kızak
1: Şimdi
0: değil.
1: Şimdi küçük bir yarış arabası gibi
0: çok
1: olmuş.
0: Çok iyi gidiyor.
1: Harika gidiyor. Vites değişimi de kolay.
0: Dostum, her gün süreceğin araba
1: sürmek
0: işte
1: çok keyifli.
0: Bu her gün.
1: Evet. Bu arabayı 5 yıl önce sürdüğümde eğlenceliydi ama ürkütücüydü de. Frenler düzgün çalışmıyordu, virajlarda iyi tutunmuyordu. Şimdi spor araba gibi olmuş.
0: O adam bize evet yaptı. İki iri adam küçük bir arabada geziyor.
1: Biraz serin.
0: Sorun
1: Vücut
0: değil.
1: Vücut ısımız bizi sıcak tutar.
0: Evet.
1: Tony, bu arabayı gerçekten çok güzel yapmışsın. İnanamıyorum. Eski bir İngiliz arabasını aldın ve...
0: Bir kızak.
1: Bir kızağı aldın, sonra onu Amerikan arabasına dönüştürdün. İnanılmaz, bayıldım. Ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: İngiliz arabasıyla sürüş yapmak için ideal bir gün değil. Kar yağıyor çünkü ve çok soğuk.
1: Tony, bu arabayla bana her gün ideal gün. Muhteşem bir araba. İnanamıyorum.
0: Harika değil mi? Dostum, bu araba muhteşem.
1: Çok güzel.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
20: Hesap kırdık.
19: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
21: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
22: Tombank kartıma din.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde sürüş ve satış işleriyle beraber sezonun en sıcak, en nadir ve en inanılmaz karavan dönüşümleri hiç gaz kesmeden devam ediyor.
1: Bu karavan çok havalı.
2: Aman tanrım.
0: Evet. Flatcamp'a hoş geldiniz. Biz Justin ve Anna Scribner. Eski bir karavanla karşılaştığımda başım dönüyor. İşimiz eski karavanları avlamak ve onları orijinal ihtişamına döndürmek. Bu bir iş ama bazılarına göre bizim saplantımız.
1: Avlanmayı çok seviyoruz.
0: Yabani otların arasında bakınıyoruz. Burnunuza silah dayanan yerlerde kapıları çalıyoruz. Bazıları hurda yığını görebilir. Biz dolar işaretleri görüyoruz. Eski bir karavanı ele geçirmek için elimden geleni yaparım. Anna internette bulduğu 1955 model bir Spartan Manor'ı satın aldı.
1: Gerçek durumunun fotoğraflardan daha kötü görüneceğini biliyorum. Ama şimdi düşündüğümüzden daha nadir bir model olduğunu öğrendik. O yıl birkaç farklı model çıkarmışlar ve aslında Manor'un üretildiği son yılı olmuş. Bu yüzden de bu model 328 nadirin de nadiri bulunan bir modele benziyor.
0: Aslında 55 Manor arayan kişilerden oluşan bir bekleme listesine sahibiz. Kolayca yenileyip satabilmeliyiz. Ama endişeliyim. Bu yüzden Jeff'i alıp hemen bakmaya gidiyorum. Merhaba.
3: Ne oldu?
0: Salt Lake City'de 55 model bir Manor bulduk.
3: Doğru.
0: Hızlı bir yolculuk. 3 günlük, 10 saatlik bir araba yolculuğu. Gelir misin?
3: Salt Lake City'yim.
0: Evet, bana yardım et.
3: Olabilir.
0: Tekerlekler, lastikler, rulmanlar, lambaları koyup getirmemiz lazım.
3: Tamam.
0: Güzel, sağ ol.
3: Kulağa hoş geliyor.

0: Kaç model demiştin?
1: 55.
0: 55 mi?
1: 55 evet.
0: Spartanate mi?
1: 55 Spartan Manor. Manor. Bunu zaten satın aldık. Bu yüzden ben biraz gerginim.
0: Evet.
1: Çünkü karavana çok para yatırdım. Daha önce görme fırsatı da bulamadım.
0: Bazıları resimlerde her zaman daha iyi görünür.
1: Sanırım göreceğiz. Hadi şuna bir bakalım. Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba Justin, memnun oldum.
1: Evet, 1955 Spartan her zaman karşına çıkmaz. Burada bir yerde
2: evet,
1: mi?
2: Evet, içeri gel. Az önce tekerleklerini söktük.
1: Harika, sağ ol. Vay canına, işte umduğum şey buydu.
2: İyi, onu cephede size bırakacağım.
0: Hiçbir ezik ya da
1: tamam,
0: göçük yok.
1: Tamam, sağ ol Matt. Minnettarım.
2: Tamamdır, sonra görüşürüz.
1: Yardımın için sağ ol. Bu gerçekten muhteşem. Biliyorum. Yani birkaç küçük kaporta işi var gibi ama bu haliyle bile harika. Harika. Kenara konulup kullanılmamış olmalı. Hep aradığım ahır buluntusu gibi bir şey işte.
0: İçine bakmak ister misin?
1: Evet. Vay canına, gördüğüm şeye inanamıyorum. Bu 328 yüzyıl ortası tasarımına sahip ve orijinalliği bozulmamış. Harika bir şey. 328 modelini hiç görmemiştim. İçine girip tüm farkları görünce, üstelik her şey de sağlamken orijinal bir karavanın mükemmel bir örneği gibi. Yani köşe çıtasına kadar böyle baksana.
0: Evet.
1: Bazı ahşap işleri üzerindeki vernik inanılmaz.
0: Doğramalar gerçekten güzel görünüyor.
1: Biliyorum dostum. Bu mükemmel. Her zaman bulamazsın. İmkansız. Biri buna çok iyi bakmış. Murphy yağ sabunuyla temizle. Hepsi bu. Bu yenilenmeyecek bir şey. Bunu orijinal saklıyorsun. Çünkü evet, önemli bir buluntu. Evet, loto kazanmış gibi hissediyorum ve Anna'ya hakkını vermeliyim. Bu güzelliği görünce aklı başından gidecek. Ama önce Jeff'le fren sistemini kontrol etmeli ve Manor'ı yola çıkarmalıyız.
3: Bunlar gerçekten çok iyi görünüyor. Fren pabuçlarının üzerinde yeterli balata var. Şu anda daha yeni takılmış gibi görünüyor. Harika görünüyor.
1: Depolama şartları ve fare gibi şeyler yüzünden karavanın elektrik sistemini bozmaması durumu nadirdir. Bu yüzden kablolara bakarız. Mevcut farların sistemini kullanmaya çalışsaydım, gövdedeki alüminyuma dokunabilir ve kısa devre yapabilirdi. Bu yüzden elektrik çekiyoruz ve bende dönene kadar geçici ışık sistemi kullanacağız. Uzun bir gün oldu. İçeri girip ona bağlanmayı düşünüyorum. Ama bu durdurmaz. Şuna bir bakın. İnanılmaz. Anna'ya dönmek için sabırsızlanıyorum.

0: Utah'tan eve dönüş özellikle de taşınacak değerli bir yüküm varken olaysız geçti. Ben de böyle seviyorum zaten. Şimdi Manor'ın oyun planını hazırlamak için adamlarımı topluyorum. Gerçekten iyi durumda, harika bir karakteri var. Yaptığımız incelemelerde yenilenecek bazı şeyler gördük. Zeminleri, zemin altını, sıhhi tesisatı, kendine yeterli depoları, tankları ve bu tür şeyleri yapacağız. Redresör bataryalarıyla tam bağımsız bir elektrik sistemi yapacağız. İçindeki ısıtıcıyı seviyorum. Tüm karavanın en sevdiğim bölümlerinden biri. Onu kurtarmak istiyorum. Belki de renk hakkında konuşabiliriz. Evet. İçine televizyon türü şeyler koyacağız ama basit olmalı. Orijinal tutmak istiyoruz. Gerçekten iyi bir karakteri var çünkü.
1: Tesisat, küçük lavabo, tuvalet hepsi orijinal
0: evet,
1: mi olacak?
0: Kesinlikle.
2: Parçalar için erike ihtiyacımız var mı?
0: Evet, kesinlikle birkaç şeye ihtiyacımız var. Kapı zilinin yanında büyük bir delik var. Bunu bulmalıyız. Veranda ışığı da eksik. O da değiştirilmiş. Bunlar küçük şeyler ama kesinlikle özel ayrıntılar. Bu 1955 kabuğundaki 2014 karavanı gibi olacak.
1: Evet.
0: Tamam, sağ olun dostlar. Yeni bir zeminin ve alt zeminin monte edilmesini, tüm tesisatın değiştirilmesini, elektrik sisteminin güncellenmesini ve orijinal ahşap panelin yenilenmesini içeren çok kolay bir yapılacaklar listemiz var. 1955 Spartan Manor'ı sökmeye başlıyoruz. Bence o kadar iyi durumda ki bir yenileme yerine restorasyon yeterli olacak. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz. Kat planını, orijinal ahşap işlerini seviyoruz. Çok iyi durumda. Yerden tavana ahşap kaplamaları var. Tüm dolaplar, tüm paneller, her şey. Yapmak istediğimiz şey bunu orijinal haline döndürmek. Yalıtım bile harika.
3: Eğer öyleyse eksik parçaları belirleyin ve bana haber verin.
0: Aslında çok basit şeyler olacak.
3: Ben kaçayım.
0: Bir restorasyon ve yenileme arasındaki temel fark onu özelleştiremezsiniz. Yani mevcut düzeni kullanıyorsunuz. Mevcut dolapları, donanımı kullanıyorsunuz. Bunu geri takacağız. Panellere ve çıkan dolaplara zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Her şeyi orijinal 1955 panellerine kadar her şeyi tekrar kullanacağız. Bir ve yarım santimlik kontrplakla uğraşıyorsunuz. Bu yüzden lamine ahşap katmanları ve bunun üstündeki ince bir kaplamayla uğraşıyorsunuz. Onları dikkatli bir şekilde çıkarıp her birini bir banka koyacağız. Gerekli yerleri yapıştırıp kelepçeleyeceğiz. Sonra gerekirse yeniden zımparalayıp vernikleyeceğiz. Dikkat gerektiren bir süreç. Doğru yapıldığından emin olmalıyım. Son Nashville gezisinde Anna ve ben arkadaşımız Corky Cocker'ı ziyaret edip Master Build karavanına baktık. Bizim de bir tane var ama onu toparlamak epey uzun sürecek.
4: Şuna bakın. Vay canına. Bu karavan çok havalı ve hala çok büyük bir proje. Bu bir 1936 Master Build. Masonit bir dış cephesi vardı. O günlerde masonitli karavanlar alüminyumlulardan daha yaygındı. Çok ama çok havalı. Şekli de harika. Arkada güzel bir kanadı var. Çılgın biçimli pencerelere sahip. Yıllar boyunca üzerinde bazı çalışmalar yapıldığını görebilirsiniz. Ve birileri kapsamlı bir restorasyon işi yapmış. Ancak duvarları çıkardığınızda yapılan restorasyon düzeyini görebilirsiniz. Bu yüzden de iskeletinden başlamamız gerekiyor. Bu da biraz yatırım gerektiren karavanlardan biri ve getirisi memnun edecektir. Bu çok orijinal ve başkalarına gösterilebilecek kadar da benzersiz. Dünyada bunlardan sadece birkaç tane kaldı. Bu yüzden korumak ve insanların bakması için mevcut olmasını istediğimiz bir şey. Corky'nin karavanına adım attığımda gerçekten harikaydı. Çünkü evde sahip olduğum şeyin nasıl olacağını hemen anladım. Çok heyecanlıyım. Bu kadar değer vermesine bayıldım. Açıkçası buna çok değer veriyorum. Bu yüzden de bunu yenilerken Corky'ninkiyle aynı görünüme kavuşturmak ve ona bunu göstermek için sabırsızlanıyorum.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
1: bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
9: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Çocuklar 55 Spartan'daki panel ve dolap işini bitirmek için hızla çalışıyor. Ahşap zımparalandı, güçlendirildi, verniklemeye hazır. Keşke her şey bu kadar sorunsuz gitseydi ama beklenmedik sorunlar her zaman ortaya çıkar. İşleri bir şekilde sekteye uğratır. Bu sefer alüminyum paneller. Bazıları oldukça hasarlı. Bu yüzden birkaç bölümü kaldıracağız ve değiştireceğiz. Aynı zamanda kullanacağımız iyi parçaları korumak için dikkatli olmalıyız. Harika görünüyor. Yeni şeylere sahip olmadığımızda bile eski, hasarlı şeylerin gitmesini seviyorum. Şu anda büyük bir boşluk olsa bile en azından hasarlı alüminyuma bakmıyorum. Ama bazı düzeltmeler diğerlerinden zordur. Ön kısımda muhtemelen sivri bir şeyden darbe almış. Bir kamyonetin tamponu veya bagaj kapağı çarpmıştır. Spartanlarda sıklıkla görülen bir şey. Çünkü bunların dil uzunlukları çok kısa. Şimdi tüm paneli çıkarmak istemediğimizden muhtemelen damgalı bir parça olan bu kavisli kısmı yenileyeceğiz. Bu tarafa tekrar bu genişlikte bir parça yapacağız ve tam burada olacak. Sonra bu şekilde aşağı ineceğiz ve bu şekilde iki sıra perçin çakılacak. Böyle. Ve sonra oradaki hasarlı parçamızı tamamen kapatacağız. 3 metal katmanı olduğundan burada, burada ve burada sadece bununla örtüşen ve üst üste binen kısmı kestik. Böylece 4. bir katman oluşturmadık. Bu metali kullanmak istiyoruz. Böylece onu zımparalayıp parlattığımızda hepsi aynı görünüyor. Metal işleriyle beraber alt zemin hazırlanıyor. Bu yüzden dışarı çıkıp yeni karavanlar bulmaya çalışacağım.

Bir arkadaşımdan duydum, bir tanıdığının arazisi varmış, üzerinde bir sürü şey mevcutmuş. Muhtemelen bazı eski karavanlar, eski arabalar ve motosikletler. Eski eğlenceli şeyler varmış, belki de bugün bir şeyler buluruz ha, kim bilir.

0: Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba.
0: Justin.
1: Sen nasılsın? Rick Becker.
0: Memnun oldum. Burada bazı karavanların olduğunu duydum.
1: Evet, iki tane var. Eski bir Ranger ve eski bir Travel Ways falan.
0: Onları gelmiş. Görmek isterim.
1: Tamam, gidip evet. Bakalım.
0: Hey, burada bir sürü şey var.
1: İnsanın eşyaları olması lazım. Her şeyden biraz topluyorum.
0: Bu eski arabaları seviyorum. Harika.
1: Bu karavan arabanın arkasında
0: aman
1: iyi dururdu.
0: Aman tanrım, şuna bak. Bu açılır bir Ranger. Bunlar inanılmazdır. Ranger'ın onarıma ihtiyacı var. Bu bir fiberglass karavan. Genelde eski bir Ford'la eşleştirilirler. Aynı arka farlara sahipler. Şu şeyin stiline bakın. Aşağı doğru gidiyor.
1: Küçük kanatlar.
0: Bütün bunları biliyorum, evet. Bunları karavan geçitlerinde görüyorum. Yenilendiklerinde evet. Harika oluyorlar. Her şey için bir müşteri listesi var. Çadır karavanları ve özellikle eski arabalarla eşleşebilecekleri eski karavanlar için.
1: Evet, 52 Ford'a uyar.
0: Bu harika.
1: Bunu temizlemedim çünkü temizleseydim her şeyi ortaya koymak, ölçmek ve fotoğraflamak isterdim ama baktım ki bu iş uzayacak.
0: Evet, bu bir de bir. Bir tane daha olduğunu duydum.
1: Evet, var.
0: Görmeliyim.
1: Pekala, gidip bakalım.
0: Aa, evet, şuna bak. Düz panel alüminyum karavan. Bu 40'ların sonu, 50'lerin başı gibi üretilmiş olmalı. Ve harika. İlk baktığımda eski bir Bose Aero'ya benziyordu. Çok popülerler. Bu daha da nadir. Bu markayı duydum. Bir süre önce bizimle iletişime geçen başka bir adam vardı. Karavan benziyordu. Ama bundan biraz daha uzundu. Bunları daha önce duymuştum. Ama birini görmemiştim. Bu yüzden kısa bir versiyonunu görmek gerçekten harika. Düz panel alüminyumun en güzel yanı, tüm bu döşemeyi hala bulabiliyoruz. Bu harika bir restorasyon projesi. Tüm pencereler burada. Tüm pencere
1: evet.
0: Çerçeveleri. Bunları bulmak zor. Delik olduğunda bununla ne yaparsınız? Hayır, bu harika. Biraz komik çünkü ön kısım aslında karavanın arkasına benziyor.
1: Bence her iki uçtan da çekebilirsin.
0: Evet, bence de yapabilirsin. İç mekan oldukça kötü
1: evet.
0: Durumda. Baştan başlamamız
1: evet.
0: Gerek.
1: Bence buz kutusu hala orada.
0: Örnekler burada, kabuk burada, şekil burada. Pencere çerçeveleri harika. Bak ne diyeceğim. Bu noktada her şeye açık bir karavan.
1: Evet, istediğin her şeyi yapabilirsin.
0: İstediğin her tasarımı yapabiliriz. Bu karavanla çok ilgileniyorum. Bu harika.
1: Bunları elimde tutmayacağım. Başka birçok projem var. Bu yüzden satmayı düşünebilirim.
0: Tamam. İkisi için ne düşünüyorsun? Yani Ranger kötü görünüyor. Oldukça zor bir proje ama bunun en azından gerçekten güzel bir kasası var. İçinde bir şey kalmamış ama kasası iyi ve çekilebilir.
1: Evet. O Ranger'ın içini hiç bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ama bunda ne olduğunu görebilirsiniz.
0: Tabii, tabii.
1: İkisi için 1500 dolar istiyorum.
0: Ama ben 800 dolar civarı düşünüyordum.
1: 1100 dolar olur mu? Bu beni memnun eder.
0: 1100 mü? Peki. Ena internette bulduğu 1955 Spartan Manor'ı satın aldı.
2: Aslında Manor'un üretildiği son yıldı. En nadir bulunanlarda.
0: Böylece Justin ve Jeff Utah'a gittiler. Biraz gerginim.
3: Evet.
0: O karavana çok para yatırdık ve daha önce hiç görmedim. Vay canına, bu şaşırtıcı. Justin'in ekibi restorasyona başlayınca karavan avı için fırsat buluyor. Bu bir açılır Ranger. Bu şey inanılmazdır. Ve 40'ların sonlarına ait bir Trailway görüyor. Justin ikisini de istiyor ama sahibinin söylediği fiyat çok yüksek.
1: İkisi için 1500 dolar istiyorum.
0: Ama ben 800 dolar civarı düşünüyordum. Her ikisinin de onarıma ihtiyacı var. Bunlar şablonlar. Aslında kasaları ve hareket donanımını alıyorum.
1: 1100 dolar da beni memnun eder.
0: 1100 mü? Peki. Nereye gideceğimi biliyorsun değil mi?
1: Bundan korkuyordum. Bunun için aklımda rakam yok.
0: Tamam, tamam. Bu benim için biraz daha zor ve maliyetli
1: evet.
0: Olacak. Trafik dairesine gidip işlemlerini yaptıracağım. Neden ikisi için 1000 dolar demiyoruz? Her biri 500 dolar.
1: Aklımda bir rakam yoktu. 1000 dolar teklif etti. Bu da beni tatmin eder.
0: Onu hemen buradan götüreceğim.
1: Tamam, anlaştık.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Harika.
1: Pekala.
0: Çok iyi oldu. Sence kolay bağlanabilir miyim? Ne dersin? Bunu kaldırabilir misin?
1: Evet,
0: kamyoneti
1: kaldıracağım
0: getireyim
1: ve onu bağlayacağız.
0: Tamam, sağ ol. Sana nakit
1: şimdi
0: de getireyim.
1: Şimdi anlaştık. Bunu
0: sağ
1: sevdim. Olacak. Teşekkür ederim.
0: İki harika karavanımız var. Birilerini çok mutlu edecek. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun. Biraz daha... Ve dükkandaki stoklarımıza 2 tane daha eklemiş olduk.

0: Bu karavanları uzun zaman önce inşa ederlerken içlerinde çok fazla dolap alanı varmış. Böylece kendine yeterlilik sistemini yerleştirebiliyoruz. Bu alan sıcak su ısıtıcımız için mükemmel, inanılmaz derecede az yer kaplıyor. Ve 55'te tekerleğin üstünde ve tezgahın altında tam olarak uygun bir yer var. Mükemmel olacak. 55 Spartan'ın işleri hızla ilerliyor ama yenilemeyi tamamlamak için zor bulunan birkaç parçayı arıyorum. Erik burada devreye giriyor. Idaho'da malzeme topluyor. Bu yüzden dolap kolları ve mekanik bir kapı zili gibi şeyler aramasını istedim.
1: Burada Spartan'da kullanılabilecek parçalara sahip bir karavan bulmak oldukça zor bir iş. Etrafa bakmak için ana yoldan uzaklaşmalıyım. Bu kalabalık bir yol, yani onlara girip ne var ne yok bakıyorum, evet. See what I can find.

0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim. Adım Erkrain. Buradan geçiyordum ve oradaki karavanı ve diğer şeyleri fark ettim.
1: Arkada birkaç tane daha var. Birkaç üstü açık ve orada eski bir karavan var. Bir şey söyleyemem ama ilgilenirsen bir göz atabiliriz.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Ne zamandır burada olduğunu söyleyemem. Ama bir süredir burada. Bu yüzden dışı biraz yıpranmış gibi ama içini hiç bilmiyorum. Düşündüğümden daha kötü görünüyor.
0: Evet, tamamen çürümüş. Bu bir 1948 Grider ve bulması zor bir karavan. Ama yıllar içinde dağılıyorlar, fazla dayanamıyorlar. Tavan çökmesi oluyor. Bütün dolaplar, buzdolabı ve soba var. Onlar iyi görünüyor. Karavanda bazı veranda ışıkları, kapı kolları, arka lambalar, kullanabileceğim çeşitli parçalar ve bir buzdolabı vardı.
1: Ne düşünüyorsun Erik?
0: Bence restorasyon yerine parçaları satın almak en iyisi. Sanırım alabileceğimin tamamına direkt bir teklif yapamam.
1: Tamam.
0: Evet. Her küçük parçaya ayrı bir teklif yapmamam çok daha
1: tamam,
0: iyi olacaktır.
1: Tamam, anlıyorum.
0: Şu an sana 450 dolar verebilirim.
1: Aklımdan 1000 dolar geçiyordu.
0: Keşke bu parçaları 1000 dolara satabilsem.
1: Kumar oynayan sensin, ben bilemem.
0: Bu bir kumar ve ayrıca işçilik giderleri de var.
1: Evet.
0: Biraz arttırırsam ne kadar olur? 550'ye ne dersin?
1: Hayır.
0: Orada buluşalım.
1: Bence biraz daha artırmalısın.
2: Idaho'daki toplama gezisi sırasında Eric, Justin'in 55 Spartan için ihtiyaç duyduğu bazı parçaları da içeren bir 48 Flyer buluyor. Ama sahibiyle anlaşmakta zorluk yaşıyor.
0: Sana 450 dolar verebilirim.
1: Aklımdan 1000 dolar geçiyordu.
0: Biraz arttırsam ne olur?
1: Ne kadar?
0: 550'ye ne dersin?
1: Hayır.
0: Hadi orada buluşalım.
1: Bence biraz daha artırmalısın. Önceki teklifinden 100
0: Sen
1: dolar daha yüksek. 1000 diyordum. Bu yüzden muhtemelen 800'de buluşabiliriz.
0: 600 dolara ne dersin?
1: 600 mü?
0: Oldukça adil.
1: Sanırım ondan kurtulmalıyım. 600 dolar. Onu almazsan orada çürüyecek.
0: Tamam. Bir anlaşma yapabiliriz.
1: Tamam. İyi oldu Erik.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu karavanda çok fazla parça var. Her şeyi sıralamaya başladığınızda iş karışır. O yüzden bütün karavanı satın almak daha mantıklı.
1: Sanırım 600 dolar iyi bir fiyat. Birisi bu parçaları kullanabilirse harika olur.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa,
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
12: yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Yani bu karavanı yenilemek yerine restore ederken tüm modern imkanları saklamaya çalışıyoruz. Çok ince bir yatak kaidemiz var. Ben çok ince bir temiz su deposu sipariş ettim. Yatak kaidesini yeniden şekillendiriyorum. Çerçeveyi çıkarıyorum. O temiz su deposunu yatak kaidesinin içine koyacağız. Sonra üzerine yatağın kendini koyacağımız bir çerçeve yapılacak. Orada olduğunu bilmeyeceksiniz. Dışarıdan dolduruluyor ve tamamen saklı. Günümüz insanının istediği tamamen bağımsız bir karavan. Klasik görünümüyle modern olsun istiyorlar. Ena kasabada karavan kiralama işini tasfiye eden bir yer buldu. İş yerlerinin kapanmasından nefret ediyorum ancak envanterinin bir kısmını alıp yenileyerek yardımcı olabilmeyi umuyorum.
21: Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Karavanların üzerinde çalıştığımızdan daha yeni olduğunu biliyorum. İlgilendiğim modellerden olmayacağını da biliyorum ama sanırım gidip öğreneceğiz. Başka yolu yok.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizin satışınız olmalı.
1: Benim satışım.
0: Ben Anna.
1: Anna, memnun oldum. Ben Sally.
0: Merhaba Selin.
1: Merhaba.
0: Kaç tane karavanınız var?
1: 6 tanesi satılık. 2 tanesi zaten satıldı.
0: Öyle mi?
1: Yeni evlerine gittiler. Bu heyecan
0: Gelip
1: verici.
0: Onları görmeyi çok istiyordum. Emlak satışları ve klasik parçalar klasik karavanlarla el ele gider. Çünkü karavanı dönemine uygun ürünlerle birlikte kullanmadığınızda istenen deneyimi tam olarak yakalayamazsınız. Zemini çok sevdim. 60'lı yılların havası var. Çekilen karavanlar için bu yaygın bir tarz. Biraz büyük bir proje. Bu kadar küçük bir karavana baktığınızda tam bir restorasyon yapmak neredeyse gereksizdir. Çünkü fiyatı 35 bin, 40 bin dolara dek çıkar. Ama ortalama bir insan 4000 ila 5000 dolar harcamak ister. Ancak alır almaz kullanmak ve boş zamanlarında gerekli tamiratları yapmak isteyen karavan alıcıları için böyle bir şey muhtemelen mükemmel olurdu. Bu bir Aladdin. Sanırım sonuncusu da Aladdin'di. Turkuaz aletleri seviyorum. Oradaki küçük musluk kolunu da seviyorum. Keşke benimkinde de öyle olsaydı. Yatak örtüsü güzel, çok klasik. Beğendim. Karavanla veriyorlar mı bilmiyorum ama ayrı da satabilirler. Bu karavan restorasyon için iyi bir aday olmayabilir. Ama görmek bile çok güzeldi. Karavan biraz daha yeni bir model. İnanmayacaksınız ama orijinal panelleri görmeyi seviyorum. Çünkü ahşaba zarar verilip verilmediğini anlıyorsunuz. Bu köşeler oldukça iyi görünüyor. Şu köşede biraz var. Açıkçası bu karavanda daha çok 70'lerin havası var. Ama perdelerden nefret etmiyorum. Bence havalılar. Ve bu aplikler gerçekten çok şirin. Buradaki karavanların hiçbiri restorasyon açısından iyi birer aday değil. Ama birinin işine yarayacaklar. Anahtar teslimi için hazırlar. Birisi içeri girip tadını çıkarmaya başlayabilir. Hemen yola da çıkabilir. Ve burada iyi zamanlar geçirilebilir.
2: Merhaba Justin. Nasılsın?
3: Merhaba dostum, nasılsın?
2: Oldukça.
3: Seni görmek güzel.
2: Meşgul görünüyorsunuz.
3: Her zamanki gibi. Her zaman meşgulüz.
2: Geziden yeni döndüm.
3: Öyle mi?
2: Ve gelip birkaç şey göstermek istedim. Veranda ışığı, farlar ve ayrıca birkaç tane de kapı zili aldım.
3: Evet, harika.
2: Sağlam olan bir tane var ve birinin parçaları var. Kapı zilinin işe yarar parçalarını
3: evet,
2: da aldım.
3: Evet, iyi. Evet. Bu gerçekten harika çünkü 55 modelde bu eksikti.
2: Evet.
3: Veranda ışığı ve aynı zamanda kapı zili de eksikti. Bu parçalara ihtiyacım var. Belki bazı çerçeveler ve veranda ışığıyla bir şeyler yapabiliriz. Belki birkaç kapı ziliyle de. Belki bazı parçaları alabilir ve elimdekiyle tam işlevli bir kapı zili yapmaya çalışabilirim. Bu da mümkün.
2: Tamam.
3: Eşyanı parçalamak istemiyorum.
2: Hayır.
3: Senden iki tam ünite satın alacağım.
2: Evet, iki birimi ve o veranda ışığıyla birlikte alacaksan sana 175 dolara bırakırım.
3: 125'e verir misin? Çünkü hepsini almıyorum.
2: Diğerlerini istemiyorsan iyi bir fiyat olur.
3: Evet. Bence bu iyi bir
2: 125
3: fiyat.
2: 125 dolar mı? Evet,
3: evet
2: bunu yapabiliriz. Evet.
3: Ve seyahatinde bizi unutmadığın için de sağ ol. Minnettarım.
2: Beni evden kurtarıyorum, bundan hoşlanıyorum.
3: Tamam, sana ödeme yapalım. Eric zordur. Orada parça ararken bizi de unutmadığını biliyorum. 175 dolar dedi. Bugün 125 dolarda anlaşmayı başardık. Benim için mükemmel bir fiyattı. Anna, Manor için alıcı bulunca çok sevindim ama biraz da gerildim. Çünkü bu hafta sonu gidecekleri kampa yetişmesi gerek. Bu yüzden gerçekten klima, elektrik ve ısıtma sistemlerini kurmak zorundayız.
4: Klima ünitesi bitmek üzere. Sonra deneyip, çalışıp çalışmadığına bakacağız. Güzel. İyi çalışıyor.
3: Isıtıcıyı 55 Manor'a geri takıyoruz. Bunu dışarıda denedik. Devin hepsini temizledi. İyi çalışıyor. Şimdi her şeyi orijinal haliyle parça parça bir araya getiriyoruz.
4: Açık. Dönüyor mu?
3: Tamam.
4: Fren sistemini kontrol ediyoruz. Biri sıkıntılı.
3: Yolcu tarafı arka göbeğini izole ettik. Şimdi ne yapabileceğimize bakıyoruz. Deliğin etrafına bir plastik burç koyabilirsek... Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Neden bunu çıkarıp kabloyu doğrudan bağlamıyoruz ha?
4: Tamam.
3: Onu doğrudan getir ve direkt bağla. Bakalım hala kaçıracak mı?
4: Her şeyi söktük ve bu elektromıknatısta kısa devre bulduk. Parçayı değiştirip sorunu giderdik.
5: Bu Spartan karavan için vinil paspaslar yapıyorum. Bunları biraz stil katmak için karavanın kapısının içine ve karavanın iç kısmına döşüyoruz. Alüminyum panelleri örtüp dekoratif uyumu sağlıyoruz.
3: Şu anda orijinal 1955 Spartan ışıklarımızı güncelliyoruz. TD-540'larımızı karavanın orijinal cam çerçevelerini temizledik. Sonra çerçevenin altındaki orijinal metal tabanı çıkardık. Özel tezgahlarda yenilerini yaptık. Şimdi bu LED şeritleri alıyoruz ve temas noktalarını lehimliyoruz. Lehimleme işinden sonra telleri tabandan geçiriyoruz. Bu şekilde oturan bir şeridimiz olacak ve sonra çerçeve bunun tam üstüne oturacak. Ve değiştirmemiz gerekmeyecek. Tüm elektrikli güncellemeler bitti. Şimdi yenileme listesindeki son büyük işlere, ahşap panelleri ve kalıpları takmaya başlayabiliriz. Sonra Ena her şeyin istediği şekilde olup olmadığına bakacak.
0: İyi görünüyor mu? Karavan bir araya gelmeye başlıyor ve burası benim alanım. O dönemin görünümüne ve hissine sahip olmalı. Justin ve ben birer sandalyeye oturduk. Aslında bu karavana konulacak sandalyelerin gerçekten iyi görünmesine karar verdik. Bu yüzden de Justin onları onarmaya çalışacak. Onları döşemeye başlayabiliriz.
3: Kapı zili üzerinde çalışıyorum. Bunlar titremeli ve yankılanabilmeli. Doğru tonu ayarlamaya çalışıyorum. Tonlama inip çıkmalı. Ding dong ya da ters çevirirseniz tersine işler ve tonu bozulabilir. Kulağa iyi geliyor. Şimdi bunu sıkıca yapıştıracağım ki titremesinler. Tüm bunları temizleyip kapı zilini takmalıyız. Sonra düğmeyi dışarıya monte edip kapağını takıyoruz.
6: Çalışıyor mu? İstediğin ding dong dong dingi aldın mı? Hey, bu harika.
3: Bu mu?
6: Evet.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400.
3: Dongding'i aldın mı? Hey bu harika.
4: Bu mu?
3: Evet.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği...

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Fansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın.
10: Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Günümüzde buna benzer bir şey yapmıyorlar. Beğenmedim. Bunları özel olarak yaptırdık. Ben Heating ilk kez yaptığında 6 saatlik iş için bizden $600 almıştı. Bu rotayı takip etmiyoruz çünkü karavanın üzerine konulan bir havalandırma kapağı için $600 biraz fazla. 3 veya 4 yeri daha denedik. Hepsi bundan daha kötüydü. Alüminyum olduğundan cila atacağız ve umarım işimizi görecek.
16: Ve karavan neredeyse bitti. Perdeleri ve kumaşları takmam gerekiyor. Ayrıca yatak ve duş perdeleri hazırlanacak. Ondan sonra her şey son kontrol için hazır demektir.
15: Flight Camp neredeyse orijinal 55 Spartan Manor'da dahil olmak üzere 3 karavanla mükemmel iş çıkarıyor.
17: Bu fazla mükemmel. Bunu her gün bulamazsın.
15: Ayrıca ölüme terk edilmiş bir çift buluyor. Bununla ilgileniyorum. Bu harika. Idaho'da parça arayan Eric eski bir glider'dan Spartan için bazı gerekli parçaları toplamayı başardı.
18: Bu yüzden karavanın tamamını satın almak daha mantıklı.
15: Ve şimdi bu güzellik yeni sahipleriyle hafta sonu kamp gezisine hazır. 55'in parlatma işlemi tamamlandığında karavanın neler yaşadığını görebilirsiniz. Mesela burada ne zaman bilmiyorum birinin onu hedef tahtası olarak kullandığını görebilirsiniz. Klasik karavanın güzelliği burada hala muhteşem görünüyor. Yepyeni bir karavan gibi çalışıyor. Üstelik gizemli bir geçmişi var.
16: Bunlar Spartan'la gelen 1955 yapımı sandalyeler. Bu doğru dönem ama fazla geleneksel. Bu yüzden biraz daha güzel görünmeleri için onları yeniden düşüyorum.
15: Sonunda Spartan'ı çıkarıyoruz. Son rötuşları uygulayıp yola koyma zamanı. 55'li işimiz bitmek üzere. En az son dakika rötuşlarını hallediyor. Perdeleri takıyor. Bazı dekorasyon işleri yapıyor. Bunu bitirdiğinde müşterilerimize teslim edeceğiz. Bu onların ilk kamp gezisi ve bunu bekliyorlar.
16: Yumurta tutucular çok önemli.
15: Biraz geciktik, bu yüzden gerginim ama her şeyin %100 olması gerekiyor. Sonra yükleyebilir ve yola çıkabiliriz.

0: sitesini açacağım. Müşterilerimiz de yolda. Gerçekten güzel çekiyor. Bu şimdiye kadar yaptığım en kolay şey oldu. Tente tamam. Bu şey harika görünüyor. Gerçekten heyecanlıyım. Ena içeride son hazırlıkları yapıyor. Mükemmel oluyor. Müşteriye gösterilmeye hazır. Buluşma için sabırsızım.
1: Bu müşteriler Spartan'a bakmak için iletişime geçtiklerinde onlar için mükemmel bir karavan olacağını düşündüm. Yani umarım onu severler.
0: Bunu öğrenmek üzereyiz. Spartan'ın yeni sahipleri Chuck ve Megan gelmek üzere.
2: Kampçı ailelerden geliyoruz. Çadır kampı bizim dünyamız. Belki karavan falan alırız diye düşündük. Megan klasik fikrini beğendi. Flight kampı aradık.
3: Duvar kağıtları ya da ahşap panelleri olan orijinal bir iç mekan umuyorum. Ve 50'lerin ortasına ait detaylar ne kadar çok olursa o kadar iyi.
2: Vay canına.
3: Çok güzel.
2: İşte bu harika. Aman tanrım. Harika.
0: Biz de bunu umuyorduk.
2: Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Chuck Skinner.
3: Merhaba. Ben Anna.
2: Bu benim
3: merhaba.
2: Için Megan.
3: Çok memnun oldum.
0: Merhaba Megan, nasılsın?
3: Merhaba, memnun oldum.
2: Memnun oldum.
3: Evet,
2: muhteşem.
3: Merhaba.
0: Bunda çok eğlenceli özellikler var. Orijinal veranda ışığı da dahil. Ve orijinal kapı zilini
2: evet.
0: yapmak için çeşitli zillerin parçalarını bir araya getirmemiz gerekti.
2: Oo.
0: Oldukça güzel, mekanik.
2: Evet.
0: Orijinal olarak Spartan'da eski bir uçak paspası vardı. Oh. Bunlar uçaklar için üretilmişti. Ena'nın seçtiği eğlenceli vinille bunları yeniden yarattık.
2: Mükemmel olmuş.
0: Evet, gerçekten iyi
2: harika.
0: Oldu. Aynı zamanda gerçekten modern eşyanız var. Seviye krikoları gibi şeyler. İşinizi kolaylaştıracaktır. Bu işte yeni olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden her şeyin istikrarlı olduğundan emin olmalıyız. Bu nedenle mümkün olduğunca kolay hale getirdik sizin için. Bunun gibi şeyleri seviyorum. Yani tente gibi.
2: Gelirken fark ettiği şeylerden
3: evet.
2: biri.
0: Evet. Bundan başka bir şey yakışmazdı. Oradaki parçaya doğru kayar. İndirip kaldırmak çok kolay. İçinde çok güzel şeyler var. Onları size Ena gösterecek.
2: Mükemmel, mükemmel.
3: Tamam.
2: Güzel. Tamam.
3: Hadi, tamam, içeri girelim.
2: Teşekkür ederim. Vay canına.
3: Aa, ahşap zeminler.
2: Şuna bir bak.
3: Orijinal ahşap panellere benziyor.
2: Vay canına.
1: Ahşap işçiliğini koruduk. O sıcak ahşap ışıltısı hala var. Ve 1955'te olduğu gibi tavandan tabana perdeleri orijinaline uygun desende ekledik. Bu yüzden 50'lerin havasını olduğu gibi yansıtıyorlar. Ve bunlar kendini gösteriyor çünkü çok fazla pencere var. Bu aslında bu karavanla birlikte gelen orijinal kanepe. Yeniden tasarlayıp farklı bir güzellik
2: evet.
1: kattık. Çok klasik, atomik bir görünüm.
2: Orijinal rengi mi?
1: Bu benim seçtiğim bir şeydi.
2: Tamam,
1: aslında
2: teşekkür
1: ilham
2: ederim.
1: Aldığımız...
0: Bu çok hoş.
1: Biz banyodan ilham aldık. İçeride de bir uyum olsun istedik ve bu haliyle çok güzel oldu.
2: Bu gerçekten güzel
1: evet.
2: bir seçim. Ena ve Justin'in salon alanında yaptıkları gerçekten çok samimi olmuş. Arkadaşlarımızı burada ağırlayacağız. Klasik karavandaki bu görünüm gerçekten de harika olmuş.
1: Ve işte arka yatak odası.
3: Aa, bu odayı sevdim. Çok
1: öyle
3: rahat görünüyor.
1: Sanırım ahşap burada çok çarpıcı.
3: Kesinlikle.
1: Hemen fark ettim.
3: Avizeyi çok beğendim. Göze batmıyor.
1: Çok sevimli değil
3: evet.
1: mi? Evet. Yine bu da orijinal. Ve sonra arka yatak odası televizyonunu buraya gizlemeyi başardık. Burayı açıyorsunuz ve burayı. Ve işte televizyon.
3: Aa, evet. Yatak odası harika. Yaptıkları şeyi sevdim. Modern şeyler var ama klasik görünümde kaybolmamış.
1: Turumuz burada sona eriyor. Ne düşünüyorsunuz?
2: Mükemmel.
3: Evet.
2: Aman tanrım, beklentilerimizi karşıladı. Teşekkür ederim Justin, minnettarım.
0: Rica ederiz. Gidip tadını çıkarmanıza izin vereceğiz. Hafta sonu sizi
2: tamam,
0: bekliyor.
2: Tamam, teşekkürler.
0: Tamam,
2: teşekkürler.
3: Görüşmek üzere.
1: Chuck ve Megan'a karavanı gösterdik. Ve bence istedikleri her şeyi bir araya getiriş şeklimizi sevdiler. Bu karavanı özleyeceğiz. ama bence harika ellerdi.
0: Evet, bu eğlenceli bir yenilemeydi. Sonrakinde görüşmek üzere.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
17: Break. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
19: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
20: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Yüzme havuzları artık yalnızca çocuklar için değil. Bugünlerde lüks resort tarzı havuzlardan...
24: Torunlarınız için bir kaydırak vardı.
25: Aslında torunlarım için değil.
23: Özel yapımlara ve hayal gücünüzün ulaşabileceği yere kadar...
25: Şimdiden tatile çıkmış gibiyim.
23: Hepsi arka bahçenizde olabilir.
26: 3, 2, 1 açın gözlerinizi.
23: Ve işte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
25: Bir köfte mi, iki mi?
27: Ben bir tane alayım lütfen.
25: Bir havuz yaptıracağımızı duydunuz mu?
27: Evet.
25: Heyecanlı mısınız?
27: Evet, çok heyecanlıyız.
25: Ben Wendy Hathaway. Bu da eşim.
28: Ellen Hathaway.
25: Aile benim için çok önemlidir. Üç oğlumuz var. En büyük oğlum Chris'in de üç oğlu var. Ve her pazar akşam yemeği için bir araya geliyoruz.
26: Bu havuzun bize ailemizi daha çok bir araya getirebilme imkanı sunacağını düşünüyorum. Bedavaya havuz olmaz beyler. Hepinizin gidip işe girmesi gerek.
0: Ben sana söylemiştim.
25: Buraya ilk taşındığımızda bir ev ve bir havuz yaptıracağız diye yola çıkmıştık. Aradan 20 yıl geçti. Bir evimiz var. Şimdi de havuzu yaptırıyoruz.
26: Rand için çok mutluyum. Çünkü bu onun sürekli istediği bir şeydi. Sahile de gidiyoruz ama bu çok daha yakın ve eminim ki çok daha güzel olacaktır.
24: Burayı çok seviyorum. İnsanlar Palm Springs'i sadece golfe özel düşünüyor. Ama yerel halkın aslında çok ilginç kişilikleri var.
26: Burada yaşamak için özel bir karakterin olması gerekiyor zaten.
24: Burası 42 derece.
26: 42 derece dostum.
24: İnsanların burada neden havuz istediği çok açık.
26: Evet.
24: Eddie ve ailesi için bir havuz tasarlamak çok eğlenceli oldu. Wendy'nin çok keskin bir tasarlama yeteneği olduysa kesin. Alan'sa daha çok açık hava sever, kovboyvari bir adam. Çok havalı bir
26: çift. Evet, harikalar.
24: Nasılsınız?
26: Nasılsınız?
25: Hadi merhaba. Gelin içeri.
24: Merhaba, teşekkürler. Biliyor musunuz? Daha önce evinizi hiç görmemiştim. Çok güzelmiş.
25: Teşekkürler.
26: Eviniz gerçekten güzel.
25: Ben buna rustik şıklık diyorum.
24: Ben bayıldım.
25: Ben biraz ışıltı, biraz pırıltı seven bir insanım. Alan ise daha rustik tarz sever. Buna da rustik şıklık diyoruz işte.
26: Geri kafalı mı diyorsun?
25: Hayır, sana geri kafalı demiyorum. Tam kararındasın.
24: Göstereceğimiz planlar var. Heyecanlı mısınız?
25: Çok heyecanlıyım.
24: Onları göstermeden önce bahçenizde küçük bir tur yapmak istiyoruz. Böylece istediğiniz her şeyi yapabileceğimizden emin oluruz.
26: Evet, epey büyük bir bahçe.
25: 40 dönüm.
24: Harika. Yaptırdığınız ilk havuz değilmiş. Alan bize öyle dedi.
25: Tabii diğerine havuz denirse.
26: İlk havuzumuz komşularımızdan aldığımız galvanize bir küvetti. Wendy içinde yüzüyordu.
25: Elimde o vardı. İçinde oturup kitap okuyabileceğim bir yer istiyordum.
24: Wendy suyun içinde oturup kitap okumayı çok istiyor. 10 yıldır da bu şeyle yetiniyormuş. Bu 112 havuz acil gibi.
25: Hayal ettiğim şey şurada bir spa, havuz, büyük bir şelale, bir sürü kaya parçası, güneşlenme platformu, şömineli küçük bir oturma alanı ve sonra dışarıda bir mutfak ve küçük bir golf sahası.
24: Bir de torunlarınız için bir kaydırak vardı.
25: Aslında torunlarım için değil.
26: İş havuz tasarlamaya gelince Wendy'nin müthiş bir hayal gücü var. Ben de ipleri onun eline bırakıp istediği gibi bir havuz tasarlamasına izin vereceğim.
24: Kayalar harika olur, sizde bayağı var. Sizdeki parçalardan bazılarını kullanabiliriz. Hathaway'in evlerinde harika bir kaya koleksiyonu bulunuyor.
25: Kayalara yaklaşırken uyarayım, burada yılanlar var. Dikkatli olun.
24: Aklımızdaki plan için daha fazlasına ihtiyacımız var.
26: Bunları yerleştirmek için büyük ekipmanlara ihtiyaç olacak.
25: Nasıl olacağını düşündükçe heyecanlanıyorum. Bir grup kayadan hayallerimize dönüşecek.
26: Planlarımızı görmeye hazır mısınız?
25: Çok heyecanlıyım. Hadi
26: tamam,
25: gidelim.
26: Hadi bakalım. İşte başlıyoruz.
25: Muhteşem. Harika.
24: Spayı sol tarafa aldık. Spanın içine de şelaleden su akacak. Bir de şurada yüzmek için bir mağara olacak.
25: Aa, çok güzel.
24: Dış mutfağınız şurada olacak. Bahçenin her yerini görebilirsiniz.
26: Şurada da bir golf sahası var. İstediğiniz gibi.
25: Vay, golf sahasını çok sevdim. Alan'la ben oynarız.
24: Bu tasarımın en havalı kısmı bahsettiğimiz kaydırak olacak. Burada çıkışa bir mağara giriş ekledik. Yani kaydığınızda derin bir suya dalıyorsunuz.
25: Süper. Kaydırağı özellikle şelalenin arkasında saklanmış olmasını çok sevdim.
26: Açık hava sever biri olarak şelaleleri çok severim. Suyun sesini duymak bana huzur veriyor. Bize yapacakları havuzun planını gösterdiklerinde bunun bizim arka bahçemizde olacağına inanamadım. Muhteşem bir iş çıkarmışlar. Ailemizle birlikte keyif alıp eğlenebileceğimiz muhteşem bir yer yapacaklar bize.
25: İstediğim her şey var. Peki ya sen?
24: Sen ne dersin Sebastian?
26: Beğendin güzel. Söyle bakalım. Sevdin mi?
25: Güzel. Beğendim diyor.
24: Merhaba, nasılsın dostum?
0: Selam bele.
26: Seni gördüğüme sevindim.
24: Bugün yapacağımız ilk iş kazacağımız alana karar vermek. Elimizde bir kutu boya alıp üzerinde çalışacağımız alanı işaretleyeceğiz. Sonra traktör çalışacak.
26: Çimi tamamen kaldırdık. Şu an elimizde boş bir yüzey var. Ve boyayla havuz planını çizeceğiz.
0: Evet, önce spa'yı çizelim. Bu şekilde çevresinde olacak.
24: Zemini boya ile çiziyoruz. Böylece ne yapacağımızı ve nereyi kazacağımızı görebiliyoruz.
0: İşte oldu. Harika.
24: Havuzu planlayıp işaretlerimizi koyduğumuza göre sıra projenin en önemli kısmına geldi.
1: Şu kayaları bir inceleyelim hadi.
24: Şelale mağarası. Şurası mağaranın iç kısmı olabilir.
1: Şu ikisi uzunluk olarak
24: bunlar
1: aynı
24: var. Bunlar mağaranın ayakları olarak süper olur.
1: Burada muhteşem bir kaya var bakın. No!
0: Ne oldu?
1: Orada bir yılan vardı galiba. Banta almak için kayanın altına doğru eğilmiştim. Biraz eğilince yılanın kuyruğunu gördüm. Tam karşımdaydı.
24: İşte şurada.
1: Orada. Yılanı gördüğümde içim rahatladı. Evet, zehirli değil. Küçük bir boğa yılanı.
24: Çıngıraklı yılan gibi evet. Duruyor. İyi misin?
1: Biraz korkutucuydu tabii.
24: Evet.
1: Baksanıza, titriyorum resmen.
0: Çok şanslısın.
1: Evet. Bu yılan kimseye zarar vermeyecek. Onu bırakacağım. Gidip biraz oturacağım.
24: Yılan macerasını geride bıraktık. Sırada havuz kazısı var.

0: Havuz kazıldığında çelikleri yerleştirip tesisatı kuruyoruz. Ve sıra kaplamaya geldi.
1: Bugün püskürtme işlemi için ekipler burada. Püskürtme beton işinden sonra havuz ortaya çıkacak ve şeklini göreceğiz.
0: Bu havuzun çok farklı özellikleri var. Çimento kullanmamızın sebebi kıvrım olması. Hiç dik açı ya da keskin nokta yok. Bu yüzden burada çimento ile çalışmak betondan daha kolay. Bugün çölde zor bir gün. 46 derece. Çimento çok hızlı kuruyor. Bunu yapmak için tek şansımız var. Bunu tekrar yapmak istemiyoruz. Gün ilerledikçe şeklin az çok oturduğunu görebiliyoruz. Mağaranın şeklini çok beğendim. Çok güzel ve derin olacak. Spa güneşlenme platformu ve giriş merdivenleri artık tamamlanıyor.
2: Spa'nın önünden ve şelalenin en üstünden suların akması gerçekten çok güzel görünecek. Bence burası onların küçük su parkı gibi olacak.
0: Gerçekten.
1: Yapacağımız mağara ve şelale için çok daha fazla kayaya ihtiyaç var. Jim ve benim bunun için müthiş bir yerimiz var. Takuit kanyonu. Burada bir inşaat yapılıyor ve ortaya çok fazla kaya çıkmış durumda.
3: Nasılsın? Seni gördüğüme sevindim.
1: Merhaba, ben de seni gördüğüme sevindim. Bu bizim işimize yarayacak.
3: Çok malzememiz var. Size ne lazım?
1: Buradaki kayalardan alabilir miyiz?
3: İstediğinizi alabilirsiniz. Burada yüz binlerce çeşit kaya var. Seç, beğen, al.
0: Güzel görünüyor. Özel şeyler arıyorum. Bulabilirsem düz bir zemini olan bir kaya istiyorum. Şekli düzgün görünsün istiyorum.
1: Bu muhteşem bir parça.
0: Açısını çok beğendim. Ayrıca ilginç olsun istiyorum. Diğerlerinden farklı olan bir şey olmalı. Göze çarpmalı. İşimizi daha da özel
1: bunun
0: kılacak.
1: Bunun o kadar güzel bir şekli var ki şelalede, hatta kaydırakta bile kullanılabilir.
0: İşaretle.
1: Tamam. Pekala, ben memnun kaldım. Havuzun kaplaması yapıldığına göre artık ağır ekipmanları getirip mağara ve şelale için kayaları yerleştirme vakti geldi.
4: Nasılsın Mike?
1: Nasılsın Russ? Doğal kayadan şelale yaparken çalışmayı en çok sevdiğimiz kişi Russ Reed.
0: Temel kayaları seçmemiz lazım. Sonra evet, sen kasabaya dönebilirsin.
4: Evet, buraya gelip muhteşem bir parti
1: muhteşem
4: vereceğim.
1: Muhteşem bir karakter.
4: Şuna bak. Şurada bir göz var. Burada da burun var. Kulağı bile var. Bu tam bir file benziyor. Ne dersiniz?
1: İşte bu yüzden bizimlesin. Göremediğimiz şeyleri görüveriyorsun.
4: Şimdi bu kayaya bir bakın. Bu da bir yılan.
1: Evet.
4: Bu burnu.
1: Bence kayaların etrafındayken yılanlardan bu kadar bahsetmesek daha iyi.
4: Hadi gidip zincirleri bağlayalım.
0: Temel kayalarımızı seçtiğimize göre onları konumlarına yerleştirme vakti. Kayaları mağara alanına taşımak için büyük bir zincir kullanıyoruz.
1: Dikkatli olmamız gerek. Eğer bu kaya havuz alanına düşerse şu zamana kadar yapılan bütün işe zarar verebilir. Hatta birileri yaralanabilir bile.
4: Biraz sola gelin.
1: Bu temel kayaların tam yerine oturması gerekiyor. Ve bunun için de küçük detaylara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Tam gediğine oturdu.
2: Eline sağlık biraz.
1: Biri tamam ama geride daha çok var değil mi?
0: 800 tane falan var.
1: Evet.
0: Mağara 10 adet 5 tonluk kayalardan oluşacak.
4: Genişliği 1 metre. Bence işe yarayabilir.
0: Bence bu müthiş olur.
1: Bir tanesi spa şelalesinde kullanılacak. Döndür ve hafifçe bu tarafa çevir. Bu kaya yalnızca birkaç santimetre kaysa suyun istediğimiz gibi akmasını sağlayamayız.
2: Bu tarafa baksın.
0: Nasıl ayarlayacağımızı çözmeye çalışıyoruz. Mike ve Tom orada en mükemmel açıyı bulmaya çalışıyor. Hayal edebilirseniz şu anda zincirlerin olduğu yerden spaya doğru bir su şelalesi olacak.
1: Bu kayaları ne kadar ayarlamaya çalışsak da, suyun nasıl akacağını ne kadar düşünsek de, suyu açıp da aktığını görmeden nasıl olacağını asla bilemeyiz.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim.
9: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Palm Springs, Kaliforniya'dayız. Wendy ve Alan'ın eski havuzunun yerine hayallerindeki havuzu yapmak için çabalıyoruz.
14: İlk havuzumuz komşularımızdan aldığımız galvanize bir küvet.
15: Elimde o vardı.
13: 9. haftada takvime uygun şekilde ilerliyoruz. Yine de yapılacak çok işimiz var.
16: Evet, buraya ne yapmak istiyorsun?
13: Burada bir şömine var. Bu dışarıdaki şömine Wendy için manevi bir öneme sahip. Bu yüzden havuzumuzun arkasındaki tasarıma bunu da dahil ettik. Bu şömineyi alıp yükseltilmiş platformla havuz arasında kalan iki kayanın üzerine bırakmak için forklifteki ustalığına ihtiyacım var.
16: Ona yeni doğmuş bebek gibi davranacağım.
13: Hadi yapalım o zaman. Şömineyi yeni yerine başına bir şey gelmeden taşıyabilmek çok önemli. Tamam.
16: Evet, iyi. Etrafını hemen i̇yi bir şeyle fikir. Sarayım. Kazara aniden düşmemiş olur. Sana yeni bir barbekü alamam.
13: Olmaz. Önce emniyet Ras. Devam et Ras. Gel gel. Şu tarafa doğru git. Tamam, burada dur. İndirebilirsin. Teşekkürler Ras, muhteşem olacak. Ben de buna bayılacağım.
16: Sevgi görmeni istiyorum. O da mutlu olsun.
13: Kesinlikle. Neden kaydıran oraya bakmıyorsun? Ben de taşlamayı yapacağım.
16: Harika.
13: Orijinal tasarımda havuzun kenarına taşlama olarak bilinen Strawberry Dağ kuvarsından yapılacak. Ama Mike ve ben bir değişiklik yapmaya karar verdik. Önce Wendy'ye soracağız. Nasılsın Wendy?
15: İyiyim. Bunlar nedir?
13: Havuzun kenarı için yassı taş örneklerine bakıyoruz.
15: Çok güzel.
13: Bunun içinde birçok renk doku var. Senin seçtiğin
15: evet.
13: Taşların içinde de birden fazla renk
15: evet.
13: Var. Bu yüzden taşlamada hafif
15: tamam.
13: Bir şey kullanmalıyız.
17: Senin için bir fikrimiz var.
15: Evet.
17: Belki renkli bir betonu asitle yıkayarak üstünde doğal bir görüntü yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
15: Olur.
17: Yani etrafta dikkat çeken bu kadar çok şey varken daha hafif
15: anladım.
17: Bir şey olması iyi olur.
15: Peki bunun bir rengi olacak mı yoksa?
13: Evet, kaldırım taşlarının içindeki bir
17: evet.
13: Rengi seçeceğiz.
17: Evet.
13: Uyumlu olacaklar.
15: Tamam.
13: Yine havuzun içinde bunun bir tonunu göreceksin. Strawberry daku varsa spanın ön ve arka tarafının yanı sıra havuzun sağ tarafındaki yükseltilmiş platformda da kullanılacak.
15: Tamam.
13: Burası birçok rengi ve dokuyu bir arada bulunduracak.
15: Bizim istediğimiz şey de buydu. Biliyor musunuz, çok
17: güzel,
15: beğendim.
17: Güzel, sevindim. Tamam, o zaman aynı fikirdeyiz değil mi?
13: Geçiş basamağının üzerindeki yere beton dökeceğiz. Bunu düzleştireceğiz ve mükemmel bir bitiş elde edeceğiz. Güzel olacak. Spa'nın etrafına büyük taşlar diziyoruz. Wendy'nin Strawberry Dağı kuvarsını böyle hazırlıyoruz. Bunlar hemen sahada kesilmeli ve elle yerleştirilmeli.
17: Wendy torunları için bir kaydırak istiyor ama doğal görünmesi gerçekten önemli. Onun için şelaleyle gizlenmiş bir kaydırak tasarladık.
13: Kaydırak yapımının ilk ayağı için rast betonarme demir alacak ve şeklini bununla çıkaracak. Kaydırak için tüm temeli doldurmamız gerek. Bu kaydırak çok ağır, sağlam beton ve çelikten olacak. Gereken yerde olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu çok önemli. Temel doldurulduktan sonra Ras elleriyle betondan kaydıran şeklini ortaya çıkaracak. Doku kazandırmak çok önemli. Etrafını çevreleyen granit kayalar gibi doğal görünmesini sağlayacak. Çok renkli üç parçalı bir desen çıkararak beton taşlardan havuzun etrafına diziyoruz. Önce zemini düzeltiyoruz ve ayarlıyoruz. Sonra taşları önce ortaya gelecek şekilde dizerek yolumuza devam ediyoruz. Bu bahçenin 275 metrekaresini döşeme yetecek kadar taş var. Taşlar, kaydırak ve havuzun taşlamasıyla Wendy'nin rustik şıklık anlayışını birleştiriyoruz. Bitiş çizgisine neredeyse yaklaştık. Havuzda yapacağımız tek şey yüzeyini tatlı bir mavi taş dokusu vererek bitirmek.
17: Çok eğlenceli olacak.
13: Ede ve ailesinin çöldeki vahası neredeyse bitiyor.
17: Bir yere atlamışsın.
13: Teşekkürler, ben hallederim.
18: Pekala beyler, tam şuraya koyuyoruz.
13: Vay,
17: çok güzel bir havalı parça, çok beğendim. Sonunda havuzu onlara göstereceğiz.
18: Wendy'nin kendi eşyalarını kullanması çok havalı bir şey. Wendy kendi tarzını rustik olarak tanımlıyor. Bu yüzden onun tarzına uygun mobilyalar seçtik. Şu koleksiyon traktör koltuğuna bakın.
17: Vay canına, çok güzelmiş.
18: Eski traktör koltuğu.
17: Tamam arkadaşlar.
13: Çok güzel.
17: Takılacak ne kadar çok yerleri var değil mi?
13: Harika.
17: İşte bu fazladan unsurları ve aksesuarları eklediğimizde bütün bahçe bir bütün haline geliyor.
13: Dikkatli olalım.
17: Evet.
18: Aa, şu küçük atın başı havuza bakacak.
17: Tamam.
18: O da partiye katılmak istiyor.
17: Pekala. Ve işte.
18: Teşekkür ederim Mike. Burada at binmek yok.
15: Sonunda beklediğimiz gün geldi. Yeni havuzumuzu göreceğiz.
13: İşte ona rustik şıklık derim. Bence artık onları buraya getirelim.
18: Çok heyecanlı.
13: Tamam.
17: Hadi bakalım. Evet, birkaç adım öne gelin. Birkaç adım
13: daha.
17: Hazır mıyız? Güzel. Açın gözlerinizi.
15: Şuraya bak. Aman tanrım. Burası çok güzel. Vay, şuraya bak. Dilim tutuldu.
17: Bu kadar su akmasını bekliyor muydunuz?
15: Evet, yani gerçekten çok güzel görünüyor, kusursuz. Gördüklerime inanamıyorum. Bu havuz, tanrım, o şelaleler, kaydırak, hepsi muhteşem olmuş. Kocaman.
14: Bir de mağaramız var.
15: Evet, bir de mağara var. Aman tanrım.
14: Kalbim küt küt atıyor.
15: Mağarayı çok sevdim çünkü artık yazları gidip oturabileceğimiz, dinlenebileceğimiz, belki de bir şeyler içebileceğimiz bir yerimiz
14: kesinlikle
15: olacak. Kimse
14: çok
15: bizi göremez.
14: Evet, suların akışı çok güzel olmuş. O kayaların arasından gelerek mağaraya girdiğini görebiliyorsun. Çok güzel iş çıkarmışsınız doğrusu.
15: Kayaları çok sevdim çünkü bizim tarzımıza, dekorumuza ve rustik şıklık dediğim anlayışa uyuyor.
17: Spa'nın diğer tarafına bakarsanız kayaların üst üste dizilerek bir merdiven oluşturduğunu görebilirsiniz. O kaydıraktan hızla gelerek kendinizi suya atabilirsiniz.
15: Torunlarım bunu görünce mutluluktan deliye dönecekler.
13: Bir kere olsun denersin değil mi?
15: En azından.
13: Tamam, süper.
15: Bu şezlonglar ve güneşlenme platformu muhteşem.
17: Diğer havuzu artık kullanmazsın herhalde.
15: Sanırım onu atlarıma geri veririm.
13: Bu da bir gelişim sayılır değil mi?
15: Devasa bir gelişim.
13: Şurada Ella'nın ismi yazılı kocaman bir golf sahibi.
15: Vay canına.
17: Çok iyi değil mi?
13: Nice.
14: Süper.
17: Harika. Çok iyi.
14: Sen neyi izliyordun öyle? Ben deliye atayım diye çok yakında
15: senin
14: attım.
15: Senin için.
14: Teşekkür ederim.
13: Birkaç ay önce bu bahçede yalnızca çimenler vardı. Şu an Hede ve ailesinin pazar günü yemeğinden sonra yüzebilecekleri, doğal kayalardan yapılma şelaleleri olan kocaman bir havuzu var.
15: Muhteşem olmuş, harika iş çıkardınız. Havuzu çocuklarımız ve torunlarımız için kullanacağımızı hayal edebiliyorum. Su kaydırağından kayışlarına bak. İkili üçerli şekilde kayıyorlar. Kayalardan atlıyorlar.
14: Artık bize gelmek için tek bahaneleri yemek olmayacak.
15: Evet. Çocuklarımızın ve torunlarımızın keyif alabileceği muhteşem bir havuzumuz. Adeta çölde bir vahamız var.
14: Yapılması yalnızca 20 yılımızı aldı.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öz ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
21: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
22: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
21: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
26: hesap basit. Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
29: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
30: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
31: Günümüzde yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor. Artık modern otel tarzı...
13: Torunlarınız için yapacağımız kaydırağı konuşalım mı?
15: Sadece torunlar için mi canım?
31: Özel yapım.
15: Harika.
31: Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan havuzlar.
15: Ben zaten tatildeyim.
20: Evet.
31: Arka bahçenizde sizi bekliyor olacak.
20: 3, 2, 1. Gözlerinizi açın.
31: Ve hayallerinize kavuşmanızı da bu iki kişi sağlıyor. Onlar havuz kralları.
1: Çocuklar gidip eğlenecek misiniz?
4: Evet.
1: Çok hızlı gitmeyin.
4: Tamam.
6: Biz Santa Clarita, Kaliforniya'da yaşayan Rita ve Dennis Brock çiftiyiz.
1: 9 yaşında 3 üzerimiz var. 2 erkek bir de kız ve bir de 8 yaşında bir oğlumuz var. Yavaş yavaşlayın. Eşim bu evde büyümüş. 3 yıl önce buraya taşınmaya karar verdik.
6: Aranızda çörek isteyen var mı?
4: Evet.
6: Pekala. Bu evde çok güzel anılarım var ama havuzu daha büyük, daha güzel bir hale getirmek istiyoruz.
1: Daha eğlenceli, çocuklara evet. Daha uygun
6: Beni
1: olsun
6: bekleyin.
1: İstiyoruz.
6: Burayı yenilemek kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak.
13: Bu bölgeye bayılıyorum. Annem eskiden buraya çok yakın bir yerde yaşardı. Santa Clarita yaşamak için mükemmel.
7: Burası ayrıca atların da şehri. Benim büyüdüğüm yere çok benziyor. Biliyor musun, ben küçükken arabamız yoktu. Komşularımızın evlerine at sırtında giderdik.
13: 1800'de yıllarda mı doğdun yani?
7: Hayır, dostum, Oklahoma'daydım ben.
13: Brock ailesinin önceden atları varmış. Ama 4 çocukları olunca satmak zorunda kalmışlar.
7: Çocuk büyütmek için çok güzel bir yere sahipler aslında.
13: Değişiklik yapmak konusunda sakınmadığı ortada. Baştan sona bir değişiklik istiyor.
7: Ve şimdiki havuzu gerçekten kocaman. Kesinlikle büyük bir yıkım olacak.
13: Haklısın.
7: Hazır mısın?
13: Hadi başlayalım. Brock ailesine havuzlarının tasarımını göstermeye geldik.
1: Hoş geldiniz.
13: Tasarımı göstermeden önce arka bahçeyi son bir kez daha inceleyip her şeyin yolunda gittiğinden emin olmalıyız.
7: Arka bahçeniz çok
13: evet.
7: Güzel. Yine de burayı tamamen yıkacağız değil
1: evet,
7: mi?
1: Evet, yıkılacak. Tamamen değişmesini istiyoruz.
6: Babamla birlikte bu havuzu inşa ettiğimizde 15 yaşındaydım. Öldüğünde evi bana bıraktı.
7: Peki yıkılacağına üzülüyor musun?
6: Evet. Ama geçmişte takılmak yerine geleceğe odaklanmamız
13: lazım. Şimdi de çocuklarınız buranın yapılışını görecek.
7: Güzel hatıralar.
1: Şimdi de
7: gerçekten
1: onlar eşimin yaptığı gibi kendi anılarını yaratacaklar.
13: Burada bu kadar büyük bir alana sahip olduğunuz için şanslısınız.
1: Evet, şanslıyız.
7: Evet.
1: Seçeneklerimiz sonsuz. Hem benim hem de çocukların içinde rahatlayabileceği bir tembel nehir istiyorum. Ayrıca çocukların eğlenmesi için büyük uzun bir kaydırak iyi olurdu. Şimdi şuradaki su kaydırağını kullanıyoruz.
13: Ama bunu değiştireceğiz.
7: Daha güzelini yapacağız, emin olun.
1: Ayrıca kocaman bir şelale de olsun isterdim.
6: Kocaman.
13: Dennis, seninle açık hava mutfağı hakkında da konuşmuştuk.
6: Evet, şu tarafa böyle bir şey yapabiliriz. Bizim için çok iyi olur.
7: Arka bahçenize değiştirmek istemediğiniz bir şey var mı?
6: Evet, şuradaki palmiye.
1: Evet, palmiye ağacı.
7: Evet, tamam.
1: Evet.
6: Ben 10 yaşındayken dikilmişti.
7: Ağaç konusunda elimizden geleni yapacağız. Tamam.
1: Harika. Çok iyi olur.
7: Harika. Su konusunu da konuşmuştuk ve siz...
6: Çok fazla su istedik.
7: Çok
6: fazla
7: mi söylemiştin?
6: Çok evet. Fazla.
13: Ne yapabiliriz?
7: Hatırlıyorum.
13: Size tasarımları getirdik. Hadi görelim şunları.
1: Tamam.
6: Evet,
1: peki.
6: Hadi gidelim. Vay canına.
4: Süper.
6: Evet.
1: Ah mükemmel. Tembel nehrimiz de var.
6: Tembel nehri ve suyun çok fazla kullanılmasını çok sevdim. Tatil köyü gibi görünüyor.
7: Şimdi gördüğünüz gibi hem burada hem de havuzun diğer ucunda bir köprü var. Tam ortada ise bir ada.
1: Jacuzzi'ye girip suyun akışını izleyebilirsin.
6: Harika.
4: Şu ateş mi?
6: Orada marshmallow pişirebiliriz.
4: Evet.
6: Evet.
1: Kaydırağa bakın. Şelalenin altından
6: kaydırak
1: kayabiliriz.
6: Kaydırak burada.
7: Bir su suçunun evet, altından kayacaksınız.
1: Süpermiş.
6: Çok iyi.
7: Sizce kullanacağımız
1: evet,
7: su yeterli
1: evet.
7: Mi?
1: Evet.
7: Her yerde su olacak. Çok fazla su. Deniz, burası da istediğin mutfak tabii.
6: Evet, yeri çok güzel.
7: Yemek yapabilmen için neredeyse 12 metrelik bir tezgah alanına sahip olacaksınız.
13: Arka bahçenizde küçük bir cennete sahip olacaksınız. Başlamaya hazır mıyız?
1: Evet.
6: Hazır
13: Hadi yapalım
6: çocuklar?
13: Şu işi.
1: Hadi bakalım.
13: Bugün büyük bir yıkım yapacağız. Yıkım günü.
7: İşte geldi.
8: Merhaba, nasılsınız çocuklar? Burası kocaman bir yer. Çok büyük bir yıkım yapacağız. Çok sağlam bir yıkım haftası geçireceğiz.
7: Havuzun tamamı yıkılacak.
8: Hepsini mi?
7: Tek bir taş bile kalmayacak.
8: Hepsi.
7: Öncelikle yeşil alanı mı halledeceğiz?
8: Arka taraftaki tüm çalı çırpıyı kaldıracağız.
7: Evet.
8: Havuzun içine ulaşmak için arka tarafını yıkacağız.
13: Buradaki palmiyeye zarar vermeyeceğiz.
7: Evet.
8: Palmiye ağacı yerinde kalacak.
7: Evet, evet. Evet. Bu ağaç aile yadigar.
13: Tamam.
7: Hadi başlayalım o zaman.
13: Hadi bir şeyler Hadi yıkalım.
8: Hadi buraya gelin.
13: Yapmamız gereken ilk şey çalılardan, çiçeklerden, ağaçlardan, bitkilerden kurtulmak.
8: İşte böyle. Sökün ve çıkarın.
13: Evet.
8: O palmiyeye dikkat.
7: Yeterince büyük bir kazı makinesine sahipseniz bir ağacı bile yerinden sökebilirsiniz.
8: İşte böyle.
7: Ve bahçe işleri çok hızlı hallolabilir.
13: Ardından duvarları, tuğla tepelikleri, geri kalan her şeyi kaldıracağız. Kırıcı ile çalışmaya başlayacağız. Havuzla çalışabilmek için yolumuzu açacağız.
7: Ha işte böyle.
13: Bir, 1,5 gün içinde hepsini tamamlamış olmamız gerekiyor.
7: Bugün büyük değişim günü değil mi? Duvarların, tuğlaların ve her şeyin ne kadar hızlı söküldüğünü görebilirsiniz. Havuzu kırmaktan daha kolay bir işti bu. Havuz özel tasarlanmış ve sağlam bir yapıya sahip. Kullanım ömrü boyunca dayanıklı olması için yapılmış. Kolay sökülmeyecek. Bu nedenle 5 gün boyunca burayla uğraşacağız.

0: Arazi yıkımı bitti. Sırada havuzun yerleşim yerini belirleme var. Burada gerçekten büyük bir çukur var.
1: Evet, büyük bir çukurumuz var ve daha da büyüyecek. Pekala Jim.
0: Tamam dostum.
1: Evden 4,5 metre kadar uzakta yapacağız.
0: Havuzun sınırlarını sprey boya ile belirliyoruz. Böylece nerede neyin olacağını iyi bileceğiz.
1: Tembel nehri buraya yapacağız.
0: Mükemmel.
1: 1,5 metre genişliğinde mi
0: evet,
1: olacak?
0: Evet, 1,5 metre genişliğinde 90 santim derinliğinde olacak.
1: Aynen
0: tam
1: öyle.
0: Tam buraya yapacağız.
1: Jacuzzi de tembel nehrin başladığı yerden 2,5
0: tamam.
1: metre kadar geride
0: güzel.
1: Olacak. Olamaz.
0: Evet, alan daralıyor. Jacuzzi'nin yerini belirlerken tam palmiye ağacına denk geldiğini fark ettim.
1: Tam düşündüğümüz gibi oldu.
0: Ağaçla ilgili sorun tüm o eğlenceli şeylerin ortasında kalıyor oluşu. Jacuzzi, mağara, kaydırak hepsi aynı yerde olacak. Ya ağacı söküp plana uygun şekilde inşa edeceğiz ya da tüm projeyi bu ağacın olduğu yere göre yeniden çizeceğiz. Ağacı yerinden sökersek büyük ihtimalle yaşamayacak. Bu ağaç 30 yıldır aynı yerde, oldukça da iyi durumda. Köklerini sökmeye başladığımız anda canlı kalmayacak.
1: Mümkünse burada kalmasını isteyecektir. Kaydırağın yerini değiştirmemiz belki de arka taraftan dolaştırmamız
0: haklısın.
1: Gerekebilir. Jacuzzi'yi de bu tarafa doğru kaydırabiliriz.
0: Projeyi durdurup yeniden çizersek zamanımızı alacak. Hem daha fazla para harcayacağız, ayrıca havuza da daha az su kullanacağız. Dennis'i aramalı ve ne yapmak istediğini öğrenmeliyim.
2: Brock ailesi.
0: Merhaba Dennis, ben Jim. Yanımda da Bill var. Nasılsın?
2: Çok iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz adamım. Burada sana danışmak istediğimiz küçük bir sorun var.
2: Tamam.
0: Ağaç konusunda seninle konuşmamız
2: peki.
0: gerekiyor. Jacuzzi tam ağacın olduğu yere geliyor. Yani iki seçeneğimiz var. Ya ağacı sökeceğiz, bunu senin üzeceğini biliyoruz. Ya da havuzun planını değiştirip yaklaşık 2 metre daha kaydıracağız. Havuzu kaydırmanın dezavantajı şu. Havuz küçülecek ve maalesef çok su kullanamayacağız. Bu kararı sadece sen verebilirsin. Seni dinliyoruz.
2: En iyi ihtimalle sizin de bildiğiniz üzere ağacın yerini değiştirebiliriz. Daha aşağı bir yere götürebiliriz.
0: Ağacı söktükten sonra büyüdüğü yerden koparacağız ve yaşayıp yaşamayacağından emin olamıyoruz.
2: Tamam, anladım. Hayatımda bir değişiklik istiyorum ve ailemle yeni anılar biriktirmeye başlayacağız. Bu yüzden ağacı sökebilirsiniz.
0: Öyle diyorsan öyle olsun dostum.
1: Bu güzel bir fikir.
0: İyi düşündün. Olaya pozitif baktın. Bu büyük bir başarı. Biz de ağacı söküp kazmaya başlayacağız.
2: Tamam, çok teşekkür ederim.
3: Thank you.
0: Teşekkür ediyoruz. Dennis'le konuştuktan sonra burayı kazmaya hazırız. Zeminin çoğunu kazdıktan sonra palmiyelerin etrafındaki toprağı çıkarmaya başladık. Ve ağacı yıktık.
1: Yıkıyoruz.
0: Büyük palmiyeyi yolumuzdan kaldırdıktan sonra tembel nehir için yeri kazmaya, betonarme demirlerini ve su tesisatını döşemeye başladık. Havuzu betonlamaya hazırız. Yaz ETS fırsatı.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Siparişiniz.
9: Ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Boy

0: geldin.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Ve beton püskürtme günü. Tüm havuza beton püskürteceğiz. Demir yığınından, su ve elektrik tesisatından oluşan bir boşluğu gerçek bir yüzme havuzuna dönüştüreceğiz. Hızlı çalışmamız gerekiyor. İkinci kat beton hortumun ağzında birikiyor ve kurumaya başladı. Beton püskürtme işi oldukça hızlı gidiyor. Gün sonunda burası gerçek bir havuz olacak. Püskürtme beton düzeltildikten sonra Brak Adası'nda kullanacağımız kayaları yapmaya başlayabiliriz.
8: Burası çok güzel görünüyor ve kocaman.
7: Gerçekten kocaman. Tonlarca çelik var. Bu kadar büyük bir yerde gerçek kayaları kullanmak yapısal olarak güvenli olmayacağı için beton panolar kullanacağız. Panolar gerçek kayalar kadar ağır olmasa da bir insanın taşıyamayacağı ağırlıktalar. Bu nedenle onları tembel nehre kadar taşımak ve yerlerine yerleştirmek için vinç kullanacağız.
8: Sol taraftakini alalım. Oldukça ağır görünüyor. Dikkatli olun.
7: Her beton pano bir kaya kullanılarak kalıplandı.
8: İndir. Tamam. Güzel.
7: Brak Adası bu panolardan düzinelerce kullanılarak yapılacak. Her bir panonun özel olarak kesilmesi ve bir yapboz gibi yerleştirilmesi gerekiyor. Bu iş haftalarca sürecek olsa bile bittiğinde Brak ailesinin kendilerine ait bir dağ olacak. Beton panoları yerine yerleştirdiğimize göre artık aralarını betonla doldurma vakti geldi. Bugünkü beton işi havuzun iç kaplamasını yaptığımız zamandan farklı olacak. Panoların arkasına geçmek, buraya gelmek, her yeri doldurmak, sağlam olmasını sağlamak
9: evet.
7: Ve her bir bağlantı yerine ayrı ayrı beton püskürtüp güzel görmeler için şekillendirmek
9: evet.
7: Gerekiyor. Farklı bir iş yani. Üstlerine beton gelmemesi ve zarar görmemeleri için beton panoları plastikle kapladık. Amaç tüm boşlukları doldurup burayı sıra dağlar gibi görünen bir yapıya dönüştürmek. Beton püskürtüldükten sonra sıra oldukça özel bir dokunuşa geldi. Brak ailesinin palmiyesini kestiğimiz için onlara yeni bir ağaç vermek istedik. Bu ağaç Brak ailesinin yeni salıncağını taşıyacağı çelikten ve betondan oluşacak. Kayalar için kaya kalıpları kullandığımızdan ağaç içinde gerçek bir ağacın kalıbını kullandık. Mükemmel görünüyor. Ne kadar sağlam
9: evet.
7: Olduğuna baksana.
9: Devasa bir şey. Renklendirmeyi
7: Harika.
9: De bitirdikten sonra bu dağdan fışkıran bir ağaç gibi görünecek.
7: Evet.
9: Mükemmel olacak.
7: Ada çocukların vazgeçilmezi olacak ama Dönis de kendisi için güzel bir yere sahip olacak. Barbekü alanı bambaşka bir ada olacak. 12 metrelik tezgahıyla devasa bir yer. Beton tezgahı bitirdikten sonra çatıyı yapmaya başlayabiliriz.
8: Bazı yerlerde büyük bir çatı devasa görünüyor ama buraya tam uyacak.
9: Sonuçta devasa bir havuzumuz, devasa bir mağaramız var. Neden devasa bir barbekü adamız olmasın ki?
7: İnşaat işleri neredeyse bitmek üzere. Artık tüm bitkileri, çalıları, ağaçları getirip buranın bir cennet gibi görünmesini sağlayabiliriz.
9: Dikkatli olun, acele etmeyin.
7: Yetişkin ağaçları getirmeye başladık. Her biri birkaç yüz kilo olan bu ağaçları adaya getirmek hiç de kolay bir iş değil. Brak ailesinin havuzu şekillenmeye başladı. Kayaların doğal görünmesini sağlamak için tek renk kullanmalıyız. Doğadaki kayalar yüzlerce renkten oluşur. Buradaki yapay kayalara ne kadar fazla renk katarsak, ne kadar doğal görünmelerini sağlarsak o kadar iyi olur. Havuzun duvar tepeliğiyle uyumlu olması için kum taşı rengini yaratmaya çalışıyoruz.
9: Kesinlikle.
7: Kayanın duvarla bütünleştiğini görebiliyoruz. Renk geçişi mükemmel olmuş. Su hattına döşediğimiz fayanslar oldukça hoş görünen bir dalgayı anımsattı. Bu su hattı kayanın su hattı ile birleştiği yer hariç tüm duvar ve tembel bir nehir boyunca ilerliyor. Olağanüstü ve güzel bir detay.
9: Evet, evet, çok
7: güzel. Her yerde suyla ilgili bir şeyler olacak. Burada gördüğünüz pompaların tamamı bu havuzun ne kadar büyük olduğu konusunda size fikir veriyor. 12 tane pompa var. Normal bir havuzda 1 ya da 2 tane pompa olur. Dakikada 120 ila 150 hatta belki 200 galon su basar. Bu pompalarsa dakikada yaklaşık 2000 galon su basacak. Barbekü adasında oluklu kiremit çatıyı yapıyoruz.
9: Parmaklarına dikkat et dostum, bu çok ağır.
7: Yerleştiriyorum.
9: Ben de, çok güzel.
7: Mükemmel. Havuzda son olarak mavi ince çakıllı yüzeyi yapıyoruz. Eşyaları yerleştirmekten başka yapacak işimiz yok. Çok hoş bir masa.
0: Teşekkürler, ağır işlerimi siz yapıyorsunuz.
7: Burak ailesine havuzu göstermek için hazırlanıyoruz.
0: Tam buraya. Peki, evet, bara paralel olacak.
7: İyi görünüyor.
0: Harika.
8: Havuz mükemmel görünse de henüz işimiz tam olarak bitmedi.
0: Ne kadar güzel olduğuna bakar mısınız?
8: Güzel. Kamaştırıcı. Her şeyin kusursuz görünmesini sağlayacak küçük dokunuşlar yapıyoruz.
7: Bunları beğendim. Tamam,
8: bu
7: çok güzel.
8: Olağanüstü bu arada. Şuna bak.
0: Taht.
8: Çok
7: harika.
8: Güzel.
7: Harika.
8: Çok farklı.
0: Evet. Hala öncelikle bir şeyler
7: içelim. Harika.
8: Kesinlikle.
7: Şimdi yüzer.
0: Bunlar yüzer minderler. Hem havuz içinde hem de havuz dışında kullanılabilirler.
7: Gerçekten inanılmazlar. Sanırım tembel nehirde bununla bir tur atacağım. Mike, neden pompaları açmıyoruz?
8: Hadi pompaları açalım. Sana katılıyorum. Peki Alacığım, hazır mıyız?
7: Hazırım.
8: İşte başlıyor. Çok güzel değil mi? Dağısı da var. Vay canına. Sesi duyuyorum. Oo. Hawaii'ye hoş geldin dostum. Her şey hazır. Aileyi havuzuna kavuşturma vakti geldi.
7: Bugün herkesin heyecanla beklediği gün. Havuzu göstereceğiz. Havuzu göstermeye hazırım. Nasıl buldunuz?
10: İnanılmaz. Evet.
8: İstediğiniz
10: tembel
8: kadar büyük
10: nehir.
8: Mü?
10: Evet.
8: Göz alabildiğine su var.
0: Evet, her yerde.
8: Şu halatı gördünüz mü?
7: Bugün herkesin heyecanla beklediği gün. Havuzu göstereceğiz. Havuzu göstermeye hazırım. Nasıl buldunuz?
10: İnanılmaz.
8: Evet. İstediğiniz
10: tembel
8: kadar büyük
10: nehir.
8: Mü?
10: Evet.
8: Göz alabildiğine su var.
0: Evet,

0: Mükemmel.
1: Mağara çok büyük ve derin. Çok renkli ve kendine has. İçinde dinozor kemikleri bile var.
2: Artık bir havuzunuz var. Eskisinden oldukça farklı.
1: Yenilendik artık. Yeni anılar biriktireceğiz. Evet.
3: Burası da sizin havuzunuz.
1: Evet, havuzumuzun ikinci sürümü.
2: Bu tembel nehir.
0: Evet, burası bir
4: harika.
0: Tembel nehir benim için çok önemli bir özellikti. Havuzun etrafında dolanıyor ve mükemmel olmuş. Bu kadarını hayal edemezdim.
2: Arkanıza bakarsanız orada sizin için çok hoş bir eğlence alanı olduğunu göreceksiniz.
1: Ay canına.
2: Kocaman bir barbekünüz var.
3: Bir sürü insan çağırabileceksiniz.
0: İnanılmaz. Arka bahçemizde bize ait bir tatil köyü var.
3: Ne yapmak istersiniz?
4: Şelaleden atlamak istiyorum.
2: Hazır mısınız?
4: Evet.
3: Oo, atlayın hadi.
2: Kıyafetlerle mi atlayacaksın?
1: Kesinlikle evet. Eski havuzun hatıraları ve sahip olduğumuz yeni bir havuz. Hayatımızda yeni bir dönem başlıyor.
0: Çocukların yeni havuzumuzda yüzmek için bu kadar heyecanlı olmaları beni çok mutlu ediyor. Çocukların gelip güzel vakit geçirebilecekleri bir havuzumuzun olmasını istedik. Bence deniz havuz konusunda çocuklardan daha heyecanlı. 5 çocuğum birazcık varmış gibi hissediyorum.
1: Evet, haklısın.
0: Annika tembel havuza, Bobby kaydıra, Derek ve Austin sahalatla sallanmaya ve mağaradan havuza atlamaya bayılıyorlar.
1: Yeni havuzumuza.
0: Çok beğendim.
1: Ama onlar daha çok sevdi.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kurduk.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4000

0: 200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank, kartıma din.
4: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Bugün turta, dondurma ve süslemelerden oluşan bu efsanevi turta tabağını yemek ve Pig's Trough yarışına katılmak için Duluth, Minnesota'ya Betty Spice'a geldim. Vay canına, turtaya doydum. Bu şeker canavarını yiyebilirsem bir tişört ve tatlı zaferi kazanacağım.
1: Casey, sana güveniyoruz.
0: Duluth, başaracağım. Kolay olacak. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
2: Casey!
0: ...maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'da yaptığım lezzet yolculuğum beni Superior Gölü kıyılarına ve Duluth, Minnesota'ya getirdi. Burada balık kızartması, efsanevi bir sandviç ve turtanın lezzetini unutturacak bir tabak bulacağım. Duluth, dikkatimi çektin. Minnesota ekmek ve tereyağı şehri olarak tanınır. Ancak Superior Gölü kıyılarının yukarısında kalan Duluth'ta yemeklerde tatlı su balıkları ön plana çıkar. Orta Batı'nın en güzel yanlarından biri de taptaze balıkları lezzetlendirmek için kızartmalarıdır. 70 yıldır Duluth'un en sevilen restoranlarından olan Braise'e geldim. Minnesota mutfağını yaşatan bu restoranda haftanın yalnızca bir gününde balık ziyafeti yaşanıyor. 1949'da kurulan Braise, Duluth şehrinde cuma günleri en iyi balık kızartmalarını yapan yer olarak tanınıyor. Ancak balığı yemeden önce Minnesota klasiklerinden biri olan peynir dolgulu ve Juicy Lucy olarak bilinen hamburgerlerini tadacağız. Ne yiyorsunuz?
3: Patty'nin leziz Reuben hamburgeri.
0: Şimdi burada hem Juicy Lucy hem de Reuben sandviçi mi var?
3: Görene kadar bekle.
0: Yoksa kesecek misin?
3: İçinde bolca İsveç peyniri, lahana turşusu ve sığır eti var. Muhteşem. Çok
0: gördünüz
3: güzel.
0: Mü? Bu gerçekten o kadar garip ki.
3: Bu hamburger orijinal Juicy Lucy'den kat kat güzel.
0: Bu efsanevi Minnesota hamburgeri için havalı bir tanım. Ancak ben başka bir Orta Batı geleneği için geldim. Bu tabakta ne var? Juicy Lucy'yi gördüm. Peki diğeri?
4: Bu balık kızartması.
0: Balık kızartması burada oldukça popüler bir yemek, öyle değil mi?
4: Her cuma akşamı nereye giderseniz gidin balık kızartması çıkar. Buranın balık kaplaması en iyisidir. Bu kaplama kesinlikle olağanüstü.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Orijinali et perhizine giren Katolik göçmenlerle başlayan cuma kızarmış balıkları Orta Batı'da öyle çok sevildi ki yıl boyu süren bir gelenek haline geliverdi. Braise'de yapılan balık kızartmasının tanınmış destekçileri de var. Merhaba, nasılsınız?
5: Nasılsın dostum?
0: Ha, çok iyiyim. Vay canına. Peki ben Adita, bunu takabilir miyim?
5: Bir buçuk ay önce kazandım.
0: Bu bir curling altın madalyası.
5: Ağlıyor musun?
0: Bu öylesine değerli bir an ki. Yarışma yüzünden çok duygulandım. Hadi anlat, balık kızartması
5: ne
0: demek?
5: Ben Kuzey Minnesota'lıyım ve balık kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip bir cuma geleneği.
0: İnsanlar balık yemek için cuma günlerini iple çeker. Çocukluğumdan beri her cuma ailenle, arkadaşınla yiyorsun.
5: Evet, çocukluğumdan beri yiyorum. Pazar günleri kiliseye gidip ardından dostlarımıza pazar kahvaltısı yaparız.
0: Braise'nin bir şampiyonun bile sevdiği meşhur balık kızartmalarının yapılışını görmek için mutfağa gitmem gerek. Pekala, bugün ne yapıyoruz?
6: Cuma geleneği olan balık kızartmamızı yapacağız. Ayrıca yeni gizli silahımız olan hamurumuzu hazırlayacağız.
0: Sıvı karışımımıza baharatlı unumuzu döküyoruz. Böylece balığın üstündeki kaplama hem leziz hem hafif hem de çıtır çıtır olacak.
6: Senin sıradaki... için balık kızartalım.
0: Hadi balık kızartalım. Nasılsa bugün cuma. Balık baharatlı una bulanıyor, sıvı hamurla kaplanıyor ve kızarmaya başlıyor. Baksanıza. Nasıl da çıtır çıtır. Balıklarımız güzelce renk alınca patates kızartması ve tartar sosla servis ediyoruz.
6: 5 parça koyalım.
0: 5 parçayla başlıyoruz. Tekrar alabilirsiniz. Kaç kere alabiliriz?
6: Burada istediğiniz kadar balık alabilirsiniz.
0: Vay canına. Artık yiyebilirim. Harika. Yediğim en güzel sos.
6: Ciddi misin? Teşekkürler.
0: Tarifini alacağım. Biz dostuz.
6: Evet.
0: Kesinlikle. Tartar sosun yapısı ve balığın çıtırlığı çok güzel. Çıtır çıtır, lezzetli. İçi yumuşacık. Sosa batırınca muhteşem. Tartar sosa bulanmak istiyorum. Vay canına. Bu harika. Duluth, Minnesota'dayım ve turta, dondurma ve tüm muhteşem süslemelere sahip Pigstraff adı verilen yarışa katılacağım. Yarışa katılmadan önce tarihi David Says pazarına giderek tütsülenmiş balıklı gurme bir sandviç yiyeceğim. Duluth, Minnesota'da Northern Waters Smokehouse'dayım. Burası şehri tütsülenmiş etleri ve yaratıcı sandviçleriyle ele geçiriyor. Northern Waters tütsülenmiş etleri toptan satan bir işletmeyken çok az çeşitliliğe sahip bir sandviç menüsüyle açtıkları küçük dükkanlarının işleri patladı ve böylece kara tahtalarında 2 düzine farklı sandviçe yer vermeye başladılar. Sandviçlerin isimleri sizi yanıltmasın. Northern Waters tütsülenmiş etleri ve balıklarıyla lezzete önem veriyor.
2: Hayatımın en lezzetli sandviçini yiyorum.
0: Bunu ne zaman duysam haklı çıkıyorlar.
2: Doğru.
0: Köri marineli kuzu, salatalık ve yoğurt dolgulu lavaşlı sandviçlerin sessizliğinden, wasabi'li mayonez, doğranmış lahana, kurutulmuş somon ve zencefil turşulu sitka sushi.
5: Benim favorim David Sizer. İçinde tütsülenmiş et ve tereyağı var ama çok lezzetli. Gerçekten.
0: Evin yakınlarda mı?
5: Aslında değil. 48 kilometre güneyde yaşıyorum.
0: Sandviç yemek için 48 evet. kilometre mi geldin? Lezzetli
5: Gerçekten
0: bir sandviç
5: çok
0: olmalı.
5: İyidir. Muhteşemler.
0: Smokehouse müdavimlerinin favori sandviçleri var. Ben en çok satılan sandviçleri Cajun Fin için geldim. Şimdi bu sandviçin olayı ne?
7: Cajunlu tütsülenmiş somon, soğanlı krem peynir, közlenmiş biber...
0: Buradan biberleri görebiliyorum.
7: ...ve farklı bir ekmekle yenebiliyor.
0: Aslında bu bagel'la yapılan cajun baharatlı Cajunlu. Bir sandviç. Farklı bir dokunuş. Somon beni çok heyecanlandırdı. Bu nedenle yapılışını görmek için aşağı iniyorum. Dostum Nick'le birlikte mutfaktayız ve Cajun Fin adlı sandviçler için somonu hazırlayacağız.
2: Evet, tarihi David Sites binasında tütsüleyeceğiz.
0: Somon yağ oranı yüksek olduğu için tütsülenmeye çok uygun bir balık. Tüm lezzetleri hapsedecek değil mi?
2: Haklısın.
0: Bu işi nasıl yapacağız? Balıklarımız salamuraya yatırılmış.
2: Şimdi burada birkaç parça çiğ filetomuz var. Bunları çevirerek koyuyoruz ki salamuramız etin arasına güzelce işlesin.
0: Nick ılık su, tuz ve esmer şekerle bir karışım hazırlıyor ve somonu 2 saat boyunca bu karışımda bekletiyor. Balıklarımız hazır olduğunda ise üstüne bolca kajun baharatı ekliyor. Tamam, şimdi sırada ne var?
2: Burada herhangi bir rafa yerleştirebiliriz. Onları en alttakine koyalım.
0: Tütsülendiğinde derisi altta kalıyor değil mi?
2: Evet, öyle. Derisi altta kaldığında daha da sıkılaşıyor. Pulları iyice birbirine girdiğinde de raftan belirli bir seviyede ayrılıyorlar.
0: Somon tütsülenmeye hazır. Şimdi sırada bizim hazırlığımız var. Baksanıza, kuzeyli eşkıyalar gibi olacağız.
2: Evet, soyguna hayır, yani balıkları tütsülemeye hazırsın.
0: Evet.
2: Harika.
0: Hazırlandığımıza göre artık balığı tüm etlerin ceviz ağacıyla tütsülendiği bu canavara atabiliriz.
2: İşte böyle.
0: Her yer duman oldu.
2: Muhteşem. Harika.
0: Balıklar 8 saat tütsülenecek.
2: Muhteşem görünüyorlar.
0: Evet. Güzelce tütsülendiklerine göre sandviçimi tamamlamak için yukarı çıkabilirim. Bodrumdaydım değil mi?
5: Evet.
0: Nick'le takılıyorum ve bunu yaptık. Şimdi sandviçi hazırlayacağız.
5: Başlayalım. Hazırlamalıyız. Derisini soyuyoruz.
0: Derisi ne olacak?
5: Atacağız, gübre olacak. Bazen çalışanlarımız köpeklerine götürüyor. Hatta bir müşterim eve götürüp pastırma gibi kızarttıklarını söylemişti. Ben denemedim. Bilmiyorum.
0: Bunu cebime koyacağım. Sonra yerim. Kuzeyde cepleri doldurabiliyorsunuz. Cebinde somon derisi mi var? Tabii ki. Somon dilimleniyor ve ekmeklerimiz ikiye bölünüyor. Yeşil soğanlı krep peynirin üzerine bolca balık konulup közlenmiş yeşil ve kırmızı biberle tamamlanıyor. İşte Northern Smokehouse Cajun Fin. Hadi bakalım yiyorum.
5: Afiyet olsun.
0: Oh. Somonun ön planda olmasını, peynirin ve biberlerin tadını bastırmamasını çok sevdim. Hepsi çok uyumlu. Cajun baharatı tam kıvamında. Somonun yağlı ve tütsülenmiş tadını alabiliyorum. Ekmeğe de bayıldım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve hamur gibi. Bana bagel'la yapılan şu sandviçleri hatırlatıyor. Harika.
5: Evet.
0: Daha lezzetli. Hem de burada Superior Gölü'ndeki Duluth'ta tütsülendi. Balığa doydum ve yemem gereken bir tatlı var.
8: Hadi Casey, durma, başarabilirsin.
0: Ortaya doydum. Pick Straff yarışması, bekle beni, geliyorum.

0: Duluth, Minnesota'da bulunan Betty's Pies'a geldim ve Pig's Trough yarışmasına katılacağım. Turta, dondurma ve çeşitli süslemelerle yapılan yaklaşık 1,5 kiloluk bu tabakla şekere doyacağım. Şekere erik düşen yüzlerce insanı geçebilirsem bedava bir tişört ve tatlı mı tatlı bir zafer kazanacağım. Ben yarışmaya hazırım. 1950'lerin sonunda açılan Betty's, önceleri turta ve kahve yapan küçük bir işletmeyken leziz turtaları sayesinde adını Betty's Cafe'den Betty's Pies'a dönüştürmüş. 45 farklı turta sunan bu işletmenin müdavimleri buradan vazgeçemiyor.
1: Betty's Pies, Kuzey kıyısının simgesidir. Burası ailecek gelip bir sandviç yemek ve turtaya doymak için idealdir.
0: Turta için yerin kaldı mı?
1: Tabii ki.
0: Betty'nin sadık takipçileri olduğuna şüphem yok. Ancak ben buraya onu övmeye gelmedim. Buraya turta, dondurma ve süslemelerden oluşan bu 1,5 kiloluk efsanevi tabağı yemek, Pig's Trough yarışmasına katılmak için geldim. Pig's Trough yarışını duydun mu?
2: Evet, hatta geçen hafta katıldım.
0: Geçen hafta mı?
2: Evet.
0: Nasıldı?
2: Bitiremedim.
0: Bitiremedin mi? Neden?
2: Hayır. 14. dakikada tıkanıp kaldım. Benim için şekeri çok ama çok fazlaydı.
0: Bana önerin nedir?
2: Tıkanıp kalma. Nasıl yiyeceğini iyice düşün.
0: Vazgeçmeyeceğim.
2: Evet.
0: Vazgeçme çabala.
2: Sadece.
0: Önümde zorlu bir yol var ve önemli seçimler yapmam lazım. Turtamın temelini seçmeden önce nasıl yapıldıklarını görmeliyim. Kart, bana biraz bu yarışmadan bahseder misin?
3: Üç dili seçmen gerek. Mimdiker turtadan olabilir. Seçecek çok şey var. Hindistan cevizliği yapacağız.
0: Biliyorum.
3: Sonra kararını verirsin.
0: Peki, başlayalım.
3: Hazır mısın?
0: Hazırım. Betty's turtalarının çoğu ince, gevrek bir hamurla başlıyor. Günde 500 turta sattıkları için hamur önceden ayarlanıyor, yuvarlanıyor, açılıyor ve günlük pişiriliyor. Söylesene Carl, sırada ne var?
3: Şimdi kremamızı hazırlayacağız.
0: Oh, krema yapıyoruz.
3: Hindistan cevizli turtamızın dolgusunu hazırlamak için şekerle karıştıracağız. %40 yağlı krema kullanacağız. En iyi sonucu bununla alıyoruz.
0: Şuna bakın, ne kadar yoğun.
3: Kremayı mikserin içine dökebilirsin.
0: Beni çalıştırmaya devam et, kafamı dağıtırım. Krema güzelce kıvam aldıktan sonra yarısını vanilyalı puding ve çiğ Hindistan cevizi karışımına güzelce yediriyor ve fırından yeni çıkan hamurumuzla birleştiriyoruz. Lezzetliymiş. Son olarak kalan kremayı üstüne sürüyor ve kavrulmuş Hindistan cevizini serpiyoruz. İlk Hindistan cevizli turtam.
3: Yiyebiliriz.
0: Aa, yiyelim mi? Bence biraz hafif olmalı. Bu çok ağır. Yine de çok sevdim. Hepsi aynı mı?
3: Hayır. Bazı turtalarımız daha hafif, daha kremamsı.
0: Bunu paketleyip eve gönderelim mi?
3: Tabii, gönderebiliriz.
0: Harika. Hadi turtalarımı seçelim.
3: Hadi gidip seçelim.
0: Sıra seçmeye geldi. Sütten uzaklaşmak için Betty's'in en sevileni olan yaban mersini, ahududu, börtlen ve çilekli turtayı seçerek başlıyorum. Ardından en sevdiklerimden biri olan misket limonluyu alıyorum. Sonra hafif bir beze katmanına ve limonlu kremaya sahip bu zor yarışı hafifletecek turtamı seçiyorum.
3: Pekala.
0: Güzel oldu. Şimdi sıra 4 top vanilyalı dondurmada.
3: Tam oraya, evet. Ortaya kocaman bir top koyacaksın.
0: Ortaya kocaman bir top koyayım.
3: Sonuncuyu ben alayım mı?
0: Kart, iyi şans için
3: ben
0: bunu sen al.
3: Ben bir profesyonelim. Ben
0: tamam,
3: profesyonelim.
0: Bekle, neler oluyor? Karl, ne yapıyorsun? Spatula kullanıyor. Olamaz.
3: Sen çok az alıyordun. Burada belli bir standardımız var. Evet, al bakalım. Bitti. Tamam.
0: Sanırım sana izin vermemeliydim. Kendim yapmalıydım.
3: Pardon.
0: Sıra meyvelerde. 1,5 bardak kırmızı meyveli sos ve dilimlenmiş bir adet muz.
3: Krem şanti ister misin?
0: Evet, ne kadar koyacağız?
3: Çok çok.
0: 1, 2, 3.
3: Ve ortaya büyük bir tane. Muhteşem.
0: Öyle mi?
3: Ver de şunu biraz düzelteyim.
0: Hadi ama Carl.
3: Oh. Krem şantide elimizi korkak alıştırmamalıyız.
0: Çikolata ve karamel soslarıyla bitiriyoruz. Bu şeker bombası patlamak üzere. Şimdi sıra Pig's Trough turta yarışını kazanmaya geldi. Hey! Hey! Oh.
3: Pekala Casey. Kurallarımız 20 dakikan var. İstediğini içebilirsin. Su, kahve, soda. Kalkıp uzaklaşamazsın, oturman gerekiyor. Hadi başlayalım.
0: Tamam.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Hadi başla.
0: Taktiğim önce dondurmayı bitirmekte, ancak başladığım anda kendimi çok zorlarsam soğuğun beni durdurabileceğini anladım. Çok lezzetli ama dondurma dişlerimi mahvediyor.
4: Ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim.
0: Kalabalık beni desteklese de soğuk iyiden iyiye etkiliyordu. Başım ağrımaya başlamıştı. Birkaç dakikada dondurmanın yarısını bitirmiştim. Ancak başım ağrımaya başladığı için turtaya geçtim.
5: Turtayı ye! Turtayı ye! Turtayı
3: yiyorum.
5: Ye! Turtayı ye! Turtayı ye!
0: Vay canına, turtaya doydum. Hamuru dondurmayla karıştırarak soğuğu biraz olsa da azalttım. Artık beni kimse durduramaz. Kırmızı meyveli turta bitti. Dondurmada işime yaramasa da hamuru muhteşemdi.
3: Çok iyi gidiyorsun. 5 dakika geçti.
0: Evet.
3: Başaracaksın.
6: Hadi. Hadi.
0: 6. dakikaya yaklaşırken şeker beni yavaşlatmaya başladı.
7: Hadi ki.
2: 14. dakikada tıkanıp kaldım. Benim için şekeri çok ama çok fazlaydı.
0: Bu şeker bombası beni engellerse bir daha toparlayamam.
6: Birazdan karnının ağrıyacağını düşünüyorum.
0: Geriye tek bir turta kaldı, limonlu olan. Bu şeker duvarını aşmak için elimden geleni yapıyorum ve bitişi düşünüyorum.
5: Son turta! Son turta! Son turta!
0: Ancak şeker peşimi bırakmıyor.
1: Zorlanmaya başladığını görüyorum. Bu kadar hızlı olabilmesine bile çok şaşırdım. Bence başarabilir ama çok zor.
7: Hadi Casey, durma! Başarabilirsin!
0: Turtaya doydum! Kalabalığın cesaretlendirmesiyle turtanın son lokmasını yedim ve Superior Gölü kadar büyük dondurmayla baş başa kaldım.
8: Hadi Casey, yapabilirsin. Sana inanıyorum.
0: Evet.
5: Son lokma! Son lokma! Son lokma! Son
0: lokma! Lokma daha.
5: Son lokma! Son lokma!
0: Bitti! Evet!
7: Casey muhteşemdi. 9 dakika 21 saniye.
0: İnsanın yemeğe karşı savaşında insan kazandı.
3: Tebrikler Casey. Casey tatlıyı 9 dakika 21 saniyede becerdi.
0: Ciddi misin? 9 dakika
3: bunu hak ettin. Bu senin. Güle güle giy.
0: Bu benim.
3: Tebrikler.
0: Teşekkür ederim Betty Spice. Seni seviyorum Dolut. Seni seviyorum Minnesota. Başardım.

0: friends with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde getiri sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Volkanon. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkanon.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
19: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
20: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçır.

0: %100 robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
8: yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün Jersey Shore'daki Papa Pancho'dayım ve dünyanın en acılı pizzalarından birini mideme indireceğim.
1: Pizza, pizza, pizza, oh, pizza,
0: çok
1: pizza.
0: Baharatlı. Bunu 200 kişi denemiş ve %99'u başarısız olmuş. Berbat bir oran. Bu acı pizzayı 10 dakikada bitirirsem fotoğrafım şampiyonlar duvarına asılacak ve 5 bedava pizza kazanacağım.
2: Hadi Casey, Jersey için kazan.
0: Hadi bakalım Jersey, sen mi büyüksün, ben mi? Hey! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Aa, ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey! Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'nın en lezzetli yemeklerini deneme isteğim beni Jersey kıyılarına getirdi. Buraya bomba gibi bir sandviç, doldurulmuş bir deniz ürünü ve son derece acı bir pizza için geldim. Sahilde lezzet dolu bir gün geçireceğiz. Atlantik Okyanusu boyunca 227 kilometreye uzanan Jersey sahili rengarenk dükkanları ve enfes sahil lezzetleriyle yaz aylarında çok tercih edilen bir nokta. İşte bu yüzden ilk durağım olan Asbury Park'tayım. Burada yaz boyunca barbekü ziyafetleri yapılıyor. 70'li ve 80'li yıllarda Asbury Park, Bruce Springsteen ve Bon Jovi gibi müzik efsanelerinin kariyerlerinin başlamasını sağladı. Şimdi ise yeni bir yıldıza ev sahipliği yapıyor.
3: Burada her şey eşsizdir. Bu yemekleri her yerde bulamazsınız.
0: Burada Asbury Park'ın yaratıcı enerjisini ağız sulandıran özgün sandviçlerine yansıtıyorlar. Tıpkı pirinç ekmeğinden yapılan tavuklu general sandviçi gibi. Vay canına, burada neler oluyor? Daha önce general soyu sandviç olarak denememiştim.
4: Çin restoranlarındakinden daha güzel. Müthiş bir lezzet. Harika.
0: Ve bir de etli ve peynirli bir makarna olan South of the Mason var.
4: Deneyebilirsin.
0: Bu da mesleğimin bir avantajı. İnsanların yemeklerini yiyebiliyorum. Tanrım, geri almak istemezsin.
4: Versen iyi olur.
5: Buraya devamlı olarak 48 kilometre mesafeden geliyorum. Cheese steak yemek için Philadelphia'ya gitmeye hiç gerek yok. Burada yapılanlar da en az oradakiler kadar lezzetli.
0: İşte böyle millet. Buradayken başka bir yere gitmeye gerek yok. Ama buraya Speak Eatery'nin meşhur sandviçi için geldim. El bombası.
4: Şuna bak. At hadi.
0: Yapabilirsin. Evet. Fırında kuru fasulye püresi, tütsülenmiş kaburga eti, 5 peynirli makarna ve lahana salatasıyla harika bir sandviç. Kemiği çektiğiniz anda etten ayrılıyor.
3: Görmek ister misin?
0: Çekebilir miyim?
5: Evet.
0: Gerçekten mi?
3: Tabii.
0: Hadi bakalım. Şuna
3: evet.
0: Bak.
3: Evet.
0: Harika.
3: Ve et sandviçin içinde.
5: Ah, tadına bakayım.
0: Tüm bunlar karnımı acıktırdı. Bu lezzet bombasını hemen denemeliyim. Merhaba Andrew, nasıl gidiyor dostum?
6: Merhaba, nasılsın?
0: Çok iyiyim.
6: El bombası sandviçini yapacağız. Buna ekmek arası barbekü diyebiliriz.
0: Kaburga etlerini Speak Eatery'nin özel şeker bazlı çeşnisiyle kaplayarak işe başlıyoruz.
6: Sevgini de kat.
0: Evet. Barbekü karışımına şeker katmak etin dışında karamelize bir katman oluşmasını sağlar ve içeride tatları dengeler. Etin kemikten kolayca ayrılması için etleri 2 saat tütsülüyoruz, sonra da fırında 2 saat daha pişiriyoruz. Sırada peynirli makarna var. Hangi peynirleri kullanacağız?
6: 5 çeşit peynirimiz var. Mozzarella, cheddar, monster, elbette biraz vermita.
0: Renk ve lezzet katması için.
6: Ve olmazsa olmaz parmesan.
0: Buna bayıldım çünkü parmesan orijinal peynirli makarna tarifinde kullanılan ilk peynirdi. Ona delasun derlerdi, çok çekici. Peynirleri makarna ve krema ile karıştırıyoruz.
6: Onlara güzelce masaj yap.
0: Buna hayır demem. Çok güzel bir his, harika. Üstünün kızarması için 25 dakika fırında kalacak. Hadi etleri çıkartalım. Oh, şuna bak.
6: İşte böyle.
0: Şunu sandviçe koyalım.
6: Tamamdır.
0: Şu yağlı parçayı da alalım. İşte bu dostum. Harika. Ve şimdi bu tehlikeli lezzeti hazırlama zamanı. Önce fırında kuru fasulye püresiyle başlıyoruz. Bu püre sandviçe isti ve zengin bir tat katacak.
6: Bir tarafa peynirli makarna, diğerine lahana salatası. Fazla oldu.
0: Biraz torpilli yaptığımı fark etmişsindir. Bunu sık sık yapalım.
6: Barbekü sosumuzdan da koyalım. Evet, hadi bakalım.
0: Tam ortaya mı?
6: İşte. Özel soslarımızdan da koyduk.
0: Ardından el bombamızı bir güzel sarıyoruz ve son bir dokunuş yapıyoruz.
6: Tut ve çek.
0: Oho, ama tanrım.
6: Hadi at onu. Afiyet olsun. Devam et, şu tarafı da ısır.
0: Burayı mı?
6: Evet, tam orası.
0: Dostum, adı üstünde. El bombası. Çünkü lezzetler ağzınızın içinde patlıyor, değil mi? Bir sandviçte aradığınız tüm kıvama sahip. Peynirli makarna, krema gibi. Lahana salatası çıtır çıtır. Ve barbekü soslu kaburga eti var. Ekmek arası bir yaz lezzeti. Jersey Shore'da dünyanın en acı pizzalarından birini denemek üzereyim. Ama önce doğduğum yerin hemen dışındaki Highlands'a gidip deniz kıyısındaki klasik deniz ürünleri cennetine uğramalıyım. Burası Bar's Landing. 100 yıldan uzun süredir Jersey sahilinde yer alan sık sık uğradığım bir restoran. Burada en iyi manzara, en lezzetli deniz ürünleri ve yaz akşamlarında da beni bulabilirsiniz. Bölge halkı yazın Bar's Landing'e uğramaktan asla vazgeçmiyor. Nefes kesen manzarası ve enfes deniz ürünleriyle sadece Jersey'nin değil, yıllardır kendi ailemin de favori.

0: ise hadi işte benim ailem. Merhaba Vefa ailesi, nasılsınız?
1: Bu da ne?
0: Bir şeyler getirdim.
1: Harikasın. Önümü
0: tak dostum, sana yardım edeyim. Bunu bensiz takamazsın. Sadece
1: anladım,
0: düzgün taktığından
1: anladım,
0: emin olmak
1: tamam.
0: için. Buraya sizinle gelince sanki evden gelmiş gibi hissettim.
1: Yemek yemeden önce köprünün altında yüzdüğümüzü hatırlıyorum.
0: Bunu tüm dünyayla paylaşmak istediğimden emin değilim ama
1: köprü
0: çoğu zaman...
1: Köprü altındaki troller gibiydik.
0: Köprünün altında yüzerdik. Belki de bu yüzden bu kadar güneş lekemiz var.
1: Birileri güneş kremini unutmuş.
0: Yemek gelince de oradan çıkardık.
1: Bana kalırsa buraların en iyi balık restoranı.
0: Hadi bakalım.
1: Ya uzatır mısın?
0: Tereyağı mı? Al bakalım kardeşim.
2: Herkes yerel halktan. İçecekler de yerel. Yemekler de buraya ait. Hepsi çok taze ve çok lezzetli.
3: İstiridyeler de çok güzel.
0: Şuna bakın.
2: Çok büyükler.
0: Elim kadar büyük.
2: Bizim standardımız bu.
0: Vay canına. Burası sözün bittiği yer. Bu istiridyeler çok lezzetli ama ben daha büyük bir şey için buradayım. Jersey usulü bir şükran günü ziyafeti. Yaklaşık 2 kiloluk ıstakozun içini Bars'ın dünyaca ünlü yengeç eti harcıyla dolduruyorlar. Hey. Merhaba Jay.
4: Merhaba Casey.
0: Nasılsın dostum?
4: İyiyim. Evine hoş geldin.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım. Önce neyle başlıyoruz?
4: 3 çeşit yengecimiz var. Ton balığımız
0: bu
4: var.
0: Bu siyah etli bir balık. Yani daha hafif bir tadı var. Burada ne var?
4: Yengeç.
0: Yengeç.
4: İri yengeç eti.
0: Hop.
4: Evet.
0: Bars'ın özel karışımını döküyoruz. Dijon hardalı, soğan, yeşil biber, Worcestershire sosu ve biraz da mayonez. İç harcı abartılı değil çünkü yengecin tadını bastırmamalıyız.
4: Evet.
0: Bence sıradan bir yengeç kekini güzel bir yengeç kekinden ayıran şey iç harcıdır. Burada sadece ekmek kırıntısı var.
4: Panko.
0: Biraz panko var. Bu kıtır bir Japon ekmek kırıntısı harcı bir araya getirecek ve bağlayıcı olacak. Ve bir yumurtayla tamamlıyoruz.
4: İstediğimiz kıvama gelene kadar karıştır.
0: Oh. Dev bir yengeç köftesi yapıp 10 dakika pişiriyoruz. Ve sırada ıstakoz var. Peki hala başlayalım. Şunu benim için açar mısın Jay? 25 dakika sonra... Oh aman tanrım. Parçalamaya hazırız.
4: Devam et.
0: Oh aman tanrım. İçini harcımızla doldurarak tamamlıyoruz.
4: Harika görünüyor.
0: Hı-hı. Şuna bak. Harika. Teşekkür ederim. Artık yiyebilir miyim?
4: İstakoz kıracağım.
0: Kıracağımı aldım. Evet.
4: Ha, bu da önlüğün.
0: Önünde cebi var. Böylece kabukları ve ağzından düşen et parçalarını toplayabiliyorsun. Bu harika bir fikir. Önce kıskaçlarla başlayacağım. Hepsini çıkarttım.
4: İşte böyle yenir.
0: Yağ çok yerinde. Istakoz çok tatlı ve yumuşak. Buharda pişirdik ve tüm nemi kabuğun altında kaldı. Şimdi de iç harcını deneyelim.
4: Nasıl olmuş?
0: Harika olmuş. Dijon hardalı tadı geliyor. Panko'nun verdiği kıvam hissediliyor ve yengeç eti de harika. Çok lezzetli. Yeniden Jersey'de olmak güzel. Teşekkür ederim Jersey Shore. Bu ıstakoz beni doyursa da denemem gereken harika yemekler var.
5: O but jolakyo tozu. Çıplak elle dokunmamaya dikkat et.
6: Hadi Casey, Jersey için kazan. Hadi yapabilirsin.
0: Acılı pizza yarışını kazanmak çocuk oyuncağı olacak. Kıskaç geliyor. Seni yakalayacağım.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
18: Tamam bak, çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Evet.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ama da
1: Jersey Shore'a Papa Pancho'nun acılı pizza yarışması için geldim. Ama onu kazanmadan önce hazırlık yapmalıyım. Burada mini golf oynamadan olmaz. Acılı pizza yarışına gireceğim. 30 santimlik bir pizza ve yemek için 10 dakikam var. Ama içinde dünyanın en acı biberlerinden biri var. Acı seviyor musunuz acaba?
2: Acı yemeği severiz.
3: Evet.
1: Peki nasıl kazanabiliriz?
2: Ufak lokmalar halinde. Sakın aceleci olma.
4: Kendini zihinsel olarak hazırlamalısın.
1: Zihinsel olarak, tamam.
4: Bunu fazla düşünme.
1: Düşünmeyeceğim.
4: Düşünme sadece ya.
1: Peki ne sıklıkla düşünmeden yiyorsunuz?
4: Her zaman, her gün.
1: Pekala hanımlar, bugünün ilk şampiyonu sizlersiniz.
3: Evet.
1: Oyunlarınıza nasıl hazırlanıyorsunuz?
5: Birbirimize bağırıyoruz. Evet.
1: Ne dediniz?
3: Casey, hemen bir tur koş.
5: Hemen bir tur koş.
1: Jersey sahili yakınlarındaki Papa Pancho'da dünyanın en acı pizzalarından birini yiyeceğim. 30 santimlik hayalet biberi soslu bir pizza. 10 dakikada bitirebilirsem fotoğrafı şampiyonlar duvarına asılan ve 5 bedava pizza kazanan ikinci kişi olacağım. Bu riski almaya hazırım. Çılgın bir pizza partisi olacak. Bu bölge küçük Hindistan olarak anılıyor ve ülkede Güney Asyalıların en yoğun bulunduğu yerlerden biri. Bu yüzden Papa Pancho'da klasik pizzaya Hindistan'a özgü lezzetli bir dokunuş yapılması çok normal.
3: Sıradan pizzalardaki domates sosu kullanılmıyor. Özel bir Hint aroması katıyorlar.
1: Harika kokuyor.
3: Evet. Her şey çok taze ve çok yeni.
4: Bu pizzayı seviyorum.
1: Pizzayı beğenmenizi sevdim. Pizza malzemesi olarak tavuk dahil her şeyi kullanıyorlar.
6: Evet, tavuğu denedim. Tavuğu denedim.
1: Harika, çok beğendim. Evet. Pekala, çok güzel. Tavuk kormalı pizza da var. Ama bugün içinde Hindistan'ın en acı biberi Buchi Lokia olan pizzayı yemem gerekiyor.
7: Acı pizza yarışına katılmıştım. Kendimi acıların kralı olarak görüyorum. Kazanan tek kişi benim. Bunu arkadaşımla birlikte denemiştim.
1: Öyle mi? Arkadaşına ne oldu?
7: Sadece 3 dilim yiyebilir.
1: Pekala.
7: Pes etme ve güçlü kal dostum. Yapabilirsin.
1: Pes etmeyip güçlü kalacağım. Teşekkür ederim. Bu yarışı kazanmak için rakibim olan pizzayı yakından tanımam gerekiyor. Pekala. Önce nereden başlıyoruz?
8: Sosla başlıyoruz.
1: Bu pizza 3 acı katmandan oluşuyor. Ve hepsinde de Buchi Lokia olarak bilinen bir Hint biberi var. Tehlikeli bir biber olduğu için önlemlerimizi alıyoruz.
8: Biraz zeytinyağı dökerek başlıyoruz.
1: Pekala.
8: Tamamdır, güzel, evet.
1: Soğan, sarımsak ve fesleğini soteliyoruz ve sıvı olarak da üzüm suyu kullanıyoruz. İkram mı? Bayılırım. Pekala. Ve domates sosumuzu ekliyoruz. Son olarak acı biber tozumuzu döküyoruz. Jalapeno'dan 200 kat daha acı ve bunu sosa bolca ekliyoruz.
8: Maskeyi bu yüzden takıyoruz.
1: Sana bırakıyorum dostum. Evet, şu anda kokusu çok keskin. Güzel. Gözlük buhar oldu Raj. Seni göremiyorum. Ha, tamam, buradaymışsın.
8: İşte oldu, neredeyse hazır sayılır.
1: Artık tehlikeli pizzamızı yapmaya hazırız. Önce acı biberli sosu sürüyoruz. Sonra sebzeler, ananas ve mozzarella koyuyoruz. Pizza yapmayı severim Raj.
8: Öyle mi?
1: Sonra ikinci acı katmana geçiyoruz. Tayland kırmızı çili biberi ve Hindistan'ın yeşil çili biberiyle başlıyoruz. Hop hop.
8: Güzel, devam et.
1: Hop.
8: Ve bu da taze but jolakya biberi.
1: Buchi Lokia'daki but kelimesi buti halkından geliyor.
8: Evet, doğru.
1: Aslında hayalet anlamına geliyor. Çünkü biberdeki acının insana musallat olduğunu düşünüyorlar.
8: Evet.
1: Buchi Lokia veya hayalet biber birçok farklı renkte olabiliyor. Kahverengi, kırmızı ve turuncu. Meyve tonlarıyla 1 milyon Scoville değeriyle sıradan bir şişe acı sostan 200 kat daha acı. Sırada 3. acılık katmanı var.
8: But jolakya sosunun konsantre versiyonu. İçinde tuz, karabiber, sirke, su, kızarmış sarımsak. Ve bir de but jolakya tozu var.
1: Üç kere üst üste söylersek kaybolur mu? Buchi Lokia, Buchi Lokia, Buchi Lokia.
8: Bu acısını arttırabilir.
1: Pizza 300 derece odun ateşinde 4 dakika boyunca pişiyor. Ve bu pizza artık acı vermeye hazır. Hey hey hey hey.
2: Pizzayı bitirmen için 10 dakikan var. Sana evet. Bir şişe su vereceğim. Kazanırsan şampiyonluk duvarında yer alacaksın ve 5 pizza kazanacaksın.
1: Pizzaları dostlarımla
2: evet,
1: paylaşabilir
2: miyim? Evet, nasıl istersen. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Pekala.
0: 3, 2, 1.
1: Daha birkaç saniye oldu ve tıpkı Şef Raj'ın dediği gibi acısı vurmaya başladı.
0: Hem tatlı hem de çok ama çok acı.
1: Taze hayalet biberler ve inanılmaz acı çekirdekleri ağzımda küçük bombalar gibi patlıyordu.
6: Çok korkunç bir pizza. İlk dilimini yedi. Nasıl gidiyorsa öyle devam etmeli. Gerçek bir efsane olacak.
0: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
1: Daha bir dakika oldu ve ilk dilimi bitirdim ve ikinciye geçiyorum. Üç dilim oldu ve yakıcı sıcaktan bunalmaya başladım. İşte o anda aklıma diğer yarışmacı geldi. Arkadaşına ne oldu?
7: Sadece üç dilim yiyebildi.
1: Pekala.
0: Pizza! Pizza!
1: Sanırım onunla aynı kaderi paylaşacağım.
9: Yapabilirsin. Acıya direnebilirsin.
0: Acıya direnebilirsin. Acıya diren.
10: Hadi kesi hadi.
9: Hadi kesi
10: hadi.
9: Hadi kesi
10: hadi. Kesin.
0: Hadi kesi hadi.
1: Acı dayanılmaz bir hale gelmişti. Ama memleketimi duyduğum anda işler değişti.
11: Hadi kesi, Jersey için kazan.
0: Evet.
1: Memleketimden insanlardan oluşan kalabalık bana Jersey sevdamı hatırlattı ve üçüncü dilimi de bitirdim. Ve sonra da dördüncü dilimi yedim.
11: Devam et, vazgeçme. Vazgeçme.
2: Yolun yarısındasın.
0: Nasıl gidiyorum?
2: Nasılsın?
11: Devam et.
0: Ben iyiyim.
2: Devam et.
0: Ben iyiyim.
2: Hadi yapabilirsin.
0: Evet.
2: Hadi.
0: Evet iyiyim.
2: Harikasın.
1: Kalabalıktan aldığım destekle beşinci dilime ulaştım.
2: Bence başarabilir. Bunu sadece bir kere gördüm. Ve üstünden 4 yıl geçti.
1: 6.
7: Duvarda bana katıl Casey. Jersey'den 2 kişiye ihtiyacımız var. Hadi hadi hadi.
1: Ve 7.
0: Birisirika! Birisirika! Birisirika! Birisirika!
1: Birisirika!
0: Birisirika! Birisirika!
1: 2,5 dakika kaldı. Sıcaklık bütün vücuduma işleyerek bana engel oluyor.
7: Yapabilirsin.
1: Bir dilim daha yiyebileceğimi sanmıyorum. Fakat o anda hayattaki her mücadeleme tanık olan bir adam geldi. Erkek kardeşim.
12: Hadi kesi devam et. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi pes etmeyiz biz. Webster asla pes etmez.
1: Erkek kardeşimin cesaretlendirmesiyle yarışmaya geri döndüm.
2: 1 dakika kaldı. 1 dakika.
13: Hayır yapabilirsin.
0: Ben bunu yerimin bu mücadelesinde evet. Ben kazandım.
2: Evet.
0: Evet.
1: Sana bir pizza. Sana da bir pizza. Sana da bir pizza. Sana da pizza. Sana da pizza.
0: Teşekkür ederim Jersey. Teşekkürler Papa Panço. Sizi seviyorum.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 135 kilogramdan daha ağır bir hamburger inşa ediyoruz. İşte bu. Guinness Dünya Rekorlarına girecek. Geliyor, geliyor. Tabii tek parça kalırsa.
1: Biraz daha bu tarafa, biraz daha.
2: 911 kanatları hazır.
0: Aşırı acı. Bu inanılmaz. Resmen kaburgalarınıza yapışıyor. Kanadın etrafını sardığı gibi ağzının içini de sarıyor. Dilimin altı yanıyor. Ve 3 pastanın içinde 3 turta. Büyük annemin yaptıklarına hiç benzemiyor. Ben Tom Pizzica. Ve programımız işte şimdi başlıyor. Southgate, Michigan'daki Malley Sports Grill and Bar'da...
1: Yarım kiloluk Malley Burger servisi hazır.
0: Sahibi Steve Malley ve ekibi...
3: İşte 4,5 kiloluk canavar burger.
4: Vay canına.
0: Büyük burgerlerin kralı olmuş. En büyük restoran burgeri kategorisinde tam 3 kez Guinness dünya rekorunu kırmışlar. Önce 60 kiloyla, sonra 75 kiloyla, sonra da yaklaşık 84 kilogram. Ve programımız işte şimdi başlıyor. Southgate, Michigan'daki Malley Sports Grill and Bar'da...
1: Yarım kiloluk Malley Burger servisi hazır.
0: Sahibi Steve Malley ve ekibi...
3: İşte 4,5 kiloluk canavar burger.
4: Vay canına.
0: Büyük burgerlerin kralı olmuş. En büyük restoran burgeri kategorisinde tam 3 kez Guinness dünya rekorunu kırmışlar. Önce 60 kiloyla, sonra 75 kiloyla,

0: yerimiz olacak.
1: Merhaba Tom.
0: Merhaba Steve. Nasılsın?
1: Seninle tanıştığım için çok mutluyum.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Küçükken Guinness Rekorlar kitabına bakmayı çok severdim.
0: Ah, kim sevmezdi ki, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, sayfaları karıştırırken Tayland'ın 35 kilogramlık burgerle rekora sahip olduğunu gördüm ve hadi bunu geçelim dedim. O zamandan beri Japonya bizi yakaladı. Biz 84 kiloluk burger yaptık. Onlar 136.1 kiloluk bir burger yaptı. Bugün umarım dünya rekorunu yeniden kıracağız. Yaklaşık 145 kiloluk bir burger yapacağız. Onları 8-9 kiloluk bir farkla geçeceğiz.
0: Gidip hemen yapalım mı?
1: Hadi gidip yapalım.
0: Biraz rekor kıralım.
1: Evet, gidelim.
0: Kutsal et dağına bak dostum. Burada ne var böyle?
1: Burada 120 kilogram çekilmiş kıyma var.
0: Bunu nasıl köfte haline getireceksin?
1: Özel yapım bir hamburger tenceremiz
0: var. Tabii ki vardır. Ve hidrolik araç.
1: Bu kabı biz geliştirdik.
0: Gerçekten çok havalı.
1: Hamburgeri yerinde bırakarak yanlarından ayrılıyor. Şu alyan cıvatalarını söktüğünde alt tarafı sabit bırakarak yanlardan çıkıyor.
0: Alt tarafındaki delikler yağın akması için.
1: Kesinlikle.
0: Yanları çivilendi, her şey sabitlendi. Artık hazırız. Hadi şu rekor kıran hamburgeri yapmaya
1: hadi
0: başlayalım.
1: Hadi yapalım. Kıymayı iyice yoğurmamız gerekiyor. Dağılmasını istemeyiz. Her katmana yaklaşık 9-10 kiloluk bir et koyacağız.
0: Peki ya baharatlar?
1: Her birkaç santimde bir En Meli'nin hamburger baharatlarından atacağız ve 120 kiloluk çiğ kıymanın hepsini kaba koyana kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Pekala Tom, yarısına kadar gelmiş görünüyoruz. Kabın 10 santim üstüne kadar inşa edeceğiz. Böylece piştiğinde içe doğru çökecek ve neredeyse kapla aynı hizaya gelmiş
0: son
1: olacak.
0: Son baharat taneleri.
1: Son olarak ağırlık tabanına ihtiyacımız
0: modifiye
1: var.
0: Modifiye edilmiş röger kapağı gibi.
1: İşte bu kadar.
0: Hadi fırına koyalım. Şimdi bunu aşağı indirmemiz gerekiyor, değil mi?
1: Evet, sen bana ne zaman iteceğimi söyle.
0: Bu araç olmasa ne yapardın?
1: Tam hizasında durduralım.
0: Tamam, oldu.
1: Şu ucunu ızgaraya yerleştirelim. Şimdi onu içeri itelim. İçerideyiz.
0: Kapanacak mı?
1: Biraz döndürelim. İşte oldu. Biraz sıkışıyor ama sığıyor.
0: Tamamen pişmesi için tam 19 saat bekleniyor. Hazırlanalım.
1: Dikkatli ol. Kendisi 180 derece.
0: Hadi bebeğim. Onu kaybediyoruz. Düşüyor. Evet.
1: İşte bu.
0: Evet.
1: Şimdi hazır.
0: Bu noktada bip bip bip. Hamburger o kadar sıcak ki onu soğuk odada 8 saat kadar soğutmamız gerekiyor. Sanki bir koltuk taşır gibi. Yaklaşık 8 saat oldu. Şimdi sıcaklığını ölçelim.
1: Evet, 60 derecelik servis sıcaklığında olması gerekiyor.
0: Tam da olmasını istediğin şekilde, evet. Bu şeyin ne kadar hafiflediğini görmek istiyorum. Başlangıçta 120 kilo çiğ kıyma ile başladık.
1: Kabın ağırlığı 18 kilo.
0: Pekala.
1: Hadi onu tartıya çıkaralım ve kontrol
0: bilemiyorum
1: edelim.
0: Bilemiyorum dostum.
1: Çok aman dikkatli tanrım. Ol. 97 kilo.
0: Kabın 18 kilogramlık ağırlığını da çıkarırsak yaklaşık 79 kiloda falanız. 120 kilo ile başlamıştık. Yaklaşık 40 kilo kaybettik.
1: Pişirme sürecinde 40 kilo
0: bitti.
1: Evet.
0: Bu çılgınca bir şey.
1: Gerçekten öyle.
0: Ama 34 kiloluk malzemeyi ve devasa ekmeğini de eklediğimizde...
1: Ah, rekorları kıracak burger karşımızda.
0: Tabii, her şey yolunda giderse. Hala etrafındaki şu kabı çıkar mı?
1: Doğru, en zorlu kısmı burası Tom. Çok hassas ve çok büyük bir şey olduğu için dağılmak istiyor. Önce şu alyan cıvatalarını sökeceğiz.
0: Frankenstein'in cıvatalarından biri tamam.
1: Biri tamam. Bir tane daha kaldı. Pekala, şimdi pürmüz vakti. Kabı önce ısıtıp sonra
0: hem
1: çıkaracağız.
0: Hem pürmüzü gibi bir şey kullanmazsın herhalde.
1: Hayır, biz endüstriyel pürmüz kullanacağız. Bunu nasıl ben de yakacaksın? Sana yaktırmayı düşünüyordum.
0: Daha çok tehlikeli geliyor dostum. Hiç bilemiyorum. Buradaki amaç ısıyla metali genişletmek.
1: Daha sonra çekişleri alıp çıkana kadar vuruyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz böyle? Ev mi yapıyorsunuz, hamburger mi? Yangın çıktı.
1: Pekala Tom, kabı çıkarmaya hazırız.
2: Buyurun,
0: aman
2: sizin de.
0: Tanrım. Şimdi dağılırsa hepsi benim suçum olacak. Bakalım neler olacak.
1: Hadi şu güzelliği görelim.
0: Evet, hadi bakalım.
2: Hadi bebeğim.
0: Evet. Ooo, işte bu. Henüz hiçbir şey bitmiş değil dostum.
1: Kesinlikle. Sırada en zor kısım var. Bu köfteyi düşmeden ya da dağılmadan alt ekmeğin üzerine koyabilmek. Beyler, tekerlekli sedyeyi
0: yine
1: getirin.
0: Yine özel yapım bir ekipman mı var?
1: Evet, sırf hamburgeri kaldırabilmek için tekerlekli bir sedye inşa ettirdik. 450 kiloya kadar kaldırabiliyor. Kendi ağırlığı 20 kilogram.
0: Peki bu ekmeğin ağırlığı ne kadar?
1: Karşında tam 31 kilo ağırlığında bir ekmek duruyor. Ekmekler ayrı ayrı pişiriliyor. Her bir ekmeğin pişmesi yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bu büyüklükteki bir hamburger için altta ve üstte koyacağımız iç malzemeler var. Peynirle başlıyoruz. Alt taraf için 1,1 kilogramlık kalıp kullanacağız. Guinness'in ticari olarak satılan en büyük hamburgeri için kuralı 200 gramlık normal hamburgerle aynı oranda malzeme kullanılır.
0: Böyle yukarıdan atacağım. Biraz da şöyle. Peynir yatağı gibi oldu. Şimdi bütün bu marulları içine mi atacağız? Çok fazla marul var.
1: Bu kadar yeterli. Yeşillik yemeden olmaz.
0: Sezar salata yaptık resmen. Burgeri koyma vaktimiz
1: ya
0: geldi.
1: Ya batacağız ya da çıkacağız.
0: Yani bu şeyi de alırsa o zaman her şey bitir.

0: Ter.
1: Kesinlikle.
0: Bunun için Steve burger taşıma uzmanlarını getiriyor. Ve ben onlardan biri değilim.
1: Herkes ekipmanlarını eline alsın. Hadi şu köfteyi yerleştirelim.
0: Benim dokunmamı istemiyorsun.
1: Hayır, sadece bu şeyi halledebilmek istiyoruz.
0: Çünkü şu anda dağılırsa...
1: Elinle o tarafı tut ki dağılmasın.
0: Guinness'e elveda demek olur. Ya rekor kırılacak ya da burger ortadan ikiye ayrılacak. Başarılı olup olmadıklarını görmek için yeniden döneceğiz. Ama önce... Bakın ne var.
2: 911 kanatları hazır.
0: Kaburgalarınıza yapışacak bir kanat. Güzelce yumuluyorlar. Mideye inerken uğradığı her yere zarar veriyor.
3: Ay, korkunç bir acı.
0: Ve daha sonra daha güzel bir pasta nasıl yapılır?
4: Aman tanrım, bütün tatlı dükkanı toplanmış.
0: Tabii ki içine turta doldurarak. Böyle bir şeye asla doyulmaz ki.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
17: Ice Break. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
20: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
24: Her klasik araç...
25: Tamam bak, çalışıyor mu?
23: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Evet.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Bedford, Pensilvanya'daki Bad Boys Bistro'nun...
2: Terminatör'ün 10 dakikası kaldı.
0: Sahibi Brian Speck...
2: Masa 19'un kanatları hazır.
0: Kanat konusunda bir uzman.
2: 911'in kanatları hazır.
0: Spesiyali, şeytanın kendisini bile yakabilecek aşırı acı bir sos.
1: İnsanlar ben onu denemiştim ya da arkadaşım denemiş yiyememiş demişlerdi.
2: Cehennem zebanesini hazırlayalım.
0: Merhaba Brian. Bunu neden yapıyorsun dostum?
2: Müşterilerle restoran içinde bir enerji yaratıyor.
0: Hadi bitir onu.
3: Hadi adamım.
4: Düzgün düşünemiyorum bile. Bunu neyle karşılaştırabilirim bilemiyorum.
3: Harikaydı.
1: Biri bu tabağı bitirebildiği zaman şehirde hemen herkesin haberi oluyor.
0: Diğer acılı kanatlarını bitirebilmek de her baba yiğidin harcı değil.
5: Ağzınıza biber gazı sıkılmış gibi.
0: Atomikten termonükleere ve size 911'i aratacak kanatlara kadar her şey. Merhaba hanımlar.
3: Merhaba.
0: Acı seviyesi bu tarafa doğru yükseliyor. Ben atomikle başlamanızı tavsiye ediyorum. Buyurun bakalım.
3: Hiç fena değil, beğendim.
0: Hafif acılı ballı barbekülü kanat gibi.
3: Çok güzel.
7: Keyifle yenir.
0: Biraz daha artırıp nükleer olana geçmeye hazır mısınız? Jalapeno acısı gibi. Fena değil.
7: Kesinlikle daha acı.
0: Bunlar sizi öldürmedi gibi görünüyor.
3: Evet. Diğerleriyle evet, başımız biraz derde girebilir.
0: 911. Bu en acılı cehennem zebanesi için basamak görevi
3: görüyor. Hazırız.
0: Tamam. Sizinle beraber iyi mi?
3: Aa tanrım.
7: Vurdu, bu sefer yakıyor.
0: Aa evet. Anı acıyı hissettiriyor.
7: Vücudumun her yeri bu acıyı hissediyor şu anda.
0: Gözünün doldu sanki. Cehennem zebanesine
3: hazır
0: mısınız?
3: Hayır. Diğer insanları bunu yerken izlemiştim. İzlemesi eğlenceli ama ben yapmayacağım.
2: Bir cehennem zebanesi.
0: O zaman hadi izleyelim.
2: Nasıl?
8: Çok fazla acı.
2: Bir tanesi bile yakıyor.
8: Resmen ağzım alev aldı. Burada beni serinletmeye yetecek kadar içecek olduğunu hiç sanmıyorum.
2: Tebrik ederim.
8: Teşekkür ederim.
0: Brian bu sos konusunda o kadar ciddi ki resmi bir tadıcısı bile var. İşte bu restorandaki en çalışkan adam bu. Mutfak müdürü Josh Sheeter.
14: Yakıyor. O kadar acı ki biraz sersemlemiş hissediyorum.
0: Sebebi çok belli. Sosun içinde habanero, ghost biberi ve 5 milyon Scoville ölçeğine ulaşan bir biber özü bulunuyor. Bunun içine ne atıyorsun?
2: Önce baz oluşturarak başlıyoruz.
0: Klasik
2: 911
0: boyu
2: sosu.
0: Kıvamlı kanat sosu.
2: Pul biber, altı biber karışımı, 90 gram acı biber koyulaşması için.
0: Aa, sırf koyulaştırsın diye. Şimdi sıra habanero'ya geldi.
2: Evet.
0: Çekirdeği, sapı falan her şey.
2: Bir de kırmızı.
0: Bunların da hatırı kalır.
2: Tabii ki.
0: Ghost biberleri. İnsanlık tarihinin bilinen en acı biberi. Ama bence yeni bir tane daha
2: evet, bulundu. Evet, onu duymuştum.
0: Ama bunlar 1 milyon Scoville. Sırada
2: birazcık sriracha.
0: Şimdi karıştıracak mıyız?
2: Karıştıracağız.
0: Bunu neden yaptım ki? Saf acı. Ocağı mı alıyoruz?
2: Ocağı alıyoruz.
0: Bir siparişte kaç tane kanat olur?
2: 10 tane.
0: Ben bir tanesini bile yiyebileceğimi sanmıyorum ama önce eldivenlerimi takayım. Bu tip
2: önlem almak çok önemli.
0: Hiç şakası olmasın. Önce bununla başlıyoruz.
2: Doğru.
0: Ayçiçek yağı ve kapsaisin. Yani acı biberleri acı yapan o kimyasal şey. 500 bin Scoville. İçine kaç damla koyacaksın?
2: Sadece bir.
0: Bir tane dolu dolu mu? Artık seni tanıyamıyorum. Bu şeytani gülüş yok mu? İçine yaklaşık 12 damla attım.
2: Evet,
0: nedir
2: evet.
0: Bu?
2: Şeytanın kanı.
0: Aslında ne?
2: Habanero'dan yapılan başka
0: ne
2: bir...
0: Ne kadar acı peki?
2: Yaklaşık 800 bin Scoville. Bundan da yaklaşık 8 damla falan koyuyoruz.
0: Kürdanla ölçü alıyor. Daha önce kürdanla ölçü alan görmemiştim. Son olarak da Mad Dog 357. 5 milyon Scoville. Bundan ne kadar koyacaksın?
2: Sadece birkaç damla. Bu kadar.
0: Şimdi karıştırıyoruz. Acı sosumuzu pişiriyoruz. Çılgın acılı sos. Sıra kanatlara geldi. Bunları ne kadar pişireceğiz?
2: Yaklaşık 4 dakika.
0: Sosun tatlı kucağına gidiyorlar. Aa, bütün günümü mahvedecek bu. Şimdiden ağlamaya başladım. Tabaklayalım
2: hemen
0: mı?
2: Hemen arka tarafa geçelim.
0: Pekala. Hiç bu kadar koyu bir kanat sosu görmemiştim. Tavada kalanlar?
2: Onları da koy.
0: Onları da mı? Hepsini mi?
2: Hepsini.
0: Şuna baksana, orada durmuş bana gülüyor gibi. Bu çok saçma. Bunu kendime neden yapıyorum ki? Neyse, battı balık yan gider. O kadar da acı değil.
14: Ah, evet.
0: Şimdi vücudumda şimşekler çakarak ilerliyor.
2: Biraz daha acı olmaya başlayacak.
0: Evet dostum. Dilimin altı yanıyor ya. Bana bir şey lazım. İnsanı bitiren şey sosun kıvamı. Kanadın etrafını sardığı gibi ağzının içini de sarıyor. İnanılmaz bir şey. Bir taneden fazla yiyebilmemin imkanı yok. Başka insanlar bunu kendilerine yaparken izlemek için sabırsızlanıyorum.
2: Eğlenceli kısmı da bu zaten.
0: Onu bensem daha fazla yemeyeceğim. Bunu denemek isteyen iki Bad Boys müdavimi var ama. Sen cehennem zebanisini almışsın. Bunu neden yapıyorsun?
2: En iyilerle yaramayacaksan o zaman bu işe hiç kalkışmayacaksın.
0: Abi ben de hep böyle derim. Hazır mısınız? Çakın bakalım. İşte başladılar. Evet.
2: Oo.
0: Ağlamaya başladı bile. Bir damla düştü.
2: Sanki şeytanın kendisini ısırıyormuş gibi oluyor.
0: Tadı nasıl peki?
3: Oh, çok acı. Ben bırakıyorum.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadarını yapabildim. Korkunç acı.
0: Abi hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Şanslı rakamı 2 üzerinde çalışıyor. Eli titremeye başladı.
2: Burada oturmaya devam ettikçe daha da kötü oluyor. Daha da diplere iniyor.
0: Yemek borusundan aşağı doğru. Matkap gibi. Üçüncüye başlıyor. Bu adam insan değil. Çoğu kişi 3 tane yiyebiliyor. O yüzden 3'ten fazla yersen seni kazanan olarak düşünebilirim. Yani bir de dilinin altına koyuyorsun.
6: Bu kadar.
0: Bu kadar.
6: Bu kadar yeter.
0: Üç tane yedi.
6: Sadece ölmek istiyorum.
0: Bu acıyı çekmektense ölmeyi tercih ediyor.
6: İşte buyur dostum, üç tane. Bunun için ismimi utanç duvarına yazabilirler.
0: Sizinle gurur duyuyorum. Sen üç taneyi mideye indirdin. Sen bir tane yedin. Ben de sadece bir tane yiyebildim. Yumruklarınızı getirin bakalım. Aşırı sonsuz gibi bir şeydir. Bir sınırı yoktur. En büyük bile daha büyük olabilir. Philadelphia'da Flying Monkey Bakery'deki balma pastasını hatırlayın. İki pastanın arasında pişen iki turta vardı ya, bugün bu fikri daha da büyüten bir mekan bulduk. Houston'da Three Brothers Bakery'de kendi fikirlerine Balpima ismini vermişler. Buradan bal kabaklı pastanın içinde bal kabaklı turta, çikolatalı pastanın içinde pikant cevizli turta ve klasik baharatlı pastanın içinde elmalı turta üst üste diziliyor, krem peynirli kaplamayla güzelce sıvanıyor, pikant cevizi ve ev yapımı karamelle süsleniyor.
9: Aman tanrım, bütün tatlı dükkanı toplanmış.
10: Tek lokmada bir sürü tat, ağzınızın içinde bir parti gibi.
0: Balpima fikrinin arkasındaki adam Bobby.
11: Merhaba Tom.
0: Beşinci nesil pastacı Bobby Jacker. Evet Bobby, bunu neden yaptığını öğrenmeliyim.
11: Ailemiz 200 yıldır aşkındır bu meslekte ve biz buralarda çılgın şeyler yapmaya bayılırız.
0: Mesela alev ve duman çıkaran pasta gibi. Ve bütün masaya yetecek tatlılar. Yani Balpima tam da buraya göre. Pekala Bobby, turtaları pastanın içine, pastayı fırına ve sonra hepsini üst üste koyuyorsun, öyle mi? Çok uzun bir iş bu. Turta tabanıyla başlıyoruz.
11: Sana geldi mi?
0: Hiç sorun değil. Bobby klasik bir hamur kullanıyor ama pastanın içinde sağlam durmasını istediği için yumurta ekliyor. Çıtır değil de daha kekimsi bir doku olacak.
11: Doğru.
0: Tekniği ise...
11: Sarıyorum.
0: Sar, bırak, bastır, kenarları düzelt. Aa, sandviç yöntemi gibi.
11: Bu şekilde çıkarıyoruz. Turta tabanımız
0: çok güzel.
11: Hazır.
0: Ve şimdi doldurmaya geçebiliriz. Önce elmalı. Buna önce kek kırıntısı dökülüyor.
11: Bir avuç dolusu.
0: Öyle mi? Bu elmaların ıslaklığını çekecek ve tabanın hamur gibi olmasını engelleyecek. Aa, çok eğlenceli. Bir pastanın derinlerine gömülecek olsa bile...
11: Üzerine kafes yapacağız.
0: Pastanın içine konulsa bile görünümüne önem veriyorsun, evet. Öyle mi? Pikan cevizli daha kolay. Üstüne kırıntı dökmüyoruz.
11: Sadece pikanlı dolgumuzu yerleştiriyoruz. Harika gidiyorsun.
0: Muhteşem görünüyor. Bal kabaklı olan çocuk oyuncağı. Bunu üzerine mi dökeceksin?
11: Evet.
0: Bu kadar, öyle mi? Turtalar hazır. Turtalar pişerken biz de pastanın hamuru üzerinde çalışıyoruz. Elmalı turta için geleneksel baharatlı pasta.
11: Biraz daha ağır yapıyoruz ki dağılmasın.
0: Pikan cevizli turta için çikolatalı pasta. Çok güzel. Ve bal kabaklı turta için bal kabaklı pasta. Kapatıyorum. Turtalar piştiğinde onları gömme vakti geldi.
11: Şöyle yapacağız.
0: Turtayı deviriyoruz.
11: Hamurun üzerine aktarıyoruz.
0: Köşeleri ne kadar muntazam oturdu
11: şimdi
0: öyle.
11: Şimdi üzerine dolduruyoruz. İşte böyle, güzel. İçindeki hava kabarcıklarını çıkarıyoruz. Fırına girmeye hazır
0: şimdi
11: Tom.
0: Şimdi çevirme tekniğini denemem lazım.
11: Yaparsın Tom. İşte bu.
0: Hoşça kal cevizli turta. Seni tanımak güzeldi. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Yapıyorum.
11: Harika.
0: Her şey yolunda mı?
11: Ay evet, yeterince koydum.
0: Hepsi hazır. Piştikleri zaman çalışması daha kolay olması için onları donduracağız. Önce ne yapıyoruz?
11: Elmalı pastayı alıp ters çevireceğiz.
0: Yani turta düz durmuş olacak.
11: Evet.
0: Çevrildi, konuldu ve kreması sürüldü.
11: Tamamen eşit olması gerek.
0: Ben dünyanın en eşit insanıyım. İlk katımız tamam. Kenarlar oturdu değil mi? Harika görünüyor. Bakalım tek seferde yapabilecek miyim? Daha çok krema, daha çok.
11: Güzel görünüyor.
0: Aynı hizadalar. Şimdi bunun üzerini tamamen kremayla kaplayacağız değil mi?
11: Önce sabitleme çubuklarımızı takmamız
0: pastayı
11: gerekiyor.
0: Pastayı sabitliyorsun.
11: Evet, çak bakalım.
0: Çivi çakar gibi mi?
11: Evet.
0: Eski evin programının yeni versiyonu. Banyoyu yeniliyoruz.
11: Şimdi her şey sapasağlam.
0: Artık kaplayabilir miyiz? Bu şekilde kenarlardan başlayıp eşitliyoruz. Çok güzel.
11: Pikan cevizleri için hazırız. El hizasına gelene kadar bununla kaplayacağız.
0: Nasıl yani? Bunları ağzıma atmayacak mıydım?
11: İşte böyle.
0: Bu şekilde. İşte bu. Sırada ne var?
11: Üzerine karamel dökeceğiz. Sonra da kenarlarını noktalar halinde koyacağız ki aksın. Gerçekten çok güzel
0: harika.
11: Görünüyor.
0: Harika. Kaptık mı? Başardık mı?
11: Evet. Başardık.
0: Şimdi elimizde bir oda dolusu insanı doyurmaya yetecek kadar büyük bir pasta olduğu için bir oda dolusu insanı doyuracağız. Kim biraz turta ve pasta ister? Herkesin ağzının suyu akıyor değil mi? İçinin nasıl göründüğüne bakalım
9: evet.
0: Mı?
9: Evet.
0: Hadi bakalım. Görene kadar nefesimi tutacağım. işte bu. İşte pastamız. Balpima yuvaya giriyor. Efsane bir şey.
3: Bayıldım.
12: Hepsinin uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani çok tuhaf ama uyumlu.
0: Al kabağı, pikan cevizi ve elma. Böyle bir şeye asla doyulmaz ki. Hanımlar, beğendiniz mi bakalım?
13: Dünyadaki cennet gibi.
0: En sevdiğin kısım hangisi?
13: Sanırım pikanlı ve çikolatalı olan.
0: Değil mi? Daha bir sürü var. Sakın çekinme. Hızlıca 5 kere üstüse söyleyin.
3: Bal.
0: Kesinlikle aşırı ve lezzetli bir şey.
3: Muhteşem bir şey.
0: Yeniden Southgate, Michigan'daki Mealy's'deyiz. Mekanın sahibi Steve Mealy ve ekibi en büyük restoran burgeri için Guinness Dünya Rekorunu kırmaya çalışıyor. Modifiye edilmiş rögar kapağı gibi.
15: İşte bu kadar.
0: Fırında pişmesi 19 saat sürdü. Hadi bebeğim. Ve endüstriyel pürümüz bizi buraya kadar getirdi. Aa, işte bu. Şimdi 79 kiloluk hamburger köftesiyle çok kritik bir hamle yapmak üzereyiz.
15: Ya batacağız ya da çıkacağız.
0: Ya rekor kırılacak ya da burger ortadan ikiye ayrılacak.
15: Herkes ekipmanlarını eline alsın.
0: Benim görevim nedir?
15: Senin görevin aracı tutma. Geri kalan herkesle birlikte çalışacağız ve bu şeyi ikiye ayırmadan taşıyacağız.
0: Çok mantıklı. Yarısını kesme tahtasının üzerine doğru kaydırıyorsunuz, değil mi?
15: Biraz ittirin bakalım, eğer büyürse hadi duralım.
0: İşte geliyor.
15: Durun ha, şuradan biraz çatladı.
0: Bir çatlağımız var, hem de derin bir çatlak.
15: Spatulayı çekin.
0: Steve spatulayı çatlağın arkasına doğru çekerek baskıyı biraz azaltmayı umuyor.
15: Devam edin, bebeğim. Devam edin. Geliyor. Tamam, bekleyin, durun. Şimdi ben bu tepsiyi sizinle birlikte kaydıracağım.
0: Tam da zamanında baskıyı azalttılar ve hasar önlendi. İşte bu.
15: Yapmamız gereken şu Tom. Sana ihtiyacımız var. Buraya gelir misin?
0: Hey, terfi aldım. Hemen geliyorum. Kesme tahtasını çekme görevindeyim.
15: Pekala, yavaşça. Çok az kaldı. Az kaldı.
0: İşte bu. Harika bir işti. Ekmeğin üzerine koymayı başardınız.
15: En zor kısmı buydu.
0: Pekala. Hadi bu kötü çocuğu süsleyelim. Sonra tartalım.
15: 4,5 kilo ağırlığında pastırma var.
0: Pastırmadan saç yapmışız gibi düşünebiliriz.
15: Köfteye birkaç tane şiş batırıyoruz.
0: Aslında sabitlemiş oluyoruz.
15: Kesinlikle.
0: Güzel. Ne kadar peynir?
15: 4,5 kilo Amerikan peyniri, yaklaşık 7 kilo domates var. İlk sırayı şişlere geçirerek yerleştiriyoruz.
0: Güzel. Çok güzel.
15: Şimdi soğanlara geçiyoruz.
0: Ortasını bu şekilde açıyorum ve iç kısmını ortaya atıyorum. Geri kalanını da şişlere asıyorum. İşte böyle.
15: 4,5 kilo turşu. Pekala Tom, rekorumuzu yemeği bırakman gerekiyor. Hadi şu marulları yerleştir.
0: Bir tane
15: daha. Bu son aşama. Hadi kapatalım. Hazır mısın?
0: Ben hazırım.
15: Hadi gidelim.
0: Hamburger için hazır mısınız? İşte kader anı geldi. Tartıyı sıfırladık mı? O tarafta hazırlıklar tamam mı?
15: Her şey hazır.
0: Hadi onu tartıya yerleştirelim. İşte geliyor millet. Kaç kilo?
15: Kaç çıktı?
0: 144 kilo.
12: 144 kilo.
0: 144 kilo.
15: Evet. İşte bu.
0: Evet. Yeni burger rekorunu kırdın.
15: Evet, Guinness Dünya Rekoru.
0: Ben de yardım ettim. Geriye sorulacak tek bir soru var. Kimler aç bakalım ha? Tarihe tanıklık edeceğiniz bir dilim için sıraya girin bakalım.
12: Muhteşem bir şey.
16: Çok lezzetli.
0: Buyurun hanımefendi.
13: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
17: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Devasa pizza mı? Bugün pizza partisi veriyoruz.
1: Ha, evet.
0: Herkes davetlidir. Bu bebeği mideye indirebilecek biri çıkacak mı? Neredeyse yarısını bitirdiniz bile. Bu muhteşem. Yükseklere tırmanan bir hamburger. Hindi eti, tavuk eti ve sonra ördek pate mi?
1: Evet.
0: Hinvukdek hamburgeri.
2: Aman tanrım, ne kadar büyük.
3: Bir sürü lezzet bir arada.
0: Ve programa yakışır bir dondurma. Ha işte bu. Hem de 600'den fazla çeşidiyle. Biraz sosisli dondurma yapalım. Ben Tom Fizika. Ve programımız işte şimdi başlıyor. Fort Collins, Colorado'daki Pizza Casbah'da
1: çok sıcak.
0: Hamurlarının boyutu konusunda gerçekten çok iddialılar. En küçük pizzaları 35 santim. Bir de 45 santimlik var. Sonra 60 santimlik bir pizza çıkarmışlar. Tek bir dilimi bile kafam kadar neredeyse. Ama en büyük başarıları bu bebek. 76 santimetrelik bir pizza.
1: Hadi kaldıralım.
0: O kadar büyük ki fırına götürmek için bile 3 kişi gerekiyor.
1: Tamamdır.
0: Biraz sonra izleyeceğimiz pizza yarışmasında tek bir pizzayı mideye indirmek için 2 kişi gerekiyor. Şuraya atlamamak için kendimi zor tutuyorum.
1: Sipariş hazır.
0: Ve bu fikrin yaratıcısı olan kişi genel müdür Pete Harvey. Merhaba Pete. Nasılsın
1: tamam.
0: Bakalım?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Burası bir üniversite şehri ve bitmek bilmeyen bir iştah var. O yüzden oynayacaksan büyük oynamalısın.
0: Büyük oynamak lazım evet ama kaliteli bir pizza yapmak da aynı derecede önemlidir. İyi malzemeler kullanıyor musun?
1: Kesinlikle. Bu dükkandaki her şey tazedir. Hamurumuzu biz açıyoruz. Sosumuzu kendimiz, peynirimizi kendimiz rendeliyoruz. Yani evet her şey taze.
0: Arkada biri hamurla çok güzel hareketler sergiliyor.
1: Evet profesyonellerle çalışıyoruz.
0: Sence bana da bir şeyler öğretebilir
1: misin? Sana da bir iki numara gösterir tabii. Sen de bu tarafa gelsene. Şuradan eğilerek geçebilirsin.
0: Buradan mı?
1: Evet.
0: Biraz sıkıştım doğrusu.
1: İşte bu hamur açma kralımız Bay Adam Stone.
0: Ha, demek sensin. Adam nasılsın?
4: İyiyim.
0: Burada epey sıkı çalışıyorsun
4: evet,
0: ha?
4: Evet.
0: Biraz unla kaplanmış.
4: Birazcık daha aldım.
1: Pekala ben ikinizin arasından çekiliyorum. Size iyi eğlendirin.
4: Öncelikle küçük olanları da sadece öne ve arkaya doğru fırlatıyoruz. Sadece çok hafif bir şekilde çeviriyoruz. İyi gidiyoruz.
0: Evet.
4: Ha, evet güzel.
0: Böyle mi fırlatıyoruz?
4: Evet. Bunu daha önce de yapmış gibi
0: i̇yi
4: görünüyorsun.
0: Gidiyorum. Bunu fırlatmak için yeterince hazır mıyım sence? Havaya atabilir misin?
4: Evet. Onu ha? Uçurabilirim.
0: Vay canına dostum.
4: 76 santimlik pizza yapmak için iki hamuru birlikte kullanacağız.
0: Bu hamurlar canavar gibi.
4: Bu ikisini olabildiğince düz bir şekilde bir araya getireceğiz. İçine hiç hava sıkışmaması gerek.
0: Hava kabarcıklarına baksana. Bütün bu kabarcıklardan kurtulmamız mı gerek?
4: Evet yoksa hiç hoş olmayan ince noktalar oluştururlar.
0: Tamamen eşit kalınlıkta olduğuna emin olmalısın.
4: Şu anda 50 santim falan olmuştur.
0: Bizim için hala fazla kalın.
4: Pekala.
0: Başlıyoruz. Evet.
4: Ah, bir delik açıldı.
0: Hemen
4: evet, sorun değil.
0: Şunu ben de bir döndüreyim. Ne düşünüyorsunuz? Sizce yapabilir miyim? Bunu nasıl kaldıracağımı hiç bilmiyorum.
4: Hijyen kuralları yani.
0: Hijyen kuralları. Tavana çarptı. Bu yüzden bir tane daha yaptık. Yani Adam yaptı. Ne düşünüyorsun? Sence 76 santim oldu mu? Şimdi bu şeyin üzerini doldurup fırına atmalıyız. Ama 76 santimlik bir küreğimiz bile yok.
4: Bir yolunu buluyoruz. Şöyle yapıyoruz.
0: Fırına bu şekilde mi atıyorsunuz?
4: Bu şekilde evet.
0: Çok iyi hareketli. Neden şimdi fırına atıyorsun? Üzerine peynir ve sos dökmemiz gerek mi?
4: Evet, bu şekilde üzerine çalışması daha kolay hale geliyor. Biraz kabarmasına izin vereceğiz.
0: Görüyor musunuz? Şu kabarcığa bakın. Bütün pizza fırınını ele geçirecek. Şu kabarcıklara bak. Çok güzel. Vay canına.
4: İşte tabanımız hazır. Harika değil mi?
0: Alt kısmı da mükemmel şekilde
4: evet.
0: Renk almış.
4: Evet, şuna bak.
0: Üst katmanını yumuşatıyorsun. Bu
4: kesinlikle.
0: Çok
4: sonra üst kısmı biraz daha kabaracak.
0: Böylece daha puf puf, kalın kabuklu tabanı çıtır bir hamur elde
4: evet,
0: edeceksin.
4: Evet, kesinlikle.
0: Pizza dediğin de böyle olur. Bir sürü büyük boy pizza gördüm ama karşılaştığım en iyi teknik bu. Hadi şimdi bunu biraz süsleyelim.
4: O zaman bunu böylece Pete'e devrediyorum.
0: Taşınabilir 76 santimlik pizza. İşte budur dostum. Adam çok teşekkür
4: ederim. Rica ederim Tom.
0: Sana da bir dilim bırakırız.
4: Olur.
0: Oho pekala.
1: Hazır mısın?
0: Pete işte getirdim.
1: Bunu sen mi yaptın?
0: Tabii ki.
1: Güzel. Eline sağlık. Şimdi bunu boyayacağız. Çok gizli tarif.
0: Bu sizin gizli yağ karışımınız mı?
1: Evet.
0: Bana pizzaların Picasso'su derler. Kenarların üzerine çok güzel bir lezzet verecek değil mi?
1: Kesinlikle evet. Tıpkı sarımsaklı ekmek gibi.
0: Pekala bu ilk aşamaydı. Sırada sos var. Sosa bayılırım.
1: Ben de yaklaşık 1 kilo kadar sos koyuyoruz.
0: Gerçekten.
1: Evet. 2 kiloluk bir hamurun üstüne.
0: Daha şimdiden 3 kiloluk olduk desene. Ve henüz peynirini falan da eklemedik.
1: Daha başlamadık bile evet. 900 gram peynir ve bunu böyle parmaklarına dökmen gerek. Aralarında kırmızı sosu görmeliyiz.
0: Bence gayet iyi gidiyorum.
1: Çok iyi gidiyorsun.
0: Şimdiden 3,5 kilo olduk.
1: Bir yarım kilo daha koyacağız. Önce sucukları dizerek başlıyoruz. 95 dilim.
0: Bugün programda pizza partisi veriyoruz.
1: Evet.
3: Herkes davetlidir.
1: Nasıl oldu?
0: Harika görünüyor. Şuraya da bir tane. Boşlukları domatesle dolduruyoruz. Evet. Domatesi de fırlatayım.
1: Evet.
0: Tam da üzerine oturdu. Hop.
1: Hepsinin üstüne serp dostum. Sırada mantarlar var. Şimdi de sarımsak.
0: Güzel görünüyor mu?
1: Harika görünüyor.
0: Peki bu şeyi nasıl fırına atacağız?
1: Adam.
0: Eski dostumuz Adam.
1: Bize yardım eder misin? Şimdi bu masayı fırına olabildiğince yakın bir konuma getiriyoruz. Harika. Tamam.
4: Evet.
1: Bu kadar yeterli olacaktır. Pekala bu tarafa gelin. Şimdi kaldırıyoruz. Hazır mıyız?
0: Aa, bu taraf kayıyor.
1: Aa, tamamdır.
0: Güzel görünüyor değil mi?
1: Harika.
0: Bunu ne kadar pişireceğiz?
1: Yaklaşık 15 dakika kadar.
0: Kontrol edelim.
1: Muhteşem görünüyor.
0: Aa, işte bu.
1: Artık tamamen piştiği için o kadar esnek değil. Tek kişi de kolaylıkla çıkarır. Evet, oradan destek ver.
0: Aman tanrım.
1: Hemen şuraya yerleştirelim. İşte 76 santimlik pizzamız hazır.
0: Aa, o sarımsağın ve sucuğun kokusu. Bunu denemem gerek.
1: Peki,
0: şöyle bir dilim keselim bakalım. Şu köşeden küçük bir dilim alıyorum. Muhteşem görünüyor değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Çıtır çıtır. Harika bir peynir. Sosun kıvamı muhteşem. Tabanın bu kadar çıtır olmasına bayıldım dostum. Bu pizzayı kaç kişinin bitirmesi gerekiyor?
1: İki.
0: Bütün bu pizzayı yemek için sadece iki kişi.
1: İki kişi.
0: Bu güzelliği mideye indirebilecek güce sahip olduğunu düşünen üç takım ayarladık. Bakalım 76 santimlik muhteşem bir pizza keyfi mi yaşayacaklar yoksa pizzayla can mı çekişecekler? Buna birazdan döneceğiz. Şuraya atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama önce işte bu. Tadı yediğim en güzel şükran günü yemeğine benziyor. Hin Vuk Dek hamburgeri. Vay be. Ve sonra bu muhteşem. Tatlınıza biraz sosis ister miydiniz? Bu aşırı lezzetli bir şey dostum.
4: Değil mi?
0: Çok güzel.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Philadelphia da şehir merkezindeki Smoking Betty's'de
1: merhaba beyler.
0: Mekanı sahibi Sue Schlissman bir Amerikan klasiğine kendisine özgü bir dokunuş yapıyor.
1: Tavuk tek burgeri.
0: Evet, hindi, tavuk ve ördek. Ve geri kalan bütün şükran günü yemeği iki hamburger ekmeği arasında.
1: Merhaba Tom, nasılsın?
0: Su, nasılsın? İyiyim. Demek buraların Hinvuktek Burger Kraliçesi sensin.
1: Evet.
0: Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
1: Bunu sunmanın çok akıllıca ve farklı bir yolu gibi görünmüştü. Bu fikri şefime götürdüm. O da bana yardımcı oldu.
0: Aa, tam da olması gerektiği gibi. Bu lezzeti denemeliyim. Ve bunun için de Şef Art.
2: Nasılsın Tom?
0: Nasıl gidiyor?
2: Harika gidiyor.
0: İsminde iki T olduğunu görüyorum.
2: Evet.
0: Bu tavuğun T'si olabilir
2: neden
0: mi?
2: Neden olmasın?
0: Gördüğüm kadarıyla burada bir hindi ve parçalanmış halde tavuk var. Pastırmayla ne yapıyorsunuz?
2: Farklı bir lezzet katması için bunu tavukla birlikte kıyma gibi çekeceğiz.
0: Pastırma her şeyin tadını kesinlikle biraz daha güzelleştirir değil mi? Yalnız ben burada ördek falan göremiyorum.
2: Doğru. Ördek pati almak için alışverişe çıkacağız.
0: Oo.
2: Evet.
0: En sevdiğim şeylerden biri bebeğim ördek ezmesi.
2: Evet.
0: Hadi gidelim
2: evet,
0: o zaman.
2: Evet, hadi bakalım.
0: Ördek pati almaya gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Muhteşem olacağına eminim.
2: Sana markete gidiyoruz demiştim.
0: Ama bu marketten bahsetmemiştin. Yemeğe dair aklınıza gelen ne varsa burada bulabiliyorsunuz. Mekanımıza geldik.
2: Evet, işte
3: merhaba.
0: Nasılsınız? Ben Tom.
3: Tom, ben de Jack. Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Ördek patiye ihtiyacımız var.
3: Soslu olanın
2: evet
3: mı?
0: Evet. Ördek pati için ördek ciğeri soteleniyor.
2: Evet.
0: İçine sarımsak, soğan, ekşi krema ve tereyağı atılıyor. Buna bir de özel bir sos katılmış. Hamburger'e muhteşem bir lezzet katmanı daha ekleyeceğine
2: evet
0: eminim. Müthiş bir fikir.
3: Buyurun.
0: Çok teşekkür
2: kolay
0: ederim.
2: Kolay gelsin.
0: Şimdi yeniden mutfağa dönüyoruz. Sıra geldi Hinvuktek'in vuk kısmını halletmeye, yani tavuklara.
2: Evet.
0: Tavukları pastırma ile beraber makineden çekiyoruz.
2: Bunu köfte haline
0: peki
2: getiriyorum.
0: Peki bu köftenin ağırlığı ne kadar oluyor?
2: Köftelerin toplamı yaklaşık 250
0: yani
2: gram.
0: Yani 110 gram tavuk, 110 gram hindi ve 30 gram da ördek mi koyuyorsun?
2: Kesinlikle.
0: Bana biraz kraker getirin bebeğim. Burada bütün bir hindi eti duruyor. Bunu da mı kıyma haline
2: getireceğiz? Kıyma makinesinden geçireceğiz.
0: Harika, göğüs kısmından ikiye mi ayıracaksın?
2: Göğüs etini kemikten ayıracağız.
0: Derisini atıyoruz. Şimdi de makine.
2: Evet, çekiyoruz. Şimdi hindi köftemizi hazırlayacağız.
0: İçgüdüsel bir şekilde mi tartıyorsun?
2: Evet.
0: Orası 110 gram geldi mi?
2: Yaklaşık 110 gram.
0: Bunu sürekli yapıyorsun değil mi?
2: Hem de sürekli.
0: 110 gramı
2: evet
0: gözünden tanırsın artık.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bunu birleştirecek misin?
2: Piştikçe iyice birleşecekler zaten.
0: Yani şimdi ızgaraya atma vakti geldi
2: ortaya
0: mi?
2: Ortaya atabiliriz. Yeterli sıcaklığa ulaştı.
0: Üstüne baharat atacak mısın? Hadi atalım bakalım. Çok güzel. Bunu ne kadar
2: yaklaşık
0: pişireceğiz?
2: Yaklaşık 8 dakika boyunca pişireceğiz. Her iki tarafında 4'er dakika.
0: Burada neler var?
2: Bu üzerine nedir koyacağımız bu kızılcıklı sos.
0: Bu ev yapımı kızılcık sosu.
2: Evet öyle. Bir de hafif çıtırlık için tatlı patates dilimleri.
0: Evet. Bunları nasıl yapıyoruz?
2: Soyacağı alıyoruz ve incecik dilimler halinde kesiyoruz. Biraz mısır nişastasına bulayıp kızartıyoruz.
0: Bunlar harikaymış. Gerçekten harika. Klasik çevirme numaramıza hazır mısın? Şu güzelliğe bakın. Muhteşem bir doku. Vay canına. Resmen kurt gibi acıktım.
2: Hadi sana bir Hinvuktek hamburgeri yapalım.
0: Ben hazırım.
2: Şimdi yüksek ateşte dolgumuzu hazırlamaya geçelim.
0: Bu dolgu bütün o etlerin arasında çıtır çıtır olacak. En güzel
2: çıtır
0: kısmı
2: olacak,
0: da bu.
2: Evet.
0: Öyle değil mi?
2: Ekmeğimizi koyuyoruz. Bir kat dolgumuzu ekliyoruz.
0: Hamburgerimizi koyuyoruz. Bu canavar bir burger.
2: Şimdi üzerine sos dökme vakti.
0: Ha, işte bu. Bu bebeği sosla yıka. Dökmeye devam et. Yani ıslak bir hamburger aslında.
2: Islak bir hamburger evet. Yerken bütünleşmeniz gerek.
0: O Hinvuktek burgeriyle sağlam bir bağ kurmanız gerekiyor. Bu hamburgerde çok farklı dokular bir arada. Hadi Amerika. Gerçekten bu şey aşırı lezzetli görünmüyor mu? Vay canına.
2: Kesinlikle.
0: Biraz alana ihtiyacım var. Boş bir
2: pekala
0: yer bulmalıyım. Önce hazırlanmalıyım. Şimdi bir strateji geliştirelim. Şöyle elime alıp. Aa, dostum benim ağzımdan daha büyük bu. Gerçi bazıları bana inanmıyor olabilir. Vay be. Peçete. İşte ben. 25 peçetelik hamburger diye buna derim. Vay canına. Dostum bu şey gerçekten inanılmaz. İlk lokmada bun, kızılcık, sos, köfte, dolgu. Tadı yediğim en güzel şükran günü yemeğine benziyor. Ama ek olarak sonunda o ördek pate var ya resmen damağına vuruyor. Ben yeniden dalıyorum. Harika. Muhteşem bir fikir. Kusursuz bir üretim. Efsanevi. Buradan yuvarlanarak çıkacağım.
2: Öyle olması gerek zaten.
0: Bu masanın siparişleri hazır. Pekala hanımlar. Smoking Betty's'in müdavimleri.
4: Aman tanrım ne kadar büyük.
0: Bu canavarı daha önce hiç denememişler.
4: Bu gerçekten çılgınca.
0: Sizi önceden uyarmam gerek. İnsanın ağzı yüzü biraz pisleniyor. Şöyle ortasından
4: aman
0: keselim.
4: Aman
0: ah bebeğim. Kızılcık sos ve dolgusuyla bu gerçekten
1: bir şükran günü yemeği.
0: Şükran
1: kesinlikle
0: günü.
1: Kesinlikle
0: evet,
1: şükran
0: doğru
1: günü yemeği.
0: Tam olarak öyle. Buyurun hanımlar.
4: Pekala. Vay canına.
0: Yalan mı söylemişim?
4: Muhteşem bir şey.
0: Ben bu programın sunucusuyum. Sizi asla yanlış yönlendirmem.
4: Bir sürü lezzet bir arada.
1: Evet, kesinlikle.
4: Ayrıca birbirleriyle gerçekten çok uyumlular. Harika
0: şimdi
4: gidiyor.
0: O da deneyecek. Harika.
5: Bir denemem
0: kollarına
5: gerek.
0: Kollarına dikkat et.
5: Ah, teşekkür ederim. Ah.
1: Muhteşem.
5: Gerçekten çok güzel. Daha önce neden sipariş etmemişim
0: gördünüz
5: ki?
0: Gördünüz mü? Ne zamandır buraya geliyorsunuz ve hiç bundan sipariş etmemişsiniz? Bu kadar çok seveceğinizi hiç düşünmüyordunuz. Harika.
5: Evet. Gerçekten efsaneymiş.
0: Fikrini değiştirdim değil mi? Güzel. Batı Michigan'daki Salt of the Earth'de...
6: Buyurun akşam yemeğiniz.
0: Lüks mutfak ikilileri artık sadece yemek ve içecekten ibaret değil.
7: Bu ikili gerçekten bir efsane.
8: Tadı yediğim hiçbir yemeğe benzemiyor.
0: Yemek ve dondurma.
9: Biftek ve dondurma muhteşem oluyor.
0: Baş aşçı Matthew Peach.
10: Çorba garnitürleri tezgahta.
0: Sokağın hemen aşağısında artizan dondurma yapan Pete Palazzolo'nun dondurmalarını kullanıyor. Ve bugün Pete beni buraya getirdi. Memnun oldum, nasılsınız?
10: Hadi buyurun içeri girin.
0: Şefin neler yaptığını birlikte inceleyeceğiz.
6: Konfi tavuk kanat. Yanında ahududulu dost biberli dondurmayla.
0: Yemek ve dondurmayı bir ikili haline getirme fikrini nereden buldun?
10: Mutfakta aynı rutinle birkaç gün geçirdikten sonra standartların biraz dışında düşünmeye başlıyorsunuz.
6: Doğru.
10: Elinizdeki malzemelerle oynamak istiyorsunuz.
0: Hayatımda ilk kez tavukla ahududu sorbeyi bir arada yiyorum.
6: Harikasın
0: gerçekten
6: dostum.
0: Gerçekten yakışmış. Çok ilginç. Sorbeden gelen o serinletici etki. Daha sonra damağında çok hafif bir mayhoşluk bırakıyor. Biftek ve yumurtayı bile kahveyle servis ediyorlar. Tabii burada kahve dondurma olarak geliyor. Sen mi dahisin?
6: İnanılmaz.
0: Bu bir kahvaltı. Yumurta sarısı yemeğe kremamsı bir doku katmış. Biftek ve dondurma. Düşününce aşırı tatlı olurmuş gibi geliyor. Bütün o tuzlu malzemeleri bir araya getirince tatlılığını bastırmış oluyor. Kahvenin tadını daha çok alıyorsun. Ve bu Pete'in ürettiği 600 çeşit dondurmadan yalnızca bir tanesi. Burada neler oluyor bakalım? Karamelli zencefilli dondurma için pişirilen ev yapımı zencefilli kurabiyelerden...
6: Makineden çıkar çıkmaz karamel ekliyoruz ve kurabiye parçacıklarıyla birleştiriyoruz.
0: Aa işte bu. Fındıklı dondurma için kendi fındık ezmelerini üretmeye kadar. Bu mükemmel bir şey. Ama bugün buraya gelmeme sebep olan şey ballı, yeni baharlı, kırmızı ve siyah Frank üzümlü sosisli dondurma. Aa güzel.
6: Başlayalım bakalım.
0: Pekala, bir parti dondurma için 6 tane sosis mi kullanıyorsun yani?
6: Yapmamız gereken ilk şey küçük ve tek lokmalık parçalar halinde kesildiklerine
0: neden
6: emin olmak.
0: Neden sosisli dondurma yapıyorsun?
6: Günümüzde pastırma çok popüler olduğu için gerçek bir sosisi dondurmaya katmak bir çeşit farklılık yaratıyor. Bu sosis bize farklı şeyler deneme rahatlığı sağlıyor çünkü içinde ardıç baharatı bile var.
0: Ayrıca muhteşem bir his tadı var.
6: Evet, öncelikle yeni baharı öğüteceğiz.
0: İyice toz gibi olmalı.
6: İyi görünüyor.
0: Aa, güzel. Bal kabağı gibi kokuyor.
6: Ben sütü dökerken sen de yeni baharı ekler misin lütfen? Bu dondurmayı biraz daha sakızımsı ve tatlı yapacağız. Biraz Michigan ham balı ekliyoruz ve hemen karışıyor.
0: Yani Frank üzümlerini ve sosisleri sonradan ekliyorsun ki parçalanmasınlar.
6: Kesinlikle öyle.
0: Siyah ve kırmızı Frank üzümlerini taze alıyorsun.
6: Hafif ekşi bir tatları var.
0: Hoş.
6: Hadi sosisleri ve frenk üzümlerini al ve birlikte dondurma
0: hemen
6: odasına
0: geliyorum,
6: gidelim.
0: Takipteyim.
6: Pekala.
0: Hadi sosisli dondurma yapalım. Birinci aşamamız onu dondurmak değil mi?
6: Evet, en sonuna kadar dolduruyoruz.
0: Bunun olması ne kadar sürüyor peki?
6: Yaklaşık 12 dakika.
0: Ha, epey hızlıymış.
6: Pekala.
0: Hazır mıyız?
6: Sosis adam şimdi başlıyoruz.
0: Burada gerçekten çok hızlı olmak gerekiyor
6: evet.
0: Değil mi? Bu şekilde mi karıştırıyoruz?
6: İyice bir sallayıp döndüreyim.
0: Şimdi bu güzelliğin tadımına geçebiliriz. Makineden
6: evet.
0: Taze çıktı. Bu aşırı lezzetli bir şey dostum. Çok güzel.
6: Değil mi?
0: Frank üzümlerinden gelen o ekşilik... ...sosisin yağını ve tuzluluğunu güzel bastırıyor. Gerçekten inanılmaz orijinal bir fikir ve birbirlerine çok yakışmışlar.
6: Şef Matt bu lezzeti kullanarak kendi köklerine ait bir yemek yapıyor. İşte burada.
10: Sosisli dondurmalı pankek.
0: Evet, bu lezzeti denemek için restorana geri dönüyoruz.
11: Oo.
7: Çok sık pankek yeriz. Dondurmayla servis edildiğini görmemiştik.
11: Ağzınızda ahenkle dans ediyor.
6: Buyurun, sosisli dondurma eşliğinde pankek.
0: Dondurma ve pankek. Gerçekten muhteşem bir kombinasyon.
10: Tom, ben İsveçli bir ailede büyüdüm. Doğum günlerimizde İsveç pankek yapılır, ortasına da dondurma konulurdu. Bu bizim için önemli bir şeydi. Bu tabağın çıkış noktası da bu oldu.
0: Evet, gerçekten çok uyumlu olmuş. Sosisin o lezzetine bayıldım. Bu tabaktaki her şey birbirini harika bir şekilde tamamlıyor. Kahvaltı, akşam yemeği, tatlı.
6: Çok lezzetli.
0: Yemesi de bir o kadar keyifli.
6: Sen çok tehlikelisin.
0: Bütün dondurma çeşitlerini görmek harikaydı. Ayrıca birilerinin dondurmaları çok fazla insanın aklına gelmeyecek şekilde yemeklere entegre etmesi de başarılıydı. Her şey harikaydı. Teşekkür ederim baylar. Pizza yarışması başlıyor. Yeniden Colorado Fort Collins'teki Pizza Kazbah'tayız. 3 takım 76 santimlik pizzayı mideye indirmek için yarışacak. Ve kurt gibi ağaçlar. Her takım malzemelerini kendi seçti. Sucuk, ıspanak ve sarımsak.
12: Sarımsak ve jalapeno.
0: Yani 76 santimlik jalapenolu pizza mı yiyeceksiniz? Hı-hı. Bunun kötü bir strateji olduğunu düşünmüyor musunuz?
12: Hayır.
6: Hayır.
0: Hayır mı? Klasik Hawaii tarzı seçmişsiniz. Ananas, ıspanak, Kanada pastırması. Bu şey neredeyse sağlıklı.
13: Neredeyse sağlıklı.
0: Aa, güzel. Kurutulmuş domates, biraz soğan.
14: Klasikten şaşmamak gerek.
0: Harika bir strateji. Sizi yorup yavaşlatacak bir et koymamışsınız. Sizce başarabilir misiniz?
14: En azından
9: bakıp
14: deneyeceğiz.
0: Bütün pizzayı bitirmek için bir saatiniz var.
13: Hadi başlayalım.
0: Ve zamanınız şimdi başladı. Hawaii takımı ikiye katlama ve üst üste koyup katlama stratejilerini kullanıyor. Pizza içinde pizza içinde pizza yiyorsun.
13: Muhteşem.
0: Acılı takım katlamakla uğraşmayıp doğrudan üst üste dizerek yiyor. Jalapenolar nasıl hissettiriyor?
12: Güzel.
0: Güzel mi?
12: Çok hafif.
0: Hanımlar tek dilim alarak yavaş bir başlangıç yapıyor. Tadı nasıl kızlar?
14: Çok lezzetli.
0: Şimdilik her şey yolunda mı? 5 dakika geçti bile. Kaldı 55 dakika. 76 santimlik pizzayı yemek için bolca vaktiniz var. Ve çok geçmeden bu adam ilk çeyreğini bitiriyor. İlkini bitirdi.
13: Bu kısım çok fena değil. Ama şu taraflara doğru geldikçe işte o zaman korkutucu. Tam şuradan sonrası.
0: Bunu biliyor olmalı çünkü daha önce de denedi.
13: Ben ve ortağım tek bir dilimle kaybettik. Şimdi geri döndük.
0: Hem de ne dönüş ama.
15: İşte bu.
0: Neyse ki partneri hızlı öğreniyor.
13: İşte böyle harikasın.
0: Ama rekabet iyice kızışıyor. Siz neredeyse pizzanın yarısını bitirdiniz. Muhteşem. Kızlar da yarısına yaklaşmaya çok yakın. Harika gidiyorsunuz.
13: Kızlar pizzanın canını okuyor.
0: Ben de onu diyorum ya. Kızların ne yaptığını gördünüz mü? Bu yarışmaya katılan ilk kadın onlar.
3: Evet.
0: Duydunuz mu hanımlar? Siz öncüsünüz. Öncüler.
14: Yolu biz açıyoruz.
0: 20 dakika geçti. Şu anda herkes güzel bir tempo tutturmuş gidiyor. Ancak 8 dakika sonra acılı takımının başı belaya giriyor. Bir yaralımız var. Dudağını ısırmış. Unutmayın bu adamlar jalapenolu pizza yiyor. Yara bandı sarıp da acını geçiremeyiz ki. Mecbur katlanmak zorundasın dostum. Kızlar epey hızlı gidiyordu ama o da ne? Yavaşlamaya başlamış gibi görünüyorlar. Biraz motivasyona ihtiyaçları olabilir. 20 dakika kaldı ve son düzlüğe giriliyor.
13: Ben yapabilirim. Sen de yapabilir misin? Yapamayacaksan.
0: O zaman o da yapmayacak. Biraz düşünmen gerek.
6: Üzgünüm dostum.
0: Ciddi misin?
6: Çok üzgünüm.
0: Domino taşı gibi bir dökülüyorlar. İşte budur. Bu kadar. Yarışmamız bitmiştir. Kalanları tartacağız ve en az kimin pizzası kaldıysa kazanan o olacak. Önce kızların pizzası tartılıyor. 1.6 kilo kalmış görünüyor. Hiç fena değil. Sırada acılı takım var. 2.1 kilo. Pekala Hawaii. 1.7 kilo. Kızlar kazandı. Eşi benzeri görülmemiş harika bir zafer. Pizza yemenin cesaret istediğini herkese göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi 76 santimlik pizza yeme yarışması bitti.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Servis geldi, çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik araç.
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
15: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Evet.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Almanya'daki 250 özel rehinci dükkanında...
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Ne haber?
0: Bütün sistem nakit üzerine.
4: Ne yapıyoruz?
1: Hepsini alabiliriz.
5: Ne lazımdı?
6: 320.
0: Çek, altın ve nakit. Her şey depozito olarak alınabiliyor.
4: Arabalardan takılara, değerli metallere kadar birçok farklı ürünü rehin alıyoruz. Müşterilerimizi eli boş göndermemek için değerini belirleyebildiğimiz her şeyi nakit karşılığında kabul etmeye çalışıyoruz.
0: Ve karşılıkları anında nakit olarak ödeniyor.
6: Sağ olun.
0: Katruhe rehin dükkanı büyük ölçekte altın ve gümüş ticareti yapıyor. Ama aynı zamanda hemen hemen her şeyi rehin alıyorlar.

0: Eğer Yabes Frisch'te kalıcı ekibin bir parçası.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: İşleminiz nedir?
2: Rehin bırakacağım.
1: Tamam. Gitarı mı veriyorsunuz?
2: Evet.
1: Daha önce de çeşitli gitarlar gelmişti. Sürekli gitar getiren müşterilerimiz de oluyor.
2: Bu bir banjo.
1: Peki hangi model bu?
2: İyi bir marka. Daha önce de getirmiştim.
1: Bu doğru. Banjo ile gitarı hem seslerinden hem de görüntülerinden ayırt edebilirim. 220 euro eder.
2: 100 olur mu?
1: Ne kadar?
2: 100. 100 yeter.
1: 100 euro. Tamam. Güzel. O zaman şöyle bir kontrol edeyim.
0: Çünkü rehin işinin bir parçası da ödünç verilen şeyin daha önce orada bulunmuş olsa bile detaylı bir şekilde incelenmesidir.
1: Ah, işte. Çok temiz. Bir bakalım. Harika. Şöyle koyalım. Çok iyi durumda. Çok güzel. Şimdi. Evet. Bu müşteri sık sık gelir. Bugün yine değerli bir gitar getirdi.
2: Bu bir banjo.
0: Türü ne olursa olsun bu telli bir enstrüman. Soru şu, 100 euroluk krediye değer mi?
1: Gitarın orijinal faturası vardı. 650 euroya almış. Şimdi 100 euroya rehin bırakmak istiyor. Hep makul fiyatlarla gelen bir müşteri. Enstrüman her zamanki gibi sorunsuz. İyi bir marka ve iyi durumda. Her şey sorunsuz olunca da işlem hemen hallediliyor. Tamamdır, gitarı rehin alıyorum. İşlemleri halledelim.
2: Bu bir banjo.
0: Yabes tezgahta müzik ayrıntılarını tartışarak zaman kaybedemez. Eğitimi sırasında müşteriye bütünsel olarak düşünmeyi de öğrendi.
1: Böyle özel eşyalarla gelenleri görünce acaba şu anda aklında neler geçiyor, ne hissediyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sevdiği enstrümanını rehin veriyor. Bu zor bir durum.
2: Bu bir banjo.
1: Bazıları bu paraya gerçekten muhtaç. Biz de bu yüzden varız. Buyurun 100 euro. Basit ve hızlı. Bir rehincinin klasik işleyişi.
0: Gitar ya da banjo olması fark etmez. Önemli olan müşterinin parasını almasıdır.
1: 100 euro. Ve bu tamam. Bizde. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Sonrasında bu soruna daha detaylı yaklaşabilir. Olabildiğince detaylı diyelim.
1: Bu banjo değil, gitar.
0: Normal bir günde Bochum'un kalbindeki rehin dükkanını yaklaşık 30 müşteri ziyaret eder. Daniela için her zaman sadece işten daha fazlası söz konusu.
3: Bence bu rehincinin diğerlerinden farkı biziz. Müşteriler bizi aile gibi görüyor, hikayelerini biliyoruz. Saat kimin için?
4: Damadım için.
3: Damat mı? Evlendiler mi?
4: Hayır, nişanlanacaklar.
3: Nişan mı?
4: Biliyorum.
3: Vay, bu
4: biliyorum.
3: Sana masraflı
4: evet.
3: Olacak.
4: Evet.
3: İyi biliyorum. Ki bana geldin. Burası o kadar pahalı
4: ne
3: değil.
4: Ne yapabilirim?
3: Eskiden rehinciler sadece acil nakit lazım olduğunda gidilecek yerlerdi. Şimdi ise bir aile ziyareti gibi oldu.
5: Çok geç kaldım. Bergmanshield'deydim.
3: Aa, sorun neydi acaba?
5: İş kazası oldu. Parmağımı kestiler.
3: Yok artık.
5: Evet.
3: Bize hep olan biteni anlatırlar. Bebeğim doğdu, kızım yeni biriyle çıkıyor, eşimden ayrıldım.
6: Başım belada.
3: Öyle
6: galiba
3: mi?
6: Galiba cumartesiden beri eve uğramadım. Karıma bir hediye almam lazım.
3: Bu işte böyle. Onlar için buradayız.
0: Ve bu da bazen olduğundan daha karmaşık bir hal alabilir.
3: Merhaba.
7: Merhaba.
3: Ne istemiştiniz?
7: Rehin bırakacaktım.
3: Tabii.
7: Sadece ay sonuna kadar.
3: Tamam. Kimliğiniz var mı?
7: Var.
3: Tekrar alabilir miyim? Rehin dükkanının özelliği o gün ne olacağını asla bilememenizdir. İlk müşteri bir şey satın almayabilir. İkincisi 5 euroya bir şey ödünç alır. Bir sonraki 5000'e, arkasından 3000'lik bir koleksiyon gelir. Günün nasıl biteceğini asla kestiremezsiniz. Saat 10'da başlarsınız ve akşam 6'da kendi kendinize bu da neydi diye düşünürsünüz. Çok teşekkürler. Ne kadar gerekiyor?
7: Çok değil.
3: O zaman belki sadece yüzük yeterlidir çünkü oldukça ağır.
7: Pekala.
3: Çok değil dediğiniz için.
0: Rehin işlemleri için kimlik ibrazı zorunludur. Ancak bu sefer bu rutin sorunsuz ilerlemiyor.
3: Sorun şu ki polis tarafından engelleme çıkarılmış. Kriminal araştırma notu bilezik ve yüzük diyor. 2017'den beri engelleme uygulanmış.
7: O iptal edilmişti.
3: İptal edildi ama yasağı kaldırmamışlar. Engeli kaldırmaları için başvurunu yapabilirim.
7: Lütfen başvurun.
3: Tamam, başvuruyu yaptıktan 2 veya 3 saat sonra veri kaydı yapmak tekrar serbest olacaktır. Çünkü bu zaten 2016 yılından.
7: İptal edilmiş olmalıydı.
3: Evet, ama yönetmeliği bilirsiniz. Arayıp artık kredi veremeyeceklerini de söyleyebilirler.
8: Ama her şey yolunda giderse aramazlar.
3: Boğum polisiyle işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu da sürekli iletişimde olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü aldığımız ürünlerin başkasına ait olmadığını ya da müşterinin onları zimmetine bilir.
7: Lütfen başvurun.
3: Tamam, başvuruyu yaptıktan 2 veya 3 saat sonra veri kaydı yapmak tekrar serbest olacaktır. Çünkü bu zaten 2016 yılından.
7: İptal edilmiş olmalıydı.
3: Evet, ama yönetmeliği bilirsiniz. Arayıp artık kredi veremeyeceklerini de söyleyebilirler.
8: Ama her şey yolunda giderse aramazlar.
3: Boğum polisiyle işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu da sürekli iletişimde olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü aldığımız ürünlerin başkasına ait olmalıydı.

0: çalıntı olarak bildirirlerse polis müşterileri engelleyebilir.
1: Ha, peki kısıtlamaları kaldırabilir miyiz, bakabilir misiniz?
0: Polis memuru konuyla ilgileneceğine söz veriyor.
1: Peki, sağ olun. 2-3 saate kadar kayıt serbest olur, tamam mı?
2: Tamam, ben yine
1: görüşmek
2: gelirim.
1: Görüşmek üzere.
0: Siegburg'un trafiğe kapalı bölgesinde Niklas Bode ve kızı Angelina rehin dükkanında günlerine başlıyorlar. Ufak kötü deneyimler yaşadıkları için hırsızlık ve soyguna karşı güvenlik önlemleri Bode'ler için önemli.
3: Şuna bakın. Teknolojiniz süper.
4: Onlar fişe takılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Böyle kullanılmalıdır. Arabayla üzerinden geçtiğinizde hava kaçabilsin diye öyle duruyorlar. Bu yüzden gevşektirler. Yasa gereği tüm teminatı sigortalamak zorundayız. Zaman zaman bunların geri konması gerek.
3: Nasıl?
4: Sonrasında sigorta şirketlerinden gerekli belgeleri aldık ama bununla pek ilgilenmediler. Tam şu kısma girmeli. Gelin göstereyim.
3: Pekala.
4: Sonra ilk soygun yaşandı. İkinci soygunda onlarla savaştım. Ama iki kişilerdi. Masanın üstünde bir tanesiyle güreşirken diğeri arkadan kafama vurdu. Yaraya 12 tane dikiş atılması gerekti maalesef.
0: Ancak bu cihaz bambaşka senaryoları engellemek üzere tasarlanmış.
4: İşte şuraya giriyorlar. Sonra da geri takmanız gerek. Böyle. Tamamen tesadüf eseri bir araba kasabadaki bir kuyumcunun camına çarptı. Onları yakaladılar ve mahkemede ifade verdiler. Aslında rehinci dükkanına gideceklerdi ama sonra fikir değiştirdiler.
0: Diyelim ön kapıdan içeri bir arabanın girmesi söz konusu. Ama sözde tekerlekli suçlunun sonrasında hırsızlık aracıyla kaçması imkansız hale geliyor.
4: Eğer bir araba üzerinden geçerse onları dışarı çeker. İşte bu yüzden açıklıklar var. Bu lastiğin hava kaybetmesine neden olur. Çünkü aksi takdirde onları takarsınız ve
3: işe yaramazlar.
4: Çünkü içinde bir fiş var. Bu polisin araçları durdurmak için kullandığı bir şey. Blok için onlara benzer bir şey aldık. Ona doğru sürüldüğü zaman arabaları durdurabilsin diye ve bir şekilde arabalar bu çivilere takılırsa bu onların kötü şansı olur. Benim değil doğrusu. Onları durdurmak için ne gerekiyorsa yapmak gerek.
3: Evet.
4: Hep başkalarının bulduğu çılgın fikirler üzerinde çalışırsınız. Bu yüzden her fikir için en doğru eylemleri uygulamak gerek.
0: Ne de olsa milyonlarca değerin kasalarda saklanması alışılmadık bir durum değil.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobil indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetliyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
12: gir. Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Merhaba.
17: Merhaba, biz geldik.
16: Kira mı yoksa satış mı?
17: Kiralama.
18: Kredi değer oranı gerçek değerin yaklaşık yarısıdır.
17: Mümkünse 500 euro istiyorum.
16: Tamam. Bu ciddi bir rakam. Bir bakalım.
19: Müşteri kitlemizi düşününce her alanı kapsıyor. Sosyal güvenlik yardımı alanlardan girişimcilere kadar hızlı ve kolay bir şekilde halledilmesi gereken kısa vadeli likidite ihtiyacı olduğunda herkes bir rehin dükkanına gider. Uzun vadeli finansman içinse rehin dükkanı çok pahalıya gelir.
18: Ödünç alınan her euro için müşteri ayda 4 sent faiz ve ücret öder. Bununla birlikte rehinler genellikle satın alma, borç verme ve yeniden ortaya çıkma döngüsünde kalır.
17: Daha yeni çıkardım ama getirmem gerekti.
16: Ama gitmemiş olması iyi bir şey. Bilirsiniz, sattığınızda tabii ki para kazanırsınız ama artık eşyalar gitmiştir.
17: Tekrar param olduğuna göre bir şey daha alacağım. Buradan çok şey aldım, yüzük de dahil.
20: Evet, hemen her şeyi.
16: Hemen her şeyi, evet. Bu akılda kalıcı bir parça.
17: Evet, vitrinde görmüştüm.
16: Ama mesela bizden satın aldıklarını teminat olarak kullanan müşterilerimiz de var. Diyorsunuz ki bir dakika, ben bu ürünü biliyorum. Evet, dünya küçük. Evet, hadi bir bakalım.
18: Müşteri 500 euro borç almak istiyor. Mücevher gerçek olduğu için bu konuda şansı yüksek. Düzenli müşteriler için rehinci mümkün olan maksimum kredi tutarını bile sunabilir.
16: 650 diyebilirim sanırım.
17: O zaman bunu alayım.
16: Evet, kimliğinizi alayım lütfen.
18: Kontrol olmadan burada hiçbir iş doğru yürümez. Düzenli müşterilerle bile tüm rutin kontroller bunun bir parçasıdır. Ama her şey yolunda. Müşteri için bu elinde çok fazla nakit bulundurarak buradan çıkması anlamına geliyor.
17: Evet, refakatçimin beni koruması gerek.
16: Daha önce de çok yardımı olmuştu. Onları hala hatırlayabiliyorum. Rosa ailesi anne oğluyla beraber geldi. Annesini henüz pek tanımıyorum ama oğluyla daha önce birkaç kez görüşmüştüm. Burada özel bir hikaye var çünkü geçen yıl bir hırsızlık teşebbüsü yaşamıştık ve bu bizi zorlamıştı.
4: Biri mücevher kutusundan mücevherleri telle çıkarmaya çalıştı.
16: Tezgahın arkasında duruyordum ve hırsızlık yapmaya çalışan kişi vitrinlerin önünden geçip tekrar tekrar içeriye bakıyordu. Sonra Bay Rose, Bayan Boat, bu adam bir şey çalmaya çalışıyor dedi.
4: Onu yansımasından gördüm.
16: Başta buna inanmak istemedim. Bunu gerçekten görmek istemedim.
4: Fark etmediniz mi diye sormuştum.
16: Maalesef. O kişi de uzun süredir müşterimizdi. Gerçekten beklemeyeceğimiz biri yani. Bu yüzden ilk başta bunu düşünmüyorsunuz.
4: Kutuyu telle açmıştı.
16: Aynen öyle.
4: Ve zincirleri buradan çıkardı.
16: Evet, sanırım bir bilezik çıkarmaya çalışıyordu.
4: 1400 euronun peşindeydi.
16: Size çok minnettardım. Onu yakalamayı bile başardınız. Evet, evet. Doğruca müşteriye gitti, kolundan tutup çevirdi ve ne yaptığını sanıyorsun diye sordu. Biliyorsunuz bugünlerde birçok insan başını başka tarafa çeviriyor. Ama o aktif olarak bu suçu durdurmak için uğraştı.
4: Her yerde kameralar vardı. Görünüşüm yüzünden insanlar ben yaptım sanacaklar diye düşünmüştüm.
17: Bu doğru.
16: Maalesef bazı insanlar ön yargılı.
4: Evet, evet.
16: Yani birçok kişi durumun benimle bir alakası yok deyip hiçbir şey yapmayabilirdi. Ama o yaptı. Ve yardım ettiği için gerçekten çok minnettarım.
4: Babanız onu uzun süredir tanıyordu. Bence gelip babanıza yemek yemek için 20 euroya ihtiyacı olduğunu söylese babanız kesinlikle verirdi.
16: Evet, elbette.
18: Özellikle de şüpheli hırsızın kendisi rehin dükkanında düzenli bir müşteri olduğu için.
16: Ve bu da gösteriyor ki her an her şey olabilir. Ve bu herkes olabilir. Yoldan geçen bir yabancı ya da bu hikayede olduğu gibi tanıdığınız eski bir müşteri.
18: Rehin dükkanlarının tezgahlarında bu kaygı her zaman canlıdır. Alex 14 yıldır Dresden Gorbitz'teki rehin dükkanını işletiyor. Yerleri yüksek katlı toplu konutların ortasında. Burada yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor.
5: Bakınca işleri kurmak için bu bölgeyi seçmiş olmamızın esas sebebi görece daha ucuz olan ev ve dükkan kiralarıydı. Bu iş işi büyütmemize yardım etti ve bölgede iyi tanınır olmamızı sağladı. Bu kadarını hayal bile etmemiştik. Sadece 10 euro için bile bize gelen uzun süreli daimi müşterilerimiz var. Bence bu biraz da bu bölge insanının yapısından kaynaklanıyor denilebilir.
18: Ancak Alex işinin büyük bir bölümünü doğrudan müşterilerle yürütüyor. Yani mobil hizmetiyle ev ziyaretlerine giderek yapıyor.
5: Şimdi eski bir müşterimi ziyaret edeceğiz. Beni arayıp hala altın satın alıp almadığımızı ve alım şartlarını sormuştu. 4 hafta önce talep vermişti ve bugün gidip almamız gerekiyor.
18: Müşteri kişisel olarak tanınıyor ve Alex mallar hakkında zaten bilgi sahibi. Bu nedenle randevu için yanında fazla bir ekipman götürmesi gerekmiyor.
5: Yani mücevher rehini için normalde kesinlikle hassas terazi ve asit testi gerekiyor. Ama bugünkü gibi saf altınla çalışacaksak o zaman sertifika benim için yeterli olabilir.
18: Altın paralar çoğu durumda yatırım için kullanılır. Orijinallik sertifikaları diğer şeylerin yanı sıra her bir madeni paranın değerli metal içeriği hakkında bilgi sağlar.
5: Bunu nereden buldunuz?
20: Babamın evini temizliyorduk. Kendisini maalesef genç yaşta kaybettik ve temizlerken birkaç ufak altın para bulduk. Büyükannemde de biraz vardı tabii. Hepsi birleşince 3-5 tane oldu.
5: Görmek isterim doğrusu.
20: Birkaç tane de mücevher var.
5: Bir göz atalım ha?
20: Belki iyi parçadır. Tamam, beni takip gidelim. Edin lütfen.
18: Seyyar rehin dükkanı konseptinin bir parçası da Alex'in müşterilerinin özel odalarında zaman geçirmesi. Ama burası daha çok bir oyun salonu gibi.
5: Evet, Dresden'de yaşayan hemen herkes Dresden'e aşıktır. Stadyuma adım atar atmaz cazibesine kapılırsınız. Gerçekten büyüleyici bir yerdir.
20: Nereye oturmak istersiniz?
5: Şöyle oturayım, yazı yazacak alanım olur.
18: En azından madeni paraların birinci ligde oynayıp oynamayacağını netleştirebilecek.
0: detay...
5: Bu gerçekten heyecan verici. Ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz.
18: Oldukça ünlü bazı isimler de var.
5: Alman İmparatoru, Prusya Kralı. Daha önce konuştuğumuz gibi bunların hepsi saf 999'luk altın.
20: Şey, 3 basamaklı düşük bir rakam olacak. Bir define çıkacağını sanmıyorum. Koleksiyoncular parçaların manevi değerine odaklanır ama materyalin kendi değeri nispeten düşük olur. Bu da fazla para etmez demektir.
18: Soru şu, bu paralar hangi malzemeden üretilmişler? Gerçekten saf altın mı?
5: Ha, bu 585'lik. Heiko bunların saf altın paralar olduğunu düşünüyordu. Ve bakır, nikel, gümüş ve benzeri şeyleri içeren sertifikaları vardı. Önce sertifikaları inceleyerek hangisinin altın olup olmadığına bakacağım. Sonra da onlara uyan altınları seçeceğim.
18: Ve tüm madeni paralar göründükleri değerde olmazlar.
5: Saf altın değillerdi. Hepsi 14 ayardı ama yine de heyecan verici bir hikaye. Ve altın değeri olarak çok yüksek seviyedeler. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz.
18: Koleksiyonerler zaten bu tür madeni paralarda her zaman maddi değerden daha fazlasını görürler.
20: Bunların görece yeni olduğunu ve koleksiyoncuların neslinin tükenmekte olduğunu düşünürsek, babamın bunları sadece koleksiyon değeri için sakladığını sanmıyorum.
5: Bir ürünün değeri yalnızca birinin onun için ne kadar ödemeye hazır olduğuyla ölçülebilir. Bu yüzden benim için koleksiyon değeri diye bir şey yoktur. Benim için önemli olan tek faktör ham malzemenin kendi değeridir. Bugünlerde bol miktarda altın şahıslar tarafından özel olarak satılıyor. Koronadan sonra insanların altın bulamayıp olanı ellerinde tuttukları bir süre olmuştu. Şimdi altının durumu çok daha iyi. Onlar da satıyor tabii ki. Pekala, bakalım fiyatı nasıl olacak? Çünkü beklendiği gibi saf altın değiller. Hepsi 585'lik.
18: Alex, 585'lik altın için çok daha az ödeyebilir. Tam olarak ne kadar olduğunu henüz hesaplamadı. Bauderrehin dükkanında değişiklikler yapılıyor. Anahtar kelime genişleme. Siegburg dışındaki sabit yerlerde nakit sağlamak için bir rehin kamyonu planlanıyor. Ancak bu planın büyük bölümleri Niklas'tan saklanıyor.
19: Bugünlerde sokak sokak gezip satış yapan fırıncılar var. Arabayla gezip meyve sebze satanlar var. Ben de kendime dedim ki onlar bunu yapıyorsa biz niye yapmayalım ki? Neden olmasın?
16: Ben bu fikre ondan daha şüpheci bakıyorum. Bu da pek görülmemiş bir şeydir diyebilirim.
19: Yani çok büyük veya çok küçük bir minibüse ihtiyacım yok. Zırhlı bir tane bulsam ya da bir kamp minibüsü olsa alırdım ama maalesef bulamadım.
18: Uygun bir araç bulmak düşünülenden daha zordur. Yeterince büyük ve güvenli olmalı. Bu süreçteki en büyük engel de muayene.
19: Pekala. Angelina.
16: Efendim.
19: Şunu bir dinle lütfen. Minibüs satıcıları vardı ya. Onlara tekrar ulaşmaya çalıştım. İlk seçtiğim aracı sormak için.
16: Şu problemli araç mı?
19: Evet, o araç. Hala zırhlı pencerelere dair bir yanıt bekliyorum. Bunun için onlara ulaşmaya çalıştım ama telefonlara cevap vermiyorlar. Bu araçları TÜV'den geçiremiyoruz. Şimdi bir sorunumuz var. Öncelikle bu bir zırhlı pencere olmalı ve üstelik bir İngiliz aracı için. Tabii ki bu kolay değil. Ayrıca araç kullanımda olduğu için eğer bir şey bozulursa hızlıca tamir edebilmeliyim. Ayrıca bir ay boyunca bekletemem çünkü o zaman yurt dışından parça getirmek zorunda kalırım. Şimdi ise bir yerli araç buldum. İyi bir tane yani. Ve bizden çok uzak bir yerde değil. Yarın sabah yola çıkıp onu yerinde görebiliriz. Buradan oraya gitmek aşağı yukarı bir saat sürer. Sabah 10'da randevu, sonra geri dönüş. Bu yüzden ekibin buna uyacağından tamam, emin olmalısın. Görmek ister misin?
16: Evet evet, onu görmek istiyorum.
19: Tamam, göstereceğim.
18: Rehin kamyonu bir arıza çıktığında çalışanların tamir süresi boyunca onu terk etmek zorunda kalmayacakları şekilde tasarlanmalıdır.
16: Öncekinden tamamen farklıymış.
19: Evet, dediğim gibi ilki bir İngiliz aracıydı. Bu bir Alman aracı ve full zırhlı. Uzun dingil mesafesine sahip bir versiyon ve de dizel yakıtlı
16: buralarda
19: bir araç.
16: Buralarda gördüklerimize benzer bir minibüs diyebilirim.
19: Beni ikna eden zırhı oldu. Eğer zırha ihtiyacımız olmasa sıradan bir araç satın alabilirim.
16: Sıradan görünüyor.
19: Evet, esasen sıradan bir araç ama avantajı şu. İngiliz aracın bir parçası bozulursa pencereleriyle olduğu gibi merak büyük sıkıntı yaşarız. Olsun. Parçaları bulmak çok zor.
16: Evet, evet.
19: Yarın gidelim ve bir göz atalım, tamam mı?
18: Axel ve Daniel 2 yıldır Offenburg'daki rehin dükkanlarını işletiyorlar. İşe ek olarak eğlence de ikisi için listenin başında yer alıyor. Ve müşterileri için her zaman açık bir kulakları vardır. Ne ödünç almak isterlerse istesinler.

0: Güzel tişört.
1: Sana bir şey getirdim. Çıkarır mısın?
2: Meraklandım şimdi.
1: Korkmana gerek yok.
2: Evet, camlar kurşun geçirmez.
0: O buraya sığmayacak gibi.
2: Söylemeliyim ki müşterimiz bu sefer görmeye pek de alışık olmadığımız bir ürün getirdi. Prensip olarak ilgimizi çekiyor, evet. Bu da heyecanlı bir hikaye elbette.
0: Bu bir bazuka mı yoksa ne
1: yok,
0: bu?
1: Yok, bu kötü adamlar için.
0: Kötü adamlar için mi? O zaman tamam. Bu benim için demektir. Bir hafif makineli.
1: Aynen öyle.
2: Bildiğin silah ha?
0: Evet. Evet. Eski tarihi filmlerden biliyorum
2: ben
0: bunu.
2: Ben de aynen öyle diyecektim.
0: Bu muhteşem. Gerçekten de muhteşem. Tarihi bir makineli. Bu tarifi mümkün olmayan bir sanat eseri.
1: Bu 1921-44 arası dönemden orijinal.
2: Öyle mi?
1: Şimdi ise yalnızca dekoratif olarak üretiyorlar. 2000 ile 3000 euro
2: dekoratif
1: arası.
2: Dekoratif silah dediniz, yani çalışmıyor.
1: Hayır,
2: ha?
1: Çalışmıyor.
2: Anladım. Başta biraz şüpheci yaklaştım. Bu sadece dekoratif bir silah mı yoksa içinde patlayabilecek bir şeyler hala var mı?
0: Hangi kısımları çalışmıyor söyleyebilir misin? Namlusu gerçekten içeride değil mi? Öyle yani.
1: Bu bozuk, içinde bir şey yok. Sadece dışı var bunun.
0: Yok yani, namlunun içinden bakınca anlaşılıyor mu? Şey gibi...
1: Hayır, dekoratif amaçlı bir silah bu.
0: Evet, zaten yay mekanizmasından belli
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, aynen öyle. Evet.
0: Evet, dikkatli evet, olmalıyım değil mi?
2: Dekor.
1: Evet.
0: Dikkatli dekoratif. Olmazsam yerel polisi kapımda bulabilirim.
2: Ama bu zaten hiç çalışır durumda değildi, hayır. Değil mi? Yani hayır, dekorasyon hayır. Olarak üretilmiş.
0: Sen güvenli bölgede kal.
2: Anladım.
0: Dikkat evet. Et kendine. Ben ve Daniel karşılaştırırsak ben daha çok ön planda olanım. Daniel ise arka planda düşünen taraf.
2: Dekorasyon silahları benim hiç ilgimi çekmiyor. Bana keyif vermiyor ya da heyecanlandırmıyorlar.
0: Bir göz atabilir miyim?
1: Tabii. İstersen dokunabilirsin de.
0: Ağırmış.
1: Evet, ağırdı.
0: Evet.
1: Dikkatli ol. Söyleyebilirim ki nadir bulabileceğin türden bir yapım. Dizayn ediliş şekli bu türün en iyilerinin güçlü özelliklerini kombine ediyor ve aynen yansıtıyor. Altın bir yapım. Nadir bir parça diyebiliriz buna.
0: Pablo Escobar'ın sahip olduğu gibi yani, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Tek seferde 100 atış mı yapıyor?
1: Evet, 30 atış yapanlar da var. 50 yapanlar da. Farklı türleri var. Bunu özellikle aramıştım.
0: Bunun icat edilme sebebini biliyor musun? Sağa sola ateş ediyor. Hassas nişan almıyor. Bilgisi olmayan biri bile hedef vurabilsin diye yapmışlar
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, doğru, doğru.
0: Düz gitmiyor
1: evet.
0: Mermi. Böylece yaparsın. Antrenmansız biri de isabet ettirebiliyor. İşte bu yüzden piyasaya sürdüler. Bunu reklamında yapamam ki. Eğer yaparsam
1: bir şey
0: da,
1: olmaz.
0: Yani olmaz mı
1: hiç
0: diyorsun?
1: Hiçbir şey olmaz.
0: Özel tim adresime
1: gelir. Hayır, gelmezler.
2: Şansımı denemek istemem açıkçası.
0: Evet, ben de istemem.
2: İstemem.
3: İster gerçek ister sadece dekorasyon olsun, bu alet rehinciler için çok riskli. Bu müşteri içinse büyük bir hayal kırıklığı. Parayı alıp kullanabilirdi.
1: Benim ihtiyacım yok. Ama şunu söylemek lazım ki...
4: Ne söyleyeceksin canım? Torun mu?
1: Evet. Torunumuz birkaç yıl önce yatılı okula başladı. Şimdi ise onu okuldan almamız gerek. Bizim için bu gerçekten çok zor. Bana aşırı bağlı. Yani torunlarım, onlar için her şeyi yaparım. Kazandığımız her şeyi torunlarımıza harcıyoruz. Her şey onlar için. Her şey torunlarımız için.
2: Evet, bu beni biraz şaşırttı doğrusu. Silah olayını hallettik ve konu kapandı sanmıştım. Kibarca vedalaşacağımızı düşünüyordum. Tabii bir dedenin torununa güzel şeyler sunmak ve onu mutlu etmek istemesini anlayabiliyorum. Ama bunun için yeterli parası yoksa... Gerçekten zor bir durum.
3: Mutlu sonla bitmeyen bir hikaye. En azından müşteri için. Çünkü rehinciler silahlanmak istemiyorlar. Daniel'in aslında her şeyi rehin alsa bile ilkeleri var.
2: Dürüst olmak gerekirse bunu ne vitrinde, ne sergide, ne de depoda görmek istiyorum. Kimsenin oradan yalan yanlış hikayeler uydurup da evimizin aranmasına sebep olmasını istemem açıkçası. Evet, bu konuda karar vermek biraz zor görünüyor.
3: Dresden'de Alex altın paraları incelemeye devam ediyor. İlgisi paraların üretildiği olan somut değerli metallere ama yine de madeni paraların arkasında kişisel bir hikaye var.
5: Buradan kazandığımız her kuruş annelerine gidiyor. Böylece tatile çıkmak istediğinde ya da başka bir şey yapmak istediğinde hep biraz parası oluyor. Çünkü babasının bu koleksiyon merakıyla pek bir şey yapamıyor zaten. Yani öyle.
6: Şimdi bir bakalım ne fiyat çıkacak ortaya. Çünkü sandığımız gibi saf altın değilmiş bunlar. Hepsi 14 ayar, yani durum bu.
3: Saf altın neredeyse %100 altın içeriğine sahiptir. Öte yandan 585'lik altın yalnızca %60'ın biraz altında bir miktardadır.
6: Demek ki 300 diye düşünürken 200'e düşmüş durumdayız. Ama şu son dönemde yine biraz değer kazanmış gibi görünüyor. Bize satmayı düşünür müydünüz acaba?
5: Evet.
6: Şuna bir daha bakalım.
5: Kesinlikle bakalım, ancak tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Bu takıları bana annem emanet etti. Büyük ihtimalle ona da anneannesinden ya da annesinden kalmıştır, emin değilim. Ama gerçek şu ki ailede artık bunları takan kimse yok.
6: Takıların da çıkmasını beklemiyordum. Buna hazır
5: değilim. Eğer bundan bir şeyler çıkar diyorsan yanında götürüp kontrol edebilirsin.
6: Bak sana şöyle diyeyim. Çıplak gözle 14 ay olduğunu zaten anladım ama terazim yok. Bu 8 ayardır kesinlikle. Bu arada eskiden doğuda standart olanı 8 ayardı. Bir Rus asla bunu takmazdı. Ruslar için minimum 14 ayar olmalı. Doğu blokunda insanlar 8 ayar olanları alabiliyordu sadece. Bu yüzden bunlar çok yaygındı. Bu da onlardan.
7: Bence en az 50 euro daha eder. Bunu alıp ofiste kontrol edeyim. Sana 200 euroya ek ne verebileceğimizi yazarım.
6: Birkaç güne görüşürüz ve sen de paranı alırsın. Ne dersin buna?
5: O zaman anlaştık Alex.
6: Muhteşem. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Birkaç
5: Görüşmek
6: güne
5: üzere.
6: Görüşürüz.
5: Kendine
6: zaten.
5: İyi bak.
6: Sana yazarım.
5: Güle güle.
6: Görüşürüz.
3: Rehin dükkanına geri döndüğünde Alex mücevherlere yakından bakıyor.
6: Önce bu takıların ponceli olup olmadığını kontrol edeceğim. Yani üzerinde kaç ayar olduğu yazıyor mu diye bakacağım. 333, 8 ayar, 585, 14 ayar.
3: Ayar olarak verilen sayı bir mücevher parçasındaki saf altın oranını ifade eder. 333 veya 8 ayar, mücevher parçasının ağırlığının 3'te 1'i kadar saf altın içerdiği anlamına gelir.
6: 8 ayar çıktı, yani 333. Şimdi başka bir yerinden yeniden kontrol edelim. Bir de 14 ayar. Yani 585 için test asidi kullanalım.
3: Bu saf altın içeriğinin daha yüksek olup olmadığını belirlemek için diğer test asidinin kullanılması gerekiyor.
6: Şu an gördüğümüz gibi sıvı yeşile dönüyor. Bu renk değişimi de bu altının 14 ayar olmadığını gösteriyor.
3: Artık fiyatlarını hesaplayabilir.
6: Şimdi bir hesaplayalım bakalım. Önce resmi değerini belirliyoruz. Sonra hizmet bedelimiz olarak küçük bir kesinti yapıyoruz. Bunun karşılığında müşteriye yerinde ziyaret edip detaylı görüşme yaptık. Ürünü bizzat inceledik.
7: İyi ki 50 euro olacağına dair endişem gerçekleşmedi. Şu anki değerlendirmeye göre toplam değer 298 euro çıktı. Ödeme olarak 250 euro vereceğiz. Evet, madeni paralarla birlikte paralar 200 euro, bize verdiği takılar ve eski altınlarla birlikte toplam 450 euro ediyor.
3: Bu nedenle altın takıların detaylı incelenmesi müşteri için fazlasıyla değerli.
8: Merhaba Alex.
6: Merhaba. Hesaplamayı bitirdik. Sendeki madeni paralar tam 200 euro ediyor.
8: Aha.
6: Sence takılarının toplam değeri ne kadar çıkmıştır?
8: Bilemiyorum. 60 euro mu, 50 euro mu?
6: Hayır, yanıldın. Tam 250 euro ediyor.
8: Gerçekten mi?
6: Evet. Çarşamba buluşabilir miyiz?
8: Çarşamba uygun. Ofiste olacağım.
6: Saat 10'da benim ofiste görüşelim mi?
8: Olur, olur.
6: Mükemmel.
8: Olur.
6: Görüşürüz. Genellikle çalışma prensibimiz şöyle. Müşterilerden aldığımız altınları hemen nakde çevirmiyoruz. Kendi envanterimizde tutuyoruz. Şu an için üzerinde küçük bir ticari kar payı var elbette. Elbette umudumuz şu ki altınları elimizde tutup acilen nakde çevirmek zorunda kalmazsak zamanla değeri artacaktır.
3: Rehin dükkanı Karlsruhe özellikle değerli metal ticaretinde bölgeler üstü tercih edilen bir nokta. Bu da çok dürüst ekip sayesinde mümkün oluyor. Patron memnun.
9: Karlsruhe ekibimiz genellikle kariyer değiştirenlerden oluşuyor. Ama bu hiç sorun değil. Karlsruhe'deki çalışanlarımız inanılmaz motive. Takıma çok iyi adapte oldular. Aslında bu durum bir avantaj. Onları tam da ihtiyacımız olan şekilde yetiştirebiliyoruz.
3: 6 yıl geçici işçi olarak çalıştıktan sonra stajyer Yabez 2 yıl önce çıraklık eğitimine başladı.
10: Burada çalışmaya başlayalı 8 yıl oluyor. 18'ime basar basmaz yarı zamanlı çalışmaya başladım. Bunların komple temizlenmesi lazım.
11: Tamam, hallediyorum.
10: Ve uzmanlık alanım gümüş.
3: Sadece gümüş dekantasyon söz konusu olduğunda hala yapılabilecek iyileştirmeler var.
11: Tamam. Bu hiç komik değil.
10: Bence komik.
11: Bir dahakine bana bırak, olur mu?
10: Ne var? Gece hallederiz.
11: Hayır, şimdi halledeceğim.
10: Peki peki, tamam. Eğer birinin gümüş paralara dair herhangi bir sorusu varsa bunu her zaman rahatlıkla yanıtlayabilirim.
11: Yani?
3: Evet. Gümüşü karıştırmaktan daha kötü şeyler de olabilir.
10: Gerçekten çok eğleniyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
16: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
17: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Bakın.
19: Tam da leslik.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Pepsi ile hepsi güzel.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
24: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
25: Vay, baloncuk gibi tonlu.
26: Çok lezzetli.
24: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
27: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
28: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
29: Bu otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
30: Trivago'ya bakmalısın.
31: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
33: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
34: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
33: Ne de motorun durması onları yıldırır.
34: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
33: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
34: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
33: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
35: Yine de Leica'nın sıradaki müşteriyle ilgilenmesi gerekiyor.
36: Alo. Merhaba.
37: Elimde eski takılar var. Para ederler mi diye kontrol etmek istedim.
36: Her şeyi şuraya koyun lütfen.
0: Bu kadar mı?
37: Buyurun.
0: Tamam. Hepsini mi satacaksınız?
37: Mümkünse evet.
0: Mümkünseden kastınız nedir? Altınları ayırıyorum.
37: Tamam, sorun yok.
0: Tamam o zaman. Pekala. Ayırmak istediğiniz bir parça var mı? Yoksa size bir teklif yapabilir miyim?
37: Gerek yok, teklifinizi yapabilirsiniz.
0: Mesela bu parça maalesef değersiz.
35: Böyle karmaşık gelen mücevher yanı Laika'nın tam konsantrasyonunu gerektiriyor.
0: Sıkça karşılaştığım bir durum. Müşteriler çantaya ne varsa atıp getiriyorlar. Ne yazık ki getirdikleri parçalardan bazıları değerli, bazıları ise değersiz oluyor. Pekala, başlayalım. İçine bakabilir miyim?
37: Elbette.
0: O halde istediğimi yapabilirim, değil mi?
37: Evet.
0: Bunu nereden buldunuz?
37: Hepsi büyük annemden geldi. Çok uzun zamandır öyle duruyordu.
0: Çalıntı değiller, değil mi? Şakaydı.
37: Hayır.
0: Birçok müşteri getirdiklerinin aile yadigarı olduğunu söylüyor. Ama kimileri yalan da söylüyor. Artık anlıyoruz. Doğru zamanda getirmişsiniz. Altın fiyatları şu an yüksek.
37: Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
0: Zekice bir zamanlama.
37: Bunu yapmayı planlamıştık. Evet. Ama şimdiye kısmetmiş.
0: Gerçekten akıllıca. Altın fiyatı bir günde 20 kez değişebilir. Her dakika ve her saniye. Sürekli artar ve azalır. Yakından dikkatle takip etmek gerekiyor. Evet, bu enteresan bir durum. Bu 14 ayar ama bilezik 8 ayar. Aradaki farkı renk değişiminden de anlayabilirsiniz. Bakın, görebiliyorsunuz değil mi? Biri diğerinden daha açık renkli.
1: Evet, hep yakından bakmak gerek.
0: Dürüst ol lütfen, bunu anlayabilir miydin? Şu saate bir bak. Ve şu köşedekine, hangisinin 14 ayar olduğu belli olmuyor. Bensiz bunu anlayabilir miydin? Dürüst ol. Hadi.
1: Haklısın, bu gerçekten zor. Laika'dan her zaman çok şey öğreniyorum. Özellikle konu altın olduğu zaman her zaman iyi önerileri o oluyor.
0: Bunu satın alırdın öyle değil mi?
1: Belki de.
37: O zaman meslektaşımla konuşayım ben.
0: Görüyorsun şimdi, evet, her şey birbirine girdi. Olamaz. Yabes hala eğitimde. O yüzden bazen hatalar yapabiliyor. İlk tepside imitasyon takılar var. Gümüşler var ve 8 ayar altın, 14 ayar ve diğerleri.
1: Evet.
0: Buradaki de 14.
1: Bu 14
0: ve ayar. Bu da 8 ayar.
1: Bu da 8 ayar. Tamam.
0: Kesinlikle.
1: Bu çok önemli. Tam şurası.
0: Tamam patron.
1: Pekala.
37: Muhtemelen orada iyi olmayanlar da vardır.
1: Evet.
0: Ama bakın, bu çok güzel bir gümüş.
1: Oo, bu oldukça güzel bir gümüş
0: bak,
1: yüzükmüş.
0: Evet. Bak, burada büyük annenin nesi varmış.
37: Oo, evet. Sanırım onu 10. doğum günümde falan var almıştım. Öyle hatırlıyorum.
0: Tanrım, burada 50 ya da 60 euro olmalı. Evet. Şu an ne kadar ettiğini biliyor musun?
37: 300 falan mı?
0: Hayır.
37: Daha mı fazla?
0: Hayır.
37: Harika.
35: Ancak bazen spesifik bir şey söz konusu olduğunda daha fazlası yeterli değildir.
0: Bu bir nişan yüzüğü mü?
37: Olabilir.
0: Evet tanrım, şuna bak. Ama neden gümüş bir yüzükle evlenmiş ki? Kim gümüş bir yüzükle evlenir ki? Gümüş yüzük takacağıma evlenmem çok daha iyi.
1: Gerçekten çok güzel bir gümüş.
0: Bekle biraz, önce isimler.
1: Bakalım, Thorsten.
0: Thorsten.
1: Thorsten.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Thorsten kim peki?
37: Eşimin eski erkek arkadaşı sanırım.
1: Çok iyiymiş. Evet. Teşekkürler. Aa, çok iyi.
0: Siz peki bunu neden sakladınız?
1: Evet. Çok güzel
37: dediğim
1: görünüyor
37: gibi,
1: ama.
37: Dediğim gibi epeydir öylece duruyordu.
0: Eşiniz zengin biriyle beraber değilmiş. Çünkü altın değil, gümüş bir yüzük bu.
37: O da bakın, beni seçti. Çünkü ben
0: doğru
37: zenginim.
0: Seçim. Bir erkeğin bana gümüş bir yüzükle evlenme teklif ettiğini düşünemiyorum. Bu hikayenin sonu olurdu. Yüzüğünü kafasına atar ve ona hayır derdim.
1: Evet.
0: Gerçekten.
35: Gümüş uzmanı Yabez bile aynı fikirde. Ve Laika'nın erkek arkadaşı Benny tam da doğru zamanda geliyor.
0: Benny, bana gümüş bir yüzük verirsen ne olur?
2: Anlayamadım.
0: Yani gümüş bir nişan yüzüğü.
2: O zaman elim kaymış demektir.
0: Anlamadım.
2: O zaman elim kaymıştır.
35: Laika iş arkadaşım ama aynı zamanda da sevgilim. İlişkimiz arkadaşlıkla başladığı için oldukça iyi idare ediyoruz.
1: Çılgın gibiler. Hep öylelerdi.
35: Her şey dostlukla başladı.
0: Yüksek bir ayar gerekecek.
35: O zaman beklemen gerek.
0: Senin hatan. Pekala, tamam. İşte burada.
35: Stajyer Yabiz'in yardımıyla Laika, müşterinin getirdiği mücevher yığınını çözebildi. Zorlu bir 20 dakikadan sonra kesin bir satın alma fiyatı belirledi.
0: Pekala, şu anda ne kadar alacağınızı kabaca hesaplayabildiniz mi?
37: 5000 gibi hesapladım ben.
0: Bence 1000 euro alacaksınız.
37: Bu kadarcık mı?
0: Evet. Şakaydı. 2671 euro.
37: Bu büyük bir fark ve hala tam bir rakam değil. 3000 euro tam rakam olurdu.
0: Hayır. Bence 2600 ile devam edeceğiz.
1: 2621.
0: Mesela gerçekten güzel bir takı görürsem, şefimizin de biraz kar edebileceğini düşünürsem, o zaman göz yumup biraz daha fazla verebilirim. Ama tabii ki önce hep şef diye düşünürüm. Müşteriler sonra gelir.
35: Başka bir deyişle satın alırken bu işten kâr edilebilmesi gerekiyor.
0: 2000, 3, 4, 5, 6 ve 21. Tamam. İşte yine bekleriz.
37: Tamam, teşekkür ederim.
35: Siegburg'da rehincilik yapan Bode ailesinin saha dışında bir randevusu var. Sonunda rehin kamyonu planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek uygun bir aracı inceleyebilirler.
2: Rehinci kamyoneti fikrini hayata geçirmek istiyoruz. Elimizin altında bir araç var. Önce ona bakacağız. Belki hala değerlendirebiliriz. Ama öncelikle kendi araştırmamızı yapmalıyız.
35: Rehinciler küçük bir arabayla yoldalar. Şimdilik. Ve potansiyel rehin kamyonu hala beyaz ama öyle kalmayacak.
2: Yapılabilecek en iyi şey onu kırmızıyla kaplayıp üstüne çıkartmalar eklemek. Böylece aynı görünür.
3: Evet, bence de. Göze hitap etmesi gerekiyor.
2: Evet, orası kesin. Sadece diyorum ki bu bir kedi fare oyunu gibi. Oyunun gerektirdiğini yapmak gerekiyor, biliyorsun.
35: Ancak bunu yapmak için önce araca giden yolu bulmaları gerekiyor.
2: Keşke en azından navigasyon olsaydı.
3: Aa, evet, özür dilerim. Sanırım şirket tasarruf yapmış. Bütçe yetmemiş gibi görünüyor.
2: Şuraya bir bak ha. Hayır, burası değil.
3: Evet, navigasyon
2: hayır, değil
3: biraz...
2: burası. Dönmemiz gerekecek. Hayır, navigasyon açık kalmalı. Çok pil harcıyor ama...
3: Pil bitmesinin de tam sırası.
35: Varış noktasının bu caddenin sonunda olması gerekiyor.
2: Telefonum artık istediklerimi yapmıyor.
3: Ama bu durum...
2: Bu inanılmaz.
3: Ama sana güvendiğimde olan bu. Sen ve navigasyon
2: saçmalık
3: sistemi
2: bu.
3: Her zaman savaş halindesiniz.
2: Böyle titremeye devam edeceksen normal.
3: Ben mi titriyorum?
35: Evet, bu durumlarda rota bir türlü doğru çalışmaz.
2: Sanırım onu bulduk.
3: Öyle mi, bulduk mu? Neredeymiş?
2: Evet evet, şimdi ne istiyor bu? Geri mi dönelim? Yok, olamaz. Hayır, alet ters dönmüş. O yüzden öyle gösteriyordu. Önce konum belirlenmesi gerekiyormuş. Şimdi düzeldi. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Numara uyumlu görünüyor. Şöyle yapalım, buradan dön. Ya bu ya da bir sonraki sokak.
35: Görünürde hala bir rehin aracı yok. Ancak Niklas bu geziden sonra bir hedefe ulaştı.
2: Daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bir şeyi ilk yapan olmak bana mutluluk veriyor.
35: Bochum'daki Daniela özellikle düzenli müşteriler arasında bölgede iyi kalpli biri olarak ün salmıştır. Gerçekten de her zaman müşterilerinin iyiliğini düşünür.
4: İşte çifte kumrular yine buradalar.
5: Merhaba.
4: Nasıl gidiyor?
0: Harika.
5: İyi, güzel.
4: Burada devam mı?
0: Evet.
5: O da burada.
4: Berlin'e geri dönüş planı yok mu?
5: Ölene kadar buradayım.
4: Müşterilerimiz uzun yıllardır bize geliyor. Daha önceki rehine işleminde bana internetten bir kızla tanıştığını anlattı. Kız Berlin'deymiş ve tren bileti çok pahalıymış. İşte bu yüzden oyun konsolunu getirip bize rehin bıraktı. Böylece kıza tren biletinin parasını gönderebilmiş.
35: Param kısıtlıydı. Bu yüzden eşyayı rehin verip hızlıca paraya çevirmek daha kolay geldi.
4: 165. Evet lütfen.
35: 165 mi?
4: Onunki gerçekten özel bir durum. Çünkü yıllarca bekardı ve hep bu durumdan bahsederdi. Vay canına, çift olmanız ve birlikte çalışmanız ne güzel dedim. O hep bir kız arkadaş hayal etmişti. Sonra bir gün ona aramayı bırak, o zaman kendisi gelecek dedim. Ve 3 hafta sonra biriyle tanıştı.
35: Evlilik kredisi iyilik kazandı. Kötü bir anlaşma değil.
4: Onun adına çok mutluyum. Ona bu iş yürürse onunla birlikte buraya gel demiştim. O da sözünü tuttu. Senin için getireceğim, tamam mı?
5: Bundan hiç haberim yoktu. Bu gerçekten çok hoş. En güzel yanı da benim de bir oyun sever olmam. Buna bayılıyorum. Çift olarak birlikte oyun oynamak da ayrı bir keyif tabii. Bundan ikimiz de keyif alıyoruz.
35: Kesinlikle öyle. Bir kazan kazan durumu. Ancak Daniela durum hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek istiyor.
4: Pekala, işte buldum. Şimdi siz beraber mi yaşıyorsunuz?
35: Beraber yaşıyoruz.
5: Evet.
4: Bu çok güzel. Ne kadar oldu?
35: Bir ay sanırım.
4: Öyle mi? Sizin için sevindim.
35: Bir aydan da fazla aslında.
4: Her şey iyi mi?
5: Evet, nişanlandık. Evet.
4: Ne? Cidden mi? Bir de şimdi gelip nişanlandık, beraber çok mutluyuz demiyorlar mı? Kendimi harika hissediyorum. Göster bana. Yüzün harikaymış. Bu çok romantik bir hikaye diyebilirim. Mutluluğunuz daim olsun. Birbirinize iyi bakın. Berlin'e de gidin. Gelsenkirchen, Bochum. Hepsi müthiş.
5: Burada sizin daha mutluyum.
4: Gerçekten çok sevindim.
5: Teşekkürler.
35: Görüşürüz.
4: Görüşürüz canlarım.
5: Hoşça kal. Güle
35: güle. Hoşça kal.
4: Uygulamaları boş ver, bizim dükkana gel.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel.
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
31: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: En azından tamirci çırağı kadar iyi değil miyim?
1: 10 üzerinden 3 derdim.
0: İngilizce öğretmenimin bir raporu vardı, hiç unutmam. Hem benim hem de kendi zamanını boşa harcıyor derdi. Okuldayken sana hiç iyi rapor yazdılar mı?
2: Bazı öğretmenler beni severdi. He. Mesela Fransızca hocam beni hiç sevmezdi ama Fransızcam iyiydi.
0: Öyle mi? Bonjour falan.
2: Oui.
1: Benimki de benzerdi. Ömrü boyunca hiç başarılı olamayacak.
0: Tanrım.
1: Çocukları nasıl motive ediyorlar?
0: Geri döndük. Buna bayılıyorum. İngiliz barakalarındaki klasikleri aramaya geri döndük.
2: Bu bir güzellik abidesi.
0: Evet Özer. Muazzam İngilizler. Çok güzel. Billy Francis. İkon Amerikanlar.
2: Şunun önündeki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Bir de Avrupalı başyapıtlar.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları alıp teşekkürler.
2: Harika Ludo.
0: Elden geçirip. Sunroof yapma lütfen. Ben iniyorum. Sürüyoruz. Sonra da ufak karlarla satıyoruz. Oo, voleyi vurduk. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Paz'ın eski dostlarından biriyle buluşmak için Knutsford'a gidiyoruz.
2: Sam'le buluşacağız. Araba koleksiyoneri. Koleksiyoner dediysem de arabaları alıp bir süre kullanıyor cinsinden. Sonra o arabalardan usanıp... satıyor
0: diye basıyor.
2: Evet, satıyor.
0: Elinde ne varmış?
2: Şey, İngiliz otomobilleri, Amerikanlar. Avrupalıları da seviyor aslında.
0: Fransız klasikler.
2: Evet.
0: Ne muhteşem ama. Demek oydu. Ya bir Fransız klasikle, ya ikon bir Amerikanla, ya da bir İngiliz Bulldog'la döneceğiz. Kim bilir? Bekle bizi Knutsford. Sam.
3: Evet.
0: Şey, kusura bakma ama bunu doğruca söylemeliyim.
2: Evet.
0: Genelde garajlarda moruklar kalır değil mi? O yüzden senin garajını gezmek büyük bir ayrıcalık. Gerçekten öyle.
2: Evet.
3: Sağ ol, ben de moruğum.
0: Bunu ne zamandır yapıyorsun?
3: Bir galerici kızıyım, o yüzden ömrüm boyunca otomobillerin içindeydim. Ama babam olmadan tek başıma 2018'den beri.
0: Öyle mi?
3: Amerikan klasikleri severim. Yankee tankları, yani şey, bir de eski İngilizleri tuhaf oluyorlar. Bir şey farklıysa hemen ilgimi çeker.
2: Buradan çok keyif alacağım. Bunun yanı sıra seni tekrar görmek çok güzelsin.
3: Seni de öyle Fazıl.
0: İkiniz de nerede çalıştınız?
3: Bir zamanlar kurduğumuz müzayede evinde çalıştık. Faz gelip yardım ederdi bana.
0: Madem bu kadar yakınsınız, hepsi satılık mı?
2: Evet.
3: Hemen hemen.
2: Yani şey, o benim lafım.
3: Faz beni epeydir tanıyor, hepsi
2: tamam.
3: Satılık.
2: Ha,
3: evet.
2: O benim lafımdı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Tamam, biliyorum. Nasıl tanıştığınızı anlatmadan hızlıca konuya dalayım dedim.
2: Peki, tamam.
0: Şimdi güzelce dolaşalım.
3: Tamam.
0: Sonra seni çağırır, daha fazla bilgi alırız.
3: Evet.
0: Sonra da umuyorum ki pazarlık yaparız. Madem tanışıyorsunuz, güzel bir anlaşma koparırız herhalde, anlıyor musun? Bu sefer karışmayacağım, söz veriyorum.
2: Evet, ondan pek emin değilim ama neyse.
0: Tamam, o zaman görüşürüz sen.
3: Çay ister misiniz?
0: Biz içeri girelim.
2: Evet, lütfen.
0: Elbette, şekere gerek yok. Senin
3: yanına
0: kadar
3: da bisküvi, böyle seversin.
0: Çok tatlısın.
2: Görüşürüz.
0: Sağ ol. Bekle, onu nereden tanıyorsun? Bunu nasıl biliyorsun?
2: Biz çok eski arkadaşız Henry.
0: Sam'in barakası söylendiği gibi tuhaf ve keşfe açık. Ama aşina olduğumuz bir şeyle başlıyoruz. Ticari bir van. Çok güzelmiş.
2: Bu Morris mi, Austin mi? Eskiden bunlardan çok görürdük. Postanelerde de vardı. Morris bin türü vanlar. Austin markası altında satılıyordu. Neden bilmem ama belki de...
0: ızgaradan ayırt ediliyordu değil mi?
2: Evet, aynen öyle. Austinlerin kıvrımlı...
0: Aynen öyle.
2: Burası evet.
0: Ne kadar güzel.
2: Gidip başka şeylere de bakalım mı lütfen?
0: Evet.
2: Gördün mü?
0: Blue Sunoco neydi ya?
2: Bilmiyorum.
0: Sunoco.
2: Şarkı bile olabilir, öyle değil mi? Blue Sunoco.
0: Duyamıyorum. Sunoco. Şarkın bitti mi?
2: Evet.
0: Tamam, güzel. Motor katkısı falan olabilir mi? Sam'in mobil koleksiyonunda gizemli tabelaların yanı sıra tenekeler de var.
2: Diğer taraf işte oldu. İşte bak. Redex var, gördün mü?
0: Hadi
2: kocaman
0: canım,
2: bir Redex.
0: Çok güzel. Tamirhane ekipmanları.
2: Gözlerini aşağı indir lütfen. Lastik basıncı şeması.
0: Ooo, tabela. Favorimse nostaljik benzin pompası oldu. Evet. Bunlara Şişko Hanım derlerdi. Ama bence göbekli pompa daha iyi olurdu. Şişko Henry diyebilirsin.
2: Hayır.
0: Hiç takılmam.
2: Hayır, şişko değilsin. Göbeğini renk salıyorsun tutuyor sadece.
0: Ama buraya araba için geldik. Devam ederken fazın gözüne bir şey takıldı.
2: Baksana şu Fransız klasiğine ne dersin? Çok sevdiğini biliyorum. Bu bir Citroën Ami 6.
0: Bu araç 1961 ile 1978 yılları arasında üretilen bütçe dostu bir aile aracıydı. Dikdörtgen farları ve pikniklerde kullanılabilen çıkarılabilir koltukları vardı. Neredeyse 2 milyon tane sattı. Aman tanrım.
2: Bir saniye. Aman ne kadar çok sallanıyor.
0: Hayır araba.
2: Bıraksana lütfen. Bırak lütfen. Ha tamam, bir kere sallanıp duruyor. Biraz şey, süngerimsi gibi, öyle değil mi? Ama baksana, yürüyor gibi duruyor ama yürümüyordu. Öyle değil mi?
0: İki CV'ye benziyor. Evet. Ama DS tarafı da var.
2: Evet.
0: Üstelik şey, tipi de biraz tuhaf.
2: Adeta 2CV platformuna inşa edilmiş gibi.
0: Evet, tamam.
2: Elimizde bu var. Ama nihayetinde çok da ufak değil. Güncellenmiş, daha modern. Bir de bu otomobil çıktığında 2CV'lerden daha büyük motora sahip.
0: Öyle mi?
2: O zaman şöyle söyleyebilirim. Bunda 2 silindirli 602 cc olmalı.
0: O zaman 0-100'ü 3 hafta falandır.
2: Evet, o da çıkabilirse.
0: Muhtemelen de en fazla 80'e çıkar.
2: Motor bunun altındaysa işte.
0: Nerede?
2: Burada
0: göremiyorum.
2: Şurada hemen önde.
0: Aa, ufacık.
2: Sonuçta var. Önemli olan da bu. Bir de şuna bak. Önü adeta heykeltıraş elinden çıkmış gibi duruyor.
0: Bir de neden şey olduğunu da piyasada buna bayılacak bir hayran kulübü var. Neyse, devam edelim. Bambaşka bir şey için Sam'in Yankee tanklarından birine ne haber deyin. Baksana Sam, sana bunu sormam gerek. Bu nedir?
3: Aa, evet, bu o modelin aynı.
2: Şunun suratına bakar mısın?
3: Bu 1962'de Cadillac'ın ürettiği en ufak otomobil. Bu onların iki kapılı spor
0: modeliydi.
3: Tamam,
0: peki. Sen de hazır buradayken.
3: Evet.
0: Gidip şu şeye de bakacağım. Olur mu? Ne dersin?
2: Evet, bunlar harika.
3: Elektrikliye?
2: Evet.
3: İlk ve son elektrikli.
2: Evet.
0: C5 elektroniğin öncülerinden Clive Sinclair'in 1985'te çıkardığı 3 tekerlekli akülü bir arabaydı. Perakende fiyatı 399 sterlindi ve şasesini Lotus tasarlamıştı. Opsiyonel olarak satılan tentesi ve brandası vardı.
2: Bende de vardı.
0: Hayır,
2: vardı. Çalıştırıp Birmingham'daki yollara çıkarırdım ve tam bir hedefti. Diğer arabalar tarafından bunun kadar hedef alınan başka...
0: C5 elektroniğin öncülerinden Clive Sinclair'in 1985'te çıkardığı 3 tekerlekli akülü bir arabaydı. Perakende fiyatı 399 sterlindi ve şasesini Lotus tasarlamıştı. Opsiyonel olarak satılan tentesi ve brandası vardı.
2: Bende de vardı.
0: Hayır,
2: vardı. Çalıştırıp Birmingham'daki yollara çıkarırdım ve tam bir hedefti. Diğer

0: Nadir ve albenisi yüksek alanında Sam'in iki tane muhafaza brandası var. Biri üstü açık Morris Minor, diğeri de epey dikkat çeken Peugeot 205 GTI.
1: 1980'lerin ortasından sonuna kadar üretilen 1.9 motorlu müthiş bir...
0: Her garajda olmalı.
1: Her garajda olmalı.
0: Sam'in bir koleksiyoner köşesi daha var. Başlamadan önce şu adama ve ailesine baksana.
2: Ne kadar ayıp.
0: Nedenmiş o? Bir sürü garaj ekipmanı var.
1: Bu tür panoların kafelerde olduğunu hatırlıyorum Henry.
0: Convertible'ı yanlış yazmışlar. Ortadaki E eksik. Baksana. Burada bir sürü şey var.
1: Evet.
0: Şuna ne deniyordu şu minik Citroen'e?
1: Citroen Ami 6.
0: Aa öyle Ami mi? 6. Tamam çok güzel. Peki güzel. Evet. Şuradaki Morris Van de güzel.
1: Evet.
0: Austin pardon.
1: Aa, şu Cadillac.
0: Evet Cadillac. Cadillac'a da bayıldım.
1: Evet. Ben de şu posterlere bayıldım. Lastik basıncı olana. Blues.
0: Evet çok güzel.
1: Evet.
0: Harika. Gidip Sam'i bulup biraz MGB'lere bulaşmayalım.
1: Kötü tecrüben var. Yolda
0: sadece
1: anlatabilirsin.
0: Sadece kalçuk tamponlarını sevmiyorum. Evet.
1: Hadi gidelim. Önden buyur.
0: Sence nereden başlayalım?
1: Şuradan. Çünkü Sam'in yaslandığı arabaya bayıldığını çok iyi biliyorum Henry. Öyle değil mi? Nadir bir otomobil.
0: Bu ne kadar?
3: 17.995'e satışa koydum ama size 15.000'e bırakırım.
0: Tamam. Şuna geçelim. Austin'di değil mi?
3: Evet Austin. Morris Minor değil Austin.
0: Ne kadar?
1: Evet.
3: 4.995 pazarlığa açık.
1: Şurada birkaç tane lastik basıncı şeyi var.
3: Tablosu.
1: Evet tablosu.
3: Çiftini 80 sterline bırakırım.
1: Tamam.
3: Sattım.
0: Bir oldu de şuradaki mavi tabela.
3: Evet. O 100 sterlin.
0: 80?
3: 90 ortası olsun.
0: Pardon fazla şey.
1: Asıl sen affedersin.
0: Çünkü bunları kendime ayırabilirim. Peki şimdi şuradaki Citroen'e geçelim mi?
1: Yani bize oluru nedir?
3: Ona 4.5 istiyordum. Ama hadi size 4 olsun. Bunu komple restorasyonlu ve
0: bakmadım.
3: Hazır şekilde satın aldım.
1: Evet.
3: Bundan epey para kazanabilirsiniz. Evet.
0: 3.5?
3: 3.750.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
14: İki Bellona, Bellona.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
21: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
22: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır

0: kabukçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Her klasik araç...
12: Tamam bak, çalışıyor mu?
11: ...yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Evet.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Baksana, şu Fransız klasiğe ne dersin? Çok sevdiğini bilirim.
15: Sen ve benzersiz otomobil ve otomobil efemerası koleksiyonuyla Nutford'dayız. Citroen'e 3500 teklif ettik ama o 4000 istiyor.
16: 3750, ortada buluşalım.
14: Peki, olur.
16: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
14: Evet.
15: Ertesi gün Baraka'da... Citroen bizimkilerle tanışıyor. Beğendiniz mi?
17: Mükemmel.
15: Öyle mi?
17: İnanılmaz.
18: Bayağı tuhaf.
17: Karakterli.
15: Bakın ne diyeceğim.
18: Çirkin,
15: buna
18: ama
15: hangi renk derdiniz?
18: Beyazımsı açık nane diyebilirim.
17: Nane, evet nane.
14: Bence fıstık yeşili çünkü hem yeşil gibi hem az bir şey de sarı duruyor.
15: Her halükarda rengi tutturmak çok zor. Bir şey daha söyleyeyim mi?
14: Evet.
15: Yakınlarda içine oturdum. Göğüsteki karmaşayı gördünüz mü?
18: Koltuk kılıfları endişelendiriyor aslında. Daha göğüse geçemedim.
14: Bence bu şekilde muhteşem.
17: Biraz ifi.
14: Evet.
18: Bununla başının üstünde bir kase su varken bir tarladan geçersen suyun üzerine dökülmemesi
15: gerekiyor. Evet, bunu deneyeceğiz. Haklısın.
14: Evet, harika bir fikir.
15: Harika bir fikir. Çünkü süspansiyonun muhteşem olması gerekiyor. O zaman ilk görevimiz bu. İkinci görevimiz ise Fransa ile ilgili olmalı ama henüz karar veremedim.
14: Bir fikrim var.
15: Öyle mi?
14: Evet, hayal edebiliyorum.
15: Hadi oradan.
14: Eyfel Kulesi.
15: Hayır. Olmaz.
14: Olur.
15: Bununla Eyfel Kulesi'ne gitmem.
18: Blackpool Kulesi.
15: Yo. Altın Kulelerine bile gideceğimi sanma. Hıvır zıvırların bir işi yok ama uzun süre sonra ilk Fransız arabamızda epey iş var. Ertesi sabah kaputun altına iniyoruz.
14: Bu otomobili çalıştırmaya çalışacağız.
15: Evet.
14: Çünkü sağında solunda birkaç iş var gibi duruyor.
17: Parlak parçalar.
15: Öyle mi?
17: Evet. Bir sürü parlak parça.
15: Evet. Baksana Faz. Uygunu aldık değil mi?
14: Bence de öyle. Üstelik yakıt pompası da yeni. Yakıt filtresi de.
17: Yeni buji kabloları.
14: Marşla da uğraşmışlar. Evet.
17: Bir sürü yeni vida ve yeni bobinler.
15: Çayı buraya koyacağım.
18: Çayı ben tutarım çünkü motora yo,
15: yo, hayır, hayır.
18: Yapabilir.
15: Tamam dedim mı? Ya süspansiyonu tamam mı? Bunun süspansiyonu çayın dökülmesini engeller. Kes şunu Alan. Alan.
14: Arabanın tam ortasında olduğu için çok çalkalanmayacak ki zaten.
18: Bak nasıl dökülecek izle. İzle ve gör. Bakın. En az 30 santim alçaldı.
15: Şey, şuna bak. Bir saniye. Burada tekerlek var.
14: Sorun yok. Onu kafana takma.
18: Oradaki de steplen.
15: Pekala.
14: Tamam, pompa çalışıyor.
18: Yakıt pompası.
15: Neyi çekeceğim?
14: Evet, çok güzel.
17: Hayır, onu değil.
14: Şunu bekle. Aa işte, evet.
17: Tek başta aldı be.
15: Dokunmadım bile.
17: Çok güzel.
15: Très bien.
18: O zaman bir tur atalım mı?
15: Önce bir kontrol etsek.
14: Evet, tamam. Bekle.
15: Lanet olsun. Stop etti.
14: Yakıt yetersiz.
15: Yani bir de yakıtına mı para vereceğiz?
14: Evet.
18: Yeter ki başka bir şey olmasın.
15: Evet ama yine de para.
14: Yapılması gereken ilk iş bence
15: hiç
14: öyle.
15: Hiç olmadı, evet. Hiç olmadı.
14: Evet.
15: Tamam, güzel, tek sorun buysa halledelim o zaman. Biraz esans ekliyoruz, hurdaları çıkarıyoruz. Tamam, biz kaçar.
14: Devam.
15: Devam. Marş marş.
14: Marş marş.
15: Azami hızı saatte 105 kilometre. Tamam, bir formülü aracı değil ama en azından motor kutusunda haklı çıktılar.
14: Henry, sana bir şey sormak istiyorum. Gaz pedalına sonuna kadar bastın mı acaba?
15: Pekala. Hazır?
14: Oui. Hazırım.
15: İşte orada. Metal yığını. Biraz...
14: Oui.
15: Yanık kokusu alıyor muyuz?
14: Henry, frene bassana. Takıldı gibi.
15: Öyle mi?
14: Bence öyle.
15: Offroad'da yapalım mı? Haha, işte böyle olmalı. Söylemeden geçtim ama bu arabalar köyler için yapılmamıştı. İşte budur.
14: Çok güzel, öyle değil mi?
15: Süspansiyonları harika. Tarladan gidiyoruz. Cidden. Magnifik. Ha, tarladayız.
14: Oui. Oui. Ah.
15: Bonjour. Oh. Viva la France. Geriye birkaç ıvır zıvır kaldı ama Citroen tıpkı ismi gibi şirin bir araba. Artık biraz çalışmalıyız. İşe göğüsten başlayacağız.
18: Ne kadar alta gelmesini istiyorsan o şekilde tut.
15: Şu anda gösterge paneli sığmıyor ve yapıştırıcı, diğer dolgu malzemeleri ve bant parçalarıyla berbat durumda. Hepsini sökmeliyiz.
17: Dikkat etmeliyiz. Şuradaki nokta çok ince. Çok ince ve hassas. Tamir görmüş. Ne kadar sağlam bilmiyorum.
18: Ben deneyeyim. En fazla ne olabilir ki?
15: Skid taşlama makinesiyle gösterge panelini düzeltirken... Alan da hız göstergesini temizliyor.
17: Mat siyaha boyamışlar. Orijinali krom. Artık daha iyi.
18: Al bakalım Al.
15: Sığıyor mu diye baktıktan sonra...
18: Galiba biraz daha tıraşlamak...
17: Öyle değil. Duruyor, evet.
18: Evet. Biraz daha tıraşlamak istemiyorum ama bence sınırdayız,
17: evet,
18: zaten.
17: Evet, bu da doğru çalışıyor.
15: İki paket dolguyu karıştırıyorlar.
17: Öncelikle bu sertleştiriciyi alıp normalde dolgunun olduğu çizgiye ince bir şekilde sürersiniz.
15: Sonra da panelin çatlaklarını ve kırık yerlerini dolduruyorlar.
17: Dolgu yapmak ne güzel.
18: Terapi gibi diyorsun, evet. Yani.
15: Yarım saatin ardından skidin fazlalıkları taşlayabilmesi için kuruyor.
18: Bence boyanınca harika görünecek.
17: Bir deneyelim.
18: Evet evet, boyamadan bir deneyelim.
17: Harika oldu.
15: Paneli sprey boyayla boyuyor.
18: Sonuçtan memnunum. Bağlantılar harika oldu.
17: Büyük bir değişim.
18: Hem de bayağı büyük bir değişim.
17: Bakalım Henry dolguları anlayabilecek mi?
15: Alan düğmeleri bağlıyor. Paneli yerleştiriyor.
18: Güzel oldu Al.
17: Sanki Thunderbird'den fırlamış.
18: Evet, evet.
15: Sonra da kapı fitillerini sıkıştırıyor. Bugünlük bu kadar.
18: Şimdi direksiyona geçmen gerek.
15: Aman tanrım, şuna bak.
18: Alan, şunu içeri al lütfen.
15: Alan, ciddi misin?
17: Sıfır gibi olmuş ha?
15: İnanamıyorum. Burada haldeydi. Şimdi muhteşem.
17: Büyük bir değişim değil
15: mi? Siz ikiniz arabanın değerini artırdınız. Artık temiz bir arabaya benzedi. Yani burası.
18: Büyük bir fark yarattı.
17: Kapı fitillerini, evet, taban halısını çok... da hallettik. Geriye ben süpürmek kaldı. O da sende.
15: Biliyor musunuz? Bakın, daha geçenlerde berbat bir astım atağı geçirdim.
18: Bence süpürge tutmanın faydası
15: öyle mi
18: olacaktır?
15: Evet. Emin misin?
18: Önündeki temiz havayı çeker. Tamam.
15: Sabah yapsam daha iyi olacak. Alan, Skid, siz dahisiniz. İnanılmaz. Elinize sağlık. Bean bile beğendi, değil mi yavrum? Ertesi gün Faz frenlere girişiyor.
17: Uzun süspansiyon dediğin böyle oldu.
15: Aynen öyle.
14: Frenler sürtüyor.
15: Evet.
14: O yüzden şey lazım. Çünkü motor sadece 602 cc.
15: Güç.
14: Motor, evet, yani o güçten azami şekilde faydalanmalıyız. Evet. O yüzden giderken frenlerin tekerlere sürtmesine izin veremeyiz Henry.
15: Evet, haklısın. Tekerlekler söküldü.
14: Harika.
15: Kampana ortaya çıktı ama sorun var.
14: Şurası biraz sıkışmış gibi.
15: Faz alet çantasındaki her bir aleti kullanarak kampanayı söküyor. Ama kolay çıkmayacak.
14: Tamam, bir şey geliyor. Umarım koca yay arkasından fırlamaz. Hop, bir saniye.
17: Olamaz.
15: Ne oldu?
17: Rulmanı söktük. Aksı sökeceğiz derken rulmanı çıkardık.
14: Evet, evet. Rulmanı tekrardan toparlamamız gerekecek.
15: Faz tamirhanede kampanayı işkenceye alıp tamir etmeye çalışıyor.
14: Kampanadaki porya bilyelerini çıkarmaya çalışıyoruz ama bayağı sıkışmış.
17: Pürmüzde mi denesek bir de?
14: Pürmüzde de deneyebiliriz.
15: Kampanayı toplayabilmek için önce bilyeleri söküp tekrardan birleştirmeleri lazım ama bayağı sıkışmış. Isıtmaya, vurmaya, kanırtmaya çalışıyorlar ama bilye bana mısın demiyor. Geriye bir tek alışılmadık bir çözümü uygulamak kalıyor.
14: Bilyeyi ve fren kampanasını ya da bilyenin ve kampananın yarısını soğutmaya çalışıyoruz. Çünkü bir demirle vurup çıkarmaya çalışacağız. Bu işi yapmamız gerekiyor.
15: Hadi canım, nasıl yani?
17: Gres yağı sürülecek bilyeleri tutmak için. Dikkatli şekilde dizip üstüne biraz baskı uygulayacağız. Sonra da çekişle vurdun mu şak diye girecek.
15: Alan bilyeyi topluyor. Faz da diski söküyor. İşte kader anı.
17: Tam ortaya sert bir darbe.
14: Evet.
17: Tüm gücünle.
14: Tamam, ellerini çek. Hazır mısın?
15: Tek bir darbede girmedi ama az kaldı. Faz ortadaki somunu da takıp iyice yerine oturtuyor.
14: Tamam, yeterince sıkı.
17: İşte bu kadar.
15: Düzeldi mi?
14: Bence evet.
15: Çok güzel.
17: Hiçbir şeye takılmadan da dönüyor.
14: Evet, tamam.
15: Beklediğimizden çok daha zor oldu ama fren sorunumuzun da çözülmesiyle Citroen'imizi Fransız usulü yolculuğa çıkarmadan önce geriye son bir test kalıyor. Bakalım süspansiyon dedikleri kadar iyi mi? İşte budur ya! Yakında göreceğiz.
13: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
5: Yıldır hep seninle.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Servis geldi, çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Dün Citroen'imizi tamir ederken günümüz güzel geçti. Frenleri hallettik. Tabii bir de göğsü.
3: Güzel oldu El.
14: Bir de fazlalıklardan kurtulduk. Ama bu güzel yolculuğumuza çıkmadan yapmak istediğim son bir test var. Şu an karşınızda 3 bardak var. Galiba Fransa'da ona Leo diyorlar. Bakın, süspansiyonları deneyeceğiz. Bu arabalar muhteşem süspansiyonlarıyla meşhurdurlar. Adeta dans eder, tamam mı? Her nereye gidersek gidelim dans eder.
3: Evet.
14: Direksiyonda ben varım. Jelly Bean de gelecek. Tarlada turlayıp suyun ne kadarı dökülmüş diye bakacağız.
3: Harika. Bir soru sorabilir miyim lütfen? Niye sadece 3 bardak su var?
14: Buyur.
3: Sen de bacaklarını arasına al.
14: Çünkü
3: bunu başarabilirsin. Bir de bacak arana.
14: Aa, lanet olsun.
3: Ha, şöyle, aferin.
5: Evet, evet, evet.
3: Oldu işte, bravo.
10: Bardakları alın, binin. Gidelim. Bin de ortamıza.
3: Hop hop hop hop, bekle. Dökülüyor.
20: Yalnız bayağı yumuşak.
5: Bayağı yumuşakmış.
3: Evet, öyle.
10: Biliyor musunuz? İnanılmaz.
3: Değil mi?
10: Süzülüyor. Sıkı tutunun, başlıyoruz. Engebeli arazideyiz. Citroen Ami, lakabı dört tekerlekli kanepe olan 2CV'deki aşırı yumuşak helezon yaylı süspansiyonu kullanıyor. Ama çok da kolay geçmiyor. Sağlığınıza.
3: Aa, üstüme döktün. Hadi ama Henry. Üstüme döktün. Evet, üstüme döktün Henry.
10: Ama genel olarak şanının hakkını veriyor. İnanılmaz. Gerçekten.
5: Etkileyici.
10: Her yere dökülecek diye düşünüyordum.
3: Evet, ben de öyle.
10: Sert bir dönüş yapayım mı? Evet, işte bu. İşte bu. Hadi bakalım. Oh, o kadar komik. Harika.
3: Yüzün gülüyor.
10: Evet. Bunun muhteşem bir deneyim olduğunu söylesek yalan olmaz herhalde. En iyimiz kim çıktı? Galiba Citroen, değil mi?
3: Galiba öyle, evet.
10: Bence muhteşem.
3: Evet.
10: Citroen gününe hemen hemen hazır. Ama ertesi gün beklenmedik bir şey yaşanıyor. Bir arkadaşım bana 600 sterline iki tane Fransız Velosolex bisiklet satıyor. Bu da Ami altımızı çok iyi tamamlıyor. İşlerim olduğu için motorları ekibe bıraktım.
5: Henry tarafından ekildik.
3: Evet.
5: Motorları kontrol ettik.
3: Evet.
5: Şunun eksikleri var. Bu iyi durumda. Şunun üstündeki zincir yay kirişine benziyor. Sanki amatör biri tarafından yapılmış gibi. Yalap şap yapılmış, kötü takılmış. Bazı parçalar eksik ama bizde bunların çoğu var. Buna gayet iyi bakılmış, iyi durumda. Eğer çalışıyorsa kenara çekeriz. Temizleyip sileriz, sonra satarız.
3: Tamam.
5: Sonra da buna geçeriz. Çünkü demedi demeyin, bu
3: vakit
5: epeyce sıkıntılı.
10: Faz daha adiyo demeden bir kask takıp motora atlıyor.
5: Şimdi şöyle yapıyoruz. Motoru indirip cikleyi çekiyoruz.
3: Evet.
5: Pedala basıyoruz ve dua ediyoruz.
3: Bu şey kaç basıyor? Kaç basar sence?
5: Dua et de çalışsın yani.
3: Peki, tamam.
5: Beygir gücünü boş ver şimdi, tamam mı?
3: Bakalım ne olacak? Hadi
5: evet,
3: bakalım
5: bas,
3: gidiyorum.
5: Bas. İşte oldu.
3: Gidiyorum.
5: Evet.
3: Evet.
5: Güzel.
3: Yes. Evet. Evet.
20: Gidiyor.
3: Gidiyor.
20: Mavi duman ata ata gitti.
10: Sesi motosikletten çok darbeli matkaba benziyor ama ilk Volesolex'imiz kesinlikle çalışıyor.
5: Nasıldı bakalım?
20: Çok, çok iyi. İyi gidiyor.
5: Sesi çok güzel geliyor.
3: Beklediğimden daha hızlıydı.
20: Titriyordun ama.
3: Evet, çakılda gidince biraz sağa sola kaydı da o kadar.
20: Ağırlığını bir tarafa verdin değil mi?
3: Aynen öyle. Direksiyon da bayağı ağır. Ama evet, harikaydı. Bence güzel bir kullanımı var.
10: Biri gitti, biri kaldı. Üç motorcu ilk motoru referans alarak işe koyuluyor. Yalın ön kısma ve motora odaklanıp ateşleme testine başlıyor.
20: Ateşlemesi fena. Dokunsana.
3: Tabii ki hayır.
10: Fas akıllılık edip arkaya geçiyor ve zincirleri yağlıyor.
3: Yok, hala çok sıkı.
10: Çok sıkı olan tek şey o değil.
20: Bu bir basınç düşürme valfi. Yanma basıncını dışarı
5: evet,
20: atıyor.
5: Evet, kabloyu çektiğinde durabilmen için.
20: Belli ki tutukluk yapıyor. Söküp temizleyerek çalışır hale getirmeliyiz.
10: Velosolex, geneleksel bir bisikletten biraz daha fazla bakım gerektiren basit bir moped olarak pazarlanmıştı. Ancak bu motora iyi bakmamışlar.
3: Bir şey bulabildin mi?
20: Fazla sıkmışlar. Mesela şurada bir yay var ama işlevini yitirmiş.
3: Aa, tamam, yanlış sıkmışlar.
20: Evet, aynen öyle.
3: Harika.
5: Ayarı yanlış. O yüzden tüm motor alarm veriyor. Arka tekeri de fazla sıkmışlar
3: evet.
5: Bence.
3: Evet.
5: Fazla sıkmışlar, evet. Adam resmen gücünü sınamış.
10: Al yeni bir conta koyup silindir kapağını geri takıyor.
20: Aslında bayağı meşakkatli bir iş.
10: Ancak zinciri ayarlamak daha kolay.
3: İyice sık. Diğer tarafı da sık. Yeterince gevşek hale geldi. Artık zinciri yıpratmayacak diye düşünüyorum.
10: Skid Gaga'yı andıran çamurluğu takıyor. Fazla stop lambasını takıyor. Yemeğe kadar çalıştırmaya hazır hale geliyor.
3: Hadi
20: ben
3: dene.
20: Ben kullanmam. Çalıştırırım.
3: Tamam.
20: B kompresör tamam.
3: Evet. Hadi bakalım. Evet.
20: Evet. Şuna bakın.
3: Evet.
5: Bayağı kolay oldu.
20: Güzel değil mi?
3: Evet, böylece ön freni sıktığında...
20: Evet, motoru yavaşlatıyor.
3: Alın size güzel bir sistem. Çok akıllıca öyle değil mi?
5: Muhteşem mi değil mi?
20: Kompresör de çalışıyor.
3: Evet, çok güzel.
5: Pekala, stop et, stop et.
3: Marş tamam, stop da. Frenler ve...
1: Brakes and...
3: Rölanti.
20: Gidiyor da.
3: Gitmeye hazır.
20: En kötü ne olabilir ki?
10: Ben de döndüm. Çocuklar!
5: İşte geldi.
10: Onları bulmuşsunuz. Harika. Çok özür dilerim. İşlerim vardı.
3: Tamam da partiye biraz geç kaldın hem.
10: Özür dilerim. Önemli bir çalılık toplantısı vardı.
3: Harika olan şu. İkisi de çalışıyor. Hem çalışıyor hem de yürüyorlar.
10: Bir saniye. Bunları Derek adındaki dünyalar iyisi bir adamdan aldım da ondan. Birinin çalıştığını, diğerinin ise biraz sorunlu olduğunu söyledi.
5: Çalışan şuydu. Çok rahat çalıştı. Fazla pedala basarken çalıştı. Bu biraz evet. Uğraştırdı.
10: Ha, demek inatçı.
5: Evet öyle.
10: Bir Citroen'i restore etmemiz ne tuhaf değil mi? Sonra da bir anda...
3: Evet.
10: Önümüze birkaç tane Fransız motoru çıkıyor. Hayatımıza giriyorlar.
3: Evet.
10: Buraya epeydir bir Velosolex gelmiyordu. Bir anda çıktı.
3: Evet. Evet.
10: Çifte her şey dahil 700 sterline geldi.
3: Vay be, kesinlikle kelepire gelmiş. Galiba mekaniği Fransız olan şeylere bayılmaya başladık. He?
10: Biliyor musunuz, buna enchanté derim.
3: Evet.
10: Pekala, tamam, acele edin. Çabuk gidip gelin.
3: Pekala, hadi.
10: İşte başladı. Motor da devreye girdiğinde bunların azami hızı saatte 27 kilometreye çıkıyor. Ayaklar da devreye girdi mi daha da hızlanıyor.
20: Çok eğlenceli değil mi?
3: Evet.
20: İnanılmaz eğlenceli.
3: Evet, çok güzel.
10: İnanın ya da inanmayın, bu adamlar motorları cidden yarıştıran motor tutkunları ama pek bir seyirci çekemediler. Çok tuhaf.
5: Bence bayağı yakındınız ama sanırım faz yarım teker farkla kazanmış oldu.
10: İki Velos da muazzam gidiyor. Yarın tekrardan Citroen'deyiz. Onun şerefine bir Fransız günü düzenliyorum. Bakalım herkesin hoşuna gidecek mi? Salyangoz ister misiniz?
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Festiler geldi.
0: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
0: Ha?
4: Bravo! Bravo!
2: Italiano.
0: Festi.
4: E festi.
6: Festi, festi.
24: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
28: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
29: Aa, baloncuklu Lipton mu?
30: Çok lezzetli.
28: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
24: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
26: Ucuz, hep ucuz.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
31: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
32: Ben Chris.
33: Ben Max.
32: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
33: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
32: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
33: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
32: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: İki hafta önce Nutford yakınlarında Fransız bir klasik bulmuştuk.
34: 3750.
3: Peki olur.
34: Fikrini değiştirmeden sıkayım.
3: Evet.
10: Büyülendik. Araziye çıkardık. Sert bir dönüş yapayım mı? Birkaç da arkadaş bulup epey güzelleştirdik.
20: Sanki Thunderbird'den fırlamış.
3: Evet, evet.
10: Bugün onu gezmeye çıkarıp Fransız günü düzenleyeceğiz. İlk olarak moda girelim. Şapkaları çıkarın.
3: Aa,
10: hediyelerim
3: evet,
10: var.
3: Emin misin?
10: Lacivert olmaları gerekiyordu ama şeyle bir aşır neşir olalım dedim.
3: İçiyle de bayağı uyumlu görünüyor.
10: Aynen öyle.
3: Evet.
10: Bir de sana.
3: Peki tamam.
10: Bir de sana.
3: Tamam.
20: Teşekkür ederim.
10: Ne oldu biliyor musunuz? Bu berelerden 4 tane söyledim. 6 tane geldi. Aa şey ya. Aslına bakılırsa Fransız direnişi gibi durdu.
3: Öyle
10: evet
3: mi?
10: Öyle.
3: Sanırım Kaptan Sensible'a benzedin.
10: Hayır, Fransızlara benzedin. Kaptan Sensible'a o benzedi.
3: Ne bir bere takardı o da değil mi?
10: Evet.
3: Şimdi yana çevirin.
10: Öyle
3: daha
10: mi?
3: İyi. Paraşütçülere benzediniz işte.
10: Çakıllarda mı kumda mı top oynarsınız?
3: Çakılda. Kesinlikle çakılda.
10: Biliyor musunuz? Benimkiler biraz paslandı.
3: Evet.
10: Bu yüzden de...
3: Evet hayat hikaye.
10: Gidip alayım.
3: Evet.
10: İlk etkinlik Bulls oyunu. Ne yapıyorsunuz?
3: Koltukları da getirdim Henry. Bu oyun hem yaşlılar hem de gençler için sakin bir oyun. Ayrıca oturarak izleme hoşunuza gidebilir diye düşündüm.
10: Nasıl ya? Yani?
3: Hadi gel bakalım. Şey... Bu Citroen Ami'nin müthiş bir olayı var. Mon Ami.
10: Tanrım nedir o?
3: Ha, gel de bak. Şimdi de
10: ne?
3: Menü kaldı.
10: Koltuklar çıkıyor mu?
3: Kaldırayım, tamam mı?
10: Şuna bakın. İnanılmaz.
3: Aa, bayağı rahatmış be. Ben burada uyuyabilirim şahsen.
10: Ha işte oldu. Muhteşem. Yürüyen bir ev gibiyiz.
3: Oh. Müthiş derecede rahat.
10: Gelin hadi.
3: İnsan oturdu mu kalkmak istemiyor.
20: Çok rahat değil mi?
3: Öyle
20: gelin.
3: Evet işte bu.
20: Sıkıyorsa Land Rover'da yap.
10: Land Rover'da yapamazsın değil mi?
3: Sorun şu.
5: Kalkmaya çalışmak evet. Bizim yaşlarda tehlikeli. Yuvarlanmak gerek.
3: Evet. İşte böyle.
10: Hayır, yüzümü yalama Bin. Tamam. Peki, harika. Gidip malzemeleri alayım. Bowls Fransa'nın en popüler 10. sporudur. Kralların giyotinle idam edilmesi ve İngilizleri yermekten birkaç sıra geridedir.
3: Hadi bakalım, alın
5: Senle
3: şunu.
5: Sen de ben Alan'la faza karşıyız. En yakına atan kazanır, tamam mı?
10: Harika, başlayalım hadi.
5: Çok uzağa gitti sen.
3: Evet.
5: İyi bir başlangıç olmadı.
10: Fransız argosunda bowl kelimesi ekmek, top veya kafa anlamına gelebilir. Ve bunların hiçbiri hafife alınmamalıdır. Devam. Aman tanrım. Oo, bayağı yakın.
20: Evet.
10: Fransız köpecik. Nasıl olmuş? Bowls oyununu fazla Fransız bulmadıysanız...
3: Bu korkunç ses de ne böyle?
10: Aa bakın, Watford'a giderken bize müzik ziyafeti sunması için şu küçük aksesuarı da yanıma alayım dedim. Lastik basıncı şeması neden orada?
3: Çünkü Mon Ami, burada Citroen 2CV'nin lastik basıncı da
10: var. Aa evet öyleymiş.
3: Galiba o da bununla hemen hemen aynı arabaydı.
5: Evet.
10: Kaçmış
5: evet,
10: peki? Yakın.
3: Önler 20, arkalar 26.
10: Bazı lastikler hava basıyor. Sonra da peynir yemeye kaçıyoruz. Peynir yemeye gidiyoruz. Aynı zamanda DS'in de tasarımcısı olan Flaminio Bertoni tarafından tasarlanan Ami, kısa bir süre Fransa'nın en çok satan arabasıydı. Ama pek hızlı olduğu söylenemez.
3: Yalnız bayağı hızlandık. Saatte 40 kilometre.
10: Çok sıcak.
3: Berelere sahip çıkın.
10: Ama gülümseyip kamember peynirinin tadını çıkarabilirsek yolculuk kusursuz geçer. Biliyor musunuz bayağı rahat. Yani arabada 4 kişiyiz. Bir akordeon bir de köpek var. Ama hiç sıkış tepiş değil.
5: Arka tarafta biraz sıkıştık.
10: Sahi mi?
5: Diz mesafesi açısından biraz. Ama koltuklar bayağı rahatmış.
10: Dostum harika. Burford 8 kilometre uzakta ama o kadar gaza geldik ki... ...kaleye gidip takılmazsak yabancı bir askeri birliğe katılabiliriz.
3: Hadi bakalım.
10: Fransa!
20: Şuraya cam bir paravanla.
5: Evet.
10: 5 dakika sonra... ...Burford TV'ye varıyoruz. Al sana Burford. Burford'a hoş geldiniz. Gidip güzelim Fransız peynirlerini deneyimleyeceğiz, değil mi? Değil mi?
5: Tamam.
10: Dükkan hemen şurada. İsmi de Cotswold Cheese Company. İsmi pek Fransız olmasa da epey Fransız peynirleri varmış.
3: İçeri gir.
10: Arrivederci. Aa yok, o İtalyanca. Emily Fransa'nın en iyi peynirlerinden bir tabak hazırlamış. Emily, şu Fransız peynirlerini anlatsana bize.
1: Well, maviden başlayayım.
10: Tıpkı bizim Citroen gibi bazı peynirler tuhaf ve göz alıcı.
3: Çok tuzlu, çok sert, keskin ve güzel.
10: Diğerleri de oldukça yumuşak. Çok güzel. Üçgen peynire benziyor. Değil mi? Üçgen peynir gibi. Diğerlerinin tadı ise tuhaf şekilde otomobilimsi.
20: Asirik. Aynı fren hidroliği gibi.
10: Fren hidroliği mi?
20: Fren hidroliği.
10: Sadece Alan fren hidroliğinin tadını biliyor.
3: Yo yo yo, ben de biliyorum. Ben fren hidroliğindense motor yağını
20: yiyeyim. Motor yağı, evet.
5: Büyük bir parça alabilir miyim?
3: Ben Comte'yi seviyorum çünkü hafif fındık tadı, hafif tatlılık geliyor. Diğerine geçelim mi, ne dersin?
5: Hey dostum, onu ağzına sokma, parmaklarınla al. Bıçağı yine kullanacağız.
20: Şundan.
10: Şu Alan'ın.
20: Şunun ardından.
10: Tamam. Geceye kadar burada kalabiliriz. Ama tıpkı Citroen gibi biz de frene basmalıyız. Beyler, bu sadece bugünün ön gösterimiydi. Boroz oynadık, güzel bir gezintiye çıktık, biraz da peynir yedik. Şimdi de size yemek yapacağım. Tamam, bir Fransız yemeği. Eve gidelim ve hazırlanalım. Normandiya'da dedikleri gibi, işte karşınızda Fransız direnişi. Son etkinlik olarak da sizlere oldukça özel bir Fransız yemeği pişirmek istedim.
3: Tamam, sabırsızlıkla
10: bekliyorum. Kesinlikle öyledir. Bakın şimdi, Fransız olduğu için özel malzemelere ihtiyacımız var, tamam mı? Şunları takdim edeyim.
5: Bunları görünce galiba ıstakoz var dedim.
10: Yo. Bir de istediğinizi seçmek için şunlardan da birer tane, nasıl denir, almanız gerek.
5: Tamam.
10: Hazır olun, çünkü sizlere gastronomik bir sanat eseri göstereceğim. Durun. İşte bunlar. Salyangoz. Hey! Salyangoz ister misiniz? Ama böyle olmaz ki. Dışarıdan sert bir kabuk gibi görünen ama içten yumuşak ve sevecen olan birinden bahsedelim. Yerel araba satıcımız Chopper Roy geldi. Bak Chopper, bunun bir Citroen AMI6 olduğunu biliyorsun. Tamam.
3: Evet. Yürüyeni çok iyi. Motoruysa bayağı güçlü.
10: Bayağı da konforlu, değil mi?
5: Evet, bayağı
3: nadir.
5: Evet, nadir. Üstelik koltukları da çıktı. Aynen, ve böylece nehrin kenarında koltuklarda oturabilirsin. Evet,
3: yolun kenarında da.
5: Araba bozulduğunda.
10: Nasıl istersen.
5: Ama hayır, hayatta bozulmaz çünkü çok basit ve tamir edersin.
10: Şu an moda mı?
3: Modası hiç geçmedi ki.
10: Öyle mi?
3: Evet, modası hiç geçmedi. Özellikle de nadir olanların. İşte. Bunlar hep moda.
10: Bak şimdi oldu.
3: Başka nerede bulabilirsin ki?
10: Burada tabii ki de.
3: Piyasada pek yok.
10: Verus Alex sever misin?
3: Dünyada en sevdiğim şeylerden de.
10: Dalga geçersen olmaz. Belki ilgilenirsin dediydim. Lanet olsun. Başka müşteri bulmalıyım.
3: Kaç müşteri lazım?
10: 2 tane var. Tamam, sorun değil.
3: 3 olmasından iyidir.
10: 2 Velex Olex, tanesi 400 sterlin. Hayırlı işler.
3: Evet.
10: Evet. Ama bu...
3: Buna millet sıra olur.
10: Öyle mi?
3: Evet.
10: Citroen AMI'den 750 kazandık. Motosikletlerin çiftindense 200 kazanırsak toplam 950 sterlin karımız var demektir. Bu minik Fransız otomobilimize şunu demekten başka şansım kalmıyor. Au revoir.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Bugün Fear ailesi hep birlikteyiz. Programın özel bölümünde Sicilya Adası'nın yollarına düşüyoruz. Hadi bakalım, yürüyün. Evet, çizginin güneyine iniyoruz.
2: Bravo.
1: Harika. Gerçek Sicilya lezzetlerini kovalıyoruz. Ağzınızın suyu akmaya başladı değil mi? Muhteşem deniz ürünleri lezzet resmen tavan yapmış. Özgün sokak lezzetleri. Etten bir frisbee gibi. Manzaralar tek kelimeyle büyüleyici. Buranın harika olduğunu söylemiştin ama cennetten bir köşe olduğunu söylemedin. Hazır olun, eşi benzeri olmayan bir İtalya deneyimi başlıyor. Hayatımda yediğim en ilginç köfte bu olabilir. Şöyle kocaman bir ısırık almak lazım. Çatalla mı, kaşıkla mı yoksa kürekle mi dalsam bilemedim. Muazzam. Bütün bunlar ve daha fazlası. Birazdan sadece sizler için.

0: Evet baylar, burası Corso Umberto. İtalya, Taormina'nın ana caddesi. Sonunda Sicilya'ya vardık. Yapılacak çok şey var. Neyle başlayalım?
1: Kesinlikle bir tekne turu yapmalıyız.
0: Tekne bana uyar.
2: Ben de biraz alışveriş yapayım.
0: Alışverişsiz olmaz. Ryder ne diyorsun?
2: Önce yemek yesek daha iyi.
0: Harika. Böyle ara sokaklara, kuytu köşelere dalınca efsane lezzetler yakalıyorsun. Bu mekanın ilginç bir hikayesi var. Karı koca işletiyorlar. İşte tiski taski.
3: Kılıç balığı.
4: Burası en sevdiğim restorandır.
5: Bulması biraz zor ama kesinlikle değer.
6: Afiyet olsun.
7: Yemekleri harika. Tam anlamıyla geleneksel Sicilya mutfağı.
3: Carbonara hazır.
0: Büyükannenizin yaptığı gibi mi?
6: Evet.
0: Bu şahane menü doğrudan Luca Casablanca'nın çocukluğundan kalma. Şimdi eşi Chihuahua ve oğlu Alessio'nun yardımıyla annesinin tariflerini yaşatıyor. Ne zamandır yemek yapıyorsun? Kendimi bildiğim bilelim dedim.
6: Evet.
0: Peki tiski taski ne demek?
6: 19. yüzyılda birçok Sicilyalı göçmen memleketine geri dönmeye başladığında konuşmaları ve tavırları değişmişti. Yerel halk da onlara bu ismi takmış.
0: Yani sen tiski taski.
6: Kesinlikle öyle.
0: Bu ne tarz bir Sicilya mutfağı peki?
8: Tamamen yürekten gelen geleneksel Sicilya.
0: Güzel, şimdi ne yapıyoruz?
8: Yabani rezene
0: köftesi. Yabani rezene köftesi.
9: Ruggero için rezeneler hazır.
7: Bir nevi köfte gibi ama içinde et yok. Sadece rezene
4: Evde
7: var.
4: Evde kendim yapınca da güzel oluyor ama Şef Luca'nınki gibi olmuyor.
0: Yabani rezene bu evet. Normal rezenenin yapraklı üst kısmına benziyor.
10: Altındaki o yumru yok ama.
0: Geleneksel bir tarif mi yoksa bizim çılgın Luca'nın uydurması falan mı?
11: Yarı.
0: Bak bunu anladın. Kaynar suyu atıyoruz.
8: Yarım saat. Önce sosla başlayalım. Zeytinyağı, soğan.
1: Domates sosu.
8: Tuz.
0: Karabiber mi?
8: Rezene tohumu.
0: Anladım. Kuş üzümü de var. Orada pişiyor. Rezeneler 30 dakika kaynadıktan sonra ne yapıyoruz?
8: İnce ince kıyacağız. Köfteyi yapmak için önce yumurta ve tuz koyacağız. Sonra da galeta unu.
1: Sicilya'da kuş üzümü kullanıldığını hiç bilmiyordum.
0: Fıstık. Şimdi rezene tohumunun kendisi.
8: Karabiber. Malzemeyi güzelce karıştırıyoruz.
0: Bayağı bir vejetaryen köftesi bu. Bol yağda mı kızar?
8: Bol yağda. Sonra da domates sosuyla birlikte tavaya alıyoruz. Çam fıstığı ve siyah kuş üzümü koyuyoruz.
0: Şunu net olarak söyleyebilirim. Hayatımda yediğim en ilginç köfte olacak.
1: Gerçekten nefis.
0: Rezenenin tadı arkadan geliyor.
1: Dokusu nasıl olur tam kestiremiyordum ama...
10: Kör tadım yapsan hayatta et olduğuna inanamazsın.
1: Kuş üzümünün verdiği o tatlılık da çok yakışmış.
0: Malzemeler o kadar kaliteli ki. Basit ama muazzam bir yemek çıkıyor. Fark yaratan bu. Hayranlık uyandırıcı.
1: Teşekkürler şef.
10: Teşekkür ederiz.
6: Rezene köfteleriniz geldi.
9: Domates sosuyla üzerindeki fıstığı harika bir uyum yakalamış.
0: Rezene köftesi diye bir şey hiç duymamıştım.
10: Evet.
0: Benim aradığım restoranlar böyle yerler. Bana gerçek bir deneyim sunma.
10: Sadece yemek değil, buranın havası da bir başka. Luca'yı her akşam gitar çalarken görebilirsiniz.
0: İyi çalıyor mu?
10: Kendini geliştiriyor.
7: Buraya gelmenizi ve gerçek bir Sicilya akşam yemeğinin tadını çıkarmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
6: Bir ravioli daha.
7: Bugün keçi sütünden yapılan ricotta peynirli muhteşem bir ravioli yedim. Isırdığınız anda içindeki o ricotta peyniri ağzınızda patlıyor.
0: Herkesin bayıldığı diğer geleneksel yemekler neler?
8: Ravioli alla carretera.
0: Hadi o zaman.
8: Önce domates sosuyla başlıyoruz.
0: Cherry domates.
8: Diğeri de cuore di bue. Buraya özgü bir domates türü. Yanında sarımsak ve tuz.
0: Lezzet resmen boyut atlayacak.
8: Şimdi de hamuru hazırlıyoruz. İrmik unu.
0: Bütün makarnalar elde
8: evet,
0: mi açılıyor?
8: Evet, bizde dondurucu falan yoktur. Her gün taze taze yapıp satıyoruz yumurta ve tuz.
0: Hadi Luca, bastır Luca. Bunu ne kadar dinlendiriyoruz?
8: 2 saat.
10: Biz yılbaşında evde ravioli yaparız. Hamuru neyin üzerinde kuruttuğunuzu merak ediyorum çünkü biz sandalye falan kullanıyoruz. Ve komik
1: sapı.
10: Görünüyor.
1: Evet.
10: Elbise askısı kullanıyoruz. Siz nasıl kurutuyorsunuz? Bu işin doğrusu nedir?
0: Biz sandalyelerin arasına süpürge sapı uzatıp makarnaları üstüne seriyoruz.
1: Şöyle yarım evet. Şermetilik şeritler halinde.
2: Sonra da köpeğimiz gelip hepsini yiyor.
1: Aynen öyle.
0: Makarnalar kururken biz arkamızı döndüğümüz an yengeçli ve ricottalı harç hazırlamakla uğraşırken köpek sinsice yaklaşıp alttan kemirmeye başlıyor.
1: Hem de 30 saniyede.
8: Raviolinin içine kuzu sütünden lor peyniri.
0: Teşekkür ederim.
10: Sicilya'da ricotta peyniri taze mi yapılıyor?
0: Kesinlikle.
8: Evet, tabii.
10: Vay be.
2: Harikaymış.
0: Bu ne zaman yapıldı? Bugün mü?
8: Evet, bugün. Biraz tuz.
0: Biraz karabiber.
8: Bir yumurta tarçın.
0: Tarçın gerçekten.
1: Vay be, efsane olacak.
0: Limonlu kekik. Buram buram limon kokuyor. İnanılmaz.
1: Peki günde kaç farklı çeşit ravioli yapıyorsunuz?
8: 2 çeşit.
1: 2 çeşit mi?
8: Ayrıca Laos balıklı ravioli de var tabii.
1: Güzelmiş.
8: Bir de içine biraz böyle ricotta peyniri koyuyoruz. Çok fazla değil ama. Tabii bir de domates.
1: Yani böyle ağızda dağılan bir balık.
8: Evet. Harika. Sos olarak da balık suyuyla hazırladığımız bir balık sosu kullanıyoruz.
1: Hmm, çok iyi. Evet. Peki günde kaç tane ravioli yapıyorsunuz?
8: Aşağı yukarı 100 tane yani. 100 diyebiliriz. Şimdi ravioli için hamuru açalım.
0: Şeritler hazır.
8: Bu da raviolinin iç harcı, tamam.
10: Vay be. Sevgiyle yapmak derken ne demek istediğini şimdi anladım.
2: Şuna bak.
10: Kim bilir kaçıncı yapışı.
0: Kesiyoruz.
1: Güzel. Aynı mantığı gibi baba.
3: Parmağını bas.
0: Parmağı basıyoruz, tamam.
3: Harika.
0: Benimki uçan daire gibi oldu. Orada kendi kendine pişecek, öyle değil mi?
3: 3 dakika.
0: Şuna bakın.
1: Acayip heyecanlandım.
0: Küçük yastıklar gibi.
1: Bak şu da Ryder'ın yaptığı.
2: En iyisi oldu
8: sonra
2: bence.
8: Sonra da sosu.
0: Ağzınızın suyu akmıyor mu şu anda?
10: Damağım yansa bile umurumda olmaz.
8: Zeytinyağı ve bizim bölgenin peyniri.
1: Ondan bol bol koyabilirsin şef.
10: Resmen sanat eseri gibi.
2: Bir fotoğrafını çekebilir miyim?
0: Nefis.
1: Harika görünüyor.
8: Teşekkürler.
10: İnsan çatal dokundurmaya bile kıyamıyor. Evet.
0: Ağızda eriyor. Domates sosu muhteşem. Domates ve fesleğenin tadı ayrı ayrı alınabiliyor.
1: Sosu da hiç boğmamış. Çok hafif olmuş.
0: Krema gibi ricotta peynirinin tadı da geliyor, harika.
1: Vay be.
0: Sıradan bir iç harç değil bu.
1: Çok basit ama resmen seviye atlamış.
8: Evet, ravioli hazır.
11: En sevdiğim yemek bu.
4: Sosunun taze domatesten yapılması hoşuma gidiyor.
12: Çok sade bir yemek.
0: Peynir çok kaliteli.
12: Evet.
0: Domates de öyle. Gerçek bir Sicilya deneyimi işte, öyle değil mi?
5: İnsanlara buraya gitmelerini tavsiye ediyorum.
3: Buyurun.
0: Bir kez denediniz mi? Geziniz bir daha asla eskisi gibi olamaz. Çok özel bir lezzet.
1: İnsanın unutmayacağı, 10 yıl sonra bile anlatacağı cinsten bir şey.
8: Teşekkürler şef.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Elinize harikası. Sağlık.
0: O daracık merdivenleri inmeye kesinlikle değdi. Evet gençler, bu taraftan gidiyoruz. 300 metre kadar ileride antik Yunan tiyatrosu var. Burası da Halk Parkı'na gidiyorum.
10: Nereye gidiyoruz? Hani yemek yiyecektik?
0: Yemeğe gidiyoruz. Nerede olduğumuzu bilin
2: baba,
0: istedim.
2: Baba, önünden geçtiğimiz 20. mekan.
0: Biliyorum ama sizi özel bir yere götürüyorum şu anda.
1: Gittiğin her yer özel zaten. Buranın numarası.
0: Burası cidden farklı. İnsanlar bütün Sicilya'yı gezip en özgün sokak lezzetlerini bulmuşlar. En iyinin en iyisi. Servis takımı falan yok. Elle yiyorsun. Tam sokak yemeği.
1: Tamam, sokak lezzeti yiyeceğimizi anladım da mekanın adını.
0: STRITFUD diye yazılıyor. Okunduğu gibi yazmışlar. Özgün Sicilya mutfağı. Sokak lezzetleri.
1: Anlaşılan sokak lezzeti yiyeceğiz.
11: Siparişiniz hazır, afiyet olsun.
6: Street Food Taormina'daki favori mekanlarımdan biri. Çok özgün seçenekleri var.
10: Fırında
0: bütün Sicilya'yı gezip en özgün sokak

0: Almanya'nın farklı şehirlerini gezmeye başladık ve o bölgelerin en meşhur, en yerel yemeklerini denedik.
1: Peki bir numaranız hangi yemek?
0: Arancini buradaki en popüler sokak lezzetidir.
2: İşte muhteşem soslu yemeğiniz.
3: Tek kelimeyle şahane.
4: İçinde ragu sosu var, dışıysa çıtır çıtır ve peynirli.
5: Tam kıvamında kızarmış, çok lezzetli.
6: Peki risottoya nasıl başlıyoruz?
0: Su.
1: Safran püresi.
0: Evet, tamam. Sebze suyu.
1: Margarin.
0: İki çeşit pirinç kullanıyoruz. Yarı haşlanmış Roma pirinci ve safran.
1: Pirincin biri kıvam ve doku için, diğeri de birbirini tutsun diye, öyle mi?
0: Evet. Bizim için en ideal karışım bu. 15-20 dakika sürüyor.
6: Anlaşıldı.
0: Şimdi ragu sosunu yapıyoruz. Yağ, havuç, kereviz sapı, soğan ve karabiber.
1: Muskat ve karanfil.
0: Ve taze biberiye.
7: Çam ağacı gibi, evet.
0: Dana eti... Ve özel içecek.
1: Bu içmek için değil miydi? Özür.
0: Evet, domates sosu ve bezelye.
7: Peki ragu sosu ne kadar pişiyor?
0: 4 saat.
7: Ay.
1: Bu geleneksel ragu sosu mu?
0: Evet, ama Sicilya'nın farklı bölgelerinde farklı ragu soslu arancini'ler bulabilirsiniz. Messina usulünde en iyi ragu seçeneği budur. Ama mesela Catania'da eti küçük parçalar halinde doğrayarak farklı bir ragu yaparlar.
6: Rendelenmiş.
0: Evet, evet.
6: Eti keserken...
0: Tandır eti gibi, aynen öyle. Evet,
1: bayağı tandır
0: eti. Evet, evet. Aynen öyle. Sosu da çok fazla olmaz. Azıcık koyulur. Evet.
1: Yani Sicilya'da her bölgenin kendine has meşhur bir şeyi var.
0: Evet, aynen. Ragu sosumuz soğuduğuna göre son dokunuşları yapabiliriz. Mortadella.
6: Antep fıstıklı olanından mı?
0: Evet.
6: Şaşırmadım.
0: Ragu sosu.
1: İsviçre peyniri.
6: İsviçre peyniri, harika.
0: Parmesan. Sonra da hepsini karıştırıyoruz. Ragu soslu arancini yapmaya hazırız. Bu da domates soslu soğuk pirincimiz.
1: Renk versin diye mi?
0: Evet.
1: Şuna bak.
0: Pirinçten şöyle bir çukur yapıyoruz.
7: İzlerken kolay
0: i̇şte
7: görünüyor.
0: Böyle.
6: Demek unlu su karışımına
0: bakıyor. Ve galeta unu.
7: Bir ıslak bir kuru.
1: Kesinlikle.
6: Güzel. Bence bizimkiler de deneyecek.
1: İnsan hayatında kaç kere kardeşleriyle Sicilya'da arancini yaptığını söyleme şansı yakalar ki?
0: Şöyle yuvarlayıp kapatıyoruz.
1: Hunter'ın daha önce yaptığı belli oluyor tabii.
0: Bastırın. Evet.
6: Avokado gibi oldu.
0: Harika.
1: Şuna bak, Ryder tek seferde oldu.
3: Bu resmen İtalyan vatandaşı olma ritüeli gibi.
1: Bunları pişirmeden önce soğumaya mı bırakıyoruz peki?
0: Evet.
1: Ne kadar süre kızarıyor?
0: 7 dakika.
1: Yanına bir sos veriliyor mu?
0: Hayır. Kaşık yok,
1: öyle
0: çatal
1: mi?
0: Yok, sos
1: hiçbir
0: yok.
1: Hiçbir şey yok yani.
0: Elle kavrayıp ısıracaksın. En tamam. İyi yolu
7: bu. Aman tanrım, çok sıcakmış.
6: Büyük hata ettik. Dilimi sonra da kullanmak istiyorum.
1: Çok sıcak
7: be. Dilim
6: yani,
7: bana lazım.
6: Ne yapıyoruz biz?
7: Dışını kırıp sosa ulaşmalısın.
1: Tek başına bir öğün bu.
6: Gerçekten nefis.
7: Sos tek kelimeyle harika. İki farklı pirinç olayını şimdi anladım. İçeride çok güzel, farklı bir doku yaratıyor.
1: Safran tadı hemen geliyor. İlk fark edilen
0: evet.
1: O. Her şey dengeli. Peynir, sos, pirinç, iç harç oranı tam kıvamında.
6: Muazzam olmuş.
1: Dışında incecik çıtır bir tabaka var, o kadar.
7: Kişi başı 10 tane.
0: Evet,
7: paket
0: tamam.
7: Olsun.
0: Yemeğimiz hazır.
5: Domates sosunun tadı çok net geliyor.
8: Dışı çıtır çıtır. Pirinci ise taze ve çok lezzetli.
0: Hem güzel hem de yemesi çok pratik.
1: İşin güzeli, akla gelebilecek her şeyden 50 çeşit falan seçenek var.
0: Size de sosisli.
8: Ailenizle arkadaşlarınıza gelip hemen alıp çıkabiliyorsunuz.
0: Çantaya atıp sonra yemek için de çok pratik. İtalya'yı gezmenin en iyi yolu bu.
1: Scacchetta için döneceğiz. Ne oldu hakkında en ufak fikrimiz yok ama.
4: Bu kesinlikle hepsinden daha iyi.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira. Ucuz,
5: ucuz. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıçkın geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Her klasik araç...
9: Tamam bak, çalışıyor mu?
7: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Evet.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Harika bir aile fotoğrafı. Yılbaşında kartpostal yaparız. Evet, Fiyeri ailesi yollarda. Termina, İtalya'dayız. Karşımızda Şef Saul var. Anna, annesi Gabriella ve kız kardeşi Martina ile bu fikri ortaya atmışlar. Sicilya'nın meşhur sokak lezzetleri.
3: 2 dakikaya hazır olacak.
4: Çok yürüyorsunuz. O yüzden atıştıracak bir şeyler bulmak her zaman harika.
5: Kokuyu takip edin. Kesin bulursunuz.
6: Sosisli ve patatesli olsun lütfen.
7: Bu kesinlikle hepsinden daha iyi.
8: Pizzayı kalzon yapmışsınız gibi bir şey.
6: Tek kelimeyle şahane.
2: Sıkıntı zaten ne olduğunu bilmiyoruz ama acayip bir şey çıkacağını söyledim.
9: Sürprizleri severim.
7: Un, şeker, tuz, margarin, maya ve su.
2: Ne kadar karıştırılıyor?
7: 10 dakika.
2: Ne kadar dinleniyor?
7: 1 saat dinlenecek, sonra da hamuru açacağız.
2: Tamam.
7: Mozzarella peyniri.
2: Oo,
8: vay be.
2: Fondü gibi mi yani? Haşlanmış patatesler,
7: evet,
2: üzerine mi rendeleniyor?
9: Öylesini hiç görmemiştim.
7: Sicilya tuzu.
2: Üzerine kıyma.
7: Yabani rezene, karabiber ve tuz. Biberiye, tuz ve karabiber karışımı.
2: Biraz da soğan mı?
7: Yağ.
10: Üzerine mi katlayacağız yoksa...
2: Ha, üstüne bir kat daha koyuyoruz.
10: Dev bir mantı gibi yani.
2: Şöyle kenarlarından kıvırıp kapatıyor.
9: Kenarlarını rulo yapıyor
8: turta
9: resmen.
8: Turta gibi üzerine, evet, çizgi atıyor muyuz?
2: Etten bir frisbee oldu adeta.
8: Etten frisbee.
7: 20 dakika dinlenecek. Şimdi de scacciatayı fırına vereceğiz.
2: Ne kadar fırında kalıyor?
7: 11 dakika.
2: Anladım.
8: Şunun
2: vay
8: güzel.
2: Be.
9: Vay be. Muhteşem
2: yani,
9: görünüyor.
2: İtalyan çöreği. Sos yok. Tamamen peynirli.
8: Buna da mı çatal bıçak yok?
7: Hayır.
8: Şaka mı bu? Kırmızı soğanlara bayıldım. Tamamen karamelize olup ölmemişler. O yüzden yerken ağza o çıtırlığı ve dokusu hala geliyor.
9: Patates de çok güzel kremsi bir kıvam katmış.
2: Bence eti tek kelimeyle harika.
9: Evet, eti çok lezzetli.
2: İçindeki baharatlar, biberiye, karabiber, rezene,
7: evet,
2: muhteşem. Hamuru da böyle mirföy hamuru gibi yumuşacık, pofuduk.
10: Şimdi bunu alıp sokakta mı yürüyeceğiz yani?
7: Sizin için çok yemeğimiz var. Messina usulü focaccia.
8: Şuna bir bakın.
7: Focaccia hamuru, tuzlu ançuez, koyun sütünden yapılma yerel peynirimiz. Üzerinde de hindiba ve çeri domates var.
8: Çok lezzetli.
10: İçinde yok yok.
2: İşte Sicilya lezzeti tam olarak bu.
10: Harikaymış.
4: İşte muhteşem soslu yemeğiniz.
2: Bu programda kendisiyle tanışacağınız adam Roma'dan gelen kuzenim Alessandro. Nasıl olmuş söyleyecek.
11: Nefis olmuş. Peynirin tadı çok baskın. Soğansa...
2: Soğan en güzel taraflarından,
11: evet,
2: biri,
11: evet,
2: değil mi? Hunter da öyle dedi. Harikasın kuzen, iyi ki geldin.
4: Birkaç dakikaya hazır olacak.
12: Street food gibi bir sürü yer var. Ama benim favorim kesinlikle burası.
10: En iyisi bu. Bu resmen Sicilya'nın gerçek lezzeti.
2: Tam anlamıyla Sicilya lezzeti sunuyor.
7: Bir fikrimiz vardı ve bunu...
8: İşte bu kadar.
10: Hayata geçirdiniz.
7: Evet, teşekkür ederiz.
2: Tam bir profesyonellik. Yaptığınız araştırmalar, mutfağı kurma şekliniz, profesyonel bir şefle çalışmanız. Dışarıdan bakınca küçük bir büfe gibi, sade bir tezgah gibi görünüyor. Ama üstünde sokak lezzetleri yazıyor ama ön tarafı ne kadar sade ise arka tarafta o kadar büyük bir üretim noktası.
4: Paket sosisli hazır.
9: Bir mekanın mutfağı ön tarafının 2 katıysa orası iyi demektir.
2: Her şey muazzam bir titizlikle, tam bir şef ustalığıyla yapılıyor. Kesinlikle enfes.
4: Teşekkürler, güle güle.
2: Sicilya, Taormina'dayım. Yanımdaysa biricik şef Giacomino var. Şefin Beverly'si harika bir mekanı var. Il Pastaio. Ona Sicilya'ya geleceğimi söyleyince ben zaten Sicilyalıyım dedi.
13: Şu an Madonna della Rocca'dayız. Tam karşımızda da Etna Yanardağı var.
2: Yemekler manzaranın yarısı kadar bile güzelse buraya arabayla çıktığımıza değmiştim.
13: Hadi içeri gidelim.
2: Mekanın adı neydi?
13: Al Saraceno.
2: Söylemesi onun için kolay tabii.
14: Risotto hazır.
15: Burası Sicilya'da çok ünlü bir yerdir.
14: Yemekleri bir harika.
16: Fıstık kremalı ve kılıç balıklı taglierini.
13: O kadar taze ve geleneksel ki kendiniz deneyimlemelisiniz.
2: Manzara eşliğinde Sicilya kültürünün tadına varmak için mekanın sahibi Alfio ve Şef Germano ile tanışmanız gerekiyor. Muhteşemler. Buranın harika olduğunu söylemiştir ama cennetin bir tık altıymış.
13: Sana bir sürpriz hazırladım.
2: Burası restoran olmadan önce ne olarak kullanılıyormuş?
13: 1780'de alt katı bir pizzacıydı. Sonra her şeyi değiştirdim.
2: Nasıl bir menünüz var?
13: Şef tam bir özgür ruh. Canı ne isterse onu yapıyor.
2: Bugün ne yapıyoruz şef?
16: Kalamar mürekkepli, karidesli ve kabaklı tagliarini yapacağız.
2: Kabağın en lezzetli hali diyelim.
16: İyi dedin.
17: Muhteşem. Makarnası incecik.
15: Karidesle de harika bir uyum yakalamış.
13: Kalitesi gerçekten de muazzam.
16: Balık stoğu hazırlıyorum. Havuç, soğan, kereviz ve levrek.
2: Anladım.
16: Tamam. Kuskus ve pasta için bunu kullanıyoruz.
13: Bu tagliolini makarnasının temeli.
16: Evet, temeli.
13: Bir kap yumurta, mürekkep balığı mürekkebi ve bir kap un. Bunları güzelce
2: sonra
13: karıştırıyoruz.
2: Sonra hamuru açıp dinlenmeye bırakıyoruz.
13: Şimdi de kabak püresi.
16: Sıvı yağ.
2: Soğan, kabak, biraz tuz, biraz da deniz ürünleri suyu, tamam.
16: Şimdi kabak hazır olacak. Hazır. Makarnayı yapayım mı?
13: Evet.
2: Güzel.
16: Şimdi karidesi yapalım. Sıvı yağla başlıyoruz. Evet işte.
2: Sarımsak.
13: Karidesler.
16: Domates.
2: Kabak çiçeği.
13: Kabak çiçeği.
16: Kahverengi olmasını çok bekleyeceğiz. Karıştırıyoruz.
2: Keşke kokuyu alabilseniz.
13: Şimdi de biraz bisk sosu ekliyoruz.
16: Biraz bisk tuz ekliyoruz.
2: Sosun çekmesini bekliyoruz.
16: Bir, iki, üç.
2: Tam bir profesyonelim.
16: Tamamdır.
2: Kokusu buraya kadar geliyor. Kafayı yiyeceğim.
16: Kabak sosu.
2: Duyduğuma göre sizin için makarna sosa boğulmamalı. Böyle tabağın kenarında bir sos gölü oluşmamalı.
13: Aynen öyle. Makarna ile sos resmen nikahlanmalı. Birbirine iyice kenetlenmeli.
2: Peki bu çiğ karideslerin olayı ne?
13: Onlar da en son üzerine konacak.
16: Fesleğen yağı.
2: Görsel bir şölen bu. Karidese ne demeli tanrım. Şu minik karides parçası var ya, o sosta azıcık pişmesine rağmen sertleşmemiş, lokum gibi. Lezzet tavan yapmış durumda. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Kremalı gibi duran o sos aslında kremalı değil. Sadece kabak ve soğan.
13: Sicilya'da tereyağımız yok. İneğimiz yok. Sadece sebzelerimiz ve zeytinyağımız var.
2: Çok da hafif. Makarnanın kıvamı olması gerektiği gibi. İtalya'da yediğim en iyi makarnalardan biri bu. Muazzam.
17: Taglioli'niz hazır. Siyah soslu ve karidesli.
13: Mürekkep balıklı bu makarna. Tam kıvamında pişmiş.
17: Gerçekten muazzam.
11: İnanılmaz bir şey.
2: Üzerine bir de bu manzara eklenince bambaşka oluyorum.
17: Kesinlikle öyle.
13: Restoranın hemen üst tarafında eski bir kale var.
2: Ne kalesiymiş peki?
13: Arap kalesi.
2: Benim de evimin yakınında 12. yüzyıldan kalma bir kale var. Aşağı yukarı aynı hesap.
17: Buraya çıkmak biraz zahmetli ama geldiğinize değiyor.
13: Tek kelimeyle büyüleyici. Onlarca yıllık deneyim en kaliteli malzemelerle birleşmiş.
18: Sipariş hazır. Masa bir.
15: Çeşit çeşit balıkla yapılan kuskusları çok meşhurdur.
13: Başka yerlerde yediklerinize hiç benzemez.
19: Gerçekten çok ama çok başarılı.
2: Kuskus demek.
16: Evet.
13: Tarçın.
2: Zerdeçal.
16: Toz, kırmızı biber.
2: Biraz da tuz.
13: Badem ve limon kabuğu rendesi.
2: Limon kabuğu rendesi.
16: Sebze suyu.
2: O bir yandan pişerken biz de balık yahniye geçelim.
13: Aynen öyle.
16: Yağ, sarımsak, büyük karides.
2: Don balığı.
16: Kapan levrek.
13: Kılıç balığı.
16: Kalamar, karides, midye ve istiridye. Domates, limon, maydanoz.
2: Kaç kişi yiyecek bunu? 900 kişi falan mı?
16: Bir kişilik.
13: Biraz sirke, deniz ürünü suyu.
16: Boyu çorba.
13: Domates sosu.
2: Kısık ateşte hafifçe pişiyor. Evet.
16: Tamamdır.
2: Kuskus da tam kıvamında kabarmış. Adam bir sanatçı.
13: Her şey tutku ve sevgiyle alakalı.
2: Zaten belli oluyor. Muazzam bir tabak yine. Çatalla mı, kaşıkla mı yoksa kürekle mi dalsam bilemedim. Kuskus kusursuz. Karideste lokum gibi olmuş.
13: Çok ama çok dengeli.
2: Hem de ne denge?
13: Mesela ne tarçın çok baskın, ne zerdeçal, ne de köri tadı. Diğerlerinin önüne Deniz geçmiyor hiçbiri.
2: Yağ gibi akıyor. Kılıç balığıysa tabağın yıldızı. Hiç fazla pişmemiş. Bu yemek resmen bir macera gibi. Benim favorim yanındaki şu nefis sos oldu.
13: Bu tabağın arkasında büyük bir tarih var şef. Arap esintileri ve çok çeşitli baharat.
2: Şahane olmuşum.
17: Balıklı kuskus.
6: Benim favorim karides oldu. Çok lezzetliydi.
17: Midyeler nefisti. Kuskus da yumuşacıktı.
6: Suyu her şeyi birbirine bağlayıp yemeği kusursuz hale getirmiş.
13: Çıtır levrek hazır. Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel restoranı var.
2: Bu yemek için buralara tırmanmaya değer.
13: Teşekkür ederim. Bravo.
16: Teşekkürler.
2: Olağanüstü. Bu özel bölümün sonuna geldik ama merak etmeyin. Dünyanın dört bir yanında böyle çılgın mekanlar var. Sonraki bölümde görüşelim. Kaçırmayın.
8: Ben sürüyorum.
9: Hayır ben.
8: Ben süreceğim dedim.
9: Şaka ben gibi. Çekil.
2: Giacomino'nun benden 5 yaş küçük olduğunu öğrendim. Bilseydim ona 2 çeşit makarna yaptırırdım ama artık yapacak bir şey yok. Ben bunu yerken siz de beni izleyin. Ama sorun değil, ne de olsa küçüksün.
13: Ne dediğini anladın mı?

0: Tam çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Golf. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.

0: bırakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız ama özel bölüm için bu sefer Sicilya yollarındayız. Bakalım neler yaşayacağız. İtalya maceramızın bu bölümünde adım başı karşımıza sürprizler çıkıyor. Bölgenin tüm yerel lezzetleri, kusursuz makarna, en taze malzemeler, akla gelebilecek her şey sıfırdan yapılıyor burada. Klasiklere yeni dokunuşlar. Daha önce pizzada mor sos kullanıldığını görmemiştim. Mutfak dehaları.
1: Emredersin şef.
0: Doğrudan denizden gelen eşsiz lezzetler. Bu buranın en meşhur yemeklerinden. Kültürü için kesinlikle gelinmeli. Her gün göremeyeceğiniz şeyler yapıyorlar. Anlatmaya kelimeler yetmez. Sunum ve ustalık inanılmaz seviyede. Her şey nüfus. Bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sizler için.

0: Pekala, aradığımız gibi bir rehber buldum. En sevdiğim şeflerden. Beverly Hills'teki ilk pasta ayarını sahibi Şef Giacomino. Sicilya'ya geleceğimizi söyleyince dedi ki...
1: Evet. Sicilya'ya. Tormina'ya hoş geldiniz çocuklar. Şu an Villa Zuccaro'dayız.
0: Eşin adresi.
1: Hem de tek adresi.
0: Biz de yiyeceğimizi söylemiştim.
2: Harika.
3: 10 numaralı masanın margaritası bir dakikaya hazır.
4: Bu pizza gerçekten en iyisi.
5: Gelenekle tutkunun muhteşem bir birleşimi.
3: 3 numaralı masanın siparişi hazır.
5: Pizzanın sadeliği aslında ne kadar ustalıkla yapıldığını gösteriyor.
0: Bu gizli bahçeyi bir pizza kalesine dönüştüren mekan sahibi Giorgio ve ortağı şef Gabriele. Burada kesinlikle harikalar yaratıyorlar. Peki bu pizza hangisine daha yakın? Napoli mi, Roma mı yoksa?
4: Klasik diyelim. Napoli usulüne yakın.
2: İkisinin
4: ve...
2: ortası. Tam ikisinin arasında bir şey.
0: Evet.
3: Violetta pizza hazır.
6: Ben mozzarella peynirli ve mor patates kremalı Violetta pizza söyledim. Gerçekten çok beğendiğim bir tat.
7: Görünüş çok güzel.
0: Evet şef, neyle başlıyoruz?
4: Biga, yani ön mayalama hamur. Su ve un.
0: Sabit hızda 16 dakika.
4: 5 dakika sonra tuzunu katıyoruz. Son 1 dakika kala hızı artırıyoruz ki hamur daha çok hava alsın.
0: Ne kadar dinlendiriliyor?
4: 2 saat. Sonra hamuru makineye atıyoruz.
0: Hamuru makineyle yoğurmak aslında İtalyanların kültür yasalarına falan aykırı değil mi?
4: Makine evden 10 kat daha iyi iş çıkarıyor. Hamuru makine gibi esnetmemiz imkansız.
0: Anladım.
4: Bununla başlıyoruz.
0: Nereye gitti o?
2: Bir dakika. Nasıl yani?
0: Sonra onu döndürüyor.
1: Yuvarlıyor işte.
0: Dostum, bu harika bir şey.
4: Bundan sonra 24 saat buzdolabında bekliyor.
0: Dostum. Çok güzel kokuyor. Kaç çeşit bize yapıyorsunuz burada?
4: 50 çeşit.
0: Menüde.
4: Evet.
0: Karıştırmış olabilir misin? 15 mi?
4: Hayır, 50 dedim.
0: 50. Anladım. Özel isteklere kapalı mısınız?
4: Kabul ediyoruz.
0: Hacı Ekomino ananaslı istiyor mesela.
4: O zaman kapı orada. Doğru yer burası değil.
0: Sırada ne var? Sos mu yapalım?
4: Evet. Bu da mor patates.
0: Mor patates. Bu geleneksel bir Sicilya ürünü mü nedir bilmiyorum.
1: Biraz daha modernize edilmiş. Üzerinde çalışılmış hali diyelim.
4: Biraz tuzlu suda 20 dakika haşlıyoruz.
0: Biraz soğumaya bırakıp kabuğunu soyuyoruz.
4: Su ve tuz.
0: Sonra da püre oluyor.
4: Bir de sızma zeytinyağı. Teşekkür ederim. Ha,
0: tek başına bile yenir bu.
1: Kesinlikle. İşin sırrı burada zaten.
8: Ben bu oyuna bir daha gelmem. Gerçekten nefis.
0: Tamam, şimdi gidip pizza mı yapacağız?
4: Evet, pizzayı yapmaya gidiyoruz. Hamuru sadece esnetip döndürüyoruz. İşte böyle. Pizza döndükçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Aslına bakarsan pizzayı arkamdan bile geçirebilirim.
5: Oo, harikasın.
0: Pizzaya mor sos konulduğunu hiç görmemiştim.
5: Bayıldım buna.
4: Manda mozzarellası, gorgonzola peyniri.
1: Gorgonzola, Kuzey İtalya'ya özgüdür.
4: Cherry domates.
0: Renklerin güzelliğine bak.
4: Biraz da jambon.
1: Harika görünüyor.
5: Sanat eseri.
0: İşte bu.
5: Fırını kaç derecede tutuyorsunuz?
4: 350 derece civarı. Pizza 3 dakikada pişiyor.
0: Hamurun kokusu karnım acıktı. Kadar geliyor. Maya kokusunu buram buram alabiliyorum şu an.
4: Üzerine ceviz koyuyoruz.
0: Dilimlemiyor muyuz?
4: Hayır. Çatal bıçak var.
0: Pizzayı çatalla bıçakla yemek de resmen günah sayılmalı ama.
5: Çok iyi olmuş.
0: Evet. Her şey nefis ama hamur gerçekten başka bir boyut.
2: Patates sosu hamura çok güzel bir doku kazandırmış. Hoşuma gitti.
0: İpek gibi yumuşacık, hafif tatlı. Bir de o gorgonzola.
8: Çok güzel bir mayo.
0: Tam
8: var.
0: Kıvamında. Yemeğin diğer tatlarını bastırmıyor.
1: Ben domates sossuz pizzaları daha çok seviyorum. Çünkü böylece malzemelerin tadını daha iyi alabiliyorsunuz.
0: Kesinlikle.
8: Nefis.
0: Muazzam.
4: Afiyet olsun.
7: Mozzarellası ve jambonu gerçekten harikaydı.
9: Lezzeti olağanüstüydü.
4: En sevdiğim pizza bu oldu.
0: Tüm Taormina'da mı?
4: Bütün dünyada.
0: Mekan çok güzel. Ama bulması kolay bir yer değil.
2: Evet.
0: Küçücük bir kapısı var.
4: Bir sürü de merdiven. Siparişiniz
0: şimdi
4: hazır.
0: Ne yapıyoruz? Sos ne sosu?
4: Friarielli ile yapılan yeşil sos.
1: Yabani brokoli.
0: Papini yani.
1: Evet.
0: Biraz tuzlu suda haşlandı herhalde.
4: Doğru.
0: Hadi görelim.
4: Önce biraz yağda sarımsağı soteliyoruz. Ardından brokoliyi, tuzu ve karabiberi ekliyoruz. Şimdi blender'a atabiliriz. Haşlama suyundan da biraz ekliyoruz. Çok basit. Şimdi pizzamızı bununla hazırlayacağız. Yeşil sos, manda mozzarellası ve pişmeye hazır.
0: Bunu fırına verelim o zaman. Bir de domates soslu isteyen arkadaş için bir tane yapacağız.
4: Acılı olanı mı?
0: Evet.
4: Domates sosu, mozzarella peyniri, acılı salam ve yerel sosis.
5: Şuna bak.
4: Guanciale.
5: Vay canına.
4: Pecorino kreması.
0: Aa, sıcakmış.
8: Evet. Muazzam.
0: Gerçekten çok olgun bir pizza. Tam anlamıyla topraksı, güçlü aromalar var. Hafif ekşi bir tadı var. Pecorino'dan gelen tuzlu tat ve jambonun çıtırlığı. Bayıldım doğrusu.
1: Her bir malzemenin tadını ayrı ayrı alabiliyorsunuz.
4: Şimdi sıra acılı olanda.
0: İşin sırrı Nduya'da. Sayesinde pizza adeta lezzet patlaması yaşatıyor. Sürülebilir sosis harcı gibi bir şey. Aslında öyle aşırı acı da değil.
2: Sonradan acısı insanı güzel çarpıyor.
8: Çok güzel.
5: Acısı yerinde.
2: Evet.
8: Olay budur.
4: Afiyet olsun.
10: Brokoli kreması pizzanın her şeyine yakışıyor.
11: Bu çok iyi.
0: Pizzayı çatal bıçakla kesmek normal mi?
11: Çoğu insan pizzayı eliyle yer. Ama ben çatalla ve bıçakla yemeyi seviyorum.
0: Daha şık duruyor.
11: Evet.
0: Daha medeni.
11: Evet.
4: Viyada Calabres hazır.
12: Her restoranda bulamayacağınız bir lezzetten sunuyor. Bu duruma bayılıyorum.
0: Üç farklı pizza. Hepsi de tamamen
4: farklı.
0: Hiç ortak yanları da yok.
4: İtalya'da aradığınız her malzeme var. İstediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz.
0: Ustalık seviyesi tek kelimeyle inanılmaz.
8: Kesinlikle öyle.
0: Eline sağlık.
8: Teşekkürler.
0: Nefisti. İtalya Taormina'dayım. Sıradan İtalyan restoranlarına hiç benzemeyen bir yerin peşindeyim. Bu şef malzemeleri tamamen yerel üreticilerden alıyor. Haftada iki kez kendi doğadan topluyor. Misafirlere bomba gibi bir yemek deneyimi sunuyor. Gerçek bir gösteri izletiyor. İşte Etika, Chef's Table and Garden.
13: İkinci masaya spagettoni, üçüncü masaya da bıldırcık.
14: Emredersin şef.
0: Etika'yı nasıl buldunuz?
15: Resepsiyona buranın en iyisini sordum. Hiç tereddüt etmeden beni doğrudan buraya yönlendirdi.
13: Burada minik ahtapotumuz var.
16: Her yemekte tazelik garantisi var.
0: Taze, yerel ve organik malzemeleri olan bu bağlılık, Şef Antonio'nun en büyük motivasyon kaynağı olmuş. Çünkü yemekler bu ismin hakkını vermeli.
13: Neden mi Etika? Çünkü restoranın arkasındaki her davranışın, yaptığımız her şeyin etik olmasını istedik.
0: Bu her zaman hayaliniz miydi?
13: Evet, kesinlikle öyle. Sicilya'nın bu bölgesindeki tek interaktif mutfak burası.
17: Yemeği beğenmeniz için her şey büyük bir titizlikle hazırlanıyor.
13: Masa 10, tartar hazır şefim.
0: Biftek tartarı her yerde bulunabilir.
4: Harika. Buradaki nasıl? Gerçekten. Ağzınız bayram ediyor.
17: Hayatımda yediğim en iyi tartar bu.
0: Hadi başlayalım.
13: Tartarımız için işe yabani kekik ve sızma zeytinyağımızla başlıyoruz.
0: Tamam.
13: Yabani kekik.
0: Başlayıp şokluyoruz.
13: Suyunu sıkıyoruz. Ardından ayçiçek yağıyla blenderdan geçirip süzüyoruz.
0: Tamam.
13: Sırada fırınlanmış siyah zeytin ve tuz
0: kekik
13: var. Bask bölgesinden alınan espelette biberi, taze kırmızı sarımsak, sızma zeytinyağı ve biraz yeşil limon kabuğu rendesi. 180 derecede 5-10 dakika kadar pişiriyoruz.
0: Alet tepsisi kaybolan bir dişçimiz varsa sanırım tepsiyi bu adam çalmış. Tamam, sırada ne var?
13: Kendi yapımımız sriracha sosu. Bunu...
0: Sriracha mı? Tahmin ettiğim gibi sen delisin.
13: Tutkulu diyelim.
0: Delinin diğer adı budur zaten dostum.
13: Sicilya'nın aromatik acı biberleri, kırmızı sarımsak, deniz tuzu ve ev yapımı kurutulmuş sarımsak tozu. Hepsini blenderdan geçiriyoruz. Bir hafta fermente olması gerekiyor.
0: Sonra ne yapıyoruz?
13: Akdeniz usulü bir tartar sos.
0: Tamam.
13: Organik ayçiçek yağı. Bir yumurta, bir tutam tuz. Bu da beyaz sirke ile arpacık soğanı turşusu sirkesi karışımı. Hepsini karıştırıyoruz. Pişmiş yumurta sarıları.
0: Bir kümes dolusu yumurta koyduk.
13: Aralyan adalarından kapari, ev yapımı hardal tohumu, yabani rezene ve yabani kekik karışımı.
0: Bu karışımı peçetenin üzerinde servis etsen yerim ben, biliyor musun?
13: Et tartar için eti kıyıyoruz. 60 gün boyunca kuru dinlendirilmiş et. Sicilya yaprak tuzu, ev yapımı sriracha ve Worcestershire sosu.
0: Bunu hazır mı aldın?
13: Şimdilik evet.
0: Buraya kadarmış.
13: Kırmızı sarımsak, sızma zeytinyağı, tabağa alıyoruz ve sosu ekliyoruz. Fırınlanmış siyah zeytin, kumkuat turşusu, kekik ve yabani kekik yağı. İşte tartarımız hazır.
0: Şimdi yememi mi bekliyorsun yani? Bununla fotoğraf çekilmem gerek. Yemeğe kıyamam. İçinde o kadar çok malzeme var ki tek tek de bir araya geldiklerinde bambaşka lezzet profilleri bir arada. Sriracha ve kalın deniz tuzu. Nefis tercihler. Çıtayı yükseltiyorsun. Zeytinin o kendine az tuzlu tadı, kekiğin yoğun aroması geliyor. Şef, bak dürüst olayım mı? Son 10 yılda yediğim en iyi tartarlardan biriydi. Ciddiyim.
13: Tartar di vacca vecchia.
12: Gerçekten bayıldım.
17: Ekşilik, etin yumuşaklığı, hepsi tek bir tabakta buluşmuş.
0: Yemek yapar mısın?
17: Berbatımdır.
0: Ama iyi yemekler anlarsın.
7: Hem de çok iyi.
0: Ben de yemek konusunda profesyonelim.
13: İrlanda istiridyesi, Sicilya kumkatı ve son dokunuş olarak biraz ızgara ardıç meyvesi.
18: Antonia'yı tanırım. Yemekleri bu şekilde anlatmasına bayılıyorum. İnsanı adeta yemeğin içine çekiyor.
0: Bir ayrılmayın. Başlangıcı böyle yaptıysak sıradakileri hayal bile edemiyorum doğrusu.
19: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
20: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
21: Servis geldi. Çanta hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
23: Hesap kırdık.
22: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
24: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
25: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
26: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Vay, baloncuklu Lipton mu?
26: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
28: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
29: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
30: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
31: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
32: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
33: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
35: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
36: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
37: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
33: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Orta boy bir kaşık... Domates salçası.
0: Ben buna bakamayacağım. Ölçmeden koydun.
13: Yok.
0: Deminden beri her şeyi milimi milimini ölçmeni izliyordum. Tam benim gibi göz kararı ölçmeye başladı şimdi de. Özel bölümde Sicilya Taormina'dayız. Etika'da Şef Antonio ile birlikteyiz. Her gün göremeyeceğiniz şeyler yapıyorlar. Bu programda kesinlikle görmediniz. Akla gelebilecek her şey sıfırdan. Elleriyle hazırlanıyor. Yerel tahıllar, ellerine geçen her şeyin organiğini kullanmak gibi huyları var.
13: 3 porsiyon sipariş var.
0: Bu restoranı ve deneyimi nasıl tanımlarsınız?
15: Ağzında lezzet patlamaları yaşanıyor. Her saniyesinden büyük keyif alıyor.
13: Spagettoni hazır. Masa D1.
18: Makarna tek kelimeyle inanılmaz.
38: Her yerde hazır alınan ve hızla yapılan şeyleri burada taze hazırlıyorlar.
0: Sırada ne var söyle.
13: Tütsülenmiş ve ızgara yapılmış langustinli. Ev yapımı tereyağlı spagettoni.
0: Spagetti yapacağız.
13: İrimik unu ve arıtılmış su.
0: Makineden geçirip şekil veriyor. Birbirine yapışmasın diye irin burnu serpiyoruz. Tamam şefim.
13: Şimdi tütsülenmiş langustin tereyağını yapacağız. Langustinlerin kafalarını kullanıyoruz. Tütsülenmesi için üzerini bir kaseyle kapatıp 1,5 dakika bekletiyoruz. Kafaları çevirip 1,5 dakika daha bekletiyoruz ve ardından bu organik tereyağı ile karıştırılmaya hazır hale geliyor. Domates salçası ve közlenmiş limon kabuğu rendesi.
0: Kepçenin arkasıyla bastırarak süzgeçten geçiriyor ama bir yandan da kabuk parçalarını ayıklıyor tabii ki. Resmen sıvı karidesli tost gibi bir şey.
13: Şimdi bunu soğutmamız gerek.
0: Servis için tereyağımız
13: kesinlikle
0: hazır olur.
13: Makarnayı 4 dakika haşlıyoruz.
0: Tamam.
13: Kırmızı sarımsak, sızma zeytinyağı ve yeşil limon kabuğu rendesi.
0: Ekmekler de burada mı yapılıyor?
13: Hepsi.
0: Ukala şey.
13: Su. Makarnayı tavada tuzluyoruz ve tereyağımız.
0: Ağzımın suyu öyle bir aktı ki şu anda.
13: Langustinleri pürmüzle yakıyoruz. Yeşil limonun iç kısmını közlüyoruz. Bu yemeğe gerçekten harika bir aroma katacak. Sunuma hazır. Langustinler ve limon.
0: Şunlar da tabağın küçük mücevherleri.
13: İspanya'dan tütsülenmiş toz biber. Üzerine de kıvırcık endivyen. Kırmızı sarımsak, sızma zeytinyağı ve deniz tuzuyla çeşnilendirildi.
0: İnsan bozmaya kıyamıyor. İpek gibi, krema gibi. Kabuğun közünden gelen o isli tat. Közlenmiş indiba ve limon dilimlerinden gelen o tütsü aroması, hepsi küçük dokunuşlar halinde bağlanmış. Lezzet orkestrası.
13: Tütsülenmiş ve ızgara yapılmış langustin tereyağlı spagetti.
0: İnsanlara gerçek İtalyan mutfağının bu olduğunu nasıl anlatırsınız?
1: Çok hafif ve taze.
0: Anlaşılan o klasik beklentinin
1: kesinlikle
0: dışında.
1: Kesinlikle, çünkü normalde ağır olur, uyuyakalırsın.
0: Kesinlikle, uykum gibi.
2: Buyurun yemeğiniz.
3: Eğer Taormina'ya gelecekseniz buraya uğramalısınız. Gerçekten de harika bir deneyim.
2: Afiyet olsun.
0: Harcadığım emek, o tabağın önümüze gelmesini beklerken yaşanan heyecan görebiliyorum. Şefim, misafirlerine harika bir yemek değil, muazzam bir gösteri sunma hedefin var. Ve bunu başarıyorsun. Müthiş bir performans.
2: Öyle mi?
0: Kesinlikle olmuş. İnsanların her zaman ne yapmak istediklerine dair net bir vizyonu olmaz. Ya da bunu ne kadar yüksek bir başarı oranıyla hayata geçirecekleri belli olmaz. Bence bundan daha üst bir seviye olamaz. Müşterilerin ne kadar usta ve düzenli çalıştığınızı izlemesi, onları adeta kendi lezzet dünyanıza çekiyor. Burası ön yargısız, yeni tatlara açık olarak geldiğinizde
2: evet,
0: aklınızı başınızdan alacak bir yer. Sicilya'da Taormina'ya çok da uzak olmayan deniz kenarında Giardini Naxos kasabasındayım. Hikayeleri çok hoş. Baba kız amcalarının 40 yıl önce açtığı bu restoranı devralıyorlar. Arancini de dahil olmak üzere tüm yöresel lezzetleri yapıyorlar. Ama işin sırrı taptaze deniz ürünlerinde. Böyle bir yerde zaten açıkçası aksi düşünülemez herhalde. İşte Trattoria D'Antonio.
4: Yemek servisi hazır.
0: Burayı nasıl keşfettiniz?
5: Yan taraftaki otelde kalıyorduk. Buradan gelen kokuları duyunca dayanamayıp içeri daldık.
6: Medya çorbanız.
7: Bu harika. Böyle muhteşem lezzetleri yaratmak için işe ruhunuzu ve tutkunuzu katmanız gerekiyor.
0: O tutku Akdeniz'in tüm zenginliklerini önünüze sermek için kızı Martina ile el ele veren Şef Piero Blanco'dan geliyorum.
6: Menümüzde çok fazla deniz ürünü var ama sunumlarımızı daha modern yapıyoruz.
0: Ha, öyle mi? Peki ne kadar zamandır yemek yapıyorsunuz?
6: Babam 18 yaşında başlamış. Şimdi de bu durumdayız işte.
0: Bu ailede herkes çok mutlu. Bu neşeden ben de istiyorum.
6: Arancini hazır.
8: Bence yediğim en iyi arancini bu olabilir.
9: Sunumu gerçekten çok iyiydi. Hatta somon gerçekten de çok iyi bir dokunuş olmuş.
0: Pekala şef.
4: Pilava baharat koyarak başlayalım. En önemli kısmı bu. Su.
6: Tereyağı,
4: i̇şte.
6: Sebze suyu.
0: Safran. Kaynamaya başlayınca pirinç ekleniyor.
6: Evet. Kaç dakika?
4: 15.
0: Soğumaya bırakıyoruz. Arancinin içine ne koyuyoruz peki?
4: Göstereceğim.
6: Evet. Bu kısımda beşamel sos aşaması.
4: Tereyağı.
6: Un, tuz.
4: Süt. Tuz.
6: Evet.
4: Karabiber.
0: Muskat rendesi. Evet. Bu da soğumaya bırakılıyor. Sonra içine ne ekliyoruz peki?
4: Parmesan.
0: Bu da fıstıklı pesto sosu mu acaba?
6: Pesto.
4: Ant fıstığı parçacıkları.
0: Fıstık parçacıkları. En azından bunu anladım işte. Bu zavallı ufak çırpıcı da burada can çekişiyor. Şimdi tütsülenmiş
4: somon. Buzlukta 10 dakika bekliyor.
0: 1 dakika şef. Sen yemek yapıyor musun?
6: Hayır.
0: Hiç mi? Sıfır mı yani?
6: Bayağı hayır işte.
0: Ama yiyorsun.
4: Yemek yapmaması evet. Senin için daha iyi.
6: Boş zamanlarımda bazen yapıyorum. Ama aslında erkek arkadaşım da şef.
0: Erkek arkadaşın da mı şef?
6: Evet. Evet. Hayatımda iki büyük aşk var ama onlar...
4: Ama tat alma duyusu evet, çok ben, iyidir. Tadına bakar yani.
6: Ben her şeyin tadına bakıyorum. Evet.
4: Her şeyi test
6: ben
4: eder.
6: Ben sadece tadıyorum.
0: Test duruyor anladım.
4: Boğaz hiç durmaz. Evet. Pirinç hazır. İçini açıp başamelik koyuyoruz.
0: Dinlenmeye bırakıyoruz.
6: Buzdolabında. Evet.
0: Sonra da dışarı mı çıkarıyoruz?
6: Evet.
0: Bunun içinde ne var?
4: Un, su, biraz tuz, galeta,
0: galeta unu. Tamam. Tekrar dolaba mı girecek?
6: Bir saatliğine. Ondan sonra da kızartıyoruz.
0: Harika.
4: Ve burrata peyniri.
6: Sonra tabağa alıyoruz.
4: Yine burrata peyniri.
6: Biraz somon.
4: Tekrar burrata ve antep fıstığı.
6: Biraz da taze yeşillik.
0: Bunu elle mi yemek lazım yoksa çatalla mı?
6: Burada Sicilya'da elle yenir.
0: Vay be. Pirinç tam kıvamında. Yumuşacık. Beşamelden gelen o doku bir harika. Fıstığın o kuru yemişli tadıyla tütsülenmiş somonun eşsiz uyumu yok mu? Birlikte muhteşem bir çift ol.
6: Kesinlikle.
4: Dengesi çok iyi.
0: Harika. Şuna bakın. İçi dop dolu. Birinci de. Hiç abartı değil. Bazen bir yere gidersin. Böyle içi bomboş sadece pirinç topu gelir ya.
4: Burada öyle şey olmaz.
6: Asla olmaz.
0: Dışının çıtırlığı da bir harika. Hani öyle kalın, ağır değil. Yumurtalı ve sütlü karışıma bulanmadığı için. Kaplama tabakası kalınlaşmamış. Dışında sadece formu koruyacak kadar galeta unu var. Nefis bir şey. Eline sağlık.
6: Siparişiniz?
10: Sos ve somonun muazzam uyumu.
6: Arancini.
10: Arancini'yi bambaşka bir seviyeye taşımış.
0: Otantik mi?
9: Evet, gerçekten çok güzel. Arancini'nizi yerken bir yandan denizi, bir yandan da dağları görebilmek bu restoranın en sevdiğim yanı.
7: Resmen deniz havasını içime çekiyorum ve yerken o tadı ağzımda hissediyorum. Tek kelimeyle harika.
0: Denizi duyabiliyor, denizi görebiliyor. Hatta evet. Denizi resmen tadıyor.
6: Afiyet olsun.
0: Buranın en meşhur yemeklerinden biri. Taze deniz ürünlerine zaten bayılıyorsunuz.
4: Linguine ve deniz ürünleri. Linguine koyuyoruz.
0: Tamam.
4: Ve şimdi...
6: Sarımsaklı yağ.
0: Sarımsaklı yağ ve normal yağ. Anladım.
6: Çeri domates, midye ve kum midyesi.
0: Kalamar.
4: Ahtapot.
0: Blanco mu?
6: Beyaz içecek.
4: Bianco.
6: Evet öyle.
0: Bianco mu? Yani söylediğim her şey İspanyolca çıkıyor.
4: Maydanoz.
0: Gambero.
4: Rosso. Evet.
0: Şu kafası üstünde evet. Olan meşhur karideslerden. Şimdi de langostino.
4: Evet, şimdi langostino.
0: Sonra da haşlama suyu mu?
6: Evet öyle.
4: Evet, evet.
6: Biz
4: öyle.
6: Karideslerin kafalarını sıcak su ve sebze suyuyla karıştırıp özünü çıkarıyoruz.
0: Sebze suyu, tamam.
4: Domates sosu.
6: Özünü
0: biraz tuz, biraz karabiber.
4: Makarna.
0: Pişme sürecini sosun içinde
4: evet,
0: tamam.
4: Evet öyle. Bir dakika kadar sonra tamam.
0: Makarna nasıl? İyice sosu çekip kıvam alıyor. Tabağa sararak koyacak.
6: Deniz ürünleri kaseye.
4: Biraz yağ.
6: Üzerine de taze maydanoz.
4: Ve bitti.
0: Resmen deniz kokusu alabiliyorum. Suyunu karidesin kafasıyla hazırlamıştı. Lezzeti oradan geliyor. İnsanların kerevizi bu kadar sevmesinin sebebi de bu zaten. Midyelerin ve kum midyelerinin saldığı tüm o öz su... Bütün deniz ürünlerinin aynı anda birlikte pişmesi, her şey lokum gibi olmuş. Adım başı ayrı bir sürpriz var, sade bir yapılışı var ama malzemeler bu kadar kaliteli olunca başka söze gerek kalmıyor. Nefis.
4: Masa yedinin siparişi hazır.
10: Makarna tam kıvamında pişmiş.
11: Balık hep iyi tazeydi. Çok beğendim.
12: Lezizdi.
4: Deniz mahsullü karbonara. Masa bir, acele edin.
0: Burayı nasıl tanımlarsınız?
12: Çok canlı, enerjik bir yer. İnanılmaz. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim.
10: Herkese tavsiye ederim.
0: Her sabah deniz ürünleri haline mi gidiyorsunuz?
6: Evet.
4: Evet.
0: Tek tek her şeye
4: evet,
0: bakıyor musunuz?
4: Evet,
0: evet. Lezzetten belli. Bu baba kız ekibinin uyumunu görmek harika. İşin adresi burası. Teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin, keşfedilmeyi bekleyen onlarca çılgın mekan var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Aradaki fark aslında çok basit. Biz taze alıyoruz. Çoğu yer dondurulmuş ürün satıyor.
6: Dedi ki...
0: Hadi çevir. Hadi çevir de göreyim hadi.
6: Dur çevireceğim.
0: Onun gibi ellerini evet. Oynatmalısın ama.
6: Evet. Şöyle ki ben...
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilen Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
33: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
29: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
33: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Otelin doluluk oranına göre ne kadar yemek ve içecek kullanıldığını bilirim. Binlerce dolardan söz ediyoruz.
2: Konuklarımız için bedava etkinlik saatimiz var ama oda anahtarınızı göstermek zorundasınız.
3: 3-4 tane verebilir misiniz? Arkadaşlarım gelecek.
2: Evet.
1: Bu gerçekten oluyor mu?
4: Öylece içeri giriverdi.
1: 105'te kimi kaldığını söyler misin?
4: Adım Charles Stiles. 20 yılı aşkın bir süredir binlerce restoranın sorunlarını çözmelerine yardım ettim.
5: Bu pis bir hırsız. İndir onu.
6: Kovuldun.
4: Ama insanlar anlamaya başladı.
0: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
4: Bu yüzden daha gizli çalışmaya başladık.
7: Ve gelin ne damat.
4: Özel dedektifler kullanıyoruz.
8: Varillerinden bazılarını işaretlemişler.
4: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u gönderin. İşte restoran sırları.
7: Sürpriz.
4: Daha önce görmediğiniz gibi.
9: Ne zamandır benden çalıyorsun?
6: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba Charles.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Merhaba.
1: Ben Charles Stiles. Merhaba. Restoran sırları.
2: Merhaba.
1: Bu da Tina, benimle
0: Tina,
1: çalışıyor.
0: Memnun oldum. Riviera Oteli'ne hoş geldiniz. Adım Jorge Moreno. Riviera Oteli'nin sahibiyim. Ayrıca Moreno Cuba kafesinin de sahibiyim. Florida'da Miami Beach'teyiz. Moreno Cuba'yı küçük Havana'nın ve South Beach'teki en güzelliklerin bir karışımı olarak düşünüyorum. Geçmişimde şarkıcılık yaptım. Madonna tarafından keşfedildim. Onun Maverick adındaki albümünde çalıştım. Ayrıca en iyi sanatçı dalında Latin Grammy'yi kazandım. Bunu otelde ve restoranda kullanmayı seviyorum. Bu yüzden her akşam canlı müzik yapıyoruz. Sonuç olarak bir şarkıcıyım. Yani her zaman sahnedeyim. Birlikte çaldığım herkes arkadaşım. Moreno Cuba'nın havası dışında en iyi tarafı yemekleridir. Mutlaka denemeniz gereken yemeğin adı Tostones Habaneros. Sinir otu adındaki yeşil bir bitki kesiliyor ve püre yapılıyor. Hafifçe kızartılıyor. Üzerine sarımsaklı mayonez sürülüyor. Bunu her türlü et ve balıkla yapabilirsiniz. Benim tercihim kuzu eti. Yaptığımız bir başka yemek de frita. Frita temel olarak Küba hamburgeridir. Kıymayı alıyoruz ve acılı bir sucukla karıştırıyoruz. Üzerine mozzarella peyniri koyuyoruz. South Beach'teki en iyi burgerdir. İşe koyulmadan önce soğuk bir şey içerim. Miami'ye
1: evet,
0: hoş geldiniz.
1: Bence de iyi olur.
2: Teşekkür ederiz.
1: Vay canına.
0: En iyisi bizde yapılır. Barmenimiz buraya Küba'dan geldi.
1: Taze nane güzel. Çok güzel olmuş. Bu harika. Telefonda konuştuğumuzda bedava eğlence saatinle ilgili bir sorunun farkına vardığından söz etmiştin. Açıklayabilir misin?
0: 7-8 arasında oteldeki konuklarımıza bedava eğlence saatimiz var. Sıklıkla aynı yüzleri görmeye başladım. Onların otelde kalmadığını da biliyorum. Kalıyor olamazlar çünkü.
1: Yani otelde kalmayan ve bedavacılık yapanlar mı var diyorsun?
0: Hepsini bilimle açıklıyorum. Otelin doluluk oranına göre ne kadar yemek ve içecek kullanıldığını bilirim. Sayılar birbirini tutmuyor. Binlerce dolardan söz ediyoruz. İyice kontrolden çıktığı bir noktaya geldi. Kontrolden çıkınca büyük topları çağırmak gerekti. Büyük toplar da sizler.
1: Şunu soracağım. Sokaktaki insanları otelde kalanlardan nasıl ayırıyorsunuz?
0: Oda anahtarını gösteriyorlar.
1: Tamam, yani oda anahtarları bir kişinin
0: evet.
1: Otelde kaldığı konusunda
0: evet,
1: kanıt oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Tamam, herhalde elemanlarla konuşmuşsundur. Ne dediler?
0: Elemanlarla konuştum ama herkes bilmediğini söyledi. Şaşırmış göründüler. Yani bilmiyorum.
1: Ciddi bir sorunun olduğunu anlıyorum. Bu noktada şüphelendiğin ve öncelikle bakmamızı istediğin birileri var mı?
0: Barmenim William'ı kesinlikle incelemelisiniz. Onun garip bir hali var. Bahşiş için biraz fazla içecek koyduğunu görüyorum. Bedava saati de uzatıyor. Tam olarak dürüst biri olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bu işi ne kadar ileri götürdüğünü bilmiyorum. Ve ne yazık ki otel müdür yardımcım Morgan'dan da şüphelenmek zorundayım. Umarım o yapmıyordur. Uzun zamandır bizimle beraber. Bence harika bir çalışan. Ama bir süredir burada olduğu için yanlış bir şey yapabilme ihtimali de var.
1: Jorge, bu işi yıllardır yaptığımı söylemeliyim. İnsanların işverenlerinden bir şeyler çalmak için yapmaya kalktığı şeyler beni her zaman şaşırtmıştı. Otelini ve restoranını gizli kamera ve mikrofonlarla donatmaya ek olarak bütün çalışanlarının geçmişlerini araştıracak olan bir özel dedektif getireceğiz. En azından emin olmak için. Ayrıca ekip arkadaşlarımızı gizli görevle getireceğiz. Bazıları müşteri olarak gelip elemanları test edecek. Diğerleri yeni eleman gibi gelecek. Tina bu işe çok uygun.
2: Evet, vay canına. Servis konusunda çok fazla deneyimim var. Elemanların hiçbir şeyden şüphelenmez.
0: İnanılmaz. Bu mekan için çok çalıştım. Birilerinin gelip beni dolandırmaya kalkmasına kesinlikle izin vermeyeceğim. Bu çok önemli. Ayrıca burası harika bir yer. Konuklarım için aynı hizmete devam edeceğim. Bu insanlar beni durduramaz.
1: Kontrol odamıza hoş geldin. Nasıl buldun?
0: Burası çok gösterişli. Dalga geçmiyor musunuz? NASA'nın kontrol odası gibi. Hatta burada bir uzay mikrofonumuz da var.
1: Evet, uzay mikrofonu var. Gördüğün gibi bütün oteli ve restoranı gizli kamera ve mikrofonlarla donattık. Burada yemek salonu var. Barımız var. Koridorlar.

0: resepsiyon, mutfağın, hatta binanın girişine bile kamera koyduk.
1: Bu gerçekten harika, inanılmaz.
0: Evet, şu anda bara bakıyorum. Gördüğümüz barmenin William, öyle değil
1: mi? Evet, William. William harika bir barmendir. Gerçekten de Küba'da eğitim almış biri. Küba'da bulunan küçük ve ünlü bir barda çalışmış. Yani yaptığı içecekler kesinlikle özgün oluyor.
0: Bu da otel müdür yardımcın Morgan.
1: Evet, öyle. Uzun zamandır şirketimizde. Herhangi bir yolsuzluk yapmadığını umuyorum. Ama aynı politikacılar gibi insanlar uzun süre görevde kalınca sistemi çarpıtmaya başlıyor.
0: Özel dedektifim Petri'yi getirerek başlamak istiyorum. Bugünden önce bazı küçük araştırmalar yaptırmıştım. Bu yüzden buraya gelip bulduklarını seninle paylaşmasını istiyorum. Çünkü bunları ilginç bulacaksın.
1: Evet, tamam.
0: Petri, kontrol odasına gel. Merhaba Patrick.
2: Merhaba Charles, nasılsın?
0: İyiyim. Bu da Jorge,
1: nasılsın?
0: Otelin sahibi.
1: Memnun oldum.
0: Patrick de özel dedektifimiz. Patrick, bulduklarını anlatır
2: Charles'ın
0: mısın bize?
2: Charles'ın dedektifleri doğrultusunda mekanın genelinde bir izleme çalışması yaptım. Hem Riviera Oteli'nde hem de Morenos Küba'da. Etrafı gözetlerken genelde her şey normaldi. Sadece taşıyıcılardan birinin çok garip bir şey yaptığını gördüm. Arkamdaki ekranda yaptığım çekimleri izleyebilirsin.
1: Bu Alex orada ne yaptığını bilmiyorum.
2: Gördüğün gibi Alex yolda turistleri çeviriyor ve onlara el ilanları dağıtıyor.
0: Senin için pazarlama çalışması yaptı mı?
1: Hayır, yapmadı. Deniz kenarına kimseyi gönderip de el ilanları dağıttırmıyoruz.
2: Dağıttığı el ilanı bu.
1: Bir bakayım.
0: Bu el ilanıyla bedava saatin ve senin reklamını yapıyor.
1: Bu adam benim bedava yaptığım işi için $20 para topluyor. Bundan para kazanıyor ama ben masraf ediyorum ve adımı kullanıyor. Hay aksi. Bundan daha kötüsü
0: üzgünüm
1: olabilir
0: ama
1: mi?
0: Kötüsü var. Patrick ne sattığını öğrenmek için Alex'e yaklaştı.
3: Merhaba. Bu akşam bir şeyler içmek ister misiniz?
2: Muhtemelen.
3: O zaman bir bakın. Çünkü Jorge Moreno bu akşam Moreno Cafe'de sahne alacak.
2: Evet.
3: 7-8 arası sadece $20 ve 1 saat boyunca içecekler sınırsız. Yemekler de yarı fiyatına. Miami'nin ne kadar pahalı olduğunu bilirsiniz. Bir bardak bir şey içmek için $7-8 alırlar. Ama $20 sınırsız olunca rekabet edemezler. Bu anahtar kartını vereceğim. Bunu barmene gösterdiğiniz zaman içebilirsiniz.
1: Bu herif çok cesurmuş.
0: Bedava saate nasıl girdiklerini öğrenmiş olduk.
3: Sadece $20.
2: Evet, $20.
3: Teşekkür ederim.
2: Tamam, görüşürüz.
3: Sen de öyle.
0: Sağ ol. Görünüşe göre hem restoran hem de otel elemanların arkandan iş çevirerek bu işi yapıyorlarmış. Evet. Patrick, teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin ama benden haber bekle.
2: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim Patrick.
0: Evet, Alex'in oda anahtarı sattığını öğrendik.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl elde ettiğini ve kimin dahil olduğunu henüz öğrenmedik. Bu yüzden otel müdürünü test ederek başlayalım. Adamım Jamie'yi müşteri olarak otele göndereceğim ve müdür Morgan'ı bir testten geçireceğiz.
1: Umarım karışmamıştır ama kesinlikle bir şüpheli.
0: Tamam Jamie, başlamanı istiyorum.
4: Pekala.
5: Nasılsınız?
4: Yorgunum ya, siz?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Riviera'ya hoş geldiniz. Kalacak
4: teşekkür
5: mısınız?
4: Teşekkür ederim, kalacağım.
5: Güzel, soyadınız ne acaba?
4: Soyadım... Moreno'nun bedava saatinde oda anahtarını göstermemiz gerek. Otel müşterisi rolüne girip fazladan anahtar almaya çalışacağım.
5: Kredi kartınızla kimliğinizi rica edeceğim. Harika.
4: Çok berbat bir gündü.
5: Ne oldu?
4: Uçağımı kaçırdım. Bu yüzden mahsur
5: kaldım. Olamaz. Nereden gelmiştiniz?
4: Los Angeles.
5: Los Angeles.
4: Burası çok güzel bir otel.
5: Teşekkür ederiz. Çok iyi zaman geçireceksiniz.
4: Bayıldım.
5: Aslında bedava içecek saati için tam zamanında geldiniz. Oteldeki konuklar için bedava saatiniz
4: sahi
5: başlayacak.
4: Mi?
5: Ayrıca mezelerde %50 indirimli kaldığınız her gün için geçerli.
4: Tamam.
5: Ama oda anahtarınızı göstermeniz gerekiyor.
4: Yani anahtar hep yanımda olmalı.
5: Evet, öyle olmalı.
4: Özellikle bedava saatte.
5: Şurayı imzalar mısınız?
0: Şunu söylemeliyim ki Morgan çok iyi çalışıyor. Dürüstlüğünün müşteri hizmetleri yeteneğine eş değer olup olmadığını öğrenmeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Jamie, gelecek arkadaşlarının da seninle bedava saate katılabilmesi için fazladan anahtar iste.
4: Bazı arkadaşlarım gelecekti.
5: Evet.
4: Bedava bir şeyler alabilirler mi acaba?
5: Hayır.
4: Sadece konuklara mı?
5: Sadece otelde kalanlar için. Başkası
4: araya
5: alamaz.
4: Araya birkaç tane anahtar sıkıştırsanız olmaz mı?
5: Üzgünüm, olmaz.
4: $20 bir anahtar daha olmaz mı?
5: Hayır. Acaba bavulunuz var mı?
4: Aslında var. Sakıncası yoksa taşıtalım.
5: Tabii ki yok. Alex.
0: Morgan testimizi geçti. Bedava saat sırasındaki kayıplarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Seni rahatlatmış olmalı.
1: Kesinlikle.
0: O zaman şimdi restoranına dönelim. Tina'yı barmenin William'a göndereceğim ve olta attıracağım.
1: Yapalım.
0: Tina, William'a Jorge ile restoranda çalışmayı nasıl bulduğunu sor.
5: Merhaba William.
6: Tina, nasıl gidiyor?
5: Çok iyi.
6: Harika, buna sevindim.
5: Şu listede yazan içecekleri alabilir miyim lütfen?
6: Tamam.
5: Ne zamandır burada çalışıyorsun?
6: Yaklaşık bir yıl oldu.
5: Hoşuna gidiyor mu?
6: Kesinlikle.
5: Peki buranın sahibi George ile çalışmak da iyi bir şey mi?
6: Evet, kesinlikle. O harika biri.
5: Evet, duyduğuma göre ünlü biriymiş.
6: Grammy kazandığını biliyor muydun?
5: Bunu duydum, çılgın.
1: Yapalım.
0: Tina, William'a Jorge ile restoranda çalışmayı nasıl bulduğunu sor.
5: Merhaba William.
6: Tina, nasıl gidiyor?
5: Çok iyi.
6: Harika, buna sevindim.
5: Şu listede yazan içecekleri alabilir miyim lütfen?
6: Tamam.
5: Ne zamandır burada çalışıyorsun?
6: Yaklaşık bir yıl oldu.
5: Hoşuna gidiyor mu?
6: Kesinlikle.
5: Peki buranın sahibi George ile çalışmak da iyi bir şey mi?
6: Evet, kesinlikle. O harika biri.
5: Evet, duyduğuma göre ünlü biriymiş.
6: Grammy kazandığını...

0: Ama otelde kaldıklarını söylerlerse?
1: Aa, öyle olmuyor, işe yaramaz. Anahtar gerekli.
2: William Tina'ya bütün doğru şeyleri söyledi. Bu da karışmadığı konusunda işaret. Ama Alex'in yalnız çalıştığını düşünmüyorum. Burada başka bir şey dönüyor. Ne olduğunu öğrenmeliyiz.
3: Güzel bir soru.
2: William mutfaktan bir yemek tepsisi aldı. Odalara doğru gidiyor. Barmenin oda servisi yapması olağan bir şey mi?
3: Standart bir şey değil. Ama barda biri varsa ki birinin yerine baktığını görüyorum, o zaman oda servisi için gidebilir.
2: Dur biraz. Odaya öylece giriverdi. Orada kalan biri var mı? Kapıyı açmalarını bekleyemez miydi?
3: William ne yapıyor?
2: Daha garip bir şey de barmenin oda anahtarı taşıması. Barmende böyle bir şeyin olmaması gerek.
3: Evet öyle.
2: Tina ne sipariş edildiğini öğrenebilir. Tina, listeye bak ve William'ın ne sipariş ettiğini öğren.
0: Charles, William 105 numaraya bir Küba sandviçi ve patates kızartması sipariş etmiş.
2: O zaman odada kimin kaldığını öğrensek çok iyi olur. Bir iyilik yapıp resepsiyondaki Morgan'ı ara ve odada kimin kaldığını öğren.
3: Evet, çok iyi fikir.

0: Riviera Oteli, ben Morgan.
1: Morgan, Jorge ben. 105'te kimin kaldığını söyler misin?
0: Tabii, bir saniye bekle. 105 numara boşmuş, kimse kalmıyor.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Hoşça kal.
2: Neden boş bir odaya yemek götürsün?
1: Bunu gerçekten yaptı mı?
0: Riviera Oteli. Tamam, hemen geliyorum.
3: Hey, kapıya biraz bakar mısın?
2: Jorge, resepsiyona bak. Taşıyıcı Alex'e bak. Morgan'ın resepsiyondan ayrıldığını fark etti. Bir şey alıyor. Kamera 4, yakınlaştır.
1: İnanamıyorum.
4: Bu sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Her klasik araç...
8: Tamam bak, çalışıyor mu?
7: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Evet.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: O zarfa bir miktar oda anahtarı koydu.
11: Bunu gerçekten yapıyor mu?
10: Bahse girerim. Alex doğruca sahile gidecek. Patrick, Alex bir miktar oda anahtarıyla çıktı. Onu takip ettim.
12: Tamam.
10: Evet, işte orada bedava saat için oda anahtarı satıyor.
11: Ne kadar izlemem gerek?
10: Şu monitöre bak. William sipariş ettiği yemeği yemek için odayı kullandı. Bu da yaşadığın kayıpların bir parçası.
11: Bu çok rahatsız edici. Bu adam kendini akıllı sanıyor. Bunlar yanına kalmayacak. Sayende yanına kalmayacak.
10: Bedava saat başlamak üzere. Orada bir sürü müşteri var ve gösteri bekliyorlar. Neden bekledikleri gösteriyi vermiyoruz? Oraya çıkıp şarkı söyle. Çıkarken ses teknisyenim sana bir kulaklık verecek. Böylece sen sahnedeyken neler olduğu konusunda sana bilgi verebilirim.
11: Ses. Merhaba bayanlar baylar, Moreno Küba'ya hoş geldiniz. Benim adım Jorge Moreno ve bugün size bir şarkı söyleyeceğim. Pekala, istiyorsanız sahneye gelip dans edebilirsiniz. Gösterin kendinizi. Tamam mı? Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4.

0: Oraya barmen William bir mesaj aldı ve binadan dışarı çıktı. Ama çalmaya devam et, onu takip ettiriyorum.
1: Hey çocuklar, ne haber? Hadi gelin, bu sefer her şey
2: merhaba
1: ayarlandı.
2: Merhaba bebeğim.
1: Ne haber?
2: Harika, sağ ol.
3: Harika, teşekkür ederim.
1: Hadi parti başladı.
0: William dışarıda arkadaşlarına oda anahtarı verdi. Böylece senin cebinden bedava içki içebilecekler.
1: Bu taraftan gidelim, hadi. Pekala, ne istiyorsunuz?
2: Şaşırt beni.
1: Seni şaşırtmamı mı istiyorsun? Peki
2: kokteyl
1: ya sen?
2: Kokteyl istiyorum.
1: Kokteyl mi? Tamam.
4: Al dostum.
1: Sağ ol dostum. Al bakalım. Bu 20'lik de senin hakkın.
4: Sağ ol. Çok yoğunsun. Muhtemelen iyi kazanıyorsun.
1: İyi para kazanıyoruz, evet. Güzel. Her şey yolunda.
0: Jorge. Alex geldi ve sattığı kartlardan aldığı parayı William'la paylaştı. Bu dolandırıcılığın arkasında sadece Alex ve William var. Çarkın bittiğinde onları buraya getir.
5: Harika. Harika. Teşekkür ederim. Sağ olun bayanlar baylar. Sahneden inmeden önce bir duyuru yapacağım. Şu anda William'la Alex'in sahneye gelmesini istiyorum. Lütfen. William ve Alex, buraya gelin. Hemen.
2: Hadi Willy. Hadi bebeğim.
5: Tamam. Herkesin William ve Alex'e çok iyi bakmasını istiyorum. Çünkü bundan sonra asla Riviera'da ya da Moreno Küba'da çalışamayacaklar.
4: Neler oluyor?
5: İkiniz de hemen benimle gelin.
1: Dur biraz.
4: Nereye gidiyoruz? Ne oldu şimdi?
5: Beni takip edin.
1: Neler oluyor burada?
5: Gelin.
1: Nedir bunlar?
0: Ben restoran sırlarından Charles Stiles. Patronunuz Jorge şirketimi aradı çünkü otelde kalmayan kişilerin her gece düzenlediği bedava saatin getirilerinden faydalandığı konusunda kaygılar taşıyordu. Kaygı duymakta da haklıydı. İkiniz dolandırıcılık yaparak onu soyuyordunuz. Şu ekrandaki Petri'yi hatırladın mı? O bir özel dedektif ve benimle çalışıyor. Ona konser sırasında bedava saatten faydalanabilmesi için otelin oda anahtarlarından birini sattın.
4: Dinle, dürüst olacağım, tamam mı? Senin en büyük hayranınım. Seni tanıtarak daha fazla insanın gelmesini sağlıyorum.
5: Beni tanıtmak mı? Sırtımdan
4: evet,
5: para
4: öyle
5: kazanıyorsun. Buraya açtım çünkü insanlardan konser için para almak istemiyordum. Ne zaman istersen bunu bedavadan yapabilirdim. Eğer bilet satıyorsan insanlar uzun konser bekler. Ben de bunu bir süredir yapmıyorum.
4: Ne kadar para kazandıysak bunu kasaya koyarız, merak etme.
5: Kasa nerede?
1: Bir gün sana gelip bu konuyu aslında açıklayacak.
5: Bir gün?
1: Sana sürpriz yapmak gibi olacaktı. Otel için iyi bir şey yapmaya çalışıyorum.
5: Beni gerçekten bu söylediklerinize inanacak kadar aptal mı sanıyorsunuz? William, bana kardeşim aracılığıyla geldin. Sana barmen olarak ilk işini verdim. Ama karşılığı bu mu?
1: Sadece paraya ihtiyacım vardı. Üzgünüm.
5: Para mı lazım?
1: Evet, bilirsin. Hayat çok zor.
5: Beni dolandırıyorsun. Burası benim mekanım. Beni utandırdınız ve herkes sizin hırsız olduğunuzu öğrenecek.
4: En büyük hayranın benim dostum. Kazandığın Grammy ve Madonna ile
1: evet,
4: yaptığın
1: doğru
4: her şey bana fazlasıyla ilham veriyor.
5: İkiniz de kovuldunuz. Güle güle. Defolun buradan.
0: İnan bana, bu kitaplara girecek bir şey.
5: Farkında bile değildim.
0: Ünlü birisin. İnsanlar şöhreti izleyip faydalanmak ister. Bu adamlar da sırtından para kazanmaya çalışıyordu.
5: Sana ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol.
0: İşe yaradığına sevindim.
5: Sağ ol. Teşekkür ederim.
6: Alex ve William kovulduktan sonra yeni işler buldular. Morgan bütün oda kartlarını kilitli bir çekmecede tutuyor. Jorge de bedava verdiği özel konserin keyfini sadece Riviera Otel'de kalmakta olan müşterilerin çıkardığını bildirmekten büyük bir mutluluk duyuyor.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu bölüm.
1: Carla adında birini tanıyor musun?
2: Evet tabii ki, yakın zamanda hayatını kaybetti.
3: Bilgisayar çalışmıyor, yalnızca nakit alabilirim, sorun
4: nakit
3: olur mu?
4: Olur.
0: Bu adamlar resmen zıvanadan çıkmış.
2: Aman tanrım, şaka mı bu?
0: Ben Charles Stiles. 20 senedir binlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyorum.
5: Bu pislik bir hırsız.
6: Bırak onu. Seni kovuyorum.
0: Artık onlar da bilinçlendi.
4: Restoran sırları?
6: Hayır, sıkıntı yok.
0: Biz de artık daha iyi gizleniyoruz.
3: Gelin be damat.
0: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
7: Fıçılarınızdan birkaçını etiketledim.
0: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u çalıştırın. Restoran sırları ekibini daha önce hiç böyle görmediniz.
8: Ne zamandır malımı çalıyorsun? Hapse mi girmek istiyorsun?

0: Charles.
1: Merhaba Jeff, Charles Stiles, restoran sırlarından.
0: Jeff Wilson, Emerald Hills Kulübü'nün genel müdürüyüm. Nasılsın?
1: İyiyim, vuruşun çok güzeldi,
0: evet,
1: beğendim.
0: Evet, arada bir şanslı günümde oluyorum.
1: Bana da öğretir misin?
0: Evet, tabii ki, hemen. Ben Jeff Wilson, Hollywood, Florida'daki Emerald Hills Kulübü'nün genel müdürüyüm. Emerald Hills Kulübü'nün çok zengin gelenekleri vardır. Burası 1969 yılından beri açık, yarı özel bir kuruluş ve Güney Florida'daki en kaliteli golf kulüplerinden biri. Engebeli çimlerimiz ve dalgalı arazilerimiz mevcut. Tümsekler bulunan pek çok noktamız var. Burası iyi bir golf oyuncusu olmak istiyorsanız gelip yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz mükemmel bir kulüp. Şampiyon golf sahalarımızın yanında muhteşem bir yemek ziyafeti de sunuyoruz. Benim en sevdiğimse bizim spesiyalimiz pastırmalı hamburger. Bildiğiniz pastırmalı hamburgerlerden değil. Neden mi? Çünkü içinde yer fıstığı kreması var. Bu yer fıstıklı pastırmalı cheddarlı hamburger. Yer fıstığı kremasını çekilmiş kıymayla karıştırıyoruz. Hamburger piştiğinde köftenin üzerine yine kalın bir tabaka olarak bu kremayı sürüyoruz. Sonra pastırma, sonunda da peynir. Abartmıyorum, yediğinizde buna bayılacaksınız. Golfçülerin en sevdiği de bu lokmalık etler. Bu etler ızgarada pişiyor. İnce kesilmiş biftek, üzerine sos dökülerek eritilmiş mozzarellalı ve sarımsaklı ciabatta ekmeğinde sunuluyor. Yanına da soğan halkası iyi gidiyor. Ağzınızın suları akacak.
1: Telefonda konuştuğumuzda içecek satışlarının azaldığından ve yiyecek stoklarının bittiğinden söz etmiştin. Biraz detay verebilir misin? Anlatabilir misin?
0: Burada bir barımız var. İçecek satışları yapıyoruz ama golf sahasının içinde de bu satışlar yapılıyor. Golf sahasının içinde gezen bir içecek arabamız var. Üyelerimize ve misafirlerimize içecek ve atıştırmalık servisi yapıyoruz. Golf oynayanlar arttı ama içecek satışları azaldı. Sorun yalnızca içecek satışlarıyla sınırlı değil. Yiyecek satışlarında da sorunlar var. Geçen yıla göre yiyecek ve içecek satışlarım %30 oranında azalmış. Bu ciddi bir rakam. Ve gün sonunda bu sorunu çözmezsem bütün kabak benim başıma patlar.
1: Evet, belli ki iki büyük sorunumuz var. Buradayken bakmamızı istediğin başka bir sorunun daha var mı?
0: Evet, aslında var. Golf kulübümüze girmemesi gereken insanların buraya girdiğine dair dedikodular geliyor kulağıma. Bu yüzden tabii ki oyun tempoları da etkileniyor. Üyelerimiz insanlar önlerine geçtiği için şikayet etmeye başladı.
1: Önlerine geçiyorlar derken kulübe gizlice girip para ödemeyen... İnsanlar
0: evet, kesinlikle. Buradaki en büyük zorluk da bizim burada üyelerimiz ve misafirlerimiz var. Biz bu sahada oynayan her müşteriye gidip de faturalarını soran bir işletme değiliz asla.
1: Jeff, öncelikle şüphelilerim
0: evet,
1: var mı?
0: Notarıyı incelemenizi istiyorum. İçecek arabasıyla o ilgileniyor. Golf sahası içindeki bütün içecek satışlarını o yapıyor. Bir de çalışanlarımızdan özellikle Andrew adındaki birine dikkat etmelisiniz. Çünkü bu şikayetler Andrew'un çalışma saatlerinde daha da sıklaşıyor. Son olarak da restoranımızda çalışan garsonlardan Mara var. Çünkü üyelerimizden onun müşterilere karşı tutumuna ve performansına dair şikayetler alıyorum. Evet, sana bahsettiğim bu 3 çalışanın da girişe, depoya ve malzeme odalarına ulaşım izni var.
1: Evet, tüm golf kulübüne gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ayrıca buraya golf sahasına da aynı işlemi yapacağız. Bu özel görev için en yetkin restoran sırları çalışanlarımı seçeceğim. Özel dedektiflerimden bir araştırma yapmasını isteyeceğim.
0: Harika olur.
1: Restoran sırları için bu bir ilk olacak. Daha önce hiç bu kadar büyük bir alanda araştırma yapmamıştık. Biz de limitlerimizi zorlamış olacağız. Ama biliyor musun, teknolojimizi her gün geliştiriyoruz. Çok sayıda kameramız var. Çok fazla ekipmanımız var.
0: Bunu yapabilecek biri varsa o da sensin Charles. Aman tanrım Charles, burası harika. Teknolojiye bak, inanılmaz.
1: Evet, kontrol odasına hoş geldin. Bütün kulübün etrafı şu anda gizli kameralar ve mikrofonlarla sarılı. Yemek alanı, mutfak ve barda kameralar var. Aynı şekilde çanta odası ve golf arabalarının olduğu noktada da var. Hatta golf sahasının içinde çimlerin oraya da yerleştirdik. Ama tabii ki gizli kameralarla halledemeyeceğimiz kadar büyük bir yer burası. O yüzden uçan dronlar da kullanacağız. Karadan izleyemediğimiz her bir noktayı havadan izleyebileceğiz. Geçen gün görüştükten sonra özel dedektiflerimden biri olan Petri'ye bir araştırma yapmasını söyledim. Ve senin de bilmen gereken çok ilginç bir şey bulmuş. Dinlemek ister
2: evet.
1: misin? Patrick, denetim odasına gelir misin lütfen?
2: Hey Patrick.
1: Merhaba Patrick.
0: Merhaba Patrick, nasılsın?
2: İyiyim, memnun oldum Jeff.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet Patrick, sanırım elinde Jeff'le paylaşacağım birkaç bilgi var. Neden ona neler
2: tamam.
1: olduğunu anlatmıyorsun?
2: Jeff, Charles benden restoranın finansal kayıtlarına bir göz gezdirmemi istedi. Araştırmamı yaparken üye listesiyle restoran kayıtlarını ve faturalarını karşılaştırdım. Çok ama çok şüpheli bir şeyle karşılaştım.
0: Evet.
2: Carl adında birini tanıyor musun?
0: Evet tabii ki, o beyefendi 30 yılı aşkındır bizim üyelerimizdendi. Yakın zamanda hayatını kaybetmişti.
2: Evet, Jeff, araştırmalarım sonucu ben de aynı şeyi buldum. Ama geçen ayın faturalarına bakarken çok şüpheli bir şeyle karşılaştım. Bu adamın hesabında 1300 dolara aşkın harcama var.
0: Bakabilir miyim?
2: Tabii ki, buyurun.
0: 1380 dolar mı?
2: İki hayatını kaybetmiş üyenin daha hesabından harcama yapıldığını fark ettim.
0: Bu çok saçma.
1: Yani bu çok yeni ve büyük bir olay. Çalışanlarından biri bu açığı yakalamış ve maalesef sen bu sorunu fark edememişsin.
0: Çok sinirlendim. 1380 dolar mı? Charles, bizzat o kişi öldüğü zaman hesabını dondurmuştum.
2: Jeff, bu noktadan sonra işler daha da karışıyor. İki hayatını kaybetmiş üyenin daha hesabından harcama yapıldığını fark ettim. Yani demek bu onların devamlı yaptığı
1: Patrick'in şey. Patrick'in araştırmalarına dayanarak söylüyorum. Bana göre çalışanlarından biri hayatını kaybetmiş üyelerin hesabından harcama yapmanın bir yolunu bulmuş. Bu zararsız bir hata değil. Bu dolandırıcılık. Ve bunun hapis cezası
0: evet,
1: var.
0: Evet, çok haklısın Charles. Bunun sorumlusunu bulmam
1: Patrick,
0: gerek.
1: Patrick, yine harika bir iş çıkardın. Eline sağlık. Sana ihtiyacımız olabilir. Buradan bir yere ayrılma.
2: Tabii. Nasıl istersen.
1: Teşekkür ederim.
2: Bol şans.
1: Evet, şurada içecek arabasından sorumlu Natalie var sanırım, değil mi?
0: Natalie çalışmaya başlayalı bir yıl olmadı. İyi bir çalışan. Çok çalışkandır ama yine de onun bölümünde bir şeyler dönmediğinden emin olmak istiyorum.
1: Evet, bir de araba bölümüne bakıyoruz. Görevli Andrew var.
0: Andrew yaklaşık 6 aydır bizimle. Şu anda PGA staj programında, zeki ve genç bir çocuk. Tabii biraz tecrübesiz olduğu belli. O yüzden Andrew, insanların kulübe para ödemeden girdiğini gördüğünde bana haber verecek mi bilmek istiyorum.
1: Şimdi de yemek alanına bakıyoruz. Şuradaki garsonun Mara.
0: O buradaki iyi çalışanlarımızdan biri aslında. Birkaç yıldır bizimle. Üniversiteye başlayacak ama ne kadar çalışkan olsa da son zamanlarda onunla ilgili ilginç şeyler oluyor.
1: Tamam, onu dikkatlice inceleyip endişelenmen gereken bir şey var mı göreceğiz.
3: Evet, buyurun.
1: Jeff, şu masada oturan çifti tanıyor musun?
0: Evet Charles, o çifti tanıyorum. Çok eski üyelerimizden.
4: Ben etimi çok pişmiş istemiştim ama bu orta pişmiş gibi görünüyor. Beğenmedim. Çok pişmişle pişmemiş arasındaki fark nedir? Bu et iyi pişmemiş. Kesinlikle pişmemiş.
3: Anlıyorum. Hemen tabağınızı alayım. Salatanızdan memnun musunuz?
5: Henüz tadım ama güzel görünüyor.
3: Tamam. Hemen döneceğim.
1: Evet. Mara biraz sinirli davrandı sanki.
3: Buraya gelen şu şımarık insanlardan bıktım artık. Buraya geliyorlar ve hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Tabii onların hayatı önlerine gümüş tepsi de sunulmuş.
0: Çalışma arkadaşına neden öyle şeyler söylüyor? Onun da Mara'nın bu negatif davranışlarından etkilenmesini istemiyorum.
1: Siparişle ilgili bir sorun çıktığında demek sorunları böyle çözüyor. Normalde gülümseyerek tabağı mutfağa götürürsün ve olay çözülür.
0: Bunu biliyor.
1: Burada bir sorun olduğu kesin. Şimdilik gözümüz üstünde olsun. Geçen gün görüştüğümüzde sana restoran sırları ekibinden gizli çalışanlar getireceğim demiştim. Ekranın altına bakarsan ekibimizden Brianna'yı göreceksin. O içecek satıcısı olarak Natalie ile birlikte çalışacak. Eğer çalışırken herhangi bir şüpheli ya da ilginç harekette bulunursa hemen haberimiz
0: tamam,
1: olacak.
0: Harika, mükemmel.
6: Ben içecekleri bu tarafa, diğerlerini de öteki tarafa yerleştiriyorum. Evet, olur. Bunları böyle koyalım şimdi. Bu tarafa çok fazla içecek koymamalısın, bunu unutma.
7: Neden?
6: Orasını boş ver.
7: Golf sahasına mı gidiyoruz?
6: Hayır, sonra. Hızlıca bir yere uğramam gerek. 19. deliğe gidiyoruz.
1: Sanki içecekleri kendileri içecekmiş gibi hissediyorum. Hiç iyi bir haber değil.
0: Haklısın Charles. Normalde golf oyuncusunun oyununu bitirdiğinde yaptığı şeydir bu. Bara giderler, orada bir şey içerler. Yani çalışanların barla bir alakası olmaz.
6: Tut şunu. Diğer tarafa koy.
7: Bu da içecek.
6: Evet.
0: Ne haltla dönüyor orada?
1: Jeff, kulübün içecek deposunun o arabanın bagajı olmadığına eminim.
7: Kulüp için içecek satışı yapmıyor musun?
6: Hayır, yapıyorum. Yarı yarıya gibi. Sonuçta saatlik 5 dolar kazanıyoruz. Bir şekilde telafi etmemiz gerek. Kendi içeceğimi alıyorum ve gizlice satarak parasını cebe indiriyorum.
1: Ne kadar zekice bir dolap çeviriyor.
6: Bana benden önce satış yapan kız nasıl yapacağımı öğretti. Ben de sana öğreteceğim. Rica ederim.
1: Jeff, duydun mu? Natalie bu dolabı ondan önceki çalışandan öğrendiğini söyledi. Bunu birbirlerine miras bırakıyorlar. Kim bilir ne zamandır devam ediyor.
7: Evet, nasıl yapılıyor?
6: Şöyle ki burada iki farklı tipte golf oyuncusu bulunuyor. Üyeler ve misafirler. Üyelerin her zaman bir kart numarası oluyor. Misafirler de genelde nakit ödeme yapıyor. Bu bizim için harika.
7: Bu neden iyi bir şey?
6: Kendi stoğunu kendin alıyorsun, satıyorsun ve parayı da cebe atıyorsun. Bir kanıt da olmuyor. Kimse öğrenemez.
7: Aa, yani. Anladım.
1: Senin içeceklerini değil, kendi satın aldıklarını satacak ve bütün para onun cebine gidecek. İşte bu yüzden senin satışların düşüyor.
0: Evet, çok berbat bir durum Charles. O zenginleşirken kulübün işleri mahvoluyor. Buna izin veremem.
6: Merhaba baylar, nasılsınız?
1: Bakalım Natalie, bu saçmalığı o adamlara yapmaya çalışacak
0: evet.
1: mı?
6: Sizler üye misiniz?
8: Hayır.
6: Pekala, bilgisayar bozuk. Yalnızca nakit ödeme alabiliyorum.
8: Nakitim
6: sorun
8: var.
6: Olur mu? Harika. Pekala, ikinizinki de 12 dolar tutuyor.
1: Sen bu içecek satışından zerre kuruş kazanmıyorsun. Bu kameralar olmasaydı farkı asla anlayamazdın.
0: İnanamıyorum, parayı o kazanıyor, bizim haberimiz olmuyor.
6: Yapmak zorundaysan yapacaksın, anlıyor musun?
1: Sana ne diyeceğim, Natalie için endişe etme, gözümüz onun üstünde olacak. Şimdilik odağımızı şu çanta sorumlularına
0: evet,
1: çevirelim.
0: Çok iyi.
1: Ne yapıyorlar bakalım. Görünüşe göre Andrew golf oyuncular için hazırlık yapıyor.
0: Evet öyle.
1: Bir dakika. Golf sopalarıyla nereye doğru gidiyor böyle? Acaba sahada gezip onları birine vermesi falan mümkün mü?
0: Hayır, çünkü bu sopaların ekipman mağazasından kiralanması lazım. Sahada olmuyor.
1: Şimdi nereye gidiyor?
0: Hiçbir fikrim yok. O da ne?

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
18: benim, bim, bim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
21: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
23: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
23: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
23: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
28: Ta-ta.
23: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Dur bir saniye. Çalıların arkasından çıkan adamlar da kim?
1: Anladığıma göre golf kulübüne gizlice girmeye çalışıyorlar.
0: Evet, Andrew da yardım ediyor gibi görünüyor. Beyler, daha iyi görüş istiyorum. Drone'u oraya gönderin.
1: Göz göre göre insanları kulübe para almadan sokuyor. Bu hırsızlık. Demek ki Andrew da bu sistemi nasıl kullanacağını biliyor. Çünkü oyunun ortasında insanları alırsa böyle gizlice girmeleri çok basit olur.
0: Belli ki başarılı oluyor. Çünkü üyelerin ve misafirlerin sana bu konuda şikayetlerde bulunuyor. İşte şimdi kanıtın da var. Artık bu bir varsayım değil, bir gerçek. Bak, içecek araban nereye gidiyor?
2: Merhaba baylar. Sizler üye misiniz?
3: Evet, biz üyeyiz.
2: Kart numaranız var mı?
3: Hayır.
2: Demek üye değilsiniz. Şu anda bilgisayar çalışmıyor. Yalnızca nakit alabilirim. Sorun
3: nakit olur
2: mu?
0: En azından bunun parasını verdiler diyecektim ama nakit ödüyorlar. Hepsi Natalie'nin cebine gidiyor.
1: Çok korkunç.
0: Şu aptallara bir bakar mısın? Çocuk gibi davranıyorlar. İçeceklerini içiş şekline bir bak. Bu adamlar resmen zıvanadan çıkmış.
1: Evet, belli ki bu adamların görgü kurallarından haberi yok.
0: Neyse ki restoran sırları ekibinden Jamie var. Ona içine gizlice kamera yerleştirdiğimiz golf arabalarından birini verdik. Jamie onları takip edecek ve bilmemiz gereken başka bir şey olup olmadığına bakacak. Jamie, hemen golf arabana bin ve 13. deliğe git.
4: Tamam, hemen gidiyorum.
0: Jeff, golf kulübünde çok berbat dolaplar dönüyor. Üzgünüm. Natalie orada kendine bir tezgah kurmuş. İçecek satışlarındaki düşüşün tek sorumlusu o. Ve bir de Andrew var. Arkadaşlarını gizlice golf kulübüne sokan kişi oymuş. Ama hala hayatını kaybetmiş üyelerin hesabındaki harcamaları çözemedik. Restorana geri dönelim.
1: Olur.
0: Evet Jeff, şu ekrana bak. Restoranına giren iki çanta sorumlusu çalışanı gördün mü? Onlar kim acaba?
1: Onlar John ve Federico. Neden oradalar bilmiyorum. Orada olmamalılar.
0: Restorana girmemeleri aslında gerekiyor.
3: Ne haber?
5: İyiyim, siz nasılsınız?
3: Siz burger istiyoruz, hadi.
5: Siz buradaki herkesten daha çok çalışıyorsunuz. Sizin için kendimi feda edip size bir şeyler ayarlayacağım.
0: Görünüşe göre bu adamlar kendilerine bir ziyafet çekmeye hazırlanıyorlar. Ama asıl soru, Marah bunu nasıl yapıyor?
5: Pekala. Bugünlük şu adamın hesabından olsun. İşte.
0: Şimdi ölmüş üyelerinin hesabındaki harcamaların kaynağı belli oldu. Marah hesapları yeniden canlandırıyor.
1: Bunu gördüm ya, o kadar sinirliyim ki. Kesinlikle kovulacak.
4: Hey Charles, ben şu anda onlara yaklaşıyorum. Görüş açımdalar.
6: Hey baylar, hadi topa vurun. Ne kadar bekleyeceğiz?
3: Vay canına.
6: İnsanlar bekliyor burada.
0: Şu aptala bak sen. Golf topu yerine tenekelere vuruyor.
1: Tam bir aptal.
0: Orada golf kulübüne para verip de gelmiş insanlar bu aptalların saçmalıkları yüzünden bekliyorlar. İnsanların oynamasına izin bile vermiyorlar.
1: Saçma adamlar yüzünden diğer insanların golf keyifleri burunlarından geliyor.
0: Jamie, senden o adamları şikayet etmeni ve herkesin oyununu engellediklerini söylemeni istiyorum.
4: Hey, hey, hey, hey. Siz oynuyor musunuz? Burada bu kadar insan bekliyor. Ben de bekliyorum.
3: Golf oynuyoruz.
4: Golf oynamıyorsunuz. Saçma sapan hareketler yapıyorsunuz.
3: Neden defolup gitmiyorsun?
4: Şuna bak. Az kalsın kafana golf sopası yiyordun.
1: Kendimi çok zor tutuyorum.
3: Sen müdür müsün?
4: Hayır, golf oynamak istiyorum.
0: Bu tarz çocuksu ve saçma davranışlar minyatür bir golf sahasında bile kabul edilemez. Bunlar saçmalık. Jamie biraz tehlikeli olmaya başladı ama onları takip etmeni istiyorum.
4: Charles, onların peşindeyim. Çok dikkatli sürüyorlar. Arabadan iki kişi düştü Charles. Az kalsın onları eziyordu.
0: Bu çok tehlikeli. Bu adamlar golf arabası oyuncak gibi
1: tek
0: davranıyor.
1: Eksiğimiz bu aptalların birinin golf sahasında yaralanması sanırım. Öyle olursa sonumuz mahkemede biter ve benim başım belaya girer.
4: Charles, bu adam çok dikkatsiz sürüyor.
0: Bu işi yaklaşık 20 yıldır yapıyorum. Bu gerçekten gördüğüm en umursamaz davranış. Çalışanların hırsızlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor ve de en kötüsü şu anda biri ölebilir.
4: Charles, adam göle doğru gidiyor.
1: Aman tanrım, şaka mı bu?
0: Adam göle girdi. Şuna bak. Golf sahasında daha fazla olay çıkmadan önce senden gidip Natalie, Andrew ve Mara alıp hepsini buraya getirmeni istiyorum.
4: İyi misin? Parmaklarını hissediyor musun?
1: Natalie, Andrew ve Mara kulübü yıpratan türlü dolaplar çeviriyorlar. Kimsenin Emerald Hills'in adını lekelemesine izin vermemek benim sorumluluğumda. Natalie, bir dakika yanıma gelir misin?
2: Tamam, geliyorum. Sakin ol.
1: Hadi. Hadi, burada bekle.
2: Tamam.
1: Andrew, Mara. Efendim? Hadi benimle geliyorsunuz.
7: Tamam.
1: Beni takip edin. Evet, gelin bakalım.
8: What the hell is
2: bu da ne böyle?
7: Neden ekranda biz varız?
0: Ben Charles Stiles, Restoran Sırları diye bir şirkette çalışıyorum. Genel müdürünüz Jeff'in çok ciddi endişeleri olduğu için şirketimi aradı. İçecek satışlarında büyük bir düşüş fark etmiş. İnsanlar golf sahasına gizlice girildiğinden ve birçok sorun çıktığından şikayet etmiş. Ve belli ki endişelenmekte ve bizi aramakta haklıymış. Siz üçünüz golf kulübünü soyuyorsunuz ve burada golf oynayan insanlara çok kötü deneyimler yaşatıyorsunuz. Natalie, şuradaki Brianna'yı tanıdın mı? O gizli bir Restoran Sırları çalışanı. Ona kendi içeceğini satıp nasıl fazladan para kazanılacağını öğret. Kredi kartıyla hesaplarından ödeme yaptıklarında kulübün içeceğini sat ama eğer nakit alırlarsa benim içeceklerimi
1: sen
0: sat dedi.
1: Sen en yakın arkadaşlarımdan birinin kızısın. Ben şimdi ona biliyor musun? Kızım bir hırsız çıktı, nasıl diyeceğim?
0: Ve Andrew, bence sen bu sorunun cevabını biliyorsundur. Tüm arkadaşlarını golf sahasına gizlice sokuyorsun. Onlar da bedavaya golf oynuyorlar. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Golf arabasıyla göle bile girdiler.
7: Göle mi girdiler?
0: Evet, göle girdiler.
1: Onlardan daha akıllı 6 yaşında çocuklar var.
0: Ve Mara, Carl Bey için 1380 dolarlık bir hesap çıkarmışsın. O beyefendi birkaç ay önce hayatını kaybetmişti.
1: Göz göre göre dolandırıcılık yapıyorsun. Bu kanunlara aykırı.
5: Bunun hırsızlık olduğunu bilmiyordum bile. Parasını ödeyecekler sanıyordum.
1: Adamın külleri bütün Hollywood'a yayıldı. Ben size unutmamanız gereken 3 şey öğretmiştim. 1, sadakat. 2, takım çalışması. 3 neydi? Hatırlıyor musunuz? Yok mu? Dürüstlük. Hiçbiriniz bu üçünden geçemediniz. Başka bir seçeneğim yok. Üçünüzü de kovmak zorundayım.
2: Ciddi misin?
1: Derhal terk edin burayı.
2: Ha, Jeff, ne olur babama söyleme.
1: Bunu düşüneceğim.
7: Çok berbat bir durum. Bu kesinlikle PGA üyesi olma hayallerimi suya düşürdü. Bundan sonra ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum.
0: Evet Jeff, artık yeni bir sayfa açma vakti. İnsanlara birçok şey öğretebilirsin. Ama doğruluk ve dürüstlüğü öğretemezsin.
1: Ama sana teşekkür ederim. Beni kötü çalışanlarımdan kurtardın. Buradan devam edip gelişmeye
0: sorunları
1: çalışacağız.
0: Sorunları çözdüğümüze göre artık sahaya gidip golf oynamak istiyorum.
1: Charles, bana arabalardan birini göle sürmeyeceğine söz ver.
0: Denerim.
1: Tamam.
7: Kovulduktan sonra Mara, Natalie ve Andrew yeni bir iş buldular. Kulüpteki tüm bilgisayarlar yeni güvenlik yazılımları ve şifreleriyle güncellendi. Jeff de Emerald Hills'de satışların normale dönmesinden, gizlice kimsenin golf sahasına girmemesinden ve hayatını kaybetmiş üyeler üzerinden ziyafet yapılmamasından çok memnun.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona. Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Ben ve Ant iyi işleyen denenmiş bir formüle sahibiz. Ben biraz itinalı çalışmaya ihtiyaç duyan harika arabalar satın alırım. Sen ne yaptın bu arabaya? Ha, söyle bakalım. Cha-ching, bu araba harika görünüyor. Şuna bir bakın. Sonra karşımıza 65 model Barracuda çıktı. Yolumuz uzun. Hadi başlayalım. Ben yine harika arabalar satın alacağım. Ant mekanik mucizeler yarattı ama olmadı. Arabayı yürür hale getirmek çok pahalıya mal oldu ve bu da ben zarar edeceğim demektir. Peki biz ne yaptık? 12 ay boyunca kara kara düşündük. Ve bu arabayı 16 yıldır yaptığımız bu işteki en hırslı projeye dönüştürdük. Araba epey özel olacak ama bunun işe yaraması için bir alıcı bulmalıyız. Bu arabayı Richard Petty'nin 65 model drag yarışçısı arabasına benzetmeye karar verdik. Ardından da 3 defa Top Fuel dünya şampiyonu olmuş Anton Brown'u yarışa davet ettik.
28: Yarışa varım.
27: Öyle mi?
28: Evet. İlgileniyorsun sizin için mi? Aklımda özel bir şeyler var.
27: Öyle mi? Var. Vay canına. Ohohoho! Vay canına. Yani bu aralar biraz meşgul. Oh! Olamaz dostum. Barracuda nerede?

0: Buraya Barracuda'yı görmek için gelmiştim. Görmeyi gerçekten çok istiyordum. Motorsacı, şanzıman tüneli, güvenlik kafesi.
1: Üzgünüm ki biraz daha beklemek zorundasın çünkü boyatmaya gönderdim.
0: Boyanmaya gitmeden önceki son halini görmek istemiştim.
1: Sen görmek istiyorsun diye işlemi durduramam.
0: Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Hemi motoru üzerinde çalışıyorsun. Bak bu iyi haber. O zaman bu teklifim için doğru bir zamanlama. Dur bir saniye. Bu arabada zaten güçlü bir motor var değil mi?
1: Yani?
0: Bildiğin gibi birazcık daha güçlü yapmalıyız. Elimde hoşuna gidebileceğini düşündüğüm birkaç küçük parça var.
1: Vay canına.
0: Sana bir çift motor kapağı aldım. Hoşuna gittiler mi? Bu arabanın hızını artıracaktır. Ama ben biraz daha hızlı gitsin istiyorum. O yüzden sana bir de... yeni bir egzantrik mili aldım. Böylece motor kapakları yalnızlık çekmezler. Evet bebeğim. Bu bir süper şarjör.
1: İşte bu çok büyük bir fark
0: yaratacak. Bütün süper kahramanlar pelerin takmaz. Ama ben bugün takıyorum. Yakıştı mı?
1: İşte bu çok iyi oldu.
0: Oldu değil mi? Bu arabadan tek bir beklentim var. İvme, ivme ve ivme.
1: En üst seviyedeki Top Fuel Drag yarış arabaları tabiri caizse roket yakıtıyla çalışıyor. Sıfırdan 150 kilometreye bir saniyeden az sürede çıkıyorlar. Ben en üst seviyede yarışacak bir araba üretmesem de yine de gerçekten hızlı gidecek bir araba yapmam gerekiyor. Bu da fabrika çıkışı motordan alabileceğim gücün en ufak damlasına bile ihtiyacım var demek oluyor. İşte Mike'ın getirdiği yeni parçalar da bu işe yarayacak. Mike'ın gidip biraz alışveriş yapmış ve gerçekten harika bir iş çıkartmış. Yeni kapaklar, yeni egzantrik, yeni platin ve yeni enjektörler. Bunlar yetmez gibi bir de süper şarjör. Ama yeni bir şey eklemeden önce eskileri çıkartmam gerek. Eski motor bloğundaki marş sistemi tek bir bobin ve dağıtıcının HT uçlarıyla her bir silindire kıvılcım göndermesinden oluşuyor. Daha modern Hemi motorlarındaysa bu gördüğünüz bobin paketleri kullanılıyor. Sistem elektronik ve her silindirin kendi bobin paketi vardır. Bu çok daha verimli ve çok daha güçlü. Sırada bu gördüğünüz külbütör kolu var. Bu kolun görevi gördüğünüz bu dört valfi açıp kapatmak. Aşağı yukarı hareketlerle çalışıyor. Ama bunu dakikada binlerce kez yapıyor ve açma işlemini de bu küçük çubuklar yapıyor. Bu çubuklar egzantrik mili ile motor kapağının içinde hareket ediyor. Ve bu çubukların altında ufak platinler bulunur. Ve egzantrik mil dönünce çubukları ve kulbütör kolunu hareket ettirir. Bu sayede valfler açılır ve bu küçük yaylar sayesinde kapanır. Çok zekice bir sistem. Bu gördüğünüz kulbütör kolunu hareket ettiren çubuklar. Eğer aynı motor kapağını kullanacak olsaydık bunları işaretlemem gerekirdi. Ki bu şekilde her biri aynı pozisyonda kalsın. Ama Mike yeni motor kapağı ve yeni çubuklar almış. Pantolonumu değiştirmem gerek. Kapağı çıkarttığıma göre artık valfleri görebilirsiniz. Bu büyük olan giriş valfi. Bu açıldığında silindirlerin içine benzin ve hava karışımı giriyor. Egzoz valfleri ise işte... bu gördüğünüz küçük olanlar. Burada hemen iki adet buji göze çarpıyor. Daha eski sistemlerde bu iki valfin ortasına tek bir buji konuyordu. Ateşleme olduğunda pistonu aşağı itebilsin diye. Valfler bu kadar büyük olduğunda ortaya buji sığmıyor. Bu yüzden kenarları ötelemek gerekiyormuş. Ama yalnızca bir tane buji takarsak silindirin çapı boyunca alevin yayılması daha uzun sürecektir. Bu sorunu çözmek için de iki buji kullanılıyor. Böylece daha fazla ateş pistonu daha güçlü bir şekilde aşağı itiyor. Ve bu da daha fazla güç üretmek demektir. Kapağı çıkarttığımıza göre pistonların üst kısmını görebiliriz. İşte bahsettiğim bu patlamaların hepsi bu gördüğünüz silindirlerin içinde oluyor. Pistonlar yalnızca harekete zorlandığında hareket eder. Bu zorlamada motor bloğunun üst kısmından valfler emiş ve patlamalar sayesinde geliyor. Biz de değişimlerin çoğunu üst kısımda yapıyoruz. Platinleri çıkarıp egzantrik milini söküyorum. Çünkü Mike bana yenilerini almış. Bu gördükleriniz, size bahsettiğim platinler. Her silindir için iki tane. İten çubuklar sayesinde biri emiş valfini, biri de egzoz valfini kontrol ediyor. Platinleri de çıkarttığıma göre sırada egzantrik mili var. Mili sökmeden önce bu zamanlama zincirini sökmem gerek. Zinciri sökebilmek için önce bu gergi ve kılavuz mekanizmalarını sökmeliyim. Bunları sökebilmek için de ilk olarak yağ pompasını sökmem gerek. Pompayı sökebilmek için de önce yağ haznesini sökmeliyim. Zinciri söktüğüme göre şimdi egzantrik miline ulaşabilirim. Egzantrik milini söktüğüme göre nasıl çalıştığını daha rahat görebilirsiniz. Kafanızda bu milin motor içinde döndüğünü bir hayal edin. Bu gördüğünüz çıkıntılardan her biri tek bir valfe atanmış şekildedir. Bu platin tek bir çıkıntıya ait. İşte gördüğünüz gibi. Ve çubuk da platine dayalıdır. Bu yüzden mil döndüğünde bu parçalar sürekli aşağı yukarı hareket eder. İnanılmaz bir sistem. Bu çıkıntıların şeklini değiştirirsek valflerin açılışını da değiştirmiş oluruz. Yani çıkıntının boyu uzadığında valf daha da fazla açılmış olur. Bu emiş kısmında işimize yarar çünkü bu daha fazla benzin ve hava girişi demektir. Ve bu da daha fazla güç demektir. Buradan bakıldıklarında tamamen aynı görünüyor. Bu motordaki ufak tolerans değerlerini düşününce yenisiyle eskisinin arasındaki fark dağlar kadar. Öncelikle bu cıvatayı takıyorum ki kavrayacak bir şeyim olsun. Egzantrik milini monte ederken çok dikkatli olmalısınız. Acele etmeyin. Rulmanlara hasar vermek istemezsiniz. Harika oldu. Monte edilen bütün parçalarda olduğu gibi bol miktarda yağ sürüyorum. Böylece rahatça içine girmiş oluyor. Yüzeyi çok kibar şekilde temizliyorum. Böylece eski motor kapağından kalan kirleri arındırmış olduk. Yeni motor kapağını orijinal cıvataları kullanarak değil de bu yuvarlak başlı pimler yardımıyla takıyorum. Cıvatalar monte olurken tek bir hareketle dönüp sıkışır. Ama bu şekilde önce pimi koyuyorum. Ardından somun yardımıyla sıkıyorum. Ve bunu yaparken pim sabit duruyor.

0: Motor değişimin bitmesine daha çok var ama beni mahsur görün çünkü bu süper şarjırla nasıl görüneceğini görmek istiyorum doğrusu. Şöyle görünecek diyebiliriz aslında.
1: Şuna bir bakın.
0: İşte olay bu.
1: Harika görünüyor değil mi?
2: Daha da geliştirmeyi düşündüğümüz çok sağlam bir motorumuz var. Şu an çok havalı 8 vitesli bir şanzımana bağlı. Drag yarışı şanzımanlarında efsane olan birini görmeye geldim. Görmeye geldiğim kişi Mike'ın şanzımanları dükkanından Mike'ın ta kendisi. Bakalım bizim şanzımanımız için neler yapacak. İşte burada. Gerçekten iyi durumda. Sence daha hızlı gitmek için neye ihtiyacımız var? Söyle bakalım.
3: Böyle gayet iyi bence.
2: Böyle gayet iyi bence. Hı-hı. Değil mi? Böylece...
3: Bu drag yarışları için özel bir şanzımana ihtiyacımız var.
2: Neden ama? Yani bu şanzımanı buraya kadar boş yere mi getirdin?
3: Aynen öyle.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yeni Disk Double'a tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
22: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Barakudamızı yeniden yapabilmek için önce her parçasını sökmemiz gerekiyordu. And, arabanın gövdesi, şanzıman kanalı, güvenlik kafesi ve Hemi motoruna gömülmüş halde harıl harıl çalışırken ben de Barakuda'mızı drag yarışlarına taşıyacak bir yarış şanzımanı için araştırma yaptım. Bakalım neler olacak? Mike, eğer buraya kadar boş yere taşıdığım 8 vitesli şanzımanı kullanmayacaksak ne kullanacağız? Bunun gibi bir şey mi?
3: 2 vitesli bir Power Glide, evet.
2: 2 vitesli mi?
3: Hı-hı.
2: Neden yalnızca 2 vites?
3: Çünkü üreteceğimiz güç ve torku düşünürsek fazla vites oranına ihtiyacımız yok.
2: Anladım. Yani başlangıç çizgisindeyken bizi ileri itecek bir vitese, ardından yüksek hızlara ulaşacağımız bir vitese ihtiyacımız var. Doğru anlamış mıyım? Söyle bakalım.
3: Evet. Yüksek vites 1'e 1 oranda, düşük vites de 1'e 8'e 1 oranda olacak. Ayrıca başlangıç çizgisinde bizi yerimizde tutacak bir trans birikimiz olacak. Böylece motoru en yüksek torkunda tutup olabilecek en yüksek torkla çıkış yapabiliriz.
2: Dediğin şeye bayıldım. Ağzından kelimelerin çıkışını izledim ama hiçbir şey anlamadım. Kulağa seksi geliyor. Daha iyi anlamama yardımcı olacak bir şey var mı?
3: Tabii ki.
2: Hadi bir göz atalım. Burası senin köşen herhalde. Çalışma yerin burası mı?
3: Evet, her şey buradan çıkıyor.
2: Bu parçalarına ayrılmış bir şanzıman mı?
3: Büyük bir kısmı evet ama bu dişliler daha çok küçültmeye yarıyor. Bu parçalar arabanın motorunun arabaya başlangıç çizgisinden ileri itmesini sağlıyor. Sizdeki o 8 vitesli şanzımanla çevrim oranı gerçekten çok düşük. 2 vitesliyle bu oran çok daha yüksek. Bu şanzımanlarda planet dişliler kullanıyoruz ve rulman ve rondelalarla destekliyoruz.
2: Harika. Peki sen ne yapıyorsun? Bu parçaları monte mi edeceksin?
3: Evet, evet. Yalnızca birkaç tane dişliyi monte etmem gerekiyor. Bunu izleyebilirsiniz. Gördün mü?
2: Bu sürdüğün şey montaj yağı mı?
3: Evet, burada gördüğün her şeye gördüğün kırmızı yağ uyguluyorum.
2: Buradaki her şeyi senin yaptığını bilmiyordum. Rulmanları bile sen yapıyorsun. Bu harika bir şey.
3: Evet, aynen.
2: Seni çalışırken izlemek terapi gibi bir şey. Sandalyeyi de kapmışsın. Benim oturacak bir şeyim yok. Sandalye onda. Ben burada ayakta Mike'ın kulağının içine nefes alıp veriyorum. Bu hoşuma gitti.
3: Evet.
2: Aa diye ses çıkarıyor. Harika değil mi?
3: Bu gerçekten güzel.
2: Bu terapi gibi adamım. Evet. Eminim aklından beni rahat bırak git tepemden diye geçiriyorsun değil mi? Beni istemiyorsun. Tamam açıkla bakalım nasıl olacak bu iş? Bu planet dişli sistemi nasıl monte edeceksin? Bu işlemi daha önce hiç görmedim.
3: Tamam eğer dilersen sana son dişliyi taktırabileceğimi söylemiştim.
2: Evet hatırlıyorum bunu yapmayı
3: İstersen
2: çok isterim.
3: İstersen sandalyeye otur ve...
2: Aa. Bu bana kaldı.
3: Evet öyle de diyebilirsin.
2: İşte bu.
3: Etrafına biraz yağ sür. Ardından da bütün bilyaları hizalamak kulağa kolay
2: seni yaparken
3: geliyor ama
2: izledim.
3: Bazen biraz zorlayıcı olabiliyor.
2: Seni yaparken izledim ya çok da zor olamaz. Sonuçta 34 yıl gibi kısa bir süredir bu işi yapıyorsun. Şimdi bilyaları içine mi koyuyorsun?
3: Aynen hizalayıp içine yerleştir. İstediğin bölgeye yapışıyorlar. Ardından diğerlerini içeri doğru yuvarlıyorsun. Şu an Power Glide'ı olabilecek en yakın yerden izliyorsun.
2: Evet, bu merkez noktası öyle değil mi?
3: Evet. Bu bilyaların biri eksik olursa çok büyük bir derdimiz var demektir. Bu yüzden...
2: bu ağır yükü bana yükledin demek.
3: Kontrol ederek yap. Takmadan önce son bir kez kontrol edeceğiz. Bu işler böyle. Bunu yapman gerek. Yaptığım kontrollerden biri de içine bir tornavida sokup boşluk olup olmadığını kontrol ediyorum. Böylece her birinin içeride olup olmadığını anlarsın.
2: İşte olmuş bu gibi kadar. Görünüyor. Nasıl olmuş?
3: Hı-hı. Buna imza içeri doğru yuvarlıyorsun. Şu an Power Glide'ı olabilecek en yakın yerden izliyorsun.
2: Evet, bu merkez noktası öyle değil mi?
3: Evet, bu bilyaların biri eksik olursa çok büyük bir derdimiz var demektir. Bu yüzden...
2: bu ağır yükü bana yükledin demek.
3: Kontrol ederek yap. Takmadan önce son bir kez kontrol edeceğiz. Bu işler böyle. Bunu yapman gerek. Yaptığım kontrollerden biri de içine bir tornavida sokup boşluk olup olmadığını kontrol ediyorum. Böylece her birinin içeride olup olmadığını anlarsın.
2: İşte olmuş bu kadar. Gibi görünüyor.

0: Taktık. Bütün ara çubuklarda, dişlilerde artık taşıma sistemine monte edebiliriz.
1: Tamam, hadi yapalım.
0: Hı-hı. Önce geçiş rondelasını yerine takmalıyız. Ardından uzun dişli. Bu da montaj elemanımız. Üzerine rondela geliyor. Bu gördüğünüzde metal bir pul. Ama her şeyi yerinde tutuyor. Bu gördüklerinde pimler. Hepsinin üzerine monte oluyor.
1: Tamam. Ve bu bir kamalı geçme, evet. Öyle değil mi? Böylece hareket etmiyor. Bu evet, gerçekten öyle. Havalı. Bir tanesini takmış oldum. Evet.
0: Gerisi tekrar, ama önemli olan taktığımız her parçanın, her bilyanın doğru yerinde olması ve bundan emin olmalıyız. Kesinlikle olacak gibi.
1: O tuttuğunu ben yapmadım.
0: Evet. Tabii.
1: Bu senin yaptığın.
0: Evet.
1: Evet.

0: Ardından orta dişliği monte etmeye hazırlanıyoruz. Giriş mili. Bu gördüğüm bronz rondeleye temas ediyor. Bu yüzden büyük ve kalın. Ayrıca epey yağlamamız gerekiyor. Gördün mü? Yağı her yere yedirmek gerekiyor.
1: Anladım.
0: Ardından alt güneş dişlisi dediğimiz parçayı monte ediyorum. Giriş mili bu dişliği çeviriyor ve bu parça altta kalıyor. Ardından ikinci il küçük dişlilerimiz geliyor ve buraya monte oluyorlar. Bu sisteme birleşik planet dişli deniyor. Çünkü iki dişli seti birlikte çalışıyor.
1: Anladım. Çok güzel görünüyor. Gerçekten kusursuz. Montaj işlemini tamamlayıp bütün planet dişlileri taşıyıcı sisteme takabilmemiz için bütün somun ve civataları sıkıyoruz ki ağır yükler altında sorunsuz çalışsın. Şimdi de debriyaj varil parçasını geçirip bu dişlinin işlemini tamamlamış oluyoruz. Biliyor musun, seni çalışırken izlemekten çok zevk aldım. Bu parçanın merkezini görmüş olduk ve bu gerçekten büyüleyici. Beni heyecanlandırdı ve 65 model Barracuda'mızdan beklentimi arttırdı. Ve buradan baktığında görüyorum ki bu sadece işin başlangıcı. Bütün şanzımanı tamamlamak için daha çok işim var. Sürat bu işin özü. Ve ben burada senin işini yavaşlatıyorum. Bırakayım da sen rahat rahat çalış. Seninle iletişim halinde olacağım.
0: Anlaştık, teşekkür ederim.
1: Tamam, anlaştık. Görüşürüz Mike.
2: Üzerinde çalıştığım her arabada bir dönüm noktasına ulaştım. Ve bu dönüm noktası arabanın boyandığı an. Şuna bir bakın. O turuncu teneke yığınından şu güzelliğe dönüştü. Şimdiden tamamlanmış bir arabaya benziyor. Kendimi bu arabanın sürücü koltuğunda hayal edebiliyorum. Ve gerçekten inanılmaz duruyor. Tam anlamıyla hayranım. Renk seçimini de çok beğendim. Richard Petty mavisi. Zamanında Richard'ın bu arabayı sürüşünü gözümün önüne getirebiliyorum ve şimdi o araba bizim elimizde. Şimdi arkama yaslanıp bu arabayı izlemek isterdim. Ama bunu kesinlikle yapamam. Hala yapmam gereken çok şey var ve daha önemlisi bugün birileri gelip arabayı kontrol edecek. Bu işlemin çok önemli bir adımı ve nedeni de işte bu arkadaş. Onun adı Pat ve Pat bir kontrol memuru. Onun görevi bu arabanın güvenlik kafesinin yarışa katılmak için güvenli olup olmadığını kontrol etmek. Eğer Pat geçer not vermezse bu kadar işlemi boşa yaptım demektir. Bu yüzden buna gerçekten ihtiyacım var. Pat, haberleri iyi mi? Geçtik. Kafesi muayenesinden geçtiğimiz için rahatlamış hissediyorum. Artık arabaya parçaları eklemeye başlayabilirim. Ama ilk yapmam gereken arabayı bu taşıyıcıdan kaldırmak.

0: gerekiyordu. Yeni iki vitesli şanzımanla değiştirdim. Bu güçlendirilmiş bir kütük. Birebir oranda çalışıyor. İki vites olması hızlandıkça hızlanacak demektir. Bunu yeni arka aksla birleştireceğiz. Bu gördüğün Ford 9 inçlik bir arka aks. 4.56'lık dişlileri ve yaprak tipi yayları var. Bunları motor ve süper şarjırla birleştirdiğimizde bu tamirat tadilat tarihinde ürettiğimiz en güçlü araba olacak. Bu inanılmaz olacak. Bunlar senin kamyonunun anahtarları. Sen bunları arabaya tak, tamam mı?
1: Bunları indirmeme yardım etmeyecek misin? Mike!

0: yapıyorum. Dur kapatma. Gel benimle.
1: Hadi ama söyle, ne var elinde? Noel sabahı gibi.
0: Bu gerçekten heyecan verici. İlk olarak eski şanzımanı atmam.

0: Arabanın arka kısmını yay ve frenleri takılmış bir şekilde monte etmek çok daha kolaydır. Şasiyi aksın üzerine indirdikten sonra kolayca mont işlemini tamamlayabilirim. Aksı taktığıma göre artık yeni motoru monte edebilirim. Monte işlemini kolaylaştırmak için süper şarjörü daha takmadım. Çünkü vinç ve zincirler yolumu tıkıyor. Ayrıca şanzımanı da daha takmadım. Takabilirdim ancak şanzıman da çok fazla yer kaplıyor. Böylece küçük ve sağlam şekilde ilerlemiş oluyorum. Sırada bakalım ne var. Şimdi Mike'ın yeni şanzımanını monte edeceğiz. Burada beni en çok heyecanlandıran yeni şanzımanın iki vitesi olması. Böylece sürücü, yani ben, arabayı sürerken yola odaklanabilirim. Yeni pervane mili için ölçüm yapıyorum. Gayet iyi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuk gibi ton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Bütün motor sporlarının kategorisine göre katı kuralları vardır. Bizim araç NHRA kurumunun yarışlarına katılıyor. Ve bu kurumun katı kuralları yalnızca güvenlik kafesi üzerine değil. Arabanın her elemanı için farklı kuralları var. Buna sürücü koltuğu da dahil. Koltuğu buraya oturturken konfor ikinci planda olmalı. Çünkü ilk olarak güvenliği düşünmeliyiz. Bu gördüğünüz koltuk tam anlamıyla mükemmel. Dik sürüş pozisyonuna sahip ve epeyce hafif. Bunlar bir yarış arabası için önemli şeyler. Üzerinde bu sertifika var ve üzerinde görevine uygun olduğu yazıyor. Ama kurallara göre koltuk güvenlik kafesine dayalı şekilde olmalı. Bu yüzden ben de buraya bu sağlam gövdeyi koydum. Şimdi de işin en sevdiğim kısmı. Oturup denemek. Güzel vites kolum burada bir yerlerde dursun istiyorum. Daha rahat olacaktır. Direksiyonumsa bu bölgede olmalı. Direksiyon deyince aklıma başka bir sorun geldi. Bu devasa motor yüzünden arabanın orijinal direksiyon kolunu sığmıyor. İhtiyacım olan şey metal bölmeden geçip bu devasa motorun yanından geçecek ve neredeyse bir köşeden dönecekmiş gibi çalışacak bir eleman. Ben de bu sorun için bir çözüm buldum. Üç eklemli direksiyon kolunu. Bu işe yarayacaktır. İnanılmaz bir alet. Bu parçayı tek seferde monte etmek biraz güç. Bu yüzden öbür yarısını cebime koydum. Bir tarafı direksiyon krema yerine, öbür tarafı şasiye sağlam bir şekilde işte böyle bağlanıyor. Tamamdır, işte oldu. Ardından diğer kısmı da kolon kısmına bağlanıyor. İşte böyle. Ve bütün bu parçalar manifolda dokunmaktan kaçınmış oldu. Halletmiş olduk. Planlarımda bu arabayla drift yapmak yok. Herhangi bir yarış pilotuna en çok neyden korktuklarını sorarsanız yanıt aynı olacaktır. Yangın. Sonuçta yanımızda sıvı bir bomba taşıyoruz. Ama otomotiv endüstrisi yıllar geçtikçe ilerledi ve artık yakıt hücresi denen bir eleman var. Bu eleman yakıtı dahil etmemize olanak sağlıyor. Dış kısmında bu gördüğünüz sağlam metal kasa var. İçinde ise daha yumuşak plastikten bir kasa var. Bu eleman bir çarpışmayı önlemekte çok iyi. Dahası plastik bölgenin içi köpükle dolu. Bu sistem benzin dolu bir banyo süngeri gibi. Böylece çarpışma olursa benzin etrafa sıçramıyor. Aynı zamanda da motorumuz için sürekli bir yakıt iletimi sağlanıyor. Bahsettiğim yakıt sistemi arabanın bagaj kısmında kalıyor. Ayrıca sürücüyle arasına da alüminyumdan bir saç monte edeceğim. Böylece arka tarafta benzin taşıp sızsa bile arabanın motor kısmına ulaşmayacaktır. Böylece ben de bu süre zarfında araçtan çıkmış olacağım. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tüm güvenlik sistemlerini tam yapmalıyım, yoksa tekrardan elenmek istemem. Aksi takdirde arabanın yeni sahibi bana çok kızabilir. O yüzden tüm önlemleri almak zorundayım. Hadi bakalım. Bu arabada ciddi bir ilerleme var. Motoru taktığımdan beri soğutma ve fren sistemlerini de yerleştirme fırsatım oldu. Birkaç havalı parça takmaya bile vaktim yetti. Ama sırada solunum sistemi var. Kendi solunum sistemimi değil, arabanınkinden bahsediyorum. Bu motor diğer her arabanın motoru gibi çalışıyor. Benzin ve oksijen birleşimi bir patlamayla yakılarak pistonları itiyor ve güç elde etmiş oluyoruz. Benzin üzerinde çok büyük değişiklik yapamasak da giren hava üzerinde çok büyük değişiklikler yapabiliriz. Yeni ufaklığa merhaba deyin. Bu bir süper şarjör. Bu kelimenin ağzımdan çıkması bile sürati temsil ediyor. Süper şarjörler bir bakıma turbo gibi çalışır. İkisi de motora ekstra hava sağlar. Hava sıkıştırılabilirdir. Çok fazla sıkıştırılabilirler. İnanılmaz bir şey. Aslına bakarsanız bu otelüdeki tüm havayı bir makine yardımıyla bir çay bardağının hacmine sıkıştırırsam, elimde hala aynı miktarda hava kalır. Tek fark, bu havada artık yüksek miktarlarda basınç vardır. Süper şarjörün amacı işte budur. Süper şarjörün amacı motorun içine olabildiğince fazla hava sokarak basıncı arttırmaktır. Benzin yanabilmek için havadaki oksijen elementine ihtiyaç duyar. Ve bizim soluduğumuz havada yalnızca %21 oksijen bulunuyor. Bu da kalan %79 yalnızca ayağımıza dolanıyor demek. Ve yarış için olabildiğince fazla yakıt yakmalıyım. Aslına bakarsanız hedefim olabilecek en kötü yakıt ekonomisini sağlamak. Peki ya ben içeri daha fazla oksijen basabilseydim ne olurdu? Üzgünüm Mike, sana sormadan ben de yeni bir şey satın aldım. İşte bu arkadaşa da merhaba deyin. Karşınızda Nitro. Bunun güzelliği çok daha fazla oksijen taşıması. Oksijen yüzdesi %21'den %36'ya yükseliyor. Bunların üstüne bu tüpün içinde sıvı olarak saklanıyor. Yani bir borudan geçip motorun emiş kısmına vardığında sıvıdan gaza dönüşüyor. Ve bu faz değişimi de nitronun daha da soğuması demektir. Daha soğuk hava daha yoğun olur. Ve doğal olarak soğuk havada daha fazla oksijen bulunuyor. Nitronun borusu direkt motorun emiş kısmına bağlanıyor. Bu yüzden ben de bu 5 kiloluk tüpü bir yarış arabasında her zaman boş olan yere koyabilirim. Orası da yolcu koltuğu tabii. Bu tüple birlikte bu adaptör geliyor. Ve mentürü gövdesiyle emiş kanalının ortasına monte oluyor. İki giriş kısmı olduğunu göreceksiniz. Biri benzin, diğeri ise nitro için. Buradan giriyor ve emiş kısmının içine bu küçük deliklerden püskürüyor. Bir de elimde bu adaptör var. Bu adaptör de silindirin çapını 85 mm'den 95 mm'ye yükseltiyor. Bunun amacı da mentürü gövdesini büyütmek. Buna neredeyse kolum bile sığabilir. İnanılmaz bir genişlik var değil mi? Bu parça Elket isimli bir arabadan. Ve bu arabanın ismi bile süratinin habercisi. Bakalım ne olacak?

Bu takım ayrıca birkaç hortumla birlikte geliyor. Bu gördüğünüz nitroyu taşıyor. Yani ben arabanın içinden tüpü açtım da nitronun basıncı artarak bu selonu itte duruyor hale gelecek. Yani buradan gerideki kısım 745 PSI basınçta bekliyor demektir. Bu da 51 bar yapar. Bu gerçekten aşırı yüksek bir basınç değeri. Ama bizim için gayet ideal. Selonoidler nitro ile motor arasında bir kapı görevi yapar. Musluk gibidir. Bunlardan biri nitroyu, diğeri ise ekstra benzini taşır. Böylece denge sağlanır. Bunların hepsi içerideki karbüratör memeleri sıkarak ayarlanabilir. Ve bu takım içinde birçoğu bulunuyor. Ve her biri deliğin boyuna bağlı olarak farklı boyutlarda. Bu küçük olan 50 beygir için ya da bu daha büyük olansa 250 beygir için. Hangisini kullanacağımı aşağı yukarı kestirebiliyorum ama işimi garantiye alıp küçükten büyüğe adım adım yükselterek ilerleyeceğim. Böyle çalışacağım. Solenoidler birkaç şekilde açılabilir. Arabanın beynine ya da devir saatini otomatik olarak programlayabilirim. Böylece belirli bir devir değerinde otomatik olarak açılır. Ya da filmlerde olduğu gibi arabanın ön panosuna büyük kırmızı bir tuş koyabilirim. Ama yarış esnasında iki elimi de direksiyondan ayırmak istemiyorum.

0: Tamamdır. Ya tamam. Elektrik de tamam. Soğutucu ve benzini de koydum. Bujileri yerleştirdim. Her şey hazır. Geriye tek bir şey kaldı.
1: Vay canına! Çalışıyor.
2: Bütün olanaksızlıklara rağmen artık elimizde çalışan 65 model bir Richard Petty Barracuda.
1: Vay canına!
2: Ve sizin bildiğiniz 65 model Barracuda'lar gibi değil. Elimizde bir drag arabası var. Geriye sadece Ant'in drag yarışını öğrenmesi kaldı.
1: Yanlış başlarsanız her şey biter. Kaza yaparsanız her şey biter. Saniyenin onda biri farklı birileri sizi geçerse de her şeyi kaybedersiniz.
2: Ama eminim Ant de arabada yarışa hazır olacak. Birkaç gün içinde Ant profesyonel bir yarışçıyla kafa kafaya çeyrek millik bir drag yarışı yapacak. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Bunun nedeni Barracuda'nın kaputunun altında dizginlenemeyen yüzlerce beygir var. Yani çok sağlam görünüyor. Ben de Ant'in sağ salim yarışı tamamlamasını istiyorum.
3: Mike, Çava. Çava, Mike.
2: Çava, tanıştığıma memnun oldum.
3: Bu odada bize verdiğiniz ölçülere göre model çıkarıyoruz. Ardından modelle bir yarış elbisesi dikeceğiz.
2: Bu bir yangın kıyafeti. Alıcının ihtiyaçlarına göre farklı seviyelerde dikiliyorlar. Biz çeyrek milin 10 saniye gibi bir sürede geçileceği bir yarışa katılıyoruz. Evet, kesmeye başlayın.
3: Hadi.
2: Hızlıymış. Gerçekten çok hızlı.
3: Evet, bayağı hızlı hareket ediyor. Bütün elbiseyi dikmesi birkaç dakika sürecektir.
2: Bizim için en iyi elbise çift katlı olanlar. Bu elbise bize 10 saniyelik koruma sağlayacaktır. Umalım da buna ihtiyaç olmasın. Bana olacak kadar büyük bir elbiseyi yapmanız için yeterince kumaşınız yoktur.
3: Bizde yeterince kumaş var.
2: Benim bedenimde ürettiklerini sanmıyorum.
3: İşi özel beden üretimimiz mevcut.
2: Ben masaya yatayım da benim üzerime dikilsin. Teklif etmedi diyemezsiniz, tamam mı? Bunu göreceğiz birazdan. Kesilen parçaların üzerine armalar dikiliyor. Ardından elbise elle dikilerek tamamlanıyor. İsteyen herkes bu elbiselere sahip olabilir. Ve fiyatı da düşündüğünüzden daha düşük. $350. Yani 200 İngiliz sterlini. Dur bir bakayım. Dave, şuna bak. Bu harika görünüyor.
3: Severek giyeceğim.
2: Bugün çıkarttığın işten dolayı size ne kadar teşekkür etsem az. Buradaki takımınız gerçekten harika. Sizi çalışırken görmek güzeldi. Çok teşekkür ederim.

0: stays. It stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi. Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
2: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Yarış günü Ponoma pistindeyiz. Burada olmak için en iyi gün. Şimdiye kadarki bütün çalışmalarımızın sonucunu göreceğiz. Tutku, gürültü ve yavaş çekimde titreyen lastikler. Aman tanrım, şuna bir bak. Bu çılgınca bir şey. İnanılmaz.
7: Öyle değil mi?
6: Vay canına. Oo, hala alışamadım. Vay canına.
7: Sen bir yarış arabası istedin, yaptık ve Panama pistine getirdik. Burası çeyrek milin ana vatanı dostum.
6: Kesinlikle doğru seçim. Eğer bir şeyi yapacaksan evet, doğru düzgün yapacaksın. Gerçekten çok iyi görünüyor. Şu renge baksana. 5700'lük motorumuz tıkır tıkır çalışıyor. Edelbrock süper şarjımız da burada. Özel egzantrik milimiz de var.
7: Ayrıca renleri de değiştirmişsin. Var, yeni bir yakıt sistemi var. Şu motor bloğuna bir bak.
6: Şu jantlara bak. Jantlar inanılmaz görünüyor. İhtiyacımız olan her şeye
7: unutmadan
6: sahibiz.
7: Şuraya da bak.
6: Oho, yandan çıkan egzoz. 9 inçlik arka
7: evet,
6: aksı da taktın
7: evet, ha. Bu araba tam anlamıyla inanılmaz dostum.
6: Arabanın duruşundan bile ne kadar hızlı olduğu anlaşılıyor.
7: Evet, hızlı görünüyor. Sen de çok hafifle giyinmişsin. Sen evet, de hızlı görünüyorsun. Daha hızlı gitmek için
6: evet,
7: de bu çizgileri
6: beğendin mi
7: giydin?
6: Biz iki İngiliz bir Amerikan yarışında lüküş olamayız. Sana bir hediyem var. Evet. Bak bakalım.
7: Vay be, benim için mi yaptın?
6: Evet, senin için yaptırdım. Böylece uyumlu oluruz. Ben takımın patronuyum, sen de benim pilotumsun. Sen git üstünü değiştir. Tamamdır, işte bu kadar. Ant isimli arkadaş
8: nasılsınız
6: da geliyor.
8: Baylar? Neler yapıyorsunuz?
6: Evet, Entron.
8: Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Nasılsın? Seni görmek ne güzel. Evet, bak şimdiye kadarki yaptığımız en iyi araba ve biz çok heyecanlıyız. 65 model bir Barracuda, içinde 5.7 litrelik bir Hemi motoru, Edelbrock'tan bir süper şarjör ve iki vitesli bir Powerglide şanzımanı var. Sen ne getirdin? Senin araban ne?
8: Arabamın üzerine oturmuşsun. Seni yanıltmasın.
6: Ne?
8: Arabam bu Camry.
6: Kiralık bir araba mı getirdin?
8: Bu Camry'yi küçük görmeyin. Piste gücünü göreceksiniz. Senin adamı geçtiğimde göreceksin. Evet.
7: Hadi ama demek Amerikalılar rakibin moralini bozmak için böyle taktikler uyguluyor, öyle mi?
6: Evet, öyle.
7: Ama unutma, İngilizler zayıf durumda olmayı sever.
8: Seni anladım dostum ama biz Amerikalılar için bu hiç fark etmez. Anlatabildim mi? Gerçek bu. Arabalar eşit seviyedeler. Tek fark sizin adam bir amatör.
6: Hadi çene çalma, arabana bin. Sen de giyin.
7: Senin benim takımımda olman gerekmiyor.
6: Hadi bakalım
7: muydu
6: dostum, kıyafetini giy. Onu dinlemesen. Sen kıyafetini.
8: Anthony, benim giyinmek için yardıma ihtiyacım yok.
6: İnanamıyorum. Onun yardıma ihtiyacı var. Gel bakalım. Bol şans Ant. Senin yerinde olmak isterdim. Direksiyonda olmayı gerçekten çok isterdim.
7: Bunun için biraz geç değil mi?
6: İyi eğlenceler. Dikkatli ol.
7: Tamamdır.
6: Oh! Sesi harika.
7: Hadi bakalım. İşte başlıyoruz. Başlıyoruz. 10 saniyelik bir yarış için bu kadar hazırlık yaptık.
6: Thank you.
7: Mike Amerika'ya gel dedi. Mike arabayı tamir et dedi. Ama bana iştirak yarışı yapacağımı söylememişti. Tamam. Artık konuşmak yok. Tonlarca beygir gücü. Tonlarca benzin. Tonlarca sürat. Her şeyi yapacağız. Çeyrek mil. Vay be. Düşünecek o kadar çok şey var ki. Sürüşü düşünürseniz eğer elimdeki tek şey sağ pedal ve iki vites. Gerçekten garip, arabaya binip düşüncelerinizi yok etmeniz gerekiyor. Eğer kendinizi o moda sokmazsanız kazanmak için hiçbir şansınız olmaz. Ve burada herkesin vaktini çalarsınız. Ve bunu kimse istemez. Stadyum dolusu insanları görebiliyorum. Burada birçok ünlü insan var.

0: Entron'un getirdiği şu arabaya bir bakın. Gerçekten kiralık bir arabaya benziyor, öyle değil mi? Şuna baksanıza.
1: Aman tanrım, şu piste bir bakın.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Pist ne kadar göz korkutucu, bir baksana.
0: Pist ısırmaz, korkma. Unutma, bu arabayı sen yaptın. Arabamızla Ant yarışacak. Arabamız 1965 model bir Barracuda ve arka lastiğe 700 beygir verdiğini düşünüyoruz. Yandaki de Entron. Arabası 2015 model bir Toyota Camry ve o da 750 beygir. Yani her şey yerinde. Ama tek bir sorun var. Entron 3 kez dünya şampiyonu olmuş bir profesyonel.
1: Aman tanrım, ne kadar ürkütücü olduğunu size anlatamam. Entron yanımda.
0: Oh! İşte bu. Yak o lastikleri. Eğer bu araba 11.5 saniyenin altında geçerse heyecandan kendimi yerlere atacağım. Çünkü bu arabayı biz yaptık.
1: Pekala, lazerlerle hizalanıyoruz.
0: Şu an arabayı hazırlıyor. Çok hızlı bir çıkış için bu gerekli. Bakalım ne olacak?
1: Bu gerçekten zor. İki ışık arasında yalnızca 20 santim kadar var. İlk ışığa gelip arabayı durdurmam gerekiyor. Trans brake aktif. Araba viteste. Pekala. Ben hazırım. Hadi bakalım. Pekala.

0: İşte bu. 11.2 saniye. Vay canına.
1: Yüce Tanrım, Enter'ın çok hızlıymış. Aman Tanrım, gerçekten çok hızlı. İnanamıyorum. Bana nal toplattı.
2: 9.05 saniye bebeğim.
0: Sadece 2 saniye daha yavaştık. 2 saniye bir şey değil, değil mi? 1, 2. İşte bu kadar. Bundan gurur duyuyorum. Bizim çocukla gurur duyuyorum. Ayrıca bir kez olsun atölyede değil, pistte sürdü. Daha adil olamazdım.
1: Gerçekten moral bozucu. Dünyadaki hataya en az yer olan spor bu olsa gerek. Saniyenin binde biri bu sporda tüm sonucu belirleyebiliyor. İnanamıyorum. Ah.
0: İşte Entron geliyor. Harikasın. Arkasında da Ent var. Vay canına. İnanılmazdı. İşte bu. Harikaydı dostum. Oo, mükemmeldi. Diyecek hiçbir şey yok. Ne diyebilirim ki?
1: O nerede?
0: Evet.
2: Daha dönüş.
0: Ayrılın,
2: daha dönüş.
0: Ayrılın. Dövüşmeyin. Durun, durun.
1: Bana nal toplattı. Ayrılın. Bana tozunu yuttu.
0: Evet ama bu inanılmazdı. Ent, çeyrek mili 11.2 saniyede giden bir araba yaptık dostum. Bu gerçekten inanılmaz.
1: Bir kez daha söyler misin?
0: Evet, çeyrek mili 11.2 saniyede giden bu arabayı biz yaptık. Sen bunu kutlaya dur. 9.5 saniye. Tebrik ederim Entran. Ama bu harikaydı, evet. Öyle değil mi? Evet.
2: Arabanız gerçekten çok güzel. Bundan sonra sana amatör de demeyeceğim. Gayet iyi bir iş çıkardın.
0: Ne kadar incesin.
1: Bu dediğini
0: çok
1: çektiniz
0: incesin.
1: Mi? Çektiniz,
0: bunu kaydettiğimize eminim. Çok teşekkür ederim Entron.
1: Bak sana ne diyeceğim. Bu yarışlarda ne bulduğunu anladım. Buraya ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi ise tek düşünebildiğim tekrar yarışmak istediğim.
2: Aynen öyle. Bağımlı oluyorsun adamım. Ve daha da hızlı gitmek istiyorsun. Daha da hızlı. Daha da hızlı.
0: Durun durun durun. Sakin olun çocuklar. Yarış vakti bitti. Bir daha yarışırsan arabayı satamayız.
1: Daha yarışsak olur.
0: Hayır hayır hayır. Sen de annenin arabasıyla alışverişe devam et. Hadi bakalım. Bir daha yarışmak yok. Sen de üzerindekini çıkart.
1: Hadi,
0: onu da satıyoruz.
1: Daha yarışalım.
0: Aa, olmaz. Ne bak, bizim arabayı gerçekten beğendi. İnanılmaz. İlk getirdiğimiz yarışta 11.2 saniye gibi bir süre görebileceğimiz kimin aklına gelirdi ki?
1: Bu ilk günü, bu arabadaki potansiyel çok yüksek.
0: Çok yüksek potansiyeli var. Bu arabanın çok uzun ve mutlu bir ömrü olacak.
1: Evet ama daha satmayacağız çünkü birkaç yarış daha yapacağız.
0: Üzgünüm ama satıyoruz. Satıyoruz.
1: Ama illa satacaksak burası çok ideal. Burada bir ton araba hayranı var.
0: Bu arabayı yaparken gerçekten aşık oldum. Pistteki tepkileri gördükten sonra arabayı sattık mı peki? Uzun yıllar boyu insanlar görebilsin diye araba müzede olacak. Ama tek bir koşulla, canımız istediği zaman gelip burada birkaç tur süreceğiz. Ne diyebilirim ki? Bu bizim
2: bu
0: mesleğimiz. Yapmak zorundaydık ve yaptık. Görüşmek üzere.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Hep fenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir arabanın özel olması için her zaman hızlı olması gerekmiyor. Saatte 100 kilometreye 20 saniyede çıkıyor. Mercedes-Benz 300 Turbo Diesel.
1: Bir Alman tankı.
0: Arabanın yaşı 30'dan fazla, aynı senin gibi. Sorunları halledebildiği sürece... Ya sadece bir sayıdır. Hiçbir sorun yok demiyorum. Biraz sorun var.
1: Çok sallanıyor, çok yağsızmış. Buradaki delik vites geçişini kesinlikle etkiliyordur.
2: Gördüğün gibi silindir biraz aşağıda.
0: Evet, aşağıda.
1: Arabanın her şeyine bayıldım.
0: İşimizi bitirdikten sonra bu araba daha uzun yıllar boyunca yaşamaya devam edecek. Bu araba bizden daha uzun süre yaşayacak. Bundan eminim. Bugün çok heyecanlı uyandım çünkü en sevdiğim klasik arabalardan birini görmeye gidiyorum. Günümüzde 6 ya da 7 kişiyi bir yerden bir yere taşıyabilmek için büyük SUV'larımız ya da ufak minivanlarımız var. Ama 1985 yılında bunu yapabilecek tek araç stationlardı ya da Amerikalıların ilginç deyişiyle kaptı kaçtılardı. Ama ben station demeye devam edeceğim. Bu çoğundan daha iyi ve çoğundan daha iyi derken... Bana güvenebilirsiniz çünkü bu arabalardan bir sürü aldım sattım. Mercedes-Benz 300 TD, bunlara gerçekten bayılıyorum. Ama buraya kadar gelmemi sağlayan şey fiyatı. Bay Yüksin sadece 5000 dolar ya da 3500 pound istiyor. Bu tarz bir araba için bu son derece ucuz çünkü yine rağbet görmeye başladı ve insanlar bunu satın alıyor. Arabayı yeterince ucuza alıp üzerinde ufak tamiratlar yapabilirsek ve arabanın karakterini çok değiştirmeyip olduğu gibi bırakabilirsek benden istediği fiyatın iki katına satabileceğimden eminim. Bunu yapabilirim. Bakalım ne olacak? Ne kadar da güzel duruyor değil mi? Kendisiyle gurur duyuyor gibi. Vay canına. Şuna bakın. Çok seviyorum. Siz Yüksin olmalısınız.
1: Memnun oldum.
0: Yüksin, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Şu arabaya bakın, mükemmel.
1: Passız bir 1985 model. Bu arabanın son üretim yılı.
0: Siz genç bir adamsınız. Neden genç biri gidip de böyle eski bir station'ı kullanmak ister ki?
1: Ben de yaşlı bir beyefendi zevki var.
0: Hoşuma gitti, benim gibisin. Yaşlı bir adamın zevki var. Dış görünüşü son derece hoşuma gitti. İçerisine de bakmam gerekiyor. Bagajı açabilir misin?
1: Elbette.
0: Pekala, gayet düz. Bir hayli uzun, genişliği ve yüksekliği çok hoşuma gitti. Buraya eşya yüklemek son derece kolay olmalı. Oh Charlie, bu Mercedes kapılarında bir şey var. Çok güzel değiller mi? Şuna baksana.
1: Tank gibi.
0: Evet, tank gibi. Bu arabanın sevdiğim bir diğer özelliği ise bu koltukları yatırdığınızda işte bu şekilde böyle oluyor. Vay canına. Buraya neler sığmaz ki?
1: Çok geniş.
0: Son derece geniş. Çok çok iyi. Şimdi ön tarafa bakabiliriz. Gerçekten çok güzel. İlk bakışta gözüme çarpan şey ön göğüs konsolunun çatlak olduğu ve buradaki ahşabın kırık olduğu. Evet, şimdi sırada meşhur TD motoru var. Bunları her gördüğümde biraz heyecanlanırım çünkü çok güzel motorlardır. Ah tanrım, motorun ön kısmından biraz yağ akıyor.
1: 30 yaşında bir dizel motor.
0: Evet ve 30 yıldır kimse temizlememiş. Sorunu bu. Pekala. Turboyu tamir etmen çok güzel olmuş ve herhangi bir sorunu olmadığını söylemiştin. Ama performansının nasıl olduğunu arabayı alıp yollarda bir test sürüşüne çıkmadan anlayamam. Bu sorun olur mu?
1: Hayır, sürebilirsin.
0: Arabayı kullanarak bir hız rekoru kırmak çok güç. Mercedes 300 TD hızlı bir araba değil. Bir hayli yavaş bir araba. Ama zamanında kimse bir şey demedi. Kimsenin acelesi yoktu. Tabii ki ailenizle bir yere gidiyorsanız onları güvenli bir şekilde götürmek istersiniz ve bu araba en güvenli olanlardan. Yavaş arabamıza katılın ve sürüşün tadını çıkarın. Hatta önümde açık bir yol olduğu için süre tutmaya başlayacağım ve bu arabanın 100 kilometreye ne kadar sürede çıktığını size söyleyeceğim. Hazır mıyız? Evet. Şimdi başladık. Evet. Evet, bu dizelin sınırlarını zorlamaya başladık. Oho! Vites geçişleri çok rahat. Bu çok iyi. Hala gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Sadece 80 kilometreye çıkabildim. Önümde hala açık bir yol var. Ve 100 kilometreye çıkıyorum. Evet, şimdi. Saatte 100 kilometreye çıkmamız neredeyse 20 saniye sürdü. Bu son derece yavaş demek. Ama arabanın başka özellikleri ve güzellikleri var. Motoru çok sessiz. Özellikle bir dizele kıyasla bu biraz garip. Ama parçalarının ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Mühendislikleri ve tasarımları harika. Gerçekten performansları da mükemmel. Ve bence bu motor çok daha uzun bir süre boyunca yaşayacak. Benden uzun yaşayacak kesinlikle. Üzerine oturduğum bu geniş koltuğuyla ve komik sayılacak kadar büyük direksiyonuyla çıktığımız yolculuk çok tatlı geçiyor. Harika bir yolculuk. Ne kadar da güzel bir araba ve sanırım buna biraz aşık oldum. Yuxi'm bu araba için makul sayılacak $5,000 istiyor ve bunu bu araba için ödemeye hazırım. Ama motorla ilgili sızıntı sorunları var. İçerideki ahşap biraz çatlamış. Biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha ucuza alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu arabayı evime götürmeye çalışırken bana şans dileyin lütfen.
1: Beğendin mi?
0: Sana karşı dürüst olacağım. Evet, gerçekten beğendim. Bu büyük ihtimalle yaptığım en yavaş test sürüşüydü.
1: Yarış kazanabilecek bir araba değil.
0: Hiçbir zaman yarış kazanamayacak. Saatler önce yola çıkmışım ve geri gelmem de yıllar sürmüş gibi hissediyorum. Bu kadar yavaş işte. Ama güzelliğinin bir kısmı da bunda yatıyor. Bu yüzden bu kadar seviyorum işte. Sorunu yok diyemeyiz. Birkaç sorunu var. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi çok düz olması. Ahşap ve konsol kırılmış ki onları tamir etmek pahalıdır. Kaputun altında birkaç şey var. Yağ sızıntısı var. Bence gayet makul bir şekilde $5,000 istiyorsun. Ben de sana makul davranacağım. Bu araba için $4,500 kabul eder misin?
1: Kabul ederim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Harikasın. Böylece kendime bir Mercedes 300 TD aldım.
1: Kaptı kaçtı.
0: Hayır, station.
1: Pekala.
0: İşte bu kadar. Kendime bir Mercedes-Benz 300 turbo dizel aldım ve bunun için sadece $4,500 ödedim. Benim ve Ant'in yapması gereken tek şey bu arabaya saygı duymak. Yağ sızıntısını tamir edip, kırık parçaları değiştirip arabayı temizlersek bu arabaya yeni bir hayat öpücüğü verebiliriz. Umarım atölyeye döndüğümde Ant de benim kadar heyecanlanır.
1: Bir Alman tankı. Nedir bu, Panther mi, Tiger mı?
0: Öyle de diyebilirsin. Şu zamana kadar en iyi mühendislik eserlerinden biri. Mercedes-Benz 300 Station.
1: Ve turbosu da var.
0: Turbo dizel, evet, ondan da var.
1: Evet, turbo olmayanları saklamaya gerek yok.
0: Yok, çünkü ayakları olmayan bir salyangoz gibiler. Satın almaya bile gerek yok. Bu güzel.
1: Ben doğrudan iş konuşmak istiyorum. Çok kirli.
0: Tam olarak da beklediğin gibi. Buradaki yakıt pompasında senin seveceğini bildiğim mühendislik detayları var.
1: Yani yakıt pompasında sorun mu var?
0: Bana öyle geldi, evet. Araba o kadar yavaş ki bir sızıntı ya da başka bir sorun olmalı.
1: Tamam, çalıştır bakalım.
0: Yavaşça uzaklaş. Alman disiplinine hazır ol.
1: Çok sallanıyor, çok yağsızmış, çok gürültülü, çok kirli ve duman çıkıyor. Her şeyine açıkçası bayıldım diyebilirim.
0: Biliyorum, harika değil mi? Gerçekten çok güzel. Bunu aldığım zaman bu kadar kirli gelmemişti. Şunu kapatıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum çünkü. Korna çalışıyormuş.
1: Pekala, başka neleri var?
0: Pekala, çok karmaşık bir vakum sistemi var ve bir sürü şeyi çalıştırıyor. Bazı göstergeleri ve kilit sistemine güç veriyor. Aynı zamanda şanzımana da yardımcı oluyor.
1: Sadede gel, vakum sisteminde bir sorun mu var?
0: Tabii ki de vakum sisteminde bir sorun olacak. Ne bekliyordun ki? Sızıntı olacak illa ki. Yani bu arabanın yaşı 30'dan fazla. Aynı senin gibi, sen de 30'dan fazlasın ve sen de sızdırıyorsun. Bunun 1985 model olması arabayı en iyisinin iyisi yapıyor ve çok güzel özellikleri de mevcut. Yani buraya eşya koymanın ne kadar kolay olduğuna
1: tamam,
0: baksana.
1: Tamam, artık parayı konuşalım. Yani buna belli 7 ya da 8 bin vermişsindir.
0: Yani diyorsun ki bu araba 7 ya da 8 bin olsaydı ucuz olurdu. Ama aslında bunu satan kişi $5,000 istiyordu.
1: Bütün bunları 5000'e mi aldın?
0: Ben bir araba satıcısıyım. $4,500 satın aldım.
1: Çok iyi oldu. Böylece vakum ve yakıt pompası sorunlarını halletmek için elimizde fazladan para oldu.
0: Evet, ve aynı zamanda temizlik için. Bıraktığın lekeye baksana. Bu arabayı getireli daha 5 dakika olmadı. Bu arabaya biraz saygı göstermen gerekiyor.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Karamel ve kakao arasında itir topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'lik yeni paketlerinde. Sevince.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
21: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
23: Tamam bak, çalışıyor mu?
21: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
24: Evet.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Mercedes-Benz 300 turbo dizel Touring bu bir klasik arabadır. Zamanında çok değerli bir parçaydı. Ne olsa doğru insanlar tarafından dayanıklı olması için tasarlanmıştı. Bununla birlikte Mercedes lüks araba piyasalarını domine etti. Arabamızda 1976'dan 1985'e kadar 9 sene piyasalarda duran W123 platformu var. 85'ten sonra görece kötü bir şey meydana geldi. Mercedes'in para babaları devreye girdi. O yüzden büyük sorunlar çıktı. Ama her şey kaybolmadı. Çünkü bizim arabamız 85 model. Yani 9 yıl süren ve Mercedes'in kelimenin tam anlamıyla kurşun geçirmez derecede yaptıkları bu sanat eserlerinin döneminden. Demek istediğim şey, bu araba gerçekten harika bir parça diyebilirim. Ayrıca sorunu tespit ederken, dizel motorlara, benzinli motorlara yaklaştığından daha farklı yaklaşılması gerekir. Benzinli motorlarda hızlanırken daha fazla hava alınıyor ve neticesinde daha fazla yakıta ihtiyaç duyuluyor. Dizelde ise işler biraz farklı olur. Hızlanmak için sürücü motora enjekte edilen yakıtı belirler. Bu yüzden dizel motorlarda yakıt enjeksiyon pompası son derece önemlidir. Ve herhangi bir Mercedes sevdalısı size bu pompanın bir mühendislik harikası olduğunu söyleyecektir. Çalışmasını izlemek harika derler. Ki bence de öyledir. Ancak aynı zamanda motorumuzun da kalbi. Elimizdeki bu model zamanla güç kaybetmeye çok meyilli. Zaten en başında çok güçlü de değildi. Enjeksiyon borularını sökerek başlıyorum. Boruları çıkarırken bakır rondelasını düşürmemeye dikkat etmeliyiz. Bu Kaliforniya modeli fabrikadan çıktığında sadece 118 beygir gücü vardı ama Amerika'nın geri kalanı 123 beygir gücünde üretildi. İki türlü de bu boyutlardaki bir araba için bence çok güçlü değil. Bu motorlara düzgün bakılırsa 500.000 kilometre gidebilir. Ama pompanın düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Bu sorun burada çözebileceğim bir şey değil. Bunu gerekli aletleri olan bir atölyeye götürmesi için marka vermem gerekiyor. Bu dönemlerdeki Mercedes'lerde çoğu şeyin çalışması için vakum basıncı kullanılıyor. Ateşleme, kapı kilitleri, iklim kontrolü ve hatta hız kontrol sistemi bile vakuma bel bağlar. Ve sürüş tecrübesi için önemli bir parça olan şanzımanımız da öyle tabii. Bu bir dizel motor, yani benzinli bir motorun çalışırken yarattığı vakumu kullanabilmesi için gerekli olan ventili boğazı gibi bir parçası bulunmuyor. Vakum dizel motorlarda biraz farklı üretiliyor. Benzinlinin yerine burada ufak bir vakum pompası bulunuyor. İşte tam olarak burada. Pompanın çalıştığını biliyorum çünkü arabanın kilitleme sistemi gibi özellikleri çalışıyor. Bu yüzden sorunu tespit etmek için pompadan başlayıp geriye doğru gitmem gerekiyor. Ana besleme borusu işte tam olarak bu gördüğünüz yerden geçiyor. Ve servoya kadar gidip bağlantı noktasına kadar ilerliyor. Sorunu şimdiden görebiliyorum. İşte buradaki parça erimiş ve kırılmış. Bu parçayı hemen yenisiyle değiştirmem gerek. Bu makine arabamızdaki herhangi bir sızıntıyı tespit etmemde bana yardımcı olacak. Kaliteli yağ kaynatarak çalışıyor. Asıl amacı sisteme duman enjekte etmek. Böylece duman en ufak delikten bile çıkabilecek. Ben de sızıntıların tam olarak yerini öğrenebileceğim. Ana boruyu çıkartacağım ve hava kaçırmaması için kauçuk ağız takacağım. Ve makinenin bu kısmını da oraya yerleştireceğim. Çalıştırıyorum. Nasıl çalışacağı apaçık ortada. Mercedes'in içerisindeki sistem negatif basınca güveniyor. Yani bir vakumun oluşmasına. Taktığımız makinede pozitif basınç uyguluyor. Boruların içerisine duman yolluyor. Böylece nereden sızdığını görebiliyoruz. İnanılmaz bir şey değil mi? İşte kendini hemen belli ediyor. Mesela burası. Çok basit. Şuradan bir hayli duman çıkıyor. Vakum basıncıyla çalışan en ufak parçadaki sızıntı bile arabanın performansını etkiler. Bu boru da şanzımana kadar uzanıyor. Ve buradaki delik vites geçişini kesinlikle etkiliyordur. Buradaki çoğu borunun ve tesisatın sorun çıkardığı ortada. Ama iyi haberse bir sürü yeni parça almış olmam.
Elimdeki parçanın fiyatı sadece 5 dolardı ya da 3,5 pound kadardı ve bu en pahalı olanıydı. Bu boru 6 dolar civarındaydı. Demek istediğim şey şu, yenileri çok kolay ve bir hayli ucuz olduğu için eskisinde rötuş kesinlikle yapmayın. Ben hepsini değiştireceğim. Böylece hem görünüşü harika olacak hem de harika çalışacak. Başlıyorum. Mercedes bütün sisteme enerji vermesi için elektriği kullanabilirdi ama rivayetlere göre elektrik sisteminin bozulacağı yerlere, mesela göle girebilir diye vakum sistemini tercih etmişler. Aynı zamanda kapı kilidi için vakum sistemini kullanmak, hırsızlığa karşı bence çok iyi bir önlem. Vakum sisteminin bozulması için çok fazla şeyin ters gitmesi gerekir. Nemli ortamlarda kullanmak için birebir. Birisi bu parçanın tükenmek üzere olduğunu biliyordu. Bakın birkaç kilometre daha da harika çalışacak. Başlıyorum. Mercedes bütün sisteme enerji vermesi için elektriği kullanabilirdi ama rivayetlere göre elektrik sisteminin bozulacağı yerlere, mesela göle girebilir diye vakum sistemini tercih etmişler. Aynı zamanda kapı kilidi için vakum sistemini kullanmak, hırsızlığa karşı bence çok iyi bir önlem. Vakum sisteminin bozulması için çok fazla şeyin ters gitmesi gerekir. Nemli ortamlarda kullanmak için birebir. Birisi bu parçanın tükenmek üzere olduğunu

0: Bizim Mercedes 300 TD'miz 320 bin kilometre civarında. Dizel dünyasında bu çok fazla bir şey değil. Bunu tabii ki de bir mühendislik harikası olan mekanik dizel yakıt pompasına borçluyuz. Arabanın hızı konusunda gerçekten hem ruhu hem de kalbi. Mekanik yakıt pompaları arabalarda 1940'ların ortasından 2000'e kadar kullanıldı. Sonrasındaysa yüksek basınçlı enjeksiyon sistemine geçildi. Bizimkisi ise ne yazık ki biraz yorgun düşmüş. Bu yüzden United Diesel'deki arkadaşlarıma getirdim ve onlar da birkaç ayarlama yapıp 300 bin kilometre öncesindeki performansını yakalayabileceklerini söyledi. Günaydın Justin. Şu an neye bakıyoruz? Mekanik yakıt pompası ne?
1: Bunlara dizel motorun beyni diyebiliriz. Motora yakıt koyan ve devir sayısını kontrol eden parça bu. Gaz pedalı yakıt pompasına bağlıdır ve gaza bastığınız zaman pompa motora yakıt aktarmaya başlar.
0: Bunların mühendislikleri son derece karmaşık değil mi? Bir motorun içerisindeki ufak motor gibi değil mi?
1: Evet doğru. Yakıt enjeksiyon pompasının içerisinde buna benzer bir egzantrik vardır. Dalma pistonlarını kontrol etmek için kolları aşağı ve yukarı doğru hareket eder. Bu pistonlar da aşağıya veya yukarıya doğru hareket ederek enjektöre ve motora giden yakıtı kontrol eder.
0: Biraz karmaşıkmış değil mi? Bu ufak canavarlardan herhangi biri yanlış yerleşirse bütün sistemi söküp yeniden takman gerekiyor. Biraz fazla parçası var.
1: Doğru. Duman çıkmasına, düşük güce, fazla güce neden olabilirler. Enjeksiyon pompanız tam çalışmıyorsa motorunuz da tam çalışmıyor demek.
0: Benim arabam gerçekten son derece yavaş. 100 kilometreye çıkana kadar sakalım çıkıyor diyebilirim. Buna inanabiliyor musun?
1: Söylediğim gibi bu yakıtı kontrol ediyor. Düşük yakıt sorunu olursa düşük güç sorunun da olur. Bunu çıkarıp test makinemize takıp kalibrasyonunu kontrol edeceğiz ve böylece sorunu da tespit edeceğiz. Bunu 2000 devirle döndüreceğiz. Bu yüzden kilitlendiğinden emin olmamız gerekiyor. Ayrıca yakıt girişi ve çıkışı borusunu takacağız. Kendi enjeksiyon borularımızı da bağlayacağız. Böylece ekranda her borunun değerini görüp yakıt enjeksiyonunu takip edip yakıt sorununun nerede olduğunu anlayabileceğiz. Evet, bakalım ne olacak.
0: Anladım. Peki herhangi bir ayarlama gerekiyorsa onu nereden yapıyorsunuz?
1: Buradaki iki somunu ileri ya da geri hareket ettirerek daha fazla ya da daha az yakıt girişi sağlıyoruz. Gördüğün gibi birden dörde kadar iyi gidiyoruz ama beşinci biraz düşük kalıyor.
0: Evet, düşük.
1: Düşük gücün nedeni bu olabilir.
0: Evet.
1: Büyük ihtimalle birkaç ayarlama yapıp yakıt seviyesini tavsiye edilen seviyeye çıkartabileceğiz.
0: Peki yapacağın ilk ayarlama ne?
1: Yapacağımız ilk şey buradaki yakıtı arttırmak olacaktır. İşte tam burada.
0: Justin şeyi aldığını gördü. Nedir bu?
1: Bu bir diyafram.
0: Evet, bunu pompadan çıkarttın ve tezgaha götürdün. Üzerinde çok sıkı çalışıyorsun. Sorun ne?
1: Üzerinde bir çatlak ya da bir kırık var. Havanın diyaframı itmesine izin vermiyor. Bu yüzden yakıt seviyesi olması gerektiğinden daha düşük kalıyor.
0: Peki bu nasıl olmuş olabilir? Sözüm ona amatör tamirciler yapmış olabilir.
1: Ben öyle söylemezdim ama tabii o da bir ihtimal. Ama aynı zamanda araba 85 model. Her şeyi eskimiş. O yüzden tamir etmek zor. Parçayı elime aldığımda daha düzgün görebilirim ama şu an için bilemiyorum.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bakın,

0: karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action

0: ürünleri alışverişlerinizde. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Justin çalışmalarına arkamda devam ediyor. Diyaframı açmayı başardı ve bunun içerisindeki bu parça ya basınca ya da vakuma maruz kalıyor. Ve yakıt alma durumuna bakmak için açması gerekiyor. Bu parçanın buraya takılı olması gerekiyordu. Kırılmış. Yeni bir parçaya ihtiyacımız var. Justin de bunun için çalışmaya koyuldu. Onu izlemek çok güç. Çünkü çok hızlı çalışıyor. Hatta Mercedes'imden daha hızlı. Hem de çok hızlı.
13: Gördüğün gibi büyük bir fark var.
12: Evet.
13: Diğerleri 44, 43, 44 iken bu yarısında.
12: Evet.
13: Evet. Aa, yükseldi bak. Bu durum bize çıkış valfinin pis olabileceğini gösteriyor. Çıkarıp temizleyip geri yerleştirirsek bence sorun çözülebilir. Bu arabanın sahibi yakıt yerine su kullanmış galiba. Şu pası görebiliyor musun? Enjeksiyon pompaları için çok kötü. Su herhangi bir yakıt sistemi için çok
12: evet.
13: Kötü bir şey.
12: Şunu sormak istiyorum. Eğer bunu bu pistonda bulmuş olsaydın diğerleri de aynı seviyede
13: evet,
12: olmaz mı?
13: Çünkü 5 pistonda yakıt galerisinde yani hepsi aynı yakıttan besleniyor.
12: Evet.
13: Hepsi aynı şeyi paylaşıyor.
12: Başımıza çok iş çıkarabilirlerdi. Diyafram artık çalışıyor. Enjektörlerin iyi durumda olduğunu biliyoruz. Pekala, şimdi değerlerinin düzelmesini ümit ediyoruz, değil mi?
13: Hadi bakalım.
12: Evet.
13: Başlıyoruz.
12: Harika oldu. Bütün değerlerin rengi yeşil.
13: Evet, çok iyi.
12: Sesi bile farklı çıkıyor sanki. Memnun kaldın
13: Son
12: mı?
13: Son derece memnunum. Sırada yapacağımız şey ise bunu senin için temizlemek olacak. Ve sonrasında bunu Mercedes'ine yerleştirebiliriz.
12: Mükemmel. Teşekkür ederim
13: ben
12: Justin.
13: Teşekkür ederim.
12: Mercedes'imizin yakıt pompası çok yol kat etti. Aslında 300 bin kilometresi vardı. Ama bir de şimdi bakın. Düzgün bir kontrolden geçti. Yeni çıkış valfi var. Diyaframı da değiştirildi. Her şeyi temizlendi yani. Bir 300 bin kilometreyi daha kaldırabilir gibi. Hatta bu adamları uzun bir süre boyunca görmeme gerek kalmayacak. Çünkü bu arabaya girmek için hazır ve nazır. Merhaba ortak.
14: Merhaba, nasılsın?
12: Sen nasılsın?
14: Gayet iyiyim.
12: Alman tankımız ne alemde?
14: Gayet güzel, bir sürü sızıntıyla uğraştım, her yerdeydi. Daha da önemlisi şu şanzımana giden burnun üzerinde kocaman bir delik vardı.
12: Evet, yani her şeyi hallettim ve artık vites geçişi rahat olacak. Aa,
14: tabii, çok güzel olacak.
12: Ve düzgün.
14: Motorlarla uğraşmak için hazır gibiyim. Servis kaydı nerede?
12: Araba biraz eski olduğu için belgeler zaman içerisinde kaybolmuş. Güvenlik namına valfleri ayarlamanı
14: evet,
12: öneriyorum. Evet, güzel. Artık vites geçişi düzgün olmalı. Umarım performansını da geri kazanabiliriz. Biliyorsun bunu aldığımda kaplumbağa kadar yavaştı. Bu yüzden yakıt pompası çalışmıyordu. Bunu makinelere taktı ve bir sürü sorunu tespit etti. İlk sorun bu diyaframdı. Metalden ve üzerinde olması gereken çubuk kırılmıştı. Hatta her bir enjektörü kontrolden bile geçirdiler.
14: Mükemmel. Bu yaptığım işi bitireyim o zaman. Sonrasında bunu takarım.
12: İşe geçmeden önce sana bir şey daha getirdim. Bir anten.
14: Ne bu?
12: Çünkü diğeri bozulmuştur ve bizim tankımızın bile iyi bir çekime ihtiyacı vardır. Pekala, bol şans.
14: Ne demek istediğini şimdi anladım. E Enjeksiyon pompası harika bir şey. Sanki ayrı bir motor gibi. Eksantrik mili, pistonu, silindirleri ve valfleri bile var. Bunu tamir ettirerek Mark bana büyük bir iyilik yaptı. Ama öylece yerine yerleştirmeyeceğim tabii. Çıkartmadan önce motoru üstölü noktadan 24 derece kaydırdım. Mercedes üzerine işaret koyarak bu işi bizler için kolaylaştırmış. Hareket etmediğini teyit ediyorum. Pekala. Evet, gayet güzel. Hem motorda hem de pompada avans ayarı mevcut. Buradaki dişin bundaki dişliğe oturması gerek. Ve oturdu da. Bu ünite bir pompa ve enjeksiyon sistemi olarak davranıyor. Bunlara ilaveten yakıtın silindirlere girme zamanını da ayarlıyor. Bütün bunları nanosaniyede yapıyor. Bu yüzden zamanlama kesinlikle çok önemli. Akaryakıtın yanması biraz zaman alır, anında olmaz. Eğer bir akaryakıtın yanmasını yavaşlatmış olarak izlerseniz, dıştan içe yandığını görürsünüz. Ateş bir dalga olarak yayılır. Pompanın yarattığı basınç yakıt damlalarını daha küçük damlalara ayırır ve silindirin içinde bir yakıt buharı oluşturur. Yakıt damlasının yüzey alanı bir hayli genişler. Ve yanmak için artık hazır demektir. Bir buhar bulutunu yakmak büyük damlaları yakmaktan çok daha kolay gerçekleşir. Hızlı yanma daha büyük genişlemeyi sağlar ve böylece pistonlar daha yüksek bir güçle itilir.

Enjeksiyon pompasını bilerek gevşek bıraktım çünkü yapmam gereken son bir ayar var. Gördüğünüz üzere pompa biraz sağa ve sola hareket ediyor. Resmen bir dağıtıcı gibi. Bunun nedeni ise sizin yakıt aktarımı için doğru noktayı bulabilmenize şans tanımak. Bunu yapmak için de damlatma testi yapacağım. Yani kapağı açıp bu cıvatayı çıkaracağım. Tamamdır. İşte oldu. Bunun altında ise ufak bir yay var. Ve bu yayı da çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şu an için pompa yüksek basınca ayarlı. Bu yayı çıkartarak iç çıkışı düşük basınca dönüştürüyorum. Bu ufak boruyu yerleştireceğim. Evet, buradaki kapağı da akan sıvıyı yakalamak için kullanmam gerek. Ve yandaki el pompasını kullanarak başlayacağım. Bu parça yakıtınızın bitmesi durumunda kullanmanız için var. Benzinli arabalarda farklı, onlara sadece benzin ekleyip yola devam edebilirsiniz. Ama dizel araçlarının içine sıvı girmesi gerekir. İçinin yakıtla dolması gerekir. Bu senaryo için bence harika bir durum. Yakıtın çıkmaya başladığını görebilirsiniz. Pompanın içerisindeki basıncı kendim yaratıyorum. Ve bu ağzı açıyorum. Pompayı bir yöne çektiğimde damlalar hızlanıyor ve diğer yönde tabii ki azalıyor. En verimli noktayı bulmaya çalışıyorum. Saniyede bir damla civarı olması gerek. Pekala, tam da hesapladığım gibi ilerliyor. Mükemmel. Şimdi yerine sabitleyebiliriz ve tabii ki üniteyi yüksek basınca geri çevirmek için yayı geri takmamız gerekiyor. Elimdeki ufak borular yakıtı pompadan enjektörlere 5000 PSI ile gönderiyor. Bahsettiğim damlaları buhara dönüştürmek için işte tam olarak da bu basıncı kullanıyor. Buradaki esnek hortumlar bütün enjektörleri birbirine bağlayacak. Güzel olan şey ise pompa ihtiyaç duyabilir diye fazla yakıtı da enjektörlere aktarması. Ve eğer fazlalık kullanılmazsa sisteme bu hortumlar aracılığıyla geri dönüyor. Çok zekice. Yeni ve daha modern dizeller yakıtı yaklaşık 40.000 PSI ile enjekte ediyor. Eğer 80'lerin Mercedes'ine iyi bir buhar hoş geliyorsa çok daha iyi bir buhar harika bir sonuç verecektir. Otomatiği güncellemesi. Bunun bir dizel araç olmasına rağmen normal benzinli araçlarla bir sürü benzerliği bulunuyor. İkisinde de valve var ve bu valvelerin bakımı gelmiş. Bir motorun, özellikle de dizel motorun düzgün çalışabilmesi için valvler çok önemlidir. Eğer düzgün bir şekilde ayarlanmazsa güç kaybına neden olabilir. Bu Mercedes'te valvleri her 200 bin kilometrede ya da yılda bir kontrol ettirmek gerekir. Sayaçtaki kilometreye bakınca servis kaydı göremiyorum. Yani uzun süredir bakıma girmemiş. Buradan bakınca üstten eksantrikli benzin motorlarına benziyor. Bir eksantrik mili var. Bu eksantrik milinin altında da valvler yatıyor. Ve valvler de yaylar sayesinde sıkıca duruyor. Mil crank'ın trigger kayışıyla hareket ettikçe milin üzerindeki çıkıntılar değişiyor. Ve böylece valvleri açmaya ya da kapamaya zorluyor. Ve valvlerin açılma ya da kapanma zamanları motorun çalışması için çok önemli bir unsurdur. Benim ilgilendiğim şey ise buradaki işte ufak boşluk. Eğer bu boşluk çok darsa valvler yanlış zamanda açılıp basıncı etkileyebilir. Eğer çok geniş olursa hem sinir bozucu bir ses çıkartır hem de ateşleme anını aksatır. Demek istediğim şey tam olarak şu. Bu boşluk zamanla değişebilir ve bunun için Mercedes bir bakım aleti üretiyor. İşte aletimiz de burada. Bu işlemi motor soğukken yapmak en iyisidir. Çünkü metal ısı değişimiyle birlikte genleşebilir ve değişebilir. Bu yüzden soğukken yapmak en doğrusu olacaktır. Bilin dişlerini valfin yukarısında olan kulbütöre dayanacak şekilde ayarladım. Mercedes'in dediğine göre bu boşluğun 2,5 mikron olması gerekiyor. Aslında bir hayli küçükmüş. Bu boşluk o kadar ufak ki neredeyse üst üste 2 A4 kağıdı kadar. Ben tabii ki de kağıt kullanmayacağım. Onun yerine sentil kullanacağım. Bunların hepsi farklı kalınlıkta. Ve benim aradığım da işte bu. Gerçekten harika bir icat. Bunları kullanarak boşluğunu ayarlayabileceğim. İşte bu işimizi görür. Tam 2,5 mikron. Bunun girmesi gerekiyor. Oh,
Ah, yok artık. Hiç boşluk yokmuş. Sentili sokamıyorum bile. Bu da gösteriyor ki bu valf kapalı olması gerekirken açıkmış. Bu durumda silindirin içindeki basıncı etkiliyordur. Yani bu düşük basınç demektir. Silindirden maksimum performansı alamıyoruz demektir. Bu boşluğu genişletmem gerek. Bu kıvrımlı İngiliz anahtarları erişmem için tam ihtiyacım olan şey. Somunu valfi ayarlayabilecek kadar gevşetiyorum. Yöntemim şöyle. Anahtarın birini alttaki somunu tutmak için, diğerini de yukarıdaki somunu çevirmek için kullanıyorum. Böylece valf aralığını açıp kapayabiliyorum. Bu esnada sentille kontrol etmeye devam ediyorum. İstenilen genişliğe ulaştığınızda somunu sıkıyorum. Ve son kez kontrol ediyorum. Mükemmel. Sıradakine geçebilirim artık. Diğer emme valfini kontrol etmek için motoru hareket ettiriyorum. Böylece sıradaki emme valfi kapalı durumda oluyor. İlk olarak emme valflerine bakacağım. Tabii bu da fazla sıkı. Aynı işlem. Gevşet, ayarla ve sıkıştır. Emme valfleri tamamdır. Şimdi sıra egzoz valflerinde. Onları da aynı şekilde kontrol edeceğim ama onların toleransları biraz değişik. Bütün motorlarda egzoz valfi en sıcak yerdir. Bunun nedeni de bütün alev sıcaklık ve basıncın ortasında yer almalarından kaynaklanıyor. Egzoz gazının ufak boşluklardan kaçmasından ötürü o bölgedeki metal genleşmeye çok müsaittir. Bu yüzden de hedeften şaşabilirler. İşte bu kadar. Valflerin boşlukları tamamdır. Çok önemli bir işti. Ve çoğu zaman gözden kaçan bir işti. Bu tip şeyleri zamanında insanlar kendi garajlarında yapıyordu. Bugünlerde ise bu yeteneğin kaybolduğunu görüyoruz. Bu yüzden kendiniz deneyin.

0: It stays with me.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Bakın

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu arabalar kurşun geçirmez. Üretim kaliteleri inanılmaz derecede. Yarım milyon kilometreye nasıl dayandıklarını anlayabiliyorsunuz. Bunun nedeni de Mercedes'in arabaları dayanıklı yaptığı dönemden gelmesi. Ama basit yapım değiller. Ve her arabada olduğu gibi kusurları da var. Mesela bu çatlak konsol. Umarım Mike bunu daha sonra halleder. Diğer endişemse kontağı çevirip anten tuşuna bastığımda... Evet, antenim çıkmakta güçlük çekiyor. Anteniyle sorun yaşayan tek 300 TD sahibi ben değilim. Bu arabada çok sık rastlanılan bir sorun. Modern arabalarda anten gizli oluyor. Ama 1930'lardan milenyuma kadar yapılan arabalarda kesinlikle bir antenle karşılaşırsanız estetiğin büyük bir parçası olmuştur. Arabanın yaşını da gösterir. Günümüzde ise anteni çatıda saklarlar ya da camın içine gömerler. Bir askılığı büküp anten yapmaktan bir hayli uzaktayız. Ki çok yapmışlığım vardır. Bu teleskopik antenlerin çoğu manueldir. Arabadan çıkıp açmanız gerekir. Ama bu bir Mercedes. Bir Mercedes sürücüsünün arabasından çıkmasını bekleyemezsiniz. Hayır. Neyse ki antene yedek lastik bölgesinden rahatça ulaşılabiliyor. Birkaç vidayı gevşettikten sonra da hemen çıkıyor. Tahmin ettiğim gibi sorun işte burada. Hatta eskisini yenisiyle kıyasladığım zaman... Bu beyaz parçanın eskisinde neredeyse olmadığını görüyorsunuz. Yani kırılmış parça bunun içerisinde bir yerlerde olmalı. İlk olarak ufak halkayla pulu çıkartıyorum. Ve bu dişlileri tek tek yerinden kaldırıyorum. Arkasını çevirdiğim zaman içerisinde yuva olduğunu görüyorum. İşte burada. Kırık parça. Burada hapsolmuş. Eksik olan buydu işte. Hepsini geri takmak çok kolay. Ardından yenisini takacağım.

0: Tamamdır.
1: 300 bin arabalar için büyük bir sayıdır. Tabii bunu kullanmıyorsanız. En iyisinin de iyisi Mercedes-Benz 300 Station. Ama bütün o kilometreler bir iz bırakmış.
0: Bu delik vites geçişini kesinlikle etkiliyordur.
1: Ant arabanın sorunlarını güzelce halletti. Bense eski pompaya bir hayat verdim. Harika oldu. Bütün değerleri rengi yeşil. Evet, harika. Bir yere yetişmeniz gerekiyorsa bu arabaya güvenmeyin. Ama ne derler bilirsiniz, başarı hedeften çok yolculuktur. Peki bu yolculuk bize ne kadara mal oldu? Arabayı 4500 dolara satın aldık. Vakum kabloları ve konektörler 60, yakıt enjeksiyon pompası kalibrasyonu ve yeni mühürler 700, valv kapak contası ve silindir ayarı 22, anten tamiri 24, ahşap vites konsolu 250, yeni kol dayanağı 84, ön konsol 129, halı boyası sadece 40 dolardı. Yani toplam maliyeti 5809 dolar. Yani 4500 pound civarında. Hepsi 17 saatlik iş gücünde tamamlandı. Bugün yollarda daha klas bir araba bulmak zor olacak. Buradaki şeylere de bak.
0: Bunları arabaya sığdıramaz mıyız diyorsun yani?
1: Hayır, bu araba ona koyduğumuz her şeyi yutacaktır. Bunlar bu iş için harika şeyler. Bu arabayı aldığımda bu güzelliği beni derinden etkilemişti. Ama şimdi güzelce temizlemişsin. Şuna baksana, yeni bir araba gibi.
0: Kaputu kaldı.
1: Evet, ilk seferde utanç verici bir manzarayla karşılaştım. Ah evet, üzerinde kir, çamur, yağ, is... Ne ararsan vardı. Ama artık mükemmel görünüyor. Mükemmel.
0: Şimdi eşyaları yerleştirelim. Gitmemiz gereken bir yer var.
1: Evet, ortadaki boşluğa mı takıyorsun?
0: Evet. Başka bir ip ister misin?
1: Hayır, sanırım bu kadar yeterli. Vay canına, harika duruyor. Konsol, ahşap, koltuklar. Vay canına.
0: Umarım öyle bırakacağımı sanmadın. Konsolu hallettim. Ahşabı da, kol dayanağı da tamam. Hepsi bu güzel Mercedes'in bir parçası işte.
1: Evet, son derece mükemmel olmuş. Almanların üretim kalitesine sahip. Bu arabalarda hoşuma giden şey şu. Yaşlı olmalarına rağmen elimizdeki 34 yaşında mesela. Hemen hemen bütün parçalarının fabrikanın üretim noktasından çıktığıyla aynı durumda olduğuna
0: evet,
1: adım gibi
0: eminim.
1: Henüz değil. Artık heyecanlıyım.
0: Hadi o zaman gidelim.
1: Evet, şimdi arabayı çalıştırmam gerekiyor. Arkamızda lastik izi bırakabiliriz.
0: Hayır, bu o araba değil. Bu arabayla iki tarafı kontrol edip sinyal verdiğinden emin olup yavaşça çıkmam
1: evet.
0: gerek.
1: Evet, hadi bakalım.
0: Çabuk çık, çabuk çabuk çabuk araba gelmeden hadi.
1: Gayet güzel. Eski zamanlarda bu araba günümüzün 100 bin dolarlık Range Rover'larına eşdeğerdi. 300 TD'nin motoruna yanıcı herhangi bir şey atsanız çalışabilir. İçerisine birkaç odun atsak bizi götürmeye devam edebilir bence. Bu arabayı test etmek için mükemmel bir yerdeyiz. Virajlı ve dönemeçli bu yollarda arabanın yol tutuşuna göz atabiliriz.
0: Evet, sanırım bu araba o işler içinde değil.
1: Tamam, peki biraz arazi sürüşüne ne demeli?
0: Sanırım yine başka bir arabayı düşünüyordun.
1: Kesinlikle haklısın. Bu araba bunların hiçbirini yapmak için tasarlanmadı. Bu arabanın tek amacı insanları olabildiğince uzun süre boyunca A noktasından B noktasına götürmek.
0: Evet, olabildiğince uzun süre boyunca amacı bu. Bu araba neredeyse 500.000 kilometre yapmış. Bir düşünsene.
1: Evet.
0: Ay'a çıkmış resmen. Ekvator çizgisinde 10 tur atmış.
1: İnanılmaz.
0: Ona verdiğimiz onca sevgiden sonra 500.000 kilometre daha gidebilir.
1: Tabii ki. Hem de rahat gider. Bu araba bizden uzun yaşayacak. Bundan eminim. O da değil de arabaya şu an yaptığımız testlerin hiçbir anlamı yok. Bu arabayı satın alırken tek bir test yaptım. Hız testi. Onu yapabiliriz belki. Gerçekten sıfırdan yüze kaça çıkıyor ona baktım. Ve o kadar yavaştı ki canım yandı biliyor musun? Ama şimdi öyle değil.
0: Aa, anladım. Geliştirilmiş zamanlamasıyla ve senin yakıt pompasına yaptıklarının evet teoride yapılabilmeli.
1: Deneyelim mi? Şunu unutma, bu arabayı en son test ettiğinde onca işten önce yakıt pompasını tamir etmeden önce 20 saniyeydi. Bakalım geçebilecek miyiz?
0: Tamam.
1: Evet, hazır mısın?
0: 3, 2, Bir, başla.
1: Evet, şu anda saatte 16 kilometredeyiz. 32 kilometreye çok hızlı çıktık. Harika, çok iyi gidiyoruz. İnanılmaz, 48'e ulaşmak biraz zaman alıyor. 64'e yavaş çıktı ve şimdi ise 80 kilometreye gidiyoruz. 80 kilometre. Hadi güzel kızım, hadi canım benim. 100'e çık.
2: Evet.
1: Kameraya göster hadi.
0: 17.31.
1: Harikaydı. Yani 100'e 2,5 saniye daha erken çıkıyor.
0: Neredeyse
1: harika
0: 3 saniye.
1: Şey, değil mi?
0: Bu %15 demek.
1: Bu eski arabayı alıp biraz bakım yaptık. Üzerinde çalıştık ve arabayı olması gerektiği seviyeye geri çıkarttık. Evet, şahane oldu.
0: Direksiyonu kırsana biraz.
1: Tepede kayık var ya.
0: Aa, sakın onu düşürmeyelim.
1: Oho!
0: Burası mükemmel. Dağ gölüne kamp atacağız.
1: Bunu hak ettin dostum. İstersen kenara çekelim ve güneş batmadan çadırları kuralım ha. Ne dersin?
0: Harika. Vay be Mike.
1: Ne oldu?
0: Bana vuruyordun neredeyse.
1: Güzel. Sanırım işimiz bitti sayılır.
0: Evet, burası harika. Bu arabanın en güzel yanı her yere gidebiliyor olması.
1: Özgürlükten bahsetmişken... Ben geceyi bir kulübede geçireceğim. Sana iyi eğlenceler dostum. Keyfini çıkar.
0: Ne?
1: Evet, gidip güzel bir kulübede kalacağım. Sen de özgür olacaksın. Uyku tulumun yanındadır umarım. Gece soğuk olacakmış.
0: Şaka mı yapıyorsun?
1: Hayır.
0: Bu bir Mike Brewer sonu mu? Evet, şakaymış.

0: Mercedes 300 TD'mizi ilk bulduğumda da güzel bir arabaydı. İhtiyacı olan şey biraz Mike ve Entley sadece. Biz de ona tam olarak bunu verdik. Artık bu araba olması gerektiği gibi gidiyor, görünüyor ve davranıyor. Yola çıkmak için ideal bir araba oldu. Pekala Ray. Gördüğünü beğendin mi?
1: Evet.
0: Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Neden bunlardan bir tane istiyorsun?
1: Klasik araba sonsuza kadar dayanabilir.
0: Bu arabanın Mercedes'in dünyadaki en iyi arabaları yaptığı dönemden geldiğini söylesem bana katılır mıydın?
1: Harika bir mühendislik. Yani
0: mühendisliği harika. Kesinlikle. Bu arabaya yaptığımız şeylerden hoşlandığını öğrenmek çok güzel. Arabayı piyasa ortalaması olan bir fiyatta satıyorum. Yani 11.500 dolar. Ne dersin?
1: Güzel bir fiyat. Ben düz olsun 11 düşündüm.
0: 11 bin mi?
1: Evet.
0: Makul bir teklif. Çok teşekkür ederim. 100 dolar daha ekle ve araba senin olsun. 11.100.
1: Tamam.
0: Harikasın. Az önce kendine bir Mercedes 300 TD satın aldın. Tebrik ederim. Tebrik ederim Ray, tadını çıkar. Biliyor musunuz, bazen arabaların gösterişli, şaşalı veya hızlı olmasına gerek bile kalmaz. Dayanıklı olmaları yeter. Aynı buradaki Mercedes 300 TD gibi. Bu araba bu dayanıklılıkla eminim ki benden uzun yaşayacaktır. Bu arabayı atölyeye götürdüğümüzden beri ona dokunan veya onu gören kim varsa satın almak istedi. Ama bunu evine götüren şanslı kişi Ray oldu. Bunun gibi iz bırakan arabalar görmek istiyorsanız ben ve Ant'le tamirat tadilatın diğer bölümlerinde buluşun. Sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor.
1: UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Benim çayım mı? Benimki nerede? Bir
1: sanırım
0: tane bile bana
1: benim çayım.
2: Bilmiyorum.
0: O senin çayın değil. Senin mi? Ben çayımı nereye koydum?
2: Burada iki tane daha var.
0: Saçmalama lütfen.
1: Daha da öyle.
0: Hayır hayır durun.
1: Kurabiyeler nerede?
0: Şurada ben kendime yeniden çay
2: demliyorum. Kurabiyeler de burada, çay da burada.
0: İnanamıyorum.
2: Hadi buyur.
0: Benim çayım mı bu?
2: Al bilmiyorum. Fazladan bir tane var işte.
0: Bu benim çayım değil ya neyse.
2: Ne fark eder ki? Evet,
0: çay sonuçta.
2: Çay işte.
0: Yeniden karşınızdayız. Buna bayılıyorum. Britanya'daki garajları dolaşıp klasik otomobil arıyoruz.
3: Bu müthiş bir güzellik.
0: Gerçekten çok güzel. İngiliz klasikleri. Ne kadar güzel bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
3: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve Avrupa'nın sıra dışı modelleri.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Önce satın alacağız. Teşekkür ederim.
3: Harikasın Ludo.
0: Sonra elden geçireceğiz. Aman akıtıyor. Bu kadar yeter. Ben iniyorum. Sonunda biraz tadını çıkarıp güzel bir karla satacağız. Para içinde yüzüyoruz. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Bugünkü rotamız Swansea.
3: Kendini biraz tuhaf hissediyor musun?
0: Biraz.
3: Uzunca bir maceraya
0: nasıl
3: hazır
0: yani?
3: Mısın?
0: Bunun nesi macera ki şimdi?
3: Çünkü başka bir ülkeye uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
0: Hangi ülkeye?
3: Galler'e, harika bir kasabasına. Orada Daya adında çok hoş bir adamla tanışacağız Henry.
0: Galler'i çok seviyorum ama oranın evet. Tek sorunu ülkenin çatısının olmaması. Peki Daya'nın garajında neler var biliyor musun?
3: Kendisi Porsche seviyor biliyor musun? Biraz da Amerikan otomobillerine ilgisi var.
0: Gerçekten mi?
3: Eski reklam tabelalarını da seviyormuş.
0: Hadi canım.
3: Bir de gözüne hoş gelen şu sıra dışı otomobilleri alıyor. Yani bir oradan bir buradan topluyor anlayacağım.
0: Demek Porsche hayranı.
3: Evet. Porsche'ye bayılıyor. Özellikle de erken dönem Porsche modellerine. İlk nesil 911'ler,
0: anladım.
3: 356'lar ve o dönemin
0: ama
3: diğer modelleri.
0: Ama bizim için bir sorun evet. Tabii.
3: Neden?
0: Çünkü muhtemelen paramız onlara yetmez.
3: Evet fiyatlarını tamam, karşılamak anladım. Zor. Ama daha fazla Porsche almak istiyorsa garajında
0: evet,
3: biraz
0: tabii.
3: Yer açması
0: sonraki
3: gerekecek.
0: Sonraki Porsche'lere yer açmalı.
3: Evet.
0: Tamam evet.
3: Bence
0: o
3: de
0: o zaman Porsche dışındaki araçları alabiliriz belki.
3: Evet.
0: Acaba dönüş yolunda bir Porsche'miz ve büyük de bir borcumuz mu olacak yoksa hava soğutmalı bir çim biçme makinemiz mi? Kim bilir? Dayı burada ne kadar çok depo var. Her yer garaj. Her şeye ilgi duyuyor olabilir misin?
4: Hem de her şeye. Sabah kalkıp canım hangisini isterse onu sürüyorum. Ama daha çok hava soğutmalı araçları kullanıyorum.
0: Öyle mi? Peki hangileri? Mesela Volkswagen'ler mi?
4: Önce Volkswagen'lerle başladım sonra diğerlerine geçtim.
3: Porsche'lere. Peki
4: evet.
3: Kim bilir içeride daha neler göreceğiz. Şimdiden merak ediyorum.
4: Belki benim bile unuttuğum şeyler
3: peki,
4: var.
3: Peki hepsi satılık mı?
4: Hepsi değil.
3: Değil mi?
4: Maalesef değil.
3: Peki hangileri satılık? Hangileri değil?
4: Satılık olmayanları gezerken
0: pekala.
4: Söyleyeceğim.
0: Tamam.
4: Muhtemelen
0: pekala,
4: anlarsınız
0: öyle yapalım.
4: Zaten.
0: O zaman senin için de sorun yoksa biraz etrafa bakalım.
4: Tabii.
0: Peki birkaç bir şey sormak için seni çağırabiliriz.
3: Tamam.
0: Evet. O zaman biz etrafa bir göz atalım. Umarım sonrasında da pazarlık için masaya oturabiliriz.
4: Harika. Kurcalayın bakalım.
0: Teşekkürler dayı.
3: Sağ ol
0: koleksiyonunu
3: dostum.
0: İncelememize
3: teşekkür
0: izin verdiğin
3: tamam.
0: İçin sağ ol dostum.
3: Hangi öne
0: şuradan
3: gidiyoruz?
0: Başlayalım
3: kaptan?
0: Bakalım.
4: Buyurun.
0: Görüşürüz dayı. Sağ ol dostum. Aman tanrım şunlara bak. Dayı'nın ilk garajı tıpkı bahsettiği gibi otomobiller, ilginç koleksiyon parçaları ve çeşitli eşyalarla dolu. Ama biz işe bir Amerikan klasiğiyle başlayacağız. Hadi biraz gözümüz şenlensin. Hadi bakalım.
3: Pekala,
0: neymiş bu?
3: Bu sadece hoş görünümü olan bir araba değil. Bu aynı zamanda belki de ilk rock'n'roll şarkısına ilham veren araba diyebilirim. Bununla film bile çekilir.
0: Oldsmobile Rocket 88, 50 yıllık üretim hayatı boyunca sayısız makyaj operasyonundan geçen ikonik bir Amerikan sedanıdır. Ike Turner'ın ünlü şarkısında da söylediği gibi, Rocket Time'ı atla ve geç kalma.
3: Vay canına, iç tasarımına bak. Muhteşem durmuyor.
0: Kesinlikle öyle,
3: evet.
0: Hayran kaldım.
3: Harika.
0: Bir de şu küçük Vondage grafik detaylarını çok sevdim.
3: Evet, çok
0: o
3: hoş
0: duruyor. O tarz havası var.
3: Evet, doğru, haklısın. Ama ben döşemesi sarkmış tavanı da sevdim.
0: Evet, bunu pazarlıkta söyleyebiliriz.
3: Evet.
0: Hadi motora da bakalım.
3: Şimdi burada bir V8 var. Hacmini tam olarak bilmiyorum ama
0: büyüklüğü
3: bu yaşlı
0: yeterli,
3: arabayı
0: evet.
3: Yürütmek için yeter de artar.
0: Kulak kapağının üzerinde Oldsmobile Rocket yazıyor.
3: İşte
0: bayıldım,
3: budur.
0: Çok hoşuma gitti. Şu Porsche'lere de bir göz atalım mı?
3: Gel bakalım.
0: Hadi. Dayı'nın Porsche koleksiyonunda paslanmış, yıpranmış ve tozlanmış arabalar var. Ancak biz işe neredeyse tamamı soyulmuş bir otomobille başlayacağız. Bu hangi model?
3: Bu bir 356. Evet. Sağdan direksiyonlu. Ancak orijinali sağdan direksiyonlu mu bilmiyorum. Ama eğer öylese epey nadir bir otomobil.
0: Daha iyi nerede? Bu araba 356 değil mi?
4: Evet, 1960 model ve Birleşik Krallık için üretilen
3: yani
4: bir
3: araç. Böyle sağdan direksiyonlu üretim.
4: Evet, orijinal sağdan direksiyon.
3: Fabrika çıkışı böyle yani.
0: Vay canına, panel açıklıkları çok iyi duruyor. Sence öyle değil mi?
4: Evet, özellikle de aldıktan 2 ay sonra ön taraftan kaza yaptığını düşünürsen gayet iyi.
3: Muhtemelen çoğu böyledir.
4: Evet.
0: Evet.
4: Arabayı biraz daha kurcalarsanız kazaya dair birkaç küçük iz bulabilirsiniz.
3: Kırışıklıkları diyelim.
0: Peki, yenilemeyi düşündüğün sonraki araba bu muydu?
4: Evet, aslında bunu hızlıca toplayıp Fransa'ya, Le Mans Klasik'e gitmeyi planlıyordum ama...
0: O tarihi geçti.
4: Zaman yoktu.
3: Anladım. Evet.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Ben de restorasyon yaparken fazla sürekli hızlı çalışmasını söylüyorum ama... Kendisi
3: çok
0: bayağı yavaş maalesef.
3: Ama gerçekten çok güzel bir otomobil. Ve tamamlandığında inanılmaz görünecek.
0: Kesinlikle öyle. Böyle bir 356 baştan aşağı yenilendiğinde fiyatı ne civarda olur hiç bilmiyorum. Ne kadar ede?
4: Sanırım 75 ila... 100 bin sterlin arasında bir piyasası var.
0: Evet. Vay canına. Bir şeyler bana bunun bütçemizin biraz üzerinde olduğunu söylüyor ama bu da bambaşka bir araba. Biraz da Volvo'ya bakıp gerçek dünyaya
3: evet,
0: geri dönelim mi? Sağ ol dostum, harika bir arabaymış. Çok teşekkürler dahi, mükemmeldi. Hadi şu Volvo'ya bir
3: bu
0: bakalım.
3: Bu 1969 ya da 1970 model Volvo. Evet, 164.
0: İsveç'in Rolls-Royce'u lakabıyla anılan 164... Volvo'nun lüks otomobil pazarına girmek için ürettiği araçtı. Isıtmalı koltuklar, sıralı 6 silindirli motor ve ren geyiklerini bile titretecek büyüklükte tamponları var. Bir motosikletçi
3: evet.
0: olarak bu araba benim ezeli düşmanım.
3: Öyle mi?
0: Bu şey şeytanın vücut bulmuş hali gibi. Volvo sürücüleri ve motosikletçiler trafikte hiçbir zaman iyi anlaşamadı.
3: Seni bu arabada direksiyonun başında görmek isterdim. Belki
0: evet.
3: bu...
0: Hayır imkanı yok. Değişir, bunu sen kullanacaksın tamam mı?
3: Yoksa bunu mu alıyorsun?
0: Hayır, itibarım açısından diyorum. Beni böyle bir otomobili kullanırken görmeleri hiç iyi olmaz.
3: Ben bayıldım, bence harika bir...
0: Hayır. Bak, bu hiç benlik değil ama ona bu arabayı anlatır
3: Volvo
0: mısın?
3: Volvo 164 öyle değil mi? 1969 mu 70
4: model.
3: Mi?
4: En eski 69. örneklerinden biri.
3: Evet olabilir ama şu tarafı biraz çökük diyor.
4: Evet.
3: Sanırsam o taraftaki bir lastik inmiş gibi.
0: Lastik paramparça
4: evet.
0: olmuş.
3: Patladı mı?
4: Araba burada dururken lastik kendiliğinden patladı.
3: İşte bu otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Düşünsene yüksek hızda yolda gidiyorsun
0: hayır,
3: ve...
0: Hayır yolda değilmiş. Garajda dururken patlamış.
3: Peki öyle olsun.
0: Bir şey evet. sorabilir miyim daha? Bu araba genel olarak iyi durumda mı?
4: Evet ama uzun zamandır kullanılmadığı için fren sisteminin bir elden geçirilmesi gerek.
0: Peki bunu neden satın aldın?
4: Aile klasiği diye.
0: Anladım. Bu benim için yeterli bir sebep. Aile klasiği anlaşıldı.
3: Çok iyi bir
0: evet,
3: pazarlama.
0: Çok iyi bir pazarlama. Evet. Aile klasiği. Dışarı çıkıyoruz. Ya da henüz burada işimiz bitmemiş. Dainin'in otomobillerle koleksiyonluk eşyalara düşkün olduğu belli. Pas hastalığına yakalanmış bir Mark 2 Chopper var. Hayatımda gördüğüm en kötü bisikletlerden biri olabilir. Ayrıca garajda hem dekoratif hem de kullanışlı tabelalar var.
4: Bunu da küçük ofisin kapısına asabilirsin.
0: Çok tatsız. Olmaz olmaz. Hayır. Üzerinde çiş yapmak serbesttir.
3: Aynen öyle.
0: Ama şu güzelmiş.
3: Evet gerçekten güzelmiş.
0: Evet. Değil mi? Aslında diğer tabelalarla birlikte çok iyi durabilir.
3: Bence de katılıyorum.
0: Şurada bir depo daha var değil mi?
3: Hadi oraya da
0: hadi
3: bakalım.
0: Hadi gidelim ama şunu söylemeliyim ki burada çok fazla şey var. Umarım fiyatı da iyidir fazla. Yağmur kısa bir süreliğine durmuşken gözümüze farklı bir Porsche modeli çarptı. Aa şuna bak.
3: İşte bu Porsche'yi satın alabilirsin Henry.
0: Evet ama garajda duran Porsche'lerin çoğundan daha kötü durumda. İlginç olan ne biliyor musun?
3: Evet.
0: Tıpkı Porsche gibi Lamborghini de traktör üretmeye
3: evet.
0: başladı. Ve şimdi geldikleri
3: evet.
0: noktaya bak. Porsche traktör evet. üretimiyle portföyesini genişletmeye başladı.
3: Kesinlikle. Özellikle savaş sonrası dönemde traktör üretmesi çok mantıklı bir işti. Çünkü savaş öncesindeki üretim seviyelerine geri dönebilmek için tarım sektörüne büyük bir destek yapılması
0: çok
3: gerekiyordu.
0: Haklısın.
3: Ve küçük traktörler bu sürece çok büyük
0: kesinlikle.
3: Katkı sağladı Henry.
0: Evet ve restore edilmiş halleri de çok
3: evet,
0: güzel
3: çok
0: duruyor.
3: Evet çok hoş görünüyor.
0: Ama bu bizim boyumuzu aşar.
3: Evet.
0: Şurada bir evet. Fordson var ona yakından bakmak isterdim ama Galler bize gerçek yüzünü göstermeye başladı.
3: Evet. Hadi girelim.
0: Hadi yeter. yeterince hadi traktörümüz var, gidelim.
3: Evet.
0: Yağmurdan sığınmak için Dain'in son deposundan daha iyi bir yer olabilir mi? Dur biraz, oradaki ne?
3: Bu Ford Maverick.
0: Chevelle mi?
3: Tamam, kaputu fazla kaldırmayacağım.
0: Hayır, kaldırma, yerinden çıkacak.
3: Tamam tamam, merak etme, çok açmayacağım.
0: Pekala, burada bir V8 varmış.
3: Evet, ama ben olsam bu arabayı şöyle tarif ederdim. Arabanın devam eden iç kısmında bir görülebilecek pek bir şey yok. Belki parçaları bir yerlerdedir, bilmiyorum. Bence etrafa iyice bakmamız gerekiyor Henry.
0: Kaput da pek iyi durumda görünmüyor, boyası da öyle, ama yine de kesinlikle restore edilmeye değer. Değer bir araba olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, 70'lerden kalma küçük ama güçlü bir araba.
0: Volkswagen pickup.
3: Pickup'tan mı bahsediyorsun?
0: Bu arabalara bayılıyorum.
3: Evet.
0: Evet.
3: Gerçekten çok güzel. Bunlar günümüzdeki çift kabinli pickup'ların öncüleri sayılır.
0: Kesinlikle öyle öyleler. Bu eski iki camlılardan değil de tek camlı modellerden.
3: Evet, muhtemelen 1960'ların sonlarındaki ilk üretimlerden biri. Ancak bazı kısımları paslanmaya başlamış. Neyse ki yağmur oluklarının etrafı çok kötü durumda değil. Yani biraz yıpranmış görünse de diğer arabalara kıyasla çok büyük bir iş gerektirecek gibi durmuyor.
0: Çok tatlı çok durmuyor mu? Sadece
3: evet,
0: biraz solmuş.
3: Evet,
0: ama güzel.
3: Sen gibi işte.
0: Evet,
3: sen de
0: soldum.
3: Biraz soldun.
0: Böyle diyecektin
3: evet,
0: değil mi?
3: Ama ben çekici bir solukluk diyecektim.
0: Pekala, madem solduk o zaman biraz evet, toparlayalım. Bir hatırlayalım. Neler alacağız?
3: Rocket 88. O arabaya bayıldım.
0: Benim favorim oldu ama doğru, fiyatı istediğim bantta değil.
3: Bir de İsveç arabası vardı.
0: Evet.
3: Volvo.
0: Evet, Volvo vardı.
3: Volvo 164 çok hoş bir arabaydı.
0: O şeylerden emin değilim.
3: Hem çok var hem de çok iş gerektirecek evet, gibi duruyor. Bir de çöp dökmek yasaktır tabelası vardı.
0: Evet, aklımızda bulunsun. Galiba şimdiden aklımdan uçup gitti bile.
3: Hadi gidelim.
0: Evet, şimdi bunu buradan çıkaralım.
3: Evet, kesinlikle.
0: Devam et.
3: Tamam, 1969 model Volvo 164.
4: Çok güzel bir araç.
3: Çok güzel ama ciddi bir bakım sürecine girmesi gerekecek. Bunu ne kadara bırakırsın?
4: 3500 sterlin.
3: Tamam.
0: Vay canına, pekala.
3: Peki bu fiyat Rocket'la kıyaslandığında nasıl?
0: Tamam, biraz daha Oldsmobile'i konuşalım.
4: Oldsmobile Rocket mi?
0: Oldsmobile
4: evet,
0: Rocket
4: çok
0: mi?
4: Orijinal
0: evet,
4: bir
0: çok orijinal bir otomobil. Peki onun fiyatı
4: 11.500 sterlin.
0: Anlıyorum.
4: Ya da en yakın var.
0: EYV.
3: Evet.
0: Pekala.
3: EYV. Eyvah.
0: Eyvah.
3: Orada birkaç tane de tabela vardı. Bisiklet yolu tabelası falan gördüm.
4: Evet. O 25 sterlin.
3: Tamam. Onu alıyorum o zaman.
0: Onu kendin için sordun değil mi?
3: Evet, tamam. Sayılır ama satabiliriz de. Her türlü işimize
0: yarar. Peki şuradaki rengi solmuş kare şeklindeki kastrol tabelası?
4: O da 45 sterlin.
0: 45 sterlin. Tamam, peki.
3: Arka tarafta bir tabela daha vardı. O da satılık mı? Ne kadara bırakırsın?
4: Başka şeyler de alacaksanız onu da uygun bir fiyata
0: bakabilirim. Ne kadara verirsin?
4: 90 sterlin.
0: Tamam, şimdi asıl konuya gelelim.
3: Ben şu çöp dökmek yasaktır tabelasını da sormak istiyorum.
4: 25 sterlin.
0: Peki Volvo için gerçek rakam ne?
4: Sen bana başka bir rakam söyleyene kadar 3500 sterlin.
0: 3000?
4: 3250.

0: Please, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'u hoş geldin.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Galler'de yağışlı ve rüzgarlı bir günde Dağ ile birlikte onun sıra dışı otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. Eski model Volvo için 3500 sterlin istiyor ama biz onu daha düşük bir fiyata satın almak istiyoruz.
15: 3250.
14: Şu anda bir Volvo için pazarlık yaptığıma inanamıyorum.
16: Henry için işi biraz daha kolaylaştırmak adına 3100 diyelim mi?
15: 3250.
16: 3250 bence bu fiyat iyi, tamam?
15: Öyle mi?
16: Harika. Evet. Güzel.
15: Teşekkür
16: oldu.
15: Ederim.
14: Teşekkür ederim dahi. Şunu Volvo söylemem
15: gerekiyor. Volvo Salonlar Kulübü'ne hoş geldin.
14: Aman tanrım.
16: Evet.
14: Eski model Volvo için 3500 sterlin istiyor ama biz onu daha düşük bir fiyata satın almak istiyoruz.
15: 3250.
14: Şu anda bir Volvo için pazarlık yaptığıma inanamıyorum.
16: Henry için işi biraz daha kolaylaştırmak adına 3100 diyelim mi?
15: 3250.
16: 3250. Bence bu fiyat iyi, tamam?
15: Öyle mi?
16: Harika. Evet. Güzel.
14: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dahi. Şunu söylemem.
15: Volvo Salonlar Kulübü'ne hoş geldin.

0: Ben bu arabaları severim.
1: Aslında güzel araba.
2: Anlamadım.
0: Volvo'ları seviyorum
1: ben. Ve bu da güzel bir model.
0: Sağlam arabalar ve yeterince hızlılar. Ayrıca çok konforlu ve güvenliler. Ve aslında en önemlisi, uzun süre garajda yatsalar bile çalışmaya devam ederler.
1: Hem bu 6 silindirli bir model, yani hızlı bir araba.
2: Resmen günah işliyoruz.
0: Benim 2 tane 6 silindirli Volvo'm vardı. İkisi de mükemmel otomobildi. Aerodinamikleri taş gibi sağlamdı. Tasarımlarına bayılıyorum diyemem ama pratik bir araçtı ve satın aldığıma hiç pişman olmadım. İç tasarımı da çok güzeldi bence. Kontrol kolları ve göstergeleri çok hoştu. Ortada 2 tane kırmızı düğme var ve açıkçası ne işe yaradıkları...
3: Sakın onlara dokunayım deme.
2: İşte Tanrı konuştu. Bean bile duydu. Yüce güç sesini duydu.
0: Sorun yok Bean.
2: Tamam, birazdan saklanacak yer arayacağız. Çünkü burada Volvo'nun ne kadar güzel olduğundan konuşuyoruz. Gallerde hep şöyle derler. Güzel havayı yanımızda getirmişiz.
0: Şuna bak, arabanın içinde bekliyor.
1: Sızıntı var mı diye bakıyor. Acayip bir yağmur.
2: Yağmur durunca kaputun altına bir göz atıyoruz.
0: Şuraya bakıyorum da gerçekten hoş görünüyor.
2: Evet.
0: Sonra aşağı bakıyorum ve düşündüğümden daha kötü durumda.
2: Evet, bence katım. Söyleyecek kelime bulamadım.
0: O kadar da kötü değil mi?
1: Bence gayet temiz duruyor.
0: Şu hortumların üzerindeki pasa bak. Karbüratörler de sanki 50 yıldır hiç çalıştırılmamış gibi görünüyor.
3: Bence önce bir hava filtresini sökelim. Sonra distribütör kapağını çıkartıp platinleri bir kontrol edelim. Sonra da üzerindeki o korozyonu temizleriz. Karbüratörlerdeki pistonların nasıl hareket ettiğini de görmüş oluruz. Biraz yakıt koyarız ve marşa basarız.
0: İyimserliğinize
2: ama her zaman iyimser olmak zorundayız.
3: Bu otomobil 26 yıldır trafiğe çıkmamış. Yani çeyrek asırdan fazla süredir olduğu yerde öylece duruyor. Sen de dursan sen de pastan.
1: Bundan daha kötü görünürdü.
3: Tıpkı gibi, öyle değil mi?
2: Bu noktada dans kraliçelerini işleriyle baş başa bırakıp Bean'le Volvo'muz için uygun bir İsveç usulü bir yolculuğun hayalini kurmaya başlıyoruz.
1: Platinler paslanmış.
3: Öyle mi?
2: Distribütör de pek iyi durumda değil.
1: Üzeri beyaz bir tabakayla kaplanmış. Zımparayla kolayca temizlenir.
3: Evet.
2: Karbüratör pistonlarının da çok iyi göründüğü söylenemez.
3: Şu piston aşağı yukarı hareket ediyor ama diğeri hiç etmiyor. Gördün mü?
2: Alın platinlerin üzerindeki oksit tabakasını zımparalıyor. Faz karbüratörü söküp yağlıyor. Skid ise iç mekanı inceliyor.
0: Burada mücevher gibi parlayan küçük ikaz lambaları hala yepyeni duruyor. Renkleri de harika.
2: Platinler bujileri ateşleyen küçük elektrik kontaklarıdır. Alan onları manikür yapar gibi törpüledikten sonra güzelce bir yıkıyor ve sonunda tertemiz yapıp kullanıma hazır hale getiriyor.
1: Evet, evet, kıvılcım var. Hem de
3: harika.
1: Çok güçlü. Kocam, mükemmel. Hatta gördüğüm en büyük kıvılcım.
3: Tamam, artık pistonlar rahatça hareket ediyor. Biraz daha yağlarsam daha iyi olacak gibi. Ve sonra da umarım olması gerektiği gibi çalışacaklar.
2: Birkaç damla yağın ardından artık kapsamlı bir deneme için hazır sayılırız. Depoya birkaç litre yakıt ekleniyor ve işi garantiye almak için biraz daha yağlayıcı sıkılıyor. Denemeye hazır mıyız?
3: Evet.
2: Çalıştır bakalım.
3: Hadi bakalım.
0: Ateşledi.
3: Peki bir daha dene, evet.
2: Gerçekten mi?
0: Hadi al.
3: Tekrar dene, evet.
2: Evet, evet, evet. Çalışacak.
0: Çok az kaldı.
3: Olacak gibi.
0: Güzel, güzel.
2: Biraz daha dostum. Evet, evet. Hadi. Alan. Acı çekiyoruz.
0: Bence yakıt besleme sorunu var.
2: Evet, evet. Ve heyecanlanıyoruz. Hadi, hadi. Evet. Ama şu olmasaydı daha iyi olurdu.
3: Dur.
2: Dumana bak. Çok hoş görünüyor. Bir de bu var.
0: Şu bıraktığı kuruma baksana.
2: Garaj yolumu ne hale getirdiniz?
0: Ne olduğunu söyleyeyim mi?
2: Ne?
0: Dolgu malzemesi egzozu tıkamış. Bu yüzden çalışmıyor. Sonra basınçta bir anda parçalandı. Dolgu malzemesi dışarı çıkınca da motor çalışmıyor.
1: Aslında aracın alt kısmı göründüğünden evet, daha kötü durumda.
0: Bayağı kötü durumda. Hiç bakma.
2: Bu dolgu malzemesi sesi azaltmak için kullanılıyor ama bu egzoz artık ömrünü tamamlamış görünüyor. Ben şimdi eşime ne diyeceğim?
0: Volvo'nun garaja girerken sızdırdığını söylersin. Evet.
1: Bence bayağı komik olur.
0: Evet, bence de.
2: En azından birileri komik buluyor. Ertesi gün fazla tekerlekleri söküyor,

0: ve ne kadar hasar olduğunu anlayabilmek için aracın altına giriyor.
1: Egzoz sisteminde en arkadaki bölümün değişmesi gerekiyor. Boru burada sağa doğru 90 derece kıvrılıyor. Arka aksın hemen arkasında enlemesine yerleştirilmiş bir susturucu var ve değişmesi gereken parça da onun arkasındaki egzoz borusu. Bunun dışında manifoldtan başlayıp buradaki ilk susturucuya kadar uzanan düz egzoz borusuna da aslında ihtiyacımız var. Bu kısımda daha önce bir tamirat yapılmış gibi duruyor zaten. Belki o kısmı kurtarabiliriz ama arka kısmını kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. En azından arka bölüm için parça bulabilirsek işi hallederiz.
0: Egzoz sistemi pek iyi görünmüyor. Frenler de ondan farksız.
1: Fren hortumlarının iki tanesi sarkmış. Muhtemelen bunların değişmesi gerekecek. Yani durum şu. Aracın tekrar güvenli bir şekilde trafiğe çıkması için tüm fren hortumlarını değiştirmemiz gerekiyor. Arkada iki tane var.
2: Önde de 8 tane. Evet, git saydı 8 tane.
1: Bir de arkadaki egzozun elden geçmesi gerek. Bunlar olmazsa olmaz yenilemeler. Arka susturucu ve dirsek borusu da var. Ayrıca jantları ve lastikleri de yaptırmamız gerekiyor. Umarım küçük bir ayarlamayla birlikte bu aracı yeniden yürür ve çalışır hale getiririz.
2: O zaman işimiz belli. Evet. Belki aracın egzoz sistemini tamamen değiştirebiliriz.
1: Olabilir ama bu iş bana biraz pahalıya patlar gibi geliyor dostum.
0: Eyvah. Az önce Bean'le konuşuyorduk ve bana ne zaman bu yeni Volvo'nun arka koltuğunda yolculuk yapabileceğimizi sordu.
1: Ben fren sistemini bir kontrol etmek istedim. Çünkü
0: fren sistemi
1: elimizde...
0: yok muymuş?
1: Hayır, hayır. Sadece bazı parçalar eksik. Bir de
2: açıkçası
1: borular eksik.
2: Çok eksik var.
1: Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu henüz bilmiyoruz. Şu anda bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu lastikler de artık çok eskimiş ve değişmeleri gerekiyor. Jantlar da fazlasıyla yıpranmış gibi.
0: Bence jantları gümüş renginde toz boyayla boyayabiliriz.
2: Evet,
0: sonra da kapaklarını takarız. Ne dersiniz?
1: Evet, elimizdeki jant kapaklarından.
0: Evet, olabilir. Elimizde
1: tabii.
0: Jant kapağı var mı?
1: Bagajda birkaç tane
0: var. Harika, baksana. Değişimi görebiliyoruz. Biliyor musun, yavaş yavaş otomobile alışmaya başladım galiba. Çıban çıkarmak gibi. Öyle değil mi ama? Alan ve Skid jant kapaklarını söküyor.
3: Bir an çok
2: ben
3: korkum.
2: De öyle.
0: Ve 4 tane yaptırırsam indirim yapar mısınız sorusunu sormaya bile fırsat kalmadan jantlar Banbury'deki toz boya atölyesine gönderiliyor. İlk aşamada tekerlekler kumlama kabinine alınarak 25 yıllık pas yüzeyden çabucak sökülüp atılıyor. Tüm pas ve kaplama kalıntıları temizlendikten sonra jantlar kısa bir kontrolden geçiriliyor.
4: Henry bize yine güzel bir çelik jant seti göndermiş. Bu seferkiler bayağı kötü durumda. Yüzeyde çok fazla çizik ve göçük var. Ama elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Güzel bir astar atıp ardından son katını gümüş renge boyayacağız.
0: Banbury'de jantlar astarlandı ve gümüş toz boya kaplamasını hazır hale getirildi. Toz boya klasik sprey boyaya göre biraz daha maliyetli. Ancak yüzeyi daha dayanıklı hale getiriyor. Özellikle çakıl, kir ve taş darbelerine maruz kalan jantlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
4: Hepsi gayet iyi durumda. Çok daha iyi görünüyorlar. Krom çember ve orta kapaklarla birlikte jantlar tamamlanacak ve aracın görüntüsü çok değişecek.
0: Jantlar iyi görünüyor ama masraflar da gitgide artıyor. Üstelik daha işin başındayız. İsveç temalı bir geziye çıkma fikrim vardı ama galiba boyumu aşan bir işe kalkıştım.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sevince.
2: Bakın.
3: Hamda leslik. Sevince.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Evet.
1: Hadi
0: evet,
1: al.
2: Dün Volvo bize küçük bir kabus yaşattı. Motor çalıştı ama egzoz patladı. Bunu çözemezsek İsveç tarzı yolculuğumuza çıkabileceğimizi düşünmüyorum.
3: Buraya bir ayar kiti lazım.
0: Evet, tam olarak ona ihtiyacımız var Elan.
3: Ama o da bizde yok.
0: Maalesef ki.
3: Motosiklet tamir etmek ne rahat iş.
4: Haklısın dostum. Sürekli aracın altında sürünüyoruz. Arabaların alt kısmı hep kirli olur ama motosikleti...
3: Hep böyle yapıyorum zaten.
0: Haberin olsun, benim evimde yapamazsın.
4: Bir keresinde motosiklet parçalarını bulaşık makinesinde yıkadım diye
0: gerçekten
4: bayağı azar yedim.
0: Bunu neden yaptın ki?
4: Evet. Bir keresinde de motoru fırına koymuştum.
0: Benim bunu biraz hareket ettirmem gerekiyor.
4: Sağa sola mı yukarı aşağı mı?
0: Her yöne de bir dener
4: tamam,
0: misin lütfen?
4: Tamam, sağa sola deniyorum.
0: Evet, bu iyi, gayet iyi. Aynen devam et.
4: Böyle yaparken yüzüne çarpmaz.
0: Hayır,
4: değil
0: çarpmaz
4: mi?
0: Çarpacak gibi olursa söylerim, sen devam et. Evet, sen yapmaya
4: gevşemiş
0: devam et, az
4: duruyor.
0: Kaldı, evet. Harika gidiyorsun dostum, evet. Salla, evet.
4: Çıktı mı?
0: Çıktı işte.
4: İyi, güzel. Sen mi geldin? Sana kötü bir haberim var. Manifold'a kadar bütün egzoz sisteminin değişmesi gerek.
2: Çok kötü görünüyor.
4: Çok paslanmış değil mi?
2: Öyle mi dersin?
4: Evet. Asıl sorun sökerken ortaya çıktı. Bütün parçaları resmen dağıldı.
2: Üstelik kutular da paslanmış.
4: Biliyorum, çok iş var. Bak, ilk seçenek olarak paslanmaz çelik sistemlere baktım. Daha ucuz bir karbon çelik sistemde bulunabilir. Kauçuklar, kelepçeler ve diğer parçalarla birlikte toplam 99 sterlin.
2: Aslında fena
4: ama bunlar
2: değil. 1-300 sterlin falan diyeceksin sandım. Aa, hoş geldin. Neredeydin sen?
0: Arabanın
2: hadi
0: altındaydım.
2: Canım.
4: Evet. Sen çay demlerken o kelimenin tam anlamıyla yerlerde sürünüyordu. Peki çay nerede?
2: Sterline performans egzoz manifoldu da dahil mi?
4: Manifoldtan sonrası dahil. Yani tabii manifold
0: yani
4: sağlamsa.
0: Yani alt kısım parlak ve güzel görünecek.
4: Satış için iyi olur aslında. Fiyatı
2: yükseltmez.
4: Yükseltmez.
0: Evet.
2: Asla.
4: Yeni jantlar da olacak.
2: Bu bisküviyi nereden buldu? Bir dakika durun biraz. Yoksa bu zencefilli bisküvi mi?
4: Bir süredir orada duruyor o.
2: Kim bıraktı peki? Paz mı?
4: Ben
2: baksana,
4: bırakmadım.
2: Her
4: hayır,
2: gün biraz daha
4: bırakmadım.
2: Kilo alıyor.
4: Hayır, Paz nasıl bırakmış
2: normalde
4: olsun ki o?
2: Normalde o kadar çok
4: o...
2: atıştırmalık vermiyoruz. Böyle giderse şişecek ve benim gibi olacak. Aferin Faz. Çayını ve kurabiyeni al oradan.
0: Senin kadar şişmanlaması için daha çok yemesi gerekiyor ama neyse. Çay için sağ ol.
2: Tamam, harika. İşler iyi ilerliyor sanki.
4: Evet.
2: Galiba o kadar çok zencefilli kurabiye yemiş ki beni tekrar yürüyüşe çıkarmam gerekecek. Bir diğer önemli iş de frenlerdi. Egzozun yapılmasını beklerken frenleri de yerel bir atölyede yaptırmaya karar verdik. Tahmin edin bu dükkanı kim işletiyor? Chopper Roy.
5: Önce tekerlekleri söküp eski kaliperleri çıkaracağız. Sonra da yeni parçaları takıp sistemi yeniden kuracağız.
6: O zaman işimiz belli.
2: Roy'un dükkanında çalışan Cal ilk tekerleği söküp direkt fren kaliperlerine girişiyor.
6: Artık bunların ömrü dolmuş. Gördüğünüz gibi epey yıpranmışlar. Ama yenileri var, o yüzden endişelenmeye gerek yok.
2: Yeni kaliperler tamamen yenilenmiş orijinal parçalar.
6: Bu parça buna dönüşüyor.
2: Kaliperlere fren hidroliği taşıyan hatlar, sert bakır borular ve esnek kauçuk hortumlardan oluşuyor. Bu yüzden bazıları sökülüp temizlenebiliyor.
6: Buradaki dişlerde ciddi bir paslanma var. Tekrar kullanabilmek için bunları temizleyeceğiz.
2: Bazılarının da yeni parçalarla değiştirilmesi gerekiyor.
6: Burada bolca yedek parça var. Aslında bunlar hurda parçalar ama bu işimizi fazlasıyla görür. Tam da ihtiyacımız olan uzunlukta.
2: Yarım saatlik bir tamirattan sonra Kyle tamir edilmiş orijinal bir kaliperi taktı ve artık balataları yerine yerleştirebilir.
6: Bir içeriye, bir dışarıya.
2: Ve bunları yerinde tutan kaliper pimler var.
6: Şimdi kalan klipsleri takacağız. Bunlar pimleri sabitliyor. Bir tane buraya. Bu köşe tamamlandı. Şimdi ana merkez silindire geçiyoruz.
2: Kyle tekerleği yerine takıyor ve aracı tekrar indirip mevcut fren merkez silindirini söküyor. Bunu da restore edilmiş orijinal bir parçayla değiştirecek.
6: Otomotiv piyasasının büyük bir kısmı kötü bir şekilde anılıyor. İnsanlar genelde yenilenmiş parçalara pek olumlu yaklaşmıyor.
2: Eski fren hidroliği deposunu bağlıyor ve ardından yeni üniteyi araca monte ediyor.
5: Başka ne iş kaldı?
6: Şu anda bunları sıkıp bu kısmı bitireceğiz. Frenlerin havası alınacak. İki fren hattı daha takılacak. Bir de bazı kaliperleri sıkmamız gerekiyor.
5: Mükemmel. Acıktın mı?
6: Hem de nasıl.
5: O zaman bir an önce bitirelim. Evet.
2: İki gün sonra Volvo'muz yeniden boyanmış, jantları elden geçirilmiş fren sistemiyle birlikte tekrar garaja dönüyor ama hepsi bu kadar değil. Ah, ayağım bir şeye takıldı.
0: Ayağına takılan şey benim işim. Hatta sabah yapıp bitireceğim bir iş olduğunu umuyorum.
2: Tamam, anladım. Tamam, görünüşe göre egzoz boruları da gelmiş. Jantlar da orada duruyor. Bunları da takmamız gerek. Bir şey söyleyeyim mi? Bu araba sonunda yıkanıp temizlendiğinde bence çok iyi görünecek.
0: Evet, yavaş yavaş toparlanmaya başladı artık. Bence bu araba hak ettiği değeri görmüyor Henry.
2: Evet, doğru. Faz ilk iş Griko ile arabayı kaldırarak egzersizine başlıyor. Liftimiz olsa çok daha kolay olurdu ama bazen işin ceremesini çekmek gerekiyor. Ve kısa süre sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor.
0: Aa, bak burada şeker varmış. Ne kadar düşünceliler.
2: Değil mi? Çok hoş hareket.
0: Evet, işi yapacak kişi için küçük ama hoş
2: evet,
0: bir
2: evet, bütün egzozu takacak olan kişiye.
4: Hem de tek başına.
2: Evet, şekerler çok güzel. Görünüşe göre istediğimiz gibi çay içip bisküvi yiyebileceğiz. Şunu tulumunun cebine koy. Bak ne güzel oldu.
0: Tamam.
2: Arabanın altında çalışırken cebinden alırsın diye.
5: Teşekkür ederim.
2: Ne demek? Yeni egzoz sistemi halloldu gibi ama birebir aynısı olmadı tabii ki. Açıkçası beni asıl endişelendiren yer ön kısmı.
4: Evet.
0: Biraz kısa yapılmış gibi,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, sence bir sorun olur mu?
3: Önünde bir engel yoksa sorun olmaz.
0: O zaman deneyip görelim derim.
2: Bazı aracın altına giriyor ve yeni boruyu egzoz manifolduna bağlıyor. Ancak kısa bir süre sonra bir sorun çıkıyor.
4: Ne oldu?
0: Şu
4: vites kolu bağlantısı mı o?
0: Evet o.
4: Onun buraya sürtmemesi gerekiyor.
0: Hayır, bu durumda eski boruyu kullanmak zorundayız. Geri kalan sistemi de ona uyarlayacağız. Eski boru hatırladığım kadarıyla sağlam.
4: Sağlamdı. Evet.
0: Bir sorunumuz var.
2: Ne oldu?
0: Bu egzozun konumu otomatik şanzımanın vites bağlantısına engel oluyor.
4: Yeni borudaki o ekstra kıvrım otomatik şanzıman için ama buysa manuel için.
2: Tek çözümü eski egzozun boru kısmını yeniden kullanmak.
0: Bu kutuyu söküp kalan sistemi aynen bırakacağız.
2: Sonraki yarım saat gürültü patırtıyla...
4: Çıkıyor mu?
0: Evet.
2: Testere sesleriyle, zımparayla ve söylenmeyle geçti.
0: Evet, bir dakika bekle biraz. Tamam, şimdi oldu. İnsanlar egzoz tamirinin fiyatlarından yakınıp duruyor ama şahsen ben de bu işi yapıyor olsam, işimi iyi yaptığım için iyi bir para almam gerektiğini düşünürdüm. Çünkü zor bir iş ve pis bir iş aslında. Evet, bunu herkes yapamaz.
2: Volvo'da 3 odacıklı egzoz susturucu ve 6 bağlantı noktası olduğu için... Yeni egzoz sisteminin yerleştirilmesi bayağı bir zaman alıyor.
0: Affedersin.
4: Sorun yok.
2: Ama 1,5 saatin sonunda bütün iş bitiyor.
0: Biraz ince ayar, biraz rötuş, biraz da itip çektikten sonra sistem yerine oturdu.
4: Şimdi bir de manşonlamak gerekiyor,
0: evet,
4: değil mi?
0: Evet, manşonla birleştireceğiz.
2: Durun artık. Öğle yemeğini 45 dakika geçirdik zaten.
0: Kusura bakma Henry, zamanı fark etmemiş.
2: Ama bu da olmaz,
0: bir
2: değil mi?
0: Bir dahaki sefere daha hızlı yapacağım. Dürüst söz verin.
2: Dürüst olmak gerekirse inanılmaz iyi bir iş çıkardın. Geriye sadece şu hurda kaldı. Şimdi jantları takacağız, sonra da frenleri kontrol edeceğiz, değil mi? Evet.
3: Far çerçevesini de değiştireceğiz.
2: Sonra da kullanılabilir hale geldi artık.
0: Evet.
2: Hadi artık yemek yiyelim lütfen.
0: Bir test sürüşüne çıkarız.
2: Saatlerdir şununla uğraşıp duruyoruz. Yeter, acıktım.
0: Oldu.
2: Öğle yemeğinden sonra hızlıca jantları ve far çerçevelerini takıyoruz. Vay canın, harika görünüyor. Kapağı da tak.
3: Şu Şuna bak.
2: Harika duruyor Al.
3: Görüntüsünü ne baksana, kadar da değiştirdi. Güzel
2: resmen oldu. Resmen parlıyor.
3: Eski tarz kromdan dolayı.
2: Bir Volvo'nun beni bu kadar heyecanlandıracağını hiç düşünmezdim ama bayağı heyecanlandırdı. Artık yeni borularımız, ışıltılı süslemelerimiz ve İsveç tarzı bir yolculuk fikrimiz var. Yakında tam anlamıyla İskandinav moduna geçiyoruz. Nasıl olmuş? Bir tadına bakalım mı artık Sophie?
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
3: kartım hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Şu an bir Volvo aldığıma inanamıyorum. Bir ay önce çok da emin olmayarak Volvo 164 satın aldık. Teşekkürler
1: dayı. Volvo olanlar kulübüne hoş geldin.
0: Aman tanrım. Gökler yağdırdı. Susturucu patlattı.
1: Yolda bıraktığı kuruma bak.
0: Arabadaki sorunları halletmek için bayağı bir zaman ve para harcadık. Bugünse yenilemelerin tamamlanışını kutlamak için tamamen İsveç temalı bir gün hazırladım. Önce geleneksel kıyafetlerle başlıyoruz. İsveç denince akla ilk ne gelir?
1: Volvo.
2: Evet. ABBA grubu.
0: ABBA. Evet. Aynen öyle. Ben de bu yüzden size internetten ABBA şapkası aldım.
1: Ben mavi olamayacağım.
0: Tamam ama istersen...
2: Gel değişelim. Tamam.
1: Mavi el mi alıyorsun?
0: Aksini istiyorsun. Hayır, tamam hayır. Hadi bakalım. Artık İsveçli havasına girelim çünkü hep yolculuğa çıkacağımız ülkeye uygun bir şapka takıyoruz.
3: Biraz daha büyük biraz alabilir küçük, misin biliyorum.
0: Aslında? Gerçi alında biraz tuhaf durdu. Pekala, şimdi dinleyin. Sıra yarışmada. İsveç neyle ünlü?
2: Rengi.
4: Mobil.
0: Demonte mobilyalar.
3: Demonte mobilyalar.
0: Evet, tamam. Doğruyu söylemek gerekirse bunun Çin malı olduğunu yeni fark ettim ama ben üstünü çizip İsveç yapımı
1: tamam,
0: yazdım.
1: Tamam, olur.
0: Orijinal gibi olsun istedim. O yüzden... Burada birebir aynı iki tane çekmeceli dolap var. Şöyle yapacağız. Birini siz kuracaksınız. Diğerini de ben ve Faz kuracağız. Ve 15 dakika içinde bu üç çekmeceli dolabın montajını tamamlamamız gerekiyor.
1: Hadi bakalım hadi.
0: Bir de çayı bitirmeliyiz değil mi?
1: Tamam.
0: Pekala. Kutu sizin.
1: Evet çay önemli.
0: Hadi Bjorn hazırlan.
1: Başlayalım mı?
0: Yerlerinize. Hazır. Ve başla. Hızlı olun.
4: Tamam. Şunları bir ayıralım.
0: Bunu buraya koyuyorum. Süreyi takip
1: çöpleri
0: ederiz.
1: Bir kenarda toplayın.
0: Demonte mobilya fikri 1950'lerin başında çalışan bir tasarımcıdan çıktı. Masayı arabasının bagajına sığdıramayınca masanın ayaklarını söktü ve evde yeniden monte etti. Ve işte milyon dolarlık demonte mobilya fikri böyle ortaya çıktı.
2: Bir numaraya ihtiyacımız var.
0: Hangisi bir numara?
2: Sanırım şunlardan biri.
1: Diğer takımda bir panik havası var sanıyorum.
0: Ucuza satılan ve sökülüp taşınabilen mobilya fikri büyük bir başarı getirdi. 5 dakika geride kaldı. Ve bu fikirle birlikte Volvo'yu geçerek İsveç'in en değerli markası oldu.
3: Bir tane daha Evida verebilir misin?
0: Aa, ne yaptığına bak.
3: Ben bir şey yapmadım.
0: Evet, hayır sen yaptın.
3: Sen düşürdün. Kesinlikle sen.
2: işte kırıldı. Daha 3 boyutlu
0: biraz
2: hale getiremedik.
0: ABBA şarkıları eşliğinde demonte mobilyayı evinize taşımak isterseniz en ideal araç elbette büyük bir Volvo'dur.
4: Gövdeyi bitirdiğimizi belirtmek isterim.
0: Siz bizden çok öndesiniz.
4: Çekmecelere geçtik bile.
0: Ah hay aksi.
4: Bu hiç hoş olmadı.
3: Durun.
0: Süre bitti. Bırakın.
4: Ben bunu evde kullanacaktım.
1: Aslında El onu almak istiyordu. Satıp satmadığınızı soracaktı size.
4: Yatak odasına yeni halı aldık. Onunla iyi olurdu.
2: İki güzel komodin yan yana dursa çok
4: değil
2: hoş
4: mi?
2: Olurdu.
0: Bence berabere diyelim. Ne dersiniz?
2: Yarış çok çekişmeli geçti ama.
0: O zaman bence şöyle yapalım. Önce biz çayımızı bitirelim. Siz ikiniz bitirmişsiniz. Ama bizimki daha bitmedi. Önce bir çayımızı içelim. Sonra da Volvo'muzu atlayıp mobilya yarışındaki zaferimizi kutlamak için İsveç köftesi yemeye gidelim. Ne dersiniz? İsveç köftesi. İsveçli arkadaşım Sofia yaklaşık 20 kilometre uzakta yaşıyor. Ve bu yolculuk Volvo ile gerçekleştireceğimiz ilk yolculuk olacak.
2: Bunu 1969'da yapıyor olsaydık çok heyecan verici olabilirdi Henry. Bambaşka bir his oldu. 6 silindirli, konforlu,
0: evet.
2: Sarsıntısız. Çok hoş olurdu. Tabii ki bir de
0: evet.
2: Kemerlerimizi takmış yolda olurduk. Hızımızı ayarlamak için de şu küçük ibreyi kullanırdık.
0: En güçlü yanı güvenli olmalarıydı değil mi?
2: Evet öyle.
0: Öyle değil mi?
1: Ve konforu.
2: Evet.
4: Dayanıklılığı.
1: Sağlam
0: dayanıklılık, konfor.
1: Bu da çok önemli bir
0: sağlamlık.
1: Şey.
0: Sağlamlık.
2: Evet.
0: Hepsi bir araya gelince beni tanımlıyor.
4: Bence sıkıcılığı tanımlıyor.
2: Çok haklısın, evet. Gerçekten de hepsi bir aradayken çok sıkıcı oluyor.
0: Şirket aslında Bilyalı Rulman üreticisi SKF'ye aitti. Sonra şirkete Latince'de yuvarlanıyorum anlamına gelen Volvo adını verdiler. Volvo alırken satın aldığınız şey aslında bunlar. Sarsıntısız ama heyecansız bir sürüş.
4: Ne kadar güzel bir yer.
0: Bilyalı Rulmanlardan konuşurken Sofya'nın evine vardık bile.
2: Koluna girmemi ister
4: çok
2: misin Emre?
4: Çok değil mi?
1: Nefes nefese kalmamış olmana şaşırdım.
0: O kadar evet. Abartma ama. Umarım burada da Bilya'ya benzer şeyler buluruz. Sofya sıradan bir İsveçli değil. Aynı zamanda çok iyi ve güzel yemek yapar. Ben de bize kim köfte yapabilir diye düşünüyordum ve Sofya çok iyi yapar dedim ama sorun şu ki...
1: Sorun her zaman evet, benim zaten.
0: Gay'ın gluten hassasiyeti var. O yüzden yiyemiyor.
5: Evet, çünkü köftenin içine biraz ekmek kırıntısı ekliyoruz.
1: Evet, işte o yüzden yiyemiyorum. Evet. Maalesef. Evet. Ve bir tabak eksildi yani. Benim hakkımı da sen yersin.
0: Teşekkür ederim. Açıkçası seni de getirdiğim için mutluyum. Köftelere geçmeden önce bir şey sorabilir miyim?
5: Evet.
0: Volvo kullanıyor musun?
5: Evet, kullanıyorum. Hep onu kullandım.
2: Evet, gördük.
0: Nasıl olmuş, bir tadına bakalım mı artık Sofya? Bu köfte gerçekten geleneksel bir yemek mi? İsveç'te insanlar sık sık
5: evet,
0: bunu yiyor mu?
5: Evet, İsveç'te bu öyle sık mi tüketiliyor. Evet, kesinlikle. Hatta normalde yanında kremalı bir sos olur. Evet, Gret sos.
0: Gret sosu mu?
5: Gret sos. Ve yanında patatesle servis
2: edelim. Harika olmuş.
0: Tam bir ziyafet. Tanrım, tadı
4: muhteşem.
0: Bambaşka
4: bir tat. Kesinlikle. Gerçekten harika
0: acaba
4: olmuş.
0: Acaba bir Volvo daha almayı düşünür müydün?
5: Hayır.
0: Anladım, tamam. Hayır. O zaman Chapuro'ya gidip bu aracın ne kadar ettiğini soralım.
2: Tamam, evet.
0: Yemeğinizi yiyin. Aha, bak Skit. Turşu da varmış, sen ondan ye. Öğleden sonra asıl adamımız geliyor. Acaba bizim köfteleri beğendiğimiz kadar o da arabayı beğenecek mi? İncele bakalım. Sen zaten arabayı
6: evet,
0: biliyorsun.
6: Evet, biliyorum. Altını üstünü her yerini
0: evet,
6: inceledim.
0: Evet, altını da gördün zaten.
6: Evet, fena
0: tamam,
6: değil.
0: Tamam, tamam. Peki alt kısmı evet. Sağlam duruyor mu?
6: Gayet sağlam.
0: Fark ettiysen alt evet. Kısmında egzoz yenisiyle değiştirildi.
4: Evet, egzozu evet, da değiştirdik.
1: Kesinlikle.
6: Artık daha sessiz
0: sana
6: çalışıyor.
0: Ne kadar ödediğimizi bilmiyorum. Orasını sen bileceksin. Ama arabanın alış fiyatı sakın söyleme.
1: Kar yok, hızlı para var.
0: Evet, evet, lütfen. Konumuza dönelim. Arabayı 3150 sterline aldık. Tuhaf bir ses çıkaran egzoza da 400 sterlin harcadık. Öyle değil mi? Toplamda 3550 ediyor. Tabii bir de sana ödeyeceğimiz kısım var.
6: Ya Tanrım.
1: Birazdan büyük bir felaket yaşanacak gibi duruyor dostum.
2: Eksiye mi düştük yoksa?
6: Galiba skitlerin başında.
0: Hadi 250 sterlin de ona gitti diyelim.
6: Evet,
0: tamam. Yani şey o zaman var. 3550 artı 300 toplamda 3850 sterline geldi.
6: Tamam.
0: Sence bu araba ne kadar eder Chopper Roy?
6: Piyasada 4 ila 5000'e satılıyor. Çok temiz olursa 5500 falan. Ama hızlı satmak istersen aşağı yukarı 3995 civarı olur. Piyasada bu arabalardan çok yok.
1: Yani 145 sterlin mi kar edeceğiz?
2: Evet.
1: O civarda bir şey. Doğru mu hesapladınız?
0: Yani en az 145 sterlin evet. Kar ederiz diyorsun.
6: Üstüne de çıkabilir tabii.
0: Bence 4500 sterlinden ilana koyalım.
6: Evet.
0: Sonrasına bakarız artık.
2: Bence iyi fikir. En azından hepimize birer patates kızartması alacak para çıkar diye
0: evet,
2: düşünüyorum.
0: Yani ya 645 kar edeceğiz ya da 145 sterlin. Evet. Her halükarda patatesleri sen ısmarlıyorsun.
6: Bana ne kadar sattığınızı söylerseniz olur. Ben de faturamı ona göre.
1: İşte biz böyle yaparız.
0: Chopper Roy, seninle bir şey konuşabilir miyim?
6: Olur, gel görüşürüz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu çarşamba 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Günaydın Türkiye.
13: Hadi kalk.
12: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı.
9: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Güzel bir İtalyan arabası alın.
11: Onlar çok pahalıya geliyor.
12: Çok güzel, çok beğendim. Ne sorunu var?
11: Biri bir delik açmış, döşemeler yıpranmış. Bunlarda anten var mıydı? Çok korkunç.
12: Pis işine bana mı kaldı?
11: Eski sahibi spor araba yapmak istemiş. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyer.
12: Önce sol viraj, sonra tam gaz. Ha, çok iyi.
13: Klasik araçlar için doğru adres. Kubiki Motors.
11: Benim için en güzel şey arabaları hayata geri döndürmektir.
13: Chris ve Max her zaman iyi kar getirecek klasiklerin peşindeler.
12: Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz.
13: Bu sırada para da kazandıkları için hayallerindeki işi yapmış oluyorlar.
11: Ben başka bir çağdan kalan arabalarla çalışmayı seviyorum. Hem eğleniyorum hem de bu işe tutkuyla bağlıyım.
13: Yeni proje, ekipçe yenen öğle yemeği sırasında başlıyor.
11: Bir araba alalım, yeni bir şey yapmak istiyorum.
14: Volvo 262 C.
15: Onu düşünebiliriz.
16: Fiat Dino? 69 veya 70 model.
11: Onlar güzel ama çok pahalı oluyor. İtalyan arabaları çok pahalı.
10: Afiyet olsun, başka bir arzunuz?
11: Çok hızlısın.
10: Evet, güzel bir İtalyan arabası alın. En iyisi onlar.
11: İtalyan arabaları güzel ama çok pahalıya geliyor maalesef. Ayrıca parçalarını bulmak da zaman zaman zorluyor.
10: Neye göre? Güzel bir Maserati, Lamborghini, Ferrari, Fiat.
11: Hepsi pahalı ama fiyat olmaz.
10: Tamam, o zaman güzel bir Lamborghini alın. He?
11: Önce bir şey içelim mi?
10: Olur.
12: Teşekkür
10: afiyet
12: ederiz.
10: Olsun. Ciao.
11: İtalyan arabası. Lancia olabilir. Ben Integrale'yi her zaman beğenmişimdir, bambaşka bir araba. Benim gençliğimde en iyi yarış arabası oydu.
13: Bir Lancia Integrale'ye karar verdiler. Chris iyice araştırdıktan sonra umut vadeden bir araç buldu.
11: Gençliğimde bile çok beğendiğim bir arabaydı. Babam çok Lancia sürdü. Süper seri küçük bir arabaydı. Fiyatlardan daha iyi olduklarını düşündüm hep. Lancia Delta'ya 80'lerden 89'a kadar M3 katili derlerdi. Standart Lancia'ların dışında Delta Integrale vardı. Çok iyiydi.
13: Delta Integrale motor sporlarının simgesidir. Dört çeker, 1987'de Dünya Rally Şampiyonası'na girişiyle birlikte 6 yıldan fazla pistleri domine etti. Bu yüzden büyük bir hayran kitlesi var. Daha gelişmiş ve daha az bulunan Evo 2 modelinin fiyatı bugün bile çok yüksek.
11: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Stefan sen misin?
12: Evet.
11: Telefonda konuştuk.
12: Evet, konuştuk.
11: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Nasılsın?
12: Çok iyi.
11: Güzel. Güzel bir Integrale.
12: Evet.
11: 16 valf.
12: 16 valf ve siyah.
11: Güzel bir araba. Başka var mı?
12: Evet.
11: Öyle mi?
12: Beni takip et.
11: Bu kadar çok integraleyi bir arada görmek güzel. Benim almak istediğim ortadaki. Harika bir araba bence. Rengi biraz solmuş ama güzel.
12: Veni vidi vici. Geldim gördüm yendim. Bu arabanın olayı buydu.
11: Kesinlikle öyle.
13: Bu integrale daha zayıf olan 8 valf motora ama daha çok tutulan ve daha güçlü olan Evo 2 modelinin görüntüsüne sahip.
11: Tavan dahil bütün birleşme noktalarında pas var mı diye kontrol ediyorum. Bir integrale de pas varsa köşelerde vardır. Ayrıca kaza yapıp yapmadığını da oradan anlarsınız. Burada macun var.
12: Belli oluyor mu?
11: Evet evet belli. Normalde kaynak noktaları görünür.
12: Buralarda mı?
11: Bunda macun var.
12: Buralarda mı?
11: Altı pas tutar. Bunlarda anten var mıydı?
12: Normalde yok ama o dönem tavanı deliyorlardı.
11: Ya.
12: Sonradan takıyorlardı.
11: İnsanların kaportaya bir delik açmalarını hep çok kötü bulmuşumdur. O delik bir dakikada açılır, fazla sürmez ama yama yapması kabustur. Döşemeyi sökersin, pas varsa temizlersin, yama yaparsın. En kötü durumda kaynak yaparsın, macun atarsın, boyarsın. Bence bu korkunç. Bu arabaya yapılmaz bence. Orijinali neyse öyle kalmalı. Jantlar orijinal değil ama yandakiler orijinal. Gerçek jantlar bunlar işte.
12: Evet, bunlar kompotiv ama sen speedline'ları kastediyorsun.
11: Evet, speedline'ler daha düz değil
12: evet,
11: mi?
12: Evet, daha düz.
11: Onlardan bulmak lazım. Bunlar
12: orijinal değil.
11: Benim gençliğimde bütün jantların ortasında Azev yıldızı vardı.
12: Evet, doğru. O zamanlar çok modaydı.
11: Güzel. Halı kötü durumda.
12: Evet, değişmesi gerekiyor.
11: Vites görüğü kayıp ama göğüslük güzel.
12: Evet.
11: Kötü
12: hiç
11: durmuyor.
12: Ses yapmıyor. Fena değil.
11: Çok iyi. Biri bir delik açmış. Döşemeler yıpranmış. Ben Alcantara döşemeleri severdim. Orijinal Evo'larda vardı.
12: Evet, onlar öyleydi. Onu yamamak gerekiyor.
11: Ne zamandır yatıyor bu?
12: Yaklaşık 10 yıldır yatıyor.
11: Araba ömrünün çoğunu garajda geçirmiş. Son 10 yıl Stefan'ın garajında yatmış. Ondan önce de iyi bakmışlar. Yani genel hatlarıyla iyi görünüyor.
13: Ama orijinal bir integrale Evo 2 değil. Zaten o model Chris için karlı bir yatırım da değildi. İyi durumdaki Evo'lar az bulunuyor ve çok pahalı. Bu araba en azından ikna edici bir Evo 2 görüntüsüne sahip.
11: Kule gergisi orijinal mi?
12: Hayır.
11: Sonradan ekleme.
12: Ekleme.
11: Bu nedir?
12: Bu mu? Bu bir solenoid valve. Turbonun kontrol ünitesi. Turbo devreye girdiğinde basıncı bir yerden boşaltması gerekiyor.
11: Devreye giriyor.
12: Doğru.
11: Orijinal mi peki?
12: Orijinal tasarımı böyle değil. Normalde emiş manifolduna bağlı olması gerekiyor. Bağlantısı aşağıda ama bu haliyle sorunsuz çalışıyor.
11: Evet çalışır.
12: Emisyon kuralları gereği o şekilde yapılmış ve muayeneden geçmiş.
11: Normal değerlere dönmüş.
12: Doğru.
11: Emisyon değerleri doğru, normal evet. Anladım, anladım. Çok güzel yapmışlar. Teknik olarak karmaşık bir araba.
12: Evet, çok karmaşık bir araba.
11: Max'in uykusu kaçacak.

0: Lambalardan bir tanesi yanıyor.
1: Evet, ABS lambası yanıyor. Bunlarda kronik sorun.
0: Yağ basıncı. İyi görünmüyor.
1: Göstergesi bozuk. Sensörü bozuk.
0: Hangisi? Hangisi bozuk?
1: Ben sürdüm bu arabayı. Sorun yok, merak etme.
0: Sesinden belli oluyordu zaten. Evet.
1: Evet. Dediğim gibi bakım istiyor. Ayrıca valflere ayar gerekiyor.
2: 10 yıl boyunca yatmak motorda gözde görülür bir etki yaratmış. Bu yüzden Chris sadece 300 metre uzaktaki tamirhaneye kadar bile olsa deneme sürüşü yapmayı atlamıyor.
0: Bu Integrale'yi ilk defa sürmek ve mantıklı bir fiyata benim olabileceğini bilmek keyifli bir duygu. Bir arabaya bakmak için tamirhane yolculuğu yapmak çok güzeldir. Bugün benim için rüya gibi bir gündü.
2: Arabanın altına bakmak, pazarlık sırasında Chris'e iyi bir argüman verebilir. Şimdi gözü dört açmak ve her bir santimetreyi dikkatle incelemek gerek. Akslar, lastik burçları, paslar...
0: Turbo kaç senelik biliyor musun?
1: Sanırım ilk takılanlardan. Dayanıklı oluyorlar.
0: O kadar dayanır mı?
1: Evet, evet.
0: Kaç kilometrede?
1: 114 bin.
0: Arabanın altında iç pas yok. Bundan çok memnunum. Altı iç paslı olmamalı. Ayrıca sıvı kaçağı da yok. Birkaç yerde müdahale etmek lazım ama genel olarak gayet iyi durumda bir araba bu. Galiba satın alacağım. Arabayı beğendim. En son kaça bırakırsın?
1: 20 bine.
0: 20 bin...
1: Biraz masraf gerekiyor tabii ki ama iyi arabalar iki katına rahat satılır. Kapalı bir yerde yatan bir araba zaman içinde değer kaybetmez.
0: Yeni jantlar lazım, sağ tarafa yeni bir far, yeni döşeme lazım, alkantara bulmak lazım, halı lazım, temizlik lazım, kaynak lazım, deliğin kapatılması lazım, tampona boya lazım, antenin sökülmesi lazım ve oraya da boya lazım. Dolayısıyla 20 bin dedin, tüm bunları düşünürsek biraz... Öf.
1: Çok masraf çıkardın.
0: Aynen öyle. Çok masraf çıkıyor bakınca. Hı hı. Sana teklifim 14 bin.
1: 14 bin olmaz.
0: Stefan'ın masrafları duyduktan sonra beni anladı. Arabanın çok işi var ve çok masrafı var. O yüzden doğru fiyatta buluştuk. Ne diyorsun bu fiyata?
1: O zaman 17 bin diyelim.
0: Bence ortada buluşalım. 16 diyelim ve arabayı alayım, olur mu?
1: Anladım.
0: Bana da biraz para kalsın bari.
1: Tamam, kabul.
0: Öyle mi?
1: Evet,
0: güzel.
1: 16 bin.
0: Güzel, 16 bin iyidir. Harika, harika. 16 bin çok iyi. Ben gayet memnunum. Evet, bugün ben kazandım. Çok mutluyum. İyi bir iş olacağına ve başka bir sorun çıkmayacağına dair Max'i ikna etmem gerekiyor. Neyse, bunu sonra düşünürüz.
1: Kesinlikle, seni kıskanacak.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden yerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
5: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan, memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
7: Ben bilirim, ben bilirim.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerin mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien.
15: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
19: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: İntegrale Münih'teki tamirhaneye geldi. Max ak mı kara mı anlayacak şimdi.
6: Nihayet bir spor araba. Ah, çok güzel, çok beğendim. Jantlar orijinal değil ama iyi duruyor. İlk düşüncem, ilk izlenimim gayet olumlu çünkü bunlar süper arabalar. Yolda iyi gidiyorlar. Chris'le aynı fikirdeyiz. Tam benlik bir iş.
7: Max yarış pilotudur. Yarış arabalarına bayılır. Yavaş ve büyük hantal şeyler ona göre değildir. Hızlı şeyleri sever.
6: Nerede buldun bunu?
7: Bir yuvada. 5 tane daha vardı.
6: Yuvada mı? Sahi evet. Mi? Peki neden bu?
7: Çünkü en ucuzuydu.
6: Çok mu ucuzdu? Evo 2 mi bu yoksa?
7: Değil.
6: Görüntü de öyle.
7: Evet. Ama her parçası orijinal. Yani orijinal Evo 2 tamponlar, orijinal Evo 2 kapılar, orijinal arka spoiler var üstünde. Her şey orijinal.
6: Bende kalabilir mi?
7: Bizde her şey satılıktır.
6: Bence gayet iyi. Çok güzel bir araba. Modifiye olması beni rahatsız etmedi. Çoğu insan orijinal ama deyip beğenmez arabayı. Ama bu arabayı iyi yapmışlar. Uyduruk değil. İyi parça kullanmışlar. Bu halde kalabilir. Arızası ne? Bir sorunu var mı?
7: Sadece orijinal Evo olmadığını biliyoruz.
6: Tamam.
7: Ve o kadar para etmeyecek.
6: 8 valf mi?
7: 8 valf. Avantajı daha uzun ömürlü. Tabii ki daha güçsüz ama ben sorun etmiyorum bunu.
6: Evet.
7: Kilometreye bak.
6: Hı. 114 bin.
7: Evet.
6: Direksiyon
7: küçük.
6: Bence iyi yani.
7: Bence de gayet iyi duruyor.
6: Altına baktın mı? Ben araba alırken
7: biliyorum,
6: altına
7: biliyorum.
6: Bakarım.
7: Ben de baktım. Merak etme.
6: Evet.
7: Lifte koydum.
6: Öyle mi? İyi etmişsin. Yoksa ben bakacaktım altına. Peki iyi mi?
7: Evet, katalitik konvertörün koruma plakları bile yerinde duruyor. Biraz paslı ama yerinde duruyor. Yani araba açık havada kalmamış, dışarıda yatırmamışlar. İyi bakmışlar. Araba iyi bir durumda. 20 bin istediler.
6: Yani kötü. Kaça anlaştın?
7: Piyasada 40 bine gidiyor. Sahibi fazla masraf yapmadan o parayı satarsın dedi. Ama ben 16'yı aldım.
6: Ne yapalım? Eski haline çevirmek aptallık çünkü güzel.
7: Evet, çevirmeyelim çünkü iyi yapmışlar bence. Sadece şey lazım. Kaportaya, pastacıyla.
6: Evet, rengin tutması için şart bence.
7: Ondan sonra da
6: değil.
7: Evet, ama antenin gitmesi lazım. Oraya ait değil o.
6: Kesinlikle. Fiyat iyi. Ayrıca 16 bine alınan bir araba makul bir yatırımdır. 40 bine satarsan sana biraz para kalabilir. Motora ufak bir ayar yapmışlar, gördün mü?
7: Şu mu?
6: Evet, kırmızı.
7: Sarı tehlikeli, kırmızı iyi.
6: Öyle mi?
7: Evet.
6: 8 valflerle mi?
7: Evet, 16 valfler kırmızı değil.
6: Bilmiyordum.
7: Lambalardan biri yanıyor.
6: Yağ basıncı göstergesi.
7: Yağ göstergesi çalışmıyor. Ama yağ basıncı normalmiş.
6: Harika. O zaman değişsin.
7: Ses yapıyor, valf ayarı lazım.
6: Anladım.
7: Ve ses var. Valf ayarını yapmamız lazım. Zaten bizim işimiz bizi yormaz değil mi?
6: Evet, sorun yok.
7: Motorla oynamamışlar, bozmamışlar. 114 bin kilometrede. Frenler 10 yıldan sonra beklenildiği gibi. Yani paslanmış.
6: Vitrine mi koymak istiyorsun yoksa başka bir planın var mı?
7: Halıyı kaldırmak istiyorum, yenisi lazım. İlk işimiz döşemeler. Eskisi sökülecek çünkü konsepte uymuyor. Tavan döşemesi bitmiş durumda, halı bitmiş. Kapı döşemeleri Evo döşemeleriyle aynı olacaksa değişmeleri kesinlikle şart. Tüm bunları halletmeliyiz.
5: Yeni döşemeler araca kendine özgü görünümünü verecek. Ama döşeme işi bazıları için gerçek bir sabır testidir.
7: Koltuğu öne çekelim. Olmuyor. Galiba arızalı.
5: Bu durumda başka yerden devam etmek daha iyi.
7: Sana bir şey göstereceğim Max.
6: Neymiş o?
7: Baksana. Şuna bak. Bunu ters çevir. Yerine otursun.
6: Güzel.
7: Orijinal rally arabalarında arka kanat kalkık olur. Çünkü 180 beygirlik bir arabaya daha fazla bastırma kuvveti gerekir. Ama insanlar spor görüntü de isterler. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyebilir, öyle değil mi?
5: Aracın söküm işi devam ediyor.
7: Orijinal yazılar güzel, beğendim. Bir parçayı almaktan kurtulduk böylece.
6: Taban döşemesi daha kolay söküldü.
7: Evet, sökme işi gerçekten zor oluyor. Plastik zaman içinde çok bozuluyor. Harika. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu parçaları her yerde bulamazsınız çünkü. Bu iyi görünüyor. Gayet güzel. Bunun vidaları nerede? Geri mi taktın?
6: Evet.
7: Güzel ama her yerde boş vidalar var.
6: Evet ama başka türlü olmuyor. Yoksa bitmiyor.
7: Strateji.
6: Fobi. Bana sorarsan seninki obsesif, kompulsif bozukluk.
5: Bunlar hep duyulan müşfik tonda konuşmalar.
7: Söylesene, tavan döşemesinin üstüne mi örtüyorsun?
6: Arkayı açsana. Kuş yuvası var.
7: Nerede?
6: Şurada işte.
7: Çok kötü.
6: Altına fare girmiş kesin. Öyle oluyor. Kuş fare pisliğinde yuva yapıyor.
7: Evet, 10 yılda bir fare yaşamıştır içinde ama mavi şeyler ne yani? Hangi arabadan getirmiş acaba? Aa, işte yuvasını buldum. Orada kendine yer yapmış. Tam burada.
6: Dost olmuşlar. Bir fare kendine harika bir yuva yapmış. Yüz yuvarlak bir delik, sıcacık bir yuva, döşeme, o yüzden sarkıyor. Hala tutuyor kendini. İğrenç.
7: Altı ıslak mı?
6: Hayır, kupkuru. Harika. Güzel.
7: Evet. Yuvasını buldum. Orada yer yapmış. Tam burada.
6: Dostlar, bir fare kendine harika bir yuva yapmış. Yüz yuvarlak delik, sıcacık bir...

0: var. İşte.
1: Ve lança amblemi. Orijinal direksiyondan.
0: Güzel.
2: İki saatin ardından döşeme tamamen sökülüyor. Chris ve Max için şu ana kadar hiçbir sürpriz yok. Tek bir nokta hariç. O noktada pas sinsice yürüyor.
0: Arabanın en kötü noktası burası.
1: Bir araba için en kötü pas.
0: O kadar kötü değil. Bence kolay.
1: O zaman biz...
0: Daha kötüsünü gördük.
1: Evet. Onlar da öyle. Kırmızıydı. Yarısı.
0: Yarısı.
1: Ama... Diyorum ki... Bir boyacı gelip baksın. Boyayabilir mi? Cila olur mu? Bize o söylesin. Kırmızı olur mu? Sonra da...
0: Teknik.
1: Karar veririz. Döşemeyi sipariş ederiz. Araba boyadan gelince döşemeyi yaparız. Sonra motor, sonra jantlar.
2: Aslında net bir savaş planı. Ama patron hemen reddediyor. Patron teknolojiye odaklanmak istiyor. Yoksa pahalıya çıkar diyor.
1: Bir valve tıkırtısı var ama bakım zamanı gelmiş. Valve'lerin ayarı yapılacak. Trigger de değişince her şeyi daha iyi anlayacağım. Denge mili için bir triggerimiz var. Küçük bir trigger. Tam şurada bak, görüyor musun? Ve büyük trigger.
0: Kan mili için.
1: Evet, onun için.
0: Sonra?
1: Burada yanlış yapabilirsin.
0: Yanlış yapabilirsin.
1: Şimdi çok şey yanlış gidebilir. Motor çok mu dayansın, az mı? Buna karar vermek gerekiyor. Alttaki rulmanı sökmemiz gerekiyor. Ondan sonra öbürünü sökeceğiz ama krank mili oynayabilir diye onu işaretledik.
0: Evet.
1: Bununla olmuyor. Olmadı.
0: Hayır, sadece krank döndü.
1: Aa, yapma.
0: Şiddet?
1: Saf şiddet. Gevşemeyen o vidalar bazen beni sinir ediyor. Tabanca zayıf kalıyor. Nasıl yani?
2: Yeni bir tabanca gerekiyor. Daha yüksek tork, en inatçı vidalardaki büyük sorunları bile kendine dert etmez.
0: Çıkan vida bu. Sol tarafta açılıyor. Yani tersten dönüyor. Sen sıkarken vida gevşiyor. Sorun tabancanın çok zayıf olmasından kaynaklanıyor.
2: Bu aracın trigger kayışının ne zaman değiştiğini hiç kimse bilmiyor. O yüzden eskisi kopmadan önce değiştirmek en iyisi. Chris ve Max motor hasarı riskini almak istemiyorlar.
0: Yepyeni.
2: Eski gergi kasnakları da değişiyor. Bu kasnaklar trigger kayışının güvenle takılmasını sağlıyor. Yoksa 4 silindirli motorun zamanlaması yanlış oluyor.
1: Evet, ne başardık? Motorun üstündeki bütün işaretlemeleri doğru bir şekilde yaptık. Kan mili, krank mili, denge mili doğru konumda. Artık kapağı kapatabiliriz. Sonra motoru çalıştırıp doğru mu diye sesinden anlayabiliriz. Umarım doğru yapmışızdır.
0: Sonra ben sürerim.
1: Evet.
0: Jansız.
1: Jansız.
2: Sorun Chris sayesinde çözülmüş oluyor.
1: Sana bir şey getirdim. Bunları istedin değil mi?
0: Hey.
1: Bunlar da değil
0: mi? Harika görünüyorlar. Çok güzel.
1: Doğru jantlar bunlar işte.
0: Harika. Nereden buldun? Her yerde bulunmaz bunlar.
1: Orijinal centerline. Biraz zor oldu ama bence çok iyiler. Evet.
0: Speedline. Bu arabanın doğru jantları. İşte dileğim buydu. Takacağımız jantlar, rally jantları olsun istiyordum.
1: Bunlar bu araba için doğru jantlar. Evo'larda speedline jantlar vardı. En iyi tercih onlardı. En iyi onlar görünüyor. Ve Max'e güveniyorum. Jant flanşları sağlam mıdır?
0: Asla. Hiçbir zaman olmaz ama bunlar sağlam.
1: O zaman sana hemen yenisini getireyim. Spor flanşları.
0: Şiir gibi konuştun. Güneşin parladığı çok belli. Chris bu havalarda parça buluyor. Harika. Belli şeyler iyi satar. Bu jantlar bu arabayı güzelleştiriyor. Bundan sonra integrallerinin bakımını yapacağız. Eski yağı boşaltacağız. Yerine yeni yağ koyacağız. Yağ filtresini standart olarak değiştireceğiz. Ondan sonra bujileri değiştireceğiz.
1: Max, yağ değiştirelim. Eskisiyle fazla yol gidemeyiz.
0: Pis iş yine bana mı kaldı? Filtre aldın mı?
1: Çoktan aldım. Filtre burada işte.
0: Tamam.

0: Sen başla. Yağımız da var, karper tıpası sağlam.
1: Sızdırmamış.
0: Hiç sızdırmamış, gayet iyi.
1: İyi eğlenceler bana. Sen ne yapacaksın?
0: Çalışacağım.
1: Çalışacak mısın yoksa gezecek misin? Aynı nakarat. Evet, ne zaman pis bir iş olsa Chris'in her nedense işi oluyor. Ya dışarıda bir işi oluyor ya da ofiste bir işi oluyor.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bu çarşamba 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
6: Ben bilirim, ben bilirim.
7: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Karter tıpası kolayca çıkıyor.
1: İyi görünüyor. Ya eski değil ama hiç belli olmaz.
14: Yağ değiştirirken üreticinin tavsiye ettiği viskozite ve diğer değerler hayati önem taşır. Ancak o zaman doğru basınç elde edilir ve yağlama garanti edilmiş olur. Bu işin sorumlusu yağ pompasıdır.
1: Yağ basıncını mı hallediyorsun?
0: Evet.
1: Göstergede mi bir sorun var? Yoksa pompa mı bozuktu?
0: Sahibi basınç olduğunu söyledi.
1: Tamam.
0: Bence kötü değil. Ben ona güveniyorum. Bu düzelebilir bence.
1: Kontrol etmek iyidir. En kötü durumda yağ pompası bozuktur ve basınç yoktur. En kötüsü o. Gösterge bozuk olabilir. Bu sorun değil. Yağ basıncını ölçen parçanın elektrik bağlantısında bir sorun olabilir ya da basınç sensörü bozuktur. Bunların hepsini kontrol edeceğiz.
14: Yağ pompası sürüş sırasında yüke bağlı olarak yağ basıncını arttırır. Düzgün yağlama olmazsa motor hasarı kaçınılmazdır.
0: Şimdi yağ basıncı testi yapacağız çünkü arabanın üstündeki gösterge çalışmıyor. Basınç olup olmadığını görmek istiyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım.
1: Evet.
0: Yağ basıncı yoksa yeni bir pompa lazım ya da yeni bir gösterge. Evet.
1: Basınç var mı?
0: Var.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: Basınç var. Harika.
0: Evet, 7,5 var. Mükemmel. Süper.
1: Motor rölantide yüksek çalışmıyor.
0: Evet, çok iyi. Sorun yok.
1: Yani basınç var. İki olasılık. Ya alttaki sensör
0: gösterge.
1: Ya da gösterge. Önce sensörü değiştirelim bence.
0: Bence de daha ucuz.
14: Chris ve Max gibi iki deneyimli tamirci için parça değiştirmek çocuk oyuncağı. Aracın yağ basıncı sensörü kolay ulaşılabilir bir yerde neyse ki.
0: Şimdi yağ basıncı göstergesinin çalışması lazım, bozuk değilse tabii. Ya da üçüncü seçenek, sensöre giden kablo bozuktur. Onu düşünmek bile istemiyorum şu aşamada.
1: En kötü senaryo o olur. İtalyan arabaları için bu durumda o kadar sürpriz değil. Bu sorun bunlar da kronik,
0: evet,
1: zaten.
0: Onu hallediyoruz işte.
1: Çalıştırıyorum.
0: Evet, hadi.
14: Peki sorun hemen çözüldü mü?
0: Söylesene hadi söyle.
1: Basınç evet mi? Var evet. Süper.
0: Sana inanıyorum.
1: Bak çalışıyor.
0: Çok iyi. Basınç sensörünü değiştirdik ve hop gösterge 7 bar göstermeye başladı bile. Mükemmel bence.
14: Bir sonraki teknik sorunun çözümü bu kadar kolay olmayacak. Büyük bir uzmanlık ve beceri gerektirecek.
0: Şimdi valfleri ayarlıyoruz, vuruntuyu hallediyoruz ve valflerin doğru zamanda açılıp kapanmasını ayarlıyoruz. Hava emişi ve egzoz çıkışı için önemli bir ayardır bu. En iyi performans için doğru bir ayar gerekiyor. Her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız.
14: Valflerin zamanlamasını kam mili kontrol ediyor. Kam mili her bir valf için tam orta noktaya ayarlanmalı. İtici su pump'la mil arasındaki mesafe sentille ölçülüyor. Valfin doğru oranda açılması için arada bir boşluk olması gerekiyor.
1: Devam et, olacak gibi. Oraya bak. Hadi baksana.
0: Olacak gibi mi?
1: Evet, hepsi yukarı kalktı yine. Yeter mi bilmiyorum. Sen de baksana.
0: Ufak bir tornavida lazım
1: olmadı
0: bize.
1: Olmadı mı? Ben...
0: Şu plakalar çok kötü. Saçma bir icat yapmışlar.
14: Chris ve Max, supapı açan plakayı sökmek için supap tırnağı denen aleti kullanarak yayı aşağı bastırıyor.
1: İşte bu. Söktüm. Evet.
0: Bu
1: çıktı.
0: Parça. İşte bu. Ayar parçası. Bu kutunun içinde her ayara uygun kalınlıkta parçamız var. Valf aralıklarını bunları kullanarak ayarlıyoruz. Farklı kalınlıkta ayarlar var. Subap iticisini bastırmak için özel aletler kullanmak gerekiyor. Bu ayarın olması için krank milinin ve kam milinin doğru konumda olması gerekiyor. Ayrıca ayarların nasıl olması gerektiğini bilmeniz de lazım. Emiş valfi için milimetrenin kaçta kaçı olacak, egzoz için kaçta kaçı olacak bunu bilmelisiniz. Karmaşık bir iş ve biraz sabır gerekiyor ama biliyorsanız başarabilirsiniz.
14: 8 subaplı bir motorun en iyi ayarı emiş için 0,35 mm, egzoz için 0,4 mm'dir. Motor doğru ayar sayesinde doğru hava yakıt karışımını alır.
0: Bir arabayı yürütmek kolay bir iş değil. Sürmek mekanik olarak kontrol altında tutmaktan daha kolay.
1: İlgilenmiyorum. Sen o işe bak, ben sürerim. Artık oldu mu sence?
0: Mükemmel oldu. Tam ayarladık. Maksimumda. Artık kapağı kapatalım.
1: Evet evet, bitirelim.
14: Sırada iç döşeme var.
0: Siyah bence çok iyi oldu.
1: Evet, yeni döşeme.
0: Evet, çift taraflı.
1: Hayat gibi, hep çift taraflı. Eline sağlık.
0: Oyalanma, vaktimiz yok.
1: Evet, evet, evet. Bana büyük bir iyilik daha yapabilir misin Chris?
0: Bir tane daha mı?
1: Evet, söyle. Mutlaka yapmalısın.
0: Ne lazım?
1: Burası tam bir felaket.
0: Evet, yapacak bir şey yok. İtalyan malı.
1: Çok kalitesiz, berbat durumda. Listemde bir şey daha var. Onu alır mısın?
0: Ahşap kol mu?
1: Hayır, orijinal istiyorum.
0: Aa, o iş biraz zor.
1: Bu fikirleri kim buluyor bilmiyorum ama... Bir arabayı gerçekten çirkinleştirmek istiyorsan onu vites koluyla başarabilirsin. Bu vites kolu bu arabaya konabilecek en çirkin kol.
14: Estetik kaygılar Max'te. Uyumlu bir görüntü satış fiyatını da etkiliyor.
1: Şuna bak Chris, hiç hoşuma gitmedi.
0: Nedir o?
1: Bu.
0: Kablolar görünmesin mi?
1: Bunu kısaltabilir miyiz ha? Saklayabilir miyiz?
0: Olur. Onun dışında gayet iyi.
1: Bence harika. Kabloları sakın kesme.
0: Bekle.
1: Hemen hallettik. Orta konsol üstüne geliyor zaten.
0: Siyah halıyı serince mutlu oldum. Görüntüyü tamamen değiştirdi. Eski gri halı arabayı gerçekten berbat gösteriyordu. Artık o güzel arabayı ortaya çıkarıyoruz. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Biraz daha güzelleşsin.
1: Biraz.
0: Ben kapı içlerini takayım.
1: Bu konsol daha temiz. Güzel bir parça bulmuşsun. Harika.
0: Evet, sökünce temizledim.
1: Tertemiz olmuş ayrıca. Hiç de kötü değil, evet. Profesyoneller buna patina diyor. Yani eski görünüm, İtalyan malı. Harika, harika bir parça.
14: Sonuçta bu araba yeni değil. Ayrıca o çizik koltukların arasında görünmez kalıyor.
0: Deneme sürüşüne az kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum, yani heyecanlıyım.
14: Bu araç tamamen yeni bir Evo görüntüsüne sahip. Chris ve Max yıpranmamış bir döşeme bulmayı başarmış durumdalar. Arabanın iç döşemesi Alcantara deseniyle birlikte gözle görülür biçimde iyileşti.
1: Harika.
0: Bence harika. Bence Alcantara desenli Integrale koltukları böyle görünür. Gri ve kırmızı harika bir renk kombinasyonu
1: bence
0: oldu bence.
1: Bence malzeme de çok iyi.
0: Çok güzel.
1: Alcantara deseni.
0: Çok beğendim. Çok güzel.
1: Hadi bakalım tak. Sen daha güçlüsün.
0: Hadi bakalım.
1: Sana lazım olur diye tornavidayı göğüslüğe bıraktım.
0: Tak sen
1: bıraktım.
0: Daha güçlüsün. Yardım
1: boyayı
0: et bana.
1: Boyayı çizeceksin. Dikkat et. Lütfen dikkatli ol. Dikkat etsene.
0: Oturmuyor bu. Evet oturdu.
1: Arkanı döner misin?
0: Zor oldu ama.
1: Anahtarları soracaksın burada. Hep aynı şey oluyor.
0: Buradaymış.
1: Ben hallederim.
14: Koltukların takılması 20 dakika sürüyor. Rallilerin efendisi yeniden doğuyor.
1: Alcantara iyidir.
0: Çok rahat değil mi?
1: Evet.
0: Uzun dizler için koltuk ayarı yapmak lazım.
1: Ne eksik?
0: İşte bu eksik. Nasıl?
1: Vay canına, bu ne? Her zaman istediğim bir şey.
0: O sarı şerit olmak zorundaydı.
1: Yoksa düz gittiğini anlayamazsın, öyle değil
0: düz
1: mi?
0: Düz gitmek lazım değil
1: aynen
0: mi?
1: Aynen öyle, güzel. Lütfen takar mısın? Emin misin?
0: Her zaman.
1: Her zaman. Her zaman emin. Evet, güzel oldu.
14: Direksiyondaki şerit, oryantasyon için. Bir motor sporları ayrıntısı. Dünya Rally Şampiyonası'nda 1987'den sonra hiçbir araba kompakt ve güçlü integrale ile rekabet edemedi.
0: Dört çekerli hızlı ve çevik tırmanma. Mükemmel bir araba.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Bu var ya,
15: blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
18: Günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk.
18: Yine milyonların kalbinin

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bizim bölgedeki en iyi Alp yollarından birisine gideceğiz ve bu arabayı o yolda test edeceğiz. Hadi başlayalım. Arabayla buraya kadar geldik.
5: Biz derken? Sen sürdün sadece.
4: Bence çok iyiydi.
5: Evet.
4: Evet.
5: Ama bence biraz zayıf kaldı.
4: Bu kadar iyi bir arabadan daha iyisini beklerdim. Kırmızı araba sevmiyorum ama bu araba da güzel durdu bence.
5: Bence de.
4: Beğendim yani.
5: Mükemmel oldu. Harika bir iş yaptık. Kim sürsün? Ben mi? Sen mi?
4: Taş, kağıt, makas.
5: Taş, kağıt, makas.
4: Evet
5: mı?
4: Bence de öyle.
5: Tamam. Tamam yapalım.
4: Tamam. Ha?
5: Bir, iki, üç. Tamam.
4: Tamam.
5: Kazandım.
4: Şanssızım.
5: Bir, iki, üç.
4: Aa, çok kötü oldu.
5: Taş, kağıt, makas oyunu şans değildir, beceridir. Ben o oyunda şampiyonum. Tüm başarılarımı öyle elde ettim.
4: Senin adına sevindim gerçekten.
5: Evet. Tamam, güzel.
4: Taş, kağıt, makastan sonra mecburen yardımcı pilot oldum ama yanımda rally notları var. Bu arada yardımcılığı severim, sana yolu tarif etmek isterim.
5: Önden söylemen çok önemli.
4: Evet, yol gösterir tamam. Ama ben ondan önce söylerim.
5: Evet, o yazıları okuyabilecek misin?
4: Evet, sorun
5: misin?
4: Değil, okurum.
5: O zaman?
4: O zaman kontağa bas. Sağ 2.
5: Hangi sağ 2 belli mi?
4: Sola dön.
5: Kaç dedin?
4: Düz. Viraj.
5: Evet tamam.
4: 110'da sol yap.
5: Fısıldama.
4: Viraj geldi.
5: Orada yazanları okusana.
4: Tamam okuyorum işte.
5: Ne yazıyor?
4: Sağ 60 yazıyor.
5: Sağ.
4: Sağ 60. Kısa 5. Sol iç. Aşağı 4. Sağ 30. Devam. Çakıl var. Sağ 5. vites uzun. Dikkat, fren.
5: Evet öyle. Bu arabaya viraj lazım. Bu araba otobanda yerinden fırlayıp düz gidecek bir araba değil. Ona çok viraj lazım. Virajdan çıkarken hızlanacak, girerken fren yapacak. Virajdan patlayarak çıkacak. Bu arabaya bunlar gerekli.
4: Beton, yüzey değişti.
5: Devam, yolu
4: evet,
5: bilmiyorum.
4: Evet, 5 derece sola. Bu kadar.
5: Şimdi nasıl ha? Dikkat et. Rotada var mıydı?
4: Tepe, tümsek demek.
5: Tamam. Yüksek tepe, evet.
4: Yavaş, kısa viraj. Çok güzel sürdük.
5: Sen sıkıldın diye duralım mı yazıyor o notlarda?
4: Kaputu açsana.
5: Neden?
4: Çünkü elimde bir şey var. Bunları tanıdın mı?
5: Amortisör ayarlamak için değil
4: evet.
5: Mi onlara?
4: Alsana şunu biraz ayar yapalım.
5: Evet.
4: Hadi, sertleşsin.
5: Sertleşsin mi? Sıkayım mı?
4: Sertleşmeli biraz. Bu amortisör ayar vidaları sayesinde amortisörlerin sertliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem sağ hem sol tarafa ayarlayabiliyorsunuz. Sola viraj varsa, hız lazımsa onu sıkıyorsunuz ve oluyor. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Değişelim artık.
5: Tamam. Bundan sonra sen dümdüz gideceksin.
4: Anladım.
5: Harika. Önce sert sol. Tam gaz ver. Evet, evet. Hafif sol, önce gaz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Evet.
4: Güneş tam karşımızdan geliyor.
5: Burada öyle yazmıyor. Far yakın demiyor.
4: Aman tanrım.
5: Düz devam. Hafif sol. Evet, devam. Hafif sağ. Hafif düz. Hafif sol. Hafif sağ.
4: Bu arabayı seçtiğimiz ve yenilediğimiz için çok mutluyum. Bu arabayı sürmeyi her zaman istemişimdir. Özellikle bu yolda. Bundan daha eğlenceli olamazdı bence. Çok güzel bir gün geçirdik. Daha iyisini düşünemezdim.
6: Bu Integrale yeniden doğmak için 10 yıl beklemek zorunda kaldı. Cilalı kaportasıyla ve ince ayarlı motoruyla artık yeniden parlıyor.
4: En önemli değişiklik arabanın bakım görmesi oldu. Yeniden yola çıkacak hale geldi. Çok uzun zamandır yatıyordu. Boyası da solmuştu. O yarış havasına ihtiyacı vardı. En büyük değişiklik o oldu.
6: Yeni bir spor direksiyon. Eski ve yıpranmış döşemenin yerine şık alkantara döşemeler. İç bölümde baştan aşağı yenilenme. Hızlı İtalyan için pahalı ama başarılı bir geri dönüş. Ne kadar pahalı? Chris ve Max şimdi bunu hesaplayacaklar. Araç eğlenceli olmanın dışında para kazandıracak puanı alabilecek mi?
5: Şimdi hesap zamanı.
4: Evet, artık her şey dijital ortamda.
5: Bence iyi. Çağa ayak uyduruyorsun.
4: Evet, uyduruyorum. Alış fiyatı 16 bin.
5: 16 bin.
4: Boya 7200.
5: Boya işi hep sıkıntı oldu. Ben macun falan 7000'i zor geçer diye düşünüyordum. Ama ben bunu gerçekten beklemiyordum.
4: Evet, ama ön tarafı ve spoiler'ı da fiberglass'la tamir ettiler. Ayrıca delikleri kapattılar, arkaya galvaniz yaptılar.
5: Hepsi halloldu.
4: Bayağı çalıştılar yani. Evet, çok işi vardı. Boyada ufak tefek çizikler de vardı.
5: Her şey dahil mi?
4: Evet, güzel. Dahil. Arabayı iyi bir fiyata satmak için o 7000'i kabul etmek zorundaydım. Böylece araba mükemmel diyebilirim. Beklentim çok yüksekti çünkü.
5: Boya 7000 demek.
4: Düzgün bir boya lazımdı.
5: Yine de çok pahalı.
4: 7200. Jantlar 1800. Tamamı Speedline marka ve yeni lastikler dahil. İç döşeme 3500.
5: O kadar çok mu?
4: Evet, ama tamir etmedi. Yenisini aldık. Evo 2 döşemesiyle arabanın dışı ve içi aynı oldu. Kapı panelleri falan dahil buna. Ve bakım masrafları var.
5: Anladım.
4: Trigger kayışı, gergi yağ filtresi, bujiler falan filan, hepsi 600.
5: Ruhsat masrafı ne kadar? Belli bir rakam vardı ama daha çok tutmuştur sanırım.
4: Ona 250 harcamak 250 zorunda mi kaldık? Noter masrafı vardı, ondan sonra yeni ruhsat için bir ödeme yapmak zorunda kaldık.
5: Evet, biliyorum. Ne
4: 250
5: kadar?
6: Aracın Chris ve Max'e toplam maliyeti 29.350 euroyu buldu.
5: İyi.
4: Ne diyeyim? En az 35.000 istememiz lazım bu arabaya.
5: Evet, haklısın, 35.000. En az 5.000 bırakması gerekiyor.
4: 35.000'e Evo 2 görünümlü bir araba. Biz ona 38.000, 39.000 diyelim bence.
5: Ben en son evet. 37.900 civarı diyorum. En az 35.000, daha altına
4: aynen
5: olmaz.
4: Aynen öyle.
6: Bir alıcı bir süredir bu arabaya göz koymuştu zaten. Şimdi karar verme zamanı. Araç gidecek mi?
4: Kırmızı spor araba için
7: evet,
4: geldin değil
7: merhaba.
4: Mi?
7: Merhaba.
4: Hoş geldin. Arabayı senin için yıkadık.
7: Öyle mi? Artık kendime böyle küçük bir oyuncak alacak yaşa geldim.
6: Restoran sahibi olan bu alıcı, vitrin veya garajda sergileyeceği bir koleksiyon parçasından çok yol için eğlenceli bir araç istiyor.
7: Bu çok güzel. Güzel
4: hiç sorun
7: toplanmış.
4: Yok. Bakımlarını yaptık.
7: Motor mükemmel durumda, öyle değil mi?
4: 114 bin kilometrede. Daha yeni yani.
7: Marşa basabilir miyim?
4: Tabii ki bas.
8: Ustası geliyor. Ne anlat bize usta? Her şey fabrika çıkışı, evet. Gergi hariç. Çip ayarı falan yok.
7: Tamam.
4: Hiç yapılmadı.
7: Bu bana yeter.
4: Rahat bir araba istiyorsun.
7: Bana hızlı bir araba lazım değil. Rahat bir araba lazım bana.
4: Yarış yapmayacaksın
7: evet,
4: zaten
7: doğru.
4: Değil mi?
7: Evo 2 olsaydı iyiydi. Çünkü roket gibi araba ama bana bu yeterli.
6: Kanaatkar bir müşteri. En azından motor gücü konusunda. Acaba fiyat konusunda da bu kadar kolay ikna olacak mı?
7: En son kaça bırakırsın bunu bana?
4: Telefonda ne demiştim? 37.900.
7: Hayır, olmaz.
8: 37.950 diyecektin.
4: Aa, senin komisyonun
7: evet,
4: değil mi?
7: Sana son teklifim 35, en fazla 36.
4: Niye? 114 bin kilometrede daha.
7: 114 bin evet. mi? Piyasada daha ucuzları var.
4: Var ama kilometreleri yüksek. Sen de biliyorsun. Evo 2'ler 50 binden aşağı olmaz. Bulamazsın. Düzgün bir Evo 2 daha ucuz olmaz. Sen bundan 10 bin kar ediyorsun. Aynı eğlence, aynı görüntü.
7: Evet.
4: Ayrıca çok temiz bir araba.
7: İkisi aynı değil.
4: Boyası yeni.
7: Sana şimdi 36 bin veriyorum. Başka yok.
4: 36.500.
7: 36 bin. Param yok. 36'ya bırak, anlaşalım.
4: Anlaşırız, anlaşırız. Ortayı buluruz.
8: 36 bin.
7: Teşekkür ederim araba için.
8: Evet, ben...
7: Makul bir rakam bence.
8: Ama daha da inebilirdik. Bana sorarsan 35 bin de yeterdi ama 36 bine
4: 36 bine o kadar çabuk ikna olması iyiydi.
8: Hı-hı. İyi adamdı. Araba iyiydi. Adam ne istediğini biliyordu.
7: Her zaman bir lançam olsun isterdim. Küçük, kırmızı bir delta buldum. Bu bana yeter. Biraz eğlensem yeterli. Pahalıya gelmeyen küçük ve güzel bir araba.
4: 29 bin harcadık, 36 bine sattık. Bence gayet iyi oldu, para geldi. Sıradaki arabayı alabiliriz.
8: Bence de öyle. Tam bir kazan kazan durumu oldu.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Aldayla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Gün boyu çamaşırını koru.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerin mi?
20: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
0: Bakın şimdi Fransa'nın rötesi.
21: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
22: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
23: Très bien.
21: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
28: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
26: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
31: Römorkum nasıl?
32: Çok güzel.
31: Ben beğendim.
32: Evet.
33: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
31: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
32: Ucu ucuna.
31: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
32: Ben kapıyı sökeyim.
31: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında... Belki birer santim mesafe var. Çok dar.
32: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
28: Kabiliyet lazım.
32: Oo, ucu ucuna.
28: Ucu ucuna.
31: Zor geçecek. O ses ne?
32: Bu taraf sıkıştı.
31: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
32: Evet, çok dar.
31: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
30: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
31: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
32: Evet.
31: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
32: Daha iyi oldu.
31: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
32: Kaldır.
31: Şimdi ahırı yapmalıyız.
28: Hazırız.
32: Evet,
31: devam edelim. Hadi.
32: Tamam.
34: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
30: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty 2 görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
34: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
1: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
34: Yine mi bitirdiniz?
1: Evet.
34: Ne zaman?
1: İki gün önce.

0: Ahşap, antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ahşabı elde etmek hala dünyadaki en tehlikeli işlerden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitim almadan onların yaptığı hiçbir işi denemeyin.
1: Son Ormancı'nın önceki bölümünde...
2: Aman tanrım!
1: Cachalot Creek'te ilk tomruk mavnasını doldurmak için zamana karşı yarış devam ediyor.
3: Sonunda seni devireceğim. Harika.
2: Gerginlik her açıdan üst seviyede. Lanet olsun.
1: Taşımada yaşanan aksaklık üretimi yavaşlatınca...
3: Demetler ne durumda?
4: Eksik kalacak gibi görünüyor.
1: Jared hedefin gerisinde kalıyor.
3: Bir çözüm bulmak zorundayım. Yoksa bu sezon tamamen boşa geçmiş olacak.
0: Sabaha karşı 03:00.

0: Erken kalkmışsın.
1: Uyuyamıyorum.
0: Yemek ister misin?
1: Evet, iyi olur. Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.
1: Cashalot Creek kurtuluşum olacaktı. O yüzden ilk tomruk mağlasının eksik yükle gelmesi ağır bir darbe oldu. O mağlanın eksik yükle gelmesi yüzünden 50 bin dolar eksiye düştük. Forever sahasında işler iyi gidiyor. Telif ödemelerini yapıyoruz. Ama şu anki karın Forever sahasını satın almaya yetmeyeceğinden korkuyorum. Aradaki farkı kapatmak için ekstra para kazanmaya yönelik bir planım var. Kapanmış bir tomruk işletmesinden daha önce kesilmiş keresteleri yok pahasına satın alma fırsatı doğdu. Ve bu fırsatı değerlendireceğim. Bu işi başarabilirsek 100 hatta 150 bin dolar kazanabilirim. Ama tam anlamıyla zamana karşı bir yarış olacak. İşin zor kısmı da burada başlıyor. Tomruk demetleri ve tomruk itme tekneleri kullanmayacağız. Bunun yerine rampalı bir mavna kullanacağız. Bu da mavnayı yüklemek için gelgitlere karşı Ross'la yarışmak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Sular fazla çekilirse rampa iyice dikleşiyor. Sular çok yükselirse de dikleşiyor. Böyle zamanlarda yükleme yapamıyoruz. Elimizdeki tek fırsat iki gelgit arasındaki süre. Yaklaşık 10 saatlik bir zaman dilimimiz var.
2: Terk edilmiş tomruk işleme sahası. Cashalot Creek'in 48 kilometre batısı.

0: Nasıl gidiyor?
1: İyidir. Malnayı çıkarınca daha iyi olacak, evet.
0: Mümkün olduğunca hızlı bitirmemiz gerekiyor. Gelgitte su fazla çekilecek ve yükleme yapamayacağız. Güvertedeki yükleyiciyle tomrukları istifleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sen de tomrukları bana taşıyacaksın.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi başlayalım.

0: Biraz paslanmış olabilirim. Yıllarca tomruk yükleyicisi kullandım. Bu iş devasa bir çubuk çekme oyunu ya da jenga gibi. Ama oyunu kaybedersen para eden tomruklar gider ve mavna devrilir. Sonuçları ağır olabilir. Roscoe kocaman bir tomruk yığını ile geliyor. Ona biraz yer açacağım. Gençken bir tomruk işletmecisinin yanında çalışıyordum ve deneyim kazanmak için gece makineleri kullanmama izin versinler diye yalvarırdım. Üstelik o iş için para da istemezdim. İşi öğrenmek için hızla çalışıyordum.
1: Ne durumdasın patron? Paslanmış mısın?
0: Bisiklete binmek gibi Rose. Koltuğun da arkana yaslanıp ayaklarını uzatarak miras bırakamazsın. Çok çalışmak zorundasın. Kimse kenara çekilip kolay yolu seçen adama saygı duymaz. İşin içinde olmalısın, mücadeleyi yaşamalısın. Bu iş başlı başına lanet bir hız treni gibi. İşin en önemli kısmı tomrukları düzgün yerleştirmek. Hiçbir şeye çarpmayıp tomrukları sıkıştırmamak gerekiyor. Rose yeni tomrukla gelmeden önce bunların hepsini istifleyip onun gerisinde kalmamam gerekiyor. Bu tempoyu korursak hava kararmadan işi bitiririz.
2: Pekala, her şey yolunda değil mi?
0: Hava kararmadan işi bitirelim.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: İnsan para kazanmak için neler yapıyor? Mumun iki ucunu da yakıyoruz. Uzun bir vardiya olacak.
3: ...48 kilometre doğuda.
4: İşte yola çıktık.
3: Geçen hafta Mavna'da yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen yeni oduncu Kate Johnson ve Matt McLean... ...dev sedir ağaçlarıyla dolu bir kıyı şeridini keşfe çıkıyor.
4: Bu sabah hava biraz serin.
5: Serin ama güzel bence.
4: Kesinlikle. Pekala, yürüyüşe çıkma zamanı.

0: Vay canına, şuna bak.
1: Aa evet.
0: Devasa bir ağaç.
1: Üstüne sarılmış bir sürü ağaç var. Bu iş gerçekten ilginç olacak.
0: Suya doğru iyice eğilmiş bu.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle. Umarım sıkıca tutunmayı başarır. Yoksa kötü. Bu ağacı suya düşürmek istemem. Yana doğru kırılırsa ağacın tepesi direkt suya düşer çünkü.
1: En iyi seçenek şu tarafa düşürmek.
0: Evet öyle.
1: Taş, kağıt, makas.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Taş, kağıt, makas. Ne?
1: Tamam. Bir kez daha. Hazır mısın? Ağaç senin.
0: Çoğunlukla yüksekten başlıyorum.
1: Tamam.
0: Orası bizim kaçış rotamız. O yüzden kesit yüzünü burada oluşturacağım. Mümkün olduğunca alçaktan açmaya başlayacağım. Göreceğin gibi boyumun üstünde çalışacağım yani.
1: Anladım.
0: Birkaç kütük alırım.
1: Biraz yukarıdan
0: buraya
1: alacaksın.
0: Yaslarım belki. Hiç fena fikir değil, değil mi? Belki üstlerine basamaklar da açarım. Böylece biraz yükselip daha rahat çalışabilirim.
1: Tamam, tamam, bence iyi fikir.
0: Daha kolay olur herhalde.
1: Evet, tam başının üstünden kesmesen iyi olur.
0: Başımızın üstünde bir sürü şey var.
1: Fark ettin mi? Şu kök kütlesi tek ağaca ait.
0: Olamaz, bu hiç iyi değil. Hayır, kaçış güzergahımızın üstünde asılı duruyor.
1: Evet, önce onu tamamen kesip oradan çıkarmalıyız.
2: Büyük bela.
3: Kate ve Matt, 49 metrelik devi devirebilmek için dallarına takılmış kuru ağacı ortadan kaldırarak işe başlayacaklar. Ardından ağacın 90 derecelik eğimini dengeleyebilmek için derin bir yön kesesi açacaklar. Son olarak da yerden 2 metre yüksekteki arka kesiyi açmak için geçici bir merdiven kuracaklar.
0: Yapacak çok iş var.
1: İşe başlayalım. Lütfen üstüme devirme. İlk işimiz başımızın üzerinde asılı duran, kökünden sökülmüş kuru ağacı indirmek olacak. Kesmeye başladığımızda hareket etmeye kalkarsa başımızın üstündeki dallar kırılıp düşecek. Üstlerinde yosun var. Ağırlar, havada asılı duruyorlar. Muhtemelen gövdeye fazla bağlı değiller. Başımızın üstündeki tehlikeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmamız gerekiyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim küpür küpür.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Başına dikkat et.
12: Evet, oldukça güzel devrildi.
11: Evet.
12: Biraz riskliydi ama iyi oldu. Artık endişelenmeyeceğiz.
11: Evet.
12: Artık tek korkumuz ağacın kalanının da gevşeyip tepemize devrilmesi.
11: Doğru.
12: Ne diyorsun Matt, bu ağaç işe yarar mı? Ağaç artık hazır olduğuna göre ona birkaç kütük yaslayacağım. Üstlerine basamak açmayı düşünüyorum. Böylece yön kesisini ve arka kesiyi hazırlarken üstlerinde rahatça durabilirim. Pekala, bunları şimdilik şurada bir yerde bir bekletelim. Kabuk engel oluyor. Bakalım bu yükseklik uygun mu? Yakın gibi. Yön kesesinin nasıl çıkacağına bağlı olarak biraz kısaltmam gerekebilir ama şimdilik böyle başlayayım. Bence şu anda oldukça iyi durumdayız. Her şeyi temizledik. Küçük ağaçlar aradan çıktı. Kaçış yolumuzu da açtık. Sen de yukarıdaki tehlikeli ağacı indirdin.
11: Evet. Düz durması için şuraya açılı bir kesik atmak ister misin? Ne dersin?
12: Olabilir. Önce her şeyi hazırlamaya başlayayım da. Bunların da burada olması gerekiyor. Hazır olsunlar. Yön kesisini nereye açacağını belirledikten sonra kütükleri ayarlayıp gereken yerlere basamakları koyacağım ben.
11: Tamam.
12: Pekala, başlıyoruz. Bu ağacın yana devrilmesini istemiyorum. Yana devrilirse direkt suya düşer. O zaman da ortalık gerçekten karışır. Bu yüzden ağacın mutlaka yamaç tarafına devrilmesi gerek. Her şey aslında açtığım yön çentiğine ve onu hangi yöne hizaladığıma bağlı. Ayrıca menteşe payının da ne kadar sağlam kaldığı önemli olacak.

0: Partnerimle birlikte yaşamak ve beraber çalışmak harika. Tabii günün 24 saatini aynı kişiyle geçirmek insanı bazen zorlayabiliyor ama bunu 6 yıldır yapıyoruz ve her şey şimdilik yolunda. Böylesine tehlikeli bir iş yaparken arkanda seni kollayan birinin olduğunu bilmek güven veriyor doğrusu. Birbirimiz için sürekli endişeleniyoruz. Bu tehlikeli bir iş ve her şeyi doğru yapsan da orman seni her zaman hazırlıksız yakalamaya çalışıyor. Her zaman göremediğin ya da beklemediğin bir şey çıkabiliyor. Ama ikimiz de güvenlik konusuna aynı şekilde bakıyoruz. Kendimi güvende tutmak için her şeyi yapıyorum ve o da yapıyor. Bundan eminim. Bu da beni çok rahatlatıyor.
1: İçine sindi mi?
0: Evet, sindi. Biraz yukarı nişanı almışım. O yüzden sanırım fazla uzağa devrilmeyecek.
1: Bence de.
0: Aslında bu mucize olur. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Huzur içinde yat koca dev. İşte geliyor.
1: Başlıyoruz.
0: Ağaçların, özellikle de bu ağacın alt kısmı oldukça tehlikeli. Ağacın bütün ağırlığı orada. Alt kısmın kesimini bir an önce bitirip uzaklaşmak istiyorum.

0: Takoz ne durumda?
1: Takoz iyi durumda.
0: Çatırdadı mı?
1: Evet.
0: Hey, biraz daha keseceğim. Dikkatli ol.
1: Devriliyor.
0: Aman tanrım, dayan lütfen.
1: Oo.
0: Aha, güzel.
1: Tam istediğin yere devrildi.
0: Kesinlikle.
1: Güzel işti.
0: Kıl payı suya düşmedi. Bir şekilde kıyıda kaldı.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Suya biraz daha girseydi ağacın yarısı sürüklenip gidecekti. Bu konuda çok şanslıyız ama bunu parçalayıp da...
1: Oo.
0: Aha, güzel.
1: Tam istediğin yere devrildi.
0: Kesinlikle.
1: Güzel işti.
0: Kıl payı suya düşmedi. Bir şekilde kıyıda kaldı.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Suya biraz daha girseydi ağacın yarısı sürüklenip gidecekti. Bu konuda...

0: Sayımız iyice azaldı.
1: Sağ teknisyeni Adrian, işletmedeki makine filosunu çalışır durumda tutmanın yükünü omuzlamış durumda.
0: Çoğu zaman bir çığı uzun süre devrilmeye, devam etmesi için dağdan aşağı yönlendirmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor. Bir şeyi tamir edince aynı gün içinde 8 tane şey daha bozuluyor. Oduncular kırıp dökme konusunda uzman, bizi meşgul ediyorlar.
2: Adrian, orada mısın?
0: Evet, dinliyorum.
2: Kamptaki jeneratör devre dışı kaldı.
0: Tamam, geliyorum. Bu işte öncelik sıralaması var tabii. Tomruk yükleyici, tomruk kamyonundan daha öncelikli. Tomruk kamyonu da kamyonetten öncelikli. Ama kamp mavlası bunların hepsinden önde gelir. Elektriğini kaybettiğinde ev olmaktan çıkıp okyanusta yüzen çelik kutuya dönüşür. Her şeyin bir öncelik sırası var. Su?
2: Buradayım Adrian.
0: Su anne, elektrikler kesilmiş.
2: Evet, elektriğimiz yok.
0: Birden mi kesildi, yavaş yavaş mı?
2: Yavaş yavaş söner gibi oldu.
0: Anladım.
2: Bugün yapmam gereken çok iş var. Hı? O yüzden mümkün olan en kısa sürede çalışmalı.
0: Ya, hemen ilgileniyorum.
2: Tamam, teşekkürler.
1: 55 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan yüzer kamp, Cashlet operasyonunun kalbi. Su, yiyecek, ısınma ve iletişimin kaynağı burası. Ancak elektrik olmazsa Sue ve diğer çalışanlar kampı terk etmek zorunda kalabilir.
2: Jeneratör çalışmadığında hiçbir şey yapamıyorum. Yemek bile pişiremiyorum. Bu da bizi geriye atıyor. Jared'ın bu kadar para kaybetmekten hoşnut olacağını sanmıyorum. Oh Tanrım. Hadi ama Adrian. Ay böyle oturup bekleyemem ki.

0: 48 kilometre ileride.
1: Bekle. Güzel.
0: Jared, terk edilmiş kütüklerden 100 bin dolar kar etme planı için güzel bir başlangıç yapıyor. Şimdilik işler yolunda.
1: Bunların kusursuz şekilde istiflenmesi gerekiyor. Tabii söylemek yapmaktan kolay. Hadi güzelim, sakın düşme. Güzel.
2: Biraz sancak tarafına mı yatmaya başladı Rab?
3: Evet, ciddi şekilde yana yatmış durumda. Hey Jared, yükün ağırlığını teknenin olduğu yere doğru verir misin lütfen? Diğer taraf 30 santim yat durumdayız.
1: Tamam, kalın kütükleri o tarafa koyacağım. Bakalım dengesi değişecek mi? Böyle bir anda isteyeceğiniz son şey aracın içindeyken mavlanın devrilmesidir. Bu durumda dışarı çıkamazsınız. Ağırlığın mamla üstünde eşit şekilde dağıldığından emin olmalısınız. Fazla eğilirse mamla devrilebilir. Kütüklerin hepsi gider ve kütük yükleme aracı suyun dibini boylar. Yani ters gidebilecek çok şey var. Gerçekten dikkatli olmalısın. Bu işlerde nazik davranmak gerekiyor. Ama çok zor. Hadi yerine gir. Lanet olsun.
2: Sürekli geri mi yuvarlanıyor?
1: Evet, öyle.
3: Para destelerini üst üste dizmeye benzemiyor.
1: Hadi güzelim, sakın düşme. Hayır. Bir an bile sıkıcı geçmiyor. İnsan bunu kendine neden yapar bilmiyorum. Keşke okulu bırakmasaydım. Eğimi dengelemeye çalışıyorum. İşleri yetiştirmem gerek. Kütükler aşağı yuvarlanıyor. Hiçbiri ortalanmamış. Mavna da dengede değil. Hepsinin bir anda devrilip makineye doğru yuvarlanacağının farkındayım. Sabit kal. Lanet kütük. İşte buna inanamıyorum.

0: Hayır, olamaz, hayır. Sabit kalsan ölür müsün aptal kütük? Lanet olsun. İşimizi bitirecek, sabit kal. Hayır. Hayır, seni koyduğum yerde dursana aptal. Pes ediyorum, şimdilik bu kadar yeter.
1: Jared araçtan çıktı.
0: Ne yaptığımı düzgün göremiyorum ve mamlayı bir an önce dengelemem gerekiyor. Bu işi başaramazsam oyun biter. O yüzden etrafı biraz dolaşıp plan yapmam ve işi bitirmem gerekiyor. Get her done.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerin mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
8: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
9: Très bien.
6: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
10: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Tansiden vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı?
14: Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Peki hala onları hafifçe ittireceğim. Kabinin içinden bir şey göremiyordum ama artık ne yapacağımı biliyorum.
1: Cashrod Creek'in 48 kilometre ilerisinde.
0: Herkes güvenli mesafede dursun. Güneş gözüme giriyordu ve hiçbir şey göremiyordum. O kütükler de sözümü dinlemiyordu. Körlemesine çalışıyordum ve önümü bile göremiyordum. Ama ne olursa olsun kütük manlası gidene kadar bu makineyi sonuna kadar zorlamak zorundaydım. İşte ihtiyacımız olan buydu. Şunu yerinde tutabilirsek üstüne bir sürü kütük istifleyebiliriz. Yerinde kal. İstediğim şeyi yaptı. Güzel. Evet.
2: Mauna dengelenmiş gibi duruyor.
0: Tamam, yeniden iş başındayız. Teşekkür ederim.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Mauna artık dengede. Demek ki en azından bir şey doğru yapıyorum. Sakin kalan kazanır derler. Ama bu benim için geçerli değil. Özellikle de makine kullanırken yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Bu benim tam zamanlı işim olsaydı kalp krizi geçirip ölürdüm. Garip bir durum. Herkes bunun huzurlu bir iş olduğunu düşünüyor. Ama karmaşayla başa çıkmayı bundan daha huzurlu buluyorum. Gün ilerledikçe güneş de gözüme girmiyor.
2: Faydası olmuştur.
0: İşin püf noktası Mauna'ya mümkün olduğunca kütük yüklemek.
1: Bu sırada Cashrod Yüzer Kampı'nda.
4: Güzel. Yakıtı kontrol edeceğim. Bakalım orada durumlar nasıl. Dünyanın bu köşesinde sık sık yakıtla ilgili sorunlar çıkar.
1: Adrian, ekip için hayati önem taşıyan kampı yeniden işler hale getirmek için jeneratördeki arızayı bulmaya çalışıyor.
4: Hava filtresi. Motorun hava filtresi. Bakınca içinden görebilmeniz lazım. Evet, tamam. Biraz kirli ama arızaya sebebiyet verecek kadar değil tabii. Teknik olarak çalışması gerekirdi. Şuna bakalım. Bu da iç hava filtresi. Temelde güneşe ya da kafa lambasına tutarak kontrol edebilirsiniz. İçinden ışık geçiyorsa çalışmasını engelleyecek kadar tıkalı değil demektir.

0: So yeah, we're
1: fine. Bol miktarda yağ püskürtüyoruz. Tamam. Yakıt sisteminin tamamını baştan sona kontrol edeceğim. Filtreleri değiştireceğim. Başka bir sorun yoksa çalışmalı. Evet. Aman tanrım. Tamam, buna ve şuna ihtiyacım var. Buna yakıt deposundan gelen ana yakıt filtresi diyebiliriz. Ve değişmeli. Evet, sorunun kaynağı genellikle tıkanmış yakıt filtreleri olur. Şunu söküp yenisiyle değiştireceğim ve tekrar yakıtla dolduracağım. Sonra da hepsini monte edeceğim. Bu filtreler mekanik dünyasında motor için toksinleri ve zararlı maddeleri süzen karaciğer gibi. Motor bunlar sayesinde yememesi gereken bir şeyi içine alamaz. Tıkalı olduğuna dair kesin bir belirti göremiyorum ama çoğu zaman filtre elemanı içeriden tıkanır ve bunu görmenin bir yolu yok. Yakıt filtreleri ucuz. Böyle durumlarda doğrudan değiştirebilirsiniz. Sistemin havasını aldım. Yeni filtreler takıldı. Yani artık çalıştırabiliriz.
2: Ah, hadi Adrian. Evet, ah, pekala. İşte bu harika. Hayır, olamaz.
1: Kesinlikle başka bir sorun var. Lanet olsun.
3: Mavna'nın gelmesine 5 gün.
4: Tamam. Bu balta mı?
5: Evet, o balta.
6: 100 kilometre ötede Forever madeninde.
4: Pekala, başka ne gerekiyor? Yeterince zincirimiz var mı?
5: Evet, yeterince getirdim.
4: Tamam.
6: Ağaç kesim ustaları Jim ve Rob, Mavna için gereken yükü hazırlamanın ve Cashlot'ta kaybedilen kazancı telafi etmenin yarattığı çifte baskıyı hissediyor.
5: Güzel gövde. Zaman sorunuyla uğraşıyoruz. O yüzden insanın aklı ister istemez meşgul oluyor. Umarım bu işi bitirip keresteyi su kenarına mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırırız. Vay canına, gerçekten güzel bir parça.
4: Evet.
5: Galiba bununla başlayacağız. Sağlam ve düzgün görünüyor. Bence güzel bir kütük çıkacak. İçinde büyük bir oyuk var. Uzanabildiğimden daha derine. Evet, içine doğru devam ettiğini görebiliyorsun. İçinde kocaman bir boşluk var.
4: Evet, içi bomboşmuş. Diğer tarafı bile görebiliyorsun.
5: Bu tarafta sağlam odun olmadığını görebiliyoruz. Gerçi diğer taraftan sağlam görünüyordu ama önden bakınca ağacı ayakta tutan sağlam bir şey kalmadığı ortada. Neredeyse her şey arkaya yüklenmiş.
4: Evet, hiç odun kalmamış.
5: Kontrolü elden bırakmayalım.
4: Burada güzel bir oluk var.
5: Evet, kesinlikle. Küçük bir yükseltinin üstünden geçen doğal bir oluk var. Önce bir yön kesisi açacağım, ardından uzak taraftan arka kesiye başlayacağım. Böylece o taraf alta bakacak ve tekrar oraya girmek zorunda olmayacağım. Orası benim için tehlikeli. Ağaç buraya doğru gelirken kesimi tamamlayacağım. Sonra içeri geçip arka kesiyi yapacağım. Burayı da payanda olarak bırakacağım. Evet, son aşamada kamalarım yerinde kalacak. Şurayı keseceğim ve ağaç planlanan yöne doğru devrilecek. Kaçış güzergahım da hazır olacak. Şu an düşünebildiğim en iyi plan bu. Tabii bu hiçbir şeyin ters gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Belki planımı değiştirip kesiyi ayarlamam, hatta arkasından makineyle itmem gerekebilir. Bunu henüz bilmiyorum ama şimdilik yön kesisi, arka kesi ve devrilme. Sonrasında da ağacı kurtarabileceğimizden eminim.
3: İçi boş.
6: Jim bu ağacı mümkün olduğunca sağlam tutabilmek adına yön kesisini ağacın düşüşünü karşılayacak dar bir oluğa doğru yapacak. Ancak tabanının neredeyse yarısı çürüyüp yok olduğu için sedir ağacını istenen yöne yönlendirmek kolay olmayacak.
5: Pekala, artık işe girişelim. Kesiyorum.

0: Bacana dikkat et. Bu ağaç dağılıyor. Lanet olsun. Ağacın ön kısmının tamamı arka bölümden ayrılmaya çalışıyor. O yüzden tek bir ağaç olmasına rağmen iki farklı ağaçmış gibi kesmek zorunda kalacağım. Hala alt taraftaki büyük yara olan bölüme bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada hala bağlı kalan küçük bir kısım var. Onu yolumdan çekeceğim. Ön taraftan ayrılmaya başladı. Yüksek kısma geçtiğim anda...
1: Lanet olsun.
0: Bu çatlak öne doğru açılmak istedi.
1: Gerçekten de öyle.
0: Ama bu yön kesisinin alt kısmında olacağım. Bu şeyse bilemiyorum.
1: Buraya devrilecek.
0: Bu çatlak yeni mi anlamadım? Muhtemelen değildir.
1: Pekala, seni takip edeceğim.
0: Açıklarsa buradan ya da şuradan ilerleyecek. Bakalım bir şekilde şu oluğa yönlendirebilir miyim?
1: Tamam, biraz ötesine geç.
0: Evet, haklısın.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
0: Gözünü dört aç. Altındayken dağılmayacağından emin olalım.
1: Peki.
0: İşaret verince küçük bir kız gibi çığlık atıp kaçacağım, tamam mı?
1: Merak etme, söylerim. Kaç buradan ufaklık derim. Pekala, şimdilik burada duracağım. Bunun içi bomboş.
0: Evet, burada da çatlıyor.
1: Sanırım şu bacak gibi duran kısım ayrılıyor.
0: Belki o kadardır.
1: Umarım şuraya kadar olan kısmı alabilirsin.
0: Evet, oraya ulaşmak iyi olur.
1: Evet, tam şuraya.
0: İçimden bir ses alt taraftan başla diyor.
1: Ben olsam önce diğer tarafı tamamen keserdim.
0: Dalların ağırlığından dolayı bu tarafa doğru devrilmek istiyor. Ama eğer bu şey kopup tek parça halinde şu büyük kütüğün üstüne düşerse, gövdenin iç kısmından kırılma, yarılma, kunduz kuyruğu gibi hasarlar oluşabilir. Bunun için bir sürü çılgın ormancılık terimi var ama hepsinin anlamı aynı.
1: Diğer taraftan alabildiğin kadarını al ve gerisini bırak bence.

Tamam, hadi bakalım. Gördüğüm en büyük zorluk ağacın ön kısmının dengesini kaybedecek olması. Dışarı doğru fırlayacak ve büyük ihtimalle bana çarpacak. Kopup düşerek beni yere yapıştıracak ya da bana vurup beni ağacın 10 metre üstüne fırlatacak.

0: lanet olsun.
1: Jimmy. Koptu ve ortasından yarıldı.
0: Yukarı devam ediyor mu?
1: Sesler çıkarıyor.

0: Dursun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi pirzgiş.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
12: Nesildi festi?
13: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
14: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
15: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
16: Ben bilirim, ben bilirim.
17: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Fansi'den vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı?
26: Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
20: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: serbest bıraktığın anda sana doğru fırladı.
1: Yani bu tarafa devrilmek istiyor.
0: Kopup ayrılmak istiyor, evet.
1: Bu taraf bırakmak istiyor. Tamam. Lanet olsun. Bu umduğumdan daha erken oldu.
0: Evet.
1: Pekala. Evet, en iyi devrilme yöntemi olmayabilir.
0: Nasıl olsa onu serbest bıraktın. Bence şunu çıkarsan yeterli olacaktır.

0: Devriliyor. Evet. İşte oldu. Devrildi.
1: Çıkardığı sesi duydun mu?
0: Evet. Gerçekten güzel parça. Başardın.
1: Şükürler olsun. Beklediğimden daha çok sorun çıktı. Ön tarafın tamamı yarılıp kopacaktı.
0: Bak, yarılan kısım burası.
1: Sadece üst taraftan yön kesisi açabildim. Bu da ağacın planladığımdan daha fazla yokuş yukarı. Yani buraya gelmesine neden oldu.
0: Evet.
1: Alt taraftan yeterince kesemediğim için dengeleyip içinde tutamadım. Oluğu kaçırdık ama sonunda güzel bir odun parçasını kurtarmayı başardık. Ve onu güvenli bir şekilde aşağı indirdik. Devam edelim.
2: Bu sırada Cashfield kampında.
3: Lanet olsun.
4: Sorun filtrelerde değilmiş. Bundan hoşlanmadım.
3: Neler oluyor Adrian? Çalışırken birden durdu. Sevinmiştim.
4: Evet, farkındayım. Üstünde çalışıyorum ama... Sorunu hala çözemedim.
3: Tamam. Birkaç saat sonra yemeği hazırlamak için geç olacak. Ne kadar süreceğine dair bir fikrin var mı peki?
4: Emin değilim. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum.
3: Tamam, anladım.
4: Yapabileceğimin en iyisi.
3: Biliyorum. Tamam, seni rahat bırakayım.
4: Sonuçta ben açlıktan ölüyorum.
3: Doğru. Pekala.
4: Görüşürüz.
3: Tamam, teşekkürler.
4: Rica ederim. Yaptığım işte olumlu bakış açısına sahip olmak önemli. Kırsal bölgelerde en kötü arızalarla, en pis işlerle ve en kötü hava koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar sorun yaşadığında bu durum ruh hallerine de yansıyor. Zor zamanlar geçiriyorlar. Olumlu düşünüp işi bitirmeliyiz. Evet, buraya fazla yakıt gelmiyormuş. Bu can sıkıcı ama en azından sorunun kaynağına yaklaşmış oldum. Bence yakıt gelmiyor. Tıkanıklık var ya da bir yerlerden hava alıyor. Evet. İçi tamamen mahvolmuş durumda. Sorun bu olmalı. Evet. Bu hortumu çıkarıp değiştireceğim. Sonra çalışabilir bence. Eski gibi görünmüyor ama sanırım zorlu şartlarda kullanılmış. Tamam. Aha. Daha eski bir ortama benziyor ama tıkanık değilse iyi durumdadır. Genellikle elimde hiçbir şey olmadan ya da ihtiyacım olanın biraz dışında ekipmanla, hatta yanlış parçalarla çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden bu işin yaratıcı bir yönü var. En sevdiğim kısmı da bu. Bu hortumu uygun uzunlukta keseceğim. Açık olduğundan emin olalım. Evet, akış gayet güzel. Şu parçayı da yerine takalım. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçalarının güzelliğine mükemmel bir örnek. Tamam, işimiz bitti. Her şey yolunda. Mauna'ya dönüp jeneratörü çalıştıralım. Doğru uzunlukta çıkmasa işimiz biterdi. Moral bozucu olurdu. Pekala.

0: 12 oldu.
1: Okay.
0: Tamam. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçaları sayesinde hortumu hallettik ama bağlantı parçalarını değiştirmedik. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın en iyi örneği. Bu hoşuma gitti. Pekala. Burada yapacağım son şey sisteme birazcık yakıt basmak olacak. Güzel. İşte bu kadar. Sen aşağı in. Sen de yerine otur şimdi. Harika. Tamam. İşte bu kadar. Bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. Yoksa başımız büyük dertte. Her yer ışık dolsun.

0: yaşasın.
1: Evet bebeğim. Şimdilik her şey yolunda. İçeride misin Su?
0: Evet Adrian, arkadayım.
1: Jeneratör yeniden çalıştı.
0: Harika. Akşam yemeğini zamanında verebileceğim, sevinecekler.
1: Yemekte ne var?
0: Roast beef. Ev yapımı peynirli makarna, ayrıca jeneratörü çalıştıran çocuk için de taze çörekler.
1: En sevdiğim, o kadar emeğime değdi.
0: Evet, mükemmel.
1: Tamam, yemekte görüşürüz.
0: Elbette, teşekkürler Adrian.
1: Ne demek?
0: Yemekte görüşürüz.
1: Tamamdır.

0: Operasyon bölgesinden 48 kilometre uzaklıkta, aralıksız 10 saat süren yüklemenin ardından Gerald'la Rose terk edilmiş kütükleri kurtarma görevini neredeyse tamamlıyor.
1: Harika, başardık.
2: Evet, başardık.
3: This is good.
1: Bu iyi oldu ama gerçekten baş belasıydı.
2: Gerçekten öyleydi. Evet, az önce biraz dağıldım. Stresten perişan oldum.
1: Evet, evet, fark ettim. Umarım maddi baskı biraz hafifler.
2: Kolay gelen değerli olmaz, değil mi?
1: Evet, olmaz.
2: Maliyetleri düşürdük. Kârı yüksek tutmak için Rose'la her zaman çaba göstermeye ve işi tamamlamaya hazırız. Bugün de tam olarak bunu yaptık. Ama henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Kış gelip bizi dağlardan indirmeden önce kalıcı maden hakkını satın alabilmek için daha çok işimiz var. O yüzden ekibin sıkı çalışmasını ve 500 bin dolardan fazla kâr etmemizi sağlamam gerekiyor. Herkes bu baskıyı hissetmeli. Artık her şey tam gaz ilerlemek zorunda. Kazanabileceğimiz kadar para kazanmamız gerek.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulama oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
9: Olamaz.
8: Evet.
9: Merhaba.
10: Merhaba, günaydın.
7: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
9: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
10: A-a.
9: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
10: Olamaz.
9: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
11: Hayır, bu çok kötü.
7: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
9: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
10: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
9: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
10: Kesinlikle.
9: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
12: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
9: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
10: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
9: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
10: Memnun olduk.
13: Ben de.
10: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
9: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
10: Evet. Kesinlikle
9: tamam.
10: Hazırız.

0: Bu bölümde... Namibya çöllerine bırakılıyorum.
1: Sen...
0: Güneş acımasız. Bushman halkının kaynakları nasıl kullandığını öğrendikten sonra... kendi geleneksel silahlarımı yapıyorum. Şuna bakın. Hiçbir aletim yok. Harika uçuyor. Ancak el yapımı bir yayla avlanmak çok zorlu bir süreç. Az farkla kaçtı. Iskaladım. Amacım... San halkının binlerce yıldır yaptığı gibi doğayı kullanarak ve tamamen kendi kendine yeterek yaşamak. Şu muhteşem karaciğer lokmasına bakın. Ben Ed Stafford. Yıllardır dünyanın her köşesinde hayatta kalma becerilerimi geliştirdim. Şimdi köklerime dönüyor ve yalnız başıma hayatta kalma yeteneklerimi teste tabi tutuyorum. Bu sezon suyun hem hayatta kalmanın anahtarı... hem de en büyük tehlike olduğu ortamlarda hayatta kalmaya çalışacağım. Hiçbir şey olmadan 10 gün boyunca tamamen yalnız kalacağım. Ne bir ekip, ne yiyecek, ne su, ne de araç gereç. Sadece en temel giysilerim olacak. Bu sefer yalnızca hayatta kalmaktan fazlasını yapmak istiyorum. Kendime lüks bir hayat kuracağım.
2: Birinci gün.
0: Güney Afrika'nın Namibya vahşi doğasına uçuyorum. Dünyanın bu köşesi en sıcak ve en kurak yerlerden biri olduğu için seyrek nüfuslu bir yer. Yaklaşıyoruz. Damarlarımdaki adrenalini hissetmeye başladım bile. Pist görünüyor. Sadece küçük toprak bir yol var. Nasılsın?
3: İyiyim, iyiyim.
0: Güzel. Etrafımdaki dağlar 2500 metreyi aşıyor. Kayalar arasındaki geniş düzlüklerde her türden tehlikeli av hayvanına ve sürüngene ev sahipliği yapıyor. Ancak insanlar burada 20 bin yıldan uzun süredir yaşıyor. Şimdi sıra bende. Şimdiye kadar karşılaştığım en zorlu ortamlardan birinde... hayatta kalmayı ve onların izinden gitmeyi deneyeceğim. Sağ ol dostum. Pekala. Uzun bir süre kimseyi göremeyeceğim. Tamam. Çantamın içinde bir kamera seti var. Çünkü her şeyi kendim kaydediyorum. Kamera pili, kafa montajı, iki kamera. Biri şu anda çekim yapıyor, bu da ikinci kamera. Bir uydu telefonum ve büyük bir felaket olursa diye ilk yardım çantam var. Ayrıca bir de drone'um var. Hareket halindeyken otomatik olarak beni takip edecek şekilde drone'u ayarlayabiliyorum. Ayrıca kaynak bulmak, tehlikeli hayvanları gözlemlemek ve güneşten kaçabileceğim yerleri görmek için de kullanabiliyorum. Sanırım en iyi seçeneğim güneydeki birkaç kilometrelik kaya çıkıntısına doğru hızla hareket etmek. Başlayalım öyleyse. Yanımda ne var derseniz hiçbir şey yok. Su, yiyecek, branda, bıçak, hiçbir şey getirmedim. Hiçbir şeyim yok. Ayakkabım yok, bu da benim için epey zor ve büyük bir dezavantaj. Çünkü Namibya yılanlarla dolu. Burada sayamayacağım kadar çok zehirli yılan var. Yanlış bir kütüğün üzerinden geçmem ya da yanlış bir kum yumasına basmam yetecektir. Ama sürekli yere bakamam. Çünkü daha büyük tehditler de var. Vay canlar. Orada dev bir antilop var. Korktum çünkü burası gergedan bölgesi ve antilop çok büyüktü. Bu bir uyarı işareti olabilir. Çalıların ortasında umarsızca yürümem gerektiğini hatırlattı. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ses çıkarmadan yaklaşmak zorundayım. Her zaman çıkış yolumun farkında olmam gerekiyor. Gölgeye çıkarsam gergedanlar oraya ulaşamaz. Bu sadece beni güneşten, yani ısı açısından en büyük riskten uzaklaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda beni gergedan bölgesi denilen ölme riskimin en yüksek olduğu yerden kurtarmış olur. Siyah gergedanlar bir kamyon kadar ağırdır ve saldırıya geçtiklerinde saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hareket eder. Yalnızca yüksek kayalara çıkabilirsem hayatta kalma şansım olacak. Ayakkabım olmadığı için yavaş ilerleyeceğim. Acımasız güneşte işi iki kat daha zorlaştıracak. Derim iyice yanmaya başladı. Su bulmam gerek. Su burada hayatta kalmanın en önemli önceliği. Su bulamazsam burada başarılı olamam. Hatta 3 gün bile dayanabileceğimi sanmıyorum. Kayalara biraz daha yaklaştım. Oradalar. Evet. İşte orada. Kaslarıma kramp giriyor ve midem bulanıyor. Dün gece bir şey yememiş olmama rağmen kusacak gibiyim. Güneşten kaçmam gerekiyor, yoksa sıcaktan etkilenip düşebilirim.
1: 44 derece.
0: Eğer burada güneş çarpması geçirirsem bu acil tahliye gerektirir.

0: Bu işimi görür. Aşırı zorlayıcıydı. Aşırı... Dürüst olmam gerekirse bitkinim. Halbuki alt tarafı öğlen sıcağında yarım gün yürüdüm. Yani... Stratejimi... Güneşe ve günün sıcak saatlerine göre ayarlamam gerekecek. Çok dikkatli olmalıyım. Sabah ve akşamüstü daha aktif olabilirim. Böylece ayaklarımı ve cildimi yanmaktan koruyabilirim. Ayrıca daha az su kaybederim. Tamam. Mağaranın arkasını hayvanlar kullanıyor. Burada büyük yırtıcılar olduğu kesin. Çita bir şey öldürmüş gibi görünüyor. Evet, enteresan bir şey. Bu kemikler her türlü şey için kullanılabilir. Deri tamamen buruşmuş ama... Bana sorarsanız ayakkabı... Evet, ayakkabı yapmayı düşünüyorum. Evet, kuruduğu için epey sert. Ama düzleştirmek istersem... Su yok, işte sorun da bu. Üzerine işeyebilirim. Evet, basit. Sanırım işeyecek kadar doluyum. Islak olduğunda daha yumuşak olacak. Güneşte düz bir şekilde bırakacağım. Potansiyel olarak bir çift ayakkabı tabanı haline gelebilir. Hareket edip birçok şeyi yapmam kolaylaşır. Erongo'ya bırakılmadan önce San Bushman halkıyla birkaç gün geçirdim. Bana burada nasıl hayatta kalacağımı anlattılar. Bu bilgiler şimdiden fayda sağlamaya başladı. Garip görünümlü bir şey. Neredeyse bir kök gibi. Bu bir su kökü gibi görünüyor. Kenarlarını dikkatlice kazmak istiyorum. Zarar vermek istemem. İşte bu. Su buldum. Sonunda evet, içebileceğim bir şey. Evet. Uzun, aşırı kurak ve sıcak bir günün sonunda bunun ne anlama geldiğini söylememe gerek yoktur herhalde. Kuru çalılıklarda bile San Bushman halkının binlerce yıldır kullandığı su depolayan bitkiler var. Evde olsanız bu tür bir şeyi yosunla yapabilirsiniz. İşte su. Boğazım kurumuştu. Yenilenmiş hissediyorum. Şimdi ayakkabılarımı yapma zamanı. Antik kabile medeniyetleri bazalt kayasını kesici alet olarak kullandı. Bu malzemelerden bir bıçak yapabilirim. Evet. Pekala. Şu çıkan kısma bakın. Buna çapa deniyor. Keskin bir kenarı var. Bir derinin en sert ve kalın kısmı, boyun ve omurga boyunca olan bölümdür. İşte bu kısmı ayakkabı tabanı yapmak için kullanacağım. Ayağımın etrafını çizeceğim. Keşke bir keçeli kalem olsaydı. Ayaklarımın etrafını çizmeye başlıyorum. Ayakkabılar için bu harika, çünkü bu malzeme çok sert. Kaya gibi. Ayaklarımı koruyacak ama bu küçük bazalt parçalarıyla kesmek epey zaman alacak. Ama yapacağım. Tamam, şimdi açıyorum. Artık çok daha hızlı olacaktır. Evet, işte böyle. Topuk kısmını nasıl kestiğime bakın. Evet, işte gördünüz mü? Bu ayakkabı tabanı.
1: 2 saat sonra.
0: Hayır. Bunu itiraf etmek utanç verici. İkinciyi keserken aynı ayağımı koydum ve etrafını işaretledim. Yani iki tane sağ ayak ayakkabısı yapmış oldum. Bu nedenle biri dış tarafında deriyle giyilmeli. Bu şekilde bir sol bir sağ olacak. Bazen zekamı sorguluyorum. Tanrım. O kadar zaman harcadım ve aynı ayağın etrafını iki kez işaretledim. Önemli değil. Artık yorgunum. Gerçekten yorgunum. Kayışlarla birlikte iki tabanım var. Bu da sanırım hiç çoktan iyidir. Birinci gün için çok da kötü gidiyor sayılmam.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Festçiler geldi. Bu cappuccino, latte. Cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
4: Ha? Bravo, bravo.
5: Italiano.
4: Festi.
5: En festi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma din.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Günaydın. Güneş henüz doğmadı ama aydınlanmaya başlıyor. Bir şey fark ettim. İyi işaret olabilir. Antilop dışkısı. Bunu bulmam çok iyi olur. Bu suyun yakın olduğuna dair bir işaret. Yoksa bu hayvanlar burada olmazdı. Sanki daha fazla kuş aktivitesi var gibi. Belki uyduruyorum ama bana sorarsanız doğru yoldayız diyebilirim. Evet. Hayvanların varlığına dair her türlü işareti görüyorum. Yakınlardaki bir yerden illaki su içiyor olmalılar. Çok belirgin siyah ve beyaz lekelenmeler var. Bu küçük çatlaklardan geliyor. Bence bunlar yaban faresi. Yaban faresi, buradaki kayalıkların arasında yaşayan tavşan büyüklüğünde bir memeli hayvandır. Bu lekelerse yıllardır birikmiş dışkı ve idrar. Tamam, menüde potansiyel bir yemek var diyebilirim. Her yerde patika var. Burada, şurada ve orada. Eğer bu bölgede su yoksa oldukça şaşıracağım. Burada neye şaşırıyorsan. Her şey zaten şaşırtıcı. Kuş faaliyeti çok, böcek faaliyeti çok. İki güvercin. Emin olamadım ama bana güvercin gibi geldiler. Aman aman, iki kuş daha. Üç kuş daha. Hepsi şu küçük delikten uçup çıktı. Şuna bakın. Şuna bakın. Aman tanrım, ne kadar görkemli. Su buldum. Evet, beni buraya getiren kuşlar oldu. Kanatlarınıza sağlık. Bu suyu arıtamam ama o kadar susuzum ki larva ya da bakteri olma ihtimaline rağmen bu havuzdan su içeceğim. Buna mecburum.
0: Bunu kesinlikle denemeyin.
1: Bu her şeyi değiştiriyor. Gerçekten de her şeyi değiştiriyor. Bu şimdi kendime bir hayat kurabileceğim anlamına geliyor. Bunu yapabilirim bence. Oradan bir su kaynaklı hastalık kapmadığım sürece hayat kalitemi yükseltebileceğim. Buradaki tepelere çıkıp kendime doğru düzgün bir mağara bulabilirsem, bu her şeyin gelişmesinin başlangıcı olur. Su buldum. Bu tartışmasız başıma gelen en güzel şey. Su her şeydir. Güneş yeni doğmaya başladı ve sıcağı anında hissetmeye başladım. Şimdi su bulduğuma göre kendime doğru düzgün bir üst bulmam gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bir şeyler başarabileceğim. Bu alan su kaynağından 1-2 kilometreden daha az uzaklıkta ve her tarafı yüksek kayalarla çevrili olduğu için kara gergedanlarının... Bu tartışmasız başıma gelen en güzel şey. Su her şeydir. Güneş yeni doğmaya başladı ve sıcağı anında hissetmeye başladım. Şimdi su bulduğuma göre kendime doğru düzgün bir üst bulmam gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bir şeyler başarabileceğim. Bu alan su kaynağından 1-2 kilometreden daha...

gibi hissettiriyor. Bu mağara mükemmel görünüyor. Bu bölgeye yerleşen San halkı tarafından kullanılmış olmalı. Onların dünyanın en eski kültürlerinden biri olduğu düşünülüyor. Kesme amacıyla kullanılmış küçük taş parçaları. Sanırım bu da seramik. Oraya bir adam çizmişler. Şurası kafa. Şurası da bacakları. Şimdi bu mağaraya çok daha fazla saygı duyuyorum. Burası artık evim. Kadim uygarlıkların mağara resimleri yaparken kullandığı bir yer. Onlar için yeterliyse Ed Stafford için de yeterli olacaktır. Tamam. Bunları ateş çubuklarına dönüştürme zamanı. Fena görünmüyor değil mi? Ateş. Hayatınızda kaç kez ateş yakmış olursanız olun, bu sizi hep mutlu eder. Gerçekten öyle. Kayalıklarda yaban faresi dışkısı gördüğüm yere geri dönüyorum. Bölgede taze iz var mı diye bakacağım.

0: Henüz yaşam belirtisi yok. Belki çok erken geldim. Bu kendinizi sorgulamaya başladığınız anlardan biri. Yanlış yaptığım şey ne? Eve döneceğim. Bunu yüksek sesle söylemek bazen güzel oluyor. Biraz moralim bozuktu ama bu akşamki ufak depresif halimin saçmalığını şimdi anlıyorum. Çünkü bugün aslında harikaydı. Ateş yaktım, düzgün bir mağara buldum. Hem de suya yakın bir mağaraydı. Bu üç şey huzurlu bir şekilde uyumam için yeterli. Çok güzel.
1: Üçüncü gün.
0: Midem yanıyor. Pek iyi uyuyamadım. Bir de başım çatlıyor. Sanırım su kaynağındaki böcek larvalarından kaynaklanıyor. Ama şu an paşa kılıcı çiçeği adında bir bitkiyi arıyorum. Bu bitkiyi işleyerek ip haline getirebilir, ardından tuzak kurup avlanmaya başlayabilirim. Şuradaki bitkiler mükemmel. Evet, bu en büyüğü, tamam. Bunları alacağım. İhtiyacım olan kadar yeterli. İçlerinde inanılmaz küçük lifler var. Hem çok güçlü hem de oldukça esnekler. Tek yapmam gereken yeşil ve süngerimsi kısmı çıkarmak. Böylece ip elde etmiş olacağım. Bu yeşil kısmı biraz lifli. Orta kısımdan ayırmak için eziyorum. Lifler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Harika. Bu lifleri ayırdıktan sonra onları bir araya örerek sağlam ip yapabilirim. Bu ipleri tuzaklarda ya da yay kirişlerinde tıpkı san halkı gibi kullanabilirim. Çevir çevir. Sağ ile tutarak sıkıştır. Sağ ile de sıkıştır. Evet. San yerlerinin bacaklarında hiç kıl yok. İpi bacaklarında sararak inanılmaz hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Ama maalesef ben az bir dağ ayısı kadar kıllıyım. Yine de epey hızlı yapabiliyorum. Yani ona da bir yetenek diyebiliriz. Sadece bacaklı olması şart değil. Tuzak yapmak için tek yapmanız gereken kazık bağı yapmak. İpi tahtanın bir ucuna küçük bir düğümle bağlamak. Diğer ucuna da bir düğme takacağım. Şimdi elimde Poti Deadfool tuzak yapısı olacak. Bıçağınız olmasa bile bir taşı sürterek oldukça keskin bir uç yapabilirsiniz. İşte bu şekilde. Bu ipleri kullanarak klasik bir ağırlıklı tuzak yapacağım. Şimdi de şöyle.

0: ve düz bir taş. Direk, kaldıraç ve tetik çubuğu içinde birkaç çubuk gerekiyor. Hayvan geçtiğinde tetiği çekiyor ve bum. Akşam yemeği hazır.
1: Okay,
0: tamam, bir tuzak tamamlandı.
2: Okay.
0: Evet, şurası çok güzel görünüyor. Evime yakın bir tuzak kurabilirim.
2: Okay.
0: Tamam, işte burası onların yaşadığı yer. Buradan çıkıyorlar diye tahmin ediyorum. İşte bu şekilde. Kuracağım tuzak yemli bir tuzak olmayacak. Çünkü elimde sadece çoban çileği var ve yaban fareleri sadece ot yiyor. Onlara yaramaz. Daha çok bir iz tuzağı olacak. Onları bir alana yönlendireceğim. Her iki tarafı kapatacağım ve içeri girip çıkabilecekleri tek yol tuzağın olduğu yer olacak. Tamam. İki tuzak kuruldu. Karnım resmen gurulduyor. Şansımı artırmak için birkaç tuzak daha kuracağım. Şu anda tam bir hayatta kalma modundayım. Vücudum kas ve yağ yakarak karbonhidrat üretiyor. Umarım yarın sabah kahvaltıda etim olur. Bu harika olurdu. Ne güzel olurdu. Mağaramdan çıkmak istemesem de sabahın bu saatlerini çok seviyorum. Havanın serin olduğu tek zaman bu. Güneşin doğmasına daha neredeyse 20 dakika var. Oh, çok güzel bir sıcaklık. Çalışan bir tuzak şu an çok iyi gelir. Evet. Bir dakika. Tuzak devreye girmiş, girmiş, devreye girmiş.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
6: Ben bilirim, ben bilirim.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aha. Şuna bakın. Bu hayvanda çok fazla et var. Et ziyafeti çekeceğim desem yeridir. Yaban faresinin neye benzediğini bilmiyorsanız işte karşınızda. Onu geri götürmeliyim çünkü büyük olasılıkla dün gece yakalanmış olabilir. Ve eğer dün gece yakalandıysa ortam sıcaklığında birkaç saattir duruyor. Pişirmek için mükemmel. Ah, kahvaltı. Derisi benim için faydalı olabilir diye önce derisini yüzmeye karar verdim. Kemiklerinde çok et var. Organ etleri daha önce bozulur ancak en çok besin maddesi de organlarda olur. Bu yüzden küçük bir kebap hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4, 180 Celsius, mükemmel. Karaciğer, böbrek, kalp, hepsi burada. Organ etlerinin... ne kadar... Aman Tanrım. Besleyici olduğunu biliyorum. Böbrek ve karaciğer etine bayılıyorum. Şu güzel karaciğer parçasına bakın. Bu tam zamanında oldu. 3 gündür yediğim ilk protein bu ve gerçekten tükenme noktasına gelmiştim. Bütün o besinler içime doluyor. Şu harika parçaya bakın. Yaklaşık bir saattir pişiyor ve sanırım hakikat anı geldi. Güzel, iyi pişmiş. Bacakların tadı da iyi. Her şey açlığa bağlı. Haksız mıyım? Açsanız yemeği bulduğunuzda minnettar oluyorsunuz. Şimdiye kadar hayatta kalabileceğimi kanıtladım. Su buldum. Barınak olarak bu mağarayı buldum. Ateş yaktım ve karnımı doyurdum. Hayatta kaldım diyebilirim. Ama hedefim hayatta kalmaktan ötesi. Kayalardaki resme bakarken düşündüm de şu küçük adamın elinde küçük bir yay vardı. Sadece hayatta kalmak istemiyorum. Sandbushman halkı gibi hayatta kalmak istiyorum. Sandbushman halkı gibi hayatta kalacaksam ekipman edinmeliyim. Onlar gibi yaşayacaksam onların araçlarına ihtiyacım olacak. Örneğin bir yay gerekecek. Yay için uygun bir odun ararken daha da iyisini buluyorum. Zürafa uyluk kemiğine benziyor. Muhtemelen bir sırtlan ya da leopar buraya sürüklemiş. Kokusu normal gibi. Şunlara bakın, çıkıntılı ve püsküllü parçaları görüyor musunuz? Bunlar kas teli. Her türlü şey için kullanılır. Ancak şu an özellikle yay için işe yarayacak. Kapan için yaptığım iple yayı germek mümkün. Ama muhtemelen yeterince sağlam değildir. Zürafanın bacağından çıkan kastelinden daha güçlü bir şey düşünemiyorum doğrusu. Yay için baş parmağımdan bir tık daha kalın, kavisli bir komifora ağacı parçasına ihtiyacım var. İşte bu bir yay başlangıcı. Şuna bakın. Güzel değil mi? Alet olmadan işler daha uzun sürüyor. Ama elimdeki şeylerle idare edebiliyorum. Şimdi fena görünmüyor. Bunu yakmak değil, sadece ısıtmak istiyorum. O yüzden odunu şekillendirebilmek için ateşin yanındaki ışıma ısısını kullanacağım. Ağacın çatallı dalını kullanarak odunu tutuyorum ve onu hareket ettiriyorum. Çünkü gerçekten çok çok sıcak oluyor sanırım. Kolay bir iş değil. San yerlisi gibi yaşamak istiyorsanız önce san yerlisi gibi terlemeniz gerekiyor. Yayı çok fazla bükmemeye dikkat ediyorum çünkü yepyeni. Bu yüzden iyice güç uygulamadan önce biraz nazik davranmam gerekecek. Evet, işte böyle. Ama iyi görünüyor. Bu bir gerilmiş yay. Evet.
4: Beşinci gün.
6: Günaydın. Beşinci gündeyiz. Burada kesinlikle iri yırtıcılar var. Bundan eminim. Dün gece kamptan sadece 20 metre uzaklıkta sırtlan sesi duydum. Sanırım geceleri yırtıcılar tarafından çevrili oluyorum. Yarı çıplak bir şekilde yerde yatarken ve kendinizi koruyacak hiçbir şeyiniz yokken bu hiç güvenli bir durum değil. Onlara tüylü terliğimi fırlatabilirim. Umarım günün sonunda bir yay ve okum olur. Böylece kendimi korurum. Evet, tuzaklara bir bakayım. Kendim bir şeyler avlayacaksam oklarımı hazırlamam gerekiyor. Belki bundan ok yapabilirim. Kampa dönerken gözlerimi açık tutmam işe yarıyor. Tam da oklarım için ihtiyacım olan şey. Tüy buldum. Evet, bunlar mükemmel. Yay ve okumu ne kadar çabuk yaparsam o kadar iyi olacak. Tamam. Pürüzsüz ve düz. Ama eğri. Okları ateşin sıcaklığında ısıtıp dümdüz hale getirmem gerekiyor. Bu gerçekten eğri bir oktu. Ve şimdiden bile çok daha düz hale geldi. Güzel bir ok oldu. Sonraki adım uçları keskinleştirmek. Ateşte sertleştirmek ve arka tarafına bir oyuk açmak. Sıcak, keskin ve ateşte sertleştirilmiş. Önemli olan da bu. Yaban fare derisi diz minderime bayılıyorum. Karın kaslarım varmış gibi görünüyor. Çünkü temiz yerler karın kaslarının olduğu kısımlar. Evet. Yağ kısımlarının iç kısmı temiz kalıyor. Bu yüzden üzerimde çizilmiş gibi karın kası var gibi. Ancak rüyanda görürsün. Bu ilk küçük kısmı kullanacağım. Şunu bir keseyim. Tamam, tüyleri oluşturan bu küçük parçaların bir kısmını kopardım çünkü biraz gelişi güzel şekilde geçti. Ama aslına bakarsanız hiç fena değil. Belki birkaç boşluk olabilir ama bundan oldukça memnunum. Bir sonraki daha güzel olacak, söz veriyorum. Yay gerildi, iki ok yapıldı. Şimdi gidip nasıl uçtuklarını göreceğiz. Hedef pratiği diyebilirim. Ama önce gerçekten uçuyorlar mı görmek istiyorum. Kendini çok küçümsüyorsun Edward. Başlayalım. Şu anda yay ipine biraz nazik davranıyorum. Ve evet. Hiç fena değil. Aman tanrım, bu çok iyiydi. İşte evet, yeni aktivitemi buldum. Ho ho. Kamerayı vurdum. Daha fazla pratik yaparsam kameramı bozacağım. Hızlı bir tuzak kontrolü yapıp bir sonraki yemeğimi avlayabileceğim yerlere bakmak istiyorum.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
3: Vardık.
4: Liseden mezun olduğunda da.
3: Buradayım.
4: Her anında 80 yıldır.
3: Orijinal.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. BCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: BCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine mi

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Her mağaramdan çıkışımda kaynak bulabilmek için yeni bir alan keşfediyorum. Bu sayede gerçek cevherler buluyorum. Aa, durun. Zemin seviyesi düşüyor. Vay canına. Şuna bakın. Küçük dünyamın her yeri dik bir kayalığın üstünde. Ovalar aşağıda. Müthiş. Burası olağanüstü bir yer. Kaldığım yerde eskiden San Bushman yerlileri yaşamış. Sanki zaman durmuş da her şey binlerce yıl öncesi gibi kalmış. Kaya sanatında zamanın ötesine geçen bir şey var. Sanki eski San yerlileri benimle konuşuyor gibi hissediyorum. Bir yay ve zürafa gibi şeyler görünce onların yaşadığı hayat tarzını kafamda canlandırabiliyorum.
8: Altıncı gün.
7: Yaban faresini yediğimden beri hiç protein almadım. Bu durum beni etkilemeye başladı. Kuşlar çok hareketli. Biraz taze dışkı gördüm. Ama hala ne bir hayvan ne de yere yuva yapan bir kuş buldum. Sanki doğum günü partisi düzenleyip herkes tarafından ekilmiş gibi hissediyorum. Kendimi biraz yalnız hissettim. Hayvanlar nerede? Bu mağara ne kadar harika olsa da artık veda etme zamanı geldi. Hadi bakalım, yola çıkıyoruz. Artık günlerimi av takibi yaparak ve yemek bulma şansımın en yüksek olduğu bir yerde uyuyarak geçebilirim. Bu iyi hissettiriyor. Hareket etmek daha iyi. Daha kolay geliyor. İlk gün sırtımda bu kamera çantasıyla geldiğimde ağırdı. Ve hareket edemiyordum. Şimdi hafif geliyor. Kendimi oldukça güçlü hissediyorum. Üstelik yanımda daha fazla ekipman var. Bir yayın ve ateş yakma kitim var. Hepsi bu. Tamam, stratejim şöyle. Her canlı bu su kaynağına geliyor. Her hayvan su içtiği için gelmek zorunda. Herkesin suya ihtiyacı var. Bu yüzden burada bir vahşi hayvan barikatı yapıp burada kamp kuracağım. Yay ve oklarımı kullanabilirim. Buraya okumu fırlatırım. Bu açıdan baktığımda aşağıya gözlemleyebilir ve ayağa kalkabilirim. Evet, görebiliyorum. Şansım yaver giderse yakınımdaki bir hedefi vurma ihtimalim yüksek. Son gerçek yemeğimden bu yana 2 gün geçti. Bu yüzden bu plan işe yaramak zorunda. Az farkla kaçtı. Az farkla. Sadece 2 okum kaldı. Bu kadar az farkla kaçmasına inanamıyorum. Tam anlamıyla nişan olarak attığım ve vurabileceğim bir atıştı ama. 20 santim fark. 20 santim. Şimdiye kadarki en rahatsız gece uykusuydu. Hiç iyi uyuyamadım.
8: 7. gün.
7: Aşırı sessiz olmam gerekiyor. Sabah 5 civarıdır diye tahmin ediyorum. Umarım hem büyük hayvanları görürüm hem de yere yuva yapan bir kuş yakalarım. Umarım buna değer. Çünkü bu gece hiç iyi uyuyamadım. Tamam, güneş az sonra saklandığım bu yere vuracak ama ayağa kalkacağım çünkü ne yazık ki bu plan işe yaramadı. En azından benim için yaramadı diyebilirim. Ve şimdi bir şey fark ettim. Yere yuva yapan kuşlar kayaların yanındaki ağaçlardan birinde tünekliyordu. Belki bu gece o ağacın üzerindeki kayalarda saklanabilir ve uyuyan kuşlara yukarıdan ok fırlatabilirim ve güzel bir ziyafet çekebilirim. Yani buradan bunu denemek zor olacak tabii ama

Tamam. Bir tane kuş var. Daha fazlasının gelip gelmeyeceğini bekleyeyim mi yoksa hemen atış mı yapayım? Uykuya daldıklarından emin olmak için 5 dakika bekleyeceğim. 5 dakika sadece. İşte bu. Vurdum. Ağacın altında.

Bence bu gerçekten inanılmaz bir şey. Buraya yanımda hiçbir şey getirmedim. Ayakkabım bile yoktu. Sıfırdan başlayarak bu aşamaya geldim. Şu an oldukça güvenli bir şekilde burada hayatta kaldığımı söyleyebilirim. Sadece tuzak kurup yaban faresi yakalamakla kalmadım. Bir yay, ok ve ok kılıfı yaparak başarılı bir şekilde avlandım. Her gün fazlasını öğreniyorum. Daha heyecanlı geliyor çünkü artık zorlanmıyorum. Ayrıca mağaraları ve suyun nerede olduğunu biliyorum. Kendime yemek yakalayabileceğim yerleri de keşfettim. Tamam, Kader Ağa'na. Göğüs eti. Lezzetli. Tadı tavuk gibi. Tavuk göğsü gibi tadı var. Ah. Sonraki iki günümü avlanarak, tuzak kurarak ve su kaynağı çevresinde yiyecek arayarak geçirdim. Orada bir şey var. Yakalayacağım. Bu ortamda ustalaşmış gibi hissediyorum. Dikkat edin. Eddie'nin pençesine düşüyorsunuz.

0: Günaydın. Erengo Dağları'nda 10. günüm ve artık eve gitme zamanı. Erengo Dağları beni sınadı. Zor olarak başlayan şey, hayatımın en inanılmaz deneyimlerinden birine dönüştü. San Bushman halkının bilgisine ulaştım. Burada yüzlerce yıldır hayatta kalan bir kültür vardı. Merhaba. Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: San halkının becerisine karşı daha derin bir hayranlık kazandım. Başka hiçbir yer beni bu denli alçak gönüllü hale getirmemişti. Hayatta bazen alçak gönüllü olmak çok önemli. Aksi takdirde insanın egosu giderek şişer. Bu tür durumlar bizim hataya açık ve savunmasız olduğumuzu fark etmemize yardımcı olurken elimizde olan her şeyi takdir etmemizi sağlar.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Dondurma gibi değil dondurma.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: ...17 gram
0: altının değeri $1,100.
3: Bu iyi bir çalışmaydı.
2: Evet, fena evet. Değil.
0: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
2: Birbirimize bakıp
4: eyvah dedik.
2: Eyvah.
4: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
0: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
2: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
4: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
2: Evet.
0: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan, Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
2: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
0: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
2: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
0: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
2: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
4: evet,
2: madencisiniz.
4: Bir sürü tamirat yaptık.
2: Sonra ikinci testi yaptık.
4: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
3: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yaşam tehdit edici durumlarda Hawks ve ekibi gerekli desteği almaktadır. Bazen bu durumlar çifte hayatta kalma tekniklerini gösterebilmeleri için sunulur.
7: Bu defa Amerika'daki en ıssız ve ücra bölgelerden birinde, Alaska'dayız. Ormanlar, ayılarla dolu. Değişken ve güvenilmez bir buzul kütlesinin üstünde kilometrelerce yol kat edeceğiz. Bu korkunç, aman tanrım. Ölüm tehlikesi altında av peşine düşeceğiz. Vay canına, şu anda ayılara yem olmamız işten bile değil. Doğadaki en acımasız ve saldırgan etoburlardan biriyle karşılaşacağız.
8: Bebeğim bak bir ayı.
7: Yaklaşma. Yine nehre yöneldi.
8: Olamaz, karşıya geçiyor. Kütükten
7: Hadi
8: geçiyor.
7: Gel, kütükten geçiyor. Bizim tarafa geliyor.
8: Kocaman.
7: Bir karı kocayı gezegenin en ücra köşelerinden birinde kendi başlarına bırakırsanız neler olur?
8: Öğrenmek üzeresiniz.
7: Vay canına, dikkat et. Neyse ki kocam Mike bir hayatta kalma uzmanı ve eskiden özel kuvvetlerdeydi.
8: Ancak bir sonraki görevim en zoru olabilir. Geride kal tatlım. Zehirli bir örümcek. Eşim Ruth'la tanışın. Başarılı bir gazeteci ve gezgindir.
7: Hayatta kalmakla ilgili ne varsa öğrenmek istiyorum.
8: Yapacağımız şey şu.
7: Mike bana vahşi doğada nasıl hayatta kalacağımı öğretecek.
8: Askeri yeteneklerime güvenirim ama yanınızda eşiniz varken savaşmak biraz farklı bir tecrübe. Aman tanrım. Bir şey yok.
7: Alaska, Amerika'nın en geniş eyaleti. Dünyadaki en büyük, en çetin ve en ıssız arazilerden biri. Yüzlerce bitki ve hayvan türünün yanı sıra yerkürenin belli başlı buzul sahaları burada bulunuyor. Alaska'nın tehlikeli topraklarını tanımak üzere bir helikopterle bölgenin güneydoğusundaki en büyük buz kütlelerinden birinin yanına iniş yapıyoruz.
8: Durum şu, Alaska'da Juno'nun yakınlarındaki bir buzuldayız. Hayatta kalma mücadelemiz başlıyor. Öncelikle yanımızda neler var bir kontrol etmeliyiz. Bende bir ayı spreyi ve magnezyum çubuklu bıçak var. Kramponlarımız ayağımızda. Buz kırıcı burada. Senin kamera çantanda neler var?
7: Bir adet matara ve bardağı. Tamamen boş. İçinde su yok.
8: Pekala.
7: Bir panço, yani kocaman bir yağmurluk.
8: Tamam.
7: Ve kameram.
8: Pekala.
7: Bir iki de kadın hijyen ürünü var.
8: Güzel. Sanırım ilk işimiz biraz su bulmak olacak. Bu buzuldan kurtulmamız biraz sürecek. Bu yüzden suyumuz olmalı. O çantayı
7: Hayır,
8: ben taşıyayım mı?
7: Beni ısıtıyor.
8: Pekala. Yüksek bir yere çıkıp etrafa bir bakalım. Olur mu? Tırmanma vakti.
7: Kaptan kocacığım, bir günde bir deniz kenarında bir tekile barında kaybolsak nasıl olur?
8: İyi iş diye sana derim. Hep kayboluyorum, sen de benimle kayboluyorsun.
7: Buz 250 metre derinliğinde. Her tarafı delikler ve yarıklarla dolu. Hava buz gibi ve korkuyorum.
8: Özel kuvvetlerde kış savaşı timindeyken kutupta hayatta kalma eğitimi almıştım ama prensipler zaten her türlü koşulda aynıdır. İlk birkaç gün yapacağınız hareketler sonucu doğrudan etkiler. Bu yüzden akıllıca düşünün, akıllıca davranın ve hayatta kalın.
7: Çok önden gitme. Deliğin birine düşersen seni çekemeyebilirim.
8: Deliğe düşersen beni çekemeyeceğinden eminim. Yüksek bir yere çıkmak bize hem zaman hem de enerjiye mal olacak. Ancak arazinin tümünü görmek bize kaybettiğimiz vakti geri kazandıracağı gibi sonradan ölümcül bir hata yapmamıza da engel olacak. Pekala, the top zaman. Durum, tehlikeler, analiz plan.
7: The top kısaltma mıydı yani?
8: Evet, yeni mi anladın?
7: Hiç bilmiyordum.
8: Durum, bir buzuldayız. Sağa ya da sola gidemeyiz çünkü dağlar yolumuzu kesiyor. Geri dönemeyiz çünkü çok daha buzlu ve yüksek. Yapabileceğimiz tek şey aşağı gitmek. Bu tepeden bakınca yarıklarla dolu şu labirentte ilerleyemeyeceğimiz anlaşılıyor. Yani tek seçenek kenarından yürüyüp şu dağla birleştiği yerden yürümek. Tamam mı? Buzulda hiçbir kaynağımız olmadığı için kamp kuramıyoruz. Bu yüzden daha düşük bir rakıma inmemiz, kıyı şeridine gitmemiz gerekiyor. Bizi bekleyen en büyük tehlikeler hipotermi, ayrıca ayı bölgesindeyiz. Bunlara dikkat etmeliyiz.
7: Bu buzun kütlesinin üzerindeki yarıklar ve delikler onlarca metre derinlikte. Birinin dibini boyladınız mı, orada kaldınız demektir.
8: Evet, tehlikeler bunlar. Analiz, aşağı inip kıyıya varmalıyız. Zira başkalarıyla iletişime girip kurtulma şansımızın en yüksek olduğu yer orası. İlk plan, su bul ve buzdan kurtul. Hava kötüleşiyor. Yola koyulsak iyi olur.
7: Bu buzulu geçmek çok tehlikeli. Yanlış bir adımda sonu gelmez bir uçurumdan aşağı düşeriz. Bu yüzden sağlam bir zemine varana kadar çok dikkatli olmamız gerekiyor.
8: Tatlım, biraz su alalım. İlk işimiz su içmek olacak. Matarayı çıkarsana. Bu suyun en iyi yanı uğraştırmıyor. Kaynatmamıza gerek yok. Bu saf su. Tertemiz.
7: Buzuldan erimiş.
8: Evet. Doğruca buzuldan. İnsanlar bu su için iyi para ödüyor. Biraz soğuk ama değil mi?
7: Buz gibi.
8: Pekala. İçip yola devam edelim. Evet. Tamam, aşağıya bir kolaçan edelim bakalım. Bu buzuldan kurtulmalıyız.
7: Yani şu yöne gidiyoruz.
8: Evet. Sisin içinde.
7: Hava kötüleşiyor. Rüzgar hızını arttırdı. Yağmur yağacak.
8: Evet. Sıcaklık donma noktasının biraz üstündeydi. Şimdi bu rüzgarla altına düştü.
7: Bu hiç hoş değil. Hem de hiç. Dur. Bu inanılmaz bir yarık. Aman tanrım, korkunç. Bu yarıkların ne kadar derin olduğu hiç bilinmez. Buzulun dibindeki buz basınç altında, bu yüzden elastik dalgalandığında tüm buzul eğilip bükülüyor. Tepe kısmı daha hassas olduğu için yarılıyor ve bu devasa çatlaklar oluşuyor. Bazılarının derinliği 45 metreyi buluyor. Düşmeyi istemeyeceğiniz bir yer. Bu bir delik mi?
8: Evet.
7: Uzak dur. Bu bir buzul kazanı.
8: Bayağı derin. Bir buzul obruğu gibi.
7: Bu aşağı giden sular sebebiyle oluşmuş. Buzulun merkezine kadar gidebilir.
8: Bunun içine düşsen ne olur?
7: Ölürsün. Kaçarı yok. Soğuktan gidersin çünkü üzerine su dökülüyor ve çıkamazsan 60 yıl sonra bu buzul ölürken bedenin dışarı fırlar. Bunu istemezsin.
8: Pekala. Bu şeylerden her yerde var. Bulutlar bu tarafa geliyor. Acele edip buradan kurtulmalıyız.
7: Gözlerini açık tut. Vay canına, arkana bak. Az önce oradaydık. Şurası mı? Oraya mı çıkacağız?
8: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Buraya gidemeyeceğimiz kesin.
7: Bu bir buz uçurumu.
8: Pekala. Şuradan atlayıp yürümeye devam edelim. Hadi bakalım tatlım.
7: Buz kıracağını bana ver. Tamam, bir, iki, üç. Teşekkür ederim.
8: Dur, ilk ben geçeyim.
7: Oradan yürüme, sağlam görünmüyor. Geçebilirsen...
8: Başardım.
7: Kramponlarımı çıkarmalıyım. Bu metal nesnelerle yürürsem... kayarım. Ve bunu istemiyorum. Aman tanrım.
8: Aman tanrım. Affedersin tatlım.
7: O taş elimi paramparça edebilirdim.
8: İyi misin?
7: Yanımda durmalısın, tepemde değil.
8: Nasıl ilerlediğimize dikkat etmeliyiz.
7: Arkanda durmayacağım. Çağa sebep olursun.
8: İyi fikir Çavuş. Gitmemiz gereken yer şu kıyı. Gemiler oradan geçiyor. İnsanlar bizi orada görebilir. Tek kurtulma şansımız bu.
7: Ormanlar. Ayı dolu.
8: Aynen öyle. Zorlu bir yol bizi bekliyor.
7: Alaska'da 30 binin üzerinde boz ayı yaşıyor. Boyları 2 metreyi, ağırlıkları da 400 kiloyu bulabiliyor. Ama işin en can sıkıcı tarafı, insanlara saldırıyorlar. Çoğu saldırı annenin yavrusunu korumaya çalışması sonucu gerçekleşiyor. Ancak ayılar tahmin edilemez canlılar. Daha geçen yıl bir anne ve yavruları uyuyan bir adama saldırıp onu öldürdü.
8: Evet, bu ormandan geçmek düşman bölgesinden geçmek gibi olacak. Zira orası tam bir ayı barınağı.
7: Ayı bölgesinden geçiyoruz. Bu bir ayının ayak izi.
8: Buradan gidelim. Hadi.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
18: Çok iyi.
19: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal çamlıca gazoz.
20: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
21: Abi, ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
26: Bu çarşamba 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
27: Ben bilirim, ben bilirim.
28: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank
29: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
30: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
31: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
32: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Alaska'da mahsur kalışımızın birinci günü. Engebeli bir buzulun üzerinde kilometrelerce yürüdük. Kurtulmak için kıyıya ulaşmamız gerekiyor. Kıyıya ulaşmak için de önümüzde içinden geçmemiz gereken ayılarla dolu bir orman var. Ama asıl tehlike 20 metrelik bu tehlikeli bayır.
3: Görünüşe bakılırsa kayalar burada sona eriyor ve ağaçlar başlıyor. Dik bir yokuş. Ve aşağı başka bir yolda yok. Buradan gitmeliyiz.
2: Şuna bak, adamın omurgasını kırar.
3: Biliyorum, korkutucu bir kaya. Onu atlatmalıyız. Ben aşağı iniyorum. Sorun yok, iyiyim. Pekala, biraz dikleşiyor. Dikkat et tatlı.
2: Bütün bu dallar gözümü çıkarmasa iyi olacak.
3: Aşağı indikçe eğim giderek dikleşiyor. Her hareket sırasında üç kontak noktasının korunması elzem. Yani sadece bir uzvunuz, yeni bir el ya da ayak dayanağı aramalı. İyi misin? Dikkat et. İniş sırasında azami dikkat göstermeli. Zira olur da düşerseniz en iyi ihtimal sadece bileğinizi burkarsınız. Ki o da bu koşullar altında hayatta kalma şansınızı oldukça düşürür.

0: Hayatımda böyle yosun görmedim, halı gibi. Çok kalın.
1: Evet, her yerde var. Oo, şuna bak, bir sürü yaban mersini. Bu iyi haber bebeğim.
0: Yaban mersini olduklarına emin misin peki? Yani öyle görünüyorlar ama.
1: Kesin yaban mersini. Bol şeker barındırırlar. O buzul sonrası ihtiyacımız olan enerjiyi karşılayacaklardır.
0: Ne yapmayı unuttuk biliyor musun? Ayıları uyarmayı.
1: Haklısın.
0: Ayıların bulunduğu bölgelerde ilerlerken ses çıkarmalıyız. Yoksa korkup bize saldırabilirler.
1: Buzun üstündeyken pek önemli değildi ama şimdi ağaçlık alandayız. Kesinlikle haklısın.
0: Ayılar.
1: Burada hızlıca bir şeyler atıştırabiliriz. Dediğim gibi önceliğimiz barınak hazırlamak ve ateş yakmak. Şunlardan biraz yiyelim. Sonra yola devam edip iyi bir nokta bulalım ve geceyi orada geçirelim. Kampımızı kurmak için hem düz hem de geniş bir zemin bakıyoruz. Ne de olsa sadece uyumayacağız. Ateş yakıp barınakla kuracağız.
0: Hey ayı! Mike, şurada koca bir mağara var. Sence içinde ayı var mı?
1: Zamanında kesin olmuş. Giriş
0: evet,
1: ne kadar
0: de.
1: Düzgün, baksana.
0: Ayı izi de var, gördün mü? Bak.
1: Doğru diyorsun tatlım, her yerdeler. Bu yüzden bu gece burada kalmayacağız.
0: Ayı bölgesinde ilerliyoruz. Şarkı söylemeli, marşlarından birini söylesene. Hadi, orada da söylediklerinden.
1: Pekala, nasıl istersen. Sen giderken annen geliyordu.
0: Haklısın.
1: Baban gelirken sen gidiyordun.
0: İyi dedin.
1: Şimdi gidiyorsun.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinde cep telefonun.
0: Evet.
1: Şu hale bak.
0: Hey ayı.
1: Çok kalın. Vay canına.
0: Ayılar, ayılar.
1: Alaska'da yılın bu zamanı güneş 17 saat tepede kalıyor. Gün ışığı hala etrafı aydınlatsa ve bizi yola devam etmeye davet etse de o buzul bizi oldukça yordu. Bu yüzden akıllı olmalı, durup biraz dinlenmeliyiz. Bu gece kamp kuracağız. Bu gördüğümüz en düz zeminlerden biri tatlım. Burası bu gecelik evimiz olacak. Bu yosun tipi oldukça yumuşak. İyi yatak olur. Pançomuzu çıkarıp bir sundurma yapalım.
0: Çok yoruldum. Burası çok rahat. En fazla 10 saniye uzandım ve nemin sebep olduğu soğuk şimdiden kendini hissettiriyor. Gerçekten üşümeye başladım.
1: Evet.
0: Yalıtıma ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Ayrıca bir yağmur ormanındayız. Yani burası yılda 2,5 metre falan yağmur alıyordur. Öyle değil mi?
1: Çok zor iş.
0: Hava da soğuk.
1: Evet, işin ilginç tarafı böyle yerlere ılıman iklim derler. Neresi ılık bunu söylesene. Donuyoruz. Neyse. Hadi bir barınak kuralım. Soğuk, nemli, perişan bir vaziyet. İnsan, yorgunum, açım. Şuraya uzanıp uyuyacağım da diyebilir ama ya sefil olmayı kabul edeceğiz ya da durumu düzeltmek için bir şeyler yapacağız. Biz ikincisini seçiyoruz. Berbat bir yer ama bu gecelik evimiz burası olacak.
0: Duvar örüyorum.
1: Çok güzel tatlım. Ama o yapraklar en ufak bir esintide bile devrilir.
0: Sadece ufak boşlukları dolduruyorum. Neden sorun ediyorsun?
1: Hayır, sorun yok. Muhteşem.
0: Dalga geçiyorsun. Hep dalga geçiyorsun ama sana sonra laflarını yediriyorum.
1: Laflarım şimdilik kenarda dursun. Gerekirse sonra yerim, olur mu?
0: Ne?
1: Dilersen duvarlarını örmeye devam edebilirsin.
0: Duvarları bitirdim.
1: Tamam. Bak o zaman ne
0: senin
1: diyeceğim?
0: Tarafını açık bırakabilirim istersen.
1: Hayır, lütfen. Biraz acele et ama. Çıra bulmalıyız.
0: Sinirini boşaltmak için gerçekten iyi bir yol. Ben de şu anda kocama sinirlenmiş durumda.
1: Laflarım şimdilik kenarda dursun. Gerekirse sonra yerim, olur mu?
0: Ne?
1: Dilersen duvarlarını örmeye devam edebilirsin.
0: Duvarları bitirdim.
1: Tamam. Bak o zaman ne
0: diyeceğim? Senin tarafını açık bırakabilirim istersen.
1: Hayır, lütfen. Biraz acele et ama. Çıra bulmalıyız.

0: Kuyruğun.
1: Harikasın hayatım.
0: Nemli bir yere koyma.
1: Hayır hayır, merak etme, şuraya koyarız. Elimizde bir magnezyum çubuğu var. Metalin birazını soyup topluyorsun. Ve işin en kıyak yanı, ateş aldığı zaman 1200 derece sıcaklıkta yanmaya başlıyor ve her şeyi ateşe verebiliyor. Yani bu mekanik bir kav.
0: Ama nasıl ateş alıyor? Metal nasıl ateş alıyor?
1: Bu yüzden bir çakmak taşı da koymuşlar yanına. Bu kıvılcımı ve onu izleyen alevi yaratıyor. Gerisini sen hallediyorsun. Bu metal kabuklardan ufak bir yığın yeterli. Sonra taşla vuruyoruz ve alev alıyor.
0: Tam Noel'lik. Yardımcı olabilecek bir şey daha var yanımda. Kadın hijyen ürünü. Daha önce de kullanmıştık.
1: İngiliz malı tampon. Bunu kullandığımı hatırlıyorum.
0: Ateş yakmak amacıyla. Yanlış anlaşılmasın.
1: Evet, ateş yakmak için.
0: Bir akşam minik oğlumuzu yıkamak üzere banyoya girdim. Bizimki tamponları dizmiş, ateşe veriyordu.
1: İngiliz yapımı olanların neden...
0: Ben nasıl bir adamla evlendim?
1: Neden Amerikan yapımı olanlar gibi alev almadığını zaman içinde anladım. Amerikan tamponlarından birini deneyelim. Hadi yakalım. Amerikan ürünlerine güvenim tam. Görüyor musun?
0: Evet.
1: Pekala, hadi bakalım. Bak, bak. Bir kıvılcım ve yandı. İşte bundan bahsediyorum. Amerikan malı tatlı. Kavımız hazır.
0: Her neyse, Amerika'ya bir puan.
1: Ateşimiz, suyumuz, barınağımız ve biraz da yaban mersinimiz var. Biraz dinleneceğiz. Günün ilk ışıklarıyla yola koyulup batıya yöneleceğiz. Kıyı şeridine az bir mesafe kalmış olmalı. Kıyıya vardığımızda gemi görüp kurtarılma şansımız olacak. Şimdi biraz dinlenelim. Daha sonra seni uyandırırım, tamam mı?
0: Ayılara dikkat et.
1: Umarım bu ateş onları uzak tutar.
0: Umarım beni de daha rahat uyutur. Şuna bak. Bak Mike, şu anda ayıların yemek yediği lokantadayız.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
5: Ne sildi festi?
6: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
16: dondurma. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
17: Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.

0: ilk arabamdı.
1: Hansi'den vazgeçemem. Geriye tek bir soru kalıyor.
2: Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Alaska'da mahsur kalışımızın ikinci günü. Ayıların bölgesinde yaban mersini dışında hiçbir şey yemeden bir gece hayatta kalabildik. Bugünkü planımız kıyıya doğru ilerlemek. Umarım orada hem yemek hem de bizi kurtaracak birilerini bulabiliriz. İyi ki dün gece yağmur yağmadı. Su geçirmez olmalarına rağmen elbiselerimin hepsinin içi nemlenmiş durumda.
1: Evet, çok iyi bir uyku çekmedik. O suyu bitir. Ben biraz etrafa bakınıp kahvaltılık bir şeyler arayacağım. Mataraya da su ilave ederim.
0: Ayı spreyini al.
1: Elbette bayan. Pekala, bu kahvaltı için yeter. Şimdi bize su lazım. Bunun gibi nemli bir ortamda yağan yağmurlardan su elde edebileceğiniz gibi bir örtü yardımıyla çalılardan ve yapraklardan da su toplayabilir ve onu sıkıp içebilirsiniz. Bir diğer teknik, bu çeşit yosunlar çok kalın ve su doludurlar. Bir tomar alıp içindeki suyu sıkabilirsiniz. Bir avuç dolusu alıyoruz. Kötü görünüyor ama kaynattığınız zaman tamamen güvenli olur. Hiç fena değil. Pekala tatlım, kahvaltın yatağında. Ayrıca biraz yosun suyu da ayarladım.
0: Çişe benziyor. Üzerine mi?
1: Hayır. İçindeki topraktan öyle görünüyor. Kaynatınca geçecektir. Pekala, kahvaltı edelim. Suyumuzu içelim. Sonra batıya yönelip kıyıya ulaşmaya çalışalım, tamam mı?
0: Mike, her yer ayı pisliğiyle dolu.
1: Her yerde mi bilmem ama taze oldukları kesin. Etrafta ayılar var. Gözlerimizi açık tutalım. Spreyimiz var. Eğer birini görürsek ve bize çok yaklaşırsa gözlerine sıkacağız.
0: Ayı!
1: Hadi.
0: Ayı, ayı, ayı! Ömrümde böyle ağaç görmedim. Sanki dinozor ağacı gibiler.
1: Çok güzeller. Şurada yol açılıyor gibi.
0: Evet.
1: Açık bir arazi gibi. Çayırlık falan.
0: Yeşilliği görebiliyorum.
1: Kesinlikle. Harika. Hadi.
0: Ayı.
1: Hey ayı. Biz geliyoruz.
0: Ne var?
1: Açık arazi bebeğim. Açık arazi.
0: Gökyüzü.
1: Muhteşem. Kuşları görüyor musun? Bu iyi işaret. Yiyecek bir şeyler bulmuşlar. Bu ağaçların arkasında geniş bir açık arazi var. Oraya gidiyoruz.
0: Ayılar böyle yerleri sever. Gelip burada otlarlar. Vay canına, şuna bak. Şuna bak. Dev bir ayı yatağı. Büyük ve ağır bir şey burada uzanmış.
1: Burada dolandıkları kesin.
0: Ayılar, ayılar. Ne gülüyorsun? Ayıları uyarıyoruz.
1: Bunu yapmana bayılıyorum. Ormanlık alanda sessizleşmek istiyorum ama...
0: Ayıların insan sesini duyması gerekiyor. Saldırmalarını engelliyor. Bu adamsa bana gülüyor.
1: Gülmek de insan sesi değil mi?
0: Çok uzaklaşma.
1: Tamam bebeğim.
0: Ayılar, ayılar, ayılar. Çürük bir şey kokuyor.
1: Temiz su görüyorum. İçinde de binlerce balık. Şuna bak. İçi
0: vay
1: balık
0: canına.
1: Dolu.
0: Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: Balıktan halı gibi.
1: Bu ne biliyor musun? Bu bir fırsat. Burada durup suyumuzu doldurup karnımızı doyuracağız tatlı. Gel hadi.
0: Somon balığı bunlar. Yavrulama dönemindeler.
1: Ne?
0: Yani denizden buraya yumurtalarını bırakmak üzere gelmişler.
1: Etrafta ayı göremiyorum.
0: Aa, bak bak bak bak. Şuna bak Mike. Şuna bak. Vay canına.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ayılar
1: 5, 6, 7.
0: Şu anda ayıların yemek yediği lokantadayız.
1: Bu nehir sonu gelmez bir alabalık kaynağı da olsa burada fazla kalamayız. Zira ayılar da buradan besleniyor. Yerliler silahları olmadığı takdirde buraya adımlarını bile atmaz. Bu yüzden yemeğimizi bitirip bitirmez buradan ayrılacağız. Kıyıya varana kadar da gözlerimizi dört açacağız. Bakıyorum da ayı nöbetindesin. Evet.
0: Ayı, ayı, ayı. Tanrım, şu hale bak.
1: Bu su yine de temizlenmeli tatlım. İçinde bu kadar ölü balık varken olmaz. Bu şekilde içmek güvenli değil.
0: İlk kez böyle bir şey görüyorum. Burası inanılmaz bir yer.
1: Şimdi içmeyeceğiz. Kaynattıktan sonra içeceğiz. Ama şimdi yemek yiyebiliriz. Ben taze bir balık istiyorum. Taze ve temiz. Hadi bakalım. Buraya gel bay balık.
0: Aman Tanrım.
1: Yemek hazır tatlım. Pekala bay balık. Teşekkür ederiz. İşte bu kadar. İşi bitti.
0: Bu balığın ölmesine çok üzülmüyorum. Çünkü fena acıktım. Ayrıca bu nehri yumurtlamak için gelmiş. Yani soma balıkları yumurtladıktan kısa bir süre sonra zaten ölürler.
1: Şuna bak. Oh.
0: Aman Tanrım. Havyar.
1: Vay canına. Nefis al bakalım bebeğim.
0: Harika.
1: Sanırım havyarımız bu kadardı.
0: Aa, çok açım. İçinde kurçuk yoktur değil mi?
1: Mümkün. Ama dert değil. Kurçukları sonra hallederiz.
0: Bu hayatta kalmak için birebir bir gıda. Ayılar neden o kadar büyüyor sanıyorsun? Hepsi somon balığıyla şişmanlıyor.
1: Evet, bizimle şişmanlamasınlar da.
0: Karşıya geçmek için en uygun yol şu devrilmiş ağaç. Sanki bizim için özel olarak devrilmiş.
1: Doğru. Pekala.
0: Yürümek tehlikeli, çok kaygan. Her taraf kuş pisliğiyle dolu.
1: Şu balıklara bak. Pekala tatlım. Bu göl kıyısı çok dik. Şuradan çıkmayı deneyeceğim.
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Sen bile zor çıktın. Ben nasıl yapacağım? Ama işte burada kadın mantığı devreye giriyor. Hayatta kalma mücadelesi sırasında öğrendiğim bir şey varsa, ben de Mike'daki kaba kuvvet yok. Bu yüzden sorunları başka bir şekilde çözmeliyim. Baksana. Ayıların avladığı ölü balıklar kıyıya vurmuş. Ayılar, ayılar. Ve bakın. Bu bir ayı izi. Ayak izlerini takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde çok daha kolay. İz sürmek istiyordum ve bir iz buldum.
1: Aferin hayatım. Tamam. Şu tarafa gideceğiz. Hadi.
0: Bak. Şurada açılıyor. Görüyor musun?
1: Evet, gayet büyük bir açıklık. Tatlım, kıyı şeridi. Kıyıya vardık. İşte buradayız. Harika. Vay canına.
0: Tanrım, bir deniz aslanı.
1: Çok güzel.
0: Önündeki ne onun? Duba mı?
1: Onlar birkaç tane var. Evet, duba bunlar. Ya balık ağlarından ya da ıstakoz tuzaklarından. Harika abi. Zira birileri bunları buraya kurmuş olmalı. Toplamak için geri gelecekleri de kesin.
0: Peki ne zaman?
1: Çok yakında.
0: Ne sıklıkla kontrol ediyorlar?
1: Bilmem, haftada bir belki.
0: Arkamızda bir sürü ayıyla bir hafta pek de yakın değilmiş.
1: Haklı olabilirsin.
0: Yani sana aklımdakini söyleyeyim. Burada bu kadar ayı pisliği ve balık cesedi varken bu yamacı arkamıza alıp bir barınak kurmak daha iyi olacak sanki.
1: Aferin çekirge, bu işi kaplıyorsun. Arkanı sağlama al. Ayılara dikkat et. Çok iyi. Bu harika paletle kıyıya vurmuş. Bunu yatak olarak kullanırız. Tamam mı? Hadi bakalım. İyi bir yer seçip barınağımızı kuralım. Şu ağacın altı nasıl? Baksana, gayet düz. Barınağımızı buraya yapalım derim. Şu çalılıkları biraz temizleyeceğim, tamam mı?
0: Böylelikle ağaçlık alanı rahatlıkla görebilecek, koca dişli ve pençeli hiçbir hayvanı gözden kaçırmayacaksın.
1: Pekala, işe koyulalım.

0: Bebeğim, bu yatak çok iyi oldu. Arkasına da biraz bir şey koyduk mu rüzgarı da keser. Ateşi de çabucak yaksak iyi olacak. Ortalık ıslanmadan ilk iş ateşi yakmak. Hem bizi sıcak tutar hem de ısınırsak kurumamıza yardımcı olur. Suyu da kaynatmak gerek çünkü çok susadım. Ayrıca yerimizi de belli eder. Tamam mı? O halde şu İngiliz yapımı tamponlarından bir tane rica edebilir miyim? Güzel. Magnezyum çubuğu. Şimdi şu İngiliz tamponunu bir teste tabi tutalım. Olmaz. Yağmur başlıyor. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi hadi.
1: Lafımı geri alıyorum. İngiliz malı daha iyiymiş.
0: Şimdi ev sahibi takımı tutuyorsun.
1: Daha iyi katlanmış.
0: Hı. Al bakalım.
1: Hiçbir şey kuru çam dalının yerini tutamaz. Bu magnezyum çubuğuna da bayılıyorum. Hem yakıt bitmiyor hem de taşıması gerçekten çok kolay.
0: Aynen öyle.
1: Tamponu ve magnezyum çubuğu olan bir kadının sırtı yere gelmez.
0: Pekala. Ev. Bu ateş burada yansın. Biz de şu suyu kaynatalım. Dilim damağım kurudu. Şu anda barınağımız, ateşimiz, suyumuz var. Sanırım az sonra hava kararacak. Gidip biraz yemek bulalım. Sen bize balık tut. Ben de güvenliği sağlayayım. Bir ayı spreyimiz var. Bir de ben varım. Yeter değil mi? Daha önce gördüğümüz nehirden hala yürüme mesafesi uzaklıktayız. Balık avlamak üzere oraya dönüyoruz ama bu düşman hattına sızmak gibi bir şey. Zira ayılar besin kaynaklarını korumak için bizi öldürebilir. Yani yemek kaynaklarını tazelemek için nehre her gidişimizde son derece dikkatli olmalıyız. Pekala ayılar. Gelip biraz yemek ve su almak istiyoruz. Zarar vermeyeceğiz. Tatlım işte balıklar. Ben seni koruyorum. Sen yemeği ayarla. Şundan eminim. Ayılar burada avlanıyor. Tam burada. Her yer balık dolu. Hepsi buraya toplanmış gibi.
1: Zorlu bir iş. Pekala. Hadi bakalım. Ayı, ayı, ayı, ayı, ayı. Kaçırdım.
0: Yakaladın mı?
1: Sadece vurdum.
0: Şişledin mi?
1: Tanrım.
0: Ruth, elinle mi yakaladın yoksa şişledin mi?
1: Kafasına vurdum, sonra da yakaladım.
0: Peki. Oh.
1: Üzgünüm, özür dilerim Somon.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Avlanmaktan hoşlanmıyorum. Yemek için yapıyorum. Av kısmı beni bozuyor.
0: Önemli değil tatlım.
1: Evet, gülmeyi kes. Ayılara bakıyor musun?
0: Evet, bakıyorum.
1: Somon avlama tekniğimi mi eleştiriyorsun?
0: Hayır, sadece daha fazla balık avla. Sonra da buradan gidelim diyorum, hadi. İyi
1: tamam, ben
0: yapıyorsun.
1: Kendi payımı avladım. Sen de kendininkini avla.
0: Gelin buraya balıklar. İşte, affedersin balık kardeş. Güzel. Hadi gidip yemek yiyelim.
1: Duyuyor musun? Hı? Herhalde gayetten sesler duymuyor değil mi? Ayı spreyi.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
13: Çok iyi.
14: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
15: gazoz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
20: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
24: Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
23: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı?
24: Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
23: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
24: Ta-ta.
22: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Alaska'da mahsur kaldık. İkinci günün gecesindeyiz. Kurtarılma şansımızı arttırmak için kıyı şeridine kamp kurduk. Artık sadece buradan geçen bir gemi bizi fark edene kadar hayatta kalmamız gerekiyor. Ve bunun için sıkı bir somon ziyafeti çekmekten daha iyi bir yol var mı?
28: Bak sana ne diyeceğim, ben balıkları temizleyip pişiririm. Sen de yanında yemek için bir şeyler bul. Olur mu?
27: Deniz otu gibi mi?
28: Evet.
27: Oldukça parlak yeşil renkli, hafif saydam bir deniz otu arıyorum. Burada biraz var gibi. Evet, boşta salınıyor gibi ama bu liflere takılmış. Lifleri toplamayacağım çünkü yeterli miktarda balığımız var zaten. Yine de burada olduklarını bilmek güzel. Bu ota kaz dili deniyor. Ben çok severim. Oldukça tuzludur. Vay canına, şuna bakın. Sahile bu kadar yakın. Ayılar burada oturmuş.
28: Nasıl gidiyor tatlım?
27: Merhaba. Ot toplarken bükülmüş çimen gördüm. Ayılar oturmuş sanırım.
28: Evet. Olabilir.
27: Şurada.
28: Bu kadar yakın?
27: Evet, bu kadar yakın.
28: Çok yakınmış.
27: Bayağı bir etimiz varmış.
28: Evet, kesinlikle. Bu balıkları yaprağa saracağım. Etrafına kömür koyacağım. Ateş yanarken kenarda pişireceğim.
27: Tamam, teknik olarak buğulama sayılmaz ama, değil mi?
28: Sorun olmaz. Balığı ben pişiriyorum. Pekala, bir numaralı balık ateşin içine.
27: Buğulama olmaz ki öyle. Baksana, şimdiden çözüldü.
28: Üstüne dal koyarız, o kapalı tutar.
27: Pek beceremedim bence.
28: Bu söylediğinin balığı yiyip... Oo, muhteşem olmuş dediğinde hatırlatacağım.
27: Aperatifiniz hazır efendim.
28: Harika bebeğim. Şuna bak. Tabak bile var. İlk iş kavyar ve deniz maruluyla başlayacağım. Şu yemeğe bak. Deniz suyuna batırılmış. Müthiş lezzet.
27: Şöyle deneyim. Kaz dilinden tuzu al, yumurtaları ekle.
28: Muhteşem. Sonunda gerçek bir yemek.
27: Evde de böyledir. 5 yaşındaki oğluma gerçek bir İngiliz beyefendisi gibi yemeği öğretmeye çalışıyorum ama o gidip babasını örnek alıyor.
28: Böyle daha zevkli. Pekala. Bakalım balığımız ne durumda? Ah, olamaz derdim. Lanet olsun. Sen şöyle kenara. Yemeğimizi derdim. Aman tanrım. Olmaz.
27: Bebeğim gitmişler.
28: Hayır. Buradalar. Evet. Al bakalım. Buna yumulacağız.
27: Hayır.
28: İyi durumda. Gel de bak.
27: İyi değil.
28: Tatlım, burada bol miktarda et var, değil mi? Al bakalım. Bak, gördün mü? Pişmiş patates gibi görünüyor. Sorun yok yani.
27: Bebeğim, etin yarısı gitti.
28: Tam ağzımıza layık. Sadece biraz küllen.
27: Bu oldu bak. Yaprağı açıyorum, et içinde.
28: Ama sen söylemesen daha uzun süre bekletecektim.
27: Evet, biliyorum.
28: Harika. Sıcak yemek. Yağ ve protein dolu. Harika.
27: Dumanlı somon.
28: Pekala. Şimdi kampımızı temizlemeliyiz. Tertemiz olmalı. Balık kokusu gitmeli. Sonra ayıları uzak tutacak büyük bir ateş yakarız.

0: Nöbetteyken aklınız size oyunlar oynuyor. Hep bir şeyler duyuyorsunuz. Her zaman. Mike.
1: Evet.
0: Duyuyor musun?
1: Buz kırıcı. Buz kırıcı.
0: Gayetten sesler duymuyorum değil mi?
1: Ice spray.
0: Ayı spreyi. Nereye gidiyorsun?
1: Ateşi harlayacağım.
0: Bağıralım mı?
1: Evet.
0: Bağıralım mı?
1: Evet.
0: Hey! Hey! Hey!
1: Öyle değil tatlım.
0: Nasıl?
1: Ayı! Burada ateşi insanlar
0: karıştır.
1: Var.
0: Ateşi karıştır.
1: Gürültü yap biraz. Ortalığı aydınlat.
0: Niye burada yemek yedik ki? Bunu duydun değil mi? Duydun.
1: Bir şeyler duydum. Büyük bir şeyden geliyordu.
0: Herhalde bir okun böyle ses çıkarmaz. Değil mi? Değil mi?
1: Ayı bölgesinin ortasındayız.
0: Evet.
1: Bekar.
0: Nereye? Ne yapıyorsun?
1: Artık duymuyorum. Gitti galiba. Bebeğim, şimdi ben gözlerimi ve kulaklarımı bir süre daha açık tutacağım. Bir şey duymuyorum, bir şey görmüyorum. Bu ateşi karıştıracağız. İkimiz de bir süre nöbet tutacağız. Şansımız varsa ve gittiyse artık geri gelmez. Yine de dikkatli olacağız. Uzun bir gece olacak.
0: Şimdiden bayağı uzun sürdü. Dün gece ikimiz de doğru düzgün uyuyamadığımız için bitkin durumdayız ve kampı terk etmeye niyetimiz yok. Ne yazık ki su tedarik etmek üzere nehir yatağına geri dönmemiz gerekiyor. Yani hayatta kalmak için bir kez daha ayıların beslendiği bölgeye girmek zorunda kalacağız.
1: Şuna bak bebeğim.
0: Aman tanrım bozayı. Bu bir bozayı.
1: Bu bir
0: geri
1: ayı.
0: Gel. Bozayı.
1: Bize bakıyor.
0: Mike, daha fazla yaklaşma. Daha fazla yaklaşma.
1: Gördün mü?
0: Gidiyor, gidiyor.
1: Bayağı da büyükmüş. Kocaman. Pekala, gözümüz üzerinde olsun. Kıyıya geri döneceğiz. O karşı tarafta. Azami dikkat göstereceğiz.
0: Nehire geri dönüyor.
1: Geçiyor. Aman tanrım. Küçükten geçiyor.
0: Küçükten geçiyor. Bizim tarafa geliyor.
1: Vay canına. Pekala, düşmana karşı taktik şu şekilde olur. Nerede olduklarını görür görmez gözlerini üzerinde tutmalısın.
0: Peki neden geri dönüyor? Başka hayvan olsa çeker giderdi.
1: Belki yuvası bu taraftadır. Belki de avlanmak için geliyor.
0: Yavruları da civarda olabilir. Kumsala dönmek istiyorum.
1: Evet, tabii. Yavaş yavaş geri çekileceğiz. Gözümüz hep üstünde olacak. Tamam mı tatlım? Aynen geldiğimiz yolda.
0: Ayı, tamam.
1: Tamam. Sen önü kolla. Ben arkayı.
0: Ayı. Ayı.
1: Biz geliyoruz. Etrafı boşaltın.
0: Ayıyı gördükten sonra kendimi kapana kısılmış hissediyorum.
1: Yani her yerdeler. Besin zincirinin tepesinde onlar var. Dikkatlerini de çektik.
0: Peki ya şimdi?
1: Ordudan ne yapılırsa onu yapıp bir şeylerle meşgul olalım. Bir şeyler yapalım. Üretken olalım.
0: Botlarımızı mı cilalayalım?
1: Benim düşündüğüm Hazır sular çekilmiş ve koca sahil boşalmışken toplayabildiğimiz kadar odun toplayıp devasa bir ateş yakalım. Ateşe yeşil bir şeyler de atarsak dumanı havada görürüz ve işaret olur. Belki de böylelikle fark edilip kurtarılırız. Ne dersin?
0: Olur.
1: Birkaç kütük al.
0: Etrafta gemi olmalı. Her yer ıstakoz kapanlarıyla dolu.
1: Doğru. Pekala. Ateşimiz hazır. Keşke pişirecek bir şeyler de olsaydı.
0: İçine deniz otu dağıt. Dumanı yararlı olur.
1: Tamam. Bir dakika.

0: Hey, bunu duyuyor musun?
1: Bir uçak galiba.
0: Hey! Bu bir tekne.
1: Tanrı'ya şükür.
0: Hey!
1: Valizini topla.
0: Muhteşem manzara ve sonsuz yemek kaynağı Alaska ziyaretimizi kesinlikle daha kolay hale getirdi. Ancak bir boz ayıyla karşılaşınca bu bölgenin hala tehlikeli olduğunu ve gücünün asla azımsanmaması gerektiğini anladım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Ayrı bir yaz.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yursan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
13: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Benim çayım mı? Benimki nerede? Bir tane bile bana
1: benim çayım.
2: Bilmiyorum.
0: O senin çayın değil. Senin mi? Ben çayımı nereye koydum?
2: Burada iki tane daha var.
0: Saçmalama lütfen.
1: Daha da önemli.
0: Hayır hayır durun.
1: Kurabiyeler nerede?
0: Şurada ben kendime yeniden çay demliyorum.
2: Kurabiyeler de burada, çay da burada. Hadi buyur.
0: Benim çayım mı bu?
2: Al, bilmiyorum. Fazladan bir tane var işte.
0: Bu benim çayım değil ya, neyse.
2: Ne fark eder ki?
0: Çay sonuçta.
2: Çay işte.
0: Yeniden karşınızdayız. Buna bayılıyorum. Britanya'daki garajları dolaşıp klasik otomobil arıyoruz.
3: Bu müthiş bir güzellik.
0: Gerçekten çok güzel. İngiliz klasikleri. Ne kadar güzel bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
3: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve Avrupa'nın sıra dışı modelleri.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Önce satın alacağız. Teşekkür ederim.
3: Harikasın Ludo.
0: Sonra elden geçireceğiz. Havan akıtıyor. Bu kadar yeter. Ben iniyorum. Sonunda biraz tadını çıkarıp güzel bir karla satacağız. Para içinde yüzüyoruz. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Bugünkü rotamız Swansea.
3: Kendini biraz tuhaf hissediyor musun?
0: Biraz.
3: Uzunca bir maceraya
0: nasıl
3: hazır
0: yani?
3: Mısın?
0: Bunun nesi macera ki şimdi?
3: Çünkü başka bir ülkeye uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
0: Hangi ülkeye?
3: Galler'e, harika bir kasabasına. Orada Daya adında çok hoş bir adamla tanışacağız Henry.
0: Galler'i çok seviyorum ama oranın tek sorunu ülkenin çatısının olmaması. Peki Daya'nın garajında neler var biliyor musun?
3: Kendisi Porsche seviyor biliyor musun? Biraz da Amerikan otomobillerine ilgisi var.
0: Gerçekten mi?
3: Eski reklam tabelalarını da seviyorum.
0: Hadi canım.
3: Bir de gözüne hoş gelen şu sıra dışı otomobilleri alıyor. Yani bir oradan bir buradan topluyor anlayacağım.
0: Demek Porsche hayranı.
3: Evet. Porsche'ye bayılıyor. Özellikle de erken dönem Porsche modellerine. İlk nesil 911'ler,
0: anladım.
3: 356'lar ve o dönemin
0: ama
3: diğer modelleri.
0: Ama bizim için bir sorun tabii.
3: Neden?
0: Çünkü muhtemelen paramız onlara yetmez.
3: Evet, fiyatlarını karşılamak zor. Ama daha fazla Porsche almak istiyorsa garajında biraz yer açması
0: sonraki
3: gerekecek.
0: Sonraki Porsche'lere yer açmalı.
3: Evet.
0: Tamam, evet.
3: Bence
0: o
3: de
0: o zaman
3: öyle
0: Porsche dışındaki araçları alabiliriz belki.
3: Evet.
0: Acaba dönüş yolunda bir Porsche'miz ve büyük de bir borcumuz mu olacak yoksa hava soğutmalı bir çim biçme makinemiz mi? Kim bilir? Dayı, burada ne kadar çok depo var. Her yer garaj, her şeye ilgi duyuyor olabilir misin?
4: Hem de her şeye. Sabah kalkıp canım hangisini isterse onu sürüyorum. Ama daha çok hava soğutmalı araçları kullanıyorum.
0: Öyle mi? Peki hangileri? Mesela Volkswagen'ler mi?
4: Önce Volkswagen'lerle başladım, sonra diğerlerine geçtim.
3: Porsche'lere. Peki
4: evet.
3: Kim bilir içeride daha neler göreceğiz. Şimdiden merak ediyorum.
4: Belki benim bile unuttuğum şeyler
3: peki
4: var.
3: Peki hepsi satılık mı?
4: Hepsi değil.
3: Değil mi?
4: Maalesef değil.
3: Peki hangileri satılık, hangileri değil?
4: Satılık olmayanları gezerken
0: pekala
4: söyleyeceğim. Tamam. Muhtemelen
0: pekala
4: anlarsınız
0: öyle yapalım
4: zaten.
0: O zaman senin için de sorun yoksa biraz etrafa bakalım.
4: Tabii.
0: Peki birkaç bir şey sormak için seni çağırabiliriz.
3: Tamam.
0: Evet. O zaman biz etrafa bir göz atalım. Umarım sonrasında da pazarlık için masaya oturabiliriz.
4: Harika. Kurcalayın bakalım.
0: Teşekkürler Day.
3: Sağ ol.
0: Koleksiyonunu incelememize izin verdiğin için sağ ol dostum.
3: Hangi
0: şuradan
3: öne
0: başlayalım
3: kaptan?
0: Bakalım.
4: Buyurun.
0: Görüşürüz Day. Sağ ol dostum. Aman tanrım şunlara bak. Dayı'nın ilk garajı tıpkı bahsettiği gibi otomobiller, ilginç koleksiyon parçaları ve çeşitli eşyalarla dolu. Ama biz işe bir Amerikan klasiğiyle başlayacağız. Hadi biraz gözümüz şenlensin. Hadi bakalım.
3: Pekala,
0: neymiş bu?
3: Pekala, bu sadece hoş görünümü olan bir araba değil. Bu aynı zamanda belki de ilk rock'n'roll şarkısına ilham veren araba diyebilirim. Bununla film bile çekilir.
0: Oldsmobile Rocket 88, 50 yıllık üretim hayatı boyunca sayısız makyaj operasyonundan geçen ikonik bir Amerikan sedanıdır. Ike Turner'ın ünlü şarkısında da söylediği gibi, Rocket Time'a atla ve geç kalma.
3: Vay canına, iç tasarımına bak, muhteşem durmuyor.
0: Kesinlikle öyle,
3: evet.
0: Hayran kaldım.
3: Harika.
0: Bir de şu küçük Vondage grafik detaylarını çok sevdim.
3: Evet, çok
0: o
3: hoş
0: duruyor. O havası var.
3: Evet doğru, haklısın. Ama ben döşemesi sarkmış tavanı da sevdim.
0: Evet, bunu pazarlıkta söyleyebiliriz.
3: Evet.
0: Hadi motora da bakalım.
3: Şimdi burada bir V8 var. Hacmini tam olarak bilmiyorum ama
0: büyüklüğü
3: bu yaşlı
0: yeterli,
3: arabayı
0: evet
3: yürütmek için yeter de artar.
0: Kapağının üzerinde Oldsmobile Rocket yazıyor.
3: İşte
0: bayıldım,
3: budur.
0: Çok hoşuma gitti. Şu Porsche'lere de bir göz atalım mı?
3: Gel bakalım.
0: Hadi. Dayı'nın Porsche koleksiyonunda paslanmış, yıpranmış ve tozlanmış arabalar var. Ancak biz işe neredeyse tamamı soyulmuş bir otomobille başlayacağız. Bu hangi model?
3: Bu bir 356. Evet. Sağdan direksiyonlu. Ancak orijinali sağdan direksiyonlu mu bilmiyorum. Ama eğer öyleyse epey nadir bir otomobil.
0: Daha iyi nerede? Bu araba 356 değil mi?
4: Evet, 1960 model ve Birleşik Krallık için üretilen
3: yani böyle bir araç. Sağdan direksiyonlu üretim.
4: Evet, orijinal sağdan direksiyon.
3: Fabrika çıkışı böyle yani.
0: Vay canına, panel açıklıkları çok iyi duruyor. Sence öyle değil mi?
4: Evet, özellikle de aldıktan 2 ay sonra ön taraftan kaza yaptığını düşünürsen gayet iyi.
3: Muhtemelen çoğu böyledir.
4: Evet. Evet. Arabayı biraz daha kurcalarsanız kazaya dair birkaç küçük iz bulabilirsiniz.
3: Kırışıklıkları diyelim.
0: Peki, yenilemeyi düşündüğün sonraki araba bu muydu?
4: Evet, aslında bunu hızlıca toplayıp Fransa'ya Le Mans Classic'e gitmeyi planlıyordum ama...
0: O tarihi geçti.
4: Zaman yoktu.
3: Anladım.
0: Evet. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de restorasyon evet. yaparken fazla sürekli hızlı çalışmasını söylüyorum ama kendisi bayağı yavaş
3: ama
0: maalesef.
3: Gerçekten çok güzel bir otomobil. Ve tamamlandığında inanılmaz görünecek.
0: Kesinlikle öyle. Böyle bir 356 baştan aşağı yenilendiğinde fiyatı ne civarda olur hiç bilmiyorum. Ne kadar eder?
4: Sanırım 75 ila 100 bin sterlin arasında bir piyasası var.
0: Evet. Vay canına. Bir şeyler bana bunun bütçemizin biraz üzerinde olduğunu söylüyor ama bu da bambaşka bir araba. Biraz da Volvo'ya bakıp gerçek dünyaya
3: evet,
0: geri dönelim mi? Sağ ol dostum, harika bir arabaymış. Çok teşekkürler dahi, mükemmeldi. Hadi şu Volvo'ya bir
3: bu
0: bakalım.
3: Bu 1969 ya da 1970 model Volvo. Evet, 164.
0: İsveç'in Rolls-Royce'u lakabıyla anılan 164, Volvo'nun lüks otomobil pazarına girmek için ürettiği araçtı. Isıtmalı koltuklar, sıralı 6 silindirli motor ve ren geyiklerini bile titretecek büyüklükte tamponları var. Bir motosikletçi evet. olarak bu araba benim ezeli düşmanım.
3: Öyle mi?
0: Bu şey şeytanın vücut bulmuş hali gibi. Volvo sürücüleri ve motosikletçiler trafikte hiçbir zaman iyi anlaşamadı.
3: Seni bu arabada direksiyonun başında görmek isterdim. Belki evet. bu
0: hayır, hayır, imkanı yok. Bunu sen değil. Kullanacaksın tamam mı?
3: Yoksa bunu mu alıyorsun?
0: Hayır, itibarım açısından diyorum. Beni böyle bir otomobili kullanırken görmeleri hiç iyi olmaz.
3: Ben bayıldım, bence harika bir
0: araba. Bak, bu hiç benlik değil ama ona bu arabayı anlatır mısın?
3: Volvo 164 öyle değil mi? 1969 mu 70 mi?
4: En eski örneklerinden biri.
3: Evet olabilir ama şu tarafı biraz çökük duruyor. Evet. Sanırsam o taraftaki bir lastik inmiş gibi.
0: Lastik paramparça evet. olmuş.
3: Patladı mı?
4: Araba burada dururken lastik kendiliğinden patladı.
3: İşte bu otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Düşünsene, yüksek hızda yolda gidiyorsun ve...
0: Hayır, yolda öyle değilmiş. Garajda dururken patlamış.
3: Peki öyle olsun.
0: Bir şey evet. sorabilir miyim daha? Bu araba genel olarak iyi durumda mı?
4: Evet ama uzun zamandır kullanılmadığı için fren sisteminin bir elden geçirilmesi gerek.
0: Peki bunu neden satın aldın?
4: Aile klasiği diye.
0: Anladım. Bu benim için yeterli bir sebep. Aile klasiği anlaşıldı.
3: Çok iyi bir
0: evet,
3: pazarlama.
0: Çok iyi bir pazarlama. Evet. Aile klasiği. Dışarı çıkıyoruz. Ya da henüz burada işimiz bitmemiş. Dainin'in otomobillerle koleksiyonluk eşyalara düşkün olduğu belli. Pas hastalığına yakalanmış bir Mark II Chopper var. Hayatımda gördüğüm en kötü bisikletlerden biri olabilir. Ayrıca garajda hem dekoratif hem de kullanışlı tabelalar var.
4: Bunu da küçük ofisin kapısına asabilirsin.
0: Çok tatsız. Olmaz olmaz. Hayır. Üzerinde çiş yapmak serbesttir.
3: Aynen öyle.
0: Ama şu güzelmiş.
3: Evet, şu gerçekten güzelmiş.
0: Evet, değil mi? Aslında diğer tabelalarla birlikte çok iyi durabilir.
3: Bence de, katılıyorum.
0: Şurada bir depo daha var değil mi?
3: Hadi oraya da
0: hadi
3: bakalım.
0: Hadi gidelim ama şunu söylemeliyim ki burada çok fazla şey var. Umarım fiyatı da iyidir fazla. Yağmur kısa bir süreliğine durmuşken gözümüze farklı bir Porsche modeli çarptı. Aa şuna bak.
3: İşte bu Porsche'yi satın alabilirsin Henry.
0: Evet ama garajda duran Porsche'lerin çoğundan daha kötü durumda. İlginç olan ne biliyor musun?
3: Evet.
0: Tıpkı Porsche gibi Lamborghini de traktör üretmeye evet. başladı. Ve şimdi geldikleri evet. noktaya bak. Porsche traktör evet. üretimiyle portföyesini genişletmeye başladı.
3: Kesinlikle, özellikle savaş sonrası dönemde traktör üretmesi çok mantıklı bir işti. Çünkü savaş öncesindeki üretim seviyelerine geri dönebilmek için tarım sektörüne büyük bir destek yapılması
0: çok
3: gerekiyordu.
0: Haklısın.
3: Ve küçük traktörler bu sürece çok büyük kesinlikle. Katkı sağladı Henry.
0: Evet ve restore edilmiş halleri de çok
3: evet,
0: güzel
3: çok
0: duruyor.
3: Evet, çok hoş görünüyor.
0: Ama bu bizim boyumuzu aşar.
3: Evet.
0: Şurada bir evet. Fordson var, ona yakından bakmak isterdim ama galler bize gerçek yüzünü göstermeye başladı.
3: Evet. Hadi girelim.
0: Hadi yeter. yeterince hadi traktörümüz var, gidelim.
3: Evet.
0: Yağmurdan sığınmak için Dain'in son deposundan daha iyi bir yer olabilir mi? Dur biraz, oradaki ne?
3: Bu Ford Maverick.
0: Chevelle mi?
3: Tamam, kaputu fazla kaldırmayacağım.
0: Hayır, kaldırma, yerinden çıkacak.
3: Tamam tamam, merak etme, çok açmayacağım.
0: Pekala, burada bir V8 varmış.
3: Evet, ama ben olsam bu arabayı şöyle tarif ederdim. Arabanın devam eden iç kısmında bir görülebilecek pek bir şey yok. Belki parçaları bir yerlerdedir, bilmiyorum. Bence etrafa iyice bakmamız gerekiyor Henry.
0: Kaput da pek iyi durumda görünmüyor, boyası da öyle, ama yine de kesinlikle restore edilmeye değer. Değer bir araba olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, 70'lerden kalma küçük ama güçlü bir araba.
0: Volkswagen pickup.
3: Pickup'tan mı bahsediyorsun?
0: Bu arabalara bayılıyorum.
3: Evet.
0: Evet.
3: Gerçekten çok güzel. Bunlar günümüzdeki çift kabinli pickupların öncüleri sayılır.
0: Kesinlikle öyle öyleler. Bu eski iki camlılardan değil de tek camlı modellerden.
3: Evet, muhtemelen 1960'ların sonlarındaki ilk üretimlerden biri. Ancak bazı kısımları paslanmaya başlamış. Neyse ki yağmur oluklarının etrafı çok kötü durumda değil. Yani biraz yıpranmış görünse de diğer arabalara kıyasla çok büyük bir iş gerektirecek gibi durmuyor.
0: Çok tatlı çok durmuyor mu? Sadece
3: evet.
0: Biraz solmuş.
3: Evet, ama güzel. Sen gibi işte.
0: Evet,
3: sen de
0: soldum.
3: Biraz soldun.
0: Böyle diyecektin
3: evet,
0: değil mi?
3: Ama ben çekici bir solukluk diyecektim.
0: Hala madem solduk, o zaman biraz evet. Toparlayalım. Bir hatırlayalım. Neler alacağız?
3: Rocket 88. O arabaya bayıldım.
0: Benim favorim oldu. Ama doğru. Fiyatı istediğim bantta değil.
3: Bir de İsveç arabası vardı.
0: Evet.
3: Volvo.
0: Evet, Volvo vardı.
3: Volvo 164 çok hoş bir arabaydı.
0: O şeylerden emin değilim.
3: Hem çok var hem de çok iş gerektirecek evet. Gibi duruyor. Bir de çöp dökmek yasaktır tabelası vardı.
0: Evet, aklımızda bulunsun. Galiba şimdiden aklımdan uçup gitti bile.
3: Hadi gidelim.
0: Evet, şimdi bunu buradan çıkaralım.
3: Evet, kesinlikle.
0: Devam et.
3: Tamam, 1969 model Volvo 164.
4: Çok güzel bir araç.
3: Çok güzel ama ciddi bir bakım sürecine girmesi gerekecek. Bunu ne kadara bırakırsın?
4: 3500 sterlin.
3: Tamam.
0: Vay canına, pekala.
3: Peki bu fiyat Rocket'la kıyaslandığında nasıl?
0: Tamam, biraz daha Oldsmobile'i konuşalım.
4: Oldsmobile Rocket mi?
0: Oldsmobile
4: evet.
0: Rocket
4: çok
0: mi?
4: Orijinal
0: evet,
4: bir
0: çok
4: otomobil.
0: Orijinal bir otomobil. Peki onun fiyatı
4: 11.500 sterlin.
0: Anlıyorum.
4: Ya da en yakın
0: var. EYV.
3: Evet.
0: Pekala.
3: EYV. Eyvah.
0: Eyvah.
3: Orada birkaç tane de tabela vardı. Bisiklet yolu tabelası falan gibi.
4: Evet. O 25 sterlin.
3: Tamam. Onu alıyorum o zaman.
0: Onu kendin için sordun değil mi?
3: Evet, tamam. Sayılır ama satabiliriz de. Her türlü işimize yarar.
0: Peki şuradaki rengi solmuş kare şeklindeki kastrol tabelası.
4: O da 45 sterlin.
0: 45 sterlin. Tamam peki.
3: Arka tarafta bir tabela daha vardı. O da satılık mı? Ne kadara bırakırsın?
4: Başka şeyler de alacaksanız onu da uygun bir fiyata
0: bakabilirim. Ne kadara verirsin?
4: 90 sterlin.
0: Tamam. Şimdi asıl konuya gelelim.
3: Ben şu çöp dökmek yasaktır tabelasını da sormak istiyorum.
4: 25 sterlin.
0: Peki Volvo için gerçek rakam ne?
4: Sen bana başka bir rakam söyleyene kadar 3500 sterlin.
0: 3000?
4: 3250.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: amca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
3: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Galler'de yağışlı ve rüzgarlı bir günde Dağ ile birlikte onun sıra dışı otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. Eski model Volvo için 3500 sterlin istiyor ama biz onu daha düşük bir fiyata satın almak istiyoruz.
2: 3250.
0: Şu anda bir Volvo için pazarlık yaptığıma inanamıyorum.
3: Henry için işi biraz daha kolaylaştırmak adına 3100 diyelim mi?
2: 3250.
3: 3250. Bence bu fiyat iyi, tamam?
2: Öyle mi?
3: Harika. Evet, güzel
2: teşekkür
3: oldu.
2: Ederim.
0: Teşekkür ederim dahi. Şunu Volvo söylemem
2: Salonlar
0: ki.
2: Volvo Salonlar Kulübü'ne hoş geldin.
0: Aman tanrım.
3: Evet.
0: Ertesi gün Volvo bagajında tabelalarla birlikte geliyor. Şunu söylemeliyim ki bir gün gidip bir Volvo satın aldım diyeceğimi hiç düşünmezdim.
3: Bir Volvo satın aldım.
4: Ben bu arabaları severim.
5: Aslında güzel araba.
0: Anlamadım.
4: Volvoları seviyorum ben.
5: Ve bu da güzel bir model.
4: Sağlam arabalar ve yeterince hızlılar.
0: Evet.
4: Ayrıca çok konforlu ve güvenliler.
0: Tamam.
4: Ve aslında en önemlisi uzun süre garajda yatsalar bile çalışmaya devam ederler.
5: Hem bu 6 silindirli bir model, yani hızlı bir araba.
0: Resmen günah işliyoruz.
4: Benim iki tane 6 silindirli Volvo'm vardı. İkisi de mükemmel otomobildi. Aerodinamikleri taş gibi sağlamdı. Tasarımlarına bayılıyorum diyemem ama pratik bir araçtı ve satın aldığıma hiç pişman olmadım. İç tasarımı da çok güzeldi bence. Kontrol kolları ve göstergeleri çok hoştu. Ortada iki tane kırmızı düğme var ve açıkçası ne işe yaradıkları...
3: Sakın onlara dokunayım deme.
0: İşte Tanrı konuştu. Evet. Bin bile duydu. Yüce güç sesini duydu.
4: Sorun yok Bin.
0: Tamam, birazdan saklanacak yer arayacağız. Çünkü burada Volvo'nun ne kadar güzel olduğundan konuşuyoruz. Galler'de hep şöyle derler. Güzel havayı yanımızda getirmişiz.
4: Şuna bak, arabanın içinde bekliyor.
5: Sızıntı var mı diye bakıyor. Acayip bir yağmur.
0: Yağmur durunca kaputun altına bir göz atıyoruz.
4: Şuraya bakıyorum da gerçekten hoş görünüyor.
0: Evet.
4: Sonra aşağı bakıyorum ve düşündüğümden daha kötü durumda.
0: Evet, bence katın. Söyleyecek o kadar da bulamadım.
4: Kötü değil. O kadar da kötü
5: bence
4: değil mi?
5: Gayet temiz duruyor.
4: Şu hortumların üzerindeki pasa bak. Karbüratörler de sanki 50 yıldır hiç çalıştırılmamış gibi görünüyor.
3: Bence önce bir hava filtresini sökelim. Sonra distribütör kapağını çıkartıp platinleri bir kontrol edelim. Sonra da üzerindeki o korozyonu temizleriz. Karbüratörlerdeki pistonların nasıl hareket ettiğini de görmüş oluruz. Biraz yakıt koyarız ve marşa basarız.
4: İyimserliğinize
0: ama her zaman iyimser olmak zorundayız.
3: Bu otomobil 26 yıldır trafiğe çıkmamış. Yani çeyrek asırdan fazla süredir olduğu yerde öylece duruyor. Sen de dursan sen de paslanır.
5: Bundan daha kötü görünürdü.
3: Tıpkı Henry gibi, öyle değil mi?
0: Bu noktada dans kraliçelerini işleriyle baş başa bırakıp Bean'le Volvo'muz için uygun bir İsveç usulü bir yolculuğun hayalini kurmaya başlıyoruz.
5: Platinler paslanmış.
3: Öyle mi?
0: Distribütör de pek iyi durumda değil.
5: Üzeri beyaz bir tabakayla kaplanmış. Zımparayla kolayca temizlenir.
3: Evet.
0: Karbüratör pistonlarının da çok iyi göründüğü söylenemez.
3: Şu piston aşağı yukarı hareket ediyor ama diğeri hiç etmiyor. Gördün mü?
0: Allen platinlerin üzerindeki oksit tabakasını zımparalıyor. Faz karbüratörü söküp yağlıyor. Skid ise iç mekanı inceliyor.
4: Burada mücevher gibi parlayan küçük ikaz lambaları hala yepyeni duruyor. Renkleri de harika.
0: Platinler bujileri ateşleyen küçük elektrik kontaklarıdır. Allen onları manikür yapar gibi törpüledikten sonra güzelce bir yıkıyor ve sonunda tertemiz yapıp kullanıma hazır hale getiriyor.
5: Evet, evet, kıvılcım var. Hem de
3: harika.
5: Çok güçlü. Kocam,
3: mükemmel.
5: Hatta gördüğüm en büyük kıvılcım.
3: Tamam, artık pistonlar rahatça hareket ediyor. Biraz daha yağlarsam daha iyi olacak gibi. Ve sonra da umarım olması gerektiği gibi çalışacaklar.
0: Birkaç damla yağın ardından artık kapsamlı bir deneme için hazır sayılırız. Depoya birkaç litre yakıt ekleniyor ve işi garantiye almak için biraz daha yağlayıcı sıkılıyor. Denemeye hazır mıyız?
3: Evet.
0: Çalıştır bakalım.
3: Hadi bakalım.
5: Hatta gördüğüm en büyük kavalcı.
3: Tamam, artık pistonlar rahatça hareket ediyor. Biraz daha yağlarsam daha iyi olacak gibi. Ve sonra da umarım olması gerektiği gibi çalışacaklar.
0: Birkaç damla yağın ardından artık kapsamlı bir deneme için hazır sayılırız. Depoya birkaç litre yakıt ekleniyor ve işi garantiye almak için biraz daha

0: çekiyoruz.
1: Bence yakıt besleme sorunu var.
0: Evet, evet. Ve heyecanlanıyoruz. Hadi, hadi. Evet. Ama şu olmasaydı daha iyi olurdu.
1: Dur, dur, dur, dur, dur.
0: Dumana bak. Çok hoş görünüyor. Bir de bu var.
1: Şu bıraktığı kuruma baksana.
0: Garaj yolu mu? Ne hale getirdiniz?
1: Ne olduğunu söyleyeyim mi?
0: Ne?
1: Dolgu malzemesi egzozu tıkamış. Bu yüzden çalışmıyor. Sonra basınçta bir anda parçalandı. Dolgu malzemesi dışarı çıkınca da motor çalıştı.
2: Aslında aracın alt kısmı göründüğünden evet. Daha kötü durumda.
1: Bayağı kötü durumda. Hiç bakma.
0: Bu dolgu malzemesi sesi azaltmak için kullanılıyor ama bu egzoz artık ömrünü tamamlamış görünüyor. Ben şimdi eşime ne diyeceğim?
1: Volvo'nun garaja girerken sızdırdığını söylersin. Evet.
2: Bence bayağı komik olur.
1: Evet bence de.
0: En azından birileri komik buluyor. Ertesi gün faz tekerlekleri söküyor ve ne kadar hasar olduğunu anlayabilmek için aracın altına giriyor.
3: Egzoz sisteminde en arkadaki bölümün değişmesi gerekiyor. Boru burada sağa doğru 90 derece kıvrılıyor. Arka aksın hemen arkasında enlemesine yerleştirilmiş bir susturucu var ve değişmesi gereken parça da onun arkasındaki egzoz borusu. Bunun dışında manifoldtan başlayıp buradaki ilk susturucuya kadar uzanan düz egzoz
2: borusuna
3: da
2: pas yüzünden kırılmış.
3: Aslında ihtiyacımız var. Bu kısımda daha önce bir tamirat yapılmış gibi duruyor zaten. Belki o kısmı kurtarabiliriz ama arka kısmını kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. En azından arka bölüm için parça bulabilirsek işi hallederiz.
0: Egzoz sistemi pek iyi görünmüyor. Frenler de ondan farksız.
3: Fren hortumlarının iki tanesi sarkmış. Muhtemelen bunların değişmesi gerekecek. Yani durum şu. Aracın tekrar güvenli bir şekilde trafiğe çıkması için tüm fren hortumlarını değiştirmemiz gerekiyor. Arkada iki tane var.
2: Önde de 8 tane varmış. Tane. Evet, skid saydı 8 tane.
3: Bir de arkadaki egzozun elden geçmesi gerek. Bunlar olmazsa olmaz yenilemeler. Arka susturucu ve dirsek borusu da var. Ayrıca jantları ve lastikleri de yaptırmamız gerekiyor. Umarım küçük bir ayarlamayla birlikte bu aracı yeniden yürür ve çalışır hale getiririz.
2: O zaman işimiz belli. Evet. Belki aracın egzoz sistemini tamamen değiştirebiliriz.
3: Olabilir ama bu iş bana biraz pahalıya patlar gibi geliyor dostum.
0: Eyvah. Az önce Bean'le konuşuyorduk ve bana ne zaman bu yeni Volvo'nun arka koltuğunda yolculuk yapabileceğimizi sordu.
3: Ben fren sistemini bir kontrol etmek istedim. Çünkü
0: fren sistemi
3: elimizde...
0: yok muymuş?
3: Hayır, hayır. Sadece bazı parçalar eksik. Bir de
2: açıkçası
3: borular eksik.
2: Çok eksik var.
3: Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu henüz bilmiyoruz. Şu anda bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu lastikler de artık çok eskimiş ve değişmeleri gerekiyor. Jantlar da fazlasıyla yıpranmış gibi.
0: Bence jantları gümüş renginde toz boyayla boyayabiliriz.
2: Evet, olabilir.
0: Sonra da kapaklarını takarız. Ne dersiniz?
3: Evet, elimizdeki jant kapaklarından
0: birini takabiliriz. Evet, olabilir. Elimizde tabii. Jant kapağı var mı?
3: Bagajda birkaç tane
0: var. Harika, vardı. Baksana. Değişimi görebiliyoruz. Biliyor musun, yavaş yavaş otomobile alışmaya başladım galiba. Çıban çıkarmak gibi. Öyle evet. Değil mi ama? Alan ve Skid jant kapaklarını söküyor.
1: Ah, bir an çok
2: ben
1: korkum.
2: De öyle.
0: Ve 4 tane yaptırırsam indirim yapar mısınız sorusunu sormaya bile fırsat kalmadan jantlar Banbury'deki toz boya atölyesine gönderiliyor. İlk aşamada tekerlekler kumlama kabinine alınarak 25 yıllık pas yüzeyden çabucak sökülüp atılıyor. Tüm pas ve kaplama kalıntıları temizlendikten sonra jantlar kısa bir kontrolden geçiriliyor.
4: Henry bize yine güzel bir çelik jant seti göndermiş. Bu seferkiler bayağı kötü durumda. Yüzeyde çok fazla çizik ve göçük var. Ama elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Güzel bir astar atıp ardından son katını gümüş renge boyayacağız.
0: Banbury'de jantlar astarlandı ve gümüş toz boya kaplamasını hazır hale getirildi. Toz boya klasik sprey boyaya göre biraz daha maliyetli. Ancak yüzeyi daha dayanıklı hale getiriyor. Özellikle çakıl, kir ve taş darbelerine maruz kalan jantlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
4: Bence çok iyi görünüyor. İlk getirdiklerinde hepsi çok paslıydı ama şimdi hepsi gayet iyi durumda. Çok daha iyi görünüyorlar. Krom çember ve orta kapaklarla birlikte jantlar tamamlanacak ve aracın görüntüsü çok değişecek.
0: Jantlar iyi görünüyor ama masraflar da gitgide artıyor. Üstelik daha işin başındayız.

0: İsveç temalı bir geziye çıkma fikrim vardı ama galiba boyumu aşan bir işe kalkıştım.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
13: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
14: Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal
16: çamlıca gazoz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Evet, hadi evet, evet. Dün Volvo bize küçük bir kabus yaşattı. Motor çalıştı ama egzoz patladı. Bunu çözemezsek İsveç tarzı yolculuğumuza çıkabileceğimizi düşünmüyorum.
21: Buraya bir ayar kiti lazım.
22: Evet, tam olarak ona ihtiyacımız var Elan.
21: Ama o da bizde yok.
22: Maalesef ki.
21: Motosiklet tamir etmek ne rahat iş.
23: Haklısın dostum. Sürekli aracın altında sürünüyoruz. Arabaların alt kısmı hep kirli olur ama motosikleti...
21: Hep böyle yapıyorum zaten.
22: Haberin olsun, benim evimde yapamazsın.
23: Bir keresinde motosiklet parçalarını bulaşık makinesinde yıkadım diye
22: gerçekten
23: bayağı azar yedim.
22: Bunu neden yaptın ki?
23: Evet. Bir keresinde de motoru fırına koymuştum.
22: Benim bunu biraz hareket ettirmem gerekiyor.
23: Sağa sola mı yukarı aşağı mı?
22: Her yöne de bir dener
23: tamam,
22: misin lütfen?
23: Tamam, sağa sola deniyorum.
22: Evet, bu iyi, gayet iyi. Aynen devam et.
23: Böyle yaparken yüzüne çarpmaz.
22: Hayır,
23: değil mi?
22: Hayır, çarpmaz. Çarpacak gibi olursa söylerim, sen devam et. Evet, sen yapmaya
23: gevşemiş
22: devam et,
23: duruyor.
22: Az kaldı, evet. Harika gidiyorsun dostum, evet. Salla, evet.
23: Çıktı mı?
22: Çıktı işte.
23: İyi, güzel. Sen mi geldin? Sana kötü bir haberim var. Manifold'a kadar bütün egzoz sisteminin değişmesi gerek.
0: Çok kötü görünüyor.
23: Çok paslanmış değil mi?
0: Öyle mi dersin?
23: Evet. Asıl sorun sökerken ortaya çıktı. Bütün parçaları resmen dağıldı.
0: Üstelik kutular da paslanmış.
23: Biliyorum, çok iş var. Bak, ilk seçenek olarak paslanmaz çelik sistemlere baktım. Daha ucuz bir karbon çelik sistemde bulunabilir. Kauçuklar, kelepçeler ve diğer parçalarla birlikte toplam 99 sterlin.
0: Aslında fena değil. Ama bunlar paslanmaz. 1-300 sterlin falan diyeceksin sandım. Aa, hoş geldin. Neredeydin sen?
21: Arabanın altında. Hadi canım.
23: Evet. Sen çay demlerken o kelimenin tam anlamıyla ki yerlerde sürünüyordu. Peki çay nerede?
0: 400 sterline performans egzoz manifoldu da dahil mi?
23: Manifoldtan sonrası dahil. Yani tabii manifold
21: yani
23: sağlamsa.
21: Yani alt kısım parlak ve güzel görünecek.
23: Satış için iyi olur aslında. Fiyatı
0: yükseltmez.
21: Evet.
23: Asla. Yeni jantlar da olacak.
0: Bu bisküviyi nereden buldu? Bir dakika durun biraz. Yoksa bu zencefilli bisküvi mi?
23: Bir süredir orada duruyor o.
0: Kim bıraktı peki? Paz mı?
21: Ben baksana, bırakmadım.
0: Her gün biraz daha kilo alıyor.
23: Paz nasıl bırakmış
0: normalde
23: olsun ki?
0: Normalde o kadar çok atıştırmalık vermiyoruz. Böyle giderse şişecek ve benim gibi olacak. Aferin Faz. Çayını ve kurabiyeni al oradan.
21: Senin kadar şişmanlaması için daha çok yemesi gerekiyor ama neyse. Çay için sağ ol.
0: Tamam, harika. İşler iyi ilerliyor sanki. Evet. Galiba o kadar çok zencefilli kurabiye yemiş ki beni tekrar yürüyüşe çıkarmam gerekecek. Bir diğer önemli iş de frenlerdi. Egzozun yapılmasını beklerken frenleri de yerel bir atölyede yaptırmaya karar verdik. Tahmin edin bu dükkanı kim işletiyor? Chopper Roy.
3: Önce tekerlekleri söküp eski kaliperleri çıkaracağız. Sonra da yeni parçaları takıp sistemi yeniden kuracağız.
5: O zaman işimiz belli.
0: Roy'un dükkanında çalışan Kyle ilk tekerleği söküp direkt fren kaliperlerine girişiyor.
5: Artık bunların ömrü dolmuş. Gördüğünüz gibi epey yıpranmışlar. Ama yenileri var, o yüzden endişelenmeye gerek yok.
0: Yeni kaliperler tamamen yenilenmiş orijinal parçalar.
5: Bu parça buna dönüşüyor.
0: Kaliperlere fren hidroliği taşıyan hatlar, sert bakır borular ve esnek kauçuk hortumlardan oluşuyor. Bu yüzden bazıları sökülüp temizlenebiliyor.
5: Buradaki dişlerde ciddi bir paslanma var. Tekrar kullanabilmek için bunları temizleyeceğiz.
0: Bazılarının da yeni parçalarla değiştirilmesi gerekiyor.
5: Burada bolca yedek parça var. Aslında bunlar hurda parçalar ama bu işimizi fazlasıyla görür. Tam da ihtiyacımız olan uzunlukta.
0: Yarım saatlik bir tamirattan sonra Kyle tamir edilmiş orijinal bir kaliperi taktı ve artık balataları yerine yerleştirebilir.
5: Bir içeriye, bir dışarıya.
0: Ve bunları yerinde tutan kaliper pimler var.
5: Şimdi kalan klipsleri takacağız. Bunlar pimleri sabitliyor. Bir tane buraya. Bu köşe tamamlandı. Şimdi ana merkez silindire geçiyoruz.
0: Kyle tekerleği yerine takıyor ve aracı tekrar indirip mevcut fren merkez silindirini söküyor. Bunu da restore edilmiş orijinal bir parçayla değiştirecek.
5: Otomotiv piyasasının büyük bir kısmı kötü bir şekilde anılıyor. İnsanlar genelde yenilenmiş parçalara pek olumlu yaklaşmıyor.
0: Eski fren hidroliği deposunu bağlıyor ve ardından yeni üniteyi araca monte ediyor.
3: Başka ne iş kaldı?
5: Şu anda bunları sıkıp bu kısmı bitireceğiz. Frenlerin havası alınacak. İki fren hattı daha takılacak. Bir de bazı kaliperleri sıkmamız gerekiyor.
3: Mükemmel. Acıktın mı?
5: Hem de nasıl.
3: O zaman bir an önce bitirelim. Evet.
0: İki gün sonra Volvo'muz yeniden boyanmış, jantları elden geçirilmiş fren sistemiyle birlikte tekrar garaja dönüyor ama hepsi bu kadar değil. Ayağım bir şeye takıldı.
21: Ayağına takılan şey benim işim. Hatta sabah yapıp bitireceğim bir iş olduğunu umuyorum.
0: Tamam, anladım. Tamam, görünüşe göre egzoz boruları da gelmiş. Jantlar da orada duruyor. Bunları da takmamız gerek. Bir şey söyleyeyim mi? Bu araba sonunda yıkanıp temizlendiğinde bence çok iyi görünecek.
21: Evet, yavaş yavaş toparlanmaya başladı artık. Bence bu araba hak ettiği değeri görmüyor Henry.
0: Evet, doğru. Faz ilk iş Griko'yla arabayı kaldırarak egzersizine başlıyor. Liftimiz olsa çok daha kolay olurdu ama bazen işin ceremesini çekmek gerekiyor. Ve kısa süre sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor.
21: Aa bak, burada şeker varmış. Ne kadar düşünceliler.
0: Değil mi? Çok hoş hareket.
21: Evet, işi yapacak kişi için küçük ama hoş
0: evet,
21: bir
0: evet, bütün egzozu takacak olan kişiye.
23: Hem de
0: tek başına. Evet, şekerler çok güzel. Görünüşe göre istediğimiz gibi çay içip bisküvi yiyebileceğiz. Şunu tulumunun cebine koy. Bak ne güzel oldu.
21: Tamam.
0: Arabanın altında çalışırken cebinden alırsın diye.
21: Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yeni egzoz sistemi hallolduğu gibi ama birebir aynısı olmadı tabii ki. Açıkçası beni asıl endişelendiren yer ön kısmı.
23: Evet.
22: Biraz kısa yapılmış gibi,
0: evet,
22: öyle değil.
0: Evet, sence bir sorun olur mu?
21: Önünde bir engel yoksa sorun olmaz.
22: O zaman deneyip görelim derim.
0: Bazı aracın altına giriyor ve yeni boruyu egzoz manifolduna bağlıyor. Ancak kısa bir süre sonra bir sorun çıkıyor.
23: Ne oldu?
22: Şu
23: vites kolu bağlantısı mı o?
22: Evet o.
23: Onun buraya sürtmemesi gerekiyor.
22: Hayır. Bu durumda eski boruyu kullanmak zorundayız. Geri kalan sistemi de ona uyarlayacağız. Eski boru hatırladığım kadarıyla sağlam.
23: Sağlamdı.
22: Evet. Bir sorunumuz var.
0: Ne oldu?
22: Bu egzozun konumu otomatik şanzımanın vites bağlantısına engel oluyor.
23: Yeni borudaki o ekstra kıvrım otomatik şanzıman için ama buysa manuel için.
0: Tek çözümü eski egzozun boru kısmını yeniden kullanmak.
22: Bu kutuyu söküp kalan sistemi aynen bırakacağız.
0: Sonraki yarım saat gürültü patırtıyla...
23: Çıkıyor mu?
22: Evet.
0: Testere sesleriyle, zımparayla ve söylenmeyle geçti.
22: Evet, bir dakika bekle biraz. Tamam, şimdi oldu. İnsanlar egzoz tamirinin fiyatlarından yakınıp duruyor ama şahsen ben de bu işi yapıyor olsam, işimi iyi yaptığım için iyi bir para almam gerektiğini düşünürdüm. Çünkü zor bir iş ve pis bir iş aslında.
23: Evet.
22: Bunu herkes yapamaz.
0: Volvo'da 3 odacıklı egzoz susturucu ve 6 bağlantı noktası olduğu için yeni egzoz sisteminin yerleştirilmesi bayağı bir zaman alıyor.
22: Affedersin.
23: Sorun yok, sorun yok.
0: Ama 1,5 saatin sonunda bütün iş bitiyor.
22: Biraz ince ayar, biraz rötuş, biraz da itip çektikten sonra sistem yerine oturdu.
23: Şimdi bir de manşonlamak gerekiyor,
22: evet,
23: değil mi?
22: Manşonla birleştireceğiz.
0: Durun artık. Öğle yemeğini 45 dakika geçirdik zaten.
22: Kusura bakma Henry, zamanı fark etmemiş.
0: Ama bu da olmaz,
22: değil mi? Bir dahaki sefere daha hızlı yapacağım.
0: Dürüst
22: söz
0: olmak gerekirse inanılmaz iyi bir iş çıkardın. Geriye sadece şu hurda kaldı. Şimdi jantları takacağız, sonra da frenleri kontrol edeceğiz, değil mi? Evet.
21: Far çerçevesini de değiştireceğiz.
0: Sonra da kullanılabilir hale geldi artık.
22: Evet.
0: Hadi artık yemek yiyelim lütfen.
22: Bir test sürüşüne çıkarız.
0: Saatlerdir şununla uğraşıp duruyoruz. Yeter, acıktım.
22: Oldu.
0: Öğle yemeğinden sonra hızlıca jantları ve far çerçevelerini takıyoruz. Vay canın, harika görünüyor. Kapağı da tak.
21: Şuna mı?
0: Harika duruyor Al.
21: Görüntüsünü ne kadar da değiştirdi. Güzel
0: oldu. Resmen parlıyor.
21: Eski tarz kromdan dolayı.
0: Bir Volvo'nun beni bu kadar heyecanlandıracağını hiç düşünmezdim ama bayağı heyecanlandırdı. Artık yeni borularımız, ışıltılı süslemelerimiz ve İsveç tarzı bir yolculuk fikrimiz var. Yakında tam anlamıyla İskandinav moduna geçiyoruz. Nasıl olmuş? Bir tadına bakalım mı artık Sophie?
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Sana alkış yok. Önce finger snap.

23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu an bir Volvo aldığıma inanamıyorum. Bir ay önce çok da emin olmayarak Volvo 164 satın aldık. Teşekkürler dayı.
1: Volvo olanlar kulübüne hoş geldin.
0: Aman tanrım. Gökler yağdırdı. Susturucu patlattı.
1: Yolda bıraktı, kuruma bak.
0: Arabadaki sorunları halletmek için bayağı bir zaman ve para harcadık. Bugünse yenilemelerin tamamlanışını kutlamak için tamamen İsveç temalı bir gün hazırladım. Önce geleneksel kıyafetlerle başlıyoruz. İsveç denince akla ilk ne gelir?
1: Volvo.
2: Evet. ABBA grubu.
0: ABBA. Evet. Aynen öyle. Ben de bu yüzden size internetten ABBA şapkası aldım.
1: Ben mavi olalım.
0: Tamam ama istersen...
2: Gel değişelim. Tamam.
1: Maviyi el mi alıyorsun?
0: Aksini istiyorsa. Hayır, tamam hayır. Hadi bakalım. Artık İsveçli havasına girelim çünkü hep yolculuğa çıkacağımız ülkeye uygun bir şapka takıyoruz.
3: Biraz daha büyük biraz alabilir küçük misin biliyorum. Aslında?
0: Gerçi alında biraz tuhaf durdu. Pekala, şimdi dinleyin. Sıra yarışmada. İsveç neyle ünlü?
2: Rengi.
3: Mobil.
0: Demonte mobilyalar.
3: Demonte mobilyalar.
0: Evet, tamam. Doğruyu söylemek gerekirse bunun Çin malı olduğunu yeni fark ettim ama ben üstünü çizip İsveç yapımı
1: tamam,
0: yazdım.
1: Tamam, olur.
0: Orijinal gibi olsun istedim. O yüzden... Burada birebir aynı iki tane çekmeceli dolap var. Şöyle yapacağız. Birini siz kuracaksınız. Diğerini de ben ve Faz kuracağız. Ve 15 dakika içinde bu üç çekmeceli dolabın montajını tamamlamamız gerekiyor.
1: Hadi bakalım hadi.
0: Bir de çayı bitirmeliyiz değil mi?
1: Tamam.
0: Pekala. Kutu sizin.
1: Evet çay önemli.
0: Hadi Bjorn hazırlan.
1: Başlayalım mı?
0: Yerlerinize. Hazır. Ve başla. Hızlı olun.
3: Tamam. Şunları bir ayıralım.
0: Bunu buraya koyuyorum. Süreyi takip
1: çöpleri
0: ederiz.
1: Bir kenarda toplayın.
0: Demonte mobilya fikri 1950'lerin başında çalışan bir tasarımcıdan çıktı. Masayı arabasının bagajına sığdıramayınca masanın ayaklarını söktü ve evde yeniden monte etti. Ve işte milyon dolarlık demonte mobilya fikri böyle ortaya çıktı.
2: Bir numaraya ihtiyacımız var.
0: Hangisi bir numara?
2: Sanırım şunlardan biri.
1: Diğer takımda bir panik havası var sanıyorum.
0: Ucuza satılan ve sökülüp taşınabilen mobilya fikri büyük bir başarı getirdi. 5 dakika geride kaldı. Ve bu fikirle birlikte Volvo'yu geçerek İsveç'in en değerli markası oldu.
3: Bir tane daha Evida verebilir misin?
0: Aa, ne yaptığına bak.
3: Ben bir şey yapmadım.
0: Evet, hayır
3: sen
0: yaptın.
3: Sen düşürdün. Kesinlikle sen. Aa, işte kırıldı. Daha 3 boyutlu
0: biraz
3: hale getiremedik.
0: ABBA şarkıları eşliğinde demonte mobilyayı evinize taşımak isterseniz en ideal araç elbette büyük bir Volvo'dur.
3: Gövdeyi bitirdiğimizi belirtmek isterim.
0: Siz bizden çok öndesiniz.
3: Çekmecelere geçtik bile.
0: Ah hay aksi.
3: Bu hiç hoş olmadı.
2: Durun.
0: Süre bitti. Bırakın.
3: Ben bunu evde kullanacaktım.
1: Aslında El onu almak istiyordu. Satıp satmadığınızı soracaktı size.
3: Yatak odasına yeni halı aldık. Onunla iyi olurdu.
2: İki güzel komodin yan yana dursa çok
3: değil
2: hoş
3: mi?
2: Olur.
0: Bence berabere diyelim. Ne dersiniz?
2: Yarış çok çekişmeli geçti ama.
0: O zaman bence şöyle yapalım. Önce biz çayımızı bitirelim. Siz ikiniz bitirmişsiniz. Ama bizimki daha bitmedi. Önce bir çayımızı içelim. Sonra da Volvo'muza atlayıp mobilya yarışındaki zaferimizi kutlamak için İsveç köftesi yemeye gidelim. Ne dersiniz? İsveç köftesi. İsveçli arkadaşım Sofia yaklaşık 20 kilometre uzakta yaşıyor. Ve bu yolculuk Volvo ile gerçekleştireceğimiz ilk yolculuk olacak.
2: Bunu 1969'da yapıyor olsaydık çok
0: kesinlikle
2: heyecan verici olabilirdi Henry. Bambaşka bir his olurdu. 6 silindirli, konforlu,
0: evet,
2: sarsıntısız. Çok hoş olurdu. Tabii ki bir de
0: evet,
2: kemerlerimizi takmış yolda olurdu. Hızımızı ayarlamak için de şu küçük ibreyi kullanırdık.
0: En güçlü evet, yanı güvenli olmalarıydı değil mi?
2: Evet öyle.
0: Öyle değil mi?
1: Ve konforu.
2: Evet.
3: Dayanıklılığı.
1: Sağlam
0: dayanıklılık, konfor.
1: Bu da çok önemli bir
0: sağlamlık.
1: Şey.
0: Sağlamlık.
1: Evet.
0: Hepsi bir araya gelince beni tanımlıyor.
3: Bence sıkıcılığı tanımlıyor.
2: Çok haklısın. Evet gerçekten de hepsi bir aradayken çok sıkıcı oluyor.
0: Şirket aslında Bilyalı Rulman üreticisi SKF'ye aitti. Sonra şirkete Latince'de yuvarlanıyorum anlamına gelen Volvo adını verdiler. Volvo alırken satın aldığınız şey aslında bunlar. Sarsıntısız ama heyecansız bir sürüş.
3: Ne kadar güzel bir yer.
0: Bilyalı Rulmanlardan konuşurken Sofya'nın evine vardık bile.
2: Koluna girmemi ister
3: çok
2: misin Henry?
3: Değil mi?
1: Nefes nefese kalmamış olmana şaşırdım.
0: O kadar evet. Abartma ama. Umarım burada da Bilya'ya benzer şeyler buluruz. Sofya sıradan bir İsveçli değil. Aynı zamanda çok iyi ve güzel yemek yapar. Ben de bize kim köfte yapabilir diye düşünüyordum ve Sofya çok iyi yapar dedim ama sorun şu ki...
1: Sorun her zaman evet, benim zaten.
0: Guy'ın gluten hassasiyeti var. O yüzden yiyemiyor.
4: Evet, çünkü köftenin içine biraz ekmek kırıntısı ekliyoruz.
1: Evet, işte o yüzden yiyemiyorum. Evet. Maalesef. Evet. Ve bir tabak eksildi yani. Benim hakkımı da sen
0: yersin. Teşekkür ederim. Açıkçası seni de getirdiğim için mutluyum. Köftelere geçmeden önce
4: tabii
0: bir şey sorabilir miyim?
4: Evet.
0: Volvo kullanıyor musun?
4: Evet, kullanıyorum. Hep onu
0: gördünüz
4: kullandım.
0: Mü?
2: Evet, gördüm.
0: Nasıl olmuş? Bir tadına bakalım mı artık Sofya? Bu köfte gerçekten geleneksel bir yemek mi? İsveç'te insanlar sık sık
4: evet,
0: bunu yiyor
4: İsveç'te
0: mu?
4: Evet, İsveç'te bu öyle sık mi tüketiliyor. Evet, kesinlikle. Hatta normalde yanında kremalı bir sos olur. Evet, gret sos.
0: Gret sosu mu?
4: Gret sos. Ve yanında patatesle servis
2: edelim. Harika olmuş.
0: Tam bir ziyafet. Tanrım tadı
3: muhteşem.
0: Bambaşka
3: bir tat. Kesinlikle. Gerçekten harika
0: acaba
3: olmuş.
0: Acaba bir Volvo daha almayı düşünür müydün?
4: Hayır.
0: Anladım, tamam. O hayır. Zaman Chapuro'ya gidip bu aracın ne kadar ettiğini soralım.
2: Tamam, evet.
0: Yemeğinizi yiyin. Aha, bak Skit. Turşu da varmış, sen ondan ye. Öğleden sonra asıl adamımız geliyor. Acaba bizim köfteleri beğendiğimiz kadar o da arabayı beğenecek mi? İncele bakalım. Sen zaten arabayı
5: evet,
0: biliyorsun.
5: Evet, biliyorum. Altını üstünü her yerini
0: evet,
5: inceledim.
0: Evet, altını da gördün zaten.
5: Evet, fena
0: tamam,
5: değil.
0: Tamam, tamam. Peki alt kısmın evet sağlam duruyor mu?
5: Gayet sağlam.
0: Fark ettiysen alt evet kısmında egzoz yenisiyle değiştirildi.
3: Evet, egzozu evet, da değiştirdik.
2: Kesinlikle.
5: Artık daha sessiz
0: sana
5: çalışıyor.
0: Ne kadar ödediğimizi bilmiyorum. Orasını sen bileceksin. Ama arabanın alış fiyatı sakın söyleme.
1: Kar yok, hızlı para var.
0: Evet, evet, lütfen. Konumuza dönelim. Arabayı 3150 sterline aldık. Tuhaf bir ses çıkaran egzoza da 400 sterlin harcadık. Öyle değil mi? Toplamda 3550 ediyor. Tabii bir de sana ödeyeceğimiz kısım var.
5: Evet, tanrım.
1: Birazdan büyük bir felaket yaşanacak gibi duruyor dostum.
2: Eksiye mi düştük yoksa?
5: Galiba skitlerin başında.
0: Hadi 250 sterlin de ona gitti diyelim.
5: Evet,
0: tamam.
5: Civarlarda
0: yani
5: şey
0: o zaman var. 3550 artı 300 toplamda 3850 sterline geldi.
5: Tamam.
0: Sence bu araba ne kadar eder Chopper Roy?
5: Piyasada 4 ila 5 bine satılıyor. Çok temiz olursa 5500 falan. Ama hızlı satmak istersen aşağı yukarı 3995 civarı olur.
2: Aa,
5: piyasada bu arabalardan çok yok.
1: Yani 145 sterlin mi kar edeceğiz?
2: Evet.
1: O civarda bir şey. Doğru mu hesapladınız?
0: Yani en az 145 sterlin evet kar ederiz diyorsun.
5: Üstüne de çıkabilir tabii.
0: Bence 4500 sterlinden ilana koyalım.
5: Evet.
0: Sonrasına bakarız artık.
2: Bence iyi fikir. En azından hepimize birer patates kızartması alacak para çıkar diye
0: evet,
2: düşünüyorum.
0: Yani ya 645 kar edeceğiz ya da 145 sterlin. Evet. Her halükarda patatesleri sen ısmarlıyorsun.
5: Bana ne kadar sattığınızı söylerseniz olur, ben de faturamı ona göre.
1: İşte biz çok böyle mantıklı yaparız.
0: Chopper Roy, seninle bir şey konuşabilir miyim?
5: Olur, gel görüşürüz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
6: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
7: Buradaki yemek inanılmaz.
8: İkinci masaya Giro Pizza.
9: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
8: Köfte kebap.
5: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
7: Evet.
5: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
6: Doğru. Suyu koy.
5: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
6: Çok amaçlı un.
5: Tamam.
6: Şeker, tuz ve yağ.
5: Ve biraz su.
6: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
5: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
8: Yaklaşık 1000.
5: Kaç dedin?
8: 1000 kişi.
10: Yunan feta pizzanız.
11: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
6: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
12: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
13: Güzel bir İtalyan arabası alın.
14: Onlar çok pahalıya geliyor.
15: Çok güzel, çok beğendim. Ne sorunu var?
14: Biri bir delik açmış, döşemeler yıpranmış. Bunlarda anten var mıydı? Çok korkunç.
15: Pis işine bana mı kaldı?
14: Eski sahibi spor araba yapmak istemiş. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyer.
15: Önce sol viraj, sonra tam gaz. Ha, çok iyi.
16: Klasik araçlar için doğru adres. Kubiki Motors.
14: Benim için en güzel şey arabaları hayata geri döndürmektir.
16: Chris ve Max her zaman iyi kar getirecek klasiklerin peşindeler.
15: Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz.
16: Bu sırada para da kazandıkları için hayallerindeki işi yapmış oluyorlar.
14: Ben başka bir çağdan kalan arabalarla çalışmayı seviyorum. Hem eğleniyorum hem de bu işe tutkuyla bağlıyım.
16: Yeni proje, ekipçe yenen öğle yemeği sırasında başlar.
14: Bir araba alalım, yeni bir şey yapmak istiyorum.
17: Volvo 262C.
18: Onu düşünebiliriz.
17: Fiat Dino?
3: 69 veya 70 model.
14: Onlar güzel ama çok pahalı oluyor. İtalyan arabaları çok pahalı.
13: Afiyet olsun. Başka bir arzunuz?
14: Çok hızlısın.
13: Evet. Güzel bir İtalyan arabası alın. En iyisi onlar.
14: İtalyan arabaları güzel ama çok pahalıya geliyor maalesef. Ayrıca parçalarını bulmak da zaman zaman zorluyor.
13: Neye göre? Güzel bir Maserati, Lamborghini, Ferrari, Fiat.
14: Hepsi pahalı ama fiyat olmaz.
13: Tamam. O zaman güzel bir Lamborghini alın. He?
14: Önce bir şey içelim mi?
13: Olur.
15: Teşekkür
13: afiyet
15: ederiz.
13: Olsun. Ciao.
14: İtalyan arabası. Lancia olabilir. Ben Integrale'yi her zaman beğenmişimdir, bambaşka bir araba. Benim gençliğimde en iyi yarış arabası oydu.
16: Bir Lancia Integrale'ye karar verdiler. Chris iyice araştırdıktan sonra umut vadeden bir araç buldu.
14: Gençliğimde bile çok beğendiğim bir arabaydı. Babam çok Lancia sürdü. Süper seri küçük bir arabaydı. Fiyatlardan daha iyi olduklarını düşündüm hep. Lancia Delta'ya 80'lerden 89'a kadar M3 katili derlerdi. Standart Lancia'ların dışında Delta Integrale vardı. Çok iyiydi.
16: Delta Integrale motor sporlarının simgesidir. Dört çeker, 1987'de Dünya Rally Şampiyonası'na girişiyle birlikte 6 yıldan fazla pistleri domine etti. Bu yüzden büyük bir hayran kitlesi var. Daha gelişmiş ve daha az bulunan Evo 2 modelinin fiyatı bugün bile çok yüksek.
14: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Stefan, sen misin?
15: Evet.
14: Telefonda konuştuk.
15: Evet, konuştuk.
14: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Nasılsın?
15: Çok iyi.
14: Güzel. Güzel bir Integrale.
15: Evet.
14: 16 valf.
15: 16 valf ve siyah.
14: Güzel bir araba. Başka var mı?
15: Evet.
14: Öyle mi?
15: Beni takip et.
14: Bu kadar çok Integrale'yi bir arada görmek güzel. Benim almak istediğim ortadaki. Harika bir araba bence. Rengi biraz solmuş ama güzel.
15: Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Bu arabanın olayı buydu.
14: Kesinlikle öyle.
16: Bu Integrale daha zayıf olan 8 valf motora ama daha çok tutulan ve daha güçlü olan Evo 2 modelinin görüntüsüne sahip.
14: Tavan dahil bütün birleşme noktalarında pas var mı diye kontrol ediyorum. Bir Integrale'de pas varsa köşelerde vardır. Ayrıca kaza yapıp yapmadığını da oradan anlarsınız. Burada macun var.
15: Belli oluyor mu?
14: Evet evet belli. Normalde kaynak noktaları görünür.
15: Buralarda mı?
14: Bunda macun var.
15: Buralarda mı?
14: Altı pas tutar. Bunlarda anten var mıydı?
15: Normalde yok ama o dönem tavanı deliyorlardı.
14: Ya.
15: Sonradan takıyorlardı.
14: İnsanların kaportaya bir delik açmalarını hep çok kötü bulmuşumdur. O delik bir dakikada açılır, fazla sürmez ama yama yapması kabustur. Döşemeyi sökersin, pas varsa temizlersin, yama yaparsın. En kötü durumda kaynak yaparsın, macun atarsın, boyarsın. Bence bu korkunç. Bu arabaya yapılmaz bence. Orijinali neyse öyle kalmalı. Jantlar orijinal değil ama yandakiler orijinal. Gerçek jantlar bunlar işte.
15: Evet, bunlar kompotiv ama sen speedline'ları kastediyorsun.
14: Evet, speedline'ler daha düz değil mi?
15: Evet, daha düz.
14: Onlardan bulmak lazım. Bunlar
15: orijinal değil.
14: Benim gençliğimde bütün jantların ortasında Azev yıldızı vardı.
15: Evet, doğru. O zamanlar çok modaydı.
14: Güzel. Halı kötü durumda.
15: Evet, değişmesi gerekiyor.
14: Vites görüğü kayıp ama göğüslük güzel.
15: Evet.
14: Kötü
15: hiç
14: durmuyor.
15: Ses yapmıyor. Fena değil.
14: Hı-hı, çok iyi. Biri bir delik açmış. Döşemeler yıpranmış. Ben Alcantara döşemeleri severdim. Orijinal Evo'larda vardı.
15: Evet, onlar öyleydi. Onu yamamak gerekiyor.
14: Ne zamandır yatıyor bu?
15: Yaklaşık 10 yıldır yatıyor.
14: Araba ömrünün çoğunu garajda geçirmiş. Son 10 yıl Stefan'ın garajında yatmış. Ondan önce de iyi bakmışlar. Yani genel hatlarıyla iyi görünüyor.
16: Ama orijinal bir Integrale Evo 2 değil. Zaten o model Chris için karlı bir yatırım da değildi. İyi durumdaki Evo'lar az bulunuyor ve çok pahalı. Bu araba en azından ikna edici bir Evo 2 görüntüsüne sahip.
14: Kule gergisi orijinal mi?
15: Hayır.
14: Sonradan ekleme.
15: Ekleme.
14: Bu nedir?
8: Aa, bu mu? Bu bir solenoid valve. Turbonun kontrol ünitesi. Turbo devreye girdiğinde basıncı bir yerden boşaltması gerekiyor.
14: Devreye giriyor.
8: Doğru.
14: Orijinal mi peki?
8: Orijinal tasarımı böyle değil. Normalde emiş manifolduna bağlı olması gerekiyor. Bağlantısı aşağıda ama bu haliyle sorunsuz çalışıyor.
14: Evet, çalışır.
8: Emisyon kuralları gereği o şekilde yapılmış ve muayeneden geçmiş.
14: Normal değerlere dönmüş.
8: Doğru.
14: Emisyon değerleri doğru, normal, evet. Anladım. Çok güzel yapmışlar. Teknik olarak karmaşık bir araba.
8: Evet, çok karmaşık bir araba. Hı hı.
14: Max'in uykusu kaçacak.

0: Lambalardan bir tanesi yanıyor.
1: Evet, ABS lambası yanıyor. Bunlarda kronik sorun.
0: Yağ basıncı. İyi görünmüyor.
1: Göstergesi bozuk. Sensörü bozuk.
0: Hangisi? Hangisi bozuk?
1: Ben sürdüm bu arabayı. Sorun yok, merak etme.
0: Sesinden belli oluyordu zaten. Evet.
1: Evet. Dediğim gibi bakım istiyor. Ayrıca valflere ayar gerekiyor.
2: 10 yıl boyunca yatmak motorda gözde görülür bir etki yaratmış. Bu yüzden Chris sadece 300 metre uzaktaki tamirhaneye kadar bile olsa deneme sürüşü yapmayı atlamıyor.
0: Bu Integrale'yi ilk defa sürmek ve mantıklı bir fiyata benim olabileceğini bilmek keyifli bir duygu. Bir arabaya bakmak için tamirhane yolculuğu yapmak çok güzeldir. Bugün benim için rüya gibi bir gündü.
2: Arabanın altına bakmak, pazarlık sırasında Chris'e iyi bir argüman verebilir. Şimdi gözü dört açmak ve her bir santimetreyi dikkatle incelemek gerek. Akslar, lastik burçları, paslar...
0: Turbo kaç senelik biliyor musun?
1: Sanırım ilk takılanlardan. Dayanıklı oluyorlar.
0: O kadar dayanır mı?
1: Evet, evet.
0: Kaç kilometrede?
1: 114 bin.
0: Arabanın altında iç pas yok. Bundan çok memnunum. Altı iç paslı olmamalı. Ayrıca sıvı kaçağı da yok. Birkaç yerde müdahale etmek lazım ama genel olarak gayet iyi durumda bir araba bu. Galiba satın alacağım. Arabayı beğendim. En son kaça bırakırsın?
1: 20 bine.
0: 20 bin...
1: Biraz masraf gerekiyor tabii ki ama iyi arabalar iki katına rahat satılır. Kapalı bir yerde yatan bir araba zaman içinde değer kaybetmez.
0: Yeni jantlar lazım, sağ tarafa yeni bir far, yeni döşeme lazım, alkantara bulmak lazım, halı lazım, temizlik lazım, kaynak lazım, deliğin kapatılması lazım, tampona boya lazım, antenin sökülmesi lazım ve oraya da boya lazım. Dolayısıyla 20 bin dedin, tüm bunları düşünürsek biraz... Öf.
1: Çok masraf çıkardın.
0: Aynen öyle. Çok masraf çıkıyor bakınca.
1: Hı hı.
0: Sana teklifim 14 bin.
1: 14 bin olmaz.
0: Stefan masrafları duyduktan sonra beni anladı. Arabanın çok işi var ve çok masrafı var. O yüzden doğru fiyatta buluştuk. Ne diyorsun bu fiyata?
1: O zaman 17 bin diyelim.
0: Bence ortada buluşalım. 16 diyelim ve arabayı alayım, olur mu?
1: Anladım.
0: Bana da biraz para kalsın bari.
1: Tamam, kabul.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Güzel.
1: 16 bin.
0: Güzel. 16 bin iyidir. Harika. Harika. 16 bin çok iyi. Ben gayet memnunum. Evet. Bugün ben kazandım. Çok mutluyum. İyi bir iş olacağına ve başka bir sorun çıkmayacağına dair Max'i ikna etmem gerekiyor. Neyse, bunu sonra düşünürüz.
1: Kesinlikle. Seni kıskanacak.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bu var ya bu.
4: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
14: Très bien.
11: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: İntegrale Münih'teki tamirhaneye geldi. Max ak mı kara mı anlayacak şimdi.
21: Nihayet bir spor araba. Ah, çok güzel, çok beğendim. Jantlar orijinal değil ama iyi duruyor. İlk düşüncem, ilk izlenimim gayet olumlu çünkü bunlar süper arabalar. Yolda iyi gidiyorlar. Chris'le aynı fikirdeyiz. Tam benlik bir iş.
22: Max yarış pilotudur. Yarış arabalarına bayılır. Yavaş ve büyük hantal şeyler ona göre değildir. Hızlı şeyleri sever.
21: Nerede buldun bunu?
22: Bir yuvada. 5 tane daha vardı.
21: Yuvada mı? Sahi evet. Peki neden bu?
22: Çünkü en ucuzuydu.
21: Çok mu ucuzdu? Evo 2 mi bu yoksa?
22: Değil.
21: Görüntü de öyle.
22: Evet, ama her parçası orijinal. Yani orijinal Evo 2 tamponlar, orijinal Evo 2 kapılar, orijinal arka spoiler var üstünde. Her şey orijinal.
21: Bende kalabilir mi?
22: Bizde her şey satılıktır.
21: Bence gayet iyi, çok güzel bir araba. Modifiye olması beni rahatsız etmedi. Çoğu insan orijinal ama deyip beğenmez arabayı. Ama bu arabayı iyi yapmışlar, uyduruk değil. İyi parça kullanmışlar, bu halde kalabilir. Arızası ne, bir sorunu var?
22: Sadece orijinal Evo olmadığını biliyoruz.
21: Tamam.
22: Ve o kadar para etmeyecek.
21: 8 valf mi?
22: 8 valf. Avantajı daha uzun ömürlü. Tabii ki daha güçsüz ama ben sorun etmiyorum bunu.
21: Evet.
22: Kilometreye bak.
21: Hı. 114 bin.
22: Evet.
21: Direksiyon
22: küçük.
21: Bence iyi yani.
22: Bence de gayet iyi duruyor.
21: Altına baktın mı? Ben araba alırken
22: biliyorum,
21: altına
22: biliyorum.
21: Bakarım.
22: Ben de baktım. Merak etme.
21: Evet.
22: Lifte koydum.
21: Öyle mi? İyi etmişsin. Yoksa ben bakacaktım altına. Peki iyi mi?
22: Evet, katalitik konvertörün koruma plakları bile yerinde duruyor. Biraz paslı ama yerinde duruyor. Yani araba açık havada kalmamış, dışarıda yatırmamışlar. İyi bakmışlar. Araba iyi bir durumda. 20 bin istediler.
21: Yani kötü. Kaça anlaştın?
22: Piyasada 40 bine gidiyor. Sahibi fazla masraf yapmadan o parayı satarsın dedi. Ama ben 16'yı aldım.
21: Ne yapalım? Eski haline çevirmek aptallık çünkü güzel.
22: Evet, çevirmeyelim çünkü iyi yapmışlar bence. Sadece şey lazım. Kaportaya, pastacıyla.
21: Evet evet, rengin tutması için şart bence.
22: Ondan sonra da...
21: Değil.
22: Evet ama antenin gitmesi lazım. Oraya ait değil o.
21: Kesinlikle. Fiyat iyi. Ayrıca 16 bine alınan bir araba makul bir yatırımdır. 40 bine satarsan sana biraz para kalabilir. Motora ufak bir ayar yapmışlar, gördün mü?
22: Şu mu?
21: Evet, kırmızı.
22: Sarı tehlikeli, kırmızı iyi.
21: Öyle mi?
22: Evet.
21: 8 wafer'le mi?
22: Evet, 16 wafer kırmızı değil.
21: Bilmiyordum.
22: Lambalardan biri yanıyor.
21: Yağ basıncı göstergesi.
22: Yağ göstergesi çalışmıyor. Ama yağ basıncı normalmiş.
21: Harika. O zaman değişsin.
22: Ses yapıyor, valve ayarı lazım. Anladım. Ve... Ses var, valve ayarını yapmamız lazım. Zaten bizim işimiz bizi yormaz değil mi?
21: Evet, sorun yok.
22: Motorla oynamamışlar, bozmamışlar. 114 bin kilometrede. Frenler 10 yıldan sonra beklenildiği gibi, yani paslanmış.
21: Vitrine mi koymak istiyorsun yoksa başka bir planın var mı?
22: Halıyı kaldırmak istiyorum, yenisi lazım. İlk işimiz döşemeler, eskisi sökülecek çünkü konsepte uymuyor. Tavan döşemesi bitmiş durumda, halı bitmiş. Kapı döşemeleri, evo döşemeleriyle aynı olacaksa değişmeleri kesinlikle şart. Tüm bunları halletmeliyiz.
20: Yeni döşemeler araca kendine özgü görünümünü verecek. Ama döşeme işi bazıları için gerçek bir sabır testidir.
22: Koltuğu öne çekelim. Olmuyor. Galiba arızalı.
20: Bu durumda başka yerden devam etmek daha iyi.
22: Sana bir şey göstereceğim Max.
21: Neymiş o?
22: Baksana. Şuna bak. Bunu ters çevir. Yerine otursun.
21: Güzel.
22: Orijinal rally arabalarında arka kanat kalkık olur. Çünkü 180 beygirlik bir arabaya daha fazla bastırma kuvveti gerekir. Ama insanlar spor görüntü de isterler. Kilolu insanlar da spor ayakkabı giyebilir, öyle değil mi?
20: Aracın söküm işi devam ediyor.
22: Orijinal yazılar güzel, beğendim. Bir parçayı almaktan kurtulduk böylece.
21: Taban döşemesi daha kolay söküldü.
22: Evet, sökme işi gerçekten zor oluyor. Plastik zaman içinde çok bozuluyor.
21: Harika.
22: O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu parçaları her yerde bulamazsınız çünkü. Bu iyi görünüyor. Gayet güzel. Bunun vidaları nerede? Geri mi taktın?
21: Evet.
22: Güzel ama her yerde boş vidalar var.
21: Evet ama
22: var.
21: Başka türlü olmuyor. Yoksa bitmiyor.
22: Strateji.
21: Fobi. Bana sorarsan seninki obsesif kompulsif bozukluk.
20: Bunlar hep duyulan müşfik tonda konuşmalar.
22: Söylesene, tavan döşemesinin üstüne mi örtüyorsun?
21: Arkayı açsana. Kuş yuvası var.
22: Nerede?
21: Şurada işte.
22: Çok kötü.
21: Altına fare girmiş kesin. Öyle oluyor. Kuş fare pisliğinde yuva yapıyor.
22: Evet. 10 yılda bir fare yaşamıştır içinde ama mavi şeyler ne yani? Hangi arabadan getirmiş acaba? Ha işte yuvasını buldum. Orada kendine yer yapmış. Tam burada.
21: Dost olmuşlar. Bir fare kendine harika bir yuva yapmış. 100 yuvarlak bir delik, sıcacık bir yuva, döşeme o yüzden sarkıyor. Hala tutuyor kendini. İğrenç.
22: Altı ıslak mı?
21: Hayır hayır, kupkuru. Harika. Güzel.
22: Evet, yalıtımı bile var.
21: Orası enteresan. Kaybetmeyelim onu. Emniyet kemerinden düşme olabilir. Bak, burası tuttu işte.
22: Akıllıca. Ben para buldum.
21: Aa, ne çok var. İşte.
22: Ve Lancia amblemi. Orijinal direksiyondan.
21: Güzel.
20: İki saatin ardından döşeme tamamen sökülüyor. Chris ve Max için şu ana kadar hiçbir sürpriz yok. Tek bir nokta hariç. O noktada pas sinsice yürüyor.
21: Arabanın en kötü noktası burası.
22: Bir araba için en kötü pas.
21: O kadar kötü değil. Bence kolay.
22: O zaman biz...
21: Daha kötüsünü gördük.
22: Evet. Onlar da öyle. Kırmızıydı. Yarısı.
21: Yarısı.
22: Ama... Diyorum ki... Bir boyacı gelip baksın.
20: Bu ana kadar hiçbir sürpriz yok. Tek bir nokta hariç. O noktada pas sinsice yürüyor.
21: Arabanın en kötü noktası burası.
22: Bir araba için en kötü pas.
21: O kadar kötü değil. Bence kolay.
22: O zaman biz...
21: Daha kötüsünü gördük.
22: Evet. Onlar da öyle. Kırmızıydı.

0: Da net bir savaş planı. Ama patron hemen reddediyor. Patron teknolojiye odaklanmak istiyor. Yoksa pahalıya çıkar diyor.
1: Bir valve tıkırtısı var ama bakım zamanı gelmiş. Valve'lerin ayarı yapılacak. Trigger de değişince her şeyi daha iyi anlayacağım. Denge mili için bir triggerimiz var. Küçük bir trigger. Tam şurada bak, görüyor musun? Ve büyük trigger.
2: Kan mili için.
1: Evet, onun için.
2: Sonra?
1: Burada yanlış yapabilirsin.
2: Yanlış yapabilirsin.
1: Şimdi çok şey yanlış gidebilir. Motor çok mu dayansın, az mı? Buna karar vermek gerekiyor. Alttaki rulmanı sökmemiz gerekiyor. Ondan sonra öbürünü sökeceğiz ama krank mili oynayabilir diye onu işaretledik.
2: Evet.
1: Bununla olmuyor. Olmadı.
2: Hayır, sadece krank döndü.
1: Aa, yapma.
2: Şiddet?
1: Saf şiddet. Gevşemeyen o vidalar bazen beni sinir ediyor. Tabanca zayıf kalıyor. Nasıl yani?
0: Yeni bir tabanca gerekiyor. Daha yüksek tork, en inatçı vidalardaki büyük sorunları bile kendine dert etmez.
2: Çıkan vida bu. Sol tarafta açılıyor. Yani tersten dönüyor. Sen sıkarken vida gevşiyor. Sorun tabancanın çok zayıf olmasından kaynaklanıyor.
0: Bu aracın trigger kayışının ne zaman değiştiğini hiç kimse bilmiyor. O yüzden eskisi kopmadan önce değiştirmek en iyisi. Chris ve Max motor hasarı riskini almak istemiyorlar.
2: Yepyeni.
0: Eski gergi kasnakları da değişiyor. Bu kasnaklar trigger kayışının güvenle takılmasını sağlıyor. Yoksa 4 silindirli motorun zamanlaması yanlış oluyor.
1: Evet, ne başardık? Motorun üstündeki bütün işaretlemeleri doğru bir şekilde yaptık. Kam mili, krank mili, denge mili doğru konumda. Artık kapağı kapatabiliriz. Sonra motoru çalıştırıp doğru mu diye sesinden anlayabiliriz. Umarım doğru yapmışızdır.
2: Sonra ben sürerim.
1: Evet.
2: Jansız.
1: Jansız.
0: Sorun Chris sayesinde çözülmüş oluyor.
1: Sana bir şey getirdim. Bunları istedin değil mi?
2: Hey.
1: Bunlar da değil
2: harika
1: mi?
2: Harika görünüyorlar. Çok güzel.
1: Doğru jantlar bunlar işte.
2: Harika. Nereden buldun? Her yerde bulunmaz bunlar.
1: Orijinal centerline. Biraz zor oldu ama bence çok iyiler. Evet.
2: Speedline. Bu arabanın doğru jantları. İşte dileğim buydu. Takacağımız jantlar, rally jantları olsun istiyordum.
1: Bunlar bu araba için doğru jantlar. Evo'larda speedline jantlar vardı. En iyi tercih onlardı. En iyi onlar görünüyor. Ve Max'e güveniyorum. Jant flanşları sağlam mıdır?
2: Asla. Hiçbir zaman olmaz ama bunlar sağlam.
1: O zaman sana hemen yenisini getireyim. Spor flanşları.
2: Şiir gibi konuştun. Güneşin parladığı çok belli. Chris bu havalarda parça buluyor. Harika. Belli şeyler iyi satar. Bu jantlar bu arabayı güzelleştiriyor. Bundan sonra integralinin bakımını yapacağız. Eski yağı boşaltacağız. Yerine yeni yağ koyacağız. Yağ filtresini standart olarak değiştireceğiz. Ondan sonra bujileri değiştireceğiz.
1: Max, yağ değiştirelim. Eskisiyle fazla yol gidemeyiz.
2: Pis iş yine bana mı kaldı? Filtre aldın mı?
1: Çoktan aldım. Filtre burada işte.
2: Tamam.
1: Sen başla. Yağımız da var. Karper tıpası sağlam.
2: Sızdırmamış.
1: Hiç sızdırmamış. Gayet iyi.
2: İyi eğlenceler bana. Sen ne yapacaksın?
1: Çalışacağım.
2: Çalışacak mısın yoksa gezecek misin? Aynı nakarat. Evet, ne zaman pis bir iş olsa Chris'in her nedense işi oluyor. Ya dışarıda bir işi oluyor ya da ofiste bir işi oluyor.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Kartel tıpası kolayca çıkıyor.
15: İyi görünüyor. Ya eski değil ama hiç belli olmaz.
14: Yağ değiştirirken üreticinin tavsiye ettiği viskozite ve diğer değerler hayati önem taşır. Ancak o zaman doğru basınç elde edilir ve yağlama garanti edilmiş olur. Bu işin sorumlusu yağ pompasıdır.
15: Yağ basıncını mı hallediyorsun?
16: Evet.
15: Sergede mi bir sorun var? Yoksa pompa mı bozuktu?
16: Sahibi basınç olduğunu söyledi.
15: Tamam.
16: Bence kötü değil. Ben ona güveniyorum. Bu düzelebilir bence.
15: Kontrol etmek iyidir. En kötü durumda yağ pompası bozuktur ve basınç yoktur. En kötüsü o. Gösterge bozuk olabilir. Bu sorun değil. Yağ basıncını ölçen parçanın elektrik bağlantısında bir sorun olabilir. Ya da basınç sensörü bozuktur. Bunların hepsini kontrol edeceğiz.
14: Yağ pompası sürüş sırasında yüke bağlı olarak yağ basıncını arttırır. Düzgün yağlama olmazsa motor hasarı kaçınılmazdır.
16: Şimdi yağ basıncı testi yapacağız çünkü arabanın üstündeki gösterge çalışmıyor. Basınç olup olmadığını görmek istiyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım.
15: Evet.
16: Yağ basıncı yoksa yeni bir pompa lazım ya da yeni bir gösterge. Evet.
15: Basınç var mı?
16: Var.
15: Çok iyi.
16: Evet.
15: Basınç var. Harika.
16: Evet, evet. 7,5 var. Mükemmel. Süper.
15: Motor rölantide yüksek çalışmıyor.
16: Evet, çok iyi. Sorun yok.
15: Yani basınç var. İki olasılık. Ya alttaki sensör
16: gösterge.
15: Ya da gösterge. Önce sensörü değiştirelim bence.
16: Bence de daha ucuz.
14: Chris ve Max gibi iki deneyimli tamirci için parça değiştirmek çocuk oyuncağı. Aracın yağ basıncı sensörü kolay ulaşılabilir bir yerde neyse ki.
16: Şimdi yağ basıncı göstergesinin çalışması lazım, bozuk değilse tabii. Ya da üçüncü seçenek, sensöre giden kablo bozuktur. Onu düşünmek bile istemiyorum şu aşamada.
15: En kötü senaryo o olur. İtalyan arabaları için bu durumda o kadar sürpriz değil. Bu sorun bunlar da kronik,
16: evet,
15: zaten.
16: Onu hallediyoruz işte.
15: Çalıştırıyorum.
16: Evet evet, hadi.
14: Peki sorun hemen çözüldü mü?
16: Söylesene, hadi söyle.
15: Basınç evet var, evet. Süper.
16: Sana inanıyorum.
15: Bak, çalışıyor.
16: Çok iyi. Basınç sensörünü değiştirdik ve hop, gösterge 7 bar göstermeye başladı bile. Mükemmel bence.
14: Bir sonraki teknik sorunun çözümü bu kadar kolay olmayacak. Büyük bir uzmanlık ve beceri gerektirecek.
16: Şimdi valfleri ayarlıyoruz, vuruntuyu hallediyoruz ve valflerin doğru zamanda açılıp kapanmasını ayarlıyoruz. Hava emişi ve egzoz çıkışı için önemli bir ayardır bu. En iyi performans için doğru bir ayar gerekiyor. Her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız.
14: Valflerin zamanlamasını kam mili kontrol ediyor. Kam mili her bir valf için tam orta noktaya ayarlanmalı. İtici supapla mil arasındaki mesafe sentille ölçülüyor. Valfin doğru oranda açılması için arada bir boşluk olması gerekiyor.
15: Devam et, olacak gibi. Oraya bak. Hadi baksana.
16: Olacak gibi mi?
15: Evet, hepsi yukarı kalktı yine. Yeter mi bilmiyorum. Sen de baksana.
16: Ufak bir tornavida lazım
15: olmadı
16: bize.
15: Olmadı mı? Ben...
16: Şu plakalar çok kötü. Saçma bir icat yapmışlar.
14: Chris ve Max, supapı açan plakayı sökmek için supap tırnağı denen aleti kullanarak yayı aşağı bastırıyor.
15: İşte bu.
16: Söktüm.
15: Evet,
16: bu
15: çıktı.
16: Parça. İşte bu. Ayar parçası. Bu kutunun içinde her ayara uygun kalınlıkta parçamız var. Valf aralıklarını bunları kullanarak ayarlıyoruz. Farklı kalınlıkta ayarlar var. Subap iticisini bastırmak için özel aletler kullanmak gerekiyor. Bu ayarın olması için krank milinin ve kam milinin doğru konumda olması gerekiyor. Ayrıca ayarların nasıl olması gerektiğini bilmeniz de lazım. Emiş valfi için milimetrenin kaçta kaçı olacak, egzoz için kaçta kaçı olacak bunu bilmelisiniz. Karmaşık bir iş ve biraz sabır gerekiyor ama biliyorsanız başarabilirsiniz.
14: 8 supaplı bir motorun en iyi ayarı emiş için 0,35 mm, egzost için 0,4 mm'dir. Motor doğru ayar sayesinde doğru hava yakıt karışımını alır.
16: Bir arabayı yürütmek kolay bir iş değil. Sürmek mekanik olarak kontrol altında tutmaktan daha kolay.
15: İlgilenmiyorum. Sen o işe bak, ben sürerim. Artık oldu mu sence?
16: Mükemmel oldu. Tam ayarladık. Maksimumda. Artık kapak kapatalım.
15: Evet, bitirelim.
14: Sırada iç döşeme var.
16: Siyah bence çok iyi oldu.
15: Evet, yeni döşeme.
16: Evet, çift taraflı.
15: Hayat gibi, hep çift taraflı. Eline sağlık.
16: Oyalanma, vaktimiz yok.
15: Evet. Bana büyük bir iyilik daha yapabilir misin Chris?
16: Bir tane daha mı?
15: Evet, söyle. Mutlaka yapmalısın.
16: Ne lazım?
15: Burası tam bir felaket.
16: Evet, yapacak bir şey yok. İtalyan malı.
15: Çok kalitesiz, berbat durumda. Listemde bir şey daha var. Onu alır mısın?
16: Ahşap kol mu?
15: Hayır, orijinal istiyorum.
16: Aa, o iş biraz zor.
15: Bu fikirleri kim buluyor bilmiyorum ama... Bir arabayı gerçekten çirkinleştirmek istiyorsan onu vites koluyla başarabilirsin. Bu vites kolu bu arabaya konabilecek en çirkin kol.
14: Estetik kaygılar Max'te. Uyumlu bir görüntü satış fiyatını da etkiliyor.
15: Şuna bak Chris, hiç hoşuma gitmedi.
16: Nedir o?
15: Bu.
16: Kablolar görünmesin mi?
15: Bunu kısaltabilir miyiz ha? Saklayabilir miyiz?
16: Olur. Onun dışında gayet iyi.
15: Bence harika. Kabloları sakın kesme.
16: Bekle.
15: Hemen hallettik. Orta konsol üstüne geliyor zaten.
16: Siyah halıyı serince mutlu oldum. Görüntüyü tamamen değiştirdi. Eski gri halı arabayı gerçekten berbat gösteriyordu. Artık o güzel arabayı ortaya çıkarıyoruz. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Biraz daha güzelleşsin.
15: Biraz.
16: Ben kapı içlerini takayım.
15: Bu konsol daha temiz. Güzel bir parça bulmuşsun. Harika.
16: Evet, sökünce temizledim.
15: Tertemiz olmuş ayrıca. Hiç de kötü değil, evet. Profesyoneller buna patina diyor. Yani eski görünüm, İtalyan malı. Harika, harika bir parça.
14: Sonuçta bu araba yeni değil. Ayrıca o çizik koltukların arasında görünmez kalıyor.
16: Deneme sürüşüne az kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum, yani heyecanlıyım.
14: Bu araç tamamen yeni bir Evo görüntüsüne sahip. Chris ve Max yıpranmamış bir döşeme bulmayı başarmış durumdalar. Arabanın iç döşemesi Alcantara deseniyle birlikte gözle görülür biçimde iyileşti.
2: Harika.
16: Bence harika. Bence Alcantara desenli integrale koltukları böyle görünür. Gri ve kırmızı harika bir renk kombinasyonu
2: bence
16: oldu
2: bence. Bence malzeme de çok iyi.
16: Çok güzel.
2: Alcantara deseni.
16: Çok beğendim. Çok güzel.
2: Hadi bakalım tak. Sen daha güçlüsün.
16: Hadi bakalım.
2: Sana lazım olur diye tornavidayı göğüslüğe bıraktım.
16: Tak sen
2: bıraktım.
16: Daha güçlüsün. Yardım
2: boyayı
16: et bana.
2: Çizeceksin. Dikkat et. Lütfen dikkatli ol. Dikkat etsene.
16: Oturmuyor bu. Evet oturdu.
2: Aklını döner misin?
16: Zor oldu ama.
2: Anahtarları soracaksın burada. Hep aynı şey oluyor.
16: Buradaymış.
2: Ben hallederim.
14: Koltukların takılması 20 dakika sürüyor. Rallilerin efendisi yeniden doğuyor.
2: Alcantara iyiydi.
16: Çok rahat değil mi?
2: Evet.
16: Uzun dizler için koltuk ayarı yapmak lazım.
2: Ne eksik?
16: İşte bu eksik. Nasıl?
2: Vay canına, bu ne? Her zaman istediğim bir şey.
16: O sarı şerit olmak zorundaydı.
2: Yoksa düz gittiğini anlayamazsın, öyle değil
16: düz
2: mi?
16: Düz gitmek lazım değil mi?
2: Aynen öyle, güzel. Lütfen takar mısın? Emin misin?
16: Her zaman.
2: Her zaman. Her zaman emin. Evet, güzel oldu.
14: Direksiyondaki şerit, oryantasyon için. Bir motor sporları ayrıntısı. Dünya Rally Şampiyonası'nda 1987'den sonra hiçbir araba kompakt ve güçlü integraleyle rekabet edemedi.
16: Dört çekerli hızlı ve çevik tırmanma. Mükemmel bir araba.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
22: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
22: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
20: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Bizim bölgedeki en iyi Alp yollarından birisine gideceğiz ve bu arabayı o yolda test edeceğiz. Hadi başlayalım. Arabayla buraya kadar geldik.
2: Biz derken? Sen sürdün sadece.
16: Bence çok iyiydi.
2: Evet.
16: Evet.
2: Ama bence biraz zayıf kaldı.
16: Bu kadar iyi bir arabadan daha iyisini beklerdim. Kırmızı araba sevmiyorum ama bu araba da güzel durdu bence.
2: Bence de.
16: Beğendim yani.
2: Mükemmel oldu. Harika bir iş yaptık. Kim sürsün? Ben mi? Sen mi?
16: Taş, kağıt, makas.
2: Taş, kağıt, makas.
16: Evet,
2: mı?
16: Bence de öyle.
2: Tamam. Ha, tamam, yapalım.
16: Tamam. Ha?
2: Bir, iki, üç. Tamam.
16: Tamam.
2: Kazandım.
16: Şanssızım.
2: Bir, iki, üç.
16: Aa, çok kötü oldu.
2: Taş, kağıt, makas oyunu şans değildir, beceridir. Ben o oyunda şampiyonum. Tüm başarılarımı öyle elde ettim.
16: Senin adına sevindim gerçekten. Evet.
2: Tamam, güzel.
16: Taş, kağıt, makastan sonra mecburen yardımcı pilot oldum ama yanımda rally notları var. Bu arada yardımcılığı severim. Sana yolu tarif etmek isterim.
2: Önden söylemen çok önemli.
16: Evet, yol gösterir tamam. Ama ben ondan önce söylerim.
2: Evet, o yazıları okuyabilecek
16: evet,
2: misin?
16: Evet, sorun değil, okurum.
2: O zaman?
16: O zaman kontağa bas. Sağ iki.
2: Hangi sağ iki belli mi?
16: Sola dön.
2: Kaç dedin?
16: Düz. Viraj.
2: Evet tamam.
16: 110'da sol yap.
2: Fısıldama.
16: Viraj geldi.
2: Orada yazanları okusana.
16: Tamam okuyorum işte.
2: Ne yazıyor?
16: Sağ 60 yazıyor.
2: Sağ.
16: Sağ 60. Kısa 5. Sol iç. Açığa 4. Sağ 30. Devam. Çakıl var. Sağ 5. vites uzun. Dikkat, fren.
2: Evet öyle. Bu arabaya viraj lazım. Bu araba otobanda yerinden fırlayıp düz gidecek bir araba değil. Ona çok viraj lazım. Virajdan çıkarken hızlanacak, girerken fren yapacak. Virajdan patlayarak çıkacak. Bu arabaya bunlar gerekli.
16: Beton, yüzey değişti.
2: Devam, yolu
16: evet,
2: bilmiyorum.
16: Evet, 5 derece sola. Bu kadar.
2: Şimdi nasıl ha? Dikkat et. Rotada var mıydı?
16: Tepe, tümsek. Tepe, tümsek demek.
2: Tamam. Yüksek tepe, evet.
16: Yavaş, kısa viraj. Çok güzel sürdük.
2: Sen sıkıldın diye duralım mı yazıyor o notlarda?
16: Kaputu açsana.
2: Neden?
16: Çünkü elimde bir şey var. Bunları tanıdın mı?
2: Amortisör ayarlamak için değil
16: evet.
2: Mi onlara?
16: Alsana şunu biraz ayar yapalım.
2: Evet.
16: Hadi sertleşsin.
2: Sertleşsin mi? Sıkayım mı?
16: Sertleşmeli biraz. Bu amortisör ayar vidaları sayesinde amortisörlerin sertliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem sağ hem sol tarafı ayarlayabiliyorsunuz. Sola viraj varsa hız lazımsa onu sıkıyorsunuz ve oluyor. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Değişelim artık.
2: Tamam. Bundan sonra sen dümdüz gideceksin.
16: Anladım.
2: Harika. Önce sert sol. Tam gaz ver. Evet. Hafif sol. Önce gaz. Hayır. Evet.
16: Güneş tam karşımızdan geliyor.
2: Burada öyle yazmıyor. Far yakın demiyor.
16: Aman tanrım.
2: Düz devam. Hafif sol. Evet devam. Hafif sağ. Hafif düz. Hafif sol, hafif sağ.
16: Bu arabayı seçtiğimiz ve yenilediğimiz için çok mutluyum. Bu arabayı sürmeyi her zaman istemişimdir. Özellikle bu yolda. Bundan daha eğlenceli olamazdı bence. Çok güzel bir gün geçirdik. Daha iyisini düşünemezdim.
0: Bu Integrale yeniden doğmak için 10 yıl beklemek zorunda kaldı. Cilalı kaportasıyla ve ince ayarlı motoruyla artık yeniden parlıyor.
16: En önemli değişiklik arabanın bakım görmesi oldu. Yeniden yola çıkacak hale geldi. Çok uzun zamandır yatıyordu. Boyası da solmuştu. O yarış havasına ihtiyacı vardı. En büyük değişiklik o oldu.
0: Yeni bir spor direksiyon. Eski ve yıpranmış döşemenin yerine şık alkantara döşemeler. İç bölümde baştan aşağı yenilenme. Hızlı İtalyan için pahalı ama başarılı bir geri dönüş. ne kadar pahalı? Chris ve Max şimdi bunu hesaplayacaklar. Araç eğlenceli olmanın dışında para kazandıracak puanı alabilecek mi?
15: Şimdi hesap zamanı.
16: Evet, artık her şey dijital ortamda.
15: Bence iyi. Çağa ayak uyduruyorsun.
16: Evet, uyduruyorum. Alış fiyatı 16 bin.
15: 16 bin.
16: Boya 7200.
15: Boya işi hep sıkıntı oldu. Ben macun falan 7000'i zor geçer diye düşünüyordum. Ama ben bunu gerçekten beklemiyordum.
16: Evet ama ön tarafı ve spoiler'ı da fiberglass'la tamir ettiler. Ayrıca delikleri kapattılar, arkaya galvaniz yaptılar.
15: Hepsi halloldu.
16: Bayağı çalıştılar yani. Evet, çok işi vardı. Boyada ufak tefek çizikler de vardı.
15: Her şey dahil mi?
16: Evet, güzel. Dahil. Arabayı iyi bir fiyata satmak için o 7000'i kabul etmek zorundaydım. Böylece araba mükemmel diyebilirim. Beklentim çok yüksekti çünkü.
15: Boya 7000 demek.
16: Düzgün bir boya lazımdı.
15: Yine de çok pahalı.
16: 7200. Jantlar 1800. Tamamı Speedline marka ve yeni lastikler dahil. İç döşeme 3500.
15: O kadar çok mu?
16: Evet ama tamir etmedi. Yenisini aldık. Evo 2 döşemesiyle arabanın dışı ve içi aynı oldu. Kapı panelleri falan dahil buna. Ve bakım masrafları var.
15: Anladım.
16: Trigger kayışı, gergi yağ filtresi, bujiler falan filan hepsi 600.
15: Ruhsat masrafı ne kadar? Belli bir rakam vardı ama daha çok tutmuştur sanırım.
16: Ona 250 harcamak 250 zorunda mi? Kaldık. Noter masrafı vardı, ondan sonra yeni ruhsat için bir ödeme yapmak zorunda kaldık.
15: Evet biliyorum. Ne
16: 250.
15: Kadar?
0: Aracın Chris ve Max'e toplam maliyeti 29.350 euroyu buldu.
15: İyi.
16: Ne diyeyim? En az 35 bin istememiz lazım bu arabaya.
15: Evet haklısın, 35 bin. En az 5 bin bırakması gerekiyor.
16: 35 bine Evo 2 görünümlü bir araba. Biz ona 38 bin, 39 bin diyelim bence.
15: Ben en son evet. 37.900 civarı diyorum. En az 35 bin, daha altına
16: aynen
15: olmaz.
16: Aynen öyle.
0: Bir alıcı bir süredir bu arabaya göz koymuştu zaten. Şimdi karar verme zamanı. Araç gidecek mi?
16: Kırmızı spor araba için
15: evet,
16: geldin değil
15: merhaba.
16: Mi?
15: Merhaba.
16: Hoş geldin. Arabayı senin için yıkadık.
1: Öyle mi? Artık kendime böyle küçük bir oyuncak alacak yaşa geldim.
0: Restoran sahibi olan bu alıcı, vitrin veya garajda sergileyeceği bir koleksiyon parçasından çok yol için eğlenceli bir araç istiyor.
1: Bu çok güzel. Güzel
16: hiç sorun
1: toplanmış.
16: Yok. Bakımlarını yaptık.
1: Motor mükemmel durumda, öyle değil mi?
16: 114 bin kilometrede. Daha yeni yani.
1: Marşa basabilir miyim?
16: Tabii ki bas.
15: Ustası geliyor. Anlat bize usta. Her şey fabrika çıkışı.
1: Evet.
15: Gergi hariç. Çip ayarı falan yok.
1: Tamam.
16: Hiç yapılmadı.
1: Bu bana yeter.
16: Rahat bir araba istiyorsun.
1: Bana hızlı bir araba lazım değil. Rahat bir araba lazım bana.
16: Yarış yapmayacaksın
1: evet,
16: zaten
1: evet, doğru.
16: Değil mi?
1: Evo 2 olsaydı iyiydi. Çünkü roket gibi araba ama bana bu yeterli.
0: Kanaatkar bir müşteri. En azından motor gücü konusunda. Acaba fiyat konusunda da bu kadar kolay ikna olacak mı?
1: En son kaça bırakırsın bunu bana?
16: Telefonda ne demiştim? 37.900.
1: Hayır, olmaz.
15: 37.950 diyecektin.
16: Aa, senin komisyonun
1: evet, neyse.
16: Değil mi?
1: Ha. Sana son teklifim 35, en fazla 36.
16: Niye? 114 bin kilometrede daha.
1: 114 bin
16: evet.
1: mi? Piyasada daha ucuzları var.
16: Var ama kilometreleri yüksek, sen de biliyorsun. Evo 2'ler 50 binden aşağı olmaz, bulamazsın. Düzgün bir Evo 2 daha ucuz olmaz. Sen bundan 10 bin kar ediyorsun. Aynı eğlence, aynı görüntü.
1: Evet.
16: Ayrıca çok temiz bir araba.
1: İkisi aynı değil.
16: Boyası yeni.
1: Sana şimdi 36 bin veriyorum, başka yok.
16: 36.500.
1: 36.000. Param yok. 36'ya bırak, anlaşalım.
16: Anlaşırız, anlaşırız. Ortayı buluruz.
2: 36.000.
1: Teşekkür ederim. Araba için.
2: Evet, ben...
1: Makul bir rakam bence.
2: Ama daha da inebilirdik. Bana sorarsan 35.000 de yeterdi ama 36.000'e
16: verdi. 36.000'e o kadar çabuk ikna olması iyiydi.
2: Hı hı. İyi adamdı. Araba iyiydi. Adam ne istediğini biliyordu.
1: Her zaman bir lançam olsun isterdim. Küçük, kırmızı bir delta buldum. Bu bana yeter. Biraz eğlensem yeterli. Pahalıya gelmeyen küçük ve güzel bir araba.
16: 29.000 harcadık, 36.000'e sattık. Bence gayet iyi oldu, para geldi. Sıradaki arabayı alabiliriz.
2: Bence de öyle. Tam bir kazan kazan durumu oldu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
11: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: ...17 gram altının değeri 1100 dolar.
8: Bu iyi bir çalışmaydı.
9: Evet, fena evet. Değil.
7: Bu külçe Waits ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
9: Birbirimize bakıp
10: "Oh, eyvah" dedik.
9: Eyvah.
10: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
7: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
9: Waits ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
10: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
9: Evet.
7: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Waits ailesinin verimini arttırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
9: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
7: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Waits ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
9: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
7: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
9: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
10: evet,
9: madencisiniz.
10: Bir sürü tamirat yaptık.
9: Sonra ikinci testi yaptık.
10: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
8: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Ahşap, antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ahşabı elde etmek hala dünyadaki en tehlikeli işlerden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitim almadan onların yaptığı hiçbir işi denemeyin.
1: Son Ormancı'nın önceki bölümünde...
2: Aman tanrım.
1: Cachalot Creek'te ilk tomruk mavnasını doldurmak için zamana karşı yarış devam ediyor.
3: Sonunda seni devireceğim. Harika.
2: Gerginlik her açıdan üst seviyede. Lanet olsun.
1: Taşımada yaşanan aksaklık üretimi yavaşlatınca...
3: Demetler ne durumda?
4: Eksik kalacak gibi görünüyor.
1: Jared hedefin gerisinde kalıyor.
3: Bir çözüm bulmak zorundayım. Yoksa bu sezon tamamen boşa geçmiş olacak.
0: Sabaha karşı 03:00.

0: Erken kalkmışsın.
1: Uyuyamıyorum.
0: Yemek ister misin?
1: Evet, iyi olur. Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.
1: Cashalot Creek kurtuluşum olacaktı. O yüzden ilk tomruk mağlasının eksik yükle gelmesi ağır bir darbe oldu. O mağlanın eksik yükle gelmesi yüzünden 50 bin dolar eksiye düştük. Forever sahasında işler iyi gidiyor. Telif ödemelerini yapıyoruz. Ama şu anki karın Forever sahasını satın almaya yetmeyeceğinden korkuyorum. Aradaki farkı kapatmak için ekstra para kazanmaya yönelik bir planım var. Kapanmış bir tomruk işletmesinden daha önce kesilmiş keresteleri yok pahasına satın alma fırsatı doğdu. Ve bu fırsatı değerlendireceğim. Bu işi başarabilirsek 100 hatta 150 bin dolar kazanabilirim. Ama tam anlamıyla zamana karşı bir yarış olacak. İşin zor kısmı da burada başlıyor. Tomruk demetleri ve tomruk itme tekneleri kullanmayacağız. Bunun yerine rampalı bir mavna kullanacağız. Bu da mavnayı yüklemek için gelgitlere karşı Ross'la yarışmak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Sular fazla çekilirse rampa iyice dikleşiyor. Sular çok yükselirse de dikleşiyor. Böyle zamanlarda yükleme yapamıyoruz. Elimizdeki tek fırsat iki gelgit arasındaki süre. Yaklaşık 10 saatlik bir zaman dilimimiz var.
2: Terk edilmiş tomruk işleme sahası. Cashalot Creek'in 48 kilometre batısı.

0: Nasıl gidiyor?
1: İyidir. Malnayı çıkarınca daha iyi olacak, evet.
0: Mümkün olduğunca hızlı bitirmemiz gerekiyor. Gelgitte su fazla çekilecek ve yükleme yapamayacağız. Güvertedeki yükleyiciyle tomrukları istifleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sen de tomrukları bana taşıyacaksın.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi başlayalım.

0: Biraz paslanmış olabilirim. Yıllarca tomruk yükleyicisi kullandım. Bu iş devasa bir çubuk çekme oyunu ya da Jenga gibi. Ama oyunu kaybedersen para eden tomruklar gider ve mavna devrilir. Sonuçları ağır olabilir. Roscoe kocaman bir tomruk yığını ile geliyor. Ona biraz yer açacağım. Gençken bir tomruk işletmecisinin yanında çalışıyordum ve deneyim kazanmak için gece makineleri kullanmama izin versinler diye yalvarırdım. Üstelik o iş için para da istemezdim. İşi öğrenmek için hızla çalışıyordum.
1: Ne durumdasın patron? Paslanmış mısın?
0: Bisiklete binmek gibi Rose. Koltuğun da arkana yaslanıp ayaklarını uzatarak miras bırakamazsın. Çok çalışmak zorundasın. Kimse kenara çekilip kolay yolu seçen adama saygı duymaz. İşin içinde olmalısın, mücadeleyi yaşamalısın. Bu iş başlı başına lanet bir hız treni gibi. İşin en önemli kısmı tomrukları düzgün yerleştirmek. Hiçbir şeye çarpmayıp tomrukları sıkıştırmamak gerekiyor. Rose yeni tomrukla gelmeden önce bunların hepsini istifleyip onun gerisinde kalmamam gerekiyor. Bu tempoyu korursak hava kararmadan işi bitiririz.
2: Pekala, her şey yolunda değil mi?
0: Hava kararmadan işi bitirelim.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: İnsan para kazanmak için neler yapıyor? Mumun iki ucunu da yakıyoruz. Uzun bir vardiya olacak.
3: ...48 kilometre doğuda.
4: İşte yola çıktık.
3: Geçen hafta Mavna'da yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen yeni oduncu Kate Johnson ve Matt McLean... ...dev sedir ağaçlarıyla dolu bir kıyı şeridini keşfe çıkıyor.
4: Bu sabah hava biraz serin.
5: Serin ama güzel bence.
4: Kesinlikle. Pekala, yürüyüşe çıkma zamanı.

0: Vay canına, şuna bak.
1: Aa evet.
0: Devasa bir ağaç.
1: Üstüne sarılmış bir sürü ağaç var. Bu iş gerçekten ilginç olacak.
0: Suya doğru iyice eğilmiş bu.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle. Umarım sıkıca tutunmayı başarır. Yoksa kötü. Bu ağacı suya düşürmek istemem. Yana doğru kırılırsa ağacın tepesi direkt suya düşer çünkü.
1: En iyi seçenek şu tarafa düşürmek.
0: Evet öyle.
1: Taş, kağıt, makas.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Taş, kağıt, makas. Ne?
1: Tamam. Bir kez daha. Hazır mısın? Ağaç senin.
0: Çoğunlukla yüksekten başlıyorum.
1: Tamam.
0: Orası bizim kaçış rotamız. O yüzden kesit yüzünü burada oluşturacağım. Mümkün olduğunca alçaktan açmaya başlayacağım. Göreceğin gibi boyumun üstünde çalışacağım yani.
1: Anladım.
0: Birkaç kütük alırım, buraya yaslarım belki. Hiç fena fikir değil, değil mi? Belki üstlerine basamaklar da açarım. Böylece biraz yükselip daha rahat çalışabilirim.
1: Tamam, tamam, bence iyi fikir.
0: Daha kolay olur herhalde.
1: Evet, tam başının üstünden kesmesen iyi olur.
0: Başımızın üstünde bir sürü şey var.
1: Fark ettin mi? Şu kök kütlesi tek ağaca ait.
0: Olamaz, bu hiç iyi değil. Hayır, kaçış güzergahımızın üstünde asılı duruyor.
1: Evet, önce onu tamamen kesip oradan çıkarmalıyız.
2: Büyük bela. Kate ve Matt, 49 metrelik devi devirebilmek için dallarına takılmış kuru ağacı ortadan kaldırarak işe başlayacaklar. Ardından ağacın 90 derecelik eğimini dengeleyebilmek için derin bir yön kesesi açacaklar. Son olarak da yerden 2 metre yükseklikte arka kesiyi açmak için geçici bir merdiven kuracaklar.
0: Yapacak çok iş var.
1: İşe başlayalım. Lütfen üstüme devirme. İlk işimiz başımızın üzerinde asılı duran, kökünden sökülmüş kuru ağacı indirmek olacak. Kesmeye başladığımızda hareket etmeye kalkarsa başımızın üstündeki dallar kırılıp düşecek. Üstlerinde yosun var. Ağırlar, havada asılı duruyorlar. Muhtemelen gövdeye fazla bağlı değiller. Başımızın üstündeki tehlikeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmamız gerekiyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
15: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Ah, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma din.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
17: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
19: Fansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
11: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Başına dikkat et.
1: Evet, oldukça güzel devrildi.
0: Evet.
1: Biraz riskliydi ama iyi oldu. Artık endişelenmeyeceğiz.
0: Evet.
1: Artık tek korkumuz ağacın kalanının da gevşeyip tepemize devrilmesi.
0: Doğru.
1: Ne diyorsun Matt, bu ağaç işe yarar mı? Ağaç artık hazır olduğuna göre ona birkaç kütük yaslayacağım. Üstlerine basamak açmayı düşünüyorum. Böylece yön kesisini ve arka kesiyi hazırlarken üstlerinde rahatça durabilirim. Pekala, bunları şimdilik şurada bir yerde bir bekletelim. Kabuk engel oluyor. Bakalım bu yükseklik uygun mu? Yakın gibi. Yön kesesinin nasıl çıkacağına bağlı olarak biraz kısaltmam gerekebilir ama şimdilik böyle başlayayım. Bence şu anda oldukça iyi durumdayız. Her şeyi temizledik. Küçük ağaçlar aradan çıktı. Kaçış yolumuzu da açtık. Sen de yukarıdaki tehlikeli ağacı indirdin.
0: Evet. Düz durması için şuraya açılı bir kesik atmak ister misin? Ne dersin?
1: Olabilir. Önce her şeyi hazırlamaya başlayayım da. Bunların da burada olması gerekiyor. Hazır olsunlar. Yön kesesini nereye açacağını belirledikten sonra kütükleri ayarlayıp gereken yerlere basamakları koyacağım ben.
0: Tamam.
1: Pekala, başlıyoruz. Bu ağacın yana devrilmesini istemiyorum. Yana devrilirse direkt suya düşer. O zaman da ortalık gerçekten karışır. Bu yüzden ağacın mutlaka yamaç tarafına devrilmesi gerek. Her şey aslında açtığım yön çentiğine ve onu hangi yöne hizaladığıma bağlı. Ayrıca menteşe payının da ne kadar sağlam kaldığı önemli olacak.

0: Partnerimle birlikte yaşamak ve beraber çalışmak harika. Tabii günün 24 saatini aynı kişiyle geçirmek insanı bazen zorlayabiliyor ama bunu 6 yıldır yapıyoruz ve her şey şimdilik yolunda. Böylesine tehlikeli bir iş yaparken arkanda seni kollayan birinin olduğunu bilmek güven veriyor doğrusu. Birbirimiz için sürekli endişeleniyoruz. Bu tehlikeli bir iş ve her şeyi doğru yapsan da orman seni her zaman hazırlıksız yakalamaya çalışıyor. Her zaman göremediğin ya da beklemediğin bir şey çıkabiliyor. Ama ikimiz de güvenlik konusuna aynı şekilde bakıyoruz. Kendimi güvende tutmak için her şeyi yapıyorum ve o da yapıyor. Bundan eminim. Bu da beni çok rahatlatıyor.
1: İçine sindi mi?
0: Evet, sindi. Biraz yukarı nişan almışım. O yüzden sanırım fazla uzağa devrilmeyecek.
1: Bence de.
0: Aslında bu mucize olur. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Huzur içinde yat koca dev. İşte geliyor.
1: Başlıyoruz.
0: Ağaçların, özellikle de bu ağacın alt kısmı oldukça tehlikeli. Ağacın bütün ağırlığı orada. Alt kısmın kesimini bir an önce bitirip uzaklaşmak istiyorum.

0: Takoz ne durumda?
1: Takoz iyi durumda.
0: Çatırdadı mı?
1: Evet.
0: Hey! Biraz daha keseceğim. Dikkatli ol.
1: Devriliyor.
0: Aman tanrım, dayan lütfen. Aha, güzel.
1: Tam istediğin yere devrildi. Ah,
0: kesinlikle.
1: Güzel işti.
0: Kıl payı suya düşmedi. Bir şekilde kıyıda kaldı.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Suya biraz daha girseydi ağacın yarısı sürüklenip gidecekti. Bu konuda çok şanslıyız ama bunu parçalayıp dalları temizlemek kolay iş olmayacak. Hiç eğlenceli değil, değil mi?
1: Taş, kağıt, makas.
2: Cashlot kampına giden yolda
3: teknisyen sayımız iyice azaldı.
2: Sağ teknisyeni Adrian, işletmedeki makine filosunu çalışır durumda tutmanın yükünü omuzlamış durumda.
3: Çoğu zaman bir çığ uzun süre devrilmeye, devam etmesi için dağdan aşağı yönlendirmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor. Bir şeyi tamir edince aynı gün içinde 8 tane şey daha bozuluyor. Oduncular kırıp dökme konusunda uzman, bizi meşgul ediyorlar.
4: Adrian, orada mısın?
3: Evet, dinliyorum.
4: Kamptaki jeneratör devre dışı kaldı.
3: Tamam, geliyorum. Bu işte öncelik sıralaması var tabii. Tomruk yükleyici, tomruk kamyonundan daha öncelikli. Tomruk kamyonu da kamyonetten öncelikli. Ama kamp mavlası bunların hepsinden önde gelir. Elektriğini kaybettiğinde ev olmaktan çıkıp okyanusta yüzen çelik kutuya dönüşür. Her şeyin bir öncelik sırası var. Su?
4: Buradayım Adrian.
3: Su anne, elektrikler kesilmiş.
4: Evet, elektriğimiz yok.
3: Birden mi kesildi, yavaş yavaş mı?
4: Yavaş yavaş söner gibi oldu.
3: Anladım.
4: Bugün yapmam gereken çok iş var. Hı? O yüzden mümkün olan en kısa sürede çalışmalı.
3: Ha, hemen ilgileniyorum.
4: Tamam, teşekkürler.
2: 55 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan yüzer kamp, Cashlot operasyonunun kalbi. Su, yiyecek, ısınma ve iletişimin kaynağı burası. Ancak elektrik olmazsa Sue ve diğer çalışanlar kampı terk etmek zorunda kalabilir.
4: Jeneratör çalışmadığında hiçbir şey yapamıyorum. Yemek bile pişiremiyorum. Bu da bizi geriye atıyor. Jared'ın bu kadar para kaybetmekten hoşnut olacağını sanmıyorum. Oh tanrım. Haydi ama Adrian. Ay, böyle oturup bekleyemem ki.

0: 48 kilometre ileride.
1: Bekle. Güzel.
0: Jared, terk edilmiş kütüklerden 100 bin dolar kar etme planı için güzel bir başlangıç yapıyor. Şimdilik işler yolunda.
1: Bunların kusursuz şekilde istiflenmesi gerekiyor. Tabii söylemek yapmaktan kolay. Hadi güzelim, sakın düşme. Güzel.
2: Biraz sancak tarafına mı yatmaya başladı Rab?
3: Evet, ciddi şekilde yana yatmış durumda. Hey Jared, yükün ağırlığını teknenin olduğu yere doğru verir misin lütfen? Diğer taraf 30 santim yatmış durumdayız.
1: Tamam, kalın kütükleri o tarafa koyacağım. Bakalım dengesi değişecek mi? Böyle bir anda isteyeceğiniz son şey aracın içindeyken mavlanın devrilmesidir. Bu durumda dışarı çıkamazsınız. Ağırlığın mavla üstünde eşit şekilde dağıldığından emin olmalısınız. Fazla eğilirse mavla devrilebilir. Kütüklerin hepsi gider ve kütük yükleme aracı suyun dibini boylar. Yani ters gidebilecek çok şey var. Gerçekten dikkatli olmalısın. Bu işlerde nazik davranmak gerekiyor ama çok zor. Hadi yerine gir. Lanet olsun.
2: Sürekli geri mi yuvarlanıyor?
1: Evet, öyle.
3: Para destelerini üst üste dizmeye benzemiyor.
1: Hadi güzelim, sakın düşme. Hayır. Bir an bile sıkıcı geçmiyor. İnsan bunu kendine neden yapar bilmiyorum. Keşke okulu bırakmasaydım. Eğimi dengelemeye çalışıyorum. İşleri yetiştirmem gerek. Kütükler aşağı yuvarlanıyor. Hiçbiri ortalanmamış. Mavla da dengede değil. Hepsinin bir anda devrilip makineye doğru yuvarlanacağının farkındayım. Sabit kal. Lanet kütük. İşte buna inanamıyorum. İşleri yetiştirmem gerek. Kütükler aşağı yuvarlanıyor. Hiçbiri ortalanmamış. Mavla da dengede değil. Hepsinin bir anda devrilip makineye doğru yuvarlanacağının farkındayım. Sabit kal. Lanet kütük. İşte buna inanamıyorum.

0: bitirecek. Sabit kal. Hayır. Hayır, seni koyduğum yerde dursana aptal. Pes ediyorum. Şimdilik bu kadar yeter.
1: Jared araçtan çıktı.
0: Ne yaptığımı düzgün göremiyorum ve mamlayı bir an önce dengelemem gerekiyor. Bu işi başaramazsam oyun biter. O yüzden etrafı biraz dolaşıp plan yapmam ve işi bitirmem gerekiyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Pekala, onları hafifçe ittireceğim. Kabinin içinden bir şey göremiyordum ama artık ne yapacağımı biliyorum.
1: Cashrod Creek'in 48 kilometre ilerisinde.
0: Herkes güvenli mesafede dursun. Güneş gözüme giriyordu ve hiçbir şey göremiyordum. O kütükler de sözümü dinlemiyordu. Körlemesine çalışıyordum ve önümü bile göremiyordum. Ama ne olursa olsun kütük manlası gidene kadar bu makineyi sonuna kadar zorlamak zorundaydım. İşte ihtiyacımız olan buydu. Şunu yerinde tutabilirsek üstüne bir sürü kütük istifleyebiliriz. Yerinde kal. İstediğim şeyi yaptı. Güzel. Evet.
2: Mauna dengelenmiş gibi duruyor.
0: Tamam, yeniden iş başındayız. Teşekkür ederim.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Mauna artık dengede. Demek ki en azından bir şey doğru yapıyorum. Sakin kalan kazanır derler. Ama bu benim için geçerli değil. Özellikle de makine kullanırken. Yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Bu benim tam zamanlı işim olsaydı kalp krizi geçirip ölürdüm. Garip bir durum. Herkes bunun huzurlu bir iş olduğunu düşünüyor. Ama karmaşayla başa çıkmayı bundan daha huzurlu buluyorum. Gün ilerledikçe güneş de gözüme girmiyor.
2: Faydası olmuştur.
0: İşin püf noktası Mauna'ya mümkün olduğunca kütük yüklemek.
1: Bu sırada Cashlot Yüzer Kampı'nda.
4: Güzel.

0: Yakıtı kontrol edeceğim. Bakalım orada durumlar nasıl. Dünyanın bu köşesinde sık sık yakıtla ilgili sorunlar çıkar.
1: Adrian, ekip için hayati önem taşıyan kampı yeniden işler hale getirmek için jeneratördeki arızayı bulmaya çalışıyor.
0: Hava filtresi. Motorun hava filtresi. Bakınca içinden görebilmeniz lazım. Evet, tamam. Biraz kirli ama arızaya sebebiyet verecek kadar değil tabii. Teknik olarak çalışması gerekirdi. Şuna bakalım. Bu da iç hava filtresi. Temelde güneşe ya da kafa lambasına tutarak kontrol edebilirsiniz. İçinden ışık geçiyorsa çalışmasını engelleyecek kadar tıkalı değil demektir.

0: So yeah, we're
1: fine. Bol miktarda yağ püskürtüyoruz. Tamam. Yakıt sisteminin tamamını baştan sona kontrol edeceğim. Filtreleri değiştireceğim. Başka bir sorun yoksa çalışmalı. Evet. Aman tanrım. Tamam, buna ve şuna ihtiyacım var. Buna yakıt deposundan gelen ana yakıt filtresi diyebiliriz. Ve değişmeli. Evet, sorunun kaynağı genellikle tıkanmış yakıt filtreleri olur. Şunu söküp yenisiyle değiştireceğim ve tekrar yakıtla dolduracağım. Sonra da hepsini monte edeceğim. Bu filtreler mekanik dünyasında motor için toksinleri ve zararlı maddeleri süzen karaciğer gibi. Motor bunlar sayesinde yememesi gereken bir şeyi içine alamaz. Tıkalı olduğuna dair kesin bir belirti göremiyorum ama çoğu zaman filtre elemanı içeriden tıkanır ve bunu görmenin bir yolu yok. Yakıt filtreleri ucuz. Böyle durumlarda doğrudan değiştirebilirsiniz. Sistemin havasını aldım. Yeni filtreler takıldı. Yani artık çalıştırabiliriz.
2: Ah, hadi Adrian. Evet, ah, pekala. İşte bu harika. Hayır, olamaz. Oh.
1: Kesinlikle başka bir sorun var. Lanet olsun.
3: Mavna'nın gelmesine 5 gün.
4: Tamam. Bu balta mı?
5: Evet, o balta.
6: 100 kilometre ötede Forever madeninde.
4: Pekala, başka ne gerekiyor? Yeterince zincirimiz var mı?
5: Evet, yeterince getirdim.
4: Tamam.
6: Ağaç kesim ustaları Jim ve Rob, Mavna için gereken yükü hazırlamanın ve Cashlot'ta kaybedilen kazancı telafi etmenin yarattığı çifte baskıyı hissediyor.
5: Güzel gövde. Zaman sorunuyla uğraşıyoruz. O yüzden insanın aklı ister istemez meşgul oluyor. Umarım bu işi bitirip keresteyi su kenarına mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırırız. Vay canına, gerçekten güzel bir parça.
4: Evet.
5: Galiba bununla başlayacağız. Sağlam ve düzgün görünüyor. Bence güzel bir kütük çıkacak. İçinde büyük bir oyuk var. Uzanabildiğimden daha derine. Evet, içine doğru devam ettiğini görebiliyorsun. İçinde kocaman bir boşluk var.
4: Evet, içi bomboşmuş. Diğer tarafı bile görebiliyorsun.
5: Bu tarafta sağlam odun olmadığını görebiliyoruz. Gerçi diğer taraftan sağlam görünüyordu ama önden bakınca ağacı ayakta tutan sağlam bir şey kalmadığı ortada. Neredeyse her şey arkaya yüklenmiş.
4: Evet, hiç odun kalmamış.
5: Kontrolü elden bırakmayalım.
4: Burada güzel bir oluk var.
5: Evet, kesinlikle. Küçük bir yükseltinin üstünden geçen doğal bir oluk var. Önce bir yön kesisi açacağım, ardından uzak taraftan arka kesiye başlayacağım. Böylece o taraf alta bakacak ve tekrar oraya girmek zorunda olmayacağım. Orası benim için tehlikeli. Ağaç buraya doğru gelirken kesimi tamamlayacağım. Sonra içeri geçip arka kesiyi yapacağım. Burayı da payanda olarak bırakacağım. Evet, son aşamada kamalarım yerinde kalacak. Şurayı keseceğim ve ağaç planlanan yöne doğru devrilecek. Kaçış güzergahım da hazır olacak. Şu an düşünebildiğim en iyi plan bu. Tabii bu hiçbir şeyin ters gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Belki planımı değiştirip kesiyi ayarlamam, hatta arkasından makineyle itmem gerekebilir. Bunu henüz bilmiyorum ama şimdilik yön kesisi, arka kesi ve devrilme. Sonrasında da ağacı kurtarabileceğimizden eminim.
3: İçi boş.
6: Cem bu ağacı mümkün olduğunca sağlam tutabilmek adına yön kesisini ağacın düşüşünü karşılayacak dar bir oluğa doğru yapacak.
5: Evet.
6: Ancak tabanının neredeyse yarısı çürüyüp yok olduğu için sedir ağacını istenen yöne yönlendirmek kolay olmayacak.
5: Pekala, artık işe girişelim. Kesiyorum.

0: Bacanına dikkat et. Bu ağaç dağılıyor. Lanet olsun. Ağacın ön kısmının tamamı arka bölümden ayrılmaya çalışıyor. O yüzden tek bir ağaç olmasına rağmen iki farklı ağaçmış gibi kesmek zorunda kalacağım. Hala alt taraftaki büyük yara olan bölüme bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada hala bağlı kalan küçük bir kısım var. Onu yolumdan çekeceğim. Ön taraftan ayrılmaya başladı. Yüksek kısma geçtiğim anda...
1: Lanet olsun.
0: Bu çatlak öne doğru açılmak istedi.
1: Gerçekten de öyle.
0: Ama bu yön kesisinin alt kısmında olacağım. Bu şeyse bilemiyorum.
1: Buraya devrilecek.
0: Bu çatlak yeni mi anlamadım? Muhtemelen değildir.
1: Pekala, seni takip edeceğim.
0: Çatlarsa buradan ya da şuradan ilerleyecek. Bakalım bir şekilde şu oluğa yönlendirebilir miyim?
1: Tamam, biraz ötesine geç.
0: Evet, haklısın.
1: Ne yapmam istiyorsun?
0: Gözünü dört aç. Altındayken dağılmayacağından emin olalım.
1: Peki.
0: İşaret verince küçük bir kız gibi çığlık atıp kaçacağım, tamam
1: mı? Merak etme, söylerim. Kaç buradan ufaklık derim. Pekala, şimdilik burada duracağım. Bunun içi bomboş.
0: Evet, burada da çatlıyor.
1: Sanırım şu bacak gibi duran kısım ayrılıyor.
0: Belki o kadardır.
1: Umarım şuraya kadar olan kısmı alabilirsin.
0: Evet, oraya ulaşmak iyi olur.
1: Evet, tam şuraya.
0: İçimden bir ses alt taraftan başla diyor.
1: Ben olsam önce diğer tarafı tamamen keserdim.
0: Dalların ağırlığından dolayı bu tarafa doğru devrilmek istiyor. Ama eğer bu şey kopup tek parça halinde şu büyük kütüğün üstüne düşerse, gövdenin iç kısmından kırılma, yarılma, kunduz kuyruğu gibi hasarlar oluşabilir. Bunun için bir sürü çılgın ormancılık terimi var ama hepsinin anlamı aynı.
1: Diğer taraftan alabildiğin kadarını al ve gerisini bırak bence.

Tamam, hadi bakalım. Gördüğüm en büyük zorluk ağacın ön kısmının dengesini kaybedecek olması. Dışarı doğru fırlayacak ve büyük ihtimalle bana çarpacak. Kopup düşerek beni yere yapıştıracak ya da bana vurup beni ağacın 10 metre üstüne fırlatacak.

0: Lanet olsun.
1: Jimmy. Koptu ve ortasından yarıldı.
2: Yukarı devam ediyor mu?
1: Sesler çıkarıyor. Serbest bıraktığın anda sana doğru fırladı.
2: Yani bu tarafa devrilmek istiyor.
1: Kopup ayrılmak istiyor, evet.
2: Bu taraf bırakmak istiyor. Tamam. Lanet olsun. Bu umduğumdan daha erken oldu.
1: Evet.
2: Pekala. Evet, en iyi devrilme yöntemi olmayabilir.
1: Nasıl olsa onu serbest bıraktın. Bence şunu çıkarsan yeterli olacaktır.

0: Devriliyor. Evet. İşte oldu. Devrildi.
1: Çıkardığı sesi duydun mu?
0: Evet. Gerçekten güzel parça. Başardın.
1: Şükürler olsun. Beklediğimden daha çok sorun çıktı. Ön tarafın tamamı yarılıp kopacaktı.
0: Bak, yarılan kısım burası.
1: Sadece üst taraftan yön kesisi açabildim. Bu da ağacın planladığımdan daha fazla yokuş yukarı. Yani buraya gelmesine neden oldu.
0: Evet.
1: Alt taraftan yeterince kesemediğim için dengeleyip içinde tutamadım. Oluğu kaçırdık ama sonunda güzel bir odun parçasını kurtarmayı başardık. Ve onu güvenli bir şekilde aşağı indirdik. Devam edelim.
2: Bu sırada Cashfield kampında.
3: Lanet olsun.
4: Sorun filtrelerde değilmiş. Bundan hoşlanmadım.
3: Neler oluyor Adrian? Çalışırken birden durdu. Sevinmiştim.
4: Evet, farkındayım. Üstünde çalışıyorum ama... Sorunu hala çözemedim.
3: Tamam. Birkaç saat sonra yemeği hazırlamak için geç olacak. Ne kadar süreceğine dair bir fikrin var mı peki?
4: Emin değilim. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum.
3: Tamam, anladım.
4: Yapabileceğimin en iyisi.
3: Biliyorum. Tamam, seni rahat bırakayım.
4: Sonuçta ben açlıktan ölüyorum.
3: Doğru. Pekala.
4: Görüşürüz.
3: Tamam, teşekkürler.
4: Rica ederim. Yaptığım işte olumlu bakış açısına sahip olmak önemli. Kırsal bölgelerde en kötü arızalarla, en pis işlerle ve en kötü hava koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar sorun yaşadığında bu durum ruh hallerine de yansıyor. Zor zamanlar geçiriyorlar. Olumlu düşünüp işi bitirmeliyiz. Evet, buraya fazla yakıt gelmiyormuş. Bu can sıkıcı ama en azından sorunun kaynağına yaklaşmış oldum. Bence yakıt gelmiyor. Tıkanıklık var ya da bir yerlerden hava alıyor. Evet. İçi tamamen mahvolmuş durumda. Sorun bu olmalı, evet. Bu hortumu çıkarıp değiştireceğim. Sonra çalışabilir bence. Eski gibi görünmüyor ama sanırım zorlu şartlarda kullanılmış. Tamam. Aha. Daha eski bir ortama benziyor ama tıkanık değilse iyi durumdadır. Genellikle elimde hiçbir şey olmadan ya da ihtiyacım olanın biraz dışında ekipmanla, hatta yanlış parçalarla çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden bu işin yaratıcı bir yönü var. En sevdiğim kısmı da bu. Bu hortumu uygun uzunlukta keseceğim. Açık olduğundan emin olalım. Evet, akış gayet güzel. Şu parçayı da yerine takalım. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçalarının güzelliğine mükemmel bir örnek. Tamam, işimiz bitti. Her şey yolunda. Mavna'ya dönüp jeneratörü çalıştıralım. Doğru uzunlukta çıkmasa işimiz biterdi. Moral bozucu olurdu. Pekala.

0: oldu.
1: Okay.
0: Tamam. Yeniden kullanılabilen bağlantı parçaları sayesinde hortumu hallettik ama bağlantı parçalarını değiştirmedik. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın en iyi örneği. Bu hoşuma gitti. Pekala. Burada yapacağım son şey sisteme birazcık yakıt basmak olacak. Güzel. İşte bu kadar. Sen aşağı in. Sen de yerine otur şimdi. Harika. Tamam. İşte bu kadar. Bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. Yoksa başımız büyük dertte. Her yer ışık dolsun.

0: Ah yaşasın.
1: Evet bebeğim. Şimdilik her şey yolunda. İçeride misin Su?
0: Evet Adrian, arkadayım.
1: Jeneratör yeniden çalıştı.
0: Harika. Akşam yemeğini zamanında verebileceğim, sevinecekler.
1: Yemekte ne var?
0: Roast beef. Ev yapımı peynirli makarna, ayrıca jeneratörü çalıştıran çocuk için de taze çörekler.
1: En sevdiğim, o kadar emeğime değdi.
0: Evet, mükemmel.
1: Tamam, yemekte görüşürüz.
0: Elbette, teşekkürler Adrian.
1: Ne demek?
0: Yemekte görüşürüz.
1: Tamamdır.

0: Operasyon bölgesinden 48 kilometre uzaklıkta, aralıksız 10 saat süren yüklemenin ardından Gerald ve Rose terk edilmiş kütükleri kurtarma görevini neredeyse tamamlıyor.
1: Harika, başardık.
2: Evet, başardık.
3: This is good.
1: Bu iyi oldu ama gerçekten baş belasıydı.
2: Gerçekten öyleydi. Evet, az önce biraz dağıldım, stresten perişan oldum.
1: Evet, evet, fark ettim. Umarım maddi baskı biraz hafifler.
2: Kolay gelen değerli olmaz, değil mi?
1: Evet, olmaz.
2: Maliyetleri düşürdük. Kârı yüksek tutmak için Rose'la her zaman çaba göstermeye ve işi tamamlamaya hazırız. Bugün de tam olarak bunu yaptık. Ama henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Kış gelip bizi dağlardan indirmeden önce kalıcı maden hakkını satın alabilmek için daha çok işimiz var. O yüzden ekibin sıkı çalışmasını ve 500 bin dolardan fazla kâr etmemizi sağlamam gerekiyor. Herkes bu baskıyı hissetmeli. Artık her şey tam gaz ilerlemek zorunda. Kazanabileceğimiz kadar para kazanmamız gerek.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
10: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
11: Buradaki yemek inanılmaz.
12: İkinci masaya gir o pizza.
13: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
12: Köfte kebap.
9: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
11: Evet.
9: Todd Abrashet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
10: Doğru. Suyu koy.
9: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
10: Çok amaçlı un.
9: Tamam.
10: Şeker, tuz ve yağ.
9: Ve biraz su.
10: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz, porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
9: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
12: Yaklaşık 1000.
9: Kaç dedin?
12: 1000 kişi.
14: Yunan feta pizzanız.
15: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
10: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
14: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: O kadar mal var, en çok bunlar satılıyor. Bu kız olmasa kapatacağız dükkanı. Kirayı sayesinde veriyoruz ha.
1: Biraz da aklı olsa var ya, neler yapacak kim bilir.
0: Baban ne yapıyor?
2: İyi, istasyonda.
0: Rıza, bunlar Adana'ya gidecek oğlum.
3: Tamam abi.

Bu sefer çok getirmişsin. Kim yiyecek bu kadar yemeği? Ben. Beraber yiyelim o zaman.

0: Amcan, yengen uğruyorlar mı? Bilal mi gelip gidiyor? Sana bir şey dedikleri yok değil mi? Bir şeye ihtiyacın var mı?
1: Para nerede lan? Al hadi al. Al hadi almış.
2: Çok matah bir yere götürdün sanki.
1: Ulan hem kızın parasıyla karıya gidiyorsun. Bir de üstüne...
3: Oo, bütün işe yaramazlar toplanmış buraya.
1: Akşam görüşürüz.
3: Al şunu yerden al. Koy oraya.
2: Bağım geldi mi?
4: Geceye kalacakmış. Kaç para aldın?
5: 40 lira verdi.
4: Niye o kadar az?
5: Bakılmamış ki adam ne yapsın? Hem eskisi kadar gitmiyor diyor. Yazın daha iyi gidiyormuş.
4: 40 lirayla ona ben ne yapayım her hafta?

Lan ne yapıyorsun oğlum? Deli, ne olacak? Gelsene lan.

0: Hüseyin abinin sana selamı var.
1: O renkli bebeklerden daha çok yapsın dedi.
0: Çok sevmişler, çok satılmış onlardan. Bir şey lazım mı? İyi, haftaya yine gelirim ben. Al, kendine bir şey alırsın.
2: Ne la bu ilgi?
1: He? Yürü lan.
2: Gidek la buralardan. Talip abinin salak oğlu bile gitti. Bir sen bir ben kaldık.
0: Kendi başına nereye gidiyor? Babası gönderdi de gitti. Hem biz nereye gideceğiz?
2: Söyle seni de göndersin baban. İstasyonda çalışmıyor mu? Alsın bir bilet.
0: He, alır alır.
2: Aha karı bu.
0: Güzel.
2: Güzel. Güzel lan. Sen hayatında böyle karı mı gördün? Konuştun mu? 300 istiyor.
0: 300.
2: 300.
0: 300 milyon.
2: Yok 300 kur. 300 milyon istiyor.
0: La git işine manyak mısın? Ne 300 milyonu?
2: La oğlum sanki sen çalışıyorsun. Söyle Fatma'ya biraz daha çok çalışsın. Hem sanki bilmiyorum.
0: O ne demek la?
2: La ben seni tanırım bırak.
0: La kız hasta hasta.
2: Daha iyi oğlum işte. Kız konuşamıyor. Hadi bir şekilde derdini anlattı diyelim. Kim inanır ona? Kız deli deli.
0: Sen bakma onun öyle durduğuna. Kafası çok çalışıyor onun.
2: Oğlum iki sıkıştırsak heyecanı yeter lan. Abartmayız.
0: Lan git işine.
2: Oğlum oyun oynadığımızı sanar lan. Oyun oynayacağız. Bir de kandı mı? Düşünsene. Ne zaman istesen elinin altında.
0: Hadi gidelim yatmış.
3: Yandıralım işte ya.
0: Abi dur. Yatmış yatmış hadi.

0: levanto.
1: Kız korkar, korkmaz, korkmaz. Arkaya bak kimse var mı? Hadi girelim artık ya.
2: Ya git boş.
1: Çok uzattı lan bu ya. Oğlum oyun oynayacağız lan, korkma. Delir lan beni, anlamaz.

0: Recep. Bak bir gün yakalanacaksın, yakacaklar o zaman.
1: Nerede kaldın oğlum ya?
0: Bozant'ta tren kalmış. Bu sabahın köründe çağırdılar.
2: İyi. Ben gidiyorum o zaman.
0: Yengeye iki çay söyle de çek.
2: Yok, ben içmem. Karnım aç.
3: Sana yollatırım şimdi. Hadi eyvallah.

0: Sen hala işe gitmedin lan.
1: Usta geç geldi de.
0: Sabahlara kadar it gibi dışarıda durursan gidemezsin tabii. Anan nerede?
1: Figen ablaya gitti, gelir şimdi.
0: Halil abine çay götür bir tane.
1: Masayı toplamıyorum.

0: Bilal Efendi, gel bakalım alalım ifadeni.
1: Şu babana söyle, bıraksın ateşi.
2: Söyleyeyim de dayak mı yiyeyim?
1: Hala dövüyor mu lan? Sen neler yapıyorsun?
2: Burada ne yapılır abi? Ev, fırın, fırın ev.
1: Ben demiyorum lan, manitacılık işleri nasıl gidiyor?
2: Ne manitası Halil abi? Karı kız gördüğümüz mü var?
1: Bırak lan, hep kendin gidiyorsun, hep kendin gidiyorsun. Bizi hiç getirmiyorsun.
2: Ya bırak Halil abi, hadi ben gidiyorum.
1: Babana söylemem lan.
2: Hadi kolay gelsin.
3: Gitti mi Bilal?
4: Gitti. 20 lira bıraksana bana.
3: 3 kuruş para getirdi yine. Kendi mutfağına zor yetiyor. Bıktım artık her hafta her hafta. Figen'e de borcumuz birikti iyice.
4: Şikayet etme, sen alırdın böyle. Kendi karnımızı zor doyuruyoruz.
3: Bırakalım ölsün o zaman.
4: Ölsün.
3: Zamanında olacaktı o iş. Elimize yapıştı bir kere.
4: Bildiğin gibi yap. Ben çıkıyorum.
5: Yerim kız seni, yerim. Bak bana ne yapmış. Ne güzel şeyler yapıyorsun kız sen böyle. Bende hiç yetenek yok vallahi. Dur bak sana ne göstereceğim. Çocuğun fotoğrafını aldım benimkinden. Güzel çocuk değil mi? Aşına mı gitti? Sen az değilsin sen.

0: Haftalık almadın lan hala.
1: Bu hafta iki gün gitmedim. Pazartesi verecekmiş.
0: Vermez tabii. Adam enayi mi? Çalışmayana niye para versin? Meslek öğrenesin diye rica minnet soktuk yanına. Tabii burada tencere kaynıyor nasıl olsa. İtle kopukla takılmak dururken niye çalışasın?
1: Sen çalışıyorsun lan oğlum.
0: Ne diyorsun lan sen? İt!
2: Recep! Bırak gitsin.

Ayakta mı duracaksın? Gel otur. Gel gel. Bir gün annemle babamı ziyarete gittik. Hacıkara istasyonunda görevli o zaman. 5-6 yaşındayım. Sen bizim evdesin. Tek bırakmışız seni. Pazarın içinden geçtik. Asmışlar böyle ipleri, oyuncakları falan. Bir tane kamyon gördüydüm. Ama ne kadar büyük biliyor musun? Tekerleklerin ah bu kadar. Yeşil damperli. Onu istedim anamdan. Kıyamadı, aldı. Sonra bir de böyle bir bebek gördüydüm. Bunu da yedim, Fatma'ya alalım. Sonra babamın yanına gittik. Önce kamyona baktı. Sonra bebeğe. Soba yanıyor istasyonda. Önce kamyonu attı içine. Sonra bebeğe. Sen şimdi bak. Kendi bebeklerini kendin yapıyorsun. Peki ben ne yapayım Fatma? Ne? Bunu bana mı veriyorsun? Ben ne yapayım bebeği Fatma? Oyun oynayacak yaşı da geçtik. Haftaya yine gelirim ben.

0: eve gidiyordum. Işığını görünce... Hah, senin olsun. Hadi iyi geceler.
1: Sen hala ne evdesin?
2: Geç gidiversin bugün biraz. Anca bitti. 10 tane elim yok.

0: Akşam niye gelmedin lan?
1: İşim çıktı.
0: Ne işin çıktı? Akşam araba ayarladım, Adana'ya gideceğiz. Ekme ha.
1: Olur, gelirim.

0: Kime diyorum lan?
1: 3 kuruş para veriyordu. Başka hiç bakacağım ben.
0: Herkes de seni bekliyordu zaten.

Çok iyi düşünmüşsün. En güzeli İstanbul. Burada hayat yok, görüyorsun oğlum. Git kurtar kendini. Babana bakma sen. O bir öyle der, bir böyle. Hem şu kızın karnını doyurmayın der, hem parasıyla at yarışı oynar. Ben çok meraklıyım sanki. Korkuyorum babana benzeyeceksin diye. E hadi.

Ama tabanları can yakan bir yer ama aslında bebeğin tekmeye rakması onun gelişimini devam ettirdiğini ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani bu iyi bir şey.

0: Fatma.
1: Fatma biraz konuşalım mı? Bak ben buralardan gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Bir daha dönmeyeceğim. Para. Para mı istiyorsun? Al. Al hepsini al. Başka?
2: Ya kızım, söylediğin aynısını birebir yaptık. Yalnız sen buna nasıl oturacaksın? Bu biraz yüksek değil mi? Ben bunun ayağını biraz kısaltıyorum.
3: Suna abla, hayırdır kız? Sen gelir miydin buralara?
4: Nasıl geleyim? Evden çıktığım yok ki. Uğraş dur. Oğlan da çıkmadı yataktan. En sonunda ben çıktım çarşıya.
3: Ne iyi bak, sebep olmuş. Gel oturup bir çay içelim.
4: Bizim Fatma'ya ne zamandır gelmiyorum. Bir şeyler bırakıp gelirim yanına. Fazla kalmam.
3: O zaman bekliyorum.
4: Gelirim.

0: Mağam gelmedi mi?
1: Adam mı oldun lan sen? He? Adam mı oldun şerefsiz? Ulan madem bu... Madem adam, niye söylemiyorsun lan? Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun?
2: Korktum.
1: Korktun! Korkmuşmuş! Korkan adam bunu yapar mı? Ama sende kabahat yok. Kabahat bende, bende. Ben seni hiç korkutamamışım. Bir gün lan. Bir gün lan, bir gün, bir gün. Bir gün olsun hayrını göreyim sen. Senin gibi evlat olmaz olsun.
3: Karnı iyi de niye belli oluyor. Doktor bakmaz artık.
1: Ya ne yapacağız?
3: Bebeğe düşürecek. İlaç yaptıracağım. Düşük yapacağım.
1: İçer içer. Kara hevesli, geri zekalı. Doğurmak istemezse bu zamana kadar söylemez mi derdini? İlaç milaç içmez o karı. Nasıl çıkacağım lan ben milletin içine? He? Ne diyeceğim lan ben millete? He? Karası babası öldü. Geride kalan da benim oğlum mu? Estağfur tövbe. Ulan Allah hepinizin belasını versin be.
3: Mecbur içecek. Gider konuşuruz. Seni görünce korkar, anlar başına geleceği o. Başka da yolu yok. İçeri almayacak mısın kızım? Yavrum, bak bu iş olmaz. Bilal senin kardeşin gibi. Bir cahillik etmiş. Sen bizim elimize doğdun. Ben sana bir ilaç hazırlatacağım. Onu içeceksin. Bu sıkıntıların hepsi geçecek. Benim hiç mi hakkım yok, hatırım yok sende? Ben seni ne zaman açta açıkta koydum?
1: Başımıza kaldığın yetmedi. He? Yok öyle. Abimi öldürdün lan sen benim. Abim gitti senin yüzünden. Ulan hala karnını doyuruyoruz. Bu mu senin minnetin? Keşke sen ölseydin o gece.
3: Köylüyü düşün. Ne diyecekler? Sormayacaklar mı bu kimin çocuğu diye? Senin laf ettiğin yok. Bizim kapımıza gelecekler. Ne diyeceğiz insanlara? Hasta olmasan oğluma...

0: Emleyeceğim seni. Onu da yapamam. Hem zaten o İstanbul'a gidecek. Hayatı mı kararsın çocuğum bu yaşta? Nankörlük etme.
1: Bana bak lan. İlaç mı içireceksin, ne bok yiyeceksen ye. Bu iş yarın bitecek. İçmeyeceğim diyorsun öyle mi? He? İçmeyeceksin. Doğuracaksın yani. Ulan doğduğun güne lanet olsun be. Yürü lan. Yürü.
0: Yarın geleceğim. İnat etme. Bu adamı da dellendirme. Bunları da topla at. Yarın geldiğimde görmeyeyim.
2: Hep senin yüzünden böyle oldu. Hep sen yüz verdin buna.
0: Tabii canım. Bütün gün evde yaşadıklarım yetmiyormuş gibi de bir de ben suçlanıyorum. Babasına çekmiş bu da aynı.
2: Ya konuşma ha. Konuşma.
0: Allah belanızı versin ikinizin de.
2: Allah sizin belanızı versin. Adam oldun değil mi sen de? Yürüyün lan. Yürüyün. Olmayacak lan o çocuk. Olmayacak o çocuk.

Annem yapamam.